0: dakikaya. 2-0 mağlup girdi ve o maçı çevirdi. Sonra Amerika'yı kendi evinde eze eze yendi ve adeta küllerinden doğdu. Yani Belçika'nın karşısında da dünyanın en iyi 2-3 takımından biri olan İspanya olacak. Ben güzel bir maç bekliyorum. İspanya bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar hiç gol yemedi. Son Dünya Kupası'nda 0-0 biten Fas maçında sayarsak 6 maç üst üste gol yemeyerek rekor kırdılar. Ne dersin bu karşılaşma ile ilgili olarak?
1: Ben de keyifli ve gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Yani benim de çok keyifli ekran başında olacağım bir maç olacak. Bence hani bu dörtlünün Fransa'nın seyir zevkini ayrı bırakıyorum. Hani iki tarafında birbirine açık oyun oynayacak keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani İspanya benim favorim. Bence bu turu net bir şekilde geçecektir. Ama hani bu dörtlü de hani işte Arjantin, İsviçre ayağını da hani aynı şekilde düşünüyorum. Biraz daha beklenenden çetin bir maç geçebilir. Norveç, İngiltere'de benim fikrim herkese göre farklı. Ben Norveç'in geçeceğini düşünüyorum. Ama yani burada net bir İspanya galibiyeti bekliyorum. Yani İspanya'nın uzatmaları vesaire bırakmayacağını düşünüyorum. Fransa, Fas gibi aslında düşüneceğim. Ama Fas'ın yok olduğu kadar Belçika'nın yok olacağını düşünmüyorum. Yani Belçika tarafıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Amerika galibiyeti, ya gerçekten turnuvada Amerika'ya çok farklı bir imtiyaz sağlandı. Yani turnuvanın orada olması, kırmızı kartlı oyuncunun kırmızı kartının iptal edilmesi vesaire. Belçika gerçekten sahaya belki de bunun siniriyle çıkıp, yani De Ketelaere'de ekstra bir örnek, açıp parantez açmak lazım. Ya adeta Amerika'yı sahada futbol içerisinde dövdüler ve çok farklı bir şekilde kazandılar. Yani ama tabii bazı hikayeler güzel oluyor ama bence Belçika için de yolun sonu burada.
0: Peki bu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kurallarına ne diyorsun? Dünya Kupası'ndan esinlendiler. Daha doğrusu argo tabiriyle Dünya Kupası ayarı çektiler. İşte hakemler taç atışları ve kale vuruşlarında oyunun gereksiz yere gecikmesini önlemek için 5 saniyelik geri sayım yapacak. İşte taç atışı belirtilen süre içinde kullanılmazsa top rakibi geçecek. Kale vuruşu gecikirse rakip ekip forvet korner kullanacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanacak. Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu oyun durana kadar en az bir dakika kenarda bekleyecek ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve sağ dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika beklemek zorunda kalacak. Rakibiyle yaşadığı gerginlik sırasında ağzını eliyle, koluyla veya formasıyla kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kart görecek. Hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ve bunu teşvik eden teknik ekip mensuplarına kırmızı kart uygulanacak. Hatalı kullanılan korner ve ikinci sarı kart pozisyonlarında VAR incelemesi yapılacak. Gol veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından kontrol edilecek. İhlal de tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak. Köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilecek. Bir Dünya Kupası ayarı geldi Süper Lig'de. Etkiler mi? Hızlanır mı oyun?
1: Bizde zaten bu söylediklerin oynanıyor sadece. Bizde bizim için çok zor. Bu kurallara ayak uydurmamız çok zor.
0: Tam tersini oynuyoruz diyorsun.
1: Yani, hani bizde 10 saniye değil 10 dakikadan önce çıkıyorlar. Yani ya tabii şimdi dünyada bu kurallar hiçbir yerde olmasa bile bizim kendi kendimize getirmemiz gereken kurallardı. Biz topun oynama süresi olarak Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Bunu zaten görüyoruz. Bunu zaten Avrupa maçlarına çıktığımız zaman oyun kalitesinden, işte en ufak bir deparda hemen futbolcunun adalesinin atmasından, işte en ufak bir ikili mücadelede hemen yatıp bir yerde vakit geçirmelerinden anlıyoruz. Bunu takım fark etmeksizin söylüyorum. Bunu Samsun'da yapıyor, Galatasaray'da yapıyor, Fenerbahçe'de yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor. Hepsi yaptılar bu sene. Trabzon'da yapıyor. Hiç fark etmez. Bizim burada oyunu hızlandırmak adına entegre olmamız gereken kurallardan zaten en başındaki vakit geçirme olayı. Özellikle kaleciler ve oyundan çıkma hızı. Ya 10 saniyede oyundan çıkmak gerçekten bütün sene Süper Lig'de burada hani her maçı izledik, her maçı konuştuk. Vallahi yani bizde sağ bek oyuncu sağ taraftan kenara çıkıyorsa çıkacağını anladığında orta alana doğru yürümeye başlıyor zaten. Daha geç çıkayım diye. Hani bizimkiler biraz bu derece artık işi abarttılar. İşin daha kötüsü, mesela bizim şimdi imrendiğimiz liglerde, Premier Lig'den, La Liga'dan, Lig 1'den futbolcu alıyoruz. Bize gelen de bozuluyor. Bize gelen de bakıyor, diyor ki böyle diyor demek ki burada sistem, ben de böyle yapayım diyor. Bir şeyleri, şimdi işte FIFA'nın kurallarına, liglerin, UEFA'nın entegre olması çok çok değerli. Sadece şu Sumolo'larına entegre olmayacağız. Orada da zaten Ağustos'ta Antalya gibi, Adana gibi şehirlerde zaten mecburi Sumolası veriliyor. İstanbul'da da zaman zaman maçlarda veriliyor. Ama o da kışa doğru zaten temelli kalkıyor. Solo sadiç bence oyunun hızlanması adına bu kuralları entegre olması çok önemli ve çok doğru. Buna Avrupa'daki birçok kulüp eşlik etmese bile bizim oyunun hızlanması ve Avrupa ile aramızdaki makası kapatabilmemiz adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten biz burada kendi aramızda maçları oynarken bir şekilde herkes aşağı yukarı aynı oynadığı için alışıyoruz. Ama devam eden noktada Avrupa'ya çıktığımızda işte o dramatik farkı görüyoruz. Yani hatırlatalım, Beşiktaş Borussia Dortmund maçından sonra, Sergen Hoca'nın sezondan bahsediyorum, 13 sakat verdi Beşiktaş. Ya 11 kişi çıkıyorlar sahaya, nasıl 13 sakat verebilir bir takım bir maçtan sonra? Yerine giren 10 dakika oynayan da sakatlandı. Öyle bir dramatik fizik farkı vardı aramızda. O yüzden bunları kapatmak adına oyunun hızlanması ve topun oyunda kaldığı süreye oranla oyuncularımızın fiziksel olarak güçlenmesi çok çok daha önemli. Bizden giden futbolcuların fiziksel olarak nasıl geliştiğini Arda Güler olsun, Ferdi Kadıoğlu olsun gözlemledik. İnşallah bizim ligimizdeki başta milli futbolcularımız olmak üzere, başta Türk futbolcuları olmak üzere inşallah ayak uydurabilirler.
0: Yani ben özellikle Türkiye-Paraguay maçında o Almiro'nun kırmızı kartı gibi böyle bir durum yaşanırsa nasıl olur bilmiyorum. Hani İsmail Yakalamış da ağız kapatma falan. Türkiye'de herhalde yer yerinden oynar yarın. Ne demişti, ağzını kapattığında küfür ettiğini nereden biliyorsunuz falan diye. Bakalım ben bu kural nasıl uygulanacak çok merak ediyorum. Yunus Aydın çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
0: Dikkat et kendine, görüşürüz, sağ ol. Evet, Yunus Aydın'a da çok teşekkür ettik. Öyle hepsini konuşmaya çalıştık. Lemine İngilizce'den gelip ilk maçında oyuncu değişikliğinde koşa koşa sahadan çıkınca şok yaşamıştık. İngiltere'den gelince mi diyorsun ha? Hatta eleştirilmişti diyor. Evet, işte sonra onlar da adapte oluyor. Az önce Yunus'un söylediği gibi bakıyorlar burada işler böyleymiş. Hani biz de bir yavaş yürüyelim falan ama yine kurallar gereği bu noktada 10 saniyede çıkmak zorundalarmış. Ne diyor? Hayırlı cumalar. Bu kadar yüksek maliyetli transferler Türkiye Ligi için mi bakıyoruz? İki maçta havlu atan milli takım, Avrupa Kupalarında başarısız takımlarımız. Bana kalsa yabancı transferlerinden çıkılması lazım. Federasyonun yasaklaması lazım. Alınıyor ortada. Hiçbir başarı yok. 26'da demiş bu sene, 2026'da favorim İspanya. Daha kalesinde golü görmedi. Xavi'li, Iniesta'lı, Fabregas'lı İspanya'nın yarısı yetmez ama adamlar yine de zirvede diyor. Bence de o takımın yarısı etmezler ama yine de zirvedeler. Çünkü bir sistemleri var, bir oyunları var Eren. Evet, oyuncular o oyunculardan daha mı az yetenekli? Tabii ki de onları da sokaktan bulup getirmediler. Onlar da işte Barcelona'nın La Masia'sı vesaire oralardan çıkan futbolcular. Ama o sistemi kurmuşlar artık. Kış aylarında çay molası verilebilir. Sponsor da bulunursa tadından içilmez demiş Aykut Yakut. O da gelir, o da. Şahan Gökbakar terbiyesizlik yaptı. Evet, ama bir tepki vermemiz gerekmiyor mu? Haziranda Sané ve 75 milyon Osimhen alan bu yönetim ama bu kulübeyi dolduramayan da aynı yönetim demiş. Yedeklerini atmış Galatasaray'ın. Batuhan Şay, Günay Güvenç, Ahmet Kutucu, Dağhan Kahraman, Ege Araç, Eyüp Çankarasu, Furkan Koçak demiş. Çağrı Balta, ama bu şey maçındaki yedekler, Union Saint-Gilloise maçındaki yedekleri atmışsın. Ben de diyorum Çağrı Balta ne alaka, transfer de oldu. Evet yani orada ama çok eksik, çok sakatlar falan vardı, hatırla. Yani dediğin gibi, yani tamam sana da katılıyorum diyeceksin ya, bu sakatları düşünerek bir transfer planlaması yapacaksın ki. Yani Galatasaray'ın her bölgede iki tane oyuncusu vardı aslında. Yani oynayabilecek oyuncusu vardı. O dönem rotasyondaki oyuncu da sakatlanmıştı. İşte bir de ekleme çıkarma muhabbetleri var ya Şampiyonlar Ligi'nde. Onu da yapamayınca, bir akla sınırlıydı. Onu da yapamayınca böyle bir durum yaşandı. Ne demiş? Demek ki Metin Bey kimseyle anlaşamıyor diyor. Şey için mi diyorsun, Hulusi Belgü beyefendi de kendisiyle kavga etmişti dedim, o yüzden mi söylüyorsun? Bence öyle değil ya. Ya da şöyle de olabilir mi? Fenerbahçeli yöneticiler Galatasaraylı yöneticileri sevmiyor olabilir mi mesela? Yani sen Fenerbahçeli olduğu için öyle düşünüyorsun, saygı duyuyorum. Ben de böyle düşünüyorum mesela. Bir tık böyle taraftara oynama gibi bir durum var, anladın mı? Ben diyor böyle racon kesersem, atar yaparsam bu taraftar beni sever. Tamam mı? Şimdi bunlar taraftarın sevdiği hareketler. Senin yöneticin bir şey yaptığında, aa güzel, bizim adam karşıdaki adamı ezmiş, bak bu güzel hareket diyorsun. İster istemez insanoğlunun içinde olan bir şey. Hani nasıl NATO zirvesi vardı, hani bir şeyler olunca böyle hoşunuza gidiyor ya. Onun gibi bir şey bu futbolda. Birkaç hafta önce Aziz Yıldırım son yıllarda ligin ikinci

0: yarısı biz Galatasaray deplasmana gidiyor. Bu sene tam tersi olacak dedi ve gerçekten tersi oldu. Tesadüf mü diyelim yani? Mert. Tesadüf diyelim Mert. Yani buna tesadüf demek zorundasın. Öncekilere nasıl tesadüf diyorsan, mesela Galatasaray deplasman dönüşleri, Şampiyonlar Ligi dönüşlerini iç sahada oynuyor dendiğinde nasıl tesadüf diyorsan, buna da tesadüf demen lazım. Tesadüf demezsen bu sefer kendinle çelişirsin. Bence sorarlarsa tesadüf de. Geçen yıl fikstür çekiminde Adnan Öztürk Hulusi Belgün'ün elini sıkmamıştı. Bu kadar konuşmamıştınız diyor. Konuştuk diyorum. Az önce de söyledim ama tam böyle değildi bu yani. Ya o olay farklı Sezgin Bey. Yanlış karıştırıyorsunuz. Ben o olayı hatırlıyorum. Fotoğraf çekimine girmemişti Hulusi Belgü. Yani ben dedi onunla aynı karede olmam deyip o fotoğraf çekiminde bulunmamıştı. Ardından bu muhabbet yaşanmıştı. Yani direkt, yani direkt böyle Barış Göktürk, Metin Öztürk olayı gibi değildi. Ağzı kapatarak konuşmaya kırmızı saçmadığını ancak bizim federasyon uygulardı diyor. Dünya Kupası'nda var Erkan. Onu da almışlar. Ya nasıl uygulayacaklar zannetmiyorum. 10 saniyede düşünsene, oyuncu 10 saniyede çıkacak mı? 1-0 dakika 90. Yani 10 saniyede oyuncu çıkar mı? Yani çıkmazsa da yerine girecek oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecek yani. Bir de öyle bir şey var. Bilemiyorum. Çıkacak artık. Ağzı açık şekilde ırkçılık yapıyorlar bizde, ceza almıyorlar. Ağızlarını kapatsalar ne olur demiş. Bakın bu kuralları daha çok konuşacağız. Süper Lig daha da karışacak gibi gözüküyor. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Normalde böyle 13'te bitirmemiz gerekiyordu ama sizlerin mesajları vardı. Yunus'u da biraz uzun tuttuk. Siz de zahmet verip emek verip bizlere mesajlarınızı yazmışsınız. Greenwood'da geliyor galiba. Sercan da yazmış. Gece imzalar 12'de atılmış deniliyor. Hayırlı uğurlu olsun, herhalde bu işi tamamen bitirdi Fenerbahçe. 39,5 milyon euro bir bonservis bedeli varmış. Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor. Yıllık maaşı da 10 milyon euro olacak deniliyor. Greenwood transferiyle alakalı olarak Fenerbahçe'ye yakın isimler böyle söylüyor. Onun da bilgisini aktaralım. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Güzel hafta sonları diliyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olalım. Sokak futbolunda görüşelim. Sosyal medya Cihan Dişli, takip edin. Ben de sizi edeceğim.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve Türkiye'nin kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve yürekten muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 10 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bu güzel ve mübarek günde Rabbim edilen tüm samimi duaları kabul eylesin inşallah. Dertlere derman, gönüllere huzur, hastalarımıza şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, umut bekleyenlere de güzel haberler gelmesini nasip eylesin inşallah diyorum. Tabii bir kez daha anlıyoruz ki insanın en büyük zenginliği, her zaman söylüyoruz, sağlık, en büyük gücü umut, en büyük sermayesi ise güzel insanlarla aynı duaya amin diyebilmektir bana göre. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan, her zaman olduğu gibi evinde, iş yerinde, arabasında, metrobüste, metroda ve hatta yurt dışında her ne şartta olursa olsun bizleri yalnız bırakmayan ve hatta tatil beldelerinde, şezlong üzerinde ve denizde yüzerken sevgili dinleyicilerim bana mesajlar atanlar, özellikle hiçbirinizi kıskanmıyorum, aksine hoşuma gidiyor. İnşallah hepinize Allah daha da güzel nasip etsin güzel tatiller. Tüm dinleyicilerimize tekrar merhaba diyorum. Bugün de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor gündemine yön veren programlardan biri olan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sıcak gelişmeler, özel yorumlar, sizlerden gelen mesajlar, takımlarınızın kamplarından son haber.

0: Ve yine her zaman olduğu gibi her gün birbirinden farklı Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları yine bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Harika mesajlar, çok teşekkür ediyorum. Ardı arkasına o kadar güzel yazıyorsunuz ki inanın bu da bana daha çok motivasyon oluyor. Süper Lig 2026-2027 sezon fikstürünü nasıl buldunuz? 0212-273-10-10'da bana bunları yazabilirsiniz ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Dün gece birçok dinleyicimiz yine Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden bana yazdılar. Birçok dinleyicimizle mesajlaştık. Gerçekten Fransa-Fas maçı beklediğim gibi olmadı. Belki gündüz maçı olmasının etkisi vardı. Belki de Fas'ın en önemli oyuncusunun olmaması çok fark etti. Yani birazcık sıkıcı geldi bana. Beklentilerin üzerinde beklerken beklentilerin altında kalan bir karşılaşma oldu benim için. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, fikstür çekildi dedik. Uzun maraton var. Yol haritası belli oldu. İnşallah adı gibi süper bir lig olur. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlarımız mücadele verecek. Nefesler tutulacak ve 34 hafta sürecek bu yolculuk tribünleri coşturacak. Her maç yeni bir hikaye yazılacak. İnşallah hakemlerimizin konuşulmadığı bir lig izleriz diyoruz ama tabii bu dileklerimizin hiçbir sene gerçekleşmiyor. Start'a bakıyoruz, 14 Ağustos'ta kapanış 23 Mayıs'ta ve futbol severler tam 53 gündür aşık oldukları renklerden uzaklar. Dün de gerçekleştirildi fikstür çekimi ve yeni sezonda 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk karşılaşmalar. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında da 16. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği bu sezonda 23 Mayıs 2027'de 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Tabii saygıdeğer dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyorum ya. İyi ki varsınız. Yani harikasınız. O kadar mutluyum ki bu kadar mesaj gelmesi üzerine Facebook'ta yorumlarımız 2000'i geçmiş. Evet, dinleyicilerimiz de yazıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki sizlerle bu yolu yürüyoruz. Tabii Dünya Kupası'nı izledik hep beraber. Dünya Kupası'ndaki kurallar, İşte hakemler, taç atışları, kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için bir 5 saniyelik geri sayım vardı. Belirlenen sürede kullanılmayan taç atışları rakibe geçecek. Kale vuruşunun gecikmesi halinde rakip takım korner kazanacak. Bunlar ilk aklıma gelenler. Yani anlatmak istediğim şu, Dünya Kupası'ndaki kurallar Süper Lig'de de ligimize gelecek. Bakalım neler olacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanması gerekiyor. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek oyuncu oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. Takımı bu sürede eksik mücadele edecek. Bakalım nasıl olacak böyle şeyler. Hep birlikte göreceğiz. İlklerin yaşanması, ben ilkleri her zaman çok severim. Çünkü ilkler hayatınıza farklılıklar getirir ve farkındalığın da sizlere fark yaratmasının farkına varırsınız. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan saha dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika bekleyecek. İşte rakibiyle bir sorun yaşarsa, bir gerginlik olursa, ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatıyorsa direkt kırmızı kart görecekler. Hakem kararına tepki gösteren, sahayı terk eden futbolcularla buna teşvik eden teknik ekip de doğrudan kırmızı kart görebilecek. Başka unuttuğum ne var? Hatalı verilen kararlar, evet, kornerler, ikinci sarı kart pozisyonlarında da artık VAR incelemesi yapılacak. 0212-273-10-10 0542-273-10-10 ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde hepinizin mesajlarınızı görüyorum, merak etmeyin. 4 tane spor yazarımız var bugün, onlarla da yayına girmeden önce program akışını yazdım, kendilerini de bu akışa koydum. Hepsinin saati var, hiç merak etmesin sevgili dinleyenlerimiz. Unuttuğumuz kaldı mı? Gol veya penaltı sonuçlanabilecek. Korner ve serbest vuruşlar öncesinde de hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından da kontrol edilecek. Yani ihlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası da uygulanacak ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek. Mesajlar çok biriktiği için bir es vermek istiyorum. Çünkü sizlerden gelen mesajlar benim başımın üzerinde yeri var. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Radyonun öbür ucundayız. Seni dinliyorum inşallah. Hayırlı bir yayın olur inşallah. Çok teşekkürler. Fuat Yılmaz Beyefendi, kardeşim cuma namazından çıktım. Ağzına sağlık, ne güzel dualar ettin. Rabbim razı olsun, sağlıcakla kal. Fenerbahçe'me başarılar demiş. Hayırlı cumalar dileklerimi ben de buradan tüm dinleyenlerimize bir kere daha iletmiş olayım. WhatsApp'tan gelen çok tabii bir yandan spor yazarlarından da geliyor. Aksal Yavuz da yazmış ama o saatte bitiyor diye ben de mesaj yazıyorum sevgili Aksal Yavuz'a. Çünkü siz de onu bugün istiyordunuz canlı yayına bağlantı için. Merak etmeyin. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Resul ben. Ne güzel söylüyorsun yeni kuralları ama ben bunu yeni tartışmalar olarak görüyorum. Artık yeni şeyleri tartışacağız gibi duruyor. Hakemlere bu konuda çok görev düşüyor. İnşallah kurallarda büyük takım inisiyatifi kullanmazlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey, abi bu Greenwood bugün İstanbul'a geliyor diyorlar. Doğru mu? Evet Yusuf Bey, doğru. Akşam 23.45 gibi planlanıyor. Söz ismini vermeyeyim. İki tane Fenerbahçe'yi en yakından takip eden ve milyonlarca tweet görüntülenmesine sahip olan arkadaşlarımdan ikisi bana da bugün bu bilgiyi verdiler. Saygıdeğer Çağatay Hocam, iyi yayınlar, program cuma günü. Evet, bugün bir saat yapıyoruz. Ne kadar dikkatlisiniz Ferdi Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çağatay Hocam, Mısır maçındaki gibi inşallah 1.5 dakika geriye gidilip gol iptali kararı verilmez demiş. Orhan Bey çok teşekkürler. Hasan Bey çok çok teşekkürler. Yine yazan da çok dinleyicimiz var. Onlara da bakıyorum. Bir tanesini bile es geçmek istemiyorum. Boşnak bir dinleyicimiz öyle yazmış. Benan Şimşek, selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleyküm selam, bizim mahallenin cami imamından daha iyi dua ettin. Allah dualarını kabul etsin. Hayırlı yayınlar İnşallah Benan Bey, bil mukabele. Valla Allah benim için ne düşünüyorsanız inşallah size iki katını versin. İzmir'den selamlar, sorunsuz yayınlar dilerim demiş Aykut Yakut. Çok teşekkürler. Allah senden razı olsun. Hayırlı yayınlar, güzel açılış konuşması için demişler. Satılmış Çınar Beyefendi'ye de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Güzel duaların çok teşekkürler. Sizin Allah gönlünüze göre versin. Caner Varım Beyefendi'ye de. Yaşar Kut her zamanki gibi yine beni yalnız bırakmadı. Çok çok teşekkürler. Evet, çok mesaj geldi. Bir kısmını okudum çünkü. Hüseyin Necit, sana da çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat, İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Merak etmeyin, hepsini görüyorum mesajlarınızın. O yüzden rahat olun, arkanıza yaslanın. Sivas Spor'dan haber var mı Çağatay Hocam? Sivaslı İlhami, sana da sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyorum. Sivas Spor'la ilgili ben bu hafta iki kere bağlantıya geçtim. Oradaki arkadaşlarımıza da gerekli bilgileri ilettim ve inşallah önümüzdeki hafta Sivas cephesinden ya gazeteci ya kulüp yetkilileri adına da bir açıklama alabileceğimiz bağlantılarımız olacak. Yurt dışından Murat Akdoğan, çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum demiş. İyi ki varsınız. Evet, gülen dinleyicilerimiz de var. İnşallah dualarda buluşalım sevgili arkadaşlar. Tabii çok teşekkürler. Çok çok mesaj var ama tabii artık mesaj değil, birazcık da spor yazarı, spor gazeteci dostlarımıza da sözü bırakmak istiyorum. Çünkü şu anda önceden de konuşmuştuk, A Spor yorumcusu, gazeteci, fotomaç yazarı sevgili Hüseyin Özkök şu anda mikrofonun diğer ucunda. Hüseyin abi merhaba, hoş geldin yayınımıza, müsait misin?
1: Merhaba. Merhaba Çağatay, yayınlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin Özkök, dinleyicilerimizden de sana bağlanmamı istiyorlardı. Dünya Kupası ile ilgili değerli...

0: değerlendirmeni özellikle de en son Fransa Fas maçı dün gece bence birazcık benim beklentilerimin altında kaldı. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz sizden Hüseyin Özkök?
1: Şimdi Dünya Kupası'nı iki ayrı noktada değerlendirmek lazım. Bir tarafta Dünya Kupası'nda yaşanan skandallar, diğer tarafta da işin futbol tarafı. Dünya Kupası'nda

0: şu anda daha iyi geliyor bana. Hı hı. Ben bu sabahki yayında da birkaç noktadan bahsettim. Mesela sporda olan bazı olaylarla ilgili, ama tabii ki futbolu konuşmak daha iyi şu anda. Çünkü maçlar sürüyor. Dün akşam da Fransa-Fas maçı vardı. Hı hı. Fransa beklendiği bir kağıt üstünde olduğu gibi karşılaşmayı çok rahat kazandı. Fas iyi bir takım ama Fransa öyle kompakt ve takım halinde iyi savunma yapan bir takım ki Fransa'nın üstlerine gitmeyi denedi ama adeta bütün ataklar Fransa'nın savunması, takım savunması içinde eridi gitti. Yani hiç fırsat yakalayamadılar, tehlike yaratamadılar. Diğer yandan Fransa birçok pozisyon elde etti ama şapkadan tavşan çıkartan iki oyuncusu iki gol buldu. Aslında çok daha kolay goller de bulabilirlerdi. Orada da Fas kalecisi Bono'yu tebrik etmek lazım. İyi kurtarışlar yaptı.
1: Yani sevgili Hüseyin Özyok, Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsü hakikaten yani böyle bir dörtlün olduğu zaman kazanmamak da biraz zor olur değil mi?
0: Bireysel yetenekler bağlamında şu anda Dünya Kupası'nın en iyi takımı Fransa. Ama ben takım oyunu olarak İspanya'yı daha iyi buluyorum. Şu ana kadar gol dahi yemedi İspanya. Onlarda bir tek Yamal var. Hani böyle üst düzey yıldız olarak ve takıma böyle işte sen saydığın isimler gibi katkı yapacak oyuncular bazında Yamal var. Ama diğer oyuncuların hepsi takım oyuncusu ve çok iyi paslaşan, çok iyi anlaşan bir takım. Dolayısıyla yarı finalde ki İspanya'nın bu akşam Belçika'yı geçeceğini düşünüyorum. Yarı finaldeki İspanya-Fransa maçı bu bağlamda çok enteresan bir maç olacak. Adeta bir erken final olacak. Ama Fransa gerçekten müthiş bir takım. Sadece hani 26 kişilik kadrosu değil, 26 kişinin dışında kalan çok sayıda mükemmel oyuncu var Fransa'nın geniş kadrosunda. Şampiyonun en büyük adaylarından biri tabii ki. Zaten Fransa-İspanya eşleşmesinden sonra finale kalan takım bence kupayı alır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da işte İngiltere ile Arjantin final için kapışacak gibi geliyor bana.
1: İngiltere'de 60 sene oldu değil mi sevgili Hüseyin Özgök? Evet. 1966 diye hatırlıyorum.
0: Evet aynen öyle. İngiltere'de giderek geliştiriyor futbolu milli takım olarak. Son yıllarda bayağı bir gelişim var İngiltere milli takımında. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldılar biliyorsun. Olamasalar da kupayı. Bu Dünya Kupası'nda da gayet iyi gidiyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Başta da Harry Kane olmak üzere işte Jude Bellingham falan. Gayet iyi bir takım. Teknik direktörleri iyi. Thomas Tuchel. Dolayısıyla İngiltere'de benim için final adına diğer favorim. Arjantin'i geçecekler diye düşünüyorum. Evet. Beraber göreceğiz maçlar oynandıkça.
1: Dinleyicilerimizden Murat Akdoğan, Hüseyin Özkök beyefendi son derece yerinde ve kaliteli bilgiler sunuyor. Kendisine teşekkür ederim demiş. Bunu da iletmiş olayım sevgili Hüseyin Özkök.
0: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Yine gelen sorular var. Birazcık da Süper Lig'e bakarsak. Dün de fikstür çekildi biliyorsunuz. Sümer Bey demiş ki Hüseyin Bey'e göre dört büyüklerin şu ana kadar yapılan transferlerine bakacak olursak en doğru, en hazır takım ya da takımlar hangileri, bizlere söyleyebilir mi demiş.
0: Ben baktığımda Trabzonspor'la Beşiktaş'ı transfer bağlamında daha önde görüyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran. Galatasaray'da zaten hiçbir hareket yok. Hani değerlendirecek bir şey dahi yok şu anda Galatasaray'da. Ama diğer yandan işte Fenerbahçe bir transfer yaptı savunmaya. Şimdi de Greenwood olacak gibi duruyor sanki. Hani anlaşıldığı söyleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de iki tane üst düzey transfer yapmış olacak. Ama Beşiktaş bence kaleci başta olmak üzere ki Alex Nübel benim çok yakından tanıdığım bir kaleci. Alman futbolunu yakın takip ettiğim için. Bence Beşiktaş çok iyi bir kaleci transferi yaptı. Diğer yandan Salih Özcan da bence Orkun'la birlikte orta sahada güzel bir ikili oluşturacak. Beşiktaş iyi gidiyor transferde. Ona bakalım sahaya nasıl yansıtacaklar yine hocaları İtalyan öyle birlikte. Fenerbahçe'nin zaten iyi ve kaliteli bir kadrosu vardı. Fenerbahçe'nin sorunu şu anda elindeki çok sayıda yabancı. Yani bu yabancıları ne kadarını göreceğiz. Zaten yani elinde kalsa bile yani şunu teknik olarak söyleyelim. Bir kulüp istediği kadar oyuncuyla, yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilir. Ancak bunlardan sadece 10 artı 4'ünü 28 kişilik kadroya yazabilir.

0: mesela Fenerbahçe 14 yabancıyı yazdığı zaman 28 kişi kadroya, geride çok sayıda boşa para ödediği yabancı elinde kalacak. Onlardan artık kaçından kurtulacak, onu hep beraber göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin de bu iki yeni transferi, ki biri savunmaya olan neydi? Akanji yok. Neydi?
1: Hakemi. Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe'nin savunmaya aldığı oyuncu.
1: Nathan Ake.
0: Ake, tamam, evet. Manchester aldı, bir anda Akanji ile karşılaştı Ake.
1: O kadar çok maç izliyoruz ki tabii, Akanji de Dünya Kupası'ndaydı.
0: Ake iyi bir transfer. Greenwood da gelirse tabii ki o da iyi bir transfer olacak. Zaten iyi olan kadroya iki önemli taktiği olmuş olacak. Ama dediğim gibi diğer taraftan da çok sayıda elinden çıkarması gereken yabancı var. Fakat hani onların kulüpte olması herhangi bir sorun değil. Bunu da teknik olarak bilgilendireyim insanları. Sözleşme askıya alma falan gibi bir şeyler kullanılıyor Türkiye'de genellikle, ama öyle bir şey yok. Sözleşme askıya almak diye bir şey yok. Her futbolcunun lisansı var. Sadece Futbol Federasyonu'nun bir koşulu var. 28 kişilik kadro bildirmek gerekiyor federasyona sezonda kullanacağım. O kadronun dışında kalanlara kulüp yine normal şekilde paralarını ödüyor. Hatta onları Avrupa kupalarında da oynatabiliyor. Onu da söyleyelim. Böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor'un transferleri de gayet iyi. Zaten Trabzonspor son iki sezondur bayağı iyi yerinde transferler yapıyor. Bu önümüzdeki sezonda ben Trabzonspor'dan bayağı iyi işler bekliyorum. Ve inşallah Süper Lig'de dörtlü güzel bir yarış olur. Hatta başka takımlar da katılır. İnşallah güzel, zevkli bir çekişmeli ilk sezonu izleriz.
1: Evet. Yurt dışından Nevzat Bey selamlar. İlk yarısı bana Türkiye-Avustralya maçını hatırlattı diyor. Dünkü Fransa-Fas maçından bahsediyor. İkinci yarı teknik direktörünün maçı seyretmeme farkı oldu demiş. Katılır mı acaba bana Hüseyin Bey diyor. Çağatay Hocam, Hüseyin Özkök Fransa lehine verilen penaltıya ne der acaba demiş dinleyicilerimizden Mehmet Açı Beyefendi.
0: Yani bence penaltı yani.
1: Evet.
0: Hakem sonuçta, hakem direkt daha hiçbir tereddüde hal bırakmadan penaltı noktasını gösterdi. Ondan sonraki inceleme çok garip geldi bana. Herkese garip gelmiş zaten.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
0: 3 dakikanın üzerinde bir inceleme, niye o kadar incelendi, neye bakıldı? Daha öncesinde hani atak başlanmış pozisyondan itibaren olan pozisyonlarda herhangi bir şey mi vardı, evet, bilmiyorum yani. Sonuçta hakem, vardı oturan hakem, atak başlangıç fazından itibaren inceliyor penaltıya kadar olan gelişimi. Ama hiçbir şey yoktu. Sonunda da penaltı atışı kullanıldı. Bence haklı bir penaltıydı.
1: Evet. Son olarak peki sevgili Hüseyin Özkök, sizi uğurlamadan Dünya Kupası'ndaki kurallar şimdi ligimize de yansıyacak, uygulanacak. Neler düşünüyorsun yeni kurallar?
0: Valla yeni kuralların uygulanmayacağı sadece haber olarak yayınlandı. Habertürk TV'deki arkadaşımız, RT Spor'daki arkadaşımız Sezgin Gelmez bunu yayınladı. Ama baktığında Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yok. Mesela UEFA bir sirküler yayınladı 3 Temmuz'da. Bütün Avrupa'daki kulüplere gönderdi bu sirküleri. Orada hangi kuralların uygulanıp uygulanmayacağı bildirildi Avrupa kupalarında. Bizim Futbol Federasyonu hala resmi açıklama için neyi bekliyor? Onu bilmiyorum. Yapın açıklamayı. Çünkü bu getirilen kurallar şimdilik geçici olarak isteyen federasyonların uygulanayıp uygulanmama seçeneğine bırakıldı. Yani mesela UEFA diyor ki ben diyor ağzı kapatmadan kırmızı kart vermeyeceğim diyor. Sahayı terk eden futbolcuya kırmızı kart vermeyeceğim. Orada hakem kendi algısıyla nasıl bir kart gösterirse onu biz kabul edeceğiz diyor. Dolayısıyla herkes her uygulamayı yapmayacak. Bundesliga'dan bir açıklama yapıldı geçtiğimiz gün. Onlar zaman geçirmeye yönelik uygulamaları yapacaklarını, fakat yanlış kornere varın müdahale etmesi için daha sonra karar vereceklerini söylediler mesela. Ve yani diğer iki,
1: o zaman federasyonlar kendilerine göre tercih edebiliyorlar bunu.
0: Evet, evet, ediyor. Bu futbol oyun kuralları kitabına tercih kondu, fakat tercihe bırakıldı. Ama bence vakit geçirmeye yönelik her türlü uygulamayı Futbol Federasyonu'nun yapması lazım. Özellikle benim çok beğendiğim, bu Dünya Kupası'nda en beğendiğim uygulama olan futbolcuların bu sağ sakatlıkla yere yatıp sonra sağ dışında bir, en az bir dakika bekleme mecburiyeti. Hı hı. Şimdi dikkat etmişsindir sen Çağatay. Hiç kimse yatıp kalmıyor. Kalkmıyor. Herkes hemen kalkıyor.
1: Hemen yani kalkıyor anında.
0: Bir oyuncu bile görmedik daha yani.
1: Evet, sakat sakat koşuyorlar, sonra devam ediyorlar.
0: Evet, sonra devam. Harika bir uygulama. İnşallah Türkiye'de hakkıyla uygulanır. Dolayısıyla Futbol Federasyonu Hakem Kurulu bir an önce hangi kuralların uygulanacağı konusunda bir açıklama yayınlasın. Biz de bilelim önümüzdeki sezon neler uygulanacak.
1: Peki Hüseyin Özkök, şunu da sorayım. Yani federasyon kulüplere bunu soracak mı? Uygulansın veya uygulanmasın diye onların da şeyini almıyor değil mi?
0: Yok, öyle bir şey yok yani.
1: Federasyonun dediği oluyor yani.
0: Yani bu sonuçta bunu İFAB kararlaştırıyor. Futbol oyun kuralı bu. Kulüplerle hiç alakası yok. Futbolu oynayan kulüplerin konan kurallara uyması gerekiyor. Hani çok abes bir durum olur yani kulüplere sonra. Ya şu kuralı ne dersiniz, uygulayalım falan diyerek. Uygulayalım veya uygulamam diyecek federasyon şu kuralı. UEFA nasıl diyor? Ben şu kuralı uygulayacağım, diğerini uygulamayacağım diye.
1: Evet.
0: Konfederasyonda bir karar verip uygulamalı bence.
1: Evet, Erzurum'dan Nihat Bey'in sorusunu da böylece cevaplamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Aspor yorumcusu, fotomaç yazarı sevgili Hüseyin Özkök, bizleri kırmadınız. Yayınımıza da bağlandığınız için.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Çok çok teşekkürler. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde yorumlarınız da geliyor. Onların hepsini de okuyacağım, merak etmeyin. Takip alan dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. İlker Karabağ, Adem Sözen, Serdal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlara bakalım. Birikmesin. Muzaffer Kaya, çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat abime selam olsun demiş. Çok da güzel dualar etmişsiniz. Allah razı olsun. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun. Yıllardan bu yana radyo dinlerim. Dinleyenlerine senin kadar değer veren, tarafsız yayın yapan radyocu görmedim. Sağ olun Faruk Gergöz Beyefendi'ye de yürekten selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Aksal Yavuz'dan da mesaj gelmiş. O zaman yayına girebiliriz demiş. Kısa bir aranın ardından gireceğiz ama sevgili dostum Mehmet Aya'nın Hürriyet'te bir köşe yazısı vardı. Ona da değinmek istiyorum. Dün akşamki karşılaşmayla alakalı, yani Fransa-Fas'tan bahsediyorum. Hep söylemiştik hani sahibi ayrı yoktu, çok çok önemli bir futbolcuydu Fas'ta. O da demiş ki Mehmet Aya'n, imlenilecek bir futbol mimarisi. Sahibi ayrısız Fas'ın hedefi İyi kapanmak, mümkünse geçiş kovalamaktı. Fransa'nın yapacağı da bıkıp usanmadan bentleri kırmak için doğru setler kurmaktı. Döşamp bu amaçla geniş alan oyuncusu Barcola ile değil, dar olan meziyetlisi Doué ile başladı. İlk yarının genelinde de Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsüyle rakibe çöktü. 4-5 ve 35'te kaleciyi geçemediler. 26'da kazanılan penaltı ise beklenmedik şekilde geçişle geldi. Orada da Bono sahnedeydi. Mbappe'nin cılız penaltısında köşeyi doğru buldu. Fas'ın ilk yarıdaki Saibari'den mülhem hücum çaresizliğini iki rakamla anlatmak gerekirse isabetsiz bir şut ve rakip ceza sahasında bir topla buluşma. Devre arasında hoca bunu keder etmiş olacak ki ikinci yarıya az da olsa hücum anlayışıyla başladı. 7-8 dakika sonra da bitti. 55 civarı sazı eline alan Döşamp'ın öngörüsüne uygun biçimde Doué'nin maharetini öncelleyen Fransa 6 dakikada 2 yıldızıyla aldı maçı demiş. Fas'ı eleştirebilecek, şöyle yapsalar denecek bir durum yok. Santraforlar oynasaydı hücum etme süreleri artar, belki gol dahi bulurlardı. Ancak konu bunun biraz ötesinde. Fransa sadece teknik değil, güçlü de, sadece hızlı değil, dayanıklı da. Sadece disiplinli değil, özgür de, sadece kazanan değil, doyumsuz da. Takımın her oyuna uygun oyuncusu, hatta yedeği var. Dünya yıldızlarının taktiksel sadakati şaşırtacak kadar kavi demiş. Antrenör takımı diyebilirsiniz ama gerek akan oyun gerek duran top organizasyonlarında birkaç saniye sonra ne yapacaklarını tahmin edemezsiniz. Tutarlı ve kararlı bir futbol mimarisi demiş sevgili Mehmet Aya'n. Kısa bir araya gidiyoruz. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Çünkü biraz sonra sürpriz 2 tane bağlı.

0: Bağlantımız var. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de İstanbul stüdyolarında 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, biraz önce de anonsunu yapmıştım. Sevgili Aksal Yavuz şu anda canlı yayında konuğumuz olacak diye. Evet Aksal abi, sizlerin en çok istediği Milliyet Gazetesi spor yazarı ve HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz, listemizin bu hafta en çok istenilen isimler listesinde bir numara.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Aksal abi hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk.
0: Trabzon'da mısın yine?
1: Yok, döndüm.
0: Evet, Trabzon'da yakalamadın mı? Hayret.
1: Trabzon'da yakalayamadım, şaşırdım.
0: Evet. İyi misin, her şey yolunda mı sevgili Aksal Yavuz?
1: Çok güzel ya, iyi.
0: Dinleyicilerimiz de sana selam söylediler. Yayına bağlanmadan seni de görmek istediklerini belirttiler. Ben de bunun üzerine seni arama gereği duydum. Sen de her zamanki inceliğinle yine kabul ettin sevgili Aksal Yavuz. Tekrar ya, çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol. Dostlar rica etti mi bunu, emir kabul ederim ben.
0: Estağfurullah, ricamız olur.
1: Eyvallah. Hayırlı sen de bu arada... Sen de bu arada ekranlardasın, izliyorum. Çünkü bu önceki gün programda takip ettim yani.
0: Çok teşekkür ediyorum Aksal abi.
1: Kaçırmıyorum.
0: Sağ olasın abicim, ben de seni.
1: Eyvallah.
0: Şimdi Dünya Kupası'ndaki yeni kurallar ligimizde de uygulanabilir. Aksal abi, bu konuyla ilgili fikirlerini çok merak ediyorum. Aksal Yavuz'un bakış açısından, penceresinden. Nasıl olur bu kurallar ülkemizde uygulanırsa?
1: Acaba her kuralı yerinde ve zamanla uygulayabildik mi? Önce onu düşünmek lazım.
0: O da doğru.
1: Tabii biraz deleriz yani. Biz kuralı delmeyi severiz. Vallahi bilemiyorum ama...
0: En çok hoşuna giden kural hangisi oldu mesela? Hani futbolcuların sakatlanmaya yönelik olan dışarıda beklemesi mi? Saniye olarak ya, geri sayım mı?
1: Ya her şey güzel de... Bilemiyorum yani, karamsarım ya sevgili Çağatay. Tabii. Yani futbolcular sakatlıktan sonra hemen şey deniyorlar falan. Ya her şey futbolu güzelleştirmek için ama ne kadar uyacağız yani, onu bilemiyorum. Çok zor.
0: Evet.
1: Ama şeyde hakemler iyi. Bu Dünya Kupası'ndaki, bilmiyorum bana katılıyor musun ama, genelde iyi maç çıkartıyorlar.
0: Evet, katılıyorum Aksal abi.
1: Hiç oyuncuların şeyine bakmıyor yani. Ne yaparsa yapsınlar yemiyorlar. Öyle söyleyeyim.
0: Aksal abi, sorular hemen gelmeye başladı. Hasan İlbaş diyor ki, Aksal abime sorar mısın hocam? Trabzon'da her şey tamam. Sadece bir lider oyuncu Marek Hamşik gibi mi eksik diyor?
1: Evet. Şu anda... Kaç tane, 11 tane transfer yapıldı.
0: Evet.
1: Tahminim 3 tane daha yapılacak ama bu anlar oyuncular biraz ses getirecek gibi geliyor.
0: Yani olay gitti, Zubkov gitti, artık olaya gitti gibi bakılıyor, o yüzden söylüyorum. Bir de Felipe Augusto gitti. Yerlerine gelen 10-11 oyuncu Aksal abi, bu açığı kapayabilir mi fazlasıyla sana göre?
1: Hangi gidenlerin yerini doldurma anlamında mı?
0: Evet, yani hani 3 kişi gitti olaydı farz edersek, onun yerine alınanlar yani Trabzon'a daha katkı verdi mi, daha da güçlenmiş oldu mu?
1: Bence güçlenmiş oldu. Daha da tabii bu en azından 6-7 tanesi 11'de oynar diye tahmin ediyorum. Veya 5 tanesi oynarsın, Trabzonspor kadrosu yavaş yavaş yerine oturuyor. Tabii bunları daha önce de konuştuk. Bu planlama dahilinde yapılıyor hepsi. Bugün olayı evet iyi bir oyuncu ama nihayetinde gelişimi açık bir oyuncu. Geleceğe çok parlak. Onun yerine oynayacak olan oyuncular da kötü oyuncular değil. Zaten genç oyunculara yatırım yapmış olduğumuz zaman ondan sonraki yılları da garanti altına almaktır. Hep bahsettik. Dedi ki Trabzonspor'un İstanbul kulüpleriyle ekonomik olarak baş etme şansı sıfır. Hı hı. O anlamda genç oyuncuları alıp parlatıp satacaksınız. Bu aynı zamanda Avrupa'dan gelecek olan genç oyuncuların iştahını da artırmış oluyor. Kaldı ki 3 sene önce Sayın Ahmet Ağoğlu şöyle bir cümle kullanmıştı. Su alacak paramız yok diye. Su alacak paramız yokken şimdi İstanbul kulüpleriyle transfer yarışının içerisinde başa baş mücadele

0: mücadele edebiliyorsunuz. Bu bir Trabzonsporlu olarak, bir spor adamı olarak beni çok mutlu ediyorsun. Zaten 3 yıldan beri bu planlama yapılıyor. Her şey yoluna sevgili Çağatay.
1: Çok
0: ama lider oyuncu çıkar oradan. Mesela kaleci bir lider oyuncudur. Ondan sonra Milanovski'ydi değil mi? Rus olan oyuncu, o tecrübeli bir oyuncu. O da evet. Bir lider oyuncudur. Lider oyuncudur ama.
1: Malinovski
0: evet. Şimdi alınacak 2 ile 4 tane daha oyuncu var. Biraz onlar ses getirecek gibi bir duyum aldım.
1: Aksal abi yurt dışından Murat Bey, Aksal Bey'e selam ve saygılar demiş.
0: Aleykümselam.
1: Yine yurt dışı mesajları var. Aksal Bey, hakemlerin futbolculara karşı tavırlarının iyiliğini Messi'yi de dahil ediyor mu diye bir soru var.
0: Ya yok, Messi belirlenmedi önce. Yani hakemler ama pek de tınlamıyor. Ben Türkiye'de olmuş olsa biraz farklı oluyor bizim hakemler. Hep dönüp aynı yere geliyorum. Orada bir hakemimizin olmamayışı her futbol seyir gibi, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi. İşimizde bir yara olmadı. Çuvalladık orada. Bu süreci yönetemedik ama tabii maçların oynanacağı saatte de çok tuhaf. Açık konuşmak gerekirse ben hepsini takip edemiyorum. Ama tekrar konumuza dönersek, yani hakemlerin nezdinde takımlar oyuncuları pek fark etmiyor. Arada bir böyle ufak tefek hatalar yapılıyor ama insanın olduğu yerde hatalar olur sevgili Şahin.
1: İnsanoğlu şaşardı beşerdi diyorsun Aksal abi.
0: Evet.
1: Resul Bey diyor ki Aksal abi selamlar. Trabzonspor transferde son zamanlarda arşa çıktı diyebiliriz. Bir ara Cardozo'lu sezon vardı. Bayağı bir transfer yapılmıştı. Ona benzer bir durum yaşanıyor. Bu kadar transfer yapılıyor ama sizce Fatih Hoca bu baskıyı kaldırabilir mi? Beklenti yüksek olunca stres yönetimi ne olur sizce Aksal abi demiş.
0: Evet şahane bir soru. Ama Cardozo döneminde yapılan transferler de şimdi yapılan transferler aynı değil. O zaman Trabzonspor tuttu onu aldı. Öyle söyleyeyim ben size. Ha kaliteli oyuncular mı? Cardozo çok üst düzey bir oyuncuydu ama Cardozo'nun etrafını donatamıyorsunuz. Yani evet her Trabzonsporlu şunu söylerdi. Dün gibi hatırlıyorum. Ya Cardozo'yu orta yapın diye. Ama diğer oyuncuların kalitesi o kadar üst düzeyde değildi. Bu bir. Hatta ben size o tarihlerde yapılan transferleri söyleyeyim. 48 tane herhalde ya toplam 2,5 sene içerisinde.
1: Evet haklısın.
0: 48-49 tane ama yani dediğim gibi tuttuğunu alıyordum. Hatta bir enstantane paylaşım ben sizden. O zamanki Furya'da sayın Hallocuz bir yağ ve kan testi yaptığında çıkan sonuçlara bakarak bu takımda olmaz deyip ikinci Furya'ya başarmıştık. Trabzonspor'u yöneticiler. Ama şimdi öyle değil. Şu anda bir iki oyuncu hariç diyelim Samet'in mekanı hariç diğer oyuncudan para kazanabilirsiniz veya Molanovski'de hariç. Ama diyelim 8-9 tane 10 tane oyuncu alındıysa 6-7 tanesini paraya çevirebilirsiniz bir dersini sorun. O zaman öyle değildi. Aradaki fark bu. Diğer taraftan neydi şeyi? İkinci soru neydi orada konunun içerisinde?
1: Messi dahil ediyor mu onu sormuştuk.
0: Yok
1: orada
0: yok.
1: Bir de Cardozo. Fatih Hoca bu baskı kaldırabilir mi?
0: Bütün mesele bu. Şimdi Fatih Hoca'nın şeyi kalmıyor da bahanesi kalmaz. Çünkü başkandan kim istediyse hepsini alıyor. Yani alıp önüne sürüyor. Tabii bunları yaparken de ekonomiyi sürdürebilir hale getirdiniz. Eliniz de çok rahat. Buradan sadece Fatih Hoca'nın her şeyi beklememek lazım. Biz yazarlara, yorumculara da büyük iş düşüyor. Nasıl ki diyelim ben yorumları yaparken yol gösterici olmam lazım. Neler yapılması gerektiği konusunda camiayı aydınlatmamız gerekir. Diyelim bir oyuncu bir sahaya çıkıyor çok kötü olmaz. Bu sadece teknik adamın başaracağı bir şey değildir. Ben bakıyorum bazı spor adamlarını da onların geçmişini de biliyorum. Yani futbolla uzaktan yakından alakaları yok onların. Çıkıyorlar, konuşuyorlar. Emin olun izlediğim zaman pek izlemiyorum ama sosyal medyada önüme düşüyor. Açıkçası gülüyorum. Çünkü futbol o değil. Futbol ne bir kulüp başkanının ne bir teknik adamın üstesinden geleceğe bir mücadele değildir. Diyelim benzer konuları HT Spor'a çıkıyoruz. Sağ olsun Trabzonspor dostlar diye takım taraftarları da aynı. Onları da yorumlarken aynı şekilde yorumluyoruz. Yani Kantar'ın topuzunu başka bir tarafa daha kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu yorumları yaparken camiayı da unutmak lazım. Mesela ben bir şey hatırlatayım size. Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde şampiyonluğa giderken bazı spor adamları bunlara Trabzonsporlarda dahil dediler ki Trabzonspor şampiyonluğu kartopu oynarken kutlayacak diye, hatırlıyor musun?
1: Evet evet, öyle bir şey var.
0: Bu çok tehlikeli bir söylemdi. O zaman da söyledim. Şimdi de bir kez daha hatırlatayım. Sabra tahammülü olmayan bir camiye tarih verdiğin zaman, hedef gösterdiğin zaman o insanların sinir ayarlarıyla oynarsınız. Onları çok daha delikanlı yapmış olursunuz. Sabırsızlandırırsınız. O da bir taktik. Yani benzer olası taktiklerin Trabzonspor üzerinden konuştuğum için bu örneği veriyorum. Camiye aytanacaksın. Bu böyle olur, şöyle olmalı diyor. Ne oldu ki Fatih Hoca'ya da başta gazeteciler yardımcı olacak, spor adamları yardımcı olacak. Tabii ki camiye de yardımcı olmalı.
1: Evet. Yaşar Kut diyor ki Aksal abi, senin ve senin gibi aklı başında yorumcuların Trabzon'un bu noktaya gelmesinde çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum demiş.
0: Ne kadar ince sevgili Yaşar, teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani bu cümleleri duymak beni mutlu ediyor. Hakikaten elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
1: Ünal Bakırtaş diyor ki adı Ruslan Malinovski ama kendisi Ukraynalı, karıştırmayalım adam kızmasın sonra demiş. O da bir ironi yapmış.
0: Ya o da haklı, ne yapalım yani, şimdi o kadar isim aklımızda, o kadar isimimizi aklımızda tutamıyoruz.
1: Evet.
0: Bağışla.
1: Süleyman Bey diyor ki
0: bunu yazı yazarken hata yaparsak kötü olur işte.
1: Türkiye'deki futbolcu ve hakemlerin kondisyonu yok, yatmak onlara cazip geliyor demiş.
0: Çok şahane söyledi. Altına imza atarım. Ya altına imza atarım. Gerçekten doğru söylemiş. Ya bununla ilgili yani kitap değil de bir köşe yazısı. Arada bir yazıyordum eskiden Milliyet Gazetesi'nde, yani 7-8 sene evvel. Ya okuyucu okuyor ama okuyucu başka bir şey yazacaksın okuyucuya ya. Aslında bunlar çok derin konular. Yani alıp masaya yatıracaksın bu konuyu. Türkiye'deki idmanlar nasıl? Sepiyonte Türkiye'ye geldiğinde idman programlarına bakıyor, diyor ki böyle idman programları diyor 20 sene 25 sene önceden kaldı diyor ya. Düşün, bizim programımız bile doğru düzgün değil.
1: Evet. Ercüment Bey ve Menderes Bey diyor ki bak bu da kanayan yaradır. Şimdi Aksal abi sana soruyu soracağım ama bilmiyorum ne kadar zamanda cevap verirsin. Bu sorunun cevabı bayağı uzunmuş gibi geliyor çünkü bana. Fatih Tekke artık bu kadar transferden sonra 1 ila 4 söylemini bırakıp artık şampiyonluğa oynuyoruz diyebilecek mi diyor?
0: Geçen sene gerçekçi konuşmuştuk. 1 lira 4. Hatırla, ben ET Spor'da çok anlattım.
1: Tabii çok bağlandık seninle.
0: Sana da çok bağlandım. Hoca camiayla gerçekleri paylaşıyorsun.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
0: 4 diyor ama ben sezon başı hatırladım. Trabzonspor için büyük kazanç derdim. Daha sonraki dönemlerde, ilerleyen haftalarda insanlar şampiyonluktan bahsediyor. Hayır kardeşim, olmaz, kısıtlı bir kadro olmaz. O baskıyı hissettiğin zaman hata yaparsın, puan kaybedersin. Çünkü bu lig için daha iyi hazırlanan Galatasaray'da Beşiktaş vardı. O yüzden hoca gerçekleri söylüyordum. İstese de mutlu olurdu. Yani gelsin diyelim. Hani istemem yan cebine koy anlayışı var ya. Öyle bir şey olabilirdi. Şimdi biraz daha farklı olacak. Az evvel de söylediğim gibi onu bizler anlatacağız. Nasıl olacak bu iş diye. Şimdi ben mesela şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Trabzonspor olur. Yani hatta geçen sene de ikinci sohbetlerimizde de vardı. Trabzonspor'un ikincisinde bir şampiyonluğu olur diye. Çünkü niye? Planlamayı bakıyorum. Niye? Sayın Başkan'la ve yönetici arkadaşlara arada bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. Anlatıyorlardı bana. Bu yol doğru yoldu. Ama 2 yıl önce Trabzonspor yönetimi çok eleştirildi. Başkan çok eleştirildi ve başkan o dirayeti, o duruşu gösterdi, geçti o köprüyü. Anlatabiliyor muyum?
1: Hı hı.
0: O yüzden tabii ki teknik adamların söyledikleri çok farklı. Mesela ben Fatih Hoca'yı eleştireceğim tek konu, 19 takımındaki oyunculardan yeterince faydalanamadı. O gençlere daha fazla sahip çıkılmalı. Eleştirdiğim tek konu o. Ama mevcut Trabzonspor yönetimi şu anda o oyuncuları

0: Lise birinciliğinde ikinci lige falan olanlara sevk ediyorlar ve kontrol ediyor. Aynı zamanda ben de takip ediyorum.
1: Aksal abi, seni takip ederken çok da önemli şeyler söylemiştin bu dijital mecralarda, özellikle dikkat etmiştim. Şu soruyu sorabilir miyim sana? Trabzonspor'a taraftar neden gereken desteği vermiyor? İş adamları nerede? Kombineler niye 3000'i geçemiyor? Niye kimse loca almıyor?
0: Ya işte beni çubuğuyla tanıdığın için yarama bastın. Bu bir sosyolojik durumdur aslında bu. Yani evet, Trabzon'daki ekonomi şartları pek iyi değil. Ancak ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, Trabzonspor camiasının anlaşanlı kişileri Trabzonspor yönetimine ve Trabzonspor'a yardım etmeli. Eğer böyle bir süreçte Trabzonspor'a yardım etmeyi, loca almayı veya işte kombinelere zengin adamlardan bahsediyorum. Almasanız o zaman ben orada bir kıskançlık görürüm. Derim ki küçük olsun, benim olsun, benim olmasa başkasına haram olsun anlayışındaki insanlar pusuya yapmış bekliyorlar. İşte Sayın Ertuğrul Doğan MHT Spor'a çıkmış, MHT Spor'da şöyle demişti ya, ben ne yaptım insanlara, niye bana yardımcı olunmuyor diyor. Ama şunu çok iyi biliyorum, Sayın Ertuğrul Doğan tek başına mücadele ediyor. Yani burası yanlış anlaşılmasın, ne Sayın Ertuğrul Doğan tarafını tutuyorum, ne geçmişteki yöneticilerin, başkanların tarafını tuttum. Kaldı ki hepsi benim arkadaşım, hepsi benim dostumdur. İşte o yüzden Sayın Ertuğrul Doğan şunu da söyledi, yarın bir gün ben başkanlık makamını bıraktığım zaman benden sonra gelen başkanına da yardım edeceğim diye. Özetle herkes elini taşın altına koyması lazım. Sadece Trabzonspor kupa kaldırdığı zaman gidip o fotoğraf karesine yer almamak gerekiyor. Çünkü insanları ben çok iyi bilirim. Bunları gazeteden, milliyeti de arkadaşlar arşive baktıklarında görürler böyle yazıları. Ama tamam, yani parası olmayan, kıl kanaat geçinen çocuğunun harçlığından, işte eşine vereceği paradan kesen insanlar için aynı şeyleri söyleyemem. Fakat Türkiye'den zengin iş adamlarını Trabzon'dan çıkar. Trabzonspor'dur çoğu. Bugün bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a bakıldığında herkes kendini deniyor. O anlamda defalarca şunu söylemişimdir. Kötü günde bu Trabzonspor'un yanında olun ki iyi günde ben senin kötü günde yanındayım derken yüzün kızarmayacak sen. Ama maalesef ben bu tür insanları ifşa etmeye devam edeceğim. O yüzden diyorum ki sana, sen benim bağrıma basıyorsun diye. Öyle hikayeleri vardır, ben onu size anlatsam. Evet. Trabzonsporlar mendili alır, gözyaşlarını siler. Yani öyle insanlar vardı. Mesela geçen de Trabzon'daydım, orada da anlattım. Hiç unutmuyorum, Trabzonspor'da işler kötü gidiyordu. Bir anne özel çocuğunu alıyor, diyor ki ona, Muhammed'im diyor, kalk diyor, Trabzonspor bizi çağırıyor diyor. Bakın dikkat edin, stada kimse gelmiyor ve o kadın o çocuğunu alıyor, sırtına gidiyor maça. O gün fotoğrafı çekilmiştir ve ben yazıyı yazarken vallahi gözlerim doldu. Ve o zaman da Sayın Ahmet Ağalın'la şöyle bir çağrıda bulunmuştum. Bu tip insanları şampiyonluk kutlamalarını alın diye. Çünkü gerçek Trabzonspor'u bunlardır. Yani onlarca hikaye var öyle. O zaman Trabzonspor şampiyon olduğu zaman kardeşim sana ihtiyacı yok. Sen kötü günde ol yanında, biz anlatırız ona. Biz insanlara paylaşırız. Biz bunu kaleme götürüyoruz. Ama maalesef. Şu anda Sayın Doğan tek başına bu işi göğüslemiş biliyor ve Allah da onun gönlüne göre vereceğini biliyorum. Başardı bu işi. En azından şunu başardı. Bu borçlara müdahale edilmemiş olsaydı, borçun rakamını da size söyleyeyim, 33 ila 35 milyar arasında olacak. 36 milyar bandı olacaktı borç. Trabzon satsanız bu parayı ödeyemezsiniz. Buralardan buralara geldi.
1: Evet.
0: Niye şimdi? Ama ben
1: kaydetti kendisi de.
0: Ama şunu biliyorum, 2-3 maç sonra insanlar başlayacak yine o desteğe mesleğe. Şampiyonluk kutlamalarında o insanları tekrar görürüz. Hiç merak buyurmayın. Fakat Çağatay Çıkart'a bana bağladığı zaman isim vermem ama derim arkadaş bu adamlar değil. Ah Çağatay'ım ah.
1: Sevgili Aksal Yıldız, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Mehdi Bey var, Resul Bey var, diyor ki ya abi bir gün sadece televizyonda Aksal abiyle yayın yapsam, programlasan ne güzel olur, zaman yetmiyor Aksal abime demiş.
0: Onu kanala sen söyledin. bir gün sağ olsun, yani HT Spor'da da Trabzonspor'u dostların ve diğer takım taraftarları da bırakmıyorlar. Yani onların geri dönüşü müthiş oluyor. İşte benim zaten ezilimleri söylediğim şudur. Evet, Türkiye'de 4 tane büyük kulüp var ama üçüne zaman ayrılıyor. Hemen her yorumcu, her televizyon bunu uyguluyor. Mevzu Trabzonspor olduğu zaman maalesef az oluyor. Ben de işte kanallara söylüyorum.

0: her takım biz... taraftar da seni seviyor.
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah, eyvallah, yani. Eyvallah.
0: Çok çok şimdi teşekkürler.
1: Son cümlemi söyleyeyim mi? Hepsi Bordo'da sevgili Anı Selim Kul başta olmak üzere bu anlayışı bana gösterdiler. Dedir abi istediğin kadar konuşabilirsin.
0: Ona da selam olsun.
1: O anlamda da Hepsi Spor ailesine ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Aksal abi.
1: Sağ ol.
0: HT Spor yorumcusu, Milliyet Gazetesi spor yazarıydı. Sevgili Aksal Yavuz'a da çok teşekkür ettik. Artık yavaş yavaş tabii programı da noktalıyoruz. Pazartesi günü saat 14'te biliyorsunuz ki sizlerin bir haftadır beklediği bölüm yani Çağatay Çılak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesi olacak ve pazartesi günü 14 ile 16 arasında bu köşeyi sizlerle birlikte geçireceğiz. Bugün de dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yine sizlerle sporun kalbinin attığı, heyecan hiç dinmediği, işte fikirlerin özgürce konuşulduğu yerde, Radyo Gol'de, 4 Büyük Gündem'de tekrar birlikte olacağız. O yüzden bugün de çok güzel bir günde bir araya geldik. Rabbim sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. Gönüllerimize merhamet, hayatlarımıza da bereket, yarınlarımıza da hayırlar yazsın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Çağatay Çılak ben. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camidir, İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Nasıl geçiyor Dünya Kupası?
2: Güzel.
1: İzliyor musun maçları?
2: Keyifli. Yani aslında
1: gece
2: çok
1: olanlar
2: çok
1: izleniyor
2: fazla,
1: da.
2: Çok fazla izlemedim. Yani akşam olanları izledim ama evet. Bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. 4'e 5'e alarm kuran arkadaşlarım.
1: Var var öyleleri
2: onları
1: var.
2: Onları kutluyorum. Yani ben 4'te uyanıp maçı izlersem oradan bir şey de anlayamam zaten. Yani bana da bir faydası olmaz. Uyku daha değerli. O yüzden ben o süreyi uyuyarak geçiriyorum. Dün akşam çok keyif aldım Fas Fransa maçından. Aslında beklentimiz Fas'ın biraz daha oyuna ortak olmasıydı değil mi? Dahil
1: evet.
2: olmasıydı. Ama halledemediler. Yani ben Fransa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yani hatta Emre Bölezoğlu'nun kullandığı bir sözdü. Saha parselizasyonu, penetrasyonu da ben penetrasyonu kullanmadan sadece saha parselizasyonu ile ilgili. Yani alanı ve adam paylaşımını bu kadar güzel kullanan, bu kadar derslik bir oyun oynayan bir takım uzun zamandır izlemedim. Gerçekten şeyi anladım Fas'ı. Yani çaresiz bıraktılar
1: hiçbir
2: artık.
1: Şey
2: hiçbir şey yapamıyorsun gerçekten. Hani bu senin yapamadığından çok sana yaptırmadıklarıyla alakalı bir durum. O yüzden hani daha çok Fransa'nın çok özellikle ikinci yarıdan sonra çok rahat domine edip oyunu kendiliğine çevirdiği bir karşılaşma oldu. Ama Fas'ın bize öğreteceği çok şey var. Bir önceki Dünya Kupası'ndan hatta bir önce Vahit Halilhodžić'te başlayan o planlama, akademilere olan yatırım ve devamında oyuncularla iki Dünya Kupası'ndaki sergiledikleri performans. Bizim de buralardan bir şey öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Kim kazanır sence Dünya Kupası'nı?
2: Ya şimdi dün Fransa'yı ya gerçekten çok başka bir seviyede gördüm. Yani oyunun bütününe
1: durdurmak çok zor.
2: Oyunun bütününe bu kadar talip olan ve ön tarafta bu kadar hücum organizasyonlarına zenginlik katan, işin savunma kısmında da aynı şekilde yani rakibe alan zaman vermeyen bir organizasyon sanki
1: ben de
2: bugüne kadar gördüğüm takımlar içinde çok rahat o işi halleder gibi geliyor.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım. Ama yani genel anlamıyla abi benim izlediğim en kötü turnuva bu zamana
2: normal,
1: kadar.
2: Bir kere zaten başka bir kıtada yapılan bir organizasyona bizim gecenin bir yarısı kalkıp talip olmamız ki biz oradayız ve en kötü saatlere de denk geldik. O da bizim için talihsizlik oldu. İçinde de bir sürü zaten handikapı da barındıran özellikle Amerika'nın o kırmızı kartın iptal olmasıyla ilgili.
1: Tabii, acayip
2: hatta bir açıklama gelmiş. O da şahane. Ya o kadar uzaklar ki oyuna. Düşünceleri şu. Diyor ki yani en iyileri ya benim en iyi oyuncum diyor bu turnuvada diyor bu maçta niye oynamayacak diyor. Yani bir sonrakinde dinlensin diyor. Yani ceza ile ilgili bir şey varsa diyor. Böyle bir turnuvada yani o kadar şeyden uzaklar. Hatta bir arkadaşımız şöyle yorum yaptı. Ya saklamıyorlar da diyor. O kötü bir şey olduğunu bilmiyor ki. O normal bir şey olduğunu zannediyor. O futbola o kadar uzaklar çünkü.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe transferde gazı açtı gidiyor. Vallahi Allah yukarıda. Aziz Yıldırım seçim döneminde oyuncular üzerinde Hakan Safi kadar vaat veren onu da getireceğim, bunu da getireceğim gibi bir stratejisi yoktu ama şu anda Fenerbahçe transferde hakikaten iyi gidiyor. Vedat Muriç de başladı. Ake transferiyle devam etti. Şu anda da Greenwood konuşuluyor.
2: Yani şöyle.
1: Genel transfer
2: net stoperle ilgili Fenerbahçe'nin bir problemi vardı değil mi? Yani Skriniar'ın yanına onun yanında ama doğru oyuncu modeli çok önemliydi. Çünkü Skriniar dediğin oyuncu evet hamle konusunda, pozisyon bilgisi konusunda deneyimli ama geniş alanlarda bir o kadar da problem yaşayan bir stoperdi ve onun yanına ihtiyacı olan tamamen çabukluğuyla da ön plana çıkan bir stoper. Aynı zamanda ayak becerisine de çok fazla ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Herhalde Avrupa'da bunu en üst seviyede deneyimlemiş ikinci oyuncu sayamayız değil mi? Yani Ake bu anlamda çok önemli bir oyuncuydu. Bunu çok sağlıklı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Greenwood'la ilgili benzer ifadeyi kullanabilirim. Kanat organizasyonlarında değişen oyunda birebir rakibin üstüne gidip hem sağ hem sol ayağını kullanıp rakibi zor durumda bırakan oyuncuları uzun zamandır bu şekilde izlemiyorduk. Buralarda en azından bu kalitede oyuncuları izlemiyorduk. Bu da bu anlamda Fenerbahçe'nin bir hayli problemini ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Yani bugüne kadar Fenerbahçe'nin tabii içinde handikapları da barındırıyor Muzaffer.
1: Ne
2: yani evet
1: abi?
2: Bunları getirdin ama bir o kadar da şişkinlik var. Vedalaşmak zorundasın. Ekonomik anlamda bir hayli yük. Yani çok zengin bir kadronuz var. Gözünüzü kapattığında bu oyuncuları veya da Galatasaraylı oyuncular hep kıyaslandığı için söylüyorum. Mesela Galatasaraylı oyuncularla Fenerbahçeli oyuncular İtalya'da bir süper kupa oynayacaklar. İndiler Milano'ya havalimanına. Etraftaki insanların büyük bir çoğunluğu gelip Fenerbahçeli oyuncularla fotoğraf çektirir değil mi?
1: Evet.
2: Çünkü Ake, Greenwood, Asensio, Kante. Hepsi Avrupa'nın en önemli kulüplerinde ve çok tanınmış oyuncular kariyer anlamında. Bu kadroyu bir bir araya getirmek çok önemli. İşte bundan sonra artık teknik direktör dokunuşuna bir hayli muhtacı olan bir kadro. Çok merak ediyorum ama pozitif anlamda söyleyebileceğim aslında İsmail Kartal'ı çok eleştirdiğim konudur ama bu kadroda o iş onun lehine olabilir. Çok fazla oyuncuya teslim olma hadisesi. Bir önceki dönemde Tadic'in, Dzeko'nun çok fazla müdahale ettiğiyle ilgili çok şey duyuyorduk değil mi yakınlarımızdan? Yani onlarla çok fazla istişare yaptığıyla alakalı. Bu çok ince bir çizgidir. Kaçırdığın an darmadağın edersin içerisini. Ya onu en azından o 99 puan döneminde sağlıklı yaptı. Burada da bir hayli o işe ihtiyacı olacak İsmail Kartal'ın. Çünkü o da kariyerinde hiç bu kadar yıldız oyuncuları idare etmemiştir diye düşünüyorum. Onun için de aslında önemli bir deneyim. Avantajı şu, kimseyle didişen biri değil. Kimseyle egoyla alakalı çatışacak biri değil. O yüzden Fenerbahçe'nin bu kadro planlaması, yani bugün gözümüzü kapattığımızda ilk 11 ile ilgili saydığımız oyuncu kalitesi, bu kadar güçlü sahip olduğu bir kadro yoktu Fenerbahçe'nin.
1: Abi hakikaten yani özellikle Greenwood ismi çok büyük bir isim. Yani 24 yaşında bu oyuncuyu buraya getirmek. Aynen. Ama tabii nasıl bir organizasyonda oynayacak? İsmail Kartal nasıl değerlendirecek? O da taraftarlar özelinde bir soru işaretidir ama.
2: Burada önemli olan
1: her
2: şu.
1: Her türlü oyuna etki eder yani.
2: Burada önemli olan şu. Yani muhtemelen yapması gereken İsmail Kartal'ın şu. Yani var olan herkesi kendi yerinde oynat. Yeniden bir şeyleri icat etmeye çalışma. Herkes yerinde oynasın. Farklı şeyler, düşünceler içerisinde olmaya, acaba işte bunu sol bek oynatır mıyım, onu öne gönderir miyim diyor ya. Onun, evet. Hocanın bir sözü vardı. Onu ben yaptım, bunu sol yaptım, onu hatta orada Serdar Dursun 10 numara yaptım diyor. Serdar Dursun keşke söylemeseydin. Serdar Dursun 10 numara yaptıysan orada bir sorun var zaten yani.
1: Olmamış gibi.
2: O iyi bir şey değil.
1: Hayır, olmamış gibi bir.
2: Yani keşke söylemeseydin onu. Bence o iyi bir örnek değildi. O yüzden hiç gerek yok. Öyle bir şeye de gerek yok. Herkes yerinde oynasın. Bu kadro zaten iyi antrene edildiğinde çok ciddi anlamda problemi ortadan kaldıracak kalitede.
1: İsmail Hoca ile alakalı şöyle bazı haberler diyelim, iddialar diyelim. Oğuz Aydın'ı sağ bek olarak bu sene kullanmak istediğine dair bazı haberler duydum ben de. Sence olur mu? Mesela oradan bir Ferdi Kadıoğlu hikayesi yaratmak istiyormuş İsmail
2: Hoca. Bence hiçbir hikaye falan yaratmaya çalışma. Herkesi yerinde oynat. Senin elinde Semedo varsa düşünmüyorlar o zaman Semedo'yu. Vazgeçecekler.
1: Galiba düşünmüyorlar
2: orada
1: abi.
2: Orada yerli rotasyonuna geçecekler. Bir şey demiyorum. Yani bek pozisyon dediğin işin savunma konusunda da ciddi deneyime ihtiyaç olan bir durum. Öyle Ferdi'yi yaptım bunu da yaparım da bu iş öyle olmuyor. O oyuncu ne kadar o işe müsait onu da iyi analiz etmek lazım. Yani benim düşüncem her zaman şu. Mert mi var orada? Mert'le oynarım ben. Çok yani acaba bunu da oradan oraya evrilebilir miyiz, dönüştürebilir miyiz düşüncesinin çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Yani olmaz demiyorum asla. Olabilir tabii ki. Özellikle kendi sahanda oynadığın oyunlarda zaten oyun sana bir hayli o özgürlüğü veriyor. Türkiye'de veriyorlar. Yani Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si içeride oynadığı maçlarda zaten oyunun büyük bir çoğunluğunu ön tarafta oynuyor. Ama işin savunma kısmını bilmeme hadisesi de çok ince bir çizgidir. Çok fazla başına da iş açabilir yani.
1: Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı transferleri düşündüğünde omurgası nasıl? Ben yani düşünüyorum mesela stoperde Ake, Şikrinyar oraya oturttun. Orta saha Gündüz'ü, Kante.
2: Önlerinde Asensio.
1: Önlerinde Asensio. Sağda Greenwood.
2: Kerem, Greenwood.
1: İleride Vedat var.
2: Muriç bile olsa şu bence an de. Yani. Muriç bile olsa hiç kimseyi endişelendirecek bir durum yok. Yani şu saydığım kadroyla bile ki rota devamına git işte İsmail'in dışarıda olduğu tabii. Ki o da ciddi organizasyona katkı sağlayabilecek. İşte kalecin dünyanın en önemli kaleci, yani en önemli organizasyon

0: Ha bir de onu da saymadık yani, beğen beğenme. Yani
1: beğenme deme şansın yok yani.
0: Evet. Dünya beğenme. Yıldızı.
1: Ya beğenmemen seninle alakalı. Evet. Sen de çok kötüydün yani. Tek başına onun sorunu değildi geçtiğimiz sezon. Sen
0: tabii.
1: aldın bütün stoperi soktun savunmanın içine. O da çıkarken evet bir hata yaptı ama oyunun bütününde de senin sorunun vardı. Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu kalitesi anlamında son zamanlarda en iyi kadrosu diyebilirim. Net yani.
0: Kesinlikle katılıyorum abi sana. Bu 5-0'lık bir hazırlık maçı da vardı. Orada çok fazla.
1: İzledim.
0: Gençler de oynadı. Orada senin dikkatini evet. çeken oyuncular oldu mu?
1: Ya şöyle rakip,
0: Çağrı Balta mesela.
1: Ya rakip o kadar fazla eksikti ki yani bir şey sağlıklı bir şey çıkmaz. Bir de bu sezon başı kampları ile ilgili çok ağır dönemden geçiyor oyuncular. Yani sezon başı kampları aslında oyuncuların en yoğun antrenman yaptıkları dönem. Oralarda Advina gibi rakipleri seçmelerin temel sebebi fiziksel olarak yıpranmama. Yani tamamen taktiksel sistemle alakalı düşüncesi hocanın. Yani hangi sistemi oynatmasıyla alakalı oyunculara yapacağı tekrar ve oynama alışkanlığıyla alakalı bir durum. Ama çok fazla eksikti rakip. Yani tabii ki orada Fenerbahçe'nin bireysel anlamda oyuncu kalitesi çok ön plana çıktı. Genç oyuncularla ilgili de Çağrı ile ilgili de şimdi bu maçla ilgili yorum yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum.
0: Şerif konusu var. Şimdi Fenerbahçe'nin golcü arayışı devam ediyor. Sence Şerif bu mevcut kadroda az önce saydık. Hani sonradan girip şimdi şeye de uyuyor. Kurala da uyuyor yaşından dolayı. Tutulmalı mı yoksa Şerif gönderilip oraya daha doğru bir isim mi alınmalı?
1: Planlama şöyle yapılır.
0: Nasıl yapılır abi?
1: Net bir santraforun olur. Cirasi. Onu tamamlayacak oyuncu.
0: İsmail Hoca istemiyor.
1: Vedat Muriç. Özür dilerim. Watkins.
0: Watkins diyelim.
1: Pardon.
0: Evet.
1: Watkins olur. Vedat Muriç olur.
0: Muriç.
1: Üçüncü santrafor dediğin artık kendi altyapından yetiştirdiğin ya da buralarda potansiyel Türk oyuncuyla anca yapabilirsin onu. Yani üç tane bonservisi birbirine yakın oyuncuyla santrafor planlaması yapılmaz. Doğru planlama değil zaten. Yoksa senin dediğine katılıyorum. Olabilir tabii zaman zaman. Hele geniş oyunlarda Galatasaray maçı en iyi maçıydı değil mi? Niye? Çünkü çok fazla arkada boşluk buldu. Evet. Ama problemi ne? Bitiricilik sorunu var bu oyuncunun. Bitiricilik sorunu olduğu için zaten buralara göndermişler. Yoksa onun bitiricilikle ilgili sorun olmasa o paraları da buraya alamazsın oyuncu. Çünkü atletik anlamda ciddi avantajı var. Yani senin dediğine katılırım ama o bonservis planlamasıyla 3 tane oyuncu orada olmaz.
0: Sen mesela golcü konusunda Watkins yerine Girassi ismine daha sıcak bakan bir isimsin. Daha önceki programlarda da bunu dile getirmiştin. Kimisi de işte Watkins inanılmaz olur diyor. Neden böyle düşünüyorsun?
1: Bir itirazım abi? Olmaz. Watkins'le ilgili de bir itirazım. Onu evet. diyenlere olmaz. Ben Girassi'yle ilgili düşüncem oyunun bütünüyle alakalı. Yani fiziksel gücünü kullanıyor. İşin takım savunması kısmına ciddi katkı sağlıyor. Fiziksel avantajını kullanıyor. Bir de buralarda çok fazla o tarz oyunculardan çok sağlıklı geri bildirim alınıyor. O yüzden o bana ilk baştan beri çok sıcak geldi ama diğer tarafa da bir itirazım yok tabii ki.
0: Şu ismin de düşünüldüğüne dair bazı bilgiler aldım. Real Madrid'de 22 yaşında yanılmıyorsam Gonzalo Garcia ismi var. Hem kanat oynayabiliyor hem de santrafor özelliği var. Mesela oradan şunu anlıyorum. Acaba hani daha kanat forvet tarzı bir oyuncu mu arıyor Fenerbahçe? Yani çünkü galiba abi benim anladığım kadarıyla Aziz Başkan şunu istiyor. Yani ben mesela Vedat Muriç'e bu kadar para verdim. Şimdi Vedat geldiğinde insanlar hep şey diyordu ya işte ikinci forvet Vedat. Hani ana forvet gelecek. Birinci forvet gelecek. Ama benim anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım Vedat Muriç'e ben bu kadar para verdiysem o da oynayacak. Bir golcü daha alacaksak çift forvet ya da kanat forvet tarzında bir oyun anlayışı istiyor sanıyorum İsmail Hoca'nın. Öyle geliyor bana yani.
1: Planlama konusunda o söylediğin şey aslında doğru. Ben de teknik direktör olsam elimde Vedat Muriç varsa kanat forvete talip olurum. Yani hem kanat oynatabileceğim hem de direkt hedef santrafor oynatabileceğim oyunculara talip olurum. O düşüncede aslında planlamada sağlıklı olan o. Eğer oysa planları bir ama şimdi Greenwood, Kerem, İrfan değil mi? O sayıyı arttırabiliriz. Tamam hadi Oğuz'u bek oynatacağım diyor ama bu çok fazla kalabalık hadisesi de normal bir durum değil. O zarar verir. Bir kere senin çok acil sayıyı düşürmen lazım.
0: En önemli konu bence
1: net belirleyici olan o olacak. Bak Beşiktaş'ta en sağlıklı şey. Solskjaer 36 kişiyle kampa gitti. Bu normal dedi. O 36 kişi ayağına dolandı. Başına bela oldu. Italiano hemen sayıyı azalttı. Hemen transferlerle kampa gitti. Çünkü oradaki planlamanın içerisinde olup olmayacağı belli olmayan oyuncuyla antrenman yapılmaz. O oyuncu senin antrenmanını aşağı çeker. O yüzden şimdi Fenerbahçe'de bir hayli kalabalık var. Şimdi bence Fenerbahçe'nin bu yapılan transferlerden sonra, bu konuşulan isimlerden sonra artık acil sayı azaltması gerekiyor. Yeni oyuncudan ziyade içeriden oyuncuları göndermek zor. Karar vermesi lazım Fenerbahçe'nin. Fred'le mi oynayacak, Kante'yle mi oynayacak? Kararını vermesi lazım. Bence Kante'yle kalmasında fayda var.
0: Bence
1: çünkü
0: de.
1: Maliyet çok yüksek. Maliyet çok yüksek.
0: Aldın madem.
1: Git desen gidemez.
0: Satamazsın.
1: Zarar edersin o işten. Satamazsın da bir yere. Hiç kafa karıştırma. Fred'e teşekkür et, gönder. Anlıyorum yani Fenerbahçelileri ya 35 yaşında maliyet aldın artık yani.
0: Şimdi bitti oğlum.
1: kavga etmene gerek yok. Oyuncu senin oyuncun.
0: Gündüz'ü de oynamıyor oyuncun. Yani.
1: Çok iyi oyuncu. Ben canlı izlediğim için söylüyorum yani. Senin organizasyonun biraz daha güçlendiğinde bir önceki seneden

0: çok daha iyi Kante izleyeceksin.
1: Tabii.
0: Yani. Ama senin derdin yaşı 35, parası, sen onunla kavga halindesin. Oyunculuğunu izlemiyorsun ki. Çünkü sen bir kere ikna olmuşsun. Bu para bu oyuncuya verilmez. Zaten Türkiye'deki en büyük problem odur. Dikkat et. Şeyi getirdiler. Muçi'yi getirdiler.
1: Evet.
0: 15 milyon euro dediler. Bak, oyunculuğundan önce rakama talip oldular. Ve hemen 15 milyon euroluk bir oyuncu beklediler. Bir gel dediler ki ama onun suçu değil ki. Bir tane menajer başkanı 15 diyor, o da ikna oluyor. Çocuk hiç 15'lik oyuncu olmamış ki. Ya da Kante 35 yaşında bu parayı alıyorsa onun sorunu değil ki. Birileri ikna olmuş ve vermiş. O yüzden onunla kavga etme. Belirle ve bir an önce sayıyı azalt. Fenerbahçe'nin şu an en çok ihtiyacı olan transfer yapmaktan çok eldeki oyuncuların sayısının azalması.
1: Fenerbahçe'de şu ana kadar gördüğün yerli oyunculardan hangileri iş yapar, takımda kalmalı dersin?
0: İş yapmayanları söyleyeyim ben sana.
1: Cengiz Ünder'le başlamak
0: istiyorum. Ben sana hemen iş yapmayanları söyleyeyim. Cengiz'le Çağlar'ı gördüm. Ya olmaz artık yani. Ya Fenerbahçe hala Cengiz'le Çağlar'la falan zaman kaybedemez yani. Hemen gönder yani. Senin Cengiz'le Çağlar'la nasıl bir planlama yapacaksın? Ya adam ben olmayacağım diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Yaktı Sergen Yalçın'ın da başını.
1: Tabii.
0: Hala da Cengiz'le planlama olmaz. Çağlar Söyüncü'yle olmaz. Bak Mourinho geldi, Çağlar Söyüncü yüzünden Fenerbahçe'nin en güçlü organizasyonunu paramparça etti stoper pozisyonunda.
1: Tabii.
0: Hala da Çağlar'la zaman kaybetme. İki tane oyuncu söylerim sana, hemen vazgeç. İrfan için fiziksel olarak geçtiğimiz sezon çok kötü durumdaydı. İzledim Kasımpaşa'da birkaç maçını. Ama ona talip olurum. İrfan'ın gelişimine talip olurum. Ama Cengiz'le Çağlar'a asla talip olmam ya. Hiç zaman kaybetme yani. Şimdi oradaki düşünce şu. İşte yerli oyuncu olsun. Mesela benzer durum Mert Hakan Yandaş'la ilgili. Kabul ediyorum yaşadığı durum, evet, ama olmaz ki, burası şey değil ki.
1: Yani
0: ama
1: sana nerede katkı sağlayabilir Mert Hakan? Ben de açıkçası aynı fikirdeyim
0: seninle. Ben
1: şimdi
0: mesela abilik diyorlar mesela. Bak aklımın mantığımından mesela ne diyecek Kante'ye Mert Hakan? Ne diyecek mesela Mert Hakan gelecek Greenwood'a, Kante'ye, Genduzi'ye, Skriniar'a, Ake'ye?
1: Nasıl abilik yapabilir?
0: Ne diyecek ya? Abilik nedir biliyor musun? Sağda olursun. Sağda görür oyuncu seni. Mesela Abdülkerim'i görüyor. Barış Alper'i görüyor. Yunus'u görüyor. Hepsi saygı duyar oyunculara. Ama sahada olmayana saygı duymaz. Bak bunu sahada deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Yabancı oyuncuların ilk ilgilendikleri yerli oyuncuyla hadise ne biliyorum. Sahada mı değil mi ona bakıyor. Sahada olmayana saygı duymazlar. Sen de gittin sahada olmayana, sadece ya aman abilik yapsın, temas edeyim. Bak bu sağlıklı bir düşünce değildir. Senin talip olman gereken, keşke Mert Hakan'a verdiğin şansı altyapıdan bir tane kardeşimize verseydin. İnan bundan çok daha faydalı olurdu sana.
1: Katılıyorum. Bu arada İrfan Can Kahveci konusunda da katılıyorum sana. Her türlü rotasyonda kullanabileceğin, sana maç alır, çevirebilecek, maç
0: talip
1: değiştirebilecek
0: bir oyuncu. İyi durumda değil ama talip olurum. Evet. Ona talip ol, bir şey demiyorum. Ama Mert'e talip olma, Mert Hakan'a talip olma, Çağlar'a talip olma, Cengiz'e talip olma. Ya olunacak bir tarafı kalmamış bu oyuncu. Kaç sene daha geçmesi gerekiyor? Kaç sene oynadı Mert Hakan Fenerbahçe'de ya? Lütfen ya. Kaç sene oynadı ya? Olur mu öyle şey ya? Abilik yaptı, orada bağırdı. Bir de bak, senin en çok ihtiyacın olan ne biliyor musun? Bu idareciler için de geçer. Dili yumuşatmak zorundasın. Problemi çıkaranları oradan uzaklaştır. Bak Mert Hakan dedi, hep problemin içerisinde olmuş. Senin bir kere olumsuz enerjiden uzaklaşman lazım değil mi? Senin sağduyulu oyunculara ihtiyacın var. Sağduyulu yöneticilere ihtiyacın var. Bir kişi gider ön plana çıkar değil mi? Bence biraz o taraflara da talip ol. İhtiyacın olan o olacak. Çünkü rakibin zaten mümkün olduğunca sıkıştığında seni krizin içerisine itmeye çalışıyor. Kaosun içine itmeye çalışıyor. Sen sakin kal, senin adına belirleyici olacak.
1: Şimdi İbrahim abi, Ake'nin gelişiyle birlikte Fenerbahçe artık sol stoper problemini çözdü ki geçtiğimiz sezonda orada Osterwolde'yi görüyorduk. Evet. Ha, Osterwolde'nin gideceği yönünde haberler var ama şu anda henüz daha resmi olarak bir ayrılık yok. Kaldığı senaryoda Fenerbahçe'nin bir sol bek problemi olduğunu düşünüyor musun? Birinci sorun bu. Oraya Osterwolde ile halledebilir mi Fenerbahçe?
0: Bence Archie halledebilir.
1: Brown da var bu arada.
0: Bence halledebilir. Yani Archie Brown da var, Osterwolde var. Osterwolde'yi şöyle halledebilir. İşin biraz daha savunma kısmını daha çok ortadan kaldıran. Ha bak şu olabilir. Sen söyleyince aklıma geldim. Oğuz'la ilgili bir planlama yapıyor değil mi?
1: Evet.
0: Mesela şöyle bir planlama olabilir. Dörtlü savunmanın sağ bek pozisyonundaki hücum özelliği daha iyi olan oyuncuyu biraz daha oyunun içine katabilir. Onları biraz daha dönen toplar için üçlü savunma dizilişi gibi de kullanabilir hoca. Aslında bu da bir oyun planında özellikle içerideki maçlara ciddi katkı sağlayabilir. Yani ben Archie Brown'la Osterwolde ile Fenerbahçe'nin o sol bek sorununu ortadan kaldıracağını düşünüyorum. İkisi de halledebilir. Archie Brown dediğin oyuncu aslında atletizm olarak evet, şahane bir oyuncu ama pozisyon bilgisi anlamında çok eksik. Yani aslında en temel altyapılarda öğretir. Ben onu Lazio maçında canlı gördüm. Büyük ayak kırıklığı yaşadım. Archie Brown burada önündeki arkadaşına pası verdi. Önündeki arkadaşı daha topa sahip olmadan o bindirdi gidiyordu. Bir kaptırdı, ikisi birden oyundan düştü. Bu altyapılarda öğretir. Evet. Sen onu kontrol etmek zorundasın. Belli ki bu duygularına yeniliyor. İşte orada teknik direktör dokunuşu. Nasıl Guardiola tutuyor oyuncuyu gösteriyor. Sen de İsmail Kartal olarak Archie Brown'a diyeceksin ki arkadaş gitme. Duygularına yenilme. Senin şahane atletizmin var. Biz senin gideceğin alanları sana çizeriz. O zaman gider yaparsın ortanın şutunu, neyse yani.
1: Son olarak da fikstür çekildi. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Aziz Yıldırım başkan adayıyken yanılmıyorsam biz demişti hep ilk maçları maçları kendi evimizde oynuyoruz. Şimdi bununla alakalı bir sistemde bulunmuştu ve şu anda da Fenerbahçe 9. hafta yanılmıyorsam ilk maçı Rams Park'ta oynayacak. Sen de bir futbolcu olarak bu gerçekten önemli bir detay
0: hiç
1: mıdır abi?
0: Hiç önemli değil. Ya hiç değil yani. Ya oraya döndüğünde belki hiç bas. Belki Galatasaray yarışın bile içerisinde olmayacak. Bilmiyorsun evet. bile yani. Kendi sahanda Galatasaray'la oynadığında çünkü beklenti hep ne? Bu ikisi varsa finale
1: kafa
0: beraber.
1: Kafaya gidecek.
0: Ya belki Galatasaray hiç olmayacak o senin bahsettiğin durumda. Bir de şeyi unutmasınlar. Dün dinledim onu Fenerbahçelilerden. Döndüğünde İstanbul'da oynama, Marmara'da oynama hadisesi. E sen geçtiğimiz sezon nerede kaybettin puanları? Kasımpaşa, Marmara.
1: Tabii.
0: Rize, Marmara. Kendi evet. sahanda kaybettin yani. Ya Marmara falan hikaye onlara geç. Burada belirleyici olan şu. Oyun belirler. En
1: nerede
0: güçlü dediğin kendi sahan diyorsun değil mi? E kaybettin evet. Kasımpaşa'yı kendi sahanda.
1: Kadıköy.
0: Rize.
1: Faciaydı geçtiğimiz sezon ya.
0: Şimdi bunun Marmara ile ne alakası varmış? Sen oraya niye ilgileniyorsun? Belirleyici olan oyun. Sen şahane bir kadro kurdun. O teknik direktörden bu oyunculardan maksimum oyunu talep et. Yapabilir çünkü bunlar. O kalitede bir kadro kurdun.
1: Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Dici Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
1: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle bu arada şunu da hatırlatayım. Süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
4: şeyde, Kadıköy'de.
1: İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
4: Özür dilerim. İlk maç Ramspark'ta. İkinci maç deplasmanda.
1: Kadıköy'de.
4: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
1: Oldu evet.
4: Oldu.
1: Burada yani, bir şey arıyor musun peki?
4: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki. Şunu söyleyeyim. Muzaffer.
1: Söyle.
4: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Ramspark'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Ramspark'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'yi 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
1: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda, Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar özelinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu, 24 yaşında.
4: Seviyesinde demeyelim de.
1: Niye?
4: Yani bu ligin ikinci adamı olur.
1: Muzaffer. Birinci Osimhen mi olur?
4: Birinci hala Osimhen abi.
1: Abi yani.

0: Çok iddialı değil mi bu?
1: İddialı değil mi değil yani, böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam, Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
0: Evet.
1: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama 2 sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist aldı.

0: lazım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali
1: Bitme
0: gerçekten
1: gözüyle bakılıyor artık.
0: yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama
1: Evet.
0: öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum. Bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken. Evet, Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor. Taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var. Onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için çok yüksek maliyetler olduğu için belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
1: Tabii
0: Hakan Safi'nin
1: uzun zamandır
0: görüştüğü,
1: uğraşılıyor.
0: anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
1: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de
0: Tabii canım
1: hani
0: Greenwood ya.
1: orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok, böyle haberlere itibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
0: Evet abi yani bir süreç, bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde olduğu, her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
1: Evet.
0: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
1: Öyle mi? Görmedim ben
0: Evet,
1: onu.
0: şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camia ise Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen yaş olarak
1: Elini havada mı bırakıyor?
0: senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
1: Hmm, böyle yapıyor. Elini
0: Abi
1: göğsüne götürüyor.
0: bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
1: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı
0: Abi
1: karşıya geldiğinde.
0: çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e

0: mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
1: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
0: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor Başkanı çıktı dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medyayla yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? E kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
1: Yani bu görüntü zaten
0: abi çok kötü
1: çok
0: bir görüntü.
1: Gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
0: Abi bunun cevabı yok
1: yani
0: ya.
1: Ne diyebilir
0: bu
1: ki
0: bir
1: zaten?
0: Kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın, deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: E tabi abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan kaybedersen ne konuşabilirsin?
0: Sen Samsunspor'u motive ettin Barış Göktürk. Yani Samsunspor'la
1: ki zaten Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul
0: ya,
1: edelim.
0: Aynen öyle yani, abi.
1: Fenerbahçe'ye karşı.
0: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz.
1: Kapıda şu an.
0: Kapıda değil, başladı,
1: başladı
0: abi. Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye sıkmasın?
0: İşte bu acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Gördüm, sinirlendim, o yüzden
1: peki
0: anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
1: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve
0: yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım.
1: Başlayalım
0: mı?
1: Abi buyur lütfen,
0: yani
1: söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir şekilde.
0: Evet abi, eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda şunu söylediğiniz zaman ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet, hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bunu, bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. İki sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü, Dursun Başkan sezonun açılışında işte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. E oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Tabii. Ben çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. E şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor. Ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniye Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor tabii aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu: Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der.
1: Tabii
0: böyle bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Şimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim. Salı günü Kemerburgaz tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak.
1: Hangi mevkide oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunu

0: görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar ya.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini bu
0: istedim.
1: yayında söylemiş
0: Evet.
1: olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki o John Duran'ı aldık. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti, Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolo Muani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolo Muani'yi bitirdi. Psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum
0: Ya
1: abi.
0: cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle
1: Abi
0: düşünüyor.
1: bence Can Uzun ve Kolo Muani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini, bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence. Vallahi objektif
0: Senin
1: söylüyorum.
0: getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç
0: Ama
1: tane Osimhen var ki?
0: ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyorum
0: Yani
1: zaten.
0: Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane.
1: Yani bir o var, bir de Haaland
0: Haaland
1: sayarsın.
0: var. Onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim, bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun, İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk.

0: Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti. Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrıl. Sonra erken seçim. Şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ha, ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam
1: Bu
0: ediyor.
1: konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
0: Bruno Fernandes
1: Bence
0: çilek
1: de.
0: olur abi.
1: Bruno Fernandes.
0: Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti, bugün Newcastle'a gidiyor. 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Jirenki istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı. Kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen
1: Evet.
0: Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
1: Evet.
0: Abi taraftar bunda haklı. Taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
1: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar? O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer
0: Ben
1: yapmayacağız mı
0: sana
1: dedirtiyordur yani.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
1: Tabii
0: Tamam,
1: doğru.
0: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Hatipoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı
1: Evet.
0: Lemina. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani
1: Şeyde
0: 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi
1: söyle
0: biraz
1: abi.
0: Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde.
1: Hı.
0: Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u işte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde
1: Hemen
0: sakatlık
1: oraya
0: yaşadı.
1: bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
0: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Sıkıntı yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
1: Peki, onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
0: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray Scout ekibinin, yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray Scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray Scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray'a almıyor abi.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray Scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Leslie de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen, Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış, A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transfere onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Leslie olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
1: Peki, birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Gellert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
0: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
1: Evet.
0: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Ha, bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafları ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. Hı hı. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Can Kat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niega'yı herkes merak ediyor. Samsun Spor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize, oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil'i yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray

0: Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez ile ilgili konu şu.
1: Nedir abi?
0: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i
1: Vermeyecek.
0: bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
1: Real Madrid'e
0: Ya
1: ha?
0: olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
1: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum Yakup abi, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip
0: Sen
1: gitmeyeceğini...
0: istiyorsun ki
1: Heh.
0: Sané de Osimhen de gitsin.
1: Sané çok korkutmuyor
0: Fenerbahçe daha avantajlı.
1: da.
0: Abi
1: Yok.
0: bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Ve
1: Olabilir.
0: yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat
1: Tabi
0: olduğu
1: tabi.
0: için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim, yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
1: Tamam ama söyle abi, söyle.
0: Söyle sen
1: Soru
0: ama...
1: şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptım mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu
0: Kolomoani var, onu
1: Kolo
0: söyledik.
1: Muani.
0: Asıl hedef Kolomoani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomoani ile
1: Abi
0: dolduramazsın.
1: Osimhen'in yokluğunu
0: Osimhen giderse kimi
1: dolduramazsın.
0: alman lazım biliyor musun?
1: Harry
0: Alamaz.
1: Kane.
0: Ayo,
1: Haaland.
0: Paris Saint-Germain'e 100 milyon euroluk Dembele teklifi yapman lazım.
1: Tabi.
0: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
1: Ama abi işte kolay
0: Ve
1: da değil.
0: ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını
1: Tabii.
0: çalar. İşte Arsenal Gyökeres'den çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint-Germain son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım.
0: Bir
1: Şunu da
0: şey diyeceğim. Şu
1: söyle.
0: an canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında.

0: Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
1: Tekrar et abi istersen.
0: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuono.
1: Mastantuono. Öyle olması. Evet.
0: Mastantuono. Evet abi,
1: Aynen.
0: Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
1: İyi oyuncu.
0: Sıcak, son dakika böyle telefonda kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki o yüzden canlı yayında söylüyorum.
1: Bunu da dile getirmiş olduk
0: Evet,
1: sıcak
0: bunun
1: sıcak.
0: tweetini atabiliyor muyuz?
1: Tabii ki
0: En azından ben de RT yapayım ki insanlar.
1: arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
0: Tamam.
1: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim
0: Evet
1: ve
0: abi, ayıp olmasın
1: sana
0: çünkü
1: ne
0: insanlar.
1: sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunu bakınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
0: Ben de
1: Geçelim
0: girmek
1: direkt.
0: istemiyorum.
1: Direkt
0: Ama
1: geçelim.
0: sadece şöyle söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Ben Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
1: Evet.
0: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
1: Söyle abi ama çok
0: Şahan'a çok
1: uzatmayalım
0: yakın bir
1: konuyu.
0: menajer Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini, bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
1: Evet.
0: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir, gazeteciye niye laf söylüyorsun?
1: Devam
0: Böyle bir durum
1: ediyorum.
0: var. Edelim abi.
1: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
0: Ya bence de değiller ama abi şimdi gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
1: Abi sıkıldık
0: Yani
1: bir daha
0: abi
1: artık ya.
0: ben futbolu izlemek
1: Vallahi
0: istiyorum ya.
1: sıkıldık.
0: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
1: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun.
0: Ya
1: Kaya ile beraber
0: ya
1: demiş.
0: bir şey diyeceğim. Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
1: Şey aradaki o bir gollük fark Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
0: Kesinlikle.
1: Şunu da sorayım abi son olarak yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
0: Bir
1: Burada
0: şey diyeceğim.
1: başarısız buluyor musun
0: Yo, ben
1: yönetimi?
0: yönetimi burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı. Ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kulüp kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
1: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde aynen yapıyorum.
0: Öyle. Bu saatten sonra da Fenerbahçe değil. İstediği için bu kural değişirse abi, ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
1: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi değiştirtememiştir.
0: Bir şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin. Anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var, biliyorsun değil mi?
1: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum.
0: Bilmiyorum ya, böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum, şu an aklıma geldi.
1: Bir bilgi mi bu?
0: Yok, bilgi değil ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Asensio'ya geçen sezon demezsin. Bana sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
1: Çok fark yaratan.
0: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla düşünmüyorum.
1: Bence de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü İkna takımın eder. En önemli oyuncularından biri. Peki abi, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yo, ben teşekkür ederim. Yayını tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A+ oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi.
0: Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Cumalar, sevgiler, saygılar herkese. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Tilev'in ardından Göksen'in de bize rakiplerimizi tanıtmasından sonra birlikteyiz taraftar kulübüyle. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. 10 Temmuz değil mi bugün? Yavaş yavaş artık yaz da bitiyor. Gelsin gelsin diye beklediğimiz yazı da yiyip bitiriyoruz, harcıyoruz, yok ediyoruz. Hunharca katlediyoruz. Bir yerlere gidemeyince öyle oluyor tabii. Yazın bir de İstanbul'da olmanın kimine göre öyle bahaneleri de var. İşte ben bu dönemlerde seviyorum. Yani nasıl Eylül, Ekim, Bodrum, Marmaris, Fethiye o taraflar güzeldir. Hep öyle bir yalan vardır. Daha ucuz diye kimse söylemek istemez ama buralar Eylül'de güzel diye. Daha ucuz diyemez de hani buraları Eylül gibi seviyorum ben diye. İstanbul'da kalanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Abi İstanbul ses, trafik yok. 20 dakikada geldim buraya bak falan diye yani. Buraları böyle seviyorum. Ya yani bir yere gidemedik ama İstanbul'u sevdiğim için kaldım. İstanbul olmasa yani yerimde durmam. Hani öyle gezer giderim. Allah herkese gönlünce istediği gibi yaşamayı nasip etsin. Herkes her yere gidebilsin. Ama kendi ülkesinde bir yere gidemeyen vatandaş olmak, vatandaş olmasam gerçekten güzel ülkede. Hani bundan rahatsızlık mı duyuyorum? Haşa, hiç öyle bir sıkıntım da yok da. Şunu duyunca bazen üzülüyorum ama net bir şekilde söyleyebilirim onu. Yurt dışından transfer yapıp da böyle rezervasyonlarını Avrupa üzerinden yaptıktan sonra benden daha ucuza Türkiye'ye gelen arkadaşları görünce ondan sonra turizmciler bu yazın da böyle ya bir gün gelecek yerli turisti el üstünde tutmaya çalışacaksınız ama o gün yerli turist bak ne yaptı ya, ben herkesin dilinde şunu duyuyorum.

0: görüyorum yani. Ne derler ona? Abi 19 gün vermiş ya Almanya. Abi niye Fransa'dan almadın? Fransa veriyor, Almanya biraz bekletiyor. Aa, İtalya'yı denedin mi sen deyip herkesin bir yerden İspanya alman lazım. Yalnız ilk olarak oraya gitmen lazım falan diye. Hani herkes Yunan adalarına gidecek ama Schengen'i nereden alayım diye uğraşıyor. Ya? Neredesiniz? Şeydeyiz işte, ne o alışveriş merkezinin alt katında, öyle sırada bekliyoruz. Biraz var sıra. Şey de burada, o da sırada bekliyor. Ünlülerden bir tanesi gelmiş oraya. Birebir görüşmesi lazım, etmesi lazım. Var öyle. Bizi VIP'den alacaklardı. Öyle bir bekleme salonunda tutacaklardı falan diyen, olay çıkartan arkadaşları da tanıyoruz orada. Ey gideyim, anlattırmayın bana, isim verdirmeyin sabah sabah. Ne oldu? Fransa çıktı mı? Kupada ilk yarı finalist oldu mu? 2-0'lık galibiyet. Fas'ta Fas dediniz hani. Ne oldu Fas'a? Fas'a Fiso. Hani ya Fas diyenlerden biri bendim. Çok isterdim. Yani bir taraftan Mazraoui, bir taraftan Hakimi, bir taraftan ne bileyim hani Aynaoui, Diaz'ı, Yassine'yi, Talbi'yi, Amine'yi. Valla destekliyordum ama şey yok. İcraat yok. Buraya kadar gelmiş ya, buraya kadarmış zaten, hani benzin bitmiş gibi Fas'ta. Fransa'nın ne kadar istediğini, bu konuda ne kadar amacına ulaşmak için mücadele ettiğini gerçekten takdir etmek lazım. Mbappe yani. Ben bir Mbappe vardı mı diyeceğim acaba diye düşünenlerdenim ama öyle olmadı. Yani bundan sonrası için de şey gibi değil. Yani 3-5 tane isim sayabilirim size. Mbappe olmasa, Messi olmasa, işte Ronaldo olmasa, Kane olmasa, Haaland olmasa. Yani 4 tane 5 tane oyuncu için seyredilen bir Dünya Kupası kıvamına mı geldi acaba? Bilmem, katılır mısınız? Hani bir takım oyunuydu falan derken hep mazlumun yanında olup da fil dişiye de gün ayıp, yeşil burunda var ya, Gana'da, Senegal'de var ya, vallahi ayıp oldu, şey oldu, yazık oldu vallahi deyip hani oralarda bir turladık. Hep o bağlarda gezdik yani. Ama bilmiyorum, bugün İspanya mı Belçika mı, Fransa'nın karşısında İspanya olur gibi gözüküyor. Yani 2026 Dünya Kupası'nın ikinci çeyrek final maçında İspanya ile Belçika bugün güzel de bir saatte karşı karşıya geliyor. Saat 22'de ve Los Angeles'taki Sofi stadında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Turnuvada geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken kalesinde hiç gol görmedi. Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırırken 5 gol yedi. Tahminleri alabiliriz. Atletico Madrid Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon civarında bir para mı teklif etmiş? Ya bu fikstür çekimleriyle alakalı yapılan paylaşımlardan bir tanesi şeye benzedi galiba, değil mi? Arkadan Greenwood mu falan sorularını sordurdu sosyal medyada. Bitti galiba iş. Aziz Başkan bitirir dedim be deyip öyle kendi kendine öyle bir transfer harekatı olduğunu düşünenler oldu. Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürüyle ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı taraftarlar fotoğraftaki sırtı dönük futbolcunun Marsilya ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü Greenwood olduğunu ileri sürdü. Bazı taraftarlarsa ne Greenwood'u, Levent Mercan değil mi o ya diyerek olayı direkt Levent Mercan olduğunu iddia ettiler yani. Onu söyleyeyim. Murat Özen var mı? Var. Onu da hatırlatayım. 10.30 gibi gelecek. Yani bağlantımızı yapacağız Murat Özen'le. Çünkü yarım saat boyunca başkanla görüşmek durumundayız. Murat'ın konuşması için dedim ki bana bırak. Ben halledeceğim bu işi. Kaan Kıran diye
1: eski bir yayıncı, aynı zamanda iyi bir

0: seslendirme sanatçısı ve ekranlarda da birçok dönem filminde güzel roller almış bir arkadaşımız da bugün bizimle beraber olacak. Biz de dün gece Kaan'la halı saha maçındaydık. O da uzun zamandır yayın yapmıyordu. Kaan gelsene dedim ya, yarın beraber yapalım yayını diye. O da tamam abi dedi, gelirim kesin. Birazdan o da gelecek. Ama tabii fikstür üzerinden gideriz, transferler üzerinden gideriz. Bazı iddialar var, dört büyüklerin şimdiye kadar yaptığı transferler üzerinden, henüz biten bir transfer olmayan Galatasaray hamlelerinin ne zaman olabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Adem Yeşilyurt'u, Amara Diouf'u, Ake'yi işte transfer tamamlanmak üzere diye söylenen Vedat Muriç sonrasında bir de Greenwood harekatını beklerken, işte Avuttara, Doğan Alemdar, Beşiktaş'ta forma şansı bulacak olan bu sezonun yeni transferleri Salih Özcan, Alexander Nübel, İlham Fakılı kanat oyuncusu, iki kaleci, bir ön libero değil mi, bir kanat. Bunlar güzel transferler. Trabzonspor biliyorsunuz ilk olarak Ernest Muçi transferini bitirmişti. Diğer taraftan Cabral transferi çok kıymetli, çok değerli. Milinovski, Melih Kabasakalı, Thierry Karadeniz'i, Samet Akaydın'ı, Metehan Mimaroğlu'nu, Aral Şimşir'i, Andre Onana'yı, ondan sonra başka Saviola vardı, Noah Saviola vardı. Yaklaşık olarak Trabzonspor, yaklaşık da değil tam olarak 10 tane transfer yaptı. Doğan Bey, yanlış yerden yazmıyorum umarım. Uzun zaman oldu mesaj atmayalı. Halı sahadan bahsettiğin son dakika adam eksik olduğunda beni çağır. Nerede olsan gelirim diye Mehmet Alıcı yazmış. Mehmet Alıcı'nın profil fotoğrafında da Trabzon formalı statta bir görüntü var. Ben de her zaman iddia ederim. Yani halı sahalarda üzerinde Trabzonspor forması olup da kötü oynayan birini hiç görmedim diye hep söylerim. Ama bir handikap daha var. Bu kadar sert oynamanın anlamı nedir diye sorduğumuz insanlar da Trabzon formalılardır ağırlıklı olarak. Ya bu hırsın sebebi nedir? Babacım hani Şampiyonlar Ligi değil, UEFA ön eleme değil, bir dostluk, bir hazırlık gibi bakmak lazım olaya. Ter atıyoruz. Hani buradan ne gerek var Baltalimanı Kemik Hastanesi? Burası iyiydi. Hava almanı öyle öyle böyle. Çok da koşmayalım. 112'yi aramanın da bir anlamı yok falan. Onları anlatmaya çalışıyoruz ya. Oralara bakıyoruz yani. Aral Şimşir'i unutmayalım. Yerli Vakayeme olacak galiba diye yazmışlar. Abi kendi ayağına sıkmaya devam eden turizmcileri ne güzel anlattın diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani bildiğim meziyetlerimden bir tanesiydi. Galatasaray'ın nasıl okunduğunu bilmediğim, ona sorsanız benim de ismimi söyleyemeyeceğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Agukuku'yu için Burnley ile 2 milyon euro, bir dakika isim söyleyeceğim. Ugochukwu. Öyle bir isim transfer geldi. Hani Galatasaray atakları sağ kanattan devam ediyor. Ogucuku ama vuruşu üst direkte patladı falan yani. Böyle Afrika isimleri var ya falan diye öyle sesler falan çıkıyor. Öyle bir isim. Leslie diyelim ya. Leslie desek daha iyi değil mi ya? Leslie. Agugugu gibi yazmışlar. Hani öyle bir isim mi acaba diye Galatasaray'ın yeni transferiyle ilgili iddialar var. Ama lütfen buradan scoutinglere, buradan yöneticilere, kulüp çalışanlarına okuyabileceğimiz, söyleyebileceğimiz, dilimizin dönebileceği, zamanla alışırız tamam elbet öyle girince alışıyorsun diye, yani sürekli olarak Akçay'da, Ören'de, o taraflarda denize girmek zorunda bırakmayın bizi. Buralar böyle işte soğuk biraz deyip böyle. Yani hafif biraz girdiğinde de ah be oh be tamam deyip böyle hemen bir alışabileceksin. Ama titriye titriye falan deyip böyle sakın su atarsan bak yemin ederim vallahi külahları değişiriz falan diyeceğin. Bir denize girmeyelim yani, öyle şey olmasın. Dodo halı saha saatlik ücreti ne kadar oldu merak ettim demiş. Biz İzmir Konak'ta 1750 TL veriyoruz saatlik. 1750 kişi başı mı? 1750 kişi başı falandır diye tahmin ediyorum. Leslie Ugochukwu. Bu arada okunuş arkadaşlar. Ugochukwu. Özkan Öztürk videoları çekmeye başlar. Nasıl telaffuz edilecek bilmem ne falan diye devam eder. Gel gel halı sahalardan bahsediyordum. Dün geceki maçtan biraz bahsediyordum. Ondan sonra diyor ki arkadaş, halı sahada biz diyor İzmir'de oynuyoruz. Konak'ta 1750 veriyoruz diyor. Kankıran. Biraz da mikrofonu yaklaştırırsan önüne doğru. 1750. Ben dedim kişi başıdır büyük ihtimalle.
1: Kişi başı mı? O da biraz pahalı değil mi ya?
0: Yani hani 1750
1: fiyat hakkımız darmadağın olduğu için normal mi değil mi onu
0: bu bir, bir dakika bence bu kaybettikten sonra 1750 ödetmesi nedir o? Ugochukwu'yu biliyor musun? Futbolcuyu Leslie Ugochukwu Galatasaray'ın yeni transferi.
1: Bir tane Midland'da vardı, Nijeryalı mu acaba? Onun ismi de çok
0: beğenmiş. Burnley'deymiş bu.
1: Ha, onu bilmiyorum abi.
0: Hatta Fabrizio Romano yazmış. Ugochukwu yazıldığı gibi okunur abi yazmışlar.
1: Bir tane de Midland'da.
0: Nereli acaba?
1: Beşiktaş'a rakip olacak. Muhtemelen Nijeryalıdır ya. Onların isimleri Ugochukwu... genelde. Onların isimleri
0: genelde. Yapmalan deyip hani onlardan bir tanesi değil mi o? Bakacağım şimdi.
1: Tanrılar çıldırmış.
0: Kaan biraz kendinden bahsetsene. Oynadığın diziler son dönemde popülaritesi yani. Çok yüksekti. Çok da güzel bir karakter canlandırıyordun.
1: Evet,
0: dönem
1: evet.
0: Dizilerinde seni sık sık görüyoruz evet. Ve sürekli çağrılıyorsun da. Yani yeni projelerde de görev alıyorsun.
1: Hatta şu anda da yine bir dönem işi olma olasılığı var. Yani tabii %50 %50 diyeyim. Daha henüz bir haber bekliyoruz menajerimiz tarafından da. Benim şöyle oldu. Biraz hani şu avantajım da var. Ben bir Alparslan Büyük Selçuklu'da oynadım abi. Hı hı. 3-5 bölüm oynadım. Ondan sonra tabii orada kılıç kullanma eğitimini de aldığım için o bir avantaj oluyor bir oyuncu için.
0: At binme, kılıç kuşanma.
1: Ben sonra Mehmet Fetihler Sultanı'nda oynadım.
0: İndi diye binme falan.
1: Orada hani beni aradılar şimdi. Bir arkadaşım sağ olsun kız dedi ki ya Kaan sen dedi ata binebiliyordun değil mi dedi. Ben dedim ata da binerim, katıra da eşeğe de. Ben de her şey vardı.
0: İlk Santorini'de denemiştim.
1: Biz köylü adamız yani. Evet. Dedim biniyorum falan. Sonra gittim fakat ben hiç ata binmedim. Rolüm gereği. Çünkü ben Yeniçerilerin ağasını oynuyordum.
0: Ali ben Haydar'a, çok iyi binerim diyen.
1: Ata hiç binmiyor. Tarihte
0: Badi
1: öyle bir şey yok.
0: Badi Ekrem'in atla kayboluşu gibi bir şey olmasın?
1: Olmadı yani. Bir sahnem olmadı. İsterdim çok olsun. Yani ben atlara zaten normalde de bir ilgim var. Ama olmadı öyle bir şey. Yeniçeri ağası Ali Haydar'ı oynadım. Ben yani orta yani tarihte orta ağalar var. Yeniçerilerin bir üstünde komutan gibi oluyordu.
0: İsyanı başlatanlardan mı?
1: Hatta evet. YouTube'da benim böyle şeyi geçiyor. Darbeci Ali Haydar.
0: Darbeci Ali Haydar.
1: Sahnelere öyle koymuşlar, yüklemişler. Öyle oldu. Fatih Sultan Mehmet de
0: ama sizde
1: kellemi
0: tabii...
1: kesti, öldüm gitti. Öyle bir şey. Yani öyle bir şey oldu. Geçen de hani...
0: Katli Vacip mi oldu? Şey,
1: Fatih'i oynayan Serkan'la da, Serkan Çayoğlu'yla da karşılaştık. Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğinde. Orada da yine öyle biraz sohbet ettik. Benim rolüm bitti. Aradan yani bir sezon geçti. Şimdi yeni bir iş için bekliyorum. Hayır. Onun dışında ben hani normal hani zaten beraber dediğin gibi hani seslendirmeye dublaja zaten devam ediyoruz. Son birkaç yıldır benim daha çok böyle reklam ağırlıklı çok olmaya başladı. O da iyi bir şey benim için tabii. Böyle devam ediyor ama ben hani ilk yani 2010-2013 arası rahmetli Levent Erdoğan vardı. Beşiktaş'ta ikinci başkanlık da yapmıştı. Evet, onun radyosunda bir radyo kurmuştu internet üzerinden. Sevgili Erdem Ulus vardı.
0: Erdem Ulus da beraber. Serkan, Levent tarafında. TSE'de karşısında.
1: Tabii, Sercan Dikme vardı, ben vardım. Hani Sercan'la beraber böyle yayın yapıyorduk biz o zamanlar.
0: Evet.
1: Sonra yani
0: rahmetli Beşiktaş'ta
1: oldu.
0: Olduğunu da evet, oldu.
1: Ben Lig Radyo'da sonra devam ettim, çalıştım. TV Bu Spor'da çalıştım. Hatta ben TV Bu Spor'da Pascal Numa'yla falan program yaptığımız da oluyordu. Evet. O dönem aynı bina içinde şey de vardı aslında, Murat beni hatırlamayabilir, belki hatırlar, Murat Özen de orada, Haber 1903 vardı o zaman.
0: Evet evet.
1: Bu eski adıyla Muratlar da orada çalışıyor. Yani beraber sohbet ediyorduk maçlarda.
0: Murat işine geldiğini hatırlayıp işine gelmedi. Daha doğrusu hatırlayıp hatırlamayacağını başkan karar veriyor. Evet
1: yani.
0: Başkan karar veriyor. Önce Serdar Adalı'ya soruyor, diğer yöneticilere soruyor. Başkanım hatırlayayım mı diyor. Murat hatırla diyor. O zaman da Murat diyor ki çok iyi hatırlıyorum arkadaşı, nasıl unuturum diye. Öyle devam ediyor.
1: Derken işte benim radyo...
0: Katır diyen bir ünlü işte, bizden biri. Çoğu kişi bilmez onu diye.

0: Ya ben bu at konusunda gerçekten şeyi söyleyeceğim. Bir dönem filmi gibi bir şey. Yalçın Dümer biliyorsun. Evet. O da şimdi İzmir'de bir program yapıyor televizyonda. Ulusal bir kanalda aslında ama İzmir'den yayın yapıyor. Sabah programı. Magazinde çok adı geçen isimlerden biriydi. Bir dönemin yakışıklı jönlerinden biridir Yalçın Dümer.
1: Hasan Boğuldu filmi.
0: Değil mi?

0: biz kimlerin torunlarıyız falan diye hiç bilmiyor bu arada. Hani iş kaçmasın
1: ben
0: diye.
1: Bunu sette de gördüm yani. Çok iyi biliyorum diye.
0: Şey diyor abi, at dediğin nedir abi? Hani yani. Eğitiriz. Yani tabii. Yabani getir. Tabii. Otlatırız falan hani öyle söylüyor. Abi Yalçın ata bir biniyor. Yalçın'ı yaklaşık 6 saat bulamıyorlar. Eyvah at bir kaçıyor. Yalçın 6 saat.
1: 6 saatte koşmuyordur en, herhalde. En son, yani bilmiyorum. En azından durduğunda hani
0: en son
1: de
0: uzaklaşarak bağırma sesi geliyor böyle.
1: Derinlere kadar. Böyle.
0: Fade out yapıyor yani.
1: Abi bizim sette hani benzer bir şey oldu. Şimdi hani biraz anlıyorum diyeyim, hani atların o huyundan soyundan diyeyim. Sette böyle bir işte yönetmenimiz Selahattin Sancaklı şey veriyor. İşte mizansenleri anlatıyor. Işık şurada dursun, kamera buradan alsın falan. O sırada da böyle 7-8 atı bağlamışlar. Atlar böyle gürültüye gelen hayvanlar değil. Yani at yarışında da hani kulaklık takarlar hayvanlara vesaire. Millet bağırıyor orada, çağırıyor falan. Ben anlıyorum yani atta bir huysuzluk var. Yani şimdi bir kıyamet kopacak diye abi atlar bir kontrolden çıktı. Eyvah. Atlar bizim üzerimize geliyor. Biz kaleci gibi bir sağ atıyoruz kendimiz falan. Öyle yaralananlar oldu. Selahattin Hoca'yı hastaneye kaldırdılar. O çıkmadı o zaman haberleri de. Ben şimdi söyleyeyim. Hastaneye gitti, ambulans falan. Ya ortalık karıştı.
0: Setlerde bilinmeyenler. Tabii. Sonra.
1: Ya öyle çok bilgimiz var. Yani çok gurme bilgiler olmasa da.
0: İlginçmiş.
1: Öyle bu. Bilgiler var yani, sakatlık oldu, dizinden yaralananlar, elinden yaralananlar falan oldu yani. Yaşar 350-400 kiloluk bir hayvan abi üstünüze
0: tabii
1: geliyor.
0: Yani heybeti, tabii. Asaleti ayrı bir konu atın. Kolay gelsin, konunuza selamlar. Mehmet Fetihler Sultanı'nda Doğancan Kaya oynuyordu Bursa'dan. Benim spor hocamdı. Onu tanıyor mu acaba diye yazmışlar. Sana iyi yayınlar Doğancım. Bugün yayına sana özel olduğu belli Kaan kardeşimize selamlar olsun diye yazmışlar. Evet. Doğan abi günaydın, yayınlar. İstanbul'dan Ramazan ben. Kaan hangi ajansta acaba? Ben de yazılabilir miyim? Bak oyuncu olmak isteyenler de senden şey feyiz alıyorlar. Evet. Ben de oyuncuyum. Sadri Alışık Akademi Konservatuvar mezunuyum. Reklam filmleri, dizilerde oynadım ama spesifik bir örnek verin derseniz bir dizi söyleyebilirim. İkinci sezon 7. bölüm Damat Hüseyin karakteri diye. Gibi dizisinde oynamış.
2: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
0: Ve konuğunuzun ismi ve son ismini söyler misiniz diye yazmış Ramazan Tekdemir. Kaan Kıran. Arkadaşlar.
1: Rahmet geçenlerde hani hayatını kaybeden Zihni Göktay hocayla ben bir gün karşılaşmıştım, sohbet etmiştim.
0: Gani gani rahmet edelim abi.
1: Zihni, Allah rahmet eylesin. Hani daha çok hani tiyatro alanındaydı zaten kendisi. Yıllarca kaç 40 yıla yakın herhalde lüks hayatı oynadı zaten. Bir gün onunla sohbet ederken yani zaten bir 5-10 dakikalık bir anımızdı. Bana şey demişti ya, aklı olan oyuncu mu olur diye. Yani bir insan oyuncuysa hani bir sıkıntıları vardır ya, aklı başında değildir gibi bir şey demişti. Yani Türkiye'den tabii bahsediyor. Yani gerçi birçok sektörün yaşadığı problemler, sıkıntılar var. Hani bizim de hani dublajda da yine tabii yıllardır canım. Bitmeyen ve yıllardır hep 3-5 dublajcının bir araya geldi, hep konuştuğumuz hep aynı konular var.
0: Ne olacak bu fiyatlar
1: Türk,
0: böyle
1: hani Türk
0: ya
1: futbolu
0: diye.
1: Gibi yani ne zaman bu Türk futbolu ne olacak? Ne zaman hakemler düzelecek? Yani oyunculuk sektöründe de öyle. Cem Yılmaz'ın vardı bir gün bir televizyon programında gördüm, hani şey seyircilere bakıyor diyor yani ya, aramızda oyuncu olmayan var mı diye. Çünkü herkes oyuncu. Ben şeyde Instagram'da falan oyuncu da çok görüyorum yani, adam yani herkes seslendirme yayında sanatçısı. Her yer yani böyle bir şey
0: ben
1: olabilir.
0: Ben de şey diye soruyorum, merhabalar, hoş geldiniz eski radyocular, nasılsınız? Ben hala devam edenlerden biri olarak diyeyim. Herkes bir dönem abi yaptı. Abi ben de bir dönem okuldayken, üniversitedeyken mahalle aralarında yerel bir radyo vardı bizim memlekette, orada yaptım falan.
1: Tabii.
0: Herkes bir dokunmuş ucundan,
1: evet,
0: yani.
1: Dokunmuş
0: radyoculardı.
1: Aslında çok da dokunulabilecek bir şey de değil yani, kendi içinde çok farklı dinamikleri
0: yani
1: olan bir şey.
0: Yani tam dokunamamış bence, çünkü evet, dokunsa bırakılmayacak bir meslek.
1: Kesinlikle.
0: Yani bana deseler ki mesela yani kaç 3 iş yapıyorsun, bir tanesinden vazgeç, o radyo olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Yani burada ne bileyim, rehabilitasyon mu dersin, deşarj mı dersin, kendini iyi hissetmek mi dersin, ne dersen de yani bunu maddiyatla da çok fazla bir karşılığı yok yani. Evet. Bunun bir tutku olduğunu söyleyebilirim ya.
1: Yani. Kesinlikle öyle. Yani ben de hani yıllar önce yayın yaparken ben de hani haftada 5 gün yayına çıktığım oluyordu. Yine Lig Radyo'da Türkiye Ligi'ne, Premier Ligi vesaire yorumluyordum. Hani ben kendi isteğimle tabii uzaklaşmadım, o ayrı bir şey de yani şartlar öyle.
0: Biraz daha

0: tamam, şartlar öyle gelişti diyeyim. Ama ben de hani işin yani seslendirme kısmında kaldım. Bazen Twitter'dan eski adıyla böyle kendi şeyimi tatmin ediyordum diyeyim. Hani duygularımı böyle yorumlar yapıyordum maçlarla ilgili. Bazen hiç yazmıyordum.
1: Vallahi her zaman kapımız açık. Gel istediğin zaman.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi yeni fikstür var biliyorsun. Evet. Yeni sezon ve yeni kurallarla beraber 14 Ağustos'ta başlayacak olan sezonda Dünya Kupası'nda o hayata geçirilen kurallar ilk kez uygulanacak. Bir çuvallama dönemi olacak. Dur, hakemlerin de bir alışma süreci olacak. Su molası hani Erzurum deplasmanında çay molasına mı döner bilmiyorum ama oraya öyle bir şey olması lazım orada. Ne suyu olacak abi? Düşünsene ya.
0: Kıtlama şekerleri. He,
1: kıtlama mutlama devre arasında öyle bir şey olur ya. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürüyle beraber bu kura çekimleriyle bir tartışma daha çıktı biliyorsun. Başkan vekili Metin Göktürk ile Barış Öztürk arasında bir el verme, el almama, işte tokalaşma, tokalaşmama, işte kalbinin üstünde Metin Oktay selamıyla devam etme. Metin Öztürk de biz Barış Göktürk'e değil Can Bartu'ya bakarız şeklinde bir cevap vermiş. Metin Bey de altta kalmaz çünkü böyle konuları da sever. Evet. Onun sonrasında Barış Bey de sert girdi biraz sanki değil mi piyasaya? Yani,
0: ben beklemiyordum aslında öyle
1: ya bir ben şey. Mahmut Bey'in gelişini hazırlamıştım kendime.
0: Kesinlikle
1: tekrar
0: ben de aynı şekilde.
1: Falan geldi tekrar evet. Falan diye hani biraz sert bir giriş olur. Uzun zamandır da özlemiştir falan evet. Diye bekliyordum ama Barış Bey şey demiş yani o işi bana bırakın demiş herhalde diye tahmin
0: ediyorum. Muhtemelen öyle yani benim de çok tanıdığım biri değil Barış Bey açıkçası. Ama hani dediğin gibi abi yıllardır Mahmut Uslu'dan alışmıştık hani hı-hı. Bu tip şeylere şaşırmıyorduk da hani çünkü beklenmedik zamanlarda da enteresan yorumları olabiliyordu. Belli ki dediğin gibi bu görevi Barış Bey üstlendi. Hani biraz da herhalde yaş olarak hani daha genç, daha dinamik. Yani bu zırhı giydi diyebiliriz yani.
1: Kesinlikle öyle. Ama yakışıp yakışmadığı konusunda ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Yani bunu
0: içini doldurmaları lazım.
1: Yani ne gerek var evet. Kısmıyla inceleyenlerle bir taraftan biraz daha tecrübe edinip de hatta bundan keyif alıp da ya eskisi gibi değil artık Aziz Bey döneminde öyle konuşuyorlardı cevap evet. Veren kimse yoktu ya da ne bileyim işte Saadettin Bey dönemi de biraz daha bir naif geçti evet. Ama Aziz Başkan gelince işte öyle eskisi gibi değil falan kısımlarına döndü yani.
0: Ya birçok kişi hani, bunu seviyor aslında abi böyle olmasını istiyor.
1: Ya bundan beslenip evet. De para kazanan insanlar var kesinlikle. Sosyal medyada dijital kesinlikle. Ortamlarda yayın yaparak yani hani bunlar olmazsa aç kalacak olan
0: arkadaşlar. Hani editler falan paylaşılıyor tabii. Elde tabii. Şeyler tabii. Tütün ürünleri tabii, işte tabii, altta tabii. Müzikler vesaire. Kesinlikle.
1: Öyle caps'ler yapılıyor, şeyler yapılıyor, işte reels videolar yapılıyor, storyler paylaşılıyor falan bir sürü şey var. Arkadaşı tanıştırsana deyip ama her yeni gelenle de arkadaş tanıştırılmaz ki yani abi merhabalar hoş geldin deyip bir merhaba deyin önce bir girişte. Benim mesajı dün okumadın, bana çay ısmarlaman lazım abi, Nişantaşı'nda bir gün gelirim yanına inşallah demişim. Mesajı okumayana çay mı ısmarlıyormuşuz biz, öyle bir şey mi çıktı, yeni bir kural mı bu? Dün fikstür çekildi. Daha önce ikinci yarı maçları birinci yarının tersi oynanacağı söylendi. Federasyon şimdi resmi sayfada 34 hafta maçları yazılıyor ve böyle bir sistem uygulanmamış. Bu kadar beceriksiz insanlar nasıl aynı yerde toplanabiliyor? Dünyanın başka hangi liginde fikstür çekimi bu kadar gündem olabilir ki acaba diye Köln'den Levent yollamış.
0: Evet, bizde her sene konuşuluyor bu. Bilmiyorum hani İngiltere'de ben yaşamadım veya Fransa'da, İtalya'da. Orada böyle mi onu da bilmiyorum. Ki bakıyordum da zaman zaman hani pek böyle bir şey görmüyordum. Yani bizde çok fazla konuşuluyor bu. Hani deplasman
1: biz
0: dönüşleri.
1: Biz öyle zannediyor olabilir miyiz bilmiyorum. Yani yurt dışından bizi dinleyen bir sürü dinleyicimiz o var
0: öyle
1: ama.
0: Öyle miymiş?
1: Yani mesela Arjantin taraftarlarının Fas taraftarlarına yaptıklarını gördün mü?
0: Yok onu bilmiyorum. Görmedim.
1: Yani ırkçı davranışlar gibi söyleyebilirim üzerine mesela bira dökmeleri falan filan evet, mesela evet. Çok enteresan şeyler var hani aslında şeye bakıyorsun iç içe yan yana seyredilebilen evet. Bir organizasyon Dünya Kupası ve küçücük bir taşkınlıkta anında aforoz edilesin yani bir de Amerika'da
0: yani Arjantin'e de çok şaşırmamak lazım ya
1: biraz çamurluk var zaten
0: var yani. Yani son zamanlarda yani ben mesela Arjantin'in kendi adıma hani Kaan olarak ben Arjantin'i severdim yıl yani Arjantin'de bunun eksikliğini bence yaşamıyor da tabii. Kaan bizi sevip sevmemesi çok onların umurunda değildir ama ya son zamanlarda bana biraz antipatik gelmeye başladı Arjantin ya. Oyun
1: Messi
0: yapısı
1: de
0: da.
1: Aynı şekilde evet. Hissediliyor. Mesela
0: niye öyle
1: eski,
0: abi?
1: Yani o sempatikliği kaybetti. Trumpçı ya falan diye düşünenler var. Bir anda hani
0: onun da
1: siyasi
0: olabilir.
1: Mesela Ronaldo'nun işte Filistin'in yanında olması evet. Biliyor musun hiç

0: alkol kullanmamış, işte bir tane bile asitli içecek içmedi, evet, falan gibi, işte bilmem neyi kaldırdı, su koydu falan dedi. Geçenlerde bir enerji içeceği içerken yakalandı biliyorsun, evet, yani maç öncesinde. Baya evet, baya o da bence yaşın getirdiği bir şeydi. Tabii. Artık çünkü güce ihtiyaç duyuyor, evet, ve bir ateşleyici unsur olması lazım. Kıvılcımı bir yerden çakması lazım, evet, Ronaldo'nun. Evet. Bir de onun artık bir de sistemine ayak uyduruyor.
1: Tüm tuşlara da basıyordu tabii sonra.
0: Tabii mesela hani bizde nasıl, mesela dün rakiptik. Bizde evet, Mert vardır ileride. Evet, evet. Hani biz Mert'e göre oyun kurmaya çalışıyorduk mesela. Hani ileride bir tek o var çünkü. Biz geriden topla çıkarken ara paslarla, Tuğbe ile bilmem neyle yapıyorduk. Sen kesmeye çalışıyordun. Biz senin üzerinden Mert'e oynamaya çalışıyorduk mesela. Başka bir şeyimiz yok çünkü. Hani üç kişinin arasına dalma gibi bir mantığım da yok benim. Ne gerek var? Evet. Hani o Messi miyim ben durumu olabilir. Ama tabii ben sadece 4 tane oyuncu üzerinden bir organizasyon izlediğimizi iddia ettim az önce. Hani Harry Kane'i seyretmek, Messi'yi seyretmek, Haaland'ı seyretmek, hani Mbappe'ye bakmak yani. Hani diğerleri çok da ön plana çıkmıyor. Mesela eskisi gibi değil. Hani kalecileriyle, liberolarıyla, onun sonrasında orta sahalarıyla, forvetleriyle, her şeyiyle, takım oyunuyla, bireysel becerileriyle Dünya Kupası heyecanı yaşıyorduk biz yani.
1: Şimdi yıldızı olan, yani üst düzey hakikaten yıldız oyuncusu olan kesin bir çeyrek final oynuyor.
0: Şimdi
1: gibi.
0: Şimdi kumpaslarıyla, dalavereleriyle
1: var yani mesela, hani bu futbolun
0: Amerika
1: maalesef
0: üzerinden gidince Infantino'nun Ceferin'e, Ceferin'in ona, işte Infantino'nun Trump'a, Trump'ın Ceferin'e bilmem ne falan. Yani siyaset nasıl Türk Ligi'nde girmesin istiyorsun? Evet. Burada niye şaşırıyorsun?
1: Abi yatsınamaz bir gerçek bu yani.
0: Hayır, ben Türk izleyicisinin ve evet, takipçisinin şaşkınlığına ve isyanına şaşırıyorum evet, yani.
1: Sanki hiç böyle şeyler olmuyormuş.
0: Ha biz de pamuk gibiymişiz.
1: Böyle
0: de
1: şey de mi oluyormuş?
0: Hani hiçbir şey Süper Lig'de olmuyormuş. Dünya abi Arjantin'i kolluyorlar falan. nereden tanıdık geldi mi acaba falan?
1: Daha önce kullanan bir takım olmamış.
0: Tabii canım yani.
1: Ama işte onların da ihtiyacı mı var gibi herhalde bazıları da yorumluyor, ama iş öyle olmuyor yani. De herhalde burada işte reklam gelirleri vesaire, bir sürü dinamik giriyor işin içine.
0: Abi şova döndü artık yani. Tamamen belki bir Super Bowl değil ama evet, sonuçta. Ama Amerika'nın da işte kendi saatlerinde, o drive time dediğimiz saatlerde oynaması kendi maçlarını bizi zorladı. Sabah 5'lerde 6'larda kalkmamızı
1: sebebi. Mesela Maradona'nın yıllar önce bir röportajı var abi, izledin mi onu bilmiyorum.
0: Tabii 4'e bölecekler.
1: Hani işte onu yıllar öncesinde söylüyor yani.
0: Aralara reklamlar koyacaklar. Evet.
1: Çünkü o zihniyeti biliyor.
0: Hatta
1: kafa yapısını biliyor.
0: Hatta şeye dönecek yani, evet, kuralları, zamanı kısaltma açısından mesela 45 dakika değil. Artık yarım saatte. Evet. Bir saatte maçı bitirecekler. Arada şovlarla, araya bir konser alıp evet, 3 şarkılık falan kısmında gelebilir yani.
1: Nitekim de öyle oldu yani. Benzer yani şeyler oldu.
0: Oluyor yani. Yani aslında biz nasıl federasyonla ilgili olarak özerk bir kurum evet, diye bahsederken abi, özerk de seçim olmuyor ki, sürekli evet, bir atama var. Nasıl özerk oluyor falan gibi yorum yaparken, aynısı FIFA'nın bağımsızlığıyla ilgili olarak tartışmalar var yani. Ya sen nasıl bir kırmızı kart olayını iptal ettiğinde, bir şey yaptığında, hani buna şaşırman gerekirken, bununla ilgili yorum yapman gerekirken, sen ötesine gidemeyeceğini bildiğin için olayı hemen Türkiye'ye çeviriyorsun. Gökhan Zan'ı da bir dönem hatırlıyorsun evet, değil mi? Kırmızı kartı iptaldi. İşte Fatih Hoca'ya da yapmışlardı. Hasan Ali Kaldırım mıydı ya? Kartı iptal olan, bilmem ne yapılan falan. Herkes örneklerini çıkarmaya başladı, anladın mı? Bir de araştırmaya da gerek duymuyor. Yapay zeka ile kırmızı tabii, kart iptali Türkiye'de hangi futbolcu diye çatır çatır döküyor ortaya yani.
1: Öyle abi yani. Yani biz artık Türkiye Ligi'nde o kadar enteresan şeyler gördük yani, ya da abuk subuk diyeyim hadi yani.
0: Ne görmedik
1: yani, ne görmedik ki? O yüzden ben hani dünya futbolunda böyle gördüğümüz şeylere şaşırmıyorum. Yani ben hani Dünya Kupası gibi bir organizasyonda böyle bir şey olur mu? Olur yani, söz konusu Amerika'ysa, Amerika'da düzenleniyorsa olabilir yani. Ben kendi adıma şaşırmadım açıkçası.
0: Şaşırmadı. Yani ya
1: bundan sonra da
0: ben
1: dahası da olabilir.
0: İddia ettiğim anda beni evet, utandıracak olan bir sürü şey yaşıyoruz yani. Yani iyi, keşke demeseydim falan diyorum yani. Evet, şeyden Murat Bey'le de beklemediğim diye yazdılar. Sayın Murat Özen'e de şuradan bir bağlantı kuralım kendisiyle. 1903 müydü onun ilk
1: 1903'te,
0: şeyi? 1903'te
1: evet.
0: 1903'te değil mi? Muratçım günaydın, mutlu sabahlar.
2: Günaydın Doğan abicim, günaydın. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Ta çok eskilere götürdü. Kaan Kıran var. Çok kıymetli arkadaşlarımdan bir tanesi. Erdem Uluslar'ın ilk radyoyu açtığında Levent Erdoğan

0: dönemleri hatırlıyorsan, sizde 1903 diye bir tabii, kanalda
1: bir de Murat Bozkurt vardı.
0: Murat Bozkurt'larla beraber. Evet. Kaan da o dönem orada program yapan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Dün de biz halı sahada beraberdik. Uzun süredir maçlarda yapıyoruz. Hadi gelsene yayına dedim ben de. Kırmadı sağ olsun, geldi bugün.
2: Sen top oynayabiliyor musun abi?
0: Hakemim ben.
2: Hakemsin, tamam, normal, evet.
0: Öyle.
2: Evet abi.
0: Yani en çok küfürü ben yiyorum. Ben küfür yemek için maça gidiyorum. Öyle düşün.
2: Abi ama senin adaletine insanlar güvendiği için seni hakem yapıyorlar.
0: Bir
2: bence kolline, çok doğru bir karar veriyorlar.
0: Bir kolline gibi.
2: Evet, kolline'den daha iyisin abi sen. Canımsın, ben biliyorum.
0: Canımsın. Murat, sen de fena değilsin. Bir bakıyorum şeye, artık yavaş yavaş pamuk gibi oldun. Yeni gelen transferlerle abi, olacak mı olmayacak mı? Vallahi bir isim var diyorlar. Abi bilemedim ki. Böyle şeylerdi en sonunda. Patır patır her gün bir yeni transferle karşı karşıya kalıyor Beşiktaş taraftarı.
2: Abi şu anda Beşiktaş'ta aslında süreç olarak olması gereken tüm süreçler gerçekleşiyor. Hı hı. Tabii Beşiktaş'ın Önder Özen'in, sportif direktörümüz Önder Özen'in aslında şampiyonluk panosundaki en önemli figürü Nübel'di. Sevgili hocamız bunu çok istiyordu. İtalyano çok istiyordu. Yönetim çok istiyordu Nübel'i. Çünkü Önder Özen Nübel'i şampiyonluğun bir parçası olarak ciddi anlamda görüyordu ve Nübel transferi geç de olsa gerçekleşti. Aynı gün içerisinde Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. En azından Ersin gidecek mi, gitmeyecek mi? Avrupa Ligi'ndeki maça Emre'yle mi çıkacağız? Muhabbetlerini de tamamen ortadan kaldırmış oldu Beşiktaş. Bir gün içerisinde hem as kalitesi hem yedek kalitesi indirmiş oldu. Tabii bunlar Beşiktaş için önemli işler. Eksikler var mı? Daha çok eksik var. Fakiri geldi sol tarafa. Önder Hoca'nın çok istediği, değer verdiği genç bir oyuncuydu. Onu da Beşiktaş kadrosuna kattı. Şu anda Beşiktaş taraftarının dünden bu yana beklediği en büyük isim, hatta aylardır beklediği en büyük isim Trossard. Beşiktaş yönetimi Trossard'la görüşmelerine devam ediyor. Menajerle görüşmelerine devam ediyor. Dün akşam bir yemek yediler abi. Salih Özcan transferinin ardından biliyorsun hem Salih Özcan'ın menajeri, Trossard'ın menajeri, aynı menajerler, aynı menajerlik firması. Dün Salih'in sözleşmeleri imzalanırken, anlaşma finalize edilirken bir sohbet gerçekleştirdiler. Daha sonra akşam üzeri de Sayın Başkan Serdar Adalı'yla beraber bir yemek yediler. Tabii o yemek Beşiktaş taraftarlarının çok merakla beklediği yemeklerden biriydi Doğan abi. Görüşme gerçekleşti o sırada. Trossard'ın menajeri Belçika'nın bu akşam oynayacağı İspanya maçını bekliyor. O maç finalize edilmeden herhangi bir karar vermek istemiyorlar ama genel anlamda şu anda çok büyük bir sorun yok. Tabii transfer dönemi bu abi, biliyorsun. Sen de bu süreçleri çok yaşayan bir insansın. Yani bir saniyede her şey değişebiliyor. Bazen uçağa binerken uçakta inen futbolcular biliyoruz biz. Hı hı. Şu anda genel anlamda çok büyük bir aksilik gözükmüyor ama şimdi olası bir durumda farklı bir kulüp devreye girer, Arabistan'dan bir kulüp devreye girer, çok ciddi paralar verirse tabii ki işler değişebilir ama genel anlamda Trossard için büyük bir aksilik gözükmüyor. Belçika'nın bu gece oynayacağı İspanya maçından sonra artık bu süreç hızlı bir şekilde finalize edilir diye düşünüyorum, olumlu veya olumsuz. Beşiktaş'ta durumlar bu abi. Beşiktaş'ta şu an tüm detaylar, tüm beyin Trossard transferine yönelildi. Tabii forvet transferini de konuşacağız. Orada da Vlahovic'i Beşiktaş bekliyor. Lukaku'nun da sağlık kontrollerini merakla bekliyorlar. Raporları istenmiş Lukaku'nun. Bakılıyor, o da oynuyor. İnanılmaz goller atıyor. Trossard'la ikisi çok iyi ikili oldular. Bu akşamki Belçika maçı Beşiktaş'ın transfer gündemi için çok belirleyici olacak.
0: İster misin
2: abi,
0: el ele kol kola gelsinler?
2: Abi ben vallahi Lukaku'yu isterim, yalan değil. Çünkü Vlahovic'in bu kadar çok takım beklemesi beni şahsen rahatsız ediyor ama başkan da Vlahovic transferini çok istiyor. Hoca Vlahovic transferini çok istiyor. O yüzden ben başkanın santrafor konusunda çok böyle hızlı adımlar atacağını düşünmüyorum. Çünkü o bölgede oh var. Semih de geldi o bölgeye. Yani Avrupa Kupası'ndan sonra büyük bir ihtimal santrafor transferimiz netlik kazanmaya başlar abi.
0: Emirhan İlkhan ismi
2: Abi Emre Arıkan Beşiktaş yönetiminin Önder Özen'in yakından takip ettiği bir oyuncu. Ben onu sormuştum. Şunu demişlerdi bana. Bu sezon değil de önümüzdeki sezon Emirhan'ı Beşiktaş'ın gündemine getirebiliriz demişlerdi. Ama yakından takip ettiğimiz zaten Beşiktaş altyapısına yetişen bir futbolcu. Ama şu anda Emirhan'la ilgili net bir şey yok abi. Ben önümüzdeki sezon için belki Emirhan'la ilgili hamlelerin yapılabileceğini düşünüyorum.
0: Salih Özcan'ın gelişinde Orkun'un çok fazla emeği olmuş. Milli takım arkadaşıyla birebir telefon görüşmeleri yapmış. Aynı zamanda tabii milli takımdaki son Amerika maçındaki galibiyetle de uyumları teknik adamın da beğenisini kazanmıştı. Hep öyle haberler çıkıyordu. Bunlar doğru muydu?
2: Abi Orkun'la Emine, Salih çok yakın arkadaşlar. Milli takımımızda zaten hem İspanya maçında hem son maçta ortaya koydukları performans, Amerika maçındaki performansları gerçekten 7'den 70 herkesin beğenisini topladı. İkisi birbirini iyi tamamlıyorlar. Evet, Orkun'un görüşmeleri oldu. Doğru. Orkun Salih'le görüşmeler yaptı ama tabii son kararı Salih verdi. Burada normal şartlarda Salih'in imza parası ve maaşı 3,5 milyon eurodan açılmıştı abi. Yani Salih sezon başında, yani sezon ortasında 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro yakında bir maaş istiyordu ama Salih yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş'a 1 milyon euro imza parası, 3 yılda ödenecek 2 milyon euro maaşa imza attı. Bu da tabii transferde ne kadar bazen acele etmemenin faydalarını herkese gösterdi. 3,5 milyon eurodan açılan kapılar maaş olarak 2 milyon euroya, imza parası da 1 milyon euroya kadar düştü ve bu 3 yıla 3 rakse bölündü abi.
0: Güzel. Tabii ki bazen beklemek de yararlı. Akşam pazarı ama hiçbir şey kalmaya da biliyor. Bu tabii konuda ki. Mesela Galatasaray taraftarı neden hala daha olmadı diye biliyorsun sürekli olarak baskı altında bırakıyor yönetimi. Ama Fenerbahçe'nin de hamleleri, Beşiktaş'ın da mesela ben birçok arkadaşımdan, Galatasaray'la Fenerbahçe'li arkadaşımdan şeyi duyuyorum. Fena değil ha. Mesela teknik adamın gerçekten nasıl oyunu oynattığını bilmeden de birilerinden duyup abi çok iyi bir teknik adam almışsınız, ondan sonra işte iyi transferler o yaptırıyor, bak abi güzel takım kuruyor Beşiktaş, fena değil ha, yani öyle Kasım'da havlu mavlu yok artık galiba, güzel bir lig olacağı benziyor ya, döndü yani, bunu hissettiriyor rakibe de.
2: Abi Beşiktaş'ın şu andaki transferleri kağıt üzerine baktığımız zaman kötü değil Doğan abi.
0: Değil tabii canım.
1: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
2: Yani Salih Özcan olsun, işte Nübel olsun, Muatrağı olsun, Castro Muatrağı, Doğan Alemdar, İlhan Fakili, yani bunlar kötü isimler değil. Yani Nübel'e baktığın zaman Almanya milli takımın ikinci kalecisi. Kastom gelecek vadeden oyunculardan biri. Salih Özcan milli takımın orta sahası. Orkun'la beraber ortaya koyduğu performansı ortada. Doğan Alemdar gelecek vadeden kalecilerden biri. İlhan Fakir'i gelecek vadeden oyunculardan biri Avrupa'da. Yani kötü transferler yapmadık tabii. Bu transferler yeter mi? Yetmez. Beşiktaş'ın hala 5-6 tane transfer yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları indirmesi gerekiyor. Trossard gibi, işte Vlahovic gibi, işte orta sahaya böyle Torreira tarzı, Josep de Souza tarzı yırtıcı bir adam alması gerekiyor. Bunlarla ilgili de Beşiktaş yönetimi çalışmalarını devam ettiriyor ama şu an Beşiktaş taraftarının aklı fikri Trossard, Leandro Trossard transferinde. Onu da Belçika maçından sonra, bu geceki maçtan sonra artık net bir şekilde konuşmaya başlayacağız Doğan abi. Yani hep ben şunu söyledim, bazı şeylerde susmak gerekiyor çünkü Leandro Trossard'ın menajeri
0: Hebel.
2: Hebel, geçtiğimiz günlerde de söyledim. Ya, inanılmaz bir adam. Ya ilk başlardan kapıyı 5 yıllık bir kontratla açtı. 5 milyon euro imza parası istedi Beşiktaş'tan. İşte 8,5-9 milyon euro yakın bir maaş istedi. Ama geldiğimiz noktalarda şu anda yani bu rakamlar özellikle sözleşme yılı açısından ben daha da aşağı çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü 5 yıllık kontratın ben Beşiktaş yönetiminin Trossard'a vereceğini düşünmüyorum. Zaten oyuncunun da bu rakamlardan ve bu isteklerden haberi olmadığı bir isim açıldı. O da menajerine gerekli uyarılar yapılmış, yapmış. Dün akşam da bir yemek yediler Başkan Serdar Adalı ile beraber. Artık bugünkü Belçika maçından sonra abi yavaş yavaş artık Leandro Trossard transferi ile alakalı net bir şekilde konuşmaya başlayacağız.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç tane...
2: İnşallah eğlenirler. Onu söyleyelim. İnşallah eğlenirler abi.
0: Tabii kendi çıkarları için başkalarının çekeceği acıyla ilgili hiç ilgilenmeyen Murat Özen'in başkandan izin aldıktan sonra Belçikalı Yıldız'ın menajeri Heber'le ilgili yaptığı yorum için teşekkür ediyoruz ama şöyle söyleyeceğim.
2: Abi bir dakika sen şimdi laf arası bana çakıyorsun, farkındayım. Başkandan izin almadıyla abi süreç tamamen bu. Yani ben Beşiktaş menfaati doğrultusunda herkeyi satabilirim abi, hiç problem yok.
0: Murat'cığım
2: yani,
0: istediğin kadar uğraş. Adın çıktı 9'a inmez 8'e. Ben de böyleyim abi diye sen de kabul ettin bir kere. Bitti olay. Bundan sonra o takılmaları yaparım yani.
2: Peki abi.
0: Bak,
2: peki abi.
0: 10 milyon konusunda bir diretme var mı İlk görüşmede? 7 milyona düşürme mi vardı? 8 milyonda orta yol bulundu mu? Doğru gidiyor muyum?
2: Evet.
0: Peki benim ya, istemediğim bir nokta, 4 yıl konusunda bir ısrar var imzada. 5 yıl.
2: Evet abi, 5 yıl istediler abi. Zaten menajerin bu kurnazlıklarından yönetim çok rahatsız olmuştu. 5 yıl istemişti. Şimdi rakamı aşağı doğru çekiyorlar. Çünkü Trossard'a bu konu gönderildi. O da menajerin bu istediği bu rakamlardan rahatsız olduğunu söyledi. Şu anda abi görüşmeler ılımlı bir şekilde devam ediyor. Ben sabah de sorduğumda aynen şu cevabı aldım abi. Genel durumda bir aksilik yok. Maçtan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah Belçika bir an önce elenir. Çünkü elenmediği takdirde menajer şunu istiyor abi. Oyuncu gidebildiği kadar gitsin. Ben oynadıkça, çünkü abi inanılmaz top oynuyor şu an Trossard. Yani Belçika milli takımı
0: 5 maçta 2 gol 3 asisti falan var diye hatırlıyorum ben yani.
2: Yani muhteşem bir futbol oyunu ortaya koyuyor. Beşiktaş menajer de bu oyunu gördükten sonra tabii ki işte ne bileyim daha iyi bir teklife satabilir miyim mantığıyla biraz daha bekletiyor. İnşallah bu akşam hep beraber tüm Beşiktaş taraftarıyla beraber Belçika'yı İspanya karşısında eleyeceğiz abi. Ben yapabileceğim bütün totemleri, yapabileceğim bütün her şeyi bu maçta yapacağım. O iş bende.
0: Çok matador gördüm seni bugün.
2: Abi tütsüleri mütsüleri her şeyi yaktım. Sabahtan beri totem yapıyorum şu anda.
0: Murat bir şey söyleyeceğim sana. Sen 4 yıl ve 5 yıl konusunda Kaan da burada mesela hani evet. Ne düşünüyorsunuz 5 yıl mesela çok değil
2: abi,
0: mi?
2: Abi 5 yıl olmaz
3: Trossard.
2: Abi.
3: 5 yıl olmaz. Trossard bile zaten menajer için demişti ya benimki de abartmış biraz evet, diye söylemişti. Yani. Tabii ya 5 yıl.
2: 5 yıl olmaz abi. Yani
3: Chelsea böyle bir transferler olabilir. Yapıyor. 6 yıl 8 yıl kontratlar değil imzalıyor mi? Ama 19-20 yaşındaki oyuncuyla bunu yapıyor.
0: Doğru.
2: Yani 5 yıl olmaz abi. Yani 3+1 olur abi büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor şu anda. Veya 3 yıl olur. Onu tabii o andaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre konuştu ama 5 yıl çok anormal bir rakam
0: bak,
2: abi.
0: Bak mesela
2: yani.
0: Sana şunu söyleyeceğim. Bunu duymaya alışık değiliz. Aslında böyle şeylerin olmasını da çok yeni öğrendi bazı bizi dinleyenler. Biliyorsun bir futbolcu geldiğinde futbolcuya ev bakılır.
3: Evet.
0: Ya kulübe ait olan dairelerden, evlerden biri, villalardan biri, işte boğaz manzaralı isterler, bilet isterler, bilet, tatil isterler, çocukların eğitim masrafları falan. Aziz Başkan ne yaptı biliyor musun Murat? Dedi ki bundan sonra ev kiralama, kira sözleşmesi, kulüp tarafından konut sunulması, uçak bileti, böyle çocuk okutma bunlar bitmiştir diye açıklama yaptı.
2: Ama aslında başka yapabilir.
0: Ya bunu her kulüp yapamaz artık kolay kolay.
2: Ya
0: hani mevcut olanlar ne olacak falan diye soru gelebilir.
3: Evet evet abi.
0: Mesela onlar devam edecektir herhalde çünkü onlarla bir anlaşma yapılmış yani bundan sonrası için diye söylüyor.
2: Abi genelde kulüplerin anlaşma stratejisi mantığı çok farklı oluyor. Yani o yüzden ya bu duruma bir şey diyemem abi ya. Şimdi belki Başkan Serdar Adalı başka bir strateji izler. İşte Aziz Yıldırım başka bir strateji izler. Ya bunlar başkanlığının kendine göre stratejileri.
0: Tabii canım mutlaka herkesin bir hamlesi vardır yani. Hani vardır imkanları doğrultusunda yani, gider yani.
2: O yüzden bekleyip görmek lazım abi. Yani çok fazla bu konularla ilgili yorum yapmanın bir mantığı yok. Çünkü biliyorsun uçağa binip de uçaktan bavulla inen oyuncular ben tanıyorum abi.
0: Tabii ki.
2: Yani transferi bitti, uçağa merdivenden indi, menajerine haber geldi transfer iptal diye. Adam geri indi yani.
0: Ya.
2: O isimleri de biliyoruz abi.
3: Peki. Abi, aklıma geldi de.

0: Erdal Tordoğulları'ydı, hani Mario Gomez transferi yapıldığında böyle bir röportajı vardı, şey dedi o zaman, hani kemeri taktıktan sonra ben anladım dedi transfer ettiğimizi. O ana kadar hala iptal olabilir diye düşünüyordum diye.
1: Ne zaman ki Mario Gomez kemeri taktı, o zaman anladım transfer edildiğini diye olan öyle bir.
2: Abi tabii ki abi, yani transfer döneminde bir saniyede her şey değişebiliyor abi. Yani adam menajerin telefonu mesaj geliyor. Diyor ki rakamı 9'a çıkardık diyor. Adam masadan kalkıyor. Bir ailem acil bir durum var diye masadan kalkıp gidiyor, diğer takıma imza atıyor.
3: Doğru. Yani o yüzden hava yoluyla geliyorlar, müsait bir yerde inmesin diye. Büyük bir ihtimalle artık oraya dönecek. Konu neredeyse ya. Ne diyeceğim Murat? Adı gibi süper
2: abi,
3: olsun.
2: Rozier transferi miydi? Gezal transferi miydi? Aynı
3: son dakika.
2: Olmuştu abi. Yani Galatasaray devreye girmeye Gezal'dı galiba, öyle hatırlıyorum. Rozier de olabilir. Galatasaray devreye girdi. Emre Koca daha gitti o dönemde. Havaalanına kadar gitti. Adamı kapıda beklediler.
3: En son belgeleri federasyona motosikletle, kurye ile falan yetiştirdiniz.
0: Zaten eskiden de oluyormuş ya abi. Tabii. Hani böyle oyuncuları kaçırma, götürüp getirme.
2: Abi eskiden yani. Mesela o havalar daha iyiydi abi. Kurye ile yetiştirme. Şimdi artık her şeyi internet üzerinden yapıyorsun ama.
3: Devlet üzerinden transfer ya.
2: Yani eskiden abi onların daha heyecanı vardı ya. Motoru takip ediyorduk. Onun esprileri dönüyordu. Valla ben eskiyi çok özledim Doğan abi ya.
3: Ne varsa eskilerde var be Murat.
2: Gerçekten şeyler de var abi.
3: Bu yani, fikstür çekimiyle ilgili yönetimin bir sıkıntısı var mı?
2: Yok abi, herhangi bir şu an bizim duyduğumuz
3: camiada
2: yok.
3: Var mı? Sosyal medyada konuşuldu mu mesela? Bundan şikayetçi
2: olan. Galatasaray maçını yine ikinci maçı biz yine deplasmana gidiyoruz abi.
3: Yani... Buyursunlar buradan yakalım Murat Bey.
2: Yani abi çok enteresan değil mi yani? Yıllardan beri abi bu nasıl bir şans ya?
3: Yıllardan beri
2: biz Galatasaray deplasmanlarına ikinci maçlarda gidiyoruz abi.
3: Ama anne eskileri özlüyorum diyorsun. Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Eskiler işte bu da. Bu da ev eski.
2: Abi bu eskiyi özlemiyoruz abi, yeter daha. Yani kaç yıldan beri kendim bildim bileli Galatasaray deplasmanındayız abi ikinci maçlarda.
3: İlk maçta 29 Kasım değil mi? 13. hafta Galatasaray'a geliyor. Evet. İnönü'ye.
2: Evet abi. Eyüpspor ilk maç.
3: Evet.
2: Eyüpspor maçından sonra işte derbiler. Yani ya fikstür fena değil abi ama benim aklım hala bu Galatasaray maçında ya.
0: İnsanlar
2: yani 4. hafta Fenerbahçe deplasmanındayız. 8. hafta Trabzon deplasmanındayız. 13. hafta Galatasaray'ı kendi evimize ağırlayacağız.
3: Peki yeni sezonda tribünler konusunda mesela Eyüp maçında stat tamamen dolu mu olur? Yoksa kombine satışlarıyla alakalı o sorunlar, biraz çarşı grubuyla yönetim arasında problemler, başkan neden taraftarla o kadar didişti mi dişti falan diye eleştiriler, sen ne diyorsun bu konuya?
2: Abi başkan böyle bir karar aldı. Şeyde enteresan bir konuşma yaptı.
3: Divanda.
2: Evet. Sonra kombinelerle ilgili hatalar, karar istediği bir hata verdi. Sorduğumuz zaman teknik bir arıza dendi. Sonra o teknik arızanın düzeldiğine yönelik sosyal medyada bilgiler okuduk. Abi Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır abi. Biz bunu hep söylüyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Umarım bir an önce aradaki bu kriz çözülür. Bundan başka diyecek bir şeyim yok abi. İnşallah çözülür abi bu sorun.
3: Peki fiyat yani... konusu mesela, tamam karar listeyi falan geçtim de, fiyat konusundaki artışın sebeplerini uygun görüyor musun?
2: Abi yok, görmüyorum. Çok yüksek rakamlar. Gerçekten bence fiyatlar pahalı. Ama her yönetimin bir stratejisi var. Bu yönetim bu stratejiyi sergiledi abi. Ya bu dönem bu stratejiyi sergiledi.
3: Tamam, ben ona da saygı duyarım. Şey eleştirisine ne diyorsunuz? Kaan'a da soruyorum. Hangi maça etki etti ki taraftarımız rakibi baskı altına alabildi, selfie çekmekten başka, oturmaktan başka bir şey yapmadı gibi bir eleştirisi oldu ya, buna katılıyor
2: musun? Bence doğru açıklamalar değildi abi.
0: Bence de hoş değildi abi. Yani,
3: ne gerek var? Yani,
0: belki gerçek olabilir kendi açısından ama bunu dile getirmek bence doğru değildi. Şimdi ben de geçen sezon gittiğim birçok maç vardı. Mesela ben bunu kendi arkadaşlarım arasında söyledim. Aslında aynı fikirdeyim. Mesela bazı şeyleri çok net gördüm. Biz eskiden giderdik işte o kapalı kapalı tribün, o kutu dediğimiz yerde. Hani ben mesela bir maç hatırlıyorum, Beşiktaş-Kayseri maçı 3-2 bitmişti. O zaman Gökhan Ünal'lar falan Kayseri'de oynuyordu. Eve geldim, maçın özetini açtım. Annem dedi ki sen maça gitmedin mi? Ya dedim iki golü görmedim. Hani o kadar hani bağırmaktan kendimizden geçmişiz zaten. Yani amacımız gırtlağımız yırtılana kadar Beşiktaş'ı desteklemek. Şimdi geçen sezon gittiğim maçlar vardı. Mesela şunu fark ettim, ben uzun zamandır gitmemiştim. Maç oynanıyor abi, maç başladı. Biri yanımdan geçiyor, biri elinde oyun, telefonla oyun oynuyor. Biri başka bir şey yapıyor. Hani maçta hakikaten alakasız çok insan var. Yani yanlış da değil. Ama bunu benim söylemem farklı bir şey arkadaş ortamında. Serdal Adalı'nın bütün Beşiktaşlılara bunu açıklaması farklı bir şey. Yani ben Beşiktaş başkanı olsaydım bunu söylemezdim.
3: Peki Murat, hazırlık maçlarını nasıl görüyorsun? Çok baz almıyorsundur tabii, herkesin denendiği, eldeki imkanlar doğrultusunda oynanan maçlar.
2: Abi İtalyan hocamız zaten kamp değerlendirmesini yaparken kolay maçtan orta şiddetli maç ve zor maça doğru istedi takımları. Hı hı. Ben hazırlık kampı maçlarına çok, hele bu kadroyu zaten ölçü almıyorum. Buradaki amaç takımların kondisyon eksikliği giderilsin, maç eksikliği giderilsin. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama istenen futbol az çok belli oluyor. Yani hocanın hırslı bir şekilde sağ kenarında mesela bunu özlemişiz abi ya. Bir videosu vardı, sosyal medyaya düştü. Taylan'ı böyle tutuyor, itiyor, hadi diyor, yürü diyor Taylan'a.
3: Evet yani, evet. O taç kullanırken.
2: Evet evet abi. Mesela bunları özlemişiz abi. Bu iyi geldi en azından bünyemize. Ama hocaya inanıyorum abi ben ya. Yani o bunu biliyorsun, ben basın toplantısı, hocanın ilk geldiği gün basın toplantısında sana söylemiştim abi. Yani hocada bir ışık var. Hissedilen bir enerji var. Umarım fayda sağlar abi. Yani tabii ki buradaki durum kadroya da bağlı. Yönetimi kuracağı kadroya da, mevcut kadroya da bağlı. Çünkü işte Fenerbahçe Greenwood'u indireceği konuşuluyor. Yani bugün geleceği söyleniyor sosyal medyada Fenerbahçeli muhabirler tarafından. Yani
3: 23.45 diyorlar, Greenwood bu gece geliyor diyorlar Fenerbahçe için.
2: Evet evet, yani mesela bu çok acayip bir isim. Yani Greenwood transferi Fenerbahçe için Türk futbol adına önemli bir transfer, ama işte bunun yerine konacak adamlar lazım. İşte Trossard olur, ne bileyim Vlahovic olur, işte orta sahaya daha farklı isimler
3: Lukaku
2: olur.
3: Lukaku keser yani, mi seni?
2: Abi keser ya.
3: Ben İstersin değil abi. Mi? Ben Beşiktaş'ta siyahi forveti de sever abi.
2: Abi bizde de bir siyahi böyle hastalığı var biliyorsun abi.
3: Var bizde var ya.
0: Ama benim için en iyi futbolcu abi, sakatlanmıyor.
2: Yani bir de Beşiktaş formasına yakışıyor abi siyahi.
3: Ama Beşiktaş'ta gelen oyuncu da sakatlanmasın lütfen artık yani. Lütfen. O da kronik
2: abi,
3: biraz.
2: Abi Lukaku'da zaten, Lukaku'daki tek problem şu an onun sakatlık raporları, onlar inceleniyor. Eğer Vlahovic biraz daha bekletmeye devam ederse Beşiktaş Lukaku'ya yönelir abi.
3: Mesela dün bir Fenerbahçe taraftarı dedi ki İrfan 25'e. İrfan abi dedi ya, iskelete baktığında 30 yaş ve üzeri futbolculardan kurulu bir takımız neredeyse dedi. Yani hani yeni gelecek isimler de neredeyse o yaşlarda. İsmail Hoca çok kadroyu değiştiren de bir adam değil. Bu sakatlıklar olursa ne yapacağız biz dedi. İyi bir kadro kuruyoruz da yaşımız dedi almış başını gidiyor dedi Fenerbahçe için mesela. Evet.
0: Mesela abi İtalyano da tam tersi biri. İsmail Kartal'la futbol bakışı olarak İtalyan'a da çok değiştiriyor. Hatta yanlış bilmiyorsam son 2 yılda iki kez 11 üst üste hiç oynatmadı. Sürekli değiştirdi. Tabii hani birinci haftadaki ilk 11'ini 6. haftada kullandı tabii. Ama bu hafta bir sağ bekini değiştiriyor.
3: Rakibe göre mi?
0: Evet. Hiç ilk 2 kez üst üste ilk 11 kullanmadı İtalyan'a son 2 yılda.
3: Ne diyorsun Murat? Hocanın ilk 11 seçimi.
2: Zaten yani şu anda bunu yapması çok normal. Bütün oyuncuları görmek istiyor abi. Bütün oyun sistemini görmek istiyor. Hangi oyun sistemi Beşiktaş'a daha faydalı olacak bunu görmek istiyor. Zaten kamp dönemlerinin asıl sebebi de bu değil mi abi? Yani devamlı değişiklikler yaparak.
3: Yani her maçta aslında bir takımın ilk 11'ini sayabilmek bazen o takımın tam oturduğunu gösterir ya. Evet. Bizde mesela sürekli olarak ya bu sefer mesela kalen sabittir de tandemin öyledir. Sağ kanatta bu sefer onu, evet. Sol kanatta bu sefer onu mu deneyecek diye şey mi yapacağız? Kendi kendimize
2: yorum
3: yapacağız.
2: Abi yapamayacağız çünkü o kadar genişlikte bir kadromuz yok şu anda bizim.
3: He. Bir de öyle
2: bakmak. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu olabilir. Belki de Beşiktaş'ta şu anda o kadar geniş bir kadro yok abi.
3: Ne yani, o yüzden elindekilerle idare etmek
2: zorunda. Yani kalede Nübel olur abi genelde. Doğru mu?
3: Tabii canım.
2: Belki solda Rıdvan'la Kassam arasında bir değişiklik yapabilir. Şimdi Akbodu değişebilir mi abi Beşiktaş'ta?
3: Şu an gözükmüyor.
2: Orkun değişebilir mi abi?
3: Değişmez. Salih oynar.
2: Mourinho değişebilir mi abi?
3: Değişmez.
0: Salih'te benim biraz şüphelerim var abi.
2: Trossard değişir mi abi biterse?
3: Yani tabii ki değişmez.
2: O değişir mi abi? Belki değişir. Vlahovic gelirse Vlahovic oynar orada.
3: Yani Lukaku gelirse falan değişebilir.
2: Lukaku
3: falan
2: oynar. Lukaku oynar. İşte ne bileyim, sakatlık olsa değişebilir. Yani
3: Orkun nerede oynayacak sence?
2: 8 oynar abi Orkun.
3: 10 numaramız kim?
2: Transfer belki gelir abi.
3: He.

0: Abi değil mi? Zorunda abi.
1: Ya belki gelir abi.
0: Salih'te de şöyle bir şey var abi. Tabii biz milli takım performansına göre değerlendiriyoruz da geçen sezon mesela Dortmund'da, hani Dortmund da tabii sıradan bir takım değil yani. Hiç ilk 11 çıkmadı sahaya. Genelde rotasyonda kullandı. Tabii bize hani cezbeden ne? Orkun'la özellikle Amerika maçındaki o uyumu. Yani Lukaku'da da yine aynı şekilde. Lukaku'nun geçen senesi tamamen kayıptı ama milli takımdaki görüntüsü çok iyi. Yani psikolojik olarak da adam kendini iyi hazırlamış, fiziksel olarak da hazırlamış. Ve Trossard'la da uyumu var. Beşiktaş'la da adı geçiyor Lukaku'nun. Vlahovic de olabilir. Tabii hani yaş farkı da var. Ciddi bir yaş farkı var ikisinin arasında.
2: Murat ne istersin? Lukaku mu, Vlahovic mi?
1: Vlahovic abi.
2: Kaan?
0: Yani sakatlanmayan hangisiyse abi.
3: Onun yani doktorlar karar versin. İkisi de iyiler, İtalyano değil de doktorlarımız karar versin bence buna yani.
2: Peki.
0: Abi, İkisi de çok iyi. İkisi de Beşiktaş için uygun profil abi.
1: Vlahovic bu ligde abi Osimhen etkisi yaratır. Darmadan eder abi bu ligi. Yani bu ligin üstünde alırım abi.
0: Mesela abi İtalyano ile ilgili şunu söyleyeyim. Dedim ya hani ilk 11'i sürekli devam ettirmiyor, değiştiriyor. Yani bunun sebebi de tabii şey... yoğun baskı sürekli yaptığı için hani oyuncuların enerjilerini de korumak istiyor. Yoğurmak istemiyor. Kadroyu sürekli dinamik tutmak istiyor. Ama İtalyano'nun oyun tarzında mesela kenar ortalarını da çok kullanan bir hoca. Kendi yani hani işte mesela röportajlarında sonra... şunu söylüyor aslında, hani Sarri'den bahsediyor, Klopp'tan bahsediyor, işte Luis Enrique'den bahsediyor, hani oyun tarzı olarak, felsefe olarak onları benimsiyor. Zaten Spezia'yı çalıştırırken de kendisine yeni Pep, küçük Pep de deniyordu İtalyano için, ama bu oyun tarzına göre kenar ortalarını da çok deniyor. O yüzden Beşiktaş'ın santrafor profili çok önemli. Hani bu Lukaku da olabilir, Vlahovic de olabilir, bilmiyorum, belki kafalarında başka bir isim olabilir, hiç bizim bilmediğimiz.
2: Peki hocanın elimizde yani kadromuzda bulunan oyunculardan bir tanesine bir dokunuşuyla bu sene çok farklı izleriz diyebileceğin bir isim var mı Murat?
1: Vallahi inşallah Semih Kılıçsoy olur abi.
2: O sürpriz yapar mı? Bak o kadar isimden bahsediyoruz. Semih konusunda
1: mesela abi Semih'in fotoğraflarına baktım. Semih bayağı kilo vermiş. Semih bayağı kilo vermiş abi.
2: Yani yurt dışı yaramış mı diyorsun?
1: Evet abi.
2: Abi bu sene Güven Yalçın gene bizi bitirir mi diye yazmışlar sana. Murat abiye sorsana demişler.
1: Yok abi ya. Yok abi yok.
2: Peki Galatasaray'ın yeni transferini nasıl buldunuz? Onu birazdan yorumlarız.
1: Galatasaray kim aldı ki abi?
4: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Herkese de hayırlı cumalar dileyelim. Nasıl gidiyor? Dün saat 3'ten beri fikstür falan konuşuluyor mu? Var mı öyle şeyler? 2'de başlamıştı fikstür çekimi. 2.30 gibi falan işte birinci hafta derbiler falan belli olmuştu. Herhalde dedim gün boyu radyoda fikstür çekimi falan konuşulmuştur diye düşündüm. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. İlk hafta mücadeleleri de hızlıca geçeyim böyle. Zaten duymuşsunuzdur ama Gaziantepspor, Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir, Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençlerbirliği Fenerbahçe, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor Göztepe maçları olacak. Var mı tartışmalar ha? 4 senedir Fenerbahçe Galatasaray ile ilk maçı Kadıköy'de oynuyordu falan diye. Ya bilmiyorum. Şimdi ben de izledim. Hepimiz de buradaydık. Yani söz konusu fikstür çekimi.

Federasyon Başkanı ve işte AS Başkanı'nın katılımıyla kulüp temsilcilerinin gözünün önünde ve her kulübün ikna olacağı bir adalet ortamında, değil mi, böyle şüpheye yer bırakmayacak şekilde çekildi ve kararlaştırıldı. Herhalde artık bu sezon içinde bu fikstür olayları çok konuşulmaz diye düşünüyorum. Ya hiçbir takım ya bu hususta bir şikayette bulunmadı fikstürden sonra, ama sosyal medyada böyle inanılmaz sistemler falan var. Çok anlayamadım. Bana da biraz bu tartışmalar saçma geliyor. İşte kimi gerçekçi olabiliyor ya. Yani sen çok böyle iyi düşünüyorsun falan, böyle kötü düşünmüyorsun diyenler var. Ben iyi tarafında bakmaya çalışıyorum. Çünkü her takım her takımla oynayacak. Hani güçlü olan, hazır olan kazanacak. Olay çok basit. Mesela kura çekimini izlemeyenler açıp izlesinler. Hepimiz buradaydık, yayındaydık. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe için ayrı bir pot yapıldı. İki takımın yöneticisi geldi kuraya. İşte Galatasaray yöneticisi dedi ki ben ellemem dedi, Metin Bey sen seç. Aynı geçen senede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kura çektirip kalanı bana verin demesi gibi. Fenerbahçe'li yönetici de Barış Bey de işte bu kurayı çekti. Ne federasyon yöneticilerinin ne Galatasaraylı yöneticinin eli değmedi topa, kurada. Yani şu an herhalde kimsenin aklında bir soru işareti yoktur diye düşünüyorum. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Oradan gelen mesajlara da bakacağım. Tabii bizim ligde, yani Süper Lig'de durumlar bu şekildeyken, belli olurken fikstür, bir de Dünya Kupası var. İşte son 16 tur maçları var. Son 32 tur maçları da bitti ve dün Fas-Fransa mücadelesi vardı. Ya yani Fas'ı bu kadar etkisiz olacağını inanın ben hiç düşünmemiştim. Evet, Fransa muazzam futbol oynuyor, domine ediyor bütün takımları. Yine ilginç bir araştırma yaptım. Yani bu Fransız arkadaşların sömürüsüne çok kafayı taktığım için. Dün 22 oyuncudan arkadaşlar, bu sefer soracağım şimdi, geçen de sordum ya Dünya Kupası'nda kaç tane Fransız kökenli oyuncu vardır diye. Dün mesela 22 oyuncunun kaçı Afrikalıdır sahanın içinde? 20 tanesi Afrikalıydı arkadaşlar. Hani gelin görün ki maçı Fransa kazandı. Ya Fransa'nın etkili başladığı, işte kimine göre ben haksız diyorum. İşte arkadaşımla konuşurken ya Cihan'cığım bu penaltı haksızsa işte sen bu futbolu izleme falan diyor. Çünkü hani biraz böyle Mbappe rakibine kendi ayağını takmış gibi düşündüm ben, bilmiyorum. Hani Fas kalecisi Bono yine böyle birkaç net golü önledi, devleşti ama hani Bono'yla da bir yere kadar dedi ki yani Fas, evet hep Bono iyi işler yapıyordu. Fransa resmen böyle tek kale oynayıp kazandı mücadeleyi. Böyle zaten karşınızda büyük bir rakip varsa hücumunuzla boğup yenmek durumundasınız. Yoksa siz hazır kapanmışken argo tabirle affetmezler. Affetmediler. Bu arada Bono, yani Mbappe'nin attığı golü yine çıkartabilirdi ama kendi arkadaşı Mbappe'nin önünde böyle duvar olunca, yani oyuncunun nasıl topa vurduğunu ve vurma anını göremedi. Belki görebilseydi büyük ihtimalle çıkarırdı diye düşünüyorum. Fas gerçekten ya belli bir futbol seviyesinin üzerinde olan, böyle işte oyuncular arasında denklik olarak, üstünlük olarak, hani mümkün olduğunca hani diğer milli takımlardan sivrilmeye çalışan bir milli takım. Son dönemde böyle adını sıkça duyuran bir milli takım. Ama kupanın mutlak favorisine karşı oynadılar, öyle diyebiliriz. Yani İspanya, Fransa dersiniz değil mi, mutlak favorileri. İşleri kolay değildi. Zaten bunu da böyle ofansif açıdan hissetmişlerdir. İlk isabetli şutları dakika 83'te oldu. Yani Fransa'ya bakıyorsun, adamlar bir gegenpress yapıyor. Rakibi böyle çok önde ve dinamik bir şekilde baskılıyorlar, kurgu yapıyorlar. Hani Faslı oyuncular ne yapacağını şaşırıyor. Hani ayağa paslarla çıkmaya çalışıyorlar, ayağa paslarla çıkamıyorlar. Hani gelişi güzel uzaklaştırdıklarında Fransa böyle hızlıca tekrar Fas'a yüklenmeye çalışıyor. Hem ister istemez yani Fas da bu koşullarda hani hücum futboluna geçiş yapamıyor. En fazla denemeye çalıştı, işte hızlı kontrol ataklarda dikine paslarla pozisyon falan bulmaya çalıştılar. Ama Fransa buna izin vermiyor. Acayip bir takım ya. Eskiden çok oynardım. Şimdi hala oynayan arkadaşlarımız vardır. Ben PES'çiydim. Şimdi FIFA'cı olan arkadaşlar da vardır da onlar da nasıl bilmiyorum. Böyle oyuncuların gücünü falan 109 yapardık. Siz yapar mıydınız bilmiyorum. Yani maçın bir bölümünde Fransa hocası Deschamps'ın şey diyeceğini düşündüm ya. Yani, hop beyler biz böyle çok güçlü olduk, bir adam değiştirelim falan demesini bekledim. Gerçekten bütün samimiyetimle bakıyorsun. Ya yani Brezilya'ya, Hollanda'ya kök söktürmüş. Son 16'yı 3-0'la geçmiş olan bir Fas var. Yani kaleye gidemeden maçı bitiriyor. Çok ilginç yani, değil mi? Bir kaleye git yani. 83 işte ilk şutları 83. Fransa nasıl bir takım öyle düşün.
Bakacağım, mesajlara bakacağım arkadaşlar. 0212 273 10 atıyorsunuz, görüyorum. Şimdi faslı oyuncular da adamcağızlar ne yapsın? Onlar da 2-3 tane üst düzey oyuncuyla takım oyunu kurmaya çalışıyorlar. Fransa'ya bakıyorsun. Bu sene Ballon d'Or alacak Dembele var. Asist rekorlarını alt üst eden dünyanın en iyi sağ kanadı Olise var. Ne bileyim, daha yeteneğinin sınırı belli olmayan Due var. Aklıma gelenleri söylüyorum. Adamların yedekleri falan bile böyle bu kupayı kazanabilir. Yedekten giren Barcola var. Şimdi geldi aklıma. Manchester City'yi hayata döndüren bir Cherki var ki, hani bu turnuvada herhalde forma bile giymedi değil mi? Cherki girdiğini hatırlamıyorum. 10 numaranın hası ve yani milli takımın yıldızı, dünya kupalarının en çok gol atan oyuncusu olacak Mbappe var. Sen nasıl yeneceksin ki bu takımı ya? Haksız rekabet var. Gerçi bunu İbrahim Yavuz duysa, hani öyle bir şey yok Cihan, haksız rekabet diye bir şey yok. Ağzı yakmar Galatasaray'ı nasıl yendi, Sparta Prag nasıl yendi falan diye. Hemen oraya bağlar. İbrahim abime de selam olsun, belki dinliyordur bizi bir yerlerde. Evet tabii yenilmeyecek bir takım yoktur ama bu güç farkına da göz ardı edemezsiniz. Yani saydığım isimlere baktığınızda gerçekten çok üst düzey oyuncular Fas'ı sürklese ettiler. Sağdan sildiler. Keşke şunu dedim yani. Evet. Hani Hollanda penaltılarla Fas'ı eleseydi de, hani Fransa ile o karşılaşsaydı, hani belki bir tık daha dişli oynayabilirdi belki. Çünkü Fas'ta hiç o heyecanı göremedim. Finalde Norveç kupayı kazanacak demiş. Çok zor Okan ama olabilir. Cherki'yi Fas'a göndereydi Fransa demiş. Keyifli programlar diyor. Eskişehir'den Özkan, ben Galatasaray yönetimine çok sinirliyim. Emin Bayram için Başakşehir'e izin ver. Aral Şimşin'i Trabzon istiyor diye transferden çekil. Böyle saçmalık, acemilik olmaz. Başakşehir ve Trabzon bize kolaylık sağlıyor mu demiş. Ya istiyor musun mesela Emin Bayram'a? Hani Başakşehir şey yapmasaydı, ha Emin gelsin, ben onu as stoper oynatacağım diyor musun? Demiyorsun, boş ver. Bırak çocuğun önü açılsın. Evet, Aral iyi bir çocuk. Muazzam bir çocuk ama mesela kimi kesecek? Daha üst düzey oyuncuya gidecekleri için bunu yaptılar. Ben de ona sana söyleyeyim. Aral da iyi bir çocuk bu arada. Yani Aral alınabilir miydi? Alınabilirdi. Ama yani Trabzon istedi diye çekildi vesaire, onu bilemiyorum. Sabah Kaan Kıran geldi, senin sesinden konuşuyor, dikkat et demiş. Kaan Bey, Cihan Dişli desen yerler, aynı ses. Kim, Doğan Önceli mi konuk geldi? Vallahi bilmiyorum. Selam olsun Kaan Kıran'a da. Fas oyunu ilk yarı özellikle Paraguay'a benzer çok çirkinleştirmeye çalıştı. 11 kişi neredeyse kalecinin içine girdiler. Sıkıldım, pek bakmadım demiş. Yok ya, o kadar da çirkinleştirmediler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Paraguay maçıyla bence uzaktan yakından alakası yoktu. Paraguay sadece dövmeye gelmişti Fransa'yı. Ama Fas yine biraz oynamaya çalıştı. Oynayamadı. Yani gerçekten de ya maç 2-0 olduktan sonra ben böyle 3-4 falan olur diye mi düşündüm? Hani çünkü bir tık böyle Fas'ı da destekliyordum. Hani Bono da zaten, Bono sürekli şeyi azarlıyor. Stoperleri azarlıyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Yani kafayı mı yediniz falan diyor. Hızlı paslaşıyor Fransa ya, yetişemiyorsun. Ya mesela Arjantin nasıl bir rakibi yenmiş? Dünya Kupası'nı almış yani, düşünün. Evet, o zaman belki bu durumlarda değillerdi. Olmayabilirlerdi. Şimdi karşılaşsalar iş daha mı farklı olur? Onu da bilmiyorum. Ki o zaman Fransa yine 1-0 öne geçmişti. Arjantin oradan çevirmişti. 2-1 almıştı falan. Yani bir 1-0 geriye düşünce falan, hani o Paraguay gibi oynadıkları dediğin tarafa katılabilirim. Yani orada biraz çirkefleştiler dediğin gibi. Hani bu Fransa'yı elerse kim eler biliyor musun? Elerse İngiltere eler. Başka da eleyecek bir takım yok. Hani evet, İspanya da güçlü, Arjantin de güçlü ama İspanya'nın da Arjantin'in de bence Fransa'ya gücü yetmez. İngilizler böyle biraz daha karmaşık oynuyor, kitleyebilirler bu noktada. Orta sahaları da çok dinamik. Yani Fransa'nın orta sahasını orada kitlerseler belki bir bakıma Fransa'yı yenebilirler diye düşünüyorum. Ben dedim ki demiş, bir sonraki kura çekiminde Fenerbahçe'nin istedikleri ve Beşiktaş'ın istedikleri diye bir liste hazırlasınlar. Kurayı ona göre çeksinler. Hiçbir Galatasaray taraftarı da şöyle oldu böyle oldu demedi. Yani diğer arkadaşlar gibi yangın yapmadık demiş. Evet ama mesela şöyle düşünmedi.
Sen de mesela 14 yıl şampiyon olmasan, bu bence de bir tesadüf. Kimisi işte gerçek olduğunu düşünüyor, özellikle ayarlandığını düşünüyor, işte deplasman dönüşleri falan. Çünkü bu fikstürden sonra özür diliyorum, UEFA

Sahada da bir fikstür çekilecek yani. İçeride mi dışarıda mı oynayacağım belli olacak. Yani 8 maç yapıyorsun ya. Yani birini içeride, birini dışarıda, birini içeride, birini dışarıda yapıyorsun. Aslında o fikstür önemli. Yani Süper Lig'den sonra çekilen bir fikstür. Yani belki sen de bir Galatasaraylısın. Sen de belki 14 yıl, 13 yıl şampiyon olamasan sen de belki böyle düşünce. Bilemiyorsun ya. İşte başarısızlık olduğunda insanlar ister istemez farklı şeyler düşünebiliyor. Olabiliyor yani, bir yerden çıkarım yapmak durumunda kalıyorlar. Onların da düşüncesine saygı duyuyorum. Herkesi düşüncesine saygı duyuyorum. İngilizleri Norveç kitleyecek demiş. Hiçbir şey yapamaz Ayhan'cı. 3-0 yaz bir kenara. Cihan Doğan Öncel beni engellemiş. Mesajlar geliyor mu? Yok ya, niye engellesin, geliyor, okuyabiliyoruz. Cihan'cım selam, iyi yayınlar. Greenwood geliyor. Kıskanıyor musun demiş. Yani evet ya, oyuncu bitmek üzere. Şey zaten bir de yani Marsilya Paris Saint Germain'den bir oyuncu aldı o bölgeye. Öyle hatırlıyorum şimdi, daha da aklıma gelmedi. Kim özür diliyorum. Kim, Atletico mu? Atletico aldı, aynen Atletico aldı. Ya gidip de ikinci bir adama o kadar para verirler mi bilmiyorum. Şimdi Atletico devrede ya, Greenwood içinde. Yaparlar mı? Yaparlar. Yani şimdi Fenerbahçe'nin hem Marsilya ile anlaştı, hem Manchester United ile anlaştı, bir de Getafe var. Ya bunların hepsiyle hemen hemen anlaştığını biliyoruz. Oyuncuya da 10 milyon euro gibi bir maaş ödeyecek. İşte Atletico Madrid sadece Marsilya ile görüşmüş. Onlar da işte diyor ki ben diyor 5-6 verebiliyorum kardeşim diyor. İlginç. Yani Atletico yine Lukman gibi devreye girer mi girmez mi bilmiyorum. Yani Atletico Madrid de dünyada en çok gelire sahip 11. mi 12. mi kulüp, ne yani. Yani önemli olan Atletico'nun kulüp politikası şey değil yani, Atletico bu parayı veremez değil, verir. Verir ama bir futbolcuya o paranın verilip verilmeyeceğini düşünür. Adamların ben paralık bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Yine Lukman transferinde de Atletico Madrid devreye girmişti. Oyuncunun aklını çelmişti. Hani Aziz Yıldırım bu sefer çeldirir mi oyuncunun aklını bilmiyoruz. Çünkü o zaman Aziz Yıldırım yoktu. Aziz Yıldırım daha farklı transfer politikası izler. Bir de Fenerbahçe bu transferi böyle taksitlerle ödeyeceği bir sistemde yapacak. Yani o yüzden Manchester United'ın da bu koşullarda ödeme almayı onaması gerekiyor. Evet, Marsilya onayladı. Okeyim ben dedi, taksiti onayladık. Yani Manchester burada biraz pürüz çıkarıyor. Sen bana böyle ödüyorsun ama yani Marsilya ne yapıyorsan yap. Bana paramı peşin ver diyor. Yani çok sıkı bir pazarlık dönüyor bu noktada. Yani Marsilya transferdeki ödeme planına ikna oldu. Orada herhangi bir problem yok. Şimdi hem Marsilya hem Fenerbahçe Manchester United'i ikna etmeye çalışıyorlar. Hani satış bedelinden pay alacak çünkü Manchester United. Hani benim alacağım pay belli diyor. Beni de taksitlendirmeyin kardeşim. Benim paramı ödeyin diyor. O noktada halletmeye çalışıyor Fenerbahçe. Nasıl olacak? Bakalım. Gelirse bir Fenerbahçe'ye kan getirir, heyecan olur. Abi yemin ediyorum bıktık saçma sapan tartışmalardan. Yok hakem kararlarıymış, yok kura adaletsizliğiymiş. Kura çekimi gökten vay ile inse bile insanların %40'ı buna muhalefet olur. İnan sana doğru söylüyorum demiş. Aziz Yıldırım'ı tebrik ederim. 5. şampiyonluğu Fenerbahçe'nin stadında kutlamak için her şeyi yapıyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım demiş. Atletico'ya çölde su yok diye bir mesaj var. İsteyince alıyorlar be, öyle söyleyeyim. Abi bu Greenwood bu kadar iyi adamdı da madem İngiltere milli takımında niye oynamıyor? Ya şimdi şöyle, Palmer da oynamıyor mesela. Aklıma gelen Phil Foden da oynamıyor. Alexander Arnold da oynamıyor. Bir aklıma bunlar geldi. Ya İngiltere çok üst düzey bir takım. Anlatabiliyor muyum? Ya bu oyuncuların üçünün değeri falan böyle 200-250 milyon. Ha, bu oyuncular da giremiyor. O yüzden Greenwood da giremiyor. Öyle düşün yani. Bazı üst düzey futbolcular bazen milli takımlarına, yani bizim üst düzey olarak gördüğümüz oyuncular giremeyebilirler. Yani düşünsene ya, Phil Foden falan giremediği takıma Greenwood diyorsun. Çok, İngiltere çok oyuncu var, öyle söyleyeyim. Yani yoksa kötü bir oyuncu olduğundan değil. Ben önceki dönemlerde Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Ama geçen sezon hani istatistikleri bir tık alt üst ettiği için şu an çok ön planda. Arjantin'i sevmiyorum. Messi'yi de sevmeyen ender insanlardan olabilirim. İspanyolların defansı iyi değil. Yamal'da hiçbir beceri gösteremedi. Bilmiyorum. Norveç Fransa finale kadar gidebiliyor mu demiş. Yani o şeye bakmak lazım.
final ağacına bir bakmak

lazım. Gidebiliyor diye biliyorum. Karşılaşmıyorlar o noktada. Ama yok ya. Ya Norveç'te bir yere kadar dayanır. Evet, onların da iyi bir takımı var ama İngiltere rahat bırakmaz onları, ben sana söyleyeyim.

0: Yazamadığın için öyle uzun uzun mu yazdın? Vallahi geçenlerde de sordular. Ben şimdi izleyenler gibi, yani izlemiş gibi atıp tutmayacağım. Öncelikle onu söylüyorum. Bu adamı izlemedim, bilmiyorum. Hani yorumculara baktım, onların da pek izlediğini düşünmüyorum. Hani YouTube'dan skills videolarını açmışlardır, birkaç eski maçını açmışlardır, ona göre yorum yapmışlardır. Çünkü çok karışık yorumlar gördüm. Yani faydalı olacağını düşünen var, düşünmeyen var. Yani şunu söyleyeyim sana, çok böyle beklentiye girme. Yani bekleyip gör. Buraya kadar tamam diyebilirsin. Yani çünkü zaten çoğu oyuncuda da bekleyip görürsün. Planın vardır, ona göre hareket edersin. Olur veya olmaz. Hani biz bu Okocukwu'yu da çok tanımıyoruz yani. Ben bu oyuncuyla isim ilk anıldığında şöyle demiştim işte. Galatasaray'ın orta sahada Lemina veya Torreira'yı kesecek bir oyuncuya ihtiyacı var demiştim. Onları yedekleyecek demiyorum. Yani kesecek, ilk 11'e girecek bir oyuncuya ihtiyacı var diyordum. Hani Lemina da hamle oyuncusu olacak örneğin. Ama bu işte Okocukwu ile beraber, ismi de çok komik yani, söylerken kendimi garip hissediyorum. Hani tam tersi olacak gibi duruyor. Hani Okan Hoca Lemina ile oynayacak, Okocukwu da hamle oyuncusu olacak gibi duruyor. Ha, bu birazcık bana garip geldi. Çünkü hani Lemina Torreira orta sahası geçen sene böyle bir tık düşmüştü. Hani Emre Tile gibi upgrade güncellenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu oyuncu biraz böyle çok bence hani Galatasaray'ın aradığı bir oyuncu değil, ama alırsa da bekleyip göreceğiz, bilmiyorum. Abim Galatasaray 4 sene üst üste maçı Rams Park'ta oynadı, ama bundan önce de 5 sene Fenerbahçe sahasında oynamıştı. Galatasaray ağzını açmamıştı. Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. Tebrik ettik. Neden bu kadar takılıyorlar anlamakta zorlanıyorum demiş Ali Esen. Fikstüre güvenip o sene bu sene demeyin Fenerbahçeli arkadaşlar demiş Enes. Kavga yok Enes. Cihan'ım iyi yayınlar. Kupa İngiltere kazanır. Bunu en başa sabitle. Ya İngilizler çok garip bir takım, biliyor musun? Mesela o geçen 3-2 yendikleri mücadelede ben bütün, yani yaşım yettiğince İngilizlerin bütün kupa maçlarını izlemişimdir. Bunlar böyle bazen makine gibi oynuyorlar. Bazen çok yetenekli oldukları için fazla özgüvenden böyle laubali oluyorlar. Ama bu turnuvada hiç o laubaliliği yapmadılar. Olabilir. Yani herkes Fransa beklerken İngiltere olabilir. Yani çok da şey değil yani, öyle absürt bir şey söylemedin.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Okocukwu ismini Dodo güzel söylemişti diyor. Nasıl söyledi ki? Okocukwu. Leslie diyelim değil mi? Bunun ön adı var galiba. Dur, ön adı neydi? Okocukwu. Yani şey bile bulamıyor ya. Leslie'ydi galiba. Leslie diyelim. En güzeli, daha kolay. Greenwood o kadar iyiyse, golcüsü olmayan Manchester United neden dahil etmiyor takımına? Paraya yazık olur bence. Osimhen'de verilen paranın karşılığı değil. Barcelona 20 milyona Dortmund'dan oyuncu alıyor demiş. Sen Galatasaray Fenerbahçe 75 milyon euro, 50 milyon eurolar bonservis veriyorsun. Bu hiç akıl kârı değil demiş. Taner Ültanır mesajını atmış. İşte Manchester'a geri dönemiyor. Öyle bir durum var. Geçmişte yaşadığı problemlerden dolayı falan böyle sıkıntı var. Zaten bilmiyorum Greenwood'u takip edenler var mı? İşte Marsilya'nın maçlarından sonra falan hiçbir zaman maç sonu röportajlarına falan katılmazdı. Biraz daha böyle geri planda kalmayı tercih ediyordu. Hakkında çıkan taciz iddiaları olduğu için. O yüzden yani o tarafa çok gidemiyor, öyle söyleyeyim sana. 3 doğru hamleyle bu sene de mutlu sonla bitecek. 5 sene üst üste şampiyon apolitini alacak Galatasaray. Herkesin bahsettiği köklü değişim seneye olur. Forma almaya, full türbünlere, kısacası takıma desteğe devam edeceğiz bizler demiş. Böyle bir mesaj var. Ramazan her zaman olduğu gibi yine bize farklı şeylerden bahsetmiş. Ramazancığım, sen acaba çok böyle sporla ilgilenmiyor musun? Spor radyosu dinlemek istemiyor musun? Geçen hafta da şey sormuştu abi, işte kız arkadaşımı lahmacuncuya

götüreceğim falan. Ya da beni trollüyor. Hani düzenli ilişki yapamıyorum demiş o. Ramazancığım şimdi canım kardeşim, ben buradan ilişki koçuna mı benziyorum? Şey var ya, bir tane aşkın mıydı, aşkım mıydı, öyle bir beyefendi var, sürekli önüme düşüyor Instagram'da, sosyal medyada. Vallahi ben ilişki koçun değilim ama Ramazan son kez cevaplayacağım. Hani neden düzenli ilişki yapamamanı herhalde bilmiyorum yani. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Şöyle, herkes genelde yani son dönemde bir kişiyle konuşmuyor, anladın mı? Birkaç kişiyle falan konuşuyor. Yani bu şimdi bir de yeni dönemde date dedikleri bir şey çıktı. Hani eskiden biz buluşma falan derdik. Şimdi bunun adı date oldu. Ve her gün yani bir sürü insan biriyle date'e çıkıyor. Ve işte eski kafalar, benim gibi eski kafalar. Sen nasıl bir kafasın bilmiyorum. Yani bu seviyede bir genişliğe açık değilim, tamam mı? Bence insan biraz seviyeli olmalı. Her şeyi böyle sıradanlaştırmamak lazım. İşte şu flörtüm, bu flörtüm, bu ex flörtüm diye. Hani millet flört sınıflandırıyorken hani kime güvenip ki ilişki yapacak insanlar? O yüzden biraz işin zor. Hani son kez cevapladım. Haftaya engellerim Ramazan seni. Date, ha? Date. Bir de date çıktı ya, ne kadar. Bir de şey var şimdi, hani evlenince İngilizce yazıyorlar ya altına. Neden? Evet yazsana yani, neden? Yani daha mı havalı oluyor? Ben anlamıyorum gerçek. Ya da bazı şeylere çok takılıyorum galiba. Senin işin zor Cihan'cığım demiş. Greenwood'u tartışılıyor diyor. 10. haftada, ha onu önce yazmışsın. Ya Greenwood tartışılacak bir oyuncu değil, dediğim gibi. Ha, sadece az önceki mesaj. Hani dedi ya dinleyenimiz, milli takıma neden alınmıyor falan. Biz böyle mesela şimdi... Ok atmak var ya Mete gibi, oyunculara ok atıyoruz mesela. Şimdi Osimhen'i beğenmeyenler var. Şimdi bu Osimhen'i nasıl beğenmeyebilirsin ki? Adam Şampiyonlar Ligi'nde gollerini attı. Galatasaray'da işte istatistik üzerinden bakılıyor, tamam mı? Çok böyle kritik maçlarda gollerini attı, müdahalelerinde bulundu. Yani şimdi Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı Osimhen'e ok atıyor. Şimdi de Greenwood geldiği için Galatasaraylısı, ya diyor kardeşim bu adam tacizli, tecavüzcü, bu top da oynamamış, ne yapıyor ki bu diyor, gelsin 50 milyonu patlasın elinde diyor falan. Bunlar normal şeyler, bunlara artık alışmamız lazım ve bunlar olabilecek şeylerdi yani, taraftarcılık ki olur da. Yani ben de günlük hayatımda yapıyorumdur, emin olun yani, arkadaşıma diyorumdur. İnsanları kızdırma koşuma gidiyor. Bu da işin tuzu biberi ya, olabilir yani. Şey de diyecek mesela, bak ben sana mesela Osimhen kötü çıksaydı, aman Allah'ım bak bu sene Galatasaraylıları bombalamışlardı, ne oldu 75 milyon verdiniz, 3 taksitle ödüyorsunuz, 20'de maaş veriyorsunuz, elinizde mi patladı falan diye. Ama adam hakkını verdi, hakkını verdi yani. Ne demiş? Hoparlör aldım sizi daha iyi dinleyebilmek için. Greenwood'a 40 milyona vermişler Fenerbahçe'ye diyor. Evet yani bittiği konuşuluyor. İşte şu Manchester'ın bir pürüzü var. Manchester'ın pürüzü de anlaşılsa, çözülse olay bitecek gibi gözüküyor. Ne demiş? Abi ben Barış Göktürk'ün hareketlerini Hakan Safi Bey'e benzetiyorum. Bence çok ön planda olmamalı. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Ama Barış Bey çok fazla röportaj verirse bence bizi yine sahanın dışına çekecektir. Buradan tüm Fenerbahçelileri sesleniyorum. Bu sene sahanın içinde olmalıyız demiş. Şey mi diyorsun? Bu el sıkmama olayını mı diyorsun? Hani saha dışı derken. Dün fikstür çekiminde Metin Öztürk'ün elini sıkmadı Barış Bey. Metin Bey de dedi ki ya bu dedi bir seçim vaadiydi. Seçim vaadinin yerine gerçekliği getirdi. O tarz şeyler olabilir dedi. Yani şey üzücü. Yani birkaç taraftardan övgü mesajları alacağım diye bunu yapmaması gerekiyordu. Olabilir. Yani demeçleri sert verebilirsiniz birbirinize, anladın mı? Lig başlayınca işte sen böyleydin, ben böyleydin. Onları verirsin ama bilmiyorum ya. Ben sıkardım. Ben düşmanımın bile elini sıkardım bu noktada. Kötü de bir şey yapmadı. Hani en azından böyle eline falan da vurmadı. Ki öyle bir hareket olmaz zaten de. Hani elini göğsüne götürdü. Ben sıkmıyorum dedi. Hoş şeyler değil. Yani biraz sonuçta orada kişiler yok. Biri Galatasaray'ı temsil ediyor bir beyefendi. Biri Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Hani o yüzden orada temsil ettikleri kulüpleri görmek lazım. Hani temsil kabiliyetini ön plana çıkarmak lazım. Bence Barış Bey yanlış yaptı. Hani ben olsam sıkardım. Metin Öztürk de çok takılmamış bu arada. Yani seçim vaadiydi, sıkmadı elimi diyor. Ne yapayım kardeşim diyor. Yani sezon başlayınca neler olacak çok merak ediyorum. Cihan Şahan Gökbakar olayına ne diyorsun? Ben şahsen Gökbakar'ın açıklamalarını, yani yaptığı paylaşımlarımı demeyeyim de, transferle olan açıklamalarını

0: duygularına katılıyorum. Bence taraftarın sesi oldu demiş. Ya şimdi Şahan Bey komedyen değil mi? Şimdi herkesin bence işini yapması gerekiyor. Evet, doğru, iyi bir Galatasaraylı. Kabul ediyorum. Ama yani şimdi Galatasaray'ın da bir planı, bir programı vardır diye düşünüyorum. Yani şu şey değil yani. Dursun Özbek şu an gidip oteliyle ilgileniyor. İşte Abdullah Bey de hani simit dükkanları var diyorlar ya, o da simit dükkanları ile ilgileniyor falan değil. Yani bu insanların bir planları vardır. Milyon euroları yöneten insanlar. Yani biz böyle biraz ufak düşünüyoruz ya kardeşim, işte akşam pazarı gidecekler, ucuzları toplayacaklar. 4 senedir şampiyon olan da bu yöneticiler. Yani birazcık bence rahat bırakmak lazım. Ondan bahsediyorum. Dün Yakup Çınar'ı da söyledim. Bu adam dedim 77 yaşında. 4 senedir şampiyon oluyor. O da biliyor bu sene şampiyon olmazsa gönderilecek. 4 sene olsa bile gönderilecek. Yeter kardeşim, ben 4 sene oldum mu? Benim Galatasaray'ın kasasında 500 milyon euro var mı? Var. Tabii bunların hepsi transfer için değil. Yani Galatasaray'ın bütçesi, genel bütçesi. Ben bunu bir harman savurayım. Har vurayım. Galatasaray'ı iyice dibe götüreyim. En efsane başkan olarak da anılayım. Ha sonra ne olursa olsun. Ha çünkü çıkacak sonra diye de bilir. Ama bu adam 77 yaşında mesela. Gidiyor vadi projeleriyle falan ilgileniyor. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgileniyor. Ha bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ha sonra da görüyorum şey diyorlar. Aral Şimşir transferinde tek bir emir telefonuyla devreden çıktı korkak adam. O iş öyle değil arkadaşlar. Öyle bir devreye falan girme de yok. Ben öyle söyleyeyim. Neler var mesela, işte kulübün mallarını peşkeş çektirecek falan deniyor. Yani başka bir kulüpte şu durum gerçekleşse yemin ediyorum bak. Yani heykeli dikilecekken hala başkan üzerinde böyle şüpheyle geziyor bazı taraftarlar. Hani transfer yapmaması buna bağlanıyor. İşte çekildiği transferler siyasete yoruluyor. Hani ne bileyim, ben anlayamadım, çok farklı. Hani Dursun Özbek olmazsa da başarılar gelirdi fikrini neredeyse tüm taraftarlara bazı yorumcular bunu dayatmış, yaşatmış. Hani ben çok şey yapmazdım ya, biraz böyle yani eleştirirken iki kere düşünürdüm. Ya bu adam 4 yıldır burada, hani bir şeyler de yapıyor. Galatasaray'ı farklı noktaya da taşıdı. İşte Bayern Münih'ten, Premier Lig'den takımlar geliyor, Galatasaray müzesini geliyor. Avrupa'ya açılmaya çalışıyor, vizyonunu değiştirmeye çalışıyor derdim. Ama hala başkan transfer yapmadı diye eleştiriliyor. Ben bunu aklım sırrım ermiyor maalesef, bilmiyorum yani. Eleştirenlere de dediğim gibi okurum mesajınızı. Nedenini bana açıklarsanız okurum. Cihan'la date doğru. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gold'de demiş Ceyhun. Selam olsun Ceyhun'cum. Aşkım Kapışmak. Ha, Aşkım Kapışmak mıydı o beyefendinin ismi? O da çok absürt yani. Bu gönderi hoşuma gitmiyor diyorum. Engelliyorum gönderiyi yani. Instagram'a attı bildiri var ya. Sürekli önüme çıkıyor. Konuştuk. Ramazan Kabak konuştuk. Doğru. Greenwood hakkında çıkan taciz iddialarında mahkemede aklandı diyebiliyorum. Evet, aklandı. Mahkemeci aklandı. Ama işte o kız arkadaşının fotoğrafları, videoları falan var ya. Sonuçta mahkemeci aklandı. Ama Manchester tarafında istenmeyen adam oldu. Öyle söyleyeyim sana. Bir Yunus'a gidelim. Döneceğim. Tekrar mesajlarınızı döneceğim. Yunus Aydın'a da bir merhaba diyelim. Yunus'cum hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Yine bütün enerjinle girdim. Benim kulaklıkta son ses olduğu için böyle kulaklarım da patladı. Ne var ne yok? Bir problem, bir sıkıntı var mı?
1: Gayet güzel. Transfer dönemini, işte spor sezonu takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda sona doğru gidiyoruz. Maçlar azaldı. Yani artık son Dünya Kupası'nın son keyiflerini yapıyoruz.
0: Evet. O zaman Dünya Kupası'na geçmeden dur, önce biraz ortalığı karıştırayım. Dün fikstür çekiminde
1: geliyor. Mesut Öztürk olayı geliyor galiba.
0: Evet, bir el sıkmama durumu yaşandı işte. Böyle tweetler falan havada uçuştu. Ortalık bir anda karıştı. Ne diyorsun başlangıça? Daha bir ay varken, sezonun başlamasına biz erken başladık bu durumları konuşmaya.
1: Yani tabii aslında hani fikstür çekimine katılanlar, hani birisi başkan vekili, diğeri Galatasaray'ın ikinci başkanı. Şimdi aslında Barış Bey'in ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağını tahmin ediyordum. Çünkü neden? Bunu açık net bir şekilde Barış Göktürk kendi adaylığı sürecinde, daha Aziz Bey'in, Aziz Yıldırım'ın ekibine dahil olmamışken, Ozan Balaban'la Metin Şen'le yaptıkları toplantıda, yanılmıyorsam Selahattin Baki de vardı. Burada elini sıkmayacağını net bir şekilde söyledi. Hatta Lütfü Arıboğan'a vesaire de gönderme yapmıştı. Şimdi Aziz Yıldırım ekibinde bir tutarlılık esas olması gerektiğini sürekli seçim sürecinde vurgulamıştı.

0: algıladılar. Çünkü biz daha önceki Fenerbahçe yönetimlerinde birazcık filmi geri sararsak Ali Koç'ta mesela çok fazla tutarsızlık gördük. Nedir bu? Mesela 2 Nisan'daki kongre olayı. Neden de orada Fenerbahçe'nin çekilmesi dahi konuşulacakken bu oylanmadı bile. Ki o dönemde taraftarın tepkisi belliydi. Şimdi bu mevcut yönetime geldiğinizde biraz daha sözünün arkasına duran bir yönetim anlayışı. Yani sözünden geri dönmeyen. Az önce bir örnek daha vermem gerekirse. Ali Koç döneminde Ergin Ataman Türkiye Basketbol Federasyonu'nda milli takımın başında olduğu sürece Fenerbahçe milli takıma sporcu göndermeyecekti. E ne oldu? Biz Tarık'ı da gördük, Onur Alp'i de gördük. Hep bu sözlerden geri adım atıldı. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde geri adım atılmıyor. İlkini de gördük. Barış Göktürk, ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım dedi. Metin Bey elini uzattı. Gayet dostane bir şekilde Barış Göktürk teşekkür etti, elini sıkmadı. Evet, bunu bir seçim vaadi olarak adeta vermişti. Bir kutuplaşma örneği olarak vermişti. İki açıdan bakarım. Bir, sporda dostluk olarak bakarsam, kardeşlik, birleştiricilik olarak bakarsam yanlış. Yani Aziz Yıldırım biz herkese dost olmaya geliyoruz dedi ama daha önce Galatasaray'dan dost olmaz da dedi. Bu anlamda tutarlı da bulabilirim ama sporda dostluk fair play açısından size birisi el uzatıyorsa düşmanınız dahi olsa elini sıkarsınız. Ama diğer taraftan bakarsam sonuçta bir vaat verdi. Benim bakış açım bu olacak dedi. Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım dedi. E şimdi iki türlü eleştiri odağı olabilir. Bir, Fenerbahçeliler gelip sen hani sözünün arkasında durmuyorsun diye Barış Bey eleştirebilir. İki, diğer taraftarlar yaptığın hoş değil diyebilir. Barış Bey'in de zaten Fenerbahçe'de uzun vadede başkanlık hevesinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten adaydı. Zaten Aziz Yıldırım birleşme çağrısı yapmasaydı hem Hakan Safi hem Barış Göktürk'e. Barış Göktürk zaten adaydı. Kimetim listesi öyle basit bir liste falan değildi. Fenerbahçe Euroleague şampiyonu yapmış Ozan Bey'de listesindeydi. Selahattin Baki'de listesindeydi. Daha önce Ali Koç'un ikinci başkanı Metin Şen de listedeydi. Gibi gibi. Barış Bey de uzun vadede Fenerbahçe camiasına sözünü tutmayan adam olmamak için elini sıkmadan bana sorarsan doğru mu değil? Bence en başta böyle yani bir laf etmemesi gerekiyor.
1: Bir de şu var yani Yunus, herkeste bir Aziz Yıldırım olma sevdası var. Yani bazı davranışlar bazı insanlarda böyle iğreti durur yani, yakışmaz ya. Sonuçta ben bir hareketi içimden geliyorsa yaparım ama yapmak zorunda olduğum için yapınca biraz böyle yapaylık oluyor yani. Sanki bunu yapmak zorundaymışım gibi. Ama mesela Aziz Yıldırım öyle değil. Herkes Aziz Yıldırım olmaya çalışıyor. Aziz Yıldırım olma sevdası var ama karıştırılan bir şey var. Hani işte o Aziz Yıldırım'ın amiyane tabirle hani kestiği racon diyeyim, kötü bir tabir ama onlar doğal. Hani adamın kendisi böyle 24 saat Aziz Yıldırım gibi yaşıyor. Yani Fenerbahçe başkanı olunca bu insan değişmiyor. Ama bazıları, işte Fenerbahçe özelinde söylemiyorum, İşte Beşiktaş yöneticisi olunca, Galatasaray yöneticisi olunca, Trabzon yöneticisi olunca değişebiliyorlar. Hani bazı insanlar da yapay duruyor. Ben de o dünkü hareketin mesela Barış Bey'de yapay durduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Çünkü hepimiz günlük hayatta, yani spor camiasının içinde olan bir süreç. Barış Bey'in işte dijital spor kanalları da vardı. Şimdi kapatıyor. Daha doğrusu kuzenine devrediyor ama yani hepimiz Barış Bey'in aslında ne kadar nazik, ne kadar hani düzgün, zaten genç. Hani böyle ekstra bir sinir yok. Aziz Yıldırım'a bu hataların birçoğunu gerçekten zamanında Ali Koç da söyledi. Aziz Bey'in çok ciddi bir şeker hastalığı problemi var ve bu da doğal olarak günlük hayatta çok sinirine de yansıyor. Yani Barış Bey daha genç, daha anlayışlı, daha hakikaten mülayim bir insanken, dediğim gibi Aziz Yıldırım yönetiminde olmanın getirdiği bir hani astığım astık tarzında bir tarza büründü. Bunu sadece bu arada Aziz Yıldırım ekibine Barış Bey yapmıyor. Birçok hani günlük hayatta daha farklı tanıdığımız insan Aziz Yıldırım'ın ekibine girince daha farklı hale geldiler. Yani mesela baktığında şimdi Mahmut Uslu'ya örnek verelim. Mahmut Uslu, şimdi reklam olmasın diye adını vermeyeyim, Türkiye'nin en büyük eğitim firmalarından birisinin kurucusu, bir eğitimci Mahmut Uslu. Şimdi Mahmut Uslu'nun zamanında söylediklerini hatırlıyoruz. Yakışıyor mu, yakışmıyor. Yani bir eğitimciye. Ama Aziz Yıldırım gibi olmaya çalışıyorlar. Lafına katılıyorum. Ama ilk defa bence Barış Bey üzerinde şöyle bir şey var. Zamanında ben burada aylarca radyo, hatta yıllarca radyo golde Ali Koç'u eleştirdiğim için rahatlıkla söylüyorum. Ali Koç şöyle doğru bir şey söyledi. Aziz Yıldırım'ın etrafındaki insanların Aziz Yıldırım olmadığı sürece Fenerbahçe siyasetinde çok bir etkisi yok. Mahmut Uslu gibi isimler başta. Ama ben bugün itibariyle Barış Göktürk'ün bundan ayrıştığını düşünüyorum. Barış Göktürk bence Fenerbahçe'de uzun vadede potansiyel bir başkan adayı. Başarılı da olabilecek bir başkan adayı. Ama Bu davranışını Metin Öztürk'ün elini sıkmamasını ben doğru bulmuyorum. Yani zaten süreç içerisinde geçen sene Acun Ilıcalı ile Metin Öztürk'ün de Fenerbahçe Ağzı Başkanı'na da problemli oldu. Zaten olacak.
1: Sürekli yani. Hulusi Belgü ile de Metin Bey'i. Tam orada ikisi de haksızdı bence. Hulusi Belgü Metin Öztürk kavgasında hatırla fiksür çekiminde. Hulusi Bey dedi ki ben dedi aynı karede bulunmam kendisiyle demişti. Orada Metin Bey de kendisine kötü cümleler kurmuştu. Çünkü orada ikisini de bombalamıştık. Ama şimdi Metin Bey biraz daha böyle sakin konuştu sanki.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani daha sezonun başı, daha başlamadık bile yani fikstür çekiliyor. Yani derbiler de erken haftalara yığılmış. Yani hani derbilerde sonuçta bir tempolu başlayacağız belli ki. Yani ilk 10 hafta gergin başlayacak, tempolu başlayacak ama ya yani bir şeye göre ısınmamız için biz artık burada ağrı kesici alıp bu hastalıkları yok edemeyeceğiz. Bizim durumumuz artık kangren olmuş. Yani Türk futbolu bu gerginlikle yaşamak zorunda. İşte bu gerginliğin de devamında zaten Dünya Kupası'nda en erken elenen ikinci takım olduk. İkinci ülke olduk. Bu yüzden bu gerginlikler farklı boyutlara gitmediği sürece, sporun içinde kaldığı sürece güzel. Yani işte sosyal medyada göndermeler yapılıyor vesaire. İşte görüyoruz fenomen hesaplardan vesaire, tamam. Ama bunun İşte bir tarafın sürekli, bu sürekli bugünkü gibi Galatasaray olmamalı, zaman zaman Fenerbahçe'de olmalı, bir tarafın sürekli itidalli davranması gerekiyor. Metin Bey bu süreci itidalli götürdü. Farklı bir tepki de verebilirdi bir sıkılmadığı zaman. Ya da zaten sonrasında hemen röportaja geldi. Röportajda farklı şeyler de söyleyebilirdi. Kendince bir gönderme yaptı. Barış Bey'in seçim vaadiydi dedi. Ki Barış Bey vaat ettiği şeyin adayı olmadı aslında. Hani buradan da Barış Bey'e bir eleştiri yapabilirdi. Ama kendisi buralara götürmedi. Olayı itidalli oldu. Ben Metin Bey tarafını tebrik ediyorum. Barış Bey'le alakalı da şöyle söylüyorum. İki açıdan bakarım. Profesyonel bakarsam yanlış. Duygusal bakarsan sözünün arkasında durdu.
1: Evet, bir de Mason Greenwood olayı var. Buna ne der Yunus Aydın? Madem buradan girdik, az önce mesela dinleyenimiz şey yazmıştı. Ya abi dedi, bu adam bu kadar iyiyse dedi, neden İngiltere milli takımına giremiyor? İşte ben de aklıma gelen oyuncuları saydım. Phil Foden, Alexander Arnold falan dedim. Bunlar da giremiyor, o yüzden giremiyor dedim. Ha, iyi bir oyuncu Greenwood. Gelirse zaten fark yaratacaktır Fenerbahçe'de. Ondan önceki dönemler kendisini böyle... Yani çok beğenmezdim ama geçen sene şov yaptı. Gerçekten istatistikleri alt üst etti. Sen ne düşünüyorsun Greenwood'la alakalı olarak? Çünkü Fenerbahçeliler heyecanlandı, artık bekliyorlar yani. Ama Manchester United pürüzü çıkarıyor. Çünkü çok fazla pay alacak takım var. Hetafe var, Marsilya var, Manchester var. Ama şu an Manchester bir pürüz çıkarıyormuş.
0: Yani aylardır. Şimdi Hakan Saati'nin adaylığı sürecinde vaat edilen isimlerden biriydi ve Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandırmıştı. O dönemde Hakan Bey'in hani gerçekten bence ortaya attığı en doğru isimlerden birisi Greenwood. Yani Merih'le alakalı aynı şeyi düşünmüyorum mesela ama çok doğru bir isim attı ortaya. Ve anlaşması değerliydi ama işin tek tarafı finansal olarak Fenerbahçe'yi çok zorda bırakacak bir anlaşmaydı. Aziz Bey'in burada bu blöfü görmemesi ve Greenwood'u ben seçildikten sonra görüşürüm demesi. Biz düne kadar ne konuşuyorduk? Marsilya 50 milyon euro istiyor. 50'yi istiyorlar. Çünkü dediğin gibi para çok fazla yere dağılacak. Çok fazla yere bölünecek. Ve hani kendileri de her taraf eline böyle haklı bir para almak istiyor. Şimdi burada Aziz Bey dedi ki ben artık başkanım. Ben teklifimi yaptım. 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro şampiyonluk bonusu. 39 milyon euro da kulübe veriyorum.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Ve çekiliyorum. İşte Atletico birçok haber çıktı. Dün gece Atletico Madrid'in ilgilendiği haberi çıktı mesela. Zaten oyuncunun birçok yerden talibi var. Ben İngiltere milli takımına seçilmediyse kötü futbolculara da katılmıyorum. Yani hani Trent şu an seçilmediyse, aynı şekilde Phil Foden seçilmediyse, Phil Foden Türkiye'de herhangi bir takıma gelse, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kötü futbolcu mu diyeceğiz?
1: Havada kaparım. Foden'a. Havada kaparım. Benim adamım.
0: Yani, evet sen de ekstra seversin abi. Yani hani o yüzden Greenwood'da bence 3 büyüklerin üçünde de direkt ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu. Bunun alınış şartları gerçekten 39 milyon euroya geldiyse, çünkü Fenerbahçe'nin çok ciddi bir financial fair play problemi de var. Ya burada 5 yıla bölünebilecekse, maaşı 10 milyon euro artı 5 milyon euro şampiyonluk bonusunda kalacaksa çok büyük iş. Çünkü Fenerbahçe'ye 100 milyon euroya geçecek bir maliyeti olan bir iş 50-60'larda tutularak getirilebilecekse Bence Aziz Yıldırım yönetimi çok büyük iş yapar. Greenwood bence şu an Fenerbahçe'nin diğer resmileşen transferleri Nathan Ake ve Vedat Muriç hariç yani bence en iyi transfer olur. Yani bu üçünün en iyisi olur. Şüphesiz Greenwood ve taraftarı da farklı bir şekilde heyecanlandırır. Çünkü star bir transfer. İki ayda Fenerbahçe taraftarının istediği transfer.

0: dün biz mesela yayın yaparken de Göksel'in artık bu transferin Fenerbahçeliğine bitmeye yakın olduğunu söylüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bence artık Fenerbahçe bitirmeye çok çok daha yakın transferi.
1: Evet tabii. Bir de Galatasaray tarafında da işte bu Şahan Gökbakar'ın, komedyenin açıklamaları çok konuşuldu. Bir Dursun Özbey'in fotoğrafını paylaştı. Başkan tesislerde Galatasaray muhabirlerine yapılmayan transferlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor tarzı. Üstüne de işte Necati Ateş bir ateş püskürdü, işte sen dedi nasıl bu haddi buluyorsun vesaire. Bazı Galatasaraylı taraftarlar Şahan Gökbakar'a hak verdi mesela. Hatta %50 %50 ayrılanlar var, işte Galatasaray konusunda haklı, işte kendi tarzında konuşmuş demek istiyor. Ama ben çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Ben farklı taraftan baktım. İşte birisine Dursun Başkan'a otelci dedi, diğer tarafa simitçi dedi falan böyle. İşte kimse de diyor ki ya bunu söylemek istemedi, transferlerin geciktiğinden bahsetmek istedi vesaire diye düşünüyor. İşte adamın derdi başka, Sayın Kavukçu'ya hakaret değil, hiç oralara konuyu çekmeye çalışmayın falan diyenler var. Ama bence bir tık orada iğneleme de var gibi duruyor. Zeki bir adam çünkü kendisi. Hani bu yazdıklarına nereye gideceğini iyi bilir, bilmiyorum, konuya hakim misin?
0: Hakimim, hatta Şahan Gökbakar'la yıllar önce ben onu eleştirdiğim bir paylaşımdan dolayı da engellemişti beni mesaj attıktan sonra. Ama yani şöyle düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi yetenekli birisi, hiç şüphe yok, zeki birisi, birçok skeç yazıyor ama şimdi birincisi otelci simitçi mevzusu. Ya Abdullah Kavukçu için söylüyor tabii simitçi olayını. Ya adam sokakta mı simit satıyor? Bu adamın New York'ta simitle ilgili dükkanları var. Türkiye'nin her yerinde simitle ilgili dükkanları var. Zaten Türkiye'de bir tane böyle marka var. Yani birçok şeyin sponsoru olmuş. Galatasaray için defalarca kez elini cebine atmış. Dursun Özbek'le alakalı otelci. Ne oluyor? Ali Koç'un da otelleri var. Yani şimdi bunlar kötü meslekler. Ben bu tarz iğnelemeleri çok mantıklı bulmuyorum. Sonuçta Galatasaray camiası son 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Yani çok inanılmaz transferler yapıyorlar. İşte o Simen'i geçen sene bütün yaz konuştuk. Yani bütün yaz bitirilebilecek mi konuştuk. Bu isimlerin yaptığı işler kötüyse, örnekleyelim maddi olarak. Şimdi Osimhen için biz geçen bütün yaz boyunca teminat mektubunu konuşmadık mı? Futbol tabirini bir teminat mektubu diye bir şey girdi ya. Ya bu kadar çok konuşulmuyordu. Banka teminatı diye bir şey girdi. Yani bu isimler bu krizleri çözdüler. Dursun Özbek çözdü, İbrahim Atipoğlu çözdü, Abdullah Kavukçu çözdü. Bu isimler çözdü bunları. Yani Şahan Gökbakar'la alakalı diğer tarafta. Şimdi Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'ın iptal edilmesi isteniyor. Ben de gördüm Galatasaray'ın birçok taraftan. Şimdi bizim yıllardır konuştuğumuz Fenerbahçe'ye çok kolay üye olunabiliyor. İşte Fenerbahçe'nin 46 bin oy kullanabilecek üyesi var. İşte Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın 1 milyon üye projesini farklı yerlere götürmesi, Talat Bağ'ın karar verici olması için. Diğer tarafta da Fenerbahçe'ye oranla bir hayli katılımı düşük. Çünkü üye olmak çok zor Galatasaray'a. Ergin Ataman bile Euro Cup şampiyonu olduktan sonra Ünal Aysal'ın inisiyatifiyle Galatasaray üyesi olmuştu. Şimdi burada birisi Şahan Gökbakar'ı üye yapmış. Yani burada 40 yıllık diyorum, özür dilerim. Yani çok uzun süre olduğunu belirtmek için söyledim. 100 küsur yıllık Mektebi Sultani aklına, Galatasaray Lisesi aklına Şahan Gökbakar'ı bir karar verici yapmak bence aklı selim bir iş değil. Yani bu tarz isimlere bu tarz yetkiler verirseniz işte sosyal medyada bu tarz taraftarı ayrıştırır. Çünkü Galatasaray'ın liseden gelen, o Galatasaray Lisesi'nden gelen kültürü çok ayrı bir şey. Ve bence Galatasaray'ı sportif olarak Avrupa'da, Türkiye'de başarılı kılan şeylerden birisi de bu. Yani bu isimlerden birinin Şahan Gökbakar'ın burayı karıştırıyor olması bence artık günümüzde sosyal medyada tabii nereye geldiğini göstermekle birlikte Galatasaray'ın da ister istemez buna hani içeri girdiğini gösteriyor. Yani şimdi Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz ya da Duygun Yarsuvat. Ya bu tartışmaların içinde olsalardı ne düşünürlerdi acaba? Hani nasıl yorumlardı? Yorumlayamazlardı. Yani Galatasaray'ın kurumsal kimliğinde olan şeyler değil bu. Hani o zaman insanlara meslekleriyle ilgili otelci, simitçi diye yorum yapacaksak hani Şahan Gökbakar da hani Recep İvedik'ten bir fazlası değil yani.
1: Evet yani bir de böyle nasıl diyeyim yani halka mal olmuş kişilerin, ne bileyim böyle yüksek sayıda takipçisi olan insanların böyle hangi takımı tutuyorsa bence bir tık taraftarı birleştirmesi lazım. Hani böyle ofansiften agresife geçiyorlar ya böyle, yani biraz antipatik oluyor insanların gözünde. Evet haklı olabilir, onu savunanlar olabilir, ona bir şey demiyorum, öyle düşünenler de olabilir ama daha... transfer sezonunun kapanmasına süre varken, hiçbir şey bitmemişken bu tarz eleştirilerin biraz ağır olduğunu düşünenlerdenim. Biraz Dünya Kupası yapalım istersen. Beşiktaş'ı da konuşalım daha doğrusu. Dur, Beşiktaş'ı da konuşalım, öyle geçelim. Beşiktaş-Trabzon kısa kısa ardından geçelim. Salih Özcan da geldi. Beşiktaş Başkanı adalı devam ediyor.

0: transferlerine ve şu an için ben iyi yönetildiğini düşünüyorum ya. Başkanı geçen sezon adeta yani söylemediğimizi bırakmamıştık Sayın Başkan'a. Ama bu sezon ben işleri iyi götürdüğüne inanıyorum. İşte Italiano geldi, Önder Bey geldi. Yine işte 8 oyuncu transfer edeceğim dedi. 6 tane 5 tane oyuncu transfer etti. Daha da süresi var, edecektir diye düşünüyorum. Şu an iyi bir yapılanmaya girdi gibi duruyor. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Yani hızlandı daha doğrusu. Yani çok eleştiri vardı. Hızlandı. Bence Salih transferi çok büyük transfer. Yani Orkun'la beraber zaten oynamayı seviyorlar. Salih zaten gelir gelmez Orkun abiye kavuştum, onunla birlikte daha iyi oynuyorum diyor. Kesinlikle katılıyorum. Son yıllarda özellikle Dortmund'da Nuri Hoca da tercih etmemişti. Bizim en hatırladığımız dönemlerden. Birazcık Almanya'daki kariyeri istediği gibi devam etmiyordu. Burada Orkun da olduğu gibi iyi bir kontrata imza attı. İmza parası da aldı 1 milyon euro. Hani onun için de güzel bir kontrat. Orkun da olduğu gibi. Ama Beşiktaş'ın genel olarak mesela Nubel transferi de bence çok değerli. Doğan Alemdar transferi de değerli. Yani Beşiktaş'ın senelerdir zorlandığı bir kaleci rotasyonunun işini bence çözdüler. Ki Nubel gibi bir ismi 5+5 milyon euroya almak bence değerli. Ben beklendiğinden çok daha iyi bir sezon geçireceğini düşünüyordum. Ki alternatif olan Doğan Alemdar'ın da aynı şekilde yani iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Mert Günok Ersin'den ya da Ersin Utku'dan daha iyi bir bence kaleci rotasyonu oldu Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın Ocak transfer dönemi de çok kötü geçmemişti. Sadece yeterli değildi. Yani Murillo gibi, Oh gibi transferler takım iskeletini oluşturacaktı. Şimdi bu iskeletin üzerine doğru hamleler yapıyorlar. Hala bence bir santrafor problemleri var. Vlahovic bence hala zor bir transfer. Gerçekleşmesi mümkün bir transfer değil. Ama bence de Beşiktaş tarafı şu an iyi bir transfer süreci götürüyor. Çok ciddi bir kadro revizyonu yapmaları gerekiyorlardı. Yani mevcut yönetimde bunun bilincinde bir şekilde hareket ediyor. Önce kadroyu boşalttılar. Hani NBA tabiriyle söyleyelim. Ocaktan itibaren tanking yapıyorlar. Yani kadroyu tamamen boşaltıyorlar. Ve şimdi de yerine doğru isimleri alıyorlar. Bence iyi bir rotasyonları var.
0: Evet tabii hani Salih genç, işte 30 yaş altı falan, hani 2-3 yıldır falan düzenli top oynamıyor, belki o büyük bir risk olabilir ama yaşı genç, yani kafasında futbol oynamak varsa iş yapar, hani yaz kampında iyi geçirirse hani belki rotasyonda kullanabilir. Ama Beşiktaş'ın bence net bir 6 numaraya daha ihtiyacı var. Orkun geldi şimdi mesela, ama Orkun'un arkasında işte o bir Atiba gibi bir adam var, işte vardı daha doğrusu, onun gibi birisi ya da işte Oğuzhan'ın o prime dönemi var ya, önüne de Oğuzhan gibi prime gibi birisini koyacaksın, daha farklı olur gibi duruyor. Hani işte Endidisi'dir, Salih, yani bir tık böyle rotasyon oyuncusu gibi, ama bence de iyi transfer yani. Beşiktaş'ı yormayan bir transfer olacak. Yerli statüsünde de yoluna devam ediyor. Trabzonspor diyelim Yunus. Bir Aral Şimşir olayı var. Yani Trabzon'da da Aral Şimşir geldiğinde Şinan Ay şarkısı çalındı ve Galatasaray'a küfürler edildi. Aral Şimşir transferinde Galatasaray'ın araya girdiği düşünülüyor. Bilmiyorum, izleme fırsatın oldu mu o tarafı?
1: Oldu. Yani hani o bahsettiğim videoda hani Aral'ın havalimanına indikten sonraki görüntüsünü de izledim. Ya orada hani Trabzonspor taraftarı, orada Aral'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Orada oyuncular çok çaresiz durumlarda kalıyorlar. Yani şimdi eşlik etse bir dert, etmese bir dert. Yani orada hani bir sürekli bir farklı durum yaşanıyor. Ama hani Aral transferini sportif açıdan yorumlayacak olursak bence çok büyük iş. Yani Dünya Kupası'na gitmeden önce son hazırlık maçında milli takımın oynadı. Maça da başladı. Bence iyi de oynadı. Bence iyi de futbolcu Aral Şimşir, ama Vincenzo Montella çok eleştirilecek bir şekilde kendisini kadroya almadı. Yani kendisini kadroya almaması bence hani Montella'nın en net sağ içindeki böyle bir hücum oyuncusu. Yani sonuçta o çift taneyle bonservis veriliyor şu an baktığın zaman oyuncuya. Bence büyük bir hata. Trabzonspor çok doğru planlamalarla devam ediyor. Bence Samet transferinden tutalım. Şimdi yaptığı Aral transferine göre yerelde de çok iyi gidiyorlar. Zaten hep söylüyor. Trabzon'un olay gibi çok potansiyelli satış yapabileceği ve kar elde edebileceği oyuncular var. İşte Felipe Augusto'yu gönderdiler. Onu açıyor. Aynı şekilde çok ciddi teklifler var. Yani hepimiz Trabzonspor'un zaten bu seneyi üçüncü bitirirken ki performansını çok beğendik. Bu kadroya hepimizin söylediği, sene içinde de konuştuğumuz, Gençler Birliği maçını kaybettiren, Gençler Birliği maçında 4 yedirten bir yıldız oyuncu eksiği var. Trabzonspor taşıyacak böyle bir star eksiği var. Trabzonspor bu star transferini yapabildi mi? Henüz yapamadı. Bu isimlerden birisi bence hiçbirisi star değil. Ama geçen seneyi mesela Ernest Muçi'yi kendine getirmek Fatih Tekke için çok büyük bir pozitif bence etki. Yani Fatih Hoca bir sene daha tecrübelenmiş ve kredisi yükselmiş bir şekilde sezona başlıyor. Bence çok iyi bir sezon olacak Trabzonspor için. Çok iyi bir planlama halindeler. Çok iyi yerli, potansiyelli, genç, yabancı futbolcuları var. Bence çok iyi bir sezon geçirecekler hiç şüphesiz.
0: Bence de yani gitmesi gereken en iyi yere

0: çekti Aral. Şimdi Galatasaray kaliteyi üst seviyeye çekti. Kulübede kalacak yüksek ihtimal. Hani en oynaması gereken dönemde şu an Aral'ın. Onun da süre alamaması muhtemeldi. İşte Fenerbahçe, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, kurtlar sofrası. Çünkü çok yabancısı var. Gidecek isimler var, yerliler var. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Yeni başkan geldi falan. Karışık. Hani yarın 35 yaşında daha farklı bir isim yerini kapabilir. Mesela Kante gibi. Beşiktaş zaten şu an konuşmaya gerek yok. Onlar da yeni yapılanma döneminde. Hani beklemeden bir şey söylemek mümkün değil. Bence tam Beşiktaş'ın oyuncusuydu bu arada. Hani Beşiktaş'ın sol kanadı şu anda hani soru işareti. Ama Aral belki orada o soru işaretine yer vermeyecek bir isimdi falan. O yapabilirdi ama alamadı Beşiktaş.
1: Yabancı olacaklardır büyük ihtimalle.
0: Bence de yüksek ihtimalle öyle olacak. Hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor'u, Aral, Şimşir. Ve geçelim Dünya Kupası'na istersen. Fransa, Fas. Fas'ı görebildin mi dün? Ben hiç göremedim. Vallahi göremedim.
1: Sağdaki tabii.
0: Vallahi göremedim Fas'ı.
1: Yok oldu.
0: 83. dakikada bir şut. Yani ilk isabetli şut. Ve Fransa'yı adeta domine eden bir oyunu. Yani muazzam bir futbol oynuyor Fransa. Ne dersin karşılaşmayla alakalı olarak?
1: Çok beklediğim gibi oldu aslında. Hafta içinde birçok sürpriz mesela hani yorum yapan gördüm ben. Mesela futbolla gerçekten çok alakalı, çok bilgili insanların Fas'a şans verdiğini de gördüm. Hani aslında kendi öz eleştirimi yaptım. Acaba ben mi yanılıyorum? Yani hani Fas'ın gerçekten bu kadar farklı bir oyunu var mı Fransa'ya verecek diye. Özellikle hafta içinde mesela Candaş Solgan'ın programında Emre Hoca, Emre Belezoğlu'da hani bunu söyledikten sonra ya dedim herhalde biz yanlış düşünüyoruz yani. Bu kadar belirgin bir fark olacağı yönünde ama yani Fransa dediğin gibi oyunu çok domine ederek kazanmayı bildi. Baktığın zaman hani sahanın tek hakimiydi. Çok çok daha farklı skorlar olabilirdi. Ama Fransa'nın bir gerçekten turnuvanın en büyük şampiyonu kadar olduğunu bir kere daha gördük. Zaten hani Duay gibi, işte Kylian Mbappe gibi, Barcola gibi, yani Çerki, oyun yıldızları saymıyorum. Yani yedek 11'leri bile dediğim gibi finale gidecektir. Hani çok iyi bir kadroları var. Bence şimdi finale ayağına kadar da hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum. Zaten defalarca kez hani burada da konuştuk. Benim turnuvadaki şampiyonluk adayım. Simülasyon yayını yaptık. Orada da benim şampiyonum çıktı. Yani bence çok net bir şekilde yani ayakları yere inanılmaz sağlam basarak şampiyonluğa gidiyorlar. Hani Fas'la alakalı da buraya kadar gelmeleri de güzel. Elbette Fransa ile eşleşmek, turnuvanın en formda ve en iyi takımıyla eşleşmek onlara da çok büyük bir şanssızlıktı. Ama hani gerçekten turnuvanın en iyi takımına kaybettiler. Bunda hiç şüphe yok.
0: Evet, Yunus Aydın, peki bugünkü İspanya-Belçika maçına ne der? Los Angeles'ta oynanacak Sofi Stadyumunda. Hani Belçika daha birkaç gün önce Senegal karşısında 85. dakikaya 2-0 mağlup girdi ve o maçı çevirdi. Sonra Amerika'yı kendi evinde eze eze yendi ve adeta küllerinden doğdu. Yani Belçika'nın karşısında da dünyanın en iyi 2-3 takımından biri olan İspanya olacak. Ben güzel bir maç bekliyorum. İspanya bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar hiç gol yemedi. Son Dünya Kupası'nda 0-0 biten Fas maçında sayarsak 6 maç üst üste gol yemeyerek rekor kırdılar. Ne dersin bu karşılaşmayla ilgili olarak?
1: Ben de keyifli ve gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Yani benim de çok keyifli ekran başında olacağım bir maç olacak. Bence hani bu dörtlünün Fransa'nın seyir zevkini ayrı bırakıyorum. Hani iki tarafında birbirine açık oyun oynayacak keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani İspanya benim favorim. Bence bu tur net bir şekilde geçecektir. Ama hani bu dörtlü de hani işte Arjantin, İsviçre ayağını da hani aynı şekilde düşünüyorum. Biraz daha beklenenden çetin bir maç geçebilir. Norveç, İngiltere'de benim fikrim herkese göre farklı. Ben Norveç'in geçeceğini düşünüyorum. Ama yani burada net bir İspanya galibiyeti bekliyorum. Yani İspanya'nın uzatmaları vesaire bırakmayacağını düşünüyorum. Fransa, Fas gibi aslında düşüneceğim. Ama Fas'ın yok olduğu kadar Belçika'nın yok olacağını düşünmüyorum. Yani Belçika tarafıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Amerika galibiyeti, ya gerçekten turnuvada Amerika'ya çok farklı bir imtiyaz sağlandı. Yani turnuvanın orada olması, kırmızı kartlı oyuncunun kırmızı kartının iptal edilmesi vesaire. Belçika gerçekten sahaya belki de bunun siniriyle çıkıp, yani De Ketelaere'ye de ekstra bir örnek açıp parantez açmak lazım. Ya adeta Amerika'yı sahada futbol içerisinde dövdüler ve çok farklı bir şekilde kazandılar. Yani ama tabii bazı hikayeler güzel oluyor ama bence Belçika için de yolun sonu burada.
0: Peki bu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kurallarına ne diyorsun? Dünya Kupası'ndan esinlendiler. Daha doğrusu argo tabiriyle Dünya Kupası ayırı çektiler. İşte hakemler taç atışları ve kale vuruşlarında oyunun gereksiz yere gecikmesini önlemek için 5 saniyelik geri sayım yapacak. İşte taç atışı belirtilen süre içinde kullanılmazsa top rakibe geçecek. Kale vuruşu gecikirse rakip ekip forvet korner kullanacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanacak.

0: Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu oyun durana kadar en az bir dakika kenarda bekleyecek ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve saha dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika beklemek zorunda kalacak. Rakibiyle yaşadığı gerginlik sırasında ağzını eliyle, koluyla veya formasıyla kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kart görecek. Hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ve bunu teşvik eden teknik ekip mensuplarına kırmızı kart uygulanacak. Hatalı kullanılan korner ve ikinci sarı kart pozisyonlarında VAR incelemesi yapılacak. Gol veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından kontrol edilecek. İhlal de tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak. Köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilecek. Bir Dünya Kupası ayarı geldi. Süper Lig'de etkiler mi? Hızlanır mı oyun?
1: Bizde zaten bu söylediklerin oynanıyor sadece. Bizde bizim için çok zor. Bu kurallara ayak uydurmamız çok zor.
0: Tam tersini oynuyoruz diyorsun.
1: Yani hani bizde 10 saniye değil 10 dakika daha önce çıkıyorlar. Yani ya tabii şimdi dünyada bu kurallar hiçbir yerde olmasa bile bizim kendi kendimize getirmemiz gereken kurallardı. Biz topun oynama süresi olarak Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Bunu zaten görüyoruz. Bunu zaten Avrupa maçlarına çıktığımız zaman oyun kalitesinden, işte en ufak bir deparda hemen futbolcunun adalesinin atmasından, işte en ufak bir ikili mücadelede hemen yatıp bir yerde vakit geçirmeninden anlıyoruz. Bunu takım fark etmeksizin söylüyorum. Bunu Samsun'da yapıyor, Galatasaray'da yapıyor, Fenerbahçe'de yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor. Hepsi yaptılar bu sene. Trabzon'da yapıyor. Hiç fark etmez. Bizim burada oyunu hızlandırmak adına entegre olmamız gereken kurallardan zaten en başındaki vakit geçirme olayı. Özellikle kaleciler ve oyundan çıkma hızı. Ya 10 saniyede oyundan çıkmak gerçekten bütün sene Süper Lig'de burada hani her maçı izledik, her maçı konuştuk. Vallahi yani bizde sağ bek oyuncu sağ taraftan kenara çıkıyorsa çıkacağını anladığında orta alana doğru yürümeye başlıyor zaten. Daha geç çıkayım diye. Hani bizimkiler biraz bu derece artık işi abarttılar. İşin daha kötüsü, mesela bizim şimdi imrendiğimiz liglerde, Premier Lig'den, La Liga'dan, Lig 1'den futbolcu alıyoruz. Bize gelen de bozuluyor. Bize gelen de bakıyor, diyor ki böyle diyor, demek ki burada sistem, ben de böyle yapayım diyor. Bir şeyleri, şimdi işte FIFA'nın kurallarından liglerin, UEFA'nın entegre olması çok çok değerli. Sadece şu smallolarına entegre olmayacağız. Orada da zaten Ağustos'ta Antalya gibi, Adana gibi şehirlerde zaten mecburi smallası veriliyor. İstanbul'da da zaman zaman maçlarda veriliyor. Ama o da kışa doğru zaten temelli kalkıyor. Sumo'la sadece bence oyunun hızlanması adına bu kuralları entegre olmak çok önemli ve çok doğru. Buna Avrupa'daki birçok kulüp eşlik etmese bile bizim oyunun hızlanması ve Avrupa ile aramızdaki makası kapatabilmemiz adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten biz burada kendi aramızda maçları oynarken bir şekilde herkes aşağı yukarı aynı oynadığı için alışıyoruz. Ama devam eden noktada Avrupa'ya çıktığımızda işte o dramatik farkı görüyoruz. Yani hatırlatalım. Beşiktaş Borussia Dortmund maçından sonra, Sergen Hoca'nın sezondan bahsediyorum, 13 sakat verdi Beşiktaş. Ya 11 kişi çıkıyorlar sahaya, nasıl 13 sakat verebilir bir takım bu maçtan sonra? Yerine giren 10 dakika oynayan da sakatlandı. Öyle bir dramatik fizik farkı vardı aramızda. O yüzden bunları kapatmak adına oyunun hızlanması ve topun oyunda kaldığı süreye oranla oyuncularımızın fiziksel olarak güçlenmesi çok çok daha önemli. Bizden giden futbolcuların fiziksel olarak nasıl geliştiğini Arda Güler olsun, Ferdi Kadıoğlu olsun gözlemledik. İnşallah bizim ligimizdeki başta milli futbolcularımız olmak üzere, başta Türk futbolcuları olmak üzere inşallah ayak uydurabilirler.
0: Yani ben özellikle Türkiye-Paraguay maçında o Almiro'nun kırmızı kartı gibi böyle bir durum yaşanırsa nasıl olur bilmiyorum. Hani İsmail yakalamış da ağız kapatma falan, Türkiye'de herhalde yer yerinden oynar yarın. Ne demişti, ağzını kapattığında küfür ettiğini nereden biliyorsunuz falan diye. Bakalım ben bu kural nasıl uygulanacak çok merak ediyorum. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
0: Dikkat et kendine, görüşürüz, sağ ol. Evet, Yunus Aydın'a da çok teşekkür ettik. Öyle hepsini konuşmaya çalıştık. Lemine İngilizce'den gelip ilk maçında oyuncu değişikliğinde koşa koşa sahadan çıkınca şok yaşamıştık. İngiltere'den gelince mi diyorsun ha? Hatta eleştirilmişti diyor. Evet, işte sonra onlar da adapte oluyor. Az önce Yunus'un söylediği gibi bakıyorlar burada işler böyleymiş. Hani biz de bir yavaş yürüyelim falan ama yine kurallar gereği bu noktada 10 saniyede çıkmak zorundalarmış. Ne diyor? Hayırlı cumalar. Bu kadar yüksek maliyetli transferler Türkiye Ligi için mi bakıyoruz? İki maçta havlu atan milli takım, Avrupa kupalarında başarısız takımlarımız. Bana kalsa yabancı transferlerinden çıkılması lazım.

Federasyonun yasaklaması lazım. Alınıyor ortada. Hiçbir başarı yok. 26'da demiş bu sene, 2026'da favorim İspanya. Daha kalesinde golü görmedi. Xavi'li, Iniesta'lı, Fabregas'lı İspanya'nın yarısı yetmez ama adamlar yine de zirvede diyor. Bence de. O takımın yarısı yetmezler ama yine de zirvedeler. Çünkü bir sistemleri var. Bir oyunları var Eren. Evet, oyuncular o oyunculardan daha mı az yetenekli? Tabii ki de onları da sokaktan bulup getirmediler. Onlar da işte Barcelona'nın La Masia'sı vesaire, oralardan çıkan futbolcular. Ama o sistemi kurmuşlar artık. Kış aylarında çay molası verilebilir. Sponsor da bulunursa tadından içilmez demiş Aykut Yakut. O da gelir, o da. Şahan Gökbakar terbiyesizlik yaptı. Evet, ama bir tepki vermemiz gerekmiyor mu? Haziranda Sané ve 75 milyon Osimhen alan bu yönetim, ama bu kulübeyi dolduramayan da aynı yönetim demiş. Yedeklerini atmış Galatasaray'ın. Batuhan Şay, Günay Güvenç, Ahmet Kutucu, Dağhan Kahraman, Ege Araç, Eyüp Çankarasu, Furkan Koçak demiş. Çağrı Balta, ama bu şey maçındaki yedekler. Union Saint-Gilloise maçındaki yedekleri atmışsın. Ben de diyorum Çağrı Balta ne alaka? Transfer de oldu. Evet, yani orada ama çok eksik, çok sakatlar falan vardı, hatırla. Yani dediğin gibi, yani tamam, sana da katılıyorum diyeceksin ya, bu sakatları düşünerek bir transfer planlaması yapacaksın ki, yani Galatasaray'ın her bölgede iki tane oyuncusu vardı aslında, yani oynayabilecek oyuncusu vardı. O dönem rotasyondaki oyuncu da sakatlanmıştı. İşte bir de ekleme çıkarma muhabbetleri var ya Şampiyonlar Ligi'nde, onu da yapamayınca, bir akla sınırlıydı, onu da yapamayınca böyle bir durum yaşandı. Ne demiş? Demek ki Metin Bey kimseyle anlaşamıyor diyor. Şey için mi diyorsun? Hulusi Belgü beyefendi de kendisiyle kavga etmişti dedim. O yüzden mi söylüyorsun? Bence öyle değil ya. Ya da şöyle de olabilir mi? Fenerbahçeli yöneticiler Galatasaraylı yöneticileri sevmiyor olabilir mi mesela? Yani sen Fenerbahçeli olduğu için öyle düşünüyorsun. Saygı duyuyorum. Ben de böyle düşünüyorum mesela. Bir tık böyle taraftara oynama gibi bir durum var, anladın mı? Ben diyor böyle racon kesersem, atar yaparsam bu taraftar beni sever. Tamam mı? Şimdi bunlar taraftarın sevdiği hareketler. Senin yöneticin bir şey yaptığında, aa güzel, bizim adam karşıdaki adamı ezmiş, bak bu güzel hareket diyorsun. İster istemez insanoğlunun içinde olan bir şey. Hani nasıl NATO zirvesi vardı, hani bir şeyler olunca böyle hoşunuza gidiyor ya. Onun gibi bir şey bu futbolda. Birkaç hafta önce Aziz Yıldırım, son yıllarda ligin ikinci yarısı biz Galatasaray deplasmana gidiyor, bu sene tam tersi olacak dedi ve gerçekten tersi oldu. Tesadüf mü diyelim yani? Mert. Tesadüf diyelim Mert. Yani buna tesadüf demek zorundasın. Öncekileri nasıl tesadüf diyorsan, mesela Galatasaray deplasman dönüşleri, Şampiyonlar Ligi dönüşlerini iç sahada oynuyor dendiğinde nasıl tesadüf diyorsan, buna da tesadüf demen lazım. Tesadüf demezsen bu sefer kendinle çelişirsin. Bence sorarlarsa tesadüf de. Geçen yıl fikstür çekiminde Adnan Öztürk Hulusi Belgün'ün elini sıkmamıştı. Bu kadar konuşmamıştınız diyor. Konuştuk diyorum. Az önce de söyledim ama tam böyle değildi bu yani. Ya o olay farklı Sezgin Bey. Yanlış karıştırıyorsunuz. Ben o olayı hatırlıyorum. Fotoğraf çekimine girmemişti Hulusi Belgün. Yani ben dedi onunla aynı karede olmam deyip o fotoğraf çekiminde bulunmamıştı. Ardından bu muhabbet yaşanmıştı. Direkt böyle Barış Göktürk, Metin Öztürk olayı gibi değildi. Ağzı kapatarak konuşmaya kırmızı saçmalığını ancak bizim federasyon uygulardı diyor. Dünya Kupası'nda var Erkan. Onu da almışlar. Ya nasıl uygulayacaklar? Zannetmiyorum. 10 saniyede düşünsene, oyuncu 10 saniyede çıkacak mı? 1-0 dakika 90. Yani 10 saniyede oyuncu çıkar mı? Yani çıkmazsa da yerine girecek oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecek yani. Bir de öyle bir şey var. Bilemiyorum. Çıkacak artık. Ağzı açık şekilde ırkçılık yapıyorlar, bizde ceza almıyorlar, ağızlarını kapatsalar ne olur demiş. Bakın bu kuralları daha çok konuşacağız, Süper Lig daha da karışacak gibi gözüküyor. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Normalde böyle 13'te bitirmemiz gerekiyordu ama sizlerin mesajları vardı. Yunus'u da biraz uzun tuttuk, siz de zahmet verip emek verip bizlere mesajlarınızı yazmışsınız. Greenwood da geliyor galiba, Sercan da yazmış. Gece imzalar 12'de atılmış deniliyor. Hayırlı uğurlu olsun, herhalde bu işi tamamen bitirdi Fenerbahçe. 39,5 milyon euro bir bonservis bedeli varmış. Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor. Yıllık

0: maaşı da 10 milyon euro olacak deniliyor. Greenwood transferiyle alakalı olarak Fenerbahçe'ye yakın isimler böyle söylüyor. Onun da bilgisini aktaralım. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Güzel hafta sonları diliyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olalım. Sokak futbolunda görüşelim. Sosyal medya Cihan Dişli takip edin. Ben de size edeceğim.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve Türkiye'nin kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve yürekten muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 10 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bu güzel ve mübarek günde Rabbim edilen tüm samimi duaları kabul eylesin inşallah. Dertlere derman, gönüllere huzur, hastalarımız şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, umut bekleyenlere de güzel haberler gelmesini nasip eylesin inşallah diyorum. Tabii bir kez daha anlıyoruz ki insanın en büyük zenginliği, her zaman söylüyoruz, sağlık, en büyük gücü umut, en büyük sermayesi ise güzel insanlarla aynı duaya amin diyebilmektir bana göre. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan, her zaman olduğu gibi evinde, iş yerinde, arabasında, metrobüste, metroda ve hatta yurt dışında her ne şartta olursa olsun bizleri yalnız bırakmayan ve hatta tatil beldelerinde, şezlong üzerinde ve denizde yüzerken sevgili dinleyicilerim bana mesajlar atanlar, özellikle hiçbirinizi kıskanmıyorum, aksine hoşuma gidiyor. İnşallah hepinize Allah daha da güzel nasip etsin güzel tatiller. Tüm dinleyicilerimize tekrar merhaba diyorum. Bugün de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor gündemine yön veren programlardan biri olan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sıcak gelişmeler, özel yorumlar, sizlerden gelen mesajlar, takımlarınızın kamplarından son haberleri ve yine her zaman olduğu gibi her gün birbirinden farklı Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları yine bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Harika mesajlar, çok teşekkür ediyorum. Ardı arkasına o kadar güzel yazıyorsunuz ki inanın bu da bana daha çok motivasyon oluyor. Süper Lig 2026-2027 sezon fikstürünü nasıl buldunuz? 0212-273-10-10'da bana bunları yazabilirsiniz ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Dün gece birçok dinleyicimiz yine Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden bana yazdılar. Birçok dinleyicimizle mesajlaştık. Gerçekten Fransa-Fas maçı beklediğim gibi olmadı. Belki gündüz maçı olmasının etkisi vardı. Belki de Fas'ın en önemli oyuncusunun olmaması çok fark etti. Yani birazcık sıkıcı geldi bana. Beklentilerin üzerinde beklerken beklentilerin altında kalan bir karşılaşma oldu benim için. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, fikstür çekildi dedik. Uzun maraton var. Yol haritası belli oldu. İnşallah adı gibi süper birlik olur. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlarımız mücadele verecek, nefesler tutulacak ve 34 hafta sürecek bu yolculuk tribünleri coşturacak. Her maç yeni bir hikaye yazılacak. İnşallah hakemlerimizin konuşulmadığı bir lig izleriz diyoruz ama tabii bu dileklerimizin hiçbir sene gerçekleşmiyor. Starta bakıyoruz, 14 Ağustos'ta kapanış 23 Mayıs'ta ve futbol severler tam 53 gündür aşık oldukları renklerden uzaklar. Dün de gerçekleştirildi fikstür çekimi ve yeni sezonda 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk karşılaşmalar. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında da 16. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak.

17. hafta maçlarıyla başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği bu sezonda 23 Mayıs 2027'de 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Tabii saygıdeğer dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyorum ya. İyi ki varsınız. Yani harikasınız. O kadar mutluyum ki bu kadar mesaj gelmesi üzerine Facebook'ta yorumlarımız 2000'i geçmiş. Evet, dinleyicilerimiz de yazıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki sizlerle bu yolu yürüyoruz. Tabii Dünya Kupası'nı izledik hep beraber. Dünya Kupası'ndaki kurallar, işte hakemler, taç atışları, kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için bir 5 saniyelik geri sayım vardı. Belirlenen sürede kullanılmayan taç atışları rakibe geçecek. Kale vuruşunun gecikmesi halinde rakip takım korner kazanacak. Bunlar ilk aklıma gelenler. Yani anlatmak istediğim şu, Dünya Kupası'ndaki kurallar Süper Lig'de de ligimize gelecek. Bakalım neler olacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanması gerekiyor. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek oyuncu oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. Takımı bu sürede eksik mücadele edecek. Bakalım nasıl olacak böyle şeyler. Hep birlikte göreceğiz. İlklerin yaşanması, ben ilkleri her zaman çok severim. Çünkü ilkler hayatınıza farklılıklar getirir ve farkındalığın da sizlere fark yaratmasının farkına varırsınız. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan, saha dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika bekleyecek. İşte rakibiyle bir sorun yaşarsa, bir gerginlik olursa, ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatıyorsa direkt kırmızı kart görecekler. Hakem kararına tepki gösteren, sahayı terk eden futbolcularla buna teşvik eden teknik ekip de doğrudan kırmızı kart görebilecek. Başka unuttuğum ne var? Hatalı verilen kararlar, evet, kornerler, ikinci sarı kart pozisyonlarında da artık VAR incelemesi yapılacak. 0212 273 10 10 0542 273 10 10, ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde hepinizin mesajlarınızı görüyorum, merak etmeyin. 4 tane spor yazarımız var bugün, onlarla da yayına girmeden önce program akışını yazdım, kendilerini de bu akışa koydum. Hepsinin saati var, hiç merak etmesin sevgili dinleyenlerimiz. Unuttuğumuz kaldı mı? Gol veya penaltı sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde de hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından da kontrol edilecek. Yani ihlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası da uygulanacak ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek. Mesajlar çok biriktiği için bir es vermek istiyorum. Çünkü sizlerden gelen mesajlar benim başımın üzerinde yeri var. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Radyonun öbür ucundayız, seni dinliyorum. İnşallah hayırlı bir yayın olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Fuat Yılmaz Beyefendi, kardeşim cuma namazından çıktım. Ağzın sağlık, ne güzel dualar ettin. Rabbim razı olsun, sağlıcakla kal. Fenerbahçe'me başarılar demiş. Hayırlı cumalar dileklerimi ben de buradan tüm dinleyenlerimize bir kere daha iletmiş olayım. WhatsApp'tan gelen çok, tabii bir yandan spor yazarlarından da geliyor. Aksal Yavuz da yazmış ama o saatte bitiyor diye ben de mesaj yazıyorum sevgili Aksal Yavuz'a. Çünkü siz de onu bugün istiyordunuz canlı yayına bağlantı için. Merak etmeyin. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Resul ben. Ne güzel söylüyorsun yeni kuralları, ama ben bunu yeni tartışmalar olarak görüyorum. Artık yeni şeyleri tartışacağız gibi duruyor. Hakemlere bu konuda çok görev düşüyor. İnşallah kurallarda büyük takım inisiyatifi kullanmazlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey, abi bu Greenwood bugün İstanbul'a geliyor diyorlar, doğru mu? Evet Yusuf Bey, doğru. Akşam 23.45 gibi planlanıyor. Söz ismini vermeyeyim. İki tane Fenerbahçe'yi en yakından takip eden ve milyonlarca tweet görüntülenmesine sahip olan arkadaşlarımdan ikisi bana da bugün bu bilgiyi verdiler. Saygıdeğer Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Program cuma günü. Evet, bugün bir saat yapıyoruz. Ne kadar dikkatlisiniz Ferdi Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çağatay Hocam, Mısır maçındaki gibi inşallah 1,5 dakika geriye gidilip gol iptali kararı verilmez demiş.
Orhan Bey çok teşekkürler. Hasan Bey çok çok teşekkürler.

Teşekkürler. Yine yazan da çok dinleyicimiz var. Onlara da bakıyorum. Bir tanesini bile es geçmek istemiyorum. Boşnak bir dinleyicimiz öyle yazmış. Benan Şimşek. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleykümselam. Bizim mahallenin cami imamı.

0: dilerim demiş Aykut Yakut. Çok teşekkürler. Allah senden razı olsun. Hayırlı yayınlar, güzel açılış konuşması için demişler. Satılmış Çınar Beyefendi'ye de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Güzel duaların, çok teşekkürler. Sizin Allah gönlünüze göre versin. Caner Varım Beyefendi'ye de. Yaşar Kut her zamanki gibi yine beni yalnız bırakmadı. Çok çok teşekkürler. Evet, çok mesaj geldi. Bir kısmını okudum çünkü Hüseyin Necit, sana da çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Merak etmeyin, hepsini görüyorum mesajlarınızın. O yüzden rahat olun, arkanıza yaslanın. Sivas Spor'dan haber var mı Çağatay Hocam? Sivaslı İlhami, sana da sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyorum. Sivas Spor'la ilgili ben bu hafta iki kere bağlantıya geçtim. Oradaki arkadaşlarımıza da gerekli bilgileri ilettim ve inşallah önümüzdeki hafta Sivas cephesinden ya gazeteci ya kulüp yetkilileri adına da bir açıklama alabileceğimiz bağlantılarımız olacak. Yurt dışından Murat Akdoğan, çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum demiş. İyi ki varsınız. Evet, gülen dinleyicilerimiz de var. İnşallah dualarda buluşalım sevgili arkadaşlar. Tabii çok teşekkürler. Çok çok mesaj var. Ama tabii artık mesaj değil, birazcık da spor yazarı, spor gazeteci dostlarımıza da sözü bırakmak istiyorum. Çünkü şu anda önceden de konuşmuştuk. A Spor yorumcusu, gazeteci, foto maç yazarı sevgili Hüseyin Özkök şu anda mikrofonun diğer ucunda. Hüseyin abi merhaba, hoş geldin yayınımıza, müsait misin?
1: Merhaba Çağatay, yayınlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin Özkök, dinleyicilerimizden de sana bağlanmamı istiyorlardı. Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmeni, özellikle de en son Fransa-Fas maçı dün gece bence birazcık benim beklentilerimin altında kaldı. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz sizden Hüseyin Özkök?
1: Şimdi Dünya Kupası'nı iki ayrı noktada değerlendirmek lazım. Bir tarafta Dünya Kupası'nda yaşanan skandallar, diğer tarafta da işin futbol tarafı. Dünya Kupası'nda yaşanan skandalları zaman zaman konuşuyoruz ama en güzeli bunu Dünya Kupası'nın sonrasına bırakmak ve toplu bir bilanço çıkarmak daha iyi olacak. Futboldan ilerlemek şu anda daha iyi geliyor bana. Ben bu sabahki yayında da birkaç noktadan bahsettim. Mesela sporda olan bazı olaylarla ilgili ama tabii ki futbolu konuşmak daha iyi şu anda. Çünkü maçlar sürüyor. Dün akşamda Fransa-Fas maçı vardı. Fransa beklendiği bir kağıt üstünde olduğu gibi karşılaşmayı çok rahat kazandı. Fas iyi bir takım ama Fransa öyle kompakt ve takım halinde iyi savunma yapan bir takım ki Fransa'nın üzerine gitmeyi denedi ama adeta bütün ataklar Fransa'nın savunması, takım savunması içinde eridi gitti. Yani hiç fırsat yakalayamadılar, tehlike yaratamadılar. Diğer yandan Fransa birçok pozisyon elde etti ama şapkadan tavşan çıkartan iki oyuncusu iki gol buldu. Aslında çok daha kolay goller de bulabilirlerdi. Orada da Fas kalecisi Bono'yu tebrik etmek lazım. Evet. İyi kurtarışlar yaptı.
0: Yani sevgili Hüseyin Özkök, Dembele, Olise, Mbappe, Due dörtlüsü hakikaten yani böyle bir dörtlün olduğu zaman kazanmamak da biraz zor olur değil mi?
1: Bireysel yetenekler bağlamında şu anda Dünya Kupası'nın en iyi takımı Fransa. Ama ben takım oyunu olarak İspanya'yı daha iyi buluyorum. Şu ana kadar gol dahi yemedi İspanya. Onlarda bir tek Yamal var. Hani böyle üst düzey yıldız olarak ve takıma böyle işte senin saydığın isimler gibi katkı yapacak oyuncular bazında Yamal var. Ama diğer oyuncuların hepsi takım oyuncusu ve çok iyi paslaşan, çok iyi anlaşan bir takım. Dolayısıyla yarı finalde ki İspanya'nın bu akşam Belçika'yı geçeceğini düşünüyorum. Yarı finaldeki İspanya-Fransa maçı bu bağlamda çok enteresan bir maç olacak. Adeta bir erken final olacak. Ama Fransa gerçekten müthiş bir takım. Sadece hani 26 kişilik kadrosu değil, 26 kişinin dışında kalan çok sayıda mükemmel oyuncu var Fransa'nın geniş kadrosunda. Şampiyonun en büyük adaylarından biri tabii ki. Zaten Fransa, İspanya eşleşmesinden sonra

0: Finale kalan takım bence kupayı alır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da işte İngiltere ile Arjantin final için kapışacak gibi geliyor bana. Evet.
1: İngiltere'de ben 60 sene oldu değil mi sevgili Hüseyin Özkök? Ben, en son evet. 1966 diye hatırlıyorum.
0: Evet evet aynen öyle. İngiltere'de giderek geliştiriyor futbolu milli takım olarak. Son yıllarda bayağı bir gelişim var İngiltere milli takımında. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldılar biliyorsun. Olamasalar da kupayı. Bu Dünya Kupası'nda da gayet iyi gidiyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Başta da Harry Kane olmak üzere işte Jude Bellingham falan. Gayet iyi bir takım. Teknik direktörleri iyi. Thomas Tuchel. Dolayısıyla İngiltere'de benim için final adına diğer favorim. Arjantin'i geçecekler diye düşünüyorum. Evet. Beraber göreceğiz maçlar oynandıkça.
1: Dinleyicilerimizden Murat Akdoğan, Hüseyin Özkök beyefendi son derece yerinde ve kaliteli bilgiler sunuyor. Kendisine teşekkür ederim demiş. Bunu da iletmiş olayım sevgili Hüseyin Özkök.
0: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Yine gelen sorular var. Birazcık da Süper Lig'e bakarsak. Dün de fikstür çekildi biliyorsunuz. Sümer Bey demiş ki Hüseyin Bey'e göre dört büyüklerin şu ana kadar yapılan transferlerine bakacak olursak en doğru, en hazır takım ya da takımlar hangileri bizlere söyleyebilir mi demiş.
0: Ben baktığımda Trabzonspor'la Beşiktaş'ı transfer bağlamında daha önde görüyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran. Galatasaray'da zaten hiçbir hareket yok. Hani değerlendirecek bir şey dahi yok şu anda Galatasaray'da. Ama diğer yandan işte Fenerbahçe bir transfer yaptı savunmaya. Şimdi de Greenwood olacak gibi duruyor sanki. Hani anlaşıldığı söyleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de iki tane üst düzey transfer yapmış olacak. Ama Beşiktaş bence kaleci başta olmak üzere ki Alex Neubel benim çok yakından tanıdığım bir kaleci. Alman futbolunu yakın takip ettiğim için. Bence Beşiktaş çok iyi bir kaleci transferi yaptı. Diğer yandan Salih Özcan da bence Orkun'la birlikte orta sahada güzel bir ikili oluşturacak. Beşiktaş iyi gidiyor transferde. Ona bakalım sahaya nasıl yansıtacaklar yine hocaları İtalyan öyle birlikte. Fenerbahçe'nin zaten iyi ve kaliteli bir kadrosu vardı. Fenerbahçe'nin sorunu şu anda elindeki çok sayıda yabancı. Yani bu yabancıları ne kadarını görecek. Zaten yani elinde kalsa bile yani şunu teknik olarak söyleyelim. Bir kulüp İstediği kadar oyuncuyla, yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilir. Ancak bunlardan sadece 10 artı 4'ünü 28 kişilik kadroya yazabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe 14 yabancıyı yazdığı zaman 28 kişilik kadroya geride çok sayıda boşa para ödediği yabancı elinde kalacak. Onlardan artık kaçından kurtulacak onu hep beraber göreceğiz ama Fenerbahçe'nin de bu iki yeni transferi ki biri savunmaya olan neydi? Akanji yok.
1: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe'nin savunmaya aldığı oyuncu.
1: Hake.
0: Tamam evet. Manchester'ın aldığı bir anda Akanji ile karşıladı ona Hake.
1: O kadar çok maç izliyoruz ki tabii Akanji de Dünya Kupası'ndaydı.
0: Hake iyi bir transfer. Greenwood da gelirse tabii ki o da iyi bir transfer olacak. Zaten iyi olan kadroya iki önemli takviye olmuş olacak. Ama dediğim gibi diğer taraftan da çok sayıda elinden çıkarması gereken yabancı var. Fakat hani onların kulüpte olması herhangi bir sorun değil. Bunu da teknik olarak bilgilendireyim insanları. Sözleşme askıya almak falan gibi bir şeyler kullanılıyor Türkiye'de genellikle ama öyle bir şey yok. Sözleşme askıya almak diye bir şey yok. Her futbolcunun lisansı var. Sadece Futbol Federasyonu'nun bir koşulu var. 28 kişilik kadro bildirmek gerekiyor federasyona sezonda kullanacağım. O kadronun dışında kalanlara kulüp yine normal şekilde paralarını ödüyor. Hatta onları Avrupa Kupalarında da oynatabiliyor. Onu da söyleyelim. Böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor'un transferleri de gayet iyi. Zaten Trabzonspor son iki sezondur bayağı iyi yerinde transferler yapıyor. Bu önümüzdeki sezonda ben Trabzonspor'dan bayağı iyi işler bekliyorum. Ve inşallah Süper Lig'de dörtlü güzel bir yarış olur. Hatta başka takımlar da katılır. İnşallah güzel, zevkli bir çekişmeli lig sezonu izleriz.
1: Evet. Yurt dışından Nevzat Bey selamlar. İlk yarısı bana Türkiye-Avustralya maçını hatırlattı diyor. Dünkü Fransa-Fas maçından bahsediyor. İkinci yarı teknik direktörünün maçı seyretmeme farkı oldu demiş. Katılır mı acaba bana Hüseyin Bey diyor. Çağatay Hocam Hüseyin Özkök Fransa lehine verilen penaltıya ne der acaba demiş dinleyicilerimizden Mehmet Açı Beyefendi.
0: Yani bence penaltı yani.

0: Evet.
1: Hakem sonuçta hakem direkt daha hiçbir tereddüde mahal bırakmadan penaltı noktasını gösterdi. Ondan sonraki inceleme çok garip geldi bana. Herkese garip gelmiş zaten.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: 3 dakikanın üzerinde bir inceleme, niye o kadar incelendi, neye bakıldı? Daha öncesinde hani atak başlanmış fazından itibaren olan pozisyonlarda herhangi bir şey mi vardı, evet, bilmiyorum yani. Hı-hı. Sonuçta hakem, VAR'da oturan hakem atak başlangıç fazından itibaren inceliyor penaltıya kadar olan gelişimi. Ama hiçbir şey yoktu. Sonunda da penaltı atışı kullanıldı. Bence haklı bir penaltıydı.
0: Evet. Son olarak peki sevgili Hüseyin Özkök, sizi uğurlamadan Dünya Kupası'ndaki kurallar şimdi ligimize de yansıyacak, uygulanacak. Neler düşünüyorsun? Yeni kurallar...
1: Valla yeni kuralların uygulanmayacağı sadece haber olarak yayınlandı. Habertürk TV'deki RTS Spor'daki arkadaşımız Sezgin Gelmez bunu yayınladı. Ama baktığında Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yok. Mesela UEFA bir sirküler yayınladı 3 Temmuz'da. Bütün Avrupa'daki kulüplere gönderdi bu sirküleri. Orada hangi kuralların uygulanıp uygulanmayacağı bildirildi Avrupa kupalarında. Bizim Futbol Federasyonu hala resmi açıklama için neyi bekliyor? Onu bilmiyorum. Yapın açıklamayı. Çünkü bu getirilen kurallar şimdilik geçici olarak isteyen federasyonların uygulanayıp uygulanmama seçeneğine bırakıldı. Hı-hı. Yani mesela UEFA diyor ki ben diyor ağzı kapatmadan kırmızı kart vermeyeceğim diyor. Sahayı terk eden futbolcuya kırmızı kart vermeyeceğim. Orada hakem kendi algısıyla nasıl bir kart gösterirse onu biz kabul edeceğiz diyor. Dolayısıyla herkes her uygulamayı yapmayacak. Bundesliga'dan bir açıklama yapıldı geçtiğimiz gün. Onlar zaman geçirmeye yönelik uygulamaları yapacaklarını fakat yanlış kornere VAR'ın müdahale etmesi için daha sonra karar vereceklerini söylediler mesela. Ve yani diğer iki,
0: o zaman federasyonlar kendilerine göre tercih edebiliyorlar bunu.
1: Evet, evet ediyorlar. Bu futbol oyun kuralları kitabına tercih kondu fakat tercihe bırakıldı. Ama bence vakit geçirmeye yönelik her türlü uygulamayı Futbol Federasyonu'nun yapması lazım. Özellikle benim çok beğendiğim, bu Dünya Kupası'nda en beğendiğim uygulama olan futbolcuların bu sakatlıkla yere yatıp sonra sağ dışında en az bir dakika bekleme mecburiyeti. Hı hı. Şimdi dikkat etmişsindir sen Çağatay. Hiç kimse yatıp kalmıyor. Herkes hemen kalkıyor.
0: Hemen yani kalkıyor anında.
1: Bir oyuncu bile görmedik daha yani.
0: Evet, sakat sakat koşuyorlar sonra devam ediyorlar.
1: Evet, sonra devam. Harika bir uygulama. İnşallah Türkiye'de hakkıyla uygulanır. Dolayısıyla Futbol Federasyonu Hakem Kurulu bir an önce hangi kuralların uygulanacağı konusunda bir açıklama yayınlasın. Biz de bilelim önümüzdeki sezon neler uygulanacak.
0: Peki Hüseyin Özkök, şunu da sorayım. Yani federasyon kulüplere bunu soracak mı? Uygulansın veya uygulanmasın diye onların da bir şeyini almıyor değil mi?
1: Yok, öyle bir şey yok yani.
0: Federasyonun dediği oluyor yani.
1: Yani bu sonuçta bunu İFAB kararlaştırıyor. Futbol oyun kuralı bu. Kulüplerle hiç alakası yok. Futbolu oynayan kulüplerin konan kurallara uyması gerekiyor. Hani çok abes bir durum olur yani kulüplere sonra. Ya şu kuralı ne dersiniz uygulayalım falan diyerek. Uygulayalım veya uygulamam diyecek federasyon şu kuralı. UEFA nasıl diyor? Ben şu kuralı uygulayacağım, diğerini uygulamayacağım diye.
0: Evet.
1: Konfederasyonda bir karar verip uygulamalı bence.
0: Evet, Erzurum'dan Nihat Bey'in sorusunu da böylece cevaplamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. A Spor yorumcusu, fotomaç yazarı sevgili Hüseyin Özkök, bizleri kırmadınız. Yayınımıza da bağlandığınız için.
1: Rica ederim. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Çok çok teşekkürler. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde yorumlarınız da geliyor. Onların hepsini de okuyacağım, merak etmeyin. Takip alan dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. İlker Karabağ, Adem Sözen, Serdal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlara bakalım. Birikmesin. Muzaffer Kaya, çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat abime selam.

0: selam olsun demiş. Çok da güzel dualar etmişsiniz. Allah razı olsun. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun. Yıllardan bu yana radyo dinlerim, dinleyenlerine senin kadar değer veren, tarafsız yayın yapan radyocu görmedim. Sağ olun Faruk Gergöz Beyefendi'ye de yürekten selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Aksal Yavuz'dan da mesaj gelmiş. O zaman yayına girebiliriz demiş. Kısa bir aranın ardından gireceğiz ama sevgili dostum Mehmet Aya'nın Hürriyet'te bir köşe yazısı vardı. Ona da değinmek istiyorum. Dün akşamki karşılaşmayla alakalı, yani Fransa Fas'tan bahsediyorum. Hep söylemiştik hani sahibi ayrı yoktu. Çok çok önemli bir futbolcuydu Fas'ta. O da demiş ki Mehmet Ayan, imrenilecek bir futbol mimarisi. Sahibi ayrısız Fas'ın hedefi iyi kapanmak, mümkünse geçiş kovalamaktı. Fransa'nın yapacağı da bıkıp usanmadan bentleri kırmak için doğru setler kurmaktı. Döşamp bu amaçla geniş alan oyuncusu Barcola ile değil, dar olan meziyetlisi Doué ile başladı. İlk yarının genelinde de Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsüyle rakibe çöktü. 4-5 ve 35'te kaleciyi geçemediler. 26'da kazanılan penaltı ise beklenmedik şekilde geçişle geldi. Orada da Bono sahnedeydi. Mbappe'nin cılız penaltısında köşeyi doğru buldu. Fas'ın ilk yarıdaki Saibari'den mülhem hücum çaresizliğini iki rakamla anlatmak gerekirse isabetsiz bir şut ve rakip ceza sahasında bir topla buluşma. Devre arasında hoca bunu keder etmiş olacak ki ikinci yarıya az da olsa hücum anlayışıyla başladı. 7-8 dakika sonra da bitti. 55 civarı sazı eline alan Döşamp'ın öngörüsüne uygun biçimde Doué'nin maharetini öncelleyen Fransa 6 dakikada 2 yıldızıyla aldı maçı demiş. Fas'ı eleştirebilecek, şöyle yapsalar denecek bir durum yok. Santraforlar oynasaydı hücum etme süreleri artar, belki gol dahi bulurlardı. Ancak konu bunun biraz ötesinde. Fransa sadece teknik değil, güçlü de, sadece hızlı değil, dayanıklı da, sadece disiplinli değil, özgür de, sadece kazanan değil, doyumsuz da. Takımın her oyuna uygun oyuncusu, hatta yedeği var. Dünya yıldızlarının taktiksel sadakati şaşırtacak kadar kavi demiş. Antrenör takımı diyebilirsiniz ama gerek akan oyun gerek duran top organizasyonlarında birkaç saniye sonra ne yapacaklarını tahmin edemezsiniz. Tutarlı ve kararlı bir futbol mimarisi demiş sevgili Mehmet Ayan. Kısa bir araya gidiyoruz. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü biraz sonra sürpriz 2 tane bağlantımız var. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de İstanbul stüdyolarında 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, biraz önce de anonsunu yapmıştım. Sevgili Aksal Yavuz şu anda canlı yayında konuğumuz olacak diye. Evet Aksal abi, sizlerin en çok istediği Milliyet Gazetesi spor yazarı ve HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz, listemizin bu hafta en çok istenilen isimler listesinde bir numara.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Aksal abi hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk.
0: Trabzon'da mısın yine?
1: Yok, döndüm.
0: Evet, Trabzon'da yakalamadım mı? Hayret.
1: Trabzon'da yakalayamadım, şaşırdım.
0: Evet. İyi misin, her şey yolunda mı sevgili Aksal Yavuz?
1: Çok güzel ya, iyi.
0: Dinleyicilerimize sana selam söylediler. Yayına bağlanmadan seni de görmek istediklerini belirttiler. Ben de bunun üzerine seni arama gereği duydum. Sen de her zamanki inceliğinle yine kabul ettin sevgili Aksal Yavuz. Tekrar ya, çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol, sağ ol. Dostlar rica etti mi bunu, emir kabul ederim ben.
0: Estağfurullah, ricamız olur.
1: Eyvallah. Sen de bu arada ekranlardasın, izliyorum. Çünkü bu önceki programda takip ettim yani.
0: Çok teşekkür ediyorum Aksal abi.
1: Kaçırmıyorum.
0: Sağ olasın abicim, ben de seni.
1: Eyvallah.
0: Şimdi Dünya Kupası'ndaki yeni kurallar ligimizde de uygulanabilir. Aksal abi, bu konuyla ilgili fikirlerini çok merak ediyorum. Aksal Yavuz'un bakış açısından, penceresinden nasıl olur bu kurallar ülkemizde uygulanırsa?
1: Acaba her kuralı yerinde ve zamanında uygulayabildik mi? Önce onu düşünmek lazım.
0: O da doğru.
1: Tabii biraz deleriz yani, biz kural delmeyi severiz. Vallahi bilemiyorum ama
0: en çok hoşuna giden kural hangisi oldu mesela? Hani futbolcuların sakatlanmaya yönelik olan dışarıda beklemesi mi? Saniye olarak ya, geri sayım mı?
1: Ya her şey güzel de bilemiyorum yani, karamsarım ya sevgili Şahatay. Yani futbolcular sakatlıktan sonra hemen şey deniyorlar falan. Ya her şey futbolu güzelleştirmek için ama ne kadar uyacağız yani, onu bilemiyorum. Çok zor.
0: Evet.
1: Ama şeyde hakemler iyi. Bu Dünya Kupası'ndaki, bilmiyorum bana katılıyor musun ama, genelde iyi maç çıkartıyorlar.
0: Evet, evet, katılıyorum Aksal abi.
1: Hiç oyuncuları şeyine bakmıyor yani, ne yaparsa yapsınlar yemiyorlar, öyle söyleyeyim.
0: Aksal abi, sorular hemen gelmeye başladı. Hasan İlbaş diyor ki, Aksal abime sorar mısın hocam, Trabzon'da her şey tamam, sadece bir lider oyuncu Marek Hamşik gibi mi eksik diyor?
1: Evet. Evet. Şu anda kaç tane, 11 tane transfer yapıldı.
0: Evet.
1: Tahminim 3 tane daha yapılacak ama bu anlar oyuncular biraz ses getirecek gibi geliyor.
0: Yani olay gitti, Zubkov gitti, artık olaya gitti gibi bakılıyor, o yüzden söylüyorum. Bir de Felipe Augusto gitti. Yerlerine gelen 10-11 oyuncu Aksal abi, bu açığı kapayabilir mi fazlasıyla sana göre?
1: Hangi gidenlerin yerini doldurma anlamında mı?
0: Evet evet, yani hani 3 kişi gitti olaydı farz edersek, onun yerine alınanlar yani Trabzon'a daha katkı verdi mi, daha da güçlenmiş oldu mu?
1: Bence güçlenmiş oldu. Daha da tabii bu en azından 6-7 tanesi 11'de oynar diye tahmin ediyorum. Veya 5 tanesi oynasın, Trabzonspor kadrosu yavaş yavaş yerine oturuyor. Tabii bunları daha önce de konuştuk. Bu planlama dahilinde yapılıyor hepsi. Bugün olayı evet iyi bir oyuncu ama nihayetinde gelişimi açık bir oyuncu, geleceğe çok parlak. Onun yerine oynayacak olan oyuncular da kötü oyuncular değil. Zaten genç oyunculara yatırım yapmış olduğumuz zaman ondan sonraki yılları da garanti altına almaktır. Hep bahsettik. Dedi ki Trabzonspor'un İstanbul kulüpleriyle ekonomik olarak baş etme şansı sıfır. Hı hı. O anlamda genç oyuncuları alıp parlatıp satacaksınız. Bu aynı zamanda Avrupa'dan gelecek olan genç oyuncuların iştahını da artırmış oluyor. Kaldı ki 3 sene önce Sayın Ahmet Ağoğlu şöyle bir cümle kullanmıştı. Su alacak paramız yok diye. Su alacak paranız yokken şimdi İstanbul kulüplerinde transfer yarışının içerisinde başa baş mücadele edebiliyorsunuz. Bu bir Trabzonsporlu olarak, bir spor adamı olarak beni çok mutlu ediyorsun. Zaten 3 yıldan beri bu planlama yapılıyor. Her şey yoluna sevgili Çağatay.
0: Hı hı. Çok
1: ama lider oyuncu çıkar oradan. Mesela kaleci bir lider oyuncudur. Ondan sonra Milanovski'ydi değil mi? Rus olan oyuncu. O tecrübeli bir oyuncu. O da evet, bir lider oyuncudur. Lider oyuncudur ama.
0: Malinovski.
1: Evet. Şimdi alınacak 2 ile 4 tane daha oyuncu var. Biraz onlar ses getirecek gibi bir duyum aldım.
0: Aksal abi yurt dışından Murat Bey, Aksal Bey'e selam ve saygılar demiş. Yine yurt dışı mesajları var. Aksal Bey, hakemlerin futbolculara karşı tavırlarının iyiliğini Messi'yi de dahil ediyor mu diye bir soru var.
1: Ya yok, Messi belirmeden önce yani hakemler ama pek de tınlamıyor. Ben Türkiye'de olmuş olsa biraz farklı oluyor bizim hakemler. Hep dönüp aynı yere geliyorum. Orada bir hakemimizin olmaması, her futbol seyirleri gibi, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi, İşimizde bir yara olmadı. Çuvalladık orada. Bu süreci yönetemedik ama tabii maçların oynanacağı saatte de çok tuhaf. Açık konuşmak gerekirse benim için takip edemiyorum. Ama tekrar konumuza dönersek, yani hakemlerin nezdinde takımlar, oyuncular pek fark etmiyor. Arada bir böyle ufak tefek hatalar yapılıyor ama insanın olduğu yerde hatalar olur sevgili Şahin.
0: İnsanoğlu şaşardı beşerdi diyorsun Aksal abi.
1: Evet.
0: Resul Bey diyor ki, Aksal abi selamlar. Trabzonspor transferde son zamanlarda arşa çıktı diyebiliriz. Bir ara Cardozo'lu sezon vardı. Bayağı bir transfer yapılmıştı. Ona benzer bir durum yaşanıyor. Bu kadar transfer yapılıyor ama sizce Fatih Hoca bu baskıyı kaldırabilir mi? Beklenti yüksek olunca stres yönetimi ne olur sizce Aksal abi demiş.
1: Evet evet, şahane bir soru. Ama Cardozo döneminde yapılan transferler de şimdi yapılan transferler aynı değil. O zaman Trabzonspor tuttuğunu aldı. Öyle söyleyeyim ben size. Ha

0: kaliteli oyuncular mı? Kardoso çok üst düzey bir oyuncuydu ama Kardoso'nun etrafını donatamıyorsunuz. Yani evet, her Trabzonspor'u şunu söylerdi. Dün gibi hatırlıyorum. Ya Kardoso'yu orta yapın diye. Ama diğer oyuncuların kalitesi o kadar üst düzeyde değildi. Bu bir. Hatta ben size o tarihlerde yapılan transferleri söyleyeyim. 48 tane herhalde ya toplam. 2,5 sene.
1: Evet, evet, evet, haklısın.
0: 48-49 sene ama yani dediğim gibi tuttuğunu alıyordum. Hatta bir enstantane paylaşım ben sizden. O zamanki Furya'da, sayın Hallocis bir yağ ve kan testi yaptığında çıkan sonuçlara bakarak bu takımda olmaz deyip ikinci Furya'ya başarmıştık zaten sporlu yöneticiler. Ama şimdi öyle değil. Şu anda bir iki tane oyuncu hariç, diyelim Samet de Mekan'ı hariç, diğer oyuncudan para kazanabilirsiniz. Veya Molanovski de hariç. Hı hı. Ama diyelim 8-9 tane, 10 tane oyuncu alındıysa 6-7 tanesini paraya çevirebilirsiniz bir dersiniz şunu. O zaman öyle değildi. Aradaki fark bu. Diğer taraftan neydi şeyi? İkinci soru neydi orada konum içerisinden?
1: Messi dahil ediyor mu onu sormuştuk.
0: Yok
1: orada
0: yok.
1: Bir de Cardozo. Fatih Hoca bu baskı kaldırabilir mi?
0: Bütün mesele bu. Şimdi Fatih Hoca'nın şeyi kalmıyor da, bahanesi kalmaz. Çünkü başkandan kim istediyse hepsini alıyor. Yani alıp önüne sürüyor. Tabii bunları yaparken de ekonomiyi sürdürebilir hale getirdiniz. Eliniz de çok rahat. Burada sadece Fatih Hoca'nın her şeyi beklememek lazım. Biz yazarlara, yorumculara da büyük iş düşüyor. Nasıl ki diyelim ben yorumları yaparken yol gösterici olmam lazım. Neler yapılması gerektiği konusunda camiayı aydınlatmamız gerekir. Diyelim bir oyuncu bir sahaya çıkıyor, çok kötü olmaz. Bu sadece tekniğe adamın başaracağı bir şey değildir. Ben bakıyorum bazı spor adamlarını da, onların geçmişini de biliyorum. Yani futbolla uzaktan yakından alakaları yok onların. Çıkıyorlar, konuşuyorlar. Emin olun izlediğim zaman pek izlemiyorum ama sosyal medyada önüme düşüyor, açıkçası gülüyorum. Çünkü futbol o değil. Futbol ne bir kulüp başkanının ne bir teknik adamın üstesinden geleceğe bir mücadele değildir. Diyelim benzer konulara yetiş spora çıkıyoruz. Sağ olsun Trabzonspor dostlar diye takım taraftarlarına dair. Onları da yorumlarken aynı şekilde yorumluyoruz. Yani Kantar'ın topusunu başka bir tarafa daha kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu yorumları yaparken camiye aydınlatmak lazım. Mesela ben bir şey hatırlatayım size. Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde şampiyonluğa giderken bazı spor adamları bunlara Trabzonspor'larına dahil dediler ki Trabzonspor şampiyonluğu kartopu oynarken kutlayacak diye, hatırlıyor musun?
1: Evet evet, öyle bir şey vardı.
0: Bu çok tehlikeli bir söylemdi. O zaman da söyledim. Şimdi de bir kez daha hatırlatayım. Sabra tahammülü olmayan bir camiye tarih verdiğin zaman, hedef gösterdiğin zaman o insanların sinir ayarlarıyla oynarsınız. Onları çok daha delikanlı yapmış olursunuz. Sabırsızlandırırsınız. O da bir taktik. Yani benzer olası taktiklerin Trabzonspor üzerinden konuştuğum için bu örneği veriyorum. Camiye aydınlatacaksın. Bu böyle olur, şöyle olmalı diyor. Ne olur ki Fatih Hoca'ya da başta gazeteciler yardımcı olacak, spor adamları yardımcı olacak. Tabii ki camiye de yardımcı olmalı.
1: Evet. Yaşar Kut diyor ki, Aksal abi, senin ve senin gibi aklı başında yorumcuların Trabzon'un bu noktaya gelmesinde çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum demiş.
0: Ne kadar ince sevgili Yaşar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani bu cümleleri duymak beni mutlu ediyor. Hakikaten elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
1: Ünal Bakırtaş diyor ki, adı Ruslan Malinovski ama kendisi Ukraynalı. Karıştırmayalım, adam kızmasın sonra demiş. O da bir ironi yapmış.
0: Ya o da haklı, ne yapalım yani şimdi o kadar isim aklımızda, o kadar isimiz aklımızda.
1: Evet. Bağışla. Süleyman Bey diyor ki,
0: bunu yazı yazarken hata yaparsak kötü olur işte.
1: Türkiye'deki futbolcu ve hakemlerin kondisyonu yok. Yatmak onlara cazip geliyor demiş.
0: Çok şahane söyledi. Altına imza atarım. Ya altına imza atarım. Gerçekten doğru söylemiş. Ya bununla ilgili yani kitap değil de bir köşe yazısı. Arada bir yazıyordum eskiden Milliyet Gazetesi'nde, yani 7-8 sene evvel. Ya okuyucu okuyor ama okuyucu başka bir şey yazacaksın okuyucuya ya. Aslında bunlar çok derin konular. Yani alıp masaya yatıracaksın bu konuyu. Türkiye'de

0: İdmanlar lazım. Sepi Öntek Türkiye'ye geldiğinde idman programlarına bakıyor, diyor ki böyle idman programları diyor 20 sene 25 sene önceden kaldı diyor ya. Düşün, bizim programımız bile doğru düzgün değil.
1: Evet. Ercüment Bey ve Menderes Bey diyor ki, bak bu da kanayan yaradır. Şimdi Aksal abi sana soruyu soracağım ama bilmiyorum ne kadar zamanda cevap verirsin. Bu sorunun cevabı bayağı uzunmuş gibi geliyor çünkü bana. Fatih Tekke artık bu kadar transferden sonra 1 ila 4 söylemini bırakıp artık şampiyonluğa oynuyoruz diyebilecek mi diyor?
0: Diyebilirim. Geçen sene gerçekten konuşmuştum. Bilir abi, hatırla, ben ETS Spor'da çok anlattım.
1: Tabii tabii, çok bağlandık seninle.
0: Sana da çok bağlandım. Koca camiayla gerçekleri paylaşıyorsun.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
0: Dünya dört diyor ama ben sezon başı hatırladım. Trabzonspor için büyük kazanç derdim. Daha sonraki dönemlerde, ilerleyen haftalarda insanlar şampiyonluktan bahsediyor. Hayır kardeşim, olmaz, kısıtlı bir kadro olmaz. O baskıyı hissettiğin zaman hata yaparsın, puan kaybedersin. Çünkü bu lig için daha iyi hazırlanan Galatasaray'da Beşiktaş vardı. O yüzden hoca gerçekleri söylüyordum. İstese de mutlu olurdu. Yani gelsin diyelim. Hani istemem yan cebine koy anlayışı var ya. Öyle bir şey olabilirdi. Şimdi biraz daha farklı olacak. Az evvel de söylediğim gibi onu bizler anlatacağız. Nasıl olacak bu iş diye. Şimdi ben mesela şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Trabzonspor olur. Yani hatta geçen sene de ikili sohbetlerimizde de vardı. Trabzonspor'un ikincisinde bir şampiyonluğu olur diye. Çünkü niye? Planlamayı bakıyorum. Niye? Sayın Başkan'la ve yönetici arkadaşlara arada bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. Anlatıyorlardı bana. Bu yol doğru yoldu. Ama iki yıl önce Trabzonspor yönetimi çok eleştirildi. Başkan çok eleştirildi ve başkan o dirayeti, o duruşu gösterdi, geçti o köprüyü. Anlatabiliyor muyum? O yüzden tabii ki teknik adamların söylevleri çok farklı. Mesela ben Fatih Hoca'yı eleştireceğim tek konu, 19 takımındaki oyunculardan yeterince faiz alamadı. O gençlere daha fazla sahip çıkılmalı. Eleştiririm tek konu o. Ama mevcut Trabzonspor yönetimi şu anda o oyuncuları TFF 1. Lig'de 2. Lig'de falan oralara serpiştiriyorlar ve kontrol ediyor. Aynı zamanda ben de takip ediyorum.
1: Aksal abi, seni takip ederken çok da önemli şeyler söylemiştin bu dijital mecralarda, özellikle dikkat etmiştim. Şu soruyu sorabilir miyim sana? Trabzonspor'a taraftar neden gereken desteği vermiyor? İş adamları nerede? Kombineler niye 3000'i geçemiyor? Niye kimse loca almıyor?
0: Ya işte beni çok iyi tanıdığın için yarama bastın. Bu bir sosyolojik durumdur aslında bu. Yani evet, Trabzon'daki ekonomi şartları pek iyi değil. Ancak ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, Trabzonspor camiasının anlı kişileri Trabzonspor yönetimine ve Trabzonspor'a yardım etmeli. Eğer böyle bir süreçte Trabzonspor'a yardım etmeyi, loca almayı veya işte kombinelere zengin adamlardan bahsediyorum. Almasanız o zaman ben orada bir kıskançlık görürüm. Derim ki küçük olsun, benim olsun, benim olmasa başkasına haram olsun anlayışındaki insanlar pusuya yapmış bekliyorlar. İşte Sayın Ertuğrul Doğan hem ETS Spor'a çıkmış hem ETS Spor'da şöyle demişti ya, ben ne yaptım bu insanlara, niye bana yardımcı olunmuyor diyor. Ama şunu çok iyi biliyorum, Sayın Ertuğrul Doğan tek başına mücadele ediyor. Yani burası yanlış anlaşılmasın, ne Sayın Ertuğrul Doğan tarafını tutuyorum ne geçmişteki yöneticilerin, başkanların tarafını tuttum, kaldı hepsi benim arkadaşım, hepsi benim dostumdur. İşte o yüzden Sayın Ertuğrul'dan şunu da söyledi, yarın bir gün ben başkanlık makamını bıraktığım zaman benden sonra gelen başkanına da yardım edeceğim diye. Özetle herkes elini taşın altına koyması lazım. Sadece Trabzonspor kupa kaldırdığı zaman gidip o fotoğraf karesine yer almamak gerekiyor. Çünkü insanları ben çok iyi bilirim. Bunları gazeten, milliyeti de arkadaşlar arşive baktıklarında görürler böyle yazıları. Ama tamam, yani parası olmayan, kıl kanaat geçinen çocuğunun harçlığından, işte eşine vereceği paradan kesen insanlar için aynı şeyleri söyleyemem. Fakat Türkiye'de en zengin iş adamlarını Trabzon'dan çıkar. Trabzonspor'dur çoğu. Bugün bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a bakıldığında herkes kendileniyor. O anlamda defalarca şunu söylemişimdir. Kötü günde bu Trabzonspor'un yanında olun ki iyi günde ben senin kötü günde yanındayım derken yüzün kızarmayacaksın. Ama maalesef ben bu tür insanları ifşa etmeye devam edeceğim. Devam edeceğim. O yüzden diyorum ki sana sen benim bağrıma basıyorsun diye. Öyle hikayeleri vardır. Ben onu size anlatsam evet. Trabzonsporlar mendili alır gözyaşlarını siler. Yani öyle insanlar vardır. Mesela geçen de Trabzon'daydım. Orada da anlattım. Hiç unutmuyorum. Trabzonspor'da işler kötü gidiyordu. Bir anne özel çocuğunu alıyor. Diyor ki ona Muhammed'im diyor. Kalk diyor. Trabzonspor bizi çağırıyor diyor. Bakın dikkat edin. Stada kimse gelmiyor. Ve o kadın o çocuğunu alıyor. Sırtına gidiyor maça. O gün fotoğrafı çekilmiştir ve ben yazıyı yazarken vallahi gözlerim doldu. Ve o zaman da Sayın Ahmet Ağol'la şöyle bir çağrıda bulunmuştum. Bu tip insanları şampiyonluk kutlamalarına alın diye. Çünkü gerçek Trabzonspor'u bunlardır. Yani onlarca hikaye var öyle. O zaman Trabzonspor şampiyon olduğu zaman kardeşim sana ihtiyacı yok. Sen kötü günde ol yanında biz anlatırız ona. Biz insanlara paylaşırız. Biz bunu kaleme götürürüz ama maalesef. Şu anda Sayın Doğan tek başına bu işi göğüslemiş biliyor ve Allah da onun gönlüne göre vereceğini biliyorum. Başardı bu işi. En azından şunu başardı. Bu borçlara müdahale edilmemiş olsaydı borçun rakamını da size söyleyeyim. 33 ila 35 milyar arasında olacak. 36 milyar bandı olacaktı borç. Trabzon satsanız bu parayı ödeyemezsiniz. Buralardan buralara geldi.
1: Evet.
0: Niye şimdi ama ben
1: kaydetti kendisi de.
0: Ama şunu biliyorum 2-3 maç sonra insanlar başlayacak yine o desteğe mesleğe. Evet. Şampiyonluk kutlamalarında o insanları tekrar görürüz. Merak buyurmayın fakat Çağatay Çıkart'a bana bağladığı zaman isim vermem ama derim arkadaş bu adamlar değil. Ah Çağatay mı?
1: Sevgili Aksal Yıldız çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizden Mehdi Bey var, Resul Bey var. Diyor ki ya abi bir gün sadece televizyonda Aksal abiyle yayın yapsan programlasan ne güzel olur. Zaman yetmiyor Aksal abime demiş.
0: Onu kanala sen söyledi. bir gün sağ olsun. Yani HTS Spor'da da Trabzonspor'u dostların ve diğer takım taraftarları da bırakmıyorlar. Yani onların geri dönüşü müthiş oluyor. İşte benim zaten ezelinden beri söylediğim şudur. Evet Türkiye'de 4 tane büyük kulüp var ama üçüne zaman ayrılıyor. Her yorumcu, her televizyon bunu uyguluyor. Mevzu Trabzonspor olduğu zaman maalesef az oluyor. Ben de işte kanallara söylüyorum.
1: Ama her takım taraftar da seni seviyor.
0: Eyvallah.
1: Çok şimdi, teşekkürler.
0: Son cümlemi söyleyeyim. Hedefi bu arada sevgili Ahmet Selim Kul başta olmak üzere bu anlayışı bana gösterdiler. Dedir abi istediğin kadar konuşabilirsin.
1: Ona da selam olsun.
0: O anlamda da Hedefi Spor ailesine ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere Aksal abi.
0: Sağ ol.
1: HT Spor yorumcusu, Milliyet Gazetesi spor yazarıydı. Sevgili Aksal Yavuz'a da çok teşekkür ettik. Artık yavaş yavaş tabii programı da noktalıyoruz. Pazartesi günü saat 14'te biliyorsunuz ki sizlerin bir haftadır beklediği bölüm yani Çağatay Çıplak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi olacak ve pazartesi günü 14 ile 16 arasında bu köşeyi sizlerle birlikte geçireceğiz. Bugün de dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yine sizlerle sporun kalbinin attığı, heyecan hiç dinmediği, işte fikirlerin özgürce konuşulduğu yerde, Radyo Gol'de, 4 Büyük Gündem'de tekrar birlikte olacağız. O yüzden bugün de çok güzel bir günde bir araya geldik. Rabbim sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. Gönüllerimize merhamet, hayatlarımıza da bereket, yarınlarımıza da hayırlar yazsın diyorum. Tekrar görüşmek üzere Çağatay Çıplak ben. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camidir, İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Nasıl geçiyor Dünya Kupası?
2: Güzel.
1: İzliyor musun maçları?
2: Keyifli. Yani aslında
1: gece
2: çok
1: olanlar izleniyor
2: çok fazla,
1: da.
2: Çok fazla izlemedim.

0: Yani akşam olanları izledim ama evet. Bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. 4'e 5'e alarm kuran arkadaşlarım
1: var var öyleleri
0: onları
1: var.
0: Kutluyorum. Yani ben 4'te uyanıp maçı izlersem oradan bir şey de anlayamam zaten. Yani bana da bir faydası olmaz. Uyku daha değerli. O yüzden ben o süreyi uyuyarak geçiriyorum. Dün akşam çok keyif aldım Fas Fransa
1: maçından.
0: Aslında beklentimiz Fas'ın biraz daha oyuna ortak olmasıydı değil mi? Dahil evet. olmasıydı. Ama halledemediler. Yani ben Fransa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yani hatta Emre Bölezoğlu'nun kullandığı bir sözü. Saha parselizasyonu, penetrasyonu da ben penetrasyonu kullanmadan sadece saha parselizasyonu ile ilgili. Yani alanı ve adam paylaşımını bu kadar güzel kullanan, bu kadar derslik bir oyun oynayan bir takım uzun zamandır izlemedim. Gerçekten şeyi anladım Fas'ı. Yani çaresiz bıraktılar
1: hiçbir
0: artık.
1: Şey
0: yani. Hiçbir şey yapamıyorsun gerçekten. Hani bu senin yapamadığından çok sana yaptırmadıklarıyla alakalı bir durum. O yüzden hani daha çok Fransa'nın çok özellikle ikinci yarıdan sonra çok rahat domine edip oyunu kendiliğine çevirdiği bir karşılaşma oldu ama Fas'ın bize öğreteceği çok şey var. Bir önceki Dünya Kupası'ndan hatta bir önce Vahit Halilhodžić'te başlayan o planlama, akademilere olan yatırım ve devamında oyuncularla iki Dünya Kupası'ndaki sergiledikleri performans. Bizim de buralardan bir şey öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Kim kazanır sence Dünya Kupası'nı?
0: Ya şimdi dün Fransa'yı ya gerçekten çok başka bir seviyede gördüm. Yani oyunun bütününe,
1: durdurmak çok zor.
0: Oyunun bütününe bu kadar talip olan ve ön tarafta bu kadar hücum organizasyonlarına zenginlik katan, işin savunma kısmında da aynı şekilde yani rakibe alan zaman vermeyen bir organizasyon sanki
1: ben de
0: bugüne kadar gördüğüm takımlar içinde çok rahat o işi halleder gibi geliyor.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım. Ama yani genel anlamıyla abi benim izlediğim en kötü turnuva bu zamana
0: normal,
1: kadar.
0: Normal. Bir kere zaten başka bir kıtada yapılan bir organizasyona bizim gecenin bir yarısı kalkıp talip olmamız ki biz oradayız ve en kötü saatlere de denk geldik. O da bizim için talihsizlik oldu. İçinde de bir sürü zaten handikapı da barındıran özellikle Amerika'nın o kırmızı kartın iptal olmasıyla ilgili.
1: Tabii, acayip
0: hatta bir açıklama gelmiş. O da şahane. Ya o kadar uzaklar ki oyuna. Düşünceleri şu. Diyor ki yani en iyileri ya benim en iyi oyuncum diyor bu turnuvada diyor bu maçta niye oynamayacak diyor. Yani bir sonrakinde dinlensin diyor. Yani ceza ile ilgili bir şey varsa diyor. Böyle bir turnuvada yani o kadar şeyden uzaklar. Hatta bir arkadaşımız şöyle yorum yaptı. Ya saklamıyorlar da diyor. O kötü bir şey olduğunu bilmiyor ki o normal bir şey olduğunu zannediyor. O futbola o kadar uzaklar çünkü.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe transferde gazı açtı gidiyor. Vallahi Allah yukarıda. Aziz Yıldırım seçim döneminde oyuncular üzerinde Hakan Safi kadar vaat veren onu da getireceğim bunu da getireceğim gibi bir stratejisi yoktu ama şu anda Fenerbahçe transferde hakikaten iyi gidiyor. Vedat Muriç de başladı. Ake transferiyle devam etti. Şu anda da Greenwood konuşuluyor.
0: Yani şöyle.
1: Bir genel transfer değerlendirmesi
0: net stoperle
1: alayım.
0: İlgili Fenerbahçe'nin bir problemi vardı değil mi? Yani Skriniar'ın yanına onun yanında ama doğru oyuncu modeli çok önemliydi. Çünkü Skriniar dediğin oyuncu evet hamle konusunda pozisyon bilgisi konusunda deneyimli ama geniş alanlarda bir o kadar da problem yaşayan bir stoperdi ve onun yanına ihtiyacı olan tamamen çabukluğuyla da ön plana çıkan bir stoper. Aynı zamanda ayak becerisine de çok fazla ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Herhalde Avrupa'da bunu en üst seviyede deneyimlemiş ikinci oyuncu sayamayız değil mi? Yani Ake bu anlamda çok önemli bir oyuncuydu. Bunu çok sağlıklı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Greenwood'la ilgili benzer ifadeyi kullanabilirim. Kanat organizasyonlarında değişen oyunda birebir rakibin üstüne gidip hem sağ hem sol ayağını kullanıp rakibi zor durumda bırakan oyuncuları uzun zamandır bu şekilde izlemiyorduk. Buralarda en azından bu kalitede oyuncuları izlemiyorduk. Bu da bu anlamda Fenerbahçe'nin bir hayli problemini ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Yani bugüne kadar Fenerbahçe'nin tabii içinde handikapları da barındırıyor Muzaffer.
1: Ne
0: yani evet
1: abi?
0: Bunları getirdin ama bir o kadar da şişkinlik var. Vedalaşmak zorundasın. Ekonomik anlamda bir hayli yük. Yani çok zengin bir kadronuz var. Gözünüzü kapattığında bu oyuncuları veya da Galatasaraylı oyuncular hep kıyaslandığı için söylüyorum. Mesela Galatasaraylı oyuncularla Fenerbahçeli oyuncular İtalya'da bir süper kupa oynayacaklar. İndiler Milano'ya havalimanına. Etraftaki insanların büyük bir çoğunluğu gelip Fenerbahçeli oyuncularla fotoğraf çektirir değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü Ake, Greenwood, Asensio, Kante. Hepsi Avrupa'nın en önemli kulüplerinde ve çok tanınmış oyuncular kariyer anlamında. Bu kadroyu bir araya getirmek çok önemli. İşte bundan sonra artık teknik direktör dokunuşuna bir hayli muhtacı olan bir kadro. Çok merak ediyorum ama pozitif anlamda söyleyebileceğim aslında İsmail Kartal'ı çok eleştirdiğim konudur ama bu kadroda o iş onun lehine olabilir. Çok fazla oyuncuya teslim olma hadisesi. Bir önceki dönemde Tadic'in, Dzeko'nun çok fazla müdahale ettiğiyle ilgili çok şey duyuyorduk değil mi yakınlarımızdan? Yani onlar oyuncularla çok fazla istişare yaptığıyla alakalı. Bu çok ince bir çizgidir. Kaçırdığın an darmadağın edersin içerisini. Onu en azından o 99 puan döneminde sağlıklı yaptı. Burada da bir hayli o işe ihtiyacı olacak İsmail Kartal'ın. Çünkü o da kariyerinde hiç bu kadar yıldız oyuncuları idare etmemiştir diye düşünüyorum. Onun için de aslında önemli bir deneyim. Avantajı şu, kimseyle didişen biri değil. Kimseyle

0: ego ile alakalı çatışacak biri değil. O yüzden Fenerbahçe'nin bu kadro planlaması, yani bugün gözümüzü kapattığımızda ilk 11 ile ilgili saydığımız oyuncu kalitesi, bu kadar güçlü sahip olduğu bir kadro yoktu Fenerbahçe'nin.
1: Abi hakikaten yani özellikle Greenwood ismi çok büyük bir isim. Yani 24 yaşında bu oyuncuyu buraya getirmek. Aynen. Ama tabii nasıl bir organizasyonda oynayacak? İsmail Kartal nasıl değerlendirecek? O da taraftarlar özelinde bir soru işareti. Ama
0: burada önemli olan
1: her
0: şu.
1: Her türlü oyuna etki eder yani.
0: Burada önemli olan şu. Yani muhtemelen yapması gereken İsmail Kartal'ın şu. Yani var olan herkesi kendi yerinde oynat. Yeniden bir şeyleri icat etmeye çalışma. Herkes yerinde oynasın. Farklı şeyler düşünceler içerisinde olmaya, acaba işte bunu sol bek oynatır mıyım? Onu öne gönderir miyim diyor ya. Onun, evet. Hocanın bir sözü vardı. Onu ben yaptım. Bunu sol yaptım. Onu hatta orada Serdar Dursun 10 numara yaptım diyor. Serdar Dursun keşke söylemeseydin. Serdar Dursun 10 numara yaptıysan orada bir sorun var zaten yani.
1: Olmamış gibi.
0: O iyi bir şey değil.
1: Hayır, keşke, olmamış gibi bir
0: şey. Yani keşke söylemeseydin onu. Bence o iyi bir örnek değildi. O yüzden hiç gerek yok. Öyle bir şeye de gerek yok. Herkes yerinde oynasın. Bu kadro zaten iyi antrene edildiğinde çok ciddi anlamda problemi ortadan kaldıracak kalitede.
1: İsmail Hoca ile alakalı şöyle bazı haberler diyelim, iddialar diyelim. Oğuz Aydın'ı sağ bek olarak bu sene kullanmak istediğine dair bazı haberler duydum ben de. Sence olur mu? Mesela oradan bir Ferdi Kadıoğlu hikayesi yaratmak istiyormuş İsmail
0: Hoca. Bence hiçbir hikaye falan yaratmaya çalışma. Herkesi yerinde oynat. Senin elinde Semedo varsa düşünmüyorlar o zaman Semedo'yu. Vazgeçecekler.
1: Galiba düşünmüyorlar
0: orada
1: abi.
0: Yerli rotasyonuna evet. Geçecekler. Bir şey demiyorum. Yani bek pozisyon dediğin işin savunma konusunda da ciddi deneyime ihtiyaç olan bir durum. Öyle Ferdi'yi yaptım bunu da yaparım da bu iş öyle olmuyor. O oyuncu ne kadar o işe müsait onu da iyi analiz etmek lazım. Yani benim düşüncem her zaman şu. Mert mi var orada? Mert'le oynarım ben. Çok yani acaba bunu da oradan oraya evrilebilir miyiz, dönüştürebilir miyiz düşüncesinin çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Yani olmaz demiyorum asla. Olabilir tabii ki. Özellikle kendi sahanda oynadığın oyunlarda zaten oyun sana bir hayli o özgürlüğü veriyor. Türkiye'de veriyorlar. Yani Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si içeride oynadığı maçlarda zaten oyunun büyük bir çoğunluğunu ön tarafta oynuyor. Ama işin savunma kısmını bilmeme hadisesi de çok ince bir çizgidir. Çok fazla başına da iş açabilir yani.
1: Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı transferleri düşündüğünde omurgası nasıl? Ben yani düşünüyorum mesela stoperde Ake, Şikrinyar oraya oturttun. Orta saha Gündüz'ü, Kante.
0: Önlerinde Asensio.
1: Önlerinde Asensio. Sağda Greenwood.
0: Greenwood.
1: İleride Vedat var.
0: Muriç bile olsa şu
1: bence
0: an
1: de.
0: Yani. Muriç bile olsa hiç kimseyi endişelendirecek bir durum yok. Yani şu saydığım kadroyla bile ki rota devamına git işte İsmail'in dışarıda olduğu tabii. Ki o da ciddi organizasyona katkı sağlayabilecek. İşte kalecin dünyanın en önemli kaleci. Yani en önemli organizasyonların
1: bir parçası. Bir de onu da saymadık. Yani beğenme. Yani
0: beğenme deme şansın yok yani. Evet.
1: Dünya yıldızı.
0: Ya beğenmemen seninle alakalı. Evet. Sen de çok kötüydün yani. Tek başına onun sorunu değildi geçtiğimiz sezon. Sen aldın bütün stoperi soktun savunmanın içine. O da çıkarken evet bir hata yaptı ama oyunun bütününde de senin sorunun vardı. Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu kalitesi anlamında son zamanlarda en iyi kadrosu diyebilirim. Net yani.
1: Kesinlikle katılıyorum abi sana. Bu 5-0'lık bir hazırlık maçı da vardı. Orada çok fazla.
0: İzledim.
1: Gençler de oynadı. Orada senin dikkatini evet. Çeken oyuncular oldu mu?
0: Ya şöyle.
1: Çağrı Balta mesela.
0: Ya rakip o kadar fazla eksikti ki yani bir şey sağlıklı bir şey çıkmaz. Bir de bu sezon başı kampları ile ilgili çok ağır dönemden geçiyor oyuncular. Yani sezon başı kampları aslında oyuncuların en yoğun antrenman yaptıkları dönem. Oralarda Advina gibi rakipleri seçmelerin temel sebebi fiziksel olarak yıpranmama. Yani tamamen taktiksel sistemle alakalı düşüncesi hocanın. Yani hangi sistemi oynatmasıyla alakalı oyunculara yapacağı tekrar ve oynama alışkanlığıyla alakalı bir durum. Ama çok fazla eksikti rakip. Yani tabii ki orada Fenerbahçe'nin bireysel anlamda oyuncu kalitesi çok ön plana çıktı. Genç oyuncularla ilgili de Çağrı ile ilgili de şimdi bu maçla ilgili yorum yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum.
1: Şerif konusu var. Şimdi Fenerbahçe'nin golcü arayışı devam ediyor. Sence Şerif bu mevcut kadroda az önce saydık. Hani sonradan girip şimdi şeye de uyuyor. Kurala da uyuyor yaşından dolayı. Tutulmalı mı yoksa Şerif gönderilip oraya daha doğru bir isim
0: Muzaffer,
1: mi alınmalı?
0: Planlama şöyle yapılır.
1: Nasıl yapılır abi?
0: Net bir santraforun olur. Cirasi. Onu tamamlayacak oyuncu.
1: İsmail Hoca istemiyor.
0: Vedat Muriç. Özür dilerim. Watkins
1: diyelim.
0: Pardon.
1: Evet.
0: Watkins olur. Vedat Muriç olur. Üçüncü santrafor dediğin artık kendi altyapından yetiştirdiğin ya da buralarda potansiyel Türk oyuncuyla anca yapabilirsin onu. Yani üç tane bonservisi birbirine yakın oyuncuyla santrafor planlaması yapılmaz. Doğru planlama değil zaten. Yoksa senin dediğine katılıyorum. Olabilir tabii zaman zaman. Hele geniş oyunlarda Galatasaray maçı en iyi maçıydı değil mi? Niye? Çünkü çok fazla arkada boşluk buldu. Evet. Ama problemi ne? Bitiricilik sorunu var bu oyuncunun. Bitiricilik sorunu olduğu için zaten buralara göndermişler. Yoksa onun bitiricilikle ilgili sorun olmasa o paraları da buraya alamazsın oyuncu. Çünkü atletik anlamda ciddi avantajı var. Yani Senin dediğine katılırım ama o bonservis planlamasıyla 3 tane oyuncu orada olmaz.
1: Sen mesela golcü konusunda Watkins yerine Girassi ismine daha sıcak bakan bir isimsin. Daha önceki programlarda da bunu dile getirmiştin. Kimisi de işte Watkins inanılmaz olur diyor. Neden böyle düşünüyorsun?
0: Bir itirazım abi? Olmaz. Watkins'le ilgili de bir itirazım. Onu diyenlere olmaz. Ben Girassi ile ilgili düşüncem oyunun bütünüyle alakalı. Yani fiziksel gücünü kullanıyor. İşin takım savunması kısmına ciddi katkı sağlıyor. Fiziksel avantajını kullanıyor. Bir de buralarda çok fazla o tarz oyunculardan çok sağlıklı geri bildirim alınıyor. O yüzden o bana ilk baştan beri çok sıcak geldi ama diğer tarafa da bir itirazım yok tabii ki.
1: Şu ismin de düşünüldüğüne dair bazı bilgiler aldım. Real Madrid'de 22 yaşında yanılmıyorsam Gonzalo Garcia ismi var. Hem kanat oynayabiliyor hem de santrafor özelliği var. Mesela oradan şunu anlıyorum. Acaba hani daha kanat forvet tarzı bir oyuncu mu arıyor Fenerbahçe? Yani çünkü galiba abi benim anladığım kadarıyla Aziz Başkan şunu istiyor. Yani ben mesela Vedat Muriç'e bu kadar para verdim. Şimdi Vedat geldiğinde insanlar hep şey diyordu ya, işte ikinci forvet Vedat. Hani ana forvet gelecek, birinci forvet gelecek. Ama benim anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım, Vedat Muriç'e ben bu kadar para verdiysem o da oynayacak. Bir golcü daha alacaksak çift forvet ya da kanat forvet tarzında bir oyun anlayışı istiyor sanıyorum İsmail Hoca'nın. Öyle geliyor bana yani.
0: Planlama konusunda o söylediğin şey aslında doğru. Ben de teknik direktör olsam elimde Vedat Muriç varsa kanat forvete talip olurum. Yani hem kanat oynatabileceğim hem de direkt hedef santrafor oynatabileceğim oyunculara talip olurum. O düşüncede aslında planlamada sağlıklı olan o. Eğer oysa planları bir ama şimdi Greenwood, Kerem, İrfan değil mi? O sayıyı arttırabiliriz. Tamam hadi Oğuz'u bek oynatacağım diye ama bu çok fazla kalabalık hadisesi de normal bir durum değil. O zarar verir. Bir kere senin çok acil sayıyı düşürmen lazım.
1: En önemli konu bence
0: net belirleyici olan o olacak. Bak Beşiktaş'ta en sağlıklı şey. Solskjaer 36 kişiyle kampa gitti. Bu normal dedi. O 36 kişi ayağına dolandı. Başına bela oldu. Italiano hemen sayıyı azalttı. Hemen transferlerle kampa gitti. Çünkü oradaki planlamanın içerisinde olup olmayacağı belli olmayan oyuncuyla antrenman yapılmaz. O oyuncu senin antrenmanını aşağı çeker. O yüzden şimdi Fenerbahçe'de bir hayli kalabalık var. Şimdi bence Fenerbahçe'nin bu yapılan transferlerden sonra, bu konuşulan isimlerden sonra artık acil sayı azaltması gerekiyor. Yeni oyuncudan ziyade içeriden oyuncuları göndermek zor. Karar vermesi lazım Fenerbahçe'nin. Fred'le mi oynayacak, Kante'yle mi oynayacak? Kararını vermesi lazım. Bence Kante'yle kalmasında fayda var. Bence çünkü de. Maliyet çok yüksek. Maliyet çok yüksek.
1: Aldın madem.
0: Git desen gidemez. Satamazsın. Zarar edersin o işten. Satamazsın da bir yere. Hiç kafa karıştırma. Fred'e teşekkür et, gönder. Anlıyorum yani Fenerbahçelileri ya 35 yaşında maliyet. Aldın artık yani. Şimdi bitti kavga etmene gerek yok. Oyuncu senin oyuncun.
1: Kendisi de oynamıyor oyuncun. Yani.
0: Çok iyi oyuncu. Ben aynen canlı öyle izlediğim için söylüyorum yani. Senin organizasyonun biraz daha güçlendiğinde bir önceki seneden çok daha iyi Kante izleyeceksin.
1: Tabii.
0: Yani. Ama senin derdin yaşı 35, parası. Sen onunla kavga halindesin. Oyunculuğunu izlemiyorsun ki. Çünkü sen bir kere ikna olmuşsun. Bu para bu oyuncuya verilmez. Zaten Türkiye'deki en büyük problem odur. Dikkat et. Şeyi getirdiler. Muçi'yi getirdiler.
1: Evet.
0: 15 milyon euro dediler. Bak oyunculuğundan önce rakama talip oldular. Ve hemen 15 milyon euroluk bir oyuncu beklediler. Bir gel dediler ki bu 15, ama onun suçu değil ki. Bir tane menajer başkan 15 diyor, o da ikna oluyor. Çocuk hiç 15'lik oyuncu olmamış ki. Ya da Kante 35 yaşında bu parayı alıyorsa onun sorunu değil ki. Birileri ikna olmuş ve vermiş. O yüzden onunla kavga etme. Belirle ve bir an önce sayıyı azalt. Fenerbahçe'nin şu an en çok ihtiyacı olan transfer yapmaktan çok eldeki oyuncuların sayısının azalması.
1: Fenerbahçe'de şu ana kadar gördüğün yerli oyunculardan hangileri iş yapar, takımda kalmalı dersin?
0: İş mesela yapmayanları söyleyeyim ben sana.
1: Cengiz Ünder'le başlamak istiyorum.
0: Ben sana
1: istiyorum.
0: Hemen iş yapmayanları söyleyeyim. Cengiz'le Çağlar'ı gördüm. Ya olmaz artık. Yani ya Fenerbahçe hala Cengiz'le Çağlar'la falan zaman kaybedemez yani. Hemen gönder yani. Senin Cengiz'le Çağlar'la nasıl bir planlama yapacaksın? Ya adam ben olmayacağım diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Yaktı Sergen Yalçın'ın da başını.
1: Tabii.
0: Hala da Cengiz'le planlama olmaz. Çağlar Söyüncü'yle olmaz. Bak Mourinho geldi, Çağlar Söyüncü yüzünden Fenerbahçe'nin en güçlü organizasyonunu paramparça etti stoper pozisyonunda.
1: Tabii.
0: Hala da Çağlar'la zaman kaybetme. İki tane oyuncu söylerim sana, hemen vazgeç. İrfan için fiziksel olarak geçtiğimiz sezon çok kötü durumdaydı. İzledim Kasımpaşa'da birkaç maçını. Ama ona talip olurum. İrfan'ın gelişimine talip olurum. Ama Cengiz'le Çağlar'a asla talip olmam ya. Hiç zaman kaybetme yani. Şimdi oradaki düşünce şu. İşte yerli oyuncu olsun. Mesela benzer durum Mert Hakan Yandaş'la ilgili. Kabul ediyorum yaşadığı durum, evet, ama olmaz ki, burası şey değil ki.
1: Yani
0: ama
1: sana nerede katkı sağlayabilir Mert Hakan? Ben de açıkçası aynı fikirdeyim
0: seninle.
1: Ben
0: şimdi seninle mesela abilik diyorlar mesela. Bak aklımın mantığımına mesela ne diyecek Kante'ye Mert Hakan? Ne diyecek mesela Mert Hakan gelecek Greenwood'a, Kante'ye, Gendouzi'ye, Şikrin Skriniar'a, Ake'ye ne diyecek ya? Abilik nedir biliyor musun? Sağda olursun. Sağda görür oyuncu seni. Mesela Abdülkerim'i görüyor. Barış Alper'i görüyor. Yunus'u görüyor. Hepsi saygı duyar oyuncuları. Ama sağda olmayana saygı duymaz. Bak bunu sağda deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Yabancı oyuncuların ilk ilgilendikleri yerli oyuncuyla hadise ne biliyorum. Sağda mı değil mi ona bakıyor. Sağda olmayana saygı duymazlar. Sen de gittin sağda olmayana sadece ya aman

0: Abilik yapsın, temas edeyim. Bak, bu sağlıklı bir düşünce değildir. Senin talip olman gereken, keşke Mert Hakan'a verdiğin şansı altyapıdan bir tane kardeşimize verseydin. İnan bundan çok daha faydalı olurdu sana.
1: Katılıyorum. Bu arada İrfan Can Kahveci konusunda da katılıyorum sana. Her türlü rotasyonda kullanabileceğin, sana maç çevirebilecek, maç değiştirebilecek
0: bir oyuncu. Değil ama talip olurum. Evet. Ona talip ol, bir şey demiyorum. Ama Mert'e talip olma, Mert Hakan'a talip olma, Çağlar'a talip olma, Cengiz'e talip olma. Ya olunacak bir tarafı kalmamış bu oyuncuların. Kaç sene daha geçmiş gerekiyor. Kaç sene oynadı Mert Hakan Fenerbahçe'de ya? Lütfen ya. Kaç sene oynadı ya? Olur mu öyle şey ya? Abilik yaptı, orada bağırdı. Bir de bak, senin en çok ihtiyacın olan ne biliyor musun? Bu idareciler için de geçer. Dili yumuşatmak zorundasın. Problemi çıkaranları oradan uzaklaştır. Bak, Mert Hakan dediğin hep problemin içerisinde olmuş. Senin bir kere olumsuz enerjiden uzaklaşman lazım, değil mi? Senin sağduyulu oyunculara ihtiyacın var. Sağduyulu yöneticilere ihtiyacın var. Bir kişi gider ön plana çıkar, değil mi? Bence biraz o taraflara da talip ol. İhtiyacın olan o olacak. Çünkü rakibin zaten mümkün olduğunca sıkıştığında seni krizin içerisine itmeye çalışıyor. Kaosun içine itmeye çalışıyor. Sen sakin kal, senin adına belirleyici olacak.
1: Şimdi İbrahim abi, Ake'nin gelişiyle birlikte Fenerbahçe artık sol stoper problemini çözdü ki geçtiğimiz sezonda orada Osterwolde'yi görüyorduk. Evet. Ha, Osterwolde'nin gideceği yönünde haberler var ama şu anda henüz daha resmi olarak bir ayrılık yok. Kaldığı senaryoda Fenerbahçe'nin bir sol bek problemi olduğunu düşünüyor musun? Birinci sorun bu. Orayı Osterwolde ile halledebilir mi Fenerbahçe?
0: Bence
1: Arşi
0: halledebilir.
1: Brown da var bu arada.
0: Bence halledebilir. Yani Arşi Brown da var, Osterwolde var. Osterwolde'yi şöyle halledebilir. İşin biraz da savunma kısmını daha çok ortadan kaldıran. Ha bak, şu olabilir. Sen söyleyince aklıma geldim. Oğuz'la ilgili bir planlama yapıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Mesela şöyle bir planlama olabilir. Dörtlü savunmanın sağ bek pozisyondaki hücum özelliği daha iyi olan oyuncuyu biraz daha oyunun içine katabilir. Onları biraz daha dönen toplar için üçlü savunma dizilişi gibi de kullanabilir hoca. Aslında bu da bir oyun planında özellikle içerideki maçlara ciddi katkı sağlayabilir. Yani ben Arşi Brown'la Osterwolde ile Fenerbahçe'nin o sol bek sorununu ortadan kaldıracağını düşünüyorum. İkisi de halledebilir. Arşi Brown dediğin oyuncu aslında atletizm olarak şahane bir oyuncu ama pozisyon bilgisi anlamında çok eksik. Yani aslında en temel altyapılarda öğretir. Ben onu Lazio maçında canlı gördüm. Büyük ayak kırıklığı yaşadım. Arşi Brown burada önündeki arkadaşına pası verdi. Önündeki arkadaşı daha topa sahip olmadan o bindirdi gidiyordu. Bir kaptırdı, ikisi birden oyundan düştü. Bu altyapılarda öğretir. Evet. Sen onu kontrol etmek zorundasın. Belli ki bu duygularına yeniliyor. İşte orada teknik direktör dokunuşu. Nasıl Guardiola tutuyor oyuncuyu gösteriyor. Sen de İsmail Kartal olarak Arşi Brown'a diyeceksin ki arkadaş gitme. Duygularına yenilme. Senin şahane atletizmin var. Biz senin gideceğin alanları sana çizeriz. O zaman gider yaparsın ortanın şutunu, neyse yani.
1: Son olarak da fikstür çekildi. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Aziz Yıldırım başkan adayıyken yanılmıyorsam biz demişti hep ilk maçları kendi evimizde oynuyoruz. Şimdi bununla alakalı bir sistemde bulunmuştu ve şu anda da Fenerbahçe 9. hafta yanılmıyorsam ilk maçı Rams Park'ta oynayacak. Sen de bir futbolcu olarak bu gerçekten önemli bir detay
0: hiç
1: mıdır abi?
0: Hiç önemli değil. Ya hiç değil yani. Ya oraya döndüğünde belki hiç belki Galatasaray yarışın bile içerisinde olmayacak. Bilmiyorsun evet. Bile yani. Kendi sahanda Galatasaray'la oynadığında çünkü beklenti hep ne? Bu ikisi varsa finale
1: kafa
0: beraber.
1: Kafaya gidecek.
0: Ya belki Galatasaray hiç olmayacak o senin bahsettiğin durumda. Bir de şeyi unutmasınlar. Dün dinledim onu Fenerbahçelilerden. Döndüğünde İstanbul'da oynama, Marmara'da oynama hadisesi. E sen geçtiğimiz sezon nerede kaybettin puanları? Kasımpaşa, Marmara.
1: Tabii.
0: Rize, Marmara. Kendi sahanda kaybettin yani. Ya Marmara falan hikaye, onlara geç. Burada belirleyici olan şu. Oyun belirler. En
1: nerede
0: güçlü dediğin kendi sahan diyorsun değil mi? Evet. Kaybettin Kasımpaşa'ya kendi sahanda.
1: Kadıköy.
0: Rize.
1: Faciaydı geçtiğimiz sezon.
0: Şimdi bunun Marmara'yla ne alakası varmış? Sen oraya niye ilgileniyorsun? Belirleyici olan oyun. Sen şahane bir kadro kurdun. O teknik direktörden, bu oyunculardan maksimum oyunu talep et. Yapabilir çünkü bunlar. O kalitede bir kadro kurdun.
1: Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Dici Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
1: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle bu arada şunu da hatırlatayım. Süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da

0: Tek tek ekrana getireceğim, okuyacağım, sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
1: Kadıköy'de.
0: Kadıköy'de.

0: Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki şunu söyleyeyim Muzaffer,
1: Söyle.
0: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Rams Park'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Rams Park'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'yi 10 kişiyle kaybetmişti
1: Evet.
0: Galatasaray. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
1: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu 24 yaşında.
0: Seviyesinde demeyelim de,
1: Niye?
0: yani bu ligin ikinci adamı olur
1: Birinci
0: Muzaffer.
1: Osimhen mi olur?
0: Birinci hala Osimhen abi.
1: Abi
0: Yani
1: çok iddialı değil mi bu?
0: iddialı değil mi değil, yani böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam, Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
1: Evet.
0: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama 2 sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya, Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali
1: Bitme
0: gerçekten
1: gözüyle bakılıyor artık.
0: yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama
1: Evet.
0: öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum. Bunu ilk gün de söyledim bu transfer dönemi başlarken. Evet, Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor. Taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var. Onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için, çok yüksek maliyetler olduğu için, belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
1: Tabii
0: Hakan Safi'nin
1: uzun zamandır
0: görüştüğü,
1: uğraşılıyor.
0: anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor, Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
1: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara

0: çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de
1: Tabii canım,
0: hani
1: Greenwood ya.
0: orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok, böyle haberlere itibar etmeyin gibi bir anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
1: Evet abi, yani bir süreç, bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde olduğu, her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
0: Evet.
1: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
0: Öyle mi? Görmedim ben
1: Evet,
0: onu.
1: şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak, bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camia ise, Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen, yaş olarak
0: Elini havada mı bırakıyor?
1: senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
0: Böyle yapıyor. Elini
1: Abi
0: göğsüne götürüyor.
1: bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
0: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı
1: Abi
0: karşıya
1: çok çok
0: geldiğinde.
1: çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
0: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
1: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor başkanı çıktı dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medya ile yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? Kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak. Selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
0: Yani bu görüntü zaten
1: Abi çok kötü bir
0: çok
1: görüntü.
0: gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
1: Abi bunun cevabı yok
0: Yani ne
1: ya.
0: diyebilir
1: Bu
0: ki
1: bir
0: zaten?
1: kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın. Deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin

0: Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: E tabi abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan kaybedersen
0: sen
1: ne konuşabilirsin?
0: Sen Samsunspor'u motive ettin Barış Göktürk. Yani Samsunspor'la
1: ki zaten
0: zaten
1: Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul
0: yani,
1: edelim.
0: Aynen öyle yani, abi.
1: Fenerbahçe'ye karşı.
0: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz.
1: Kapıda şu an.
0: Kapıda değil, başladı abi.
1: Başladı.
0: Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye sıkmasın?
0: İşte bu acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Gördüm, sinirlendim, o yüzden
1: peki.
0: Anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
1: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve
0: yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım.
1: Başlayalım
0: mı?
1: Başlayalım abi. Buyur lütfen.
0: Yani
1: söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir şekilde.
0: Evet abi. Eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda şunu söylediğiniz zaman ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı, dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet, hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bunu, bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. İki sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak, sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü, Dursun Başkan sezonun açılışında İşte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. E oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Tabii. Ben çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. E şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. senin

0: sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer. Tabii. Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor. Ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor tabii aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu: Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der. Tabii böyle ne? Bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Çimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim. Salı tabii, günü sen... Kemerburgaz tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak.
1: Hangi mevkide oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar yani.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: ismini
0: istedim.
1: Bu yayında söylemiş evet. Olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki ooo John Duran'ı aldı. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün Gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti, Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolo Muani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolo Muani'yi bitirdi. Psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum
0: Ya cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle
1: ama. Abi
0: düşünüyor.
1: bence Can Uzun ve Kolo Muani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini, bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence.
0: Senin
1: Vallahi objektif söylüyorum.
0: Getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç
0: Ama
1: tane Osimhen var ki?
0: ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyorum.
0: Yani
1: Zaten.
0: Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane.
1: Yani bir o var, bir de Haaland
0: Haaland
1: sayarsın.
0: var. Onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim, bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun, İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti, Okan Hoca'yla yollar ayrılsın. Yollar ayrıl. Sonra erken seçim, şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam
1: Bu
0: ediyor.
1: konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
0: Bruno Fernandes
1: Bence
0: çilek
1: de.
0: olur abi.
1: Bruno Fernandes.
0: Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti, bugün Newcastle'a gidiyor, 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Jrenkie istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı, kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen
1: Evet.
0: Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu

0: bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
1: Evet.
0: Abi taraftar bunda haklı, taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
1: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde, Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda, ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar. O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer yapmayacağız mı dedirtiyordur
0: şunu,
1: yani.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
1: Tabii,
0: tamam
1: doğru.
0: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Açıpoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı Lemina. Evet. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi biraz Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde.
1: Hı hı.
0: Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u İşte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek, savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde
1: sakatlık. Hemen oraya bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
0: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
1: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
0: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray scout ekibinin, yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray almıyor abi.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Leslie de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen, Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış, A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transferi onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum.

0: düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Lezli olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
1: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Yelert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
0: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
1: Evet.
0: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Ha, bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafları ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Can Kat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niega'yı herkes merak ediyor. Samsunspor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez ile ilgili konu şu.
1: Nedir abi?
0: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i
1: Vermeyecek.
0: bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
1: Real Madrid'e ya.
0: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
1: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum ya Kuva, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip gitmeyeceğini.
0: Sen istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
1: Sané çok korkutuyor.
0: Fenerbahçe daha avantajlı.
1: Yok. Abi,
0: bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Olabilir. Ve yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Bu Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat olduğu için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim, yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray, kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
1: Tamam ama... Söyle abi, söyle.
0: Söyle sen.
1: Soru şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptım mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu...
0: Kolomani var, onu söyledim. Kolomani. Asıl hedef Kolomani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomani ile dolduramazsın.
1: Abi Osimhen'in yokluğunu
0: Osimhen giderse kimi alman lazım biliyor musun?
1: Harry Kane.
0: Alamaz. Paris Saint Germain'e 100 milyon euroluk Dembele teklifi yapman lazım.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i, hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
1: Ama abi işte kolay da değil.
0: Ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını çalar. İşte Arsenal Gyökeres Ejden çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint Germain son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım. Şunu
0: bir şey diyeceğim.
1: Söyle.
0: Şu an canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında, Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
1: Tekrar et abi istersen.
0: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuono. Evet. Aynen. Abi Mastantuono şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
1: İyi oyuncu.
0: Sıcak, son dakika böyle telefonda kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki, o yüzden canlı yayında söylüyorum.
1: Bunu da dile getirmiş olduk.
0: Evet,
1: bunun
0: tweetini atabiliyor muyuz?
1: Tabii ki arkadaşlarım.
0: En azından ben de RT yapayım ki.
1: Arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
0: Tamam.
1: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim.
0: Evet abi, ayıp olmasın.
1: Sana
0: çünkü insanlar...
1: ne sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir, mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunda kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
0: Ben de girmek istemiyorum.
1: Direkt
0: ama sadece şöyle söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Ben Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
1: Evet.
0: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
1: Söyle abi ama çok
0: uzatmayalım. Şahan'a çok yakın bir menajer. Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor.

0: Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini, bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
1: Evet.
0: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim, yani sen yönetimi eleştir, gazeteciye niye laf söylüyorsun?
1: Devam
0: Böyle bir durum
1: ediyorum.
0: var. Edelim abi.
1: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
0: Ya bence de değiller ama abi şimdi gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
1: Abi sıkıldık
0: Yani
1: bir
0: abi
1: dağıttık ya.
0: ben futbolu izlemek
1: Vallahi
0: istiyorum ya.
1: sıkıldık.
0: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
1: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun.
0: Ya
1: Kaya ile beraber
0: ya bir
1: demiş.
0: şey diyeceğim. Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
1: Şey aradaki o bir gollük fark Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
0: Kesinlikle.
1: Şunu da sorayım abi son olarak yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
0: Bir
1: Burada
0: şey diyeceğim.
1: başarısız buluyor musun
0: Yo, ben
1: yönetimi?
0: yönetimi burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı. Ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
1: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
0: Aynen öyle. Bu
1: yapıyorum. Bu
0: saatten
1: saatten
0: sonra da
1: sonra umurumda değil.
0: Fenerbahçe istediği için bu kural değişirse abi, ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
1: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi
0: Bir
1: değiştirtememiştir.
0: şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin, anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın. Bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var, biliyorsun değil mi?
1: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum ya.
0: Bilmiyorum ya. Böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum. Şu an aklıma geldi,
1: Bir
0: biliyor
1: bilgi
0: musun?
1: mi bu?
0: Yo, bilgi değil. Bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Geçen
1: Asensio'ya
0: sezon bana
1: demezsin.
0: sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
1: Çok
0: Ki
1: fark yaratan bir oyuncu.
0: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla
1: Bence
0: düşünmüyorum.
1: de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü
0: İkna
1: takımın
0: eder.
1: en önemli oyuncularından biri. Peki. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yo, ben teşekkür ederim. Yayının tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A plus oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık
0: Senin de
1: abi.
0: ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: kim ne dedi?
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgiler, saygılar herkese. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Tilev'in ardından Göksel'in de bize rakiplerimizi tanıtmasından sonra birlikteyiz. Taraftar kulübüyle güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. 10 Temmuz değil mi bugün? Yavaş yavaş artık yaz da bitiyor. Gelsin gelsin diye beklediğimiz yazı da yiyip bitiriyoruz, harcıyoruz, yok ediyoruz, hunharca katlediyoruz. Bir yerlere gidemeyince öyle oluyor tabii. Yazın bir de İstanbul'da olmanın kimine göre öyle bahaneleri de var. İşte ben bu dönemlerde seviyorum. Yani nasıl Eylül, Ekim, Bodrum, Marmaris, Fethiye o taraflar güzeldir. Hep öyle bir yalan vardır. Daha ucuz diye kimse söylemek istemez ama buralar Eylül'de güzel diye. Daha ucuz diyemez de hani buraları Eylül gibi seviyorum ben diye. İstanbul'da kalanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Abi İstanbul ses, trafik yok. 20 dakikada geldim buraya bak falan diye yani. Buraları böyle seviyorum. Ya bir yere gidemedik ama İstanbul'u sevdiğim için kaldım. İstanbul olmasa yani yerimde durmam. Hani öyle gezer giderim. Allah herkese gönlünce istediği gibi yaşamayı nasip etsin. Herkes her yere gidebilsin. Ama kendi ülkesinde bir yere gidemeyen vatandaş olmak, vatandaş olmasam gerçekten güzel ülke de. Hani bundan rahatsızlık mı duyuyorum? Haşa, hiç öyle bir sıkıntım da yok da. Şunu duyunca bazen üzülüyorum ama net bir şekilde söyleyebilirim onu. Yurt dışından transfer yapıp da böyle rezervasyonlarını Avrupa üzerinden yaptıktan sonra benden daha ucuza Türkiye'ye gelen arkadaşları görünce ondan sonra turizmciler bu yazın da böyle ya bir gün gelecek yerli turisti el üstünde tutmaya çalışacaksınız ama o gün yerli turist bak ne yaptı ya, ben herkesin dilinde şunu duyuyorum, görüyorum yani, ne derler ona, abi 19 gün vermiş ya Almanya. Abi niye Fransa'dan almadın? Fransa veriyor, Almanya biraz bekletiyor. Aa, İtalya'yı denedin mi sen deyip herkesin bir yerden İspanya alman lazım. Yalnız ilk olarak oraya gitmen lazım falan diye. Hani herkes Yunan adalarına gidecek ama Schengen'i nereden alayım diye uğraşıyor. Ya? Neredesiniz? Şeydeyiz işte. Ne o alışveriş merkezinin alt katında. Öyle sırada bekliyoruz. Biraz var sıra. Şey de burada, o da sırada bekliyor. Ünlülerden bir tanesi gelmiş oraya, birebir görüşmesi lazım, etmesi lazım. Var öyle. Bizi VIP'den alacaklardı, öyle bir bekleme salonunda tutacaklardı falan diyen olay çıkartan arkadaşları da tanıyoruz orada. Hey gideyim anlattırmayın bana, isim verdirmeyin sabah sabah. Ne oldu? Fransa çıktı mı? Kupada ilk yarı finalist oldu mu? 2-0'lık galibiyet. Fas'ta Fas dediniz hani, ne oldu Fas'a? Fas'a Fiso. Hani ya Fas diyenlerden biri bendim. Çok isterdim. Yani bir taraftan Mazraoui, bir taraftan Hakimi, bir taraftan ne bileyim hani Aynaoui, Diaz'ı, Yassine'yi, Talbi'yi, Amine'yi. Vallahi destekliyordum ama şey yok. İcraat yok. Buraya kadar gelmiş ya, buraya kadarmış zaten, hani benzin bitmiş gibi Fas'ta. Fransa'nın ne kadar istediğini, bu konuda ne kadar amacına ulaşmak için mücadele ettiğini gerçekten takdir etmek lazım. Mbappe yani. Ben bir Mbappe vardı mı diyeceğim acaba diye düşünenlerdenim ama öyle olmadı. Yani bundan sonrası için de şey gibi değil. Yani 3-5 tane isim sayabilirim size. Mbappe olmasa, Messi olmasa, işte Ronaldo olmasa, Kane olmasa, Haaland olmasa. Yani 4 tane 5 tane oyuncu için seyredilen bir Dünya Kupası kıvamına mı geldi acaba? Bilmem, katılır mısınız? Hani bir takım oyunuydu falan derken hep mazlumun yanında olup da fil dişiye de gün ayıp, yeşil burunda var ya, Gana'da, Senegal'de var ya, valla ayıp oldu, şey oldu, yazık oldu valla deyip hani oralarda bir turladık. Hep o bağlarda gezdik yani. Ama bilmiyorum bugün İspanya mı Belçika mı
Fransa'nın karşısında İspanya olur gibi gözüküyor. Yani 2026 Dünya Kupası'nın ikinci çeyrek final maçında İspanya ile Belçika bugün güzel de bir saatte karşı karşıya geliyor. Saat 22'de ve Los Angeles'taki Sophie stadında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Turnuvada geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken kalesinde hiç gol görmedi. Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırırken 5 gol yedi. Tahminleri alabiliriz. Atletico Madrid Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon civarında bir para mı teklif etmiş? Ya bu fikstür çekimleriyle alakalı yapılan paylaşımlardan bir tanesi şeye benzedi galiba, değil mi? Arkadan Greenwood mu falan sorularını sordurdu sosyal medyada. Bitti galiba iş. Aziz Başkan bitirir dedim be deyip öyle kendi kendine öyle bir transfer harekatı olduğunu düşünenler oldu. Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürüyle ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı taraftarlar fotoğraftaki sırtı dönük futbolcunun Marsilya ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü Greenwood olduğunu ileri sürdü. Bazı taraftarlarsa ne Greenwood'u, Levent Mercan değil mi o ya diyerek olayı direkt Levent Mercan olduğunu iddia ettiler yani. Onu söyleyeyim. Murat Özen var mı? Var. Onu da hatırlatayım. 10.30 gibi gelecek. Yani bağlantımızı yapacağız Murat Özen'le. Çünkü yarım saat boyunca başkanla görüşmek durumundayız. Murat'ın konuşması için dedim ki bana bırak. Ben halledeceğim bu işi. Kaan Kıran diye eski bir yayıncı, aynı zamanda iyi bir seslendirme sanatçısı ve ekranlarda da birçok dönem filminde güzel roller almış bir arkadaşımız da bugün bizimle beraber olacak. Biz de dün gece Kaan'la halı saha maçındaydık. O da uzun zamandır yayın yapmıyordu. Kaan gelsene dedim ya, yarın beraber yapalım yayını diye. O da tamam abi dedi, gelirim kesin. Birazdan o da gelecek. Ama tabii fikstür üzerinden gideriz, transferler üzerinden gideriz. Bazı iddialar var, dört büyüklerin şimdiye kadar yaptığı transferler üzerinden henüz biten bir transfer olmayan Galatasaray hamlelerinin ne zaman olabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Adem Yeşilyurt'u, Amara Diouf'u, Ake'yi işte transfer tamamlanmak üzere diye söylenen Vedat Muriç sonrasında bir de Greenwood harekatını beklerken işte Avuttara, Doğan Alemdar, Beşiktaş'ta forma şansı bulacak olan bu sezonun yeni transferleri Salih Özcan, Alexander Nübel, İlham Fakılı kanat oyuncusu, iki kaleci, bir ön libero, değil mi? Bir kanat. Bunlar güzel transferler. Trabzonspor biliyorsunuz ilk olarak Ernest Muçi transferini bitirmişti. Diğer taraftan Cabral transferi çok kıymetli, çok değerli. Milinovski, Melih Kabasakalı, Thierry Karadeniz'i, Samet Akaydın'ı, Metehan Mimaroğlu'nu, Aral Şimşir'i, Andre Onana'yı, ondan sonra başka Saviola vardı, Noah Saviola vardı. Yaklaşık olarak Trabzonspor, yaklaşık da değil tam olarak 10 tane transfer yaptı. Doğan Bey, yanlış yerden yazmıyorum umarım. Uzun zaman oldu mesaj atmayalı. Halı sahadan bahsettiğin son dakika adam eksik olduğunda beni çağır. Nerede olsan gelirim diye Mehmet Alıcı yazmış. Mehmet Alıcı'nın profil fotoğrafında da Trabzon formalı statta bir görüntü var. Ben de her zaman iddia ederim. Yani halı sahalarda üzerinde Trabzonspor forması olup da kötü oynayan birini hiç görmedim diye hep söylerim. Ama bir handikap daha var. Bu kadar sert oynamanın

0: anlamı nedir diye sorduğumuz insanlar da Trabzon formalılardır ağırlıklı olarak. Ya bu hırsın sebebi nedir? Babacım hani Şampiyonlar Ligi değil, UEFA ön eleme değil, bir dostluk, bir hazırlık gibi bakmak lazım olaya. Ter atıyoruz. Hani buradan ne gerek var Baltalimanı Kemik Hastanesi? Burası iyiydi. Hava almanı öyle öyle böyle. Çok da koşmayalım. 112'yi aramanın da bir anlamı yok falan. Onları anlatmaya çalışıyoruz ya. Oralara bakıyoruz yani. Aral Şimşir'i unutmayalım. Yerli Vakayeme olacak galiba diye yazmışlar. Abi kendi ayağına sıkmaya devam eden turizmcileri ne güzel anlattın diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani bildiğim meziyetlerimden bir tanesiydi. Galatasaray'ın nasıl okunduğunu bilmediğim, ona sorsanız benim de ismimi söyleyemeyeceğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ogukuku'yu için Burnley ile 2 milyon euro... Bir dakika isim söyleyeceğim. Ugochukwu. Bak öyle diyor. Öyle bir isim transfer geldi. Hani Galatasaray atakları sağ kanattan devam ediyor. Ogucuk ama vuruşu üst direkte patladı falan yani. Böyle Afrika isimleri var ya falan diye öyle sesler falan çıkar. Öyle bir isim. Leslie diyelim ya. Leslie desek daha iyi değil mi ya? Leslie. Agugugu gibi yazmışlar. Hani öyle bir isim mi acaba diye. Galatasaray'ın yeni transferiyle ilgili iddialar var. Ama lütfen buradan scoutinglere, buradan yöneticilere, kulüp çalışanlarına okuyabileceğimiz, söyleyebileceğimiz, dilimizin dönebileceği, zamanla alışırız tamam elbet öyle girince alışıyorsun diye yani sürekli olarak Akçay'da, Ören'de, o taraflarda denize girmek zorunda bırakmayın bizi. Buralar böyle işte soğuk biraz deyip böyle. Yani hafif biraz girdiğinde de ah be oh be tamam deyip böyle hemen bir alışabileceksin ama titriye titriye falan deyip böyle sakın su atarsan bak yemin ederim vallahi külahları değişiriz falan diyeceğin bir denize girmeyelim yani öyle şey olmasın. Dodo halı saha saatlik ücreti ne kadar oldu merak ettim demiş. Biz İzmir Konak'ta 1750 TL veriyoruz saatlik. 1750 kişi başı mı? 1750 kişi başı falandır diye tahmin ediyorum. Leslie Ugochukwu bu arada okunuş arkadaşlar. Ugochukwu. Özkan Öztürk videoları çekmeye başlar. Nasıl telaffuz edilecek bilmem ne falan diye devam eder. Gel gel halı sahalardan bahsediyordum. Dün geceki maçtan biraz bahsediyordum. Ondan sonra diyor ki arkadaş halı sahada biz diyor İzmir'de oynuyoruz. Konak'ta 1750 veriyoruz diyor Kankıran. Biraz daha mikrofonu yaklaştırırsan önüne doğru. 1750. Ben dedim kişi başıdır büyük ihtimalle.
1: Kişi başı mı? O da biraz pahalı değil mi ya?
0: Yani hani 1750
1: gerçi fiyat hakkımız darmadağın olduğu için normal mi değil mi onu da
0: bu, bir dakika bence bu kaybettikten sonra 1750 ödetmesi nedir o? Ugochukwu'yu biliyor musun? Futbolcuyu Leslie Ugochukwu Galatasaray'ın yeni transferi.
1: Bir tane Midland'da vardı Nijeryalı mu acaba onun ismi de çok
0: beğendim. Burnley demiş bu.
1: Ha, onu bilmiyorum abi.
0: Hatta Fabrizio Romano yazmış. Ugochukwu yazıldığı gibi okunur abi yazmışlar.
1: Bir tane de Midland'da.
0: Nereli acaba?
1: Beşiktaş'a rakip olacak. Muhtemelen Nijeryalıdır ya. Onların isimleri Ugochukwu... genelde. Onların isimleri genelde.
0: Yapmalan değil hani onlardan bir tanesi değil mi o? Bakacağım şimdi.
1: Tanrılar çıldırmış.
0: Kaan biraz kendinden bahsetsene. Oynadığın diziler son dönemde popülaritesi çok yüksekti. Çok da güzel bir karakter canlandırıyordun.
1: Evet,
0: dönem dizilerinde seni sık sık görüyoruz ve sürekli çağrılıyorsun da. Yani yeni projelerde de görev alıyorsun.
1: Hatta şu anda da yine bir dönem işi olma olasılığı var. Yani tabii %50 diyeyim. Daha henüz bir haber bekliyoruz menajerimiz tarafından da. Yani benim şöyle oldu. Biraz hani şu avantajım da var. Ben bir Alparslan

0: Selçuklu'da oynadım abi. 3-5 bölüm oynadım. Ondan sonra tabii orada kılıç kullanma eğitimini de aldığım için o bir avantaj oluyor bir oyuncu için.
1: At binme, kılıç kuşanma.
0: Sonra Mehmet Fethi

0: Alamamız olmadı yani, öyle değil mi? Bir sahnem olmadı, isterdim çok olsun yani. Ben atlara zaten normalde de ilgim var ama olmadı öyle bir şey. Yeniçeri ağası Ali Haydar'ı oynadım ben, ortağı yani, tarihte ortağlar var, Yeniçerilerin bir üstünde komutan gibi oluyordu.
1: İsyanı başlatanlardan mı?
0: Hatta evet evet, YouTube'da benim böyle şey geçiyor, darbeci Ali Haydar, darbeci Ali Haydar sahneleri öyle koymuşlar, yüklemişler. Öyle oldu. Fatih Sultan Mehmet de kellemi kesti, öldüm gitti. Öyle bir şey. Yani öyle bir şey oldu. Geçen de hani
1: katli vacip mi oldu şey,
0: Fatih'i oynayan Serkan'la da, Serkan Çayoğlu'yla da karşılaştık Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğinde. Orada da yine öyle biraz sohbet ettik. Benim rolüm bitti. Aradan yani bir sezon geçti. Şimdi yeni bir iş için bekliyorum. Bunun dışında ben hani normal yani zaten beraber dediğin gibi hani seslendirmeye dublaja zaten devam ediyoruz. Son birkaç yıldır benim daha çok böyle reklam ağırlıklı çok olmaya başladı. O da iyi bir şey benim için tabii. Böyle devam ediyor ama ben hani ilk yani 2010-2013 arası rahmetli Levent Erdoğan vardı. Beşiktaş'ta ikinci başkanlıkta yapmıştı. Tabii. Onun radyosunda bir radyo kurmuştu internet üzerinden. Sevgili Erdem Ulus vardı.
1: Erdem Ulus da beraber. Serkan, Levent tarafında. TSİ'de karşısında. Tabii,
0: Sercan Dikme vardı, ben vardım. Hani Sercan'la beraber böyle yayın yapıyorduk biz o zamanlar.
1: Evet.
0: Sonra yani buradan
1: Beşiktaşlı
0: oldu.
1: Olduğunu da evet, oldu.
0: Ben Lig Radyo'da sonra devam ettim, çalıştım. Tivibu Spor'da çalıştım. Hatta ben Tivibu Spor'da Pascal Numa'yla falan program yaptığımız da oluyordu. Evet. O dönem aynı bina içinde şey de vardı aslında, Murat beni hatırlamayabilir, belki hatırlar, Murat Özen de orada, Haber 1903 vardı o zaman.
1: Evet evet.
0: Bu eski adıyla Muratlar da orada çalışıyor. Yani beraber sohbet ediyorduk maçlarda.
1: Murat işine geldiğini hatırlayıp işine gelmedi. Daha doğrusu hatırlayıp hatırlamayacağını o, başkan karar veriyor.
0: Karşılaştık
1: evet
0: yani.
1: Başkan karar veriyor. Önce Serdar Adalı'ya soruyor. Diğer yöneticilere soruyor. Başkanım hatırlayayım mı diyor. Murat hatırla diyor. Oğlum da Murat diyor ki çok iyi hatırlıyorum arkadaşı, nasıl unuturum diye. Öyle devam ediyor.
0: Derken işte benim radyo...
1: Katır diyen bir ünlü şey işte ya. Bizden biri. Çoğu kişi bilmez onu diye yazmışlar. Ya ben bu at konusunda gerçekten şeyi söyleyeceğim. Bir dönem filmi gibi bir şey. Yalçın Dümer biliyorsun. Evet. O da şimdi İzmir'de bir program yapıyor televizyonda. Ulusal bir kanalda aslında ama İzmir'den yayın yapıyor. Sabah programı. Magazinde çok... Adı geçen isimlerden biriydi. Bir dönemin yakışıklı jönlerinden biridir Yalçın Dümer.
0: Hasan Boğuldu filmi. Değil çok mi? İyi bilirim bunu.
1: Evet. Şimdi Yalçın'ın da tabii aşkları çok şeydir, konuşulur. Babyface oluşundan kaynaklı. Bir dönem tabii unutulan isimler arasında yer alıyor. Bir teklif geliyor ona. Diyorlar ki mesela bir film var. Yalçın hani sana ihtiyacımız var ama at binebiliyorsun değil mi diye soruyorlar. Abi... At bizim işimiz. Biz kimlerin torunlarıyız falan diye hiç bilmiyor bu arada. Hani iş kaçmasın
0: ben
1: diye.
0: Bunu sette de gördüm yani. Çok iyi biliyorum diye.
1: Şey diyor abi, hani, at dediğin nedir abi? Hani evet. Eğitiriz. Yani tabii. Yabani getir. Tabii. Otlatırız falan, hani öyle söylüyor. Abi Yalçın ata biniyor. Yalçın'ı yaklaşık olarak 6 saat bulamıyorlar.
0: Eyvah,
1: at bir kaçıyor. Yalçın 6 saat.
0: 6 saatte koşmuyordur herhalde.
1: En son,
0: yani
1: bilmiyorum.
0: En azından durduğundan
1: en son uzaklaşarak bağırma sesi geliyor böyle.
0: Derinlere kadar.
1: Fade out yapıyor yani.
0: Abi bizim sette hani benzer bir şey oldu. Şimdi hani biraz anlıyorum diyeyim, hani atların o huyundan soyundan diyeyim. Sette böyle bir işte yönetmenimiz Selahattin Sancaklı şey veriyor. İşte mizansenleri anlatıyor. Işık şurada dursun, kamera buradan alsın falan. O sırada da böyle 7-8 atı bağlamışlar. Atlar böyle gürültüye gelen hayvanlar değil. Yani at yarışında da hani kulaklık takarlar hayvanlara vesaire. Millet bağırıyor orada, çağırıyor falan. Ben anlıyorum yani atta bir huysuzluk var. Yani şimdi bir kıyamet kopacak diye abi atlar bir kontrolden çıktı.
1: Eyvah.
0: Atlar bizim üzerimize geliyor. Biz kaleci gibi bir sağ atıyoruz kendimiz falan. Öyle yaralananlar oldu. Selahattin Hoca'yı hastaneye kaldırdılar. O çıkmadı o zaman haberleri de. Ben şimdi söyleyeyim. Hastaneye gitti, ambulans falan. Ya ortalık karıştı.
1: Setlerde bilinmeyenler. Tabii, sonra.
0: Ya öyle çok bilgimiz var. Yani çok gurme bilgiler olmasa da.
1: İlginçmiş.
0: Öyle bilgiler var yani, sakatlık oldu, dizinden yaralananlar, elinden yaralananlar falan oldu yani.
1: Yaşanıyor.
0: 350-400 kiloluk bir hayvan abi üstünüze
1: tabii
0: geliyor.
1: Yani heybeti, tabii. Asaleti ayrı bir konu atın. Kolay gelsin, konunuza selamlar. Mehmet Fetihler Sultanı'nda Doğancan Kaya oynuyordu Bursa'dan. Benim spor hocamdı. Onu tanıyor mu acaba diye yazmışlar. Sana iyi yayınlar Doğancım. Bugün yayına sana özel olduğu belli. Kaan kardeşimize selamlar olsun diye yazmışlar. Doğan abi günaydın, iyi yayınlar.

0: İstanbul'dan Ramazan ben. Kaan hangi ajansta acaba? Ben de yazılabilir miyim? Bak oyuncu olmak isteyenler de senden şey alıp feyiz alıyorlar. Ben de oyuncuyum. Sadri Alışık Akademi Konservatuvar mezunuyum. Reklam filmleri dizilerde oynadım ama spesifik bir örnek verin derseniz bir dizi söyleyebilirim. İkinci sezon 7. bölüm Damat Hüseyin karakteri diye gibi dizisinde oynamış.
1: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
0: Ve konuğunuzun ismi ve son ismini söyler misiniz diye yazmış Ramazan Tekdemir. Kaan Kıran. Arkadaşlar.
2: Rahmet geçenlerde hani hayatını kaybeden Zihni Göktay Hoca ile ben bir gün karşılaşmıştım, sohbet etmiştim.
0: Gani gani rahmet edelim abi.
2: Zihni, Allah rahmet eylesin. Hani daha çok hani tiyatro alanındaydı zaten kendisi. Yıllarca kaç 40 yıla yakın herhalde lüks hayatı oynadı zaten. Bir gün onunla sohbet ederken yani zaten bir 5-10 dakikalık bir anımızdı. Bana şey demişti, aklı olan oyuncu mu olur diye. Yani bir insan oyuncuysa hani bir sıkıntıları vardır ya, aklı başında değildir gibi bir şey demişti. Yani Türkiye'den tabii bahsediyor. Yani gerçi birçok sektörün yaşadığı problemler, sıkıntılar var. Hani bizim de hani dublajda da yine tabii yıllardır canım bitmeyen ve yıllardır hep 3-5 dublajcının bir araya geldiği hep konuştuğumuz hep aynı konular var.
0: Ne olacak bu fiyatlar
2: Türk,
0: böyle
2: Türk
0: ya
2: futbolu
0: diye
2: gibi yani ne zaman bu Türk futbolu ne olacak? Ne zaman hakemler düzelecek? Yani oyunculuk sektöründe de öyle. Cem Yılmaz'ın vardı bir gün, bir televizyon programında gördüm hani şey seyircilere bakıyor diyor ya hani aramızda oyuncu olmayan var mı diye. Çünkü herkes oyuncu. Ben YouTube, şeyde Instagram'da güzel falan da oyun çok görüyorum. Yani adam yani herkes seslendirme şeyinde sanatçısı. Tabii, yani böyle bir şey olabilir.
0: Ben de
2: olabilir
0: şey diye söyleyeyim. Merhabalar, hoş geldiniz. Eski radyocular nasılsınız? Ben hala devam edenlerden biri olarak diyeyim. Herkes bir dönem abi yaptı. Abi ben de bir dönem okuldayken, üniversitedeyken mahalle aralarında yerel bir radyo vardı. Bizim memlekette orada yaptım falan.
2: Tabii.
0: Herkes bir dokunmuş ucundan
2: evet,
0: yani.
2: Evet dokunmuş.
0: Radyoculardı.
2: Aslında çok da dokunulabilecek bir şey de değil yani. Kendi içinde çok farklı dinamikleri
0: yani
2: olan bir şey.
0: Yani tam dokunamamış bence. Çünkü evet, dokunsa bırakılmayacak bir meslek.
2: Kesinlikle.
0: Yani bana deseler ki mesela yani kaç 3 iş yapıyorsun, bir tanesinden vazgeç, o radyo olmaz.
2: Kesinlikle.
0: Yani burada ne bileyim rehabilitasyon mu dersin, deşarj mı dersin, kendini iyi hissetmek mi dersin, ne dersen de yani hani bunu maddiyatta da çok fazla bir karşılığı yok yani. Evet. Bunun bir tutku olduğunu söyleyebilirim ya.
2: Kesinlikle öyle. Yani ben de hani yıllar önce yayın yaparken ben de hani haftada 5 gün yayına çıktığım oluyordu. Yine lig radyoda Türkiye Ligi'ne, Premier Ligi vesaire yorumluyordum. Hani ben kendi isteğimle tabii uzaklaşmadım, o ayrı bir şey de yani şartlar öyle. Tamam, şartlar öyle gelişti diyeyim. Ama ben de hani işin yani seslendirme kısmında kaldım. Bazen Twitter'dan eski adıyla hani böyle kendi şeyimi tatmin ediyordum diyeyim. Hani duygularımı böyle yorumlar yapıyordum maçlarla ilgili. Bazen hiç yazmıyordum.
0: Vallahi her zaman kapımız açık. Gel istediğin zaman.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi yeni fikstür var biliyorsun. Evet. Yeni sezon ve yeni kurallarla beraber 14 Ağustos'ta başlayacak olan sezonda Dünya Kupası'nda o hayata geçirilen kurallar ilk kez uygulanacak. Bir çuvallama dönemi olacak. Dur, hakemlerin de bir alışma süreci olacak. Su molası hani Erzurum deplasmanında çay molasına mı döner bilmiyorum ama oraya öyle bir şey olması lazım, orada ne suyu olacak abi bu? Düşünsene ya.
2: Kıtlama şekerleri.
0: Kıtlama mutlama devri arasında öyle bir şey olur ya. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürüyle beraber bu kura çekimleriyle bir tartışma daha çıktı biliyorsun. Başkan vekili Metin Göktürk ile Barış Öztürk arasında bir el verme, el almama, işte tokalaşmama, işte kalbin üstünde Metin Oktay selamıyla devam etme. Metin Öztürk de biz Barış Göktürk'e değil Can Bartu'ya bakarız şeklinde bir cevap vermiş. Metin Bey de altta kalmaz çünkü böyle konuları da sever. Evet. Onun sonrasında Barış Bey de sert girdi biraz sanki değil mi piyasaya?
2: Yani, ben beklemiyordum aslında öyle
0: ya
2: bir şey.
0: Ya ben Mahmut Bey'in gelişini hazırlamıştım kendime.
2: Kesinlikle
0: tekrar
2: ben de aynı şekilde.
0: Falan geldi tekrar
2: evet
0: falan diye hani biraz sert bir giriş kesinlikle olur, uzun zamandır da özlemiştir falan evet diye bekliyordum ama Barış Bey şey demiş yani o işi bana bırakın demiş herhalde diye tahmin
2: muhtemelen
0: ediyorum.
2: Öyle yani benim de çok tanıdığım biri değil Barış Bey açıkçası ama hani dediğin gibi abi yıllardır Mahmut Uslu'dan alışmıştık hani bu tip şeylere şaşırmıyorduk da hani çünkü beklenmedik zamanlarda da enteresan yorumları olabiliyordu. Belli ki dediğin gibi bu görevi Barış Bey üstlendi. Hani biraz da herhalde yaş olarak hani daha genç

0: dinamik. Yani bu zırhı giydi diyebiliriz yani.
1: Kesinlikle öyle. Ama yakışıp yakışmadığı konusunda ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Yani bunu
0: içini doldurmaları lazım.
1: Yani
0: tabii
1: ne gerek var, evet, kısmıyla inceleyenlerle bir taraftan biraz daha tecrübe edinip de hatta bundan keyif alıp da ya eskisi gibi değil artık, Aziz Bey döneminde öyle konuşuyorlardı, cevap veren kimse yoktu, ya da ne bileyim işte Saadettin Bey dönemi de biraz daha bir naif geçti, ama Aziz Başkan gelince işte öyle eskisi gibi değil falan kısımlarına döndü yani.
0: Ya birçok kişi bunu seviyor aslında abi, böyle olmasını istiyor.
1: Ya bundan beslenip de para kazanan insanlar var. Kesinlikle. Sosyal medyada, dijital ortamlarda yayın yaparak yani, hani bunlar olmazsa aç kalacak olan
0: arkadaşlar. Hani editler falan paylaşılıyor elde, şeyler, tütün ürünleri, işte altta müzikler vesaire. Kesinlikle.
1: Öyle caps'ler yapılıyor, şeyler yapılıyor, işte reels videolar yapılıyor, story'ler paylaşılıyor falan, bir sürü şey var. Arkadaşı tanıştırsana deyip, ama her yeni gelenle de arkadaş tanıştırılmaz ki hani, daha merhabalar, hoş geldin deyip bir merhaba deyin önce bir girişte. Benim mesajı dün okumadın, bana çay ısmarlaman lazım abi, Nişantaşı'nda bir gün gelirim yanına inşallah demişim. Mesajı okumayana çay mı ısmarlıyormuşuz biz, öyle bir şey mi çıktı, yeni bir kural mı bu? Dün fikstür çekildi. Daha önce ikinci yarı maçları birinci yarının tersi oynanacağı söylendi. Federasyon şimdi resmi sayfada 34 hafta maçları yazılıyor ve böyle bir sistem uygulanmamış. Bu kadar beceriksiz insanlar nasıl aynı yerde toplanabiliyor? Dünyanın başka hangi liginde fikstür çekimi bu kadar gündem olabilir ki acaba diye Köln'den Levent yollamış.
0: Evet, bizde her sene konuşuluyor bu. Bilmiyorum, hani İngiltere'de ben yaşamadım veya Fransa'da, İtalya'da, ama orada böyle mi onu da bilmiyorum. Ki bakıyordum da zaman zaman, hani pek böyle bir şey görmüyordum. Yani bizde çok fazla konuşuluyor bu. Hani deplasman
1: biz
0: dönüşleri.
1: Biz öyle zannediyor olabilir miyiz bilmiyorum. Yani yurt dışından bizi dinleyen bir sürü dinleyicimiz o var.
0: Öyle miymiş?
1: Yani mesela Arjantin taraftarlarının Fas taraftarlarına yaptıklarını gördün mü?
0: Yok, onu bilmiyorum. Görmedim.
1: Yani ırkçı davranışlar gibi söyleyebilirim, üzerine mesela bira dökmeleri falan filan, evet, mesela çok enteresan şeyler var hani. Aslında şeye bakıyorsun, iç içe yan yana seyredilebilen bir organizasyon Dünya Kupası ve küçücük bir taşkınlıkta anında aforoz edilirsin yani. Bir de Amerika'da
0: yani Arjantin'de çok şaşırmamak lazım ya.
1: Biraz çamurluk var zaten.
0: Var var yani. Yani son zamanlarda yani ben mesela Arjantin'in kendi adıma hani kanun olarak ben Arjantin'i severdim yıl yani. Arjantin'de bunun eksikliğini bence yaşamıyor da. Tabii. Kaan bizi sevip sevmemesi çok onların umurunda değildir, ama ya son zamanlarda bana biraz antipatik gelmeye başladı Arjantin ya. Oyun
1: Messi
0: yapısı
1: de
0: da
1: aynı şekilde, evet, hissediliyor. Mesela
0: niye öyle
1: eski
0: abi?
1: Yani o sempatikliği kaybetti, Trumpçı ya falan diye düşünenler var. Bir anda hani siyasi mesela Ronaldo'nun İşte Filistin'in yanında olması, evet, biliyor musun, hiç alkol kullanmamış, işte bir tane bile asitli içecek içmedi, evet, falan gibi, işte bilmem neyi kaldırdı, su koydu falan dedi. Geçenlerde bir enerji içeceği içerken yakalandı biliyorsun, evet, yani maç öncesinde. Baya, evet, baya, o da bence yaşın getirdiği bir şeydi.
0: Tabii.
1: Artık çünkü güce ihtiyaç duyuyor, evet, ve bir ateşleyici unsur olması lazım. Kıvılcımı bir yerden çakması lazım, evet, Ronaldo'nun. Evet. Bir de onun artık sistemine ayak uyduruyor.
0: Tüm tuşlara da basıyordu tabii sonra.
1: Tabii mesela hani bizde nasıl, mesela dün rakiptik. Bizde, evet, Mert vardır ileride. Evet, evet. Hani biz Mert'e göre oyun kurmaya çalışıyorduk mesela. Hani ileride bir tek o var çünkü. Biz geriden topla çıkarken ara paslarla, Tuğbe'yle bilmem neyle yapıyorduk. Sen kesmeye çalışıyordun. Biz senin üzerinden Mert'e oynamaya çalışıyorduk mesela. Başka bir şeyimiz yok çünkü. Hani üç kişinin arasına dalma gibi bir mantığım da yok benim. Ne gerek var? Evet. Hani o Messi miyim ben durumu olabilir. Ama tabii ben sadece 4 tane oyuncu üzerinden bir organizasyon izlediğimizi iddia ettim az önce. Hani Harry Kane'i seyretmek, Messi'yi seyretmek, Haaland'ı seyretmek, hani
0: Mbappe'ye
1: bakmak yani. Hani diğerleri çok da ön plana çıkmıyor. Mesela eskisi gibi değil. Hani kalecileriyle, liberolarıyla, onun sonrasında orta sahalarıyla, forvetleriyle, her şeyiyle, takım oyunuyla, bireysel becerileriyle Dünya Kupası heyecanı yaşıyorduk biz yani.
0: Şimdi yıldızı olan, yani üst düzey hakikaten yıldız oyuncusu olan kesin bir çeyrek final oynuyor
1: şimdi
0: gibi.
1: Şimdi kumpaslarıyla, dalavereleriyle
0: var yani
1: mesela hani bu futbolun Amerika maalesef üzerinden gidince Infantino'nun Ceferin'e, Ceferin'in ona, işte Infantino'nun Trump'a, Trump'ın Ceferin'e bilmem ne falan, yani siyaset nasıl Türk liginde girmesin istiyorsun? Evet. Burada niye şaşırıyorsun?
0: Abi yatsınamaz bir gerçek bu yani.
1: Hayır, ben Türk izleyicisinin ve, evet, takipçisinin şaşkınlığına ve isyanına şaşırıyorum, evet, yani.
0: Sanki hiç böyle şeyler olmuyormuş.
1: Ha biz de pamuk gibiymişiz de.
0: Böyle şey de mi oluyormuş?
1: Hani hiçbir şey süperlikte olmuyormuş. Dünya abi, Arjantin'i kolluyorlar.

0: falan.
1: Allah Allah.
0: Nereden tanıdık geldi mi acaba? Daha önce
2: kullanan bir takım olmamış.
1: Tabii canım yani.
2: Ama işte onların da ihtiyacı mı var gibi herhalde bazıları da yorumluyor ama işi öyle olmuyor yani. De herhalde burada işte reklam gelirleri vesaire bir sürü dinamik giriyor işin içine.
0: Abi şova döndü artık yani. Tamamen belki bir Super Bowl değil ama sonuçta. Ama Amerika'nın da işte kendi saatlerinde o drive time dediğimiz saatlerde oynaması kendi maçlarını bizi zorladı. Sabah 5'lerde 6'larda kalkmamız
2: sebebi. Mesela Maradona'nın yıllar önce bir röportajı var abi, izledin mi onu bilmiyorum.
0: Tabii tabii, 4'e bölecekler.
2: Hani işte onu yıllar öncesinde söylüyor yani.
0: Reklamlar koyacaklar.
2: Evet. Çünkü o zihniyeti biliyor.
0: Hatta
2: kafa yapısını biliyor.
0: Yani evet. Kuralları zamanı kısaltma açısından mesela 45 dakika değil artık yarım saatte. Evet. Bir saatte maçı bitirecekler. Arada şovlarla araya bir konser alıp evet. Üç şarkılık falan kısmında gelebilir yani.
2: Nitekim de öyle oldu yani. Benzer yani şeyler oldu.
0: Oluyor yani. Yani aslında biz nasıl federasyonla ilgili olarak özerk bir kurum diye bahsederken abi, özerk de seçim olmuyor ki, sürekli bir atama var. Nasıl özerk oluyor falan gibi yorum yaparken aynısı FIFA'nın bağımsızlığıyla ilgili olarak tartışmalar var yani. Ya sen nasıl bir kırmızı kart olayını iptal ettiğinde, bir şey yaptığında, hani buna şaşırman gerekirken, bununla ilgili yorum yapman gerekirken sen ötesine gidemeyeceğini bildiğin için olayı hemen Türkiye'ye çeviriyorsun. Gökhan Zan'ı da bir dönem hatırlıyorsun değil mi? Kırmızı kartı iptal diye. İşte Fatih Hoca'ya da yapmışlardı. Hasan Ali Kaldırım mıydı ya? Kartı iptal olan, bilmem ne yapan falan. Herkes örneklerini çıkarmaya başladı, anladın mı? Bir de araştırmaya da gerek duymuyor. Yapay zeka ile kırmızı kart iptali Türkiye'de hangi futbolcu diye çatır çatır döküyor ortaya yani.
2: Öyle abi yani. Yani biz artık Türkiye Ligi'nde o kadar enteresan şeyler gördük yani, ya da abuk subuk diyeyim hadi yani.
0: Ne görmedik?
2: Yani ne görmedik ki? O yüzden ben hani dünya futbolunda böyle gördüğümüz şeylere şaşırmıyorum. Yani ben hani dünya kupası gibi bir organizasyonda böyle bir şey olur mu? Olur yani, söz konusu Amerika'ysa, Amerika'da düzenleniyorsa olabilir yani. Ben kendi adıma şaşırmadım açıkçası.
0: Şaşırmadı. Yani ya
2: bundan sonra da
0: ben
2: dahası da olabilir.
0: İddia ettiğim anda beni utandıracak olan bir sürü şey yaşıyoruz yani. Yani keşke demeseydim falan diyorum yani. Evet, şeyden Murat Bey'le de beklemediğim diye yazdılar. Sayın Murat Özen'e de şuradan bir bağlantı kuralım kendisiyle. 1903 müydü onun ilk
2: 1903'te
0: şeyi? 1903'te değil mi? Muratcığım günaydın, mutlu sabahlar.
3: Günaydın Doğan abicim, günaydın, nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Ta çok eskilere götürdü. Kaan Kıran var, çok kıymetli arkadaşlarımdan bir tanesi. Erdem Uluslar'ın ilk radyoyu açtığında, Levent Erdoğan dönemleri hatırlıyorsan.
3: Hatırlamadım abi.
0: Sizde 1903 diye bir
2: tabii,
0: kanalda.
2: Bir de Murat Bozkurt vardı.
0: Murat Bozkurt'larla beraber. Evet. Kaan tabii, da o dönem orada program yapan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Dün de biz halı sahada beraberdik, uzun süredir maçlarda yapıyoruz. Hadi gelsene yayına dedim, ben de kırmadı sağ olsun, geldi bugün.
3: Sen top oynayabiliyor musun abi?
0: Hakemim ben.
3: Ha, hakemsin, tamam, normal, evet.
0: Öyle.
3: Evet abi.
0: Yani en çok küfürü ben yiyorum, ben küfür yemek için maça gidiyorum. Öyle düşün.
3: Abi ama senin adaletine insanlar güvendiğin için seni hakem yapıyorlar.
0: Bir
3: bence kolliğine, çok doğru bir karar veriyorlar.
0: Bir kolliğine gibi.
3: Evet, koyundan daha iyisin abi sen. Canımsın, ben biliyorum.
0: Canımsın. Murat, sen de fena değilsin. Bir bakıyorum şeye, artık yavaş yavaş pamuk gibi oldun. Yeni gelen transferlerle abi, olacak mı olmayacak mı? Vallahi bir isim var diyorlar. Abi bilemedim ki. Böyle şeylerdi en sonunda. Patır patır her gün bir yeni transferle karşı karşıya kalıyor Beşiktaş taraftarı.
3: Abi şu anda Beşiktaş'ta aslında süreç olarak olması gereken tüm süreçler gerçekleşiyor. Hı hı. Tabii Beşiktaş'ın Önder Özen'in, sportif direktörümüz Önder Özen'in aslında şampiyonluk panosundaki en önemli figürü Nübel'di. Sevgili hocamız bunu çok istiyordu. İtalyano çok istiyordu. Yönetim çok istiyordu Nübel'i. Çünkü Önder Özen Nübel'i şampiyonluğun bir parçası olarak ciddi anlamda görüyordu ve Nübel transferi geç de olsa gerçekleşti. Aynı gün içerisinde Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. En azından Ersin gidecek mi, gitmeyecek mi, Avrupa Ligi'ndeki maça Emre'yle mi çıkacağız muhabbetlerinde tamamen ortadan kaldırmış oldu Beşiktaş. Bir gün içerisinde hem az kalitesi hem yedek kalitesini indirmiş oldu. Tabii bunlar Beşiktaş için önemli işler. Eksikler var mı? Daha çok eksik var. Fakiri geldi sol tarafa. Önder Hoca'nın çok istediği, değer verdiği genç oyuncuydu. Onu da Beşiktaş kadrosuna kattı. Şu anda Beşiktaş taraftarının dünden bu yana beklediği en büyük isim, hatta aylardır beklediği en büyük isim Trossard. Beşiktaş yönetimi Trossard'la görüşmelerini devam ediyor. Menajerle görüşmelerini devam ediyor. Dün akşam bir yemek yediler abi. Salih Özcan transferinin ardından biliyorsun hem Salih Özcan'ın menajeri, Trossard'ın menajeri, aynı menajerler, aynı menajerlik firması. Dün Salih'in sözleşmeleri imzalanırken, anlaşma finalize edilirken bir sohbet gerçekleştirdiler. Daha sonra akşam üzeri de Sayın Başkan Serdar Adalı'yla beraber bir yemek yediler. Tabii o yemek Beşiktaş taraftarlarının çok merakla beklediği yemeklerden biriydi Doğan abi. Görüşme gerçekleşti o sırada. Trossard'ın menajeri Belçika'nın bu akşam oynayacağı İspanya maçını bekliyor. O maç finalize edilmeden herhangi bir karar vermek istemiyorlar ama genel anlamda şu anda çok büyük bir sorun yok. Tabii transfer dönemi bu abi, biliyorsun. Sen de bu süreçleri çok yaşayan bir insansın. Yani bir saniyede her şey değişebiliyor. Bazen uçağa binerken uçakta inen futbolcular biliyoruz biz. Şu anda genel anlamda çok büyük bir aksilik gözükmüyor ama şimdi olası bir durumda farklı bir kulüp devreye girer, Arabistan'dan bir kulüp devreye girer, çok ciddi paralar verirse tabii ki işler değişir ama genel anlamda Trossard için büyük bir aksilik gözükmüyor. Belçika'nın bu gece oynayacağı İspanya maçından sonra artık bu süreç hızlı bir şekilde finalize edilir diye düşünüyorum, olumlu veya olumsuz. Beşiktaş'ta durumlar bu abi. Beşiktaş'ta şu an tüm detaylar, tüm beyin Trossard transferine yönelildi. Tabii forvet transferini de konuşacağız. Orada da Vlahovic'i Beşiktaş bekliyor. Lukaku'nun da sağlık kontrollerini merakla bekliyorlar. Raporları istenmiş Lukaku'nun. Bakılıyor, o da oynuyor. İnanılmaz goller atıyor. Trossard'la ikisi çok iyi ikili oldular. Bu akşamki Belçika maçı Beşiktaş'ın transfer gündemi için çok belirleyici olacak.
0: İster misin abi, el ele kol kola gelsinler?
3: Abi ben vallahi Lukaku'yu isterim, yalan değil. Çünkü Vlahovic'in bu kadar çok takım beklemesi beni şahsen rahatsız ediyor ama başkan da Vlahovic transferini çok istiyor. Hoca Vlahovic transferini çok istiyor. O yüzden ben başkanın santrafor konusunda çok böyle hızlı adımlar atacağını düşünmüyorum. Çünkü o bölgede oh var. Semih de geldi o bölgeye. Yani Avrupa Kupası'ndan sonra büyük bir ihtimal santrafor transferimiz netlik kazanmaya başlar abi.
0: Emirhan İlkhan ismi.
3: Abi Emirhan İlkhan Beşiktaş yönetiminin Önder Özen'in yakından takip ettiği bir oyuncu. Ben onu sormuştum. Şunu demişlerdi bana. Bu sezon değil de önümüzdeki sezon Emirhan'ı Beşiktaş'ın gündemine getirebiliriz demişlerdi. Ama yakından takip ettiğimiz zaten Beşiktaş altyapısına yetişen bir futbolcu. Ama şu anda Emirhan'la ilgili net bir şey yok abi. Ben önümüzdeki sezon için belki Emirhan'la ilgili hamlelerin yapılabileceğini düşünüyorum.
0: Salih Özcan'ın gelişinde Orkun'un çok fazla emeği olmuş. Milli takım arkadaşıyla birebir telefon görüşmeleri yapmış. Aynı zamanda tabii milli takımdaki son Amerika maçındaki galibiyetle de uyumları, teknik adamın da beğenisini kazanmıştı. Hep öyle haberler çıkıyordu. Bunlar doğru muydu?
3: Abi Orkun'la Salih çok yakın arkadaşlar. Milli takımda da zaten hem İspanya maçında hem son maçta ortaya koydukları performans, Amerika maçındaki performansları gerçekten 7'den 70 herkesin beğenisini topladı. İkisi birbirini iyi tamamlıyorlar. Evet, Orkun'un görüşmeleri oldu. Doğru. Orkun Salih'le görüşmeler yaptı ama tabii son kararı Salih verdi. Burada normal şartlarda Salih'in imza parası ve maaşı 3,5 milyon eurodan açılmıştı abi. Yani Salih sezon başında, yani sezon ortasında 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro yakında bir maaş istiyordu ama Salih yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş'a 1 milyon euro imza parası, 3 yılda ödenecek 2 milyon euro maaşa imza attı. Bu da tabii transferde ne kadar bazen acele etmemenin faydalarını herkese gösterdi. 3,5 milyon eurodan açılan kapılar maaş olarak 2 milyon euroya, imza parası da 1 milyon euroya kadar düştü ve bu 3 yıla 3 rakse bölündü abi.
0: Güzel. Tabii ki bazen beklemekte yararlı. Akşam pazarı ama hiçbir şey kalmaya da biliyor. Bu tabii konuda ki. Mesela Galatasaray taraftarı neden hala da olmadı diye biliyorsun sürekli olarak baskı altında bırakıyor yönetimi. Ama Fenerbahçe'nin de hamleleri, Beşiktaş'ın da mesela ben birçok arkadaşımdan Galatasaray ile Fenerbahçe arkadaşımdan şeyi duyuyorum.

0: Fena değil ha. Mesela teknik adamın gerçekten nasıl oyunu oynattığını bilmeden de birilerinden duyup abi çok iyi bir teknik adam almışsınız. Ondan sonra işte iyi transferler o yaptırıyor bak. Abi güzel takım kuruyor Beşiktaş, fena değil ha. Yani öyle Kasım'da havlu mavlu yok artık galiba. Güzel bir lig olacağı benziyor ya, döndü. Yani bunu hissettiriyor rakibe de.
1: Abi Beşiktaş'ın şu andaki transferleri kağıt üzerine baktığımız zaman kötü değil Doğan abi.
0: Değil tabii canım.
2: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
1: Yani Salih Özer olsun, işte Nübel olsun, Muatra olsun, Castro Muatra, Doğan Alemdar, İlhan Fakili, yani bunlar kötü isimler değil. Yani Nübel'e baktığın zaman Almanya milli takımın ikinci kalecisi. Kastom gelecek vadeden oyunculardan biri. Salih Özcan milli takımın orta sahası. Orkun'la beraber ortaya koyduğu performansı ortada. Doğan Alemdar gelecek vadeden kalecilerden biri. İlhan Fakir'i gelecek vadeden oyunculardan biri Avrupa'da. Yani kötü transferler yapmadık tabii. Bu transferler yeter mi? Yetmez. Beşiktaş'ın hala 5-6 tane transfer yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları indirmesi gerekiyor. Trossard gibi, işte Vlahovic gibi, işte orta sahaya böyle Torreira tarzı, Josep de Souza tarzı yırtıcı bir adam alması gerekiyor. Bunlarla ilgili de Beşiktaş yönetimi çalışmalarını devam ettiriyor ama şu an Beşiktaş taraftarının aklı fikri Leandro Trossard transferinde. Onu da Belçika maçından sonra, bu geceki maçtan sonra artık net bir şekilde konuşmaya başlayacağız Doğan abi. Yani hep ben şunu söyledim. Bazı şeylerde susmak gerekiyor çünkü Leandro Trossard'ın menajeri
0: Hebel
1: geçtiğimiz günlerde de söyledim. Ya inanılmaz bir adam. Ya ilk başlardan kapıyı 5 yıllık bir kontratla açtı. 5 milyon euro imza parası istedi Beşiktaş'tan. İşte 8,5-9 milyon euro yakın bir maaş istedi. Ama geldiğimiz noktalarda şu anda yani bu rakamlar özellikle sözleşme yılı açısından ben daha da aşağı çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü 5 yıllık kontratın ben Beşiktaş yönetiminin Trossard'a vereceğini düşünmüyorum. Zaten oyuncunun da bu rakamlardan ve bu isteklerden haberi olmadığı bir isim oluşturuldu. O da menajerine gerekli uyarılar yapmış. Dün akşam da bir yemek yediler Başkan Serdar Azalı ile beraber. Artık bugünkü Belçika maçından sonra abi yavaş yavaş artık Leandro Trossard transferiyle alakalı net bir şekilde konuşmaya başlayacağız.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç tane...
1: İnşallah eğlenirler. Onu söyleyelim. İnşallah eğlenirler abi.
0: Tabii kendi çıkarları için başkalarının çekeceği acıyla ilgili hiç ilgilenmeyen Murat Özen'in Başkan Deniz'in aldıktan sonra Belçikalı Yıldız'ın menajeri Hebel'le ilgili yaptığı yorum için teşekkür ediyoruz ama şöyle söyleyeceğim.
1: Abi bir dakika dur, bir dakika abi, sen şimdi laf arası bana çakıyorsun, farkındayım. Başkandan izin almadıyla abi süreç tamamen bu. Yani ben Beşiktaş menfaati doğrultusunda herkeyi satabilirim abi, hiç problem yok.
0: Murat'cığım
1: yani,
0: istediğin kadar uğraş, adın çıktı 9'a inmez 8'e, ben de böyleyim abi diye sen de kabul ettin bir kere, bitti olay. Bundan sonra o takılmaları yaparım yani.
1: Peki abi.
0: Ben,
1: peki abi.
0: 10 milyon konusunda bir diretme var mı ilk görüşmede? 7 milyona düşürme mi vardı? 8 milyonda orta yol bulundu mu? Doğru gidiyor muyum?
1: Evet.
0: Peki benim ya, istemediğim bir nokta 4 yıl konusunda bir ısrar var imzada. 5 yıl.
1: Evet abi 5 yıl istediler abi. Zaten menajerin bu kurnazlıklarından çünkü yönetim çok rahatsız olmuştu. 5 yıl istemişti. Şimdi rakamı aşağı doğru çekiyorlar. Çünkü Trossard'a bu konu gönderildi. O da menajerin bu istediği bu durum bu rakamlardan rahatsız olduğunu söyledi. Şu anda abi görüşmeler ılımlı bir şekilde devam ediyor. Ben sabah de sorduğumda aynen şu cevabı aldım abi. Genel durumda bir aksilik yok. Maçtan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah Belçika bir an önce elenir. Çünkü elenmediği takdirde menajer şunu istiyor abi. Oyuncu gidebildiği kadar gitsin. Ben oynadıkça, çünkü abi inanılmaz top oynuyor şu an Trossard. Yani Belçika milli takımı
0: 5 maçta 2 gol 3 asisti falan var diye hatırlıyorum ben yani.
1: Yani muhteşem bir futbol oyunu ortaya koyuyor. Beşiktaş menajer de bu oyunu gördükten sonra

0: Tabii ki işte ne bileyim daha iyi bir teklife satabilir miyim mantığıyla biraz daha bekletiyor. İnşallah bu akşam hep beraber tüm Beşiktaş taraftarıyla beraber Belçika'yı İspanya karşısında eleyeceğiz abi. Ben yapabileceğim bütün totemleri, yapabileceğim bütün her şeyi bu maçta yapacağım. O çok, iş bende.
1: Çok matador gördüm seni bugün.
0: Abi tütsüleri mütsüleri her şeyi yaktım. Sabahtan beri totem yapıyorum şu anda.
1: Murat bir şey söyleyeceğim sana. Sen 4 yıl ya da 5 yıl konusunda Kaan da burada mesela hani evet. Ne düşünüyorsunuz 5 yıl mesela çok değil
0: abi,
1: mi?
0: Abi 5 yıl olmaz abi.
2: 5 yıl olmaz. Trossard bile zaten menajer için demişti ya benimki de abartmış biraz evet, diye söylemişti. Yani. Tabii ya 5 yıl.
0: 5 yıl olmaz abi. Yani Chelsea böyle bir
2: transferler yapıyor. 6 yıl 8 yıl kontratlar imzalıyor ama 19-20 yaşındaki oyuncuyla bunu yapıyor.
3: Doğru.
0: Yani 5 yıl olmaz abi. Yani 3 artı 1 olur abi büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor şu anda. Veya 3 yıl olur. Onu tabii o andaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre konuştu ama 5 yıl çok anormal bir rakam.
1: Bak,
0: abi.
1: Bak mesela yani. Sana şunu söyleyeceğim. Bunu duymaya alışık değiliz. Aslında böyle şeylerin olmasını da çok yeni yeni öğrendi bazı bizi dinleyenler. Biliyorsun bir futbolcu geldiğinde futbolcuya ev bakılır.
2: Evet.
1: Ya kulübe ait olan dairelerden, evlerden biri, villalardan biri, işte Boğaz manzaralı isterler, bilet isterler, bilet, tatil isterler, çocukların eğitim masrafları falan. Aziz Başkan ne yaptı biliyor musun Murat? Dedi ki bundan sonra ev kiralama, kira sözleşmesi, kulüp tarafından konut sunulması, uçak bileti, böyle çocuk okutma, bunlar bitmiştir diye açıklama yaptı.
0: Ama Aziz Başkan yapabilir.
1: Ya bunu her kulüp yapamaz artık kolay kolay.
0: Ya
1: hani mevcut olanlar ne olacak falan diye soru gelebilir.
2: Evet, evet abi.
1: Mesela onlar devam edecektir herhalde çünkü onlarla bir anlaşma yapılmış. Yani bundan sonrası için diye söylüyor.
0: Abi genelde kulüplerin anlaşma stratejisi mantığı çok farklı oluyor. Yani o yüzden ya bu durumda bir şey diyemem abi ya. Şimdi belki Başkan Serdalı başka bir strateji izler. İşte Aziz Yıldırım başka bir strateji izler. Ya bunlar başkanların kendine göre stratejileri.
1: E tabii canım mutlaka herkesin bir hamlesi vardır yani. Hani vardır, imkanları yani, doğrultusunda gider yani.
0: O yüzden bekleyip görmek lazım abi. Yani çok fazla bu konularla ilgili yorum yapmanın bir mantığı yok. Çünkü biliyorsun uçağa binip de uçaktan bavulla inen oyuncular ben tanıyorum abi.
1: Tabii ki.
0: Yani transferi bitti, uçağa merdivenden indi, menajerine haber geldi transfer iptal diye. Adam geri indi yani.
1: Ya.
0: O isimleri de biliyoruz abi.
2: Peki. Abi, aklıma geldi de şey Erdal Tordoğlu'ydı hani Mario Gomez transferi yapıldığında böyle bir röportajı vardı şey dedi o zaman hani kemeri taktıktan sonra ben anladım dedi transfer ettiğimizi o ana kadar hala iptal olabilir diye düşünüyordum diye
1: ne zaman ki Mario Gomez kemeri taktı o zaman anladım transfer edildiğini diye olan öyle
0: bir... Abi tabii ki abi yani transfer döneminde her şey bir saniyede her şey değişebiliyor abi yani adam menajerin telefonuna mesaj geliyor diyor ki rakamı 9'a çıkardık diyor adam masadan kalkıyor bir ailem acil bir durum var diye masadan kalkıp gidiyor diğer takıma imza atıyor
1: doğru yani o yüzden hava yoluyla geliyorlar müsait bir yerde inmesin diye büyük bir ihtimalle artık oraya dönecek konu neredeyse ya. Ne diyeceğim Murat? Adı gibi süper
0: abi,
1: olsun.
0: Rozier transferi miydi? Gezal transferi miydi? Aynı
1: son dakika.
0: Transfer, olmuştu abi. Yani Galatasaray devreye girme. Gezal'dı galiba öyle hatırlıyorum. Rozier de olabilir. Galatasaray devreye girdi. Emre Koca da gitti o dönemde. Havaalanına kadar gitti. Adamı kapıda beklediler.
1: En son belgeleri federasyona motosikletle, kurye ile falan yetiştirdiniz.
2: Zaten eskiden de oluyormuş ya abi. Hani böyle oyuncuları kaçırma götürüp getirme.
0: Abi tabii eskiden yani. Mesela o havalar daha iyiydi abi. Kurye ile yetişme. Şimdi artık her şeyi internet üzerinden yapıyorsun ama.
1: Devlet üzerinden transfer ya.
0: Yani eskiden abi onların daha heyecanı vardı ya. Motoru takip ediyorduk. Onun esprileri dönüyordu. Vallahi ben eskiyi çok özledim Doğan abi ya.
1: Ne varsa eskilerde var be Murat.
0: Gerçekten şeyler de var abi.
1: Bu yani, fikstür çekimiyle ilgili yönetimin bir sıkıntısı var mı?
0: Yok abi herhangi bir şu an bizim duyduğumuz
1: camiada yok. Var mı? Sosyal medyada konuşuldu mu mesela? Bundan
0: abi
1: şikayetçi
0: mesela
1: olan.
0: Galatasaray maçını yine ikinci maçı biz yine deplasmana gidiyoruz abi. Yani...
1: Buyursunlar. Buyursunlar buradan yakalım Murat Bey.
0: Yani abi çok enteresan değil mi yani? Yıllardan beri abi bu nasıl bir şans ya?
1: Değil
0: yıllardan beri abi biz Galatasaray deplasmanlarına ikinci maçlarda gidiyoruz abi.
1: Ama anne eskileri özlüyorum diyorsun. Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Eskiler işte bu da. Bu da ev eski.
0: Abi bu eskiyi özlemiyoruz abi, yeter daha. Yani kaç yıldan beri kendim bildiğim bileli Galatasaray deplasmanındayız abi, ikinci maçlarda.
1: İlk maç da 29 Kasım değil mi? 13. hafta Galatasaray'a geliyor. Evet. İnönü'ye.
0: Evet abi. Evet,
2: çok güzel.
0: Eyüpspor ilk maç.
1: Evet.
0: Eyüpspor maçından sonra işte derbiler. Yani ya fikstür fena değil abi ama benim aklım hala bu Galatasaray maçında ya. İnsanlar yani 4. hafta Fenerbahçe deplasmanındayız. 8. hafta Trabzon deplasmanındayız. 13. hafta Galatasaray'ı kendi evimize ağırlayacağız.
1: Peki yeni sezonda tribünler konusunda mesela Eyüp maçında stat tamamen dolu mu olur? Yoksa kombine satışlarıyla alakalı o sorunlar, biraz çarşı grubuyla yönetim arasında problemler, başkan neden taraftarla o kadar didişti mi dişti falan diye eleştiriler. Sen ne diyorsun bu konuya?
0: Abi başkan böyle bir karar aldı. Şeyde enteresan bir konuşma yaptı.
1: Divanda.
0: Evet, evet. Sonra kombinelerle ilgili hatalar, karar istediği bir hata verdi. Sorduğumuz zaman teknik bir arıza dendi. Sonra o teknik arızanın düzeldiğine yönelik sosyal medyada bilgiler okuduk. Abi Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır abi. Biz bunu hep söylüyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Umarım bir an önce aradaki bu kriz çözülür. Bundan başka diyecek bir şeyim yok abi. İnşallah çözülür abi bu sorun.
1: Peki fiyat yani konusu mesela, tamam karar listeyi falan geçtim de, fiyat konusundaki artışın sebeplerini uygun görüyor musun?
0: Abi yok, görmüyorum. Çok yüksek rakamlar. Gerçekten bence fiyatlar pahalı. Ama her yönetimin bir stratejisi var. Bu yönetim bu stratejiyi sergiledi abi. Ya bu dönem bu stratejiyi sergiledi.
1: Tamam, ben ona da saygı duyarım. Şey eleştirisine ne diyorsunuz? Kaan'a da soruyorum. Hangi maça etki etti ki taraftarımız rakibi baskı altına alabildi, selfie çekmekten başka, oturmaktan başka bir şey yapmadı gibi bir eleştirisi oldu ya, buna katılıyorum.
0: Bence doğru açıklamalar değildi abi.
2: Bence de hoş değildi abi. Yani,
1: yani ne gerek var? Yani
2: belki
1: yani
2: gerçek olabilir kendi açısından ama bunu dile getirmek bence doğru değildi. Şimdi ben de geçen sezon gittiğim birçok maç vardı. Bunu mesela ben bunu kendi arkadaşlarım arasında söylüyorum. Aslında aynı fikirdeyim. Mesela bazı şeyleri çok net gördüm. Biz eskiden giderdik işte o kapalı türbün, o kutu dediğimiz yerde. Hani ben mesela bir maç hatırlıyorum. Beşiktaş-Kayseri maçı 3-2 bitmişti. O zaman Gökhan Ünal'lar falan Kayseri'de oynuyordu. Eve geldim, maçın özetini açtım. Annem dedi ki sen maça gitmedin mi? Ya dedim iki golü görmedim. Hani o kadar hani tabii bağırmaktan kendimizden geçmişiz zaten. Yani amacımız gırtlağımız yırtılana tabii kadar Beşiktaş'ı desteklemek. Şimdi geçen sezon gittiğim maçlar vardı. Mesela şunu fark ettim, ben uzun zamandır gitmemiştim. Maç oynanıyor abi, maç başladı. Biri yanımdan geçiyor, biri elinde oyun, telefonla oyun oynuyor. Biri başka bir şey yapıyor. Hani maçta hakikaten alakasız evet çok insan var. Yani yanlış da değil. Ama bunu benim söylemem farklı bir şey arkadaş ortamında. Serdal Adalı'nın bütün Beşiktaşlılara bunu açıklaması farklı bir şey. Yani ben Beşiktaş başkanı olsaydım bunu söylemezdim.
1: Peki Murat, hazırlık maçlarını nasıl görüyorsun? Çok baz almıyorsundur tabii, herkesin denendiği, eldeki imkanlar doğrultusunda oynanan maçlar.
0: Abi İtalyan hocamız zaten kamp değerlendirmesini yaparken kolay maçtan orta şiddetli maç ve zor maça doğru istedi takımları. Hı hı. Ben hazırlık kampı maçlarına çok, hele bu kadroyu zaten ölçü almıyorum. Buradaki amaç takımların kondisyon eksikliği giderilsin, maç eksikliği giderilsin. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama İstenen futbol az çok belli oluyor. Yani hocanın hırslı bir şekilde sağ kenarında mesela bunu özlemişiz abi ya. Bir videosu vardı, sosyal medyaya düştü. Taylan'ı böyle tutuyor, itiyor, hadi diyor, yürü diyor Taylan'a.
1: Evet yani, evet. O touch o kullanırken.
0: Evet evet abi. Mesela bunları özlemişiz abi. Bu iyi geldi en azından bünyemize. Ama hocaya inanıyorum abi ben ya. Yani o bunu biliyorsun, ben basın toplantısı, hocanın ilk geldiği gün basın toplantısında sana söylemiştim abi. Yani hocada bir ışık var. Böyle hissedilen bir enerji var. Umarım fayda sağlar abi. Yani tabii ki buradaki durum kadroya da bağlı. Yönetimi kuracağı kadroya da, mevcut kadroya da bağlı. Çünkü işte Fenerbahçe Greenwood'u indireceği konuşuluyor. Yani bugün geleceği söyleniyor sosyal medyada Fenerbahçeli muhabirler tarafından. Yani
1: 23.45 diyorlar. Greenwood bu gece geliyor diyorlar Fenerbahçe için.
0: Evet evet, yani mesela bu çok acayip bir isim yani. Greenwood transferi Fenerbahçe için Türk futbol adına önemli bir transfer, ama işte bunun yerine konacak adamlar lazım. İşte Trossard olur, ne bileyim Vlahovic olur, işte orta sahaya daha farklı isimler olur.

0: Kaku keser ya, mi seni?
1: Abi keser ya.
0: Ben İstersin değil mi? Ben Beşiktaş'ta siyahi forveti de sever abi.
1: Abi bizde de bir siyahi böyle hastalığı var biliyorsun abi.
0: Var var bizde var ya.
2: Ama benim için en iyi futbolcu abi sakatlanmıyor.
1: Yani Beşiktaş formasına yakışıyor abi siyahi
0: oyuncular. Ama Beşiktaş'ta gelen oyuncu da sakatlanmasın lütfen artık yani. Lütfen. O da kronik
1: abi, biraz. Abi Lukaku'da zaten Lukaku'daki tek problem şu an onun sakatlık raporları, onlar inceleniyor. Eğer Vlahovic biraz daha bekletmeye devam ederse Beşiktaş Lukaku'ya yönelir abi.
0: Mesela dün bir Fenerbahçe taraftarı dedi ki İrfan 25'e. İrfan abi dedi ya, iskelete baktığında 30 yaş ve üzeri futbolculardan kurulu bir takımız neredeyse dedi. Yani hani yeni gelecek isimler de neredeyse o yaşlarda. İsmail Hoca çok kadroyu değiştiren de bir adam değil. Bu sakatlıklar olursa ne yapacağız biz dedi. İyi bir kadro kuruyoruz da yaşımız dedi almış başını gidiyor dedi Fenerbahçe için mesela. Evet.
2: Mesela abi İtalyano da tam tersi biri. İsmail Kartal'la futbol bakışı olarak İtalyano'da çok değiştiriyor. Hatta yanlış bilmiyorsam son 2 yılda ilk 11 üst üste hiç oynatmadı. Sürekli değiştirdi. Tabii hani 1. haftadaki ilk 11'ini 6. haftada kullandı tabii. Ama bu hafta bir sağ bekini değiştiriyor.
0: Rakibe göre mi?
2: Evet. Hiç ilk 2 kez üst üste ilk 11 kullanmadı İtalyano son 2 yılda.
0: Ne diyorsun Murat? Hocanın ilk 11 seçimi.
1: Zaten yani şu anda bunu yapması çok normal. Bütün oyuncuları görmek istiyor abi. Bütün oyun sistemini görmek istiyor. Hangi oyun sistemi Beşiktaş'a daha faydalı olacak bunu görmek istiyor. Zaten kamp dönemlerinin asıl sebebi de bu değil mi abi? Yani devamlı değişiklikler yaparak.
0: Yani her maçta oyuncuları... aslında bir takımın ilk 11'ini sayabilmek bazen o takımın tam oturduğunu gösterir ya. Evet. Bizde mesela sürekli olarak ya bu sefer mesela kalen sabittir de tandemin öyledir. Sağ kanatta bu sefer onu, evet, sol kanatta bu sefer onu mu deneyecek diye şey mi yapacağız? Kendi kendimize
1: abi
0: yorum yapacağız.
1: Abi yapamayacağız çünkü o kadar genişlikte bir kadromuz yok şu anda bizim.
0: He. Bir de öyle
1: bakmak lazım. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu olabilir. Belki de Beşiktaş'ta şu anda o kadar geniş bir kadro yok abi.
0: Ne yani, o yüzden elindekilerle idare etmek
1: yani
0: zorunda.
1: Yani kalede Nübel olur abi genelde. Doğru mu?
0: Tabii canım.
1: Belki solda Rıdvan'la Kassam arasında bir değişiklik yapabilir. Şimdi Akbodu değişebilir mi abi Beşiktaş'ta?
0: Şu an gözükmüyor.
1: Orkun değişebilir mi abi?
0: Değişmez. Salih oynar.
1: Murillo değişebilir mi abi?
0: Değişmez.
2: Salih'te ben biraz şüphelerim var abi.
1: Trossard değişir mi abi biterse?
0: Yani tabii ki değişmez.
1: Ol değişir mi abi? Belki değişir. Vlahovic gelirse Vlahovic oynar orada.
0: Yani Lukaku gelirse falan değişebilir.
1: Lukaku
0: falan
1: oynar. Lukaku oynar. İşte ne bileyim bir sakatlık olsa değişebilir. Yani
0: Orkun nerede oynayacak sence?
1: 8 oynar abi Orkun.
0: 10 numaramız kim?
2: Transfer
1: belki gelir, gelir abi.
0: He.
2: Yapmak yok, zorunda abi.
1: Ya belki gelir abi.
2: Salih'te de şöyle bir şey var abi. Tabii biz milli takım performansına göre değerlendiriyoruz da geçen sezon mesela Dortmund'da, hani Dortmund da tabii sıradan bir takım değil yani. Hiç ilk 11 çıkmadı sahaya. Genelde rotasyonda kullandı. Tabii bizi hani cezbeden ne? Orkun'la özellikle Amerika maçındaki o uyumuydu. Yani Lukaku'da da yine aynı şekilde. Lukaku'nun geçen senesi tamamen kayıptı ama milli takımdaki görüntüsü çok iyi. Yani psikolojik olarak da adam kendini iyi hazırlamış, fiziksel olarak da hazırlamış. Ve Trossard'la da uyumu var. Beşiktaş'la da geçiyor Lukaku'nun. Vlahovic de olabilir. Tabii hani yaş farkı da var. Ciddi bir yaş farkı var ikisinin arasında.
0: Murat ne istersin? Lukaku mu, Vlahovic mi?
1: Vlahovic abi.
0: Kaan?
2: Yani sakatlanmayan hangisiyse abi. Onu yani doktorlar
0: İkisi
2: karar
0: de
2: versin.
0: İyiler,
2: İtalyano değil de
0: yeter.
2: Doktorlarımız karar versin bence buna yani.
1: Peki. Abi,
2: İkisi de çok iyi. İkisi de Beşiktaş için uygun profil abi.
1: Vlahovic bu ligde abi Osimhen etkisi yaratır. Darmadan eder abi bu ligi. Yani bu ligin üstünde alırım abi.
2: Mesela abi İtalyano ile ilgili şunu söyleyeyim. Dedim ya hani ilk 11'i sürekli devam ettirmiyor, değiştiriyor. Yani bunun sebebi de tabii şey... yoğun baskı sürekli yaptığı için hani oyuncuların enerjilerini de korumak istiyor. Yoğurmak istemiyor. Kadronu sürekli dinamik tutmak istiyor. Ama İtalyano'nun oyun tarzında mesela kenar ortalarını da çok kullanan bir hoca. Doğru. Kendi
0: yani
2: hani
0: işte
2: mesela röportajlarında sonra... şunu söylüyor aslında, hani Sarri'den bahsediyor, Klopp'tan bahsediyor, işte Luis Enrique'den bahsediyor, hani oyun tarzı olarak, felsefe olarak onları benimsiyor. Zaten Spezia'yı çalıştırırken de kendisine yeni Pep, küçük Pep de deniyordu İtalyano için. Ama bu oyun tarzına göre kenar ortaların da çok deniyor. O yüzden Beşiktaş'ın santrafor profili çok önemli. Hani bu Lukaku da olabilir, Vlahovic de olabilir, bilmiyorum. Belki kafalarında başka bir isim olabilir hiç bizim bilmediğimiz.
0: Peki hocanın elimizde kadromuzda bulunan oyunculardan bir tanesine bir dokunuşuyla bu sene çok farklı izleriz diyebileceğim bir isim var.

0: Murat?
1: Vallahi inşallah Semih Kılıçdaroğlu olur abi.
2: O sürpriz yapar mı? Bak, o kadar isimden bahsediyoruz. Semih konusunda...
1: Ben mesela abi Semih'in fotoğraflarına baktım. Semih bayağı kilo vermiş. Semih bayağı kilo vermiş abi.
2: Yani yurt dışı yaramış mı diyorsun?
1: Evet abi.
2: Abi bu sene Güven Yalçın gene bizi bitirir mi diye yazmışlar sana. Murat abiye sorsana demişler.
1: Yok abi ya. Yok abi, yok.
2: Peki Galatasaray'ın yeni transferini nasıl buldunuz? Onu birazdan yorumlarız.
1: Galatasaray kim aldı ki abi?
3: Soru cevap devam edecek.
4: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Herkese de hayırlı cumalar dileyelim. Nasıl gidiyor? Dün saat 3'ten beri fikstür falan konuşuluyor mu? Var mı öyle şeyler? 2'de başlamıştı fikstür çekimi. 2.30 gibi falan işte birinci hafta derbiler falan belli olmuştu. Herhalde dedim gün boyu radyoda fikstür çekimi falan konuşulmuştur diye düşündüm. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. İlk hafta mücadeleleri de hızlıca geçeyim böyle. Zaten duymuşsunuzdur ama Gaziantepspor, Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir, Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençlerbirliği Fenerbahçe, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor Göztepe maçları olacak. Var mı tartışmalar ha? 4 senedir Fenerbahçe Galatasaray ile ilk maçı Kadıköy'de oynuyordu falan diye. Ya bilmiyorum. Şimdi ben de izledim. Hepimiz de buradaydık. Yani söz konusu fikstür çekimi federasyon başkanı ve işte AS başkanın katılımıyla kulüp temsilcilerinin gözünün önünde ve her kulübün ikna olacağı bir adalet ortamında, değil mi? Böyle şüpheye yer bırakmayacak şekilde çekildi ve kararlaştırıldı. Herhalde artık bu sezon içinde bu fikstür olayları çok konuşulmaz diye düşünüyorum. Ya hiçbir takım ya bu hususta bir şikayette bulunmadı fikstürden sonra, ama sosyal medyada böyle inanılmaz sistemler falan var. Çok anlayamadım. Bana da biraz bu tartışmalar saçma geliyor. İşte kim gerçekçi olabiliyor ya? Yani sen çok böyle iyi düşünüyorsun falan, böyle kötü düşünmüyorsun diyenler var. Ben iyi tarafında bakmaya çalışıyorum. Çünkü her takım her takımla oynayacak. Hani güçlü olan, hazır olan kazanacak. Olay çok basit. Mesela kura çekimini izlemeyenler açıp izlesinler. Hepimiz buradaydık, yayındaydık. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe için ayrı bir pot yapıldı. İki takımın yöneticisi geldi kuraya. İşte Galatasaray yöneticisi dedi ki ben ellemem dedi, Metin Bey sen seç. Aynı geçen sene de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kura çektirip kalanı bana verin demesi gibi. Fenerbahçe'li yönetici de Barış Bey de işte bu kurayı çekti. Ne federasyon yöneticilerinin ne Galatasaraylı yöneticinin eli değmedi topa kurada. Yani şu an herhalde kimsenin aklında bir soru işareti yoktur diye düşünüyorum. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Oradan gelen mesajlara da bakacağım. Tabii bizim ligde, yani Süper Lig'de durumlar bu şekildeyken, belli olurken fikstür, bir de Dünya Kupası var. İşte son 16 tur maçları var. Son 32 tur maçları da bitti ve dün Fas-Fransa mücadelesi vardı. Ya Fas'ı bu kadar etkisiz olacağını inanın ben hiç düşünmemiştim. Evet, Fransa muazzam futbol oynuyor, domine ediyor bütün takımları. Yine ilginç bir araştırma yaptım. Bu Fransız arkadaşların sömürüsüne çok kafayı taktığım için. Dün 22 oyuncudan arkadaşlar, bu sefer soracağım şimdi, geçen de sordum ya Dünya Kupası'nda kaç tane Fransız kökenli oyuncu vardır diye. Dün mesela 22 oyuncunun kaçı Afrikalıdır sahanın içinde? 20 tanesi Afrikalıydı arkadaşlar. Hani gelin görün ki maçı Fransa kazandı. Ya Fransa'nın etkili başladığı, işte kimine göre ben haksız diyorum. İşte arkadaşımla konuşurken ya Cihan'cığım bu penaltı haksızsa işte sen bu futbolu izleme falan diyor. Çünkü hani biraz böyle Mbappe rakibine kendi ayağını takmış gibi düşündüm ben, bilmiyorum. Hani Fas kalecisi Bono yine böyle birkaç net golü önledi, devleşti ama hani Bono'yla da bir yere kadar dedik yani. Fas evet hep Bono iyi işler yapıyordu. Fransa resmen böyle tek kale oynayıp kazandı mücadeleyi. Böyle zaten karşınızda büyük bir rakip varsa hücumunuzla boğup yenmek durumundasınız. Yoksa siz hazır kapanmışken argo tabirle affetmezler. Affetmediler. Bu arada Bono, yani Mbappe'nin attığı golü yine çıkartabilirdi ama kendi arkadaşı Mbappe'nin önünde böyle duvar olunca, yani oyuncunun nasıl topa vurduğunu ve vurma anını göremedi. Belki görebilseydi büyük ihtimalle çıkarırdı diye düşünüyorum. Fas gerçekten ya belli bir futbol seviyesinin üzerinde olan, böyle işte oyuncular arasında denklik olarak, üstünlük olarak hani mümkün olduğunca hani diğer milli takımlardan sivrilmeye çalışan bir milli takım. Son dönemde böyle adını sıkça duyuran bir milli takım. Ama kupanın mutlak favorisine karşı oynadılar, öyle diyebiliriz. Yani İspanya, Fransa dersiniz de mutlak favorileri.
İşleri kolay değildi. Zaten bunu da böyle ofansif açıdan hissetmişlerdir. İlk isabetli şutları dakika 83'te oldu. Yani Fransa'ya bakıyorsun, adamlar bir gegenpress yapıyor. Rakibi böyle çok önde ve dinamik bir şekilde baskılıyorlar, kurgu yapıyorlar. Hani faslı oyuncular ne yapacağını şaşırıyor. Hani ayağı paslarla çıkmaya çalışıyorlar, ayağı paslarla çıkamıyorlar. Hani gelişi güzel uzaklaştırdıklarında Fransa böyle hızlıca tekrar fası yüklenmeye çalışıyor. Yani ister istemez yani Fas da bu koşullarda hani hücum futboluna geçiş yapamıyor. En fazla denemeye çalıştı. İşte hızlı kontrol ataklarda dikine paslarla pozisyon falan bulmaya çalıştılar. Ama Fransa buna izin vermiyor. Acayip bir takım ya. Eskiden çok oynardım. Şimdi hala oynayan arkadaşlarımız vardır. Ben PES'çiydim. Şimdi FIFA'cı olan arkadaşlar da vardır da onlar da nasıl bilmiyorum. Böyle oyuncuların gücünü falan 109 yapardık. Siz yapar mıydınız bilmiyorum. Yani maçın bir bölümünde Fransa hocası Deschamps'ın şey diyeceğini düşündüm ya. Hop beyler biz böyle çok güçlü olduk. Bir adam değiştirelim falan demesini bekledim. Gerçekten bütün samimiyetimle. Bakıyorsun ya yani Brezilya'ya Hollanda'yı kök söktürmüş. Son 16'yı 3-0'la geçmiş olan bir Fas var. Yani kaleye gidemeden maçı bitiriyor. Çok ilginç yani değil mi? Bir kaleye git yani. 83 işte ilk şutları 83. Fransa nasıl bir takım öyle düşün. Bakacağım mesajlara bakacağım arkadaşlar. 0212 273 10 atıyorsunuz görüyorum. Şimdi faslı oyuncular da adamcağızlar ne yapsın? Onlar da 2-3 tane üst düzey oyuncuyla takım oyunu kurmaya çalışıyorlar. Fransa'ya bakıyorsun bu sene Ballon d'Or alacak Dembele var. Asist rekorlarını alt üst eden dünyanın en iyi sağ kanadı Olise var. Ne bileyim daha yeteneğinin sınırı belli olmayan Doué var. Aklıma gelenleri söylüyorum. Adamların yedekleri falan bile böyle bu kupayı kazanabilir. Yedekten giren Barcola var. Şimdi geldi aklıma. Manchester City'yi hayata döndüren bir Cherki var ki. Hani bu turnuvada herhalde forma bile giymedi değil mi? Cherki girdiğini hatırlamıyorum. 10 numaranın hası. Ve ya, milli takımın yıldızı. Dünya kupalarının en çok gol atan oyuncusu olacak. Mbappe var. Sen nasıl yeneceksin ki bu takımı ya? Haksız rekabet var. Gerçi bunu İbrahim Yavuz duysa hani öyle bir şey yok Cihan, haksız rekabet diye bir şey yok. Ağzı Akmar Galatasaray'ı nasıl yendi, Sparta Prag nasıl yendi falan diye. Hemen oraya bağlar. İbrahim abime de selam olsun, belki dinliyordur bizi bir yerlerde. Evet tabii yenilmeyecek bir takım yoktur ama bu güç farkına da göz ardı edemezsiniz. Yani saydığım isimlere baktığınızda gerçekten çok üst düzey oyuncular Fas'ı sürklese ettiler. Sağdan sildiler. Keşke şunu dedim yani. Evet yani Hollanda penaltılarla Fas'ı eleseydi de hani Fransa ile o karşılaşsaydı hani belki bir tık daha dişli oynayabilirdi. Belki. Çünkü Fas'ta hiç o heyecanı göremedim. Finalde Norveç kupayı kazanacak demiş. Çok zor Okan ama olabilir. Cherki'yi Fas'a göndereydi Fransa demiş. Keyifli programlar diyor. Eskişehir'den Özkan. Ben Galatasaray yönetimine çok sinirliyim. Emin Bayram için Başakşehir'e izin ver. Aral Şimşin'i Trabzon istiyor diye transferden çekil. Böyle saçmalık, acemilik olmaz. Başakşehir ve Trabzon bize kolaylık sağlıyor mu demiş. Ya istiyor musun mesela Emin Bayram'a? Hani Başakşehir şey yapmasaydı daha Emin gelsin. Ben onu as stoper oynatacağım diyor musun? Demiyorsun, boş ver. Bırak çocuğun önü açılsın. Evet Aral iyi bir çocuk. Muazzam bir çocuk ama mesela kimi kesecek? Daha üst düzey oyuncuya gidecekleri için bunu yaptılar. Ben de ona sana söyleyeyim. Aral da iyi bir çocuk bu arada. Yani Aral alınabilir miydi? Alınabilirdi. Ama yani Trabzon istedi diye çekildi vesaire. Onu bilemiyorum. Sabah Kaan Kıran geldi. Senin sesinden konuşuyor. Dikkat et demiş. Kaan Bey Cihan Dişil desen yerler. Aynı ses. Kim? Doğan Önceli mi konuk geldi? Vallahi bilmiyorum. Selam olsun Kaan Kıran'a da. Fas oyunu ilk yarı özellikle Paraguay'a benzer çok çirkinleştirmeye çalıştı. 11 kişi neredeyse kalecinin içine girdiler. Sıkıldım pek bakmadım demiş. Yok ya o kadar da çirkinleştirmediler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Paraguay maçıyla bence uzaktan yakından alakası yoktu. Paraguay sadece dövmeye gelmişti Fransa'yı. Ama Fas yine biraz oynamaya çalıştı. Oynayamadı. Yani gerçekten de ya maç 2-0 olduktan sonra ben böyle 3-4 falan olur diye mi düşündüm? Hani çünkü bir tık böyle Fas'ı da destekliyordum. Hani Bono da zaten Bono sürekli şeyi azarlıyor. Stoperleri azarlıyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Yani kafayı mı yediniz falan diyor. Hızlı paslaşıyor Fransa'ya. Yetişemiyorsun. Ya mesela Arjantin nasıl bir rakibi yenmiş? Dünya Kupası'nı almış yani düşünün. Evet o zaman belki bu durumlarda değillerdi.
olmayabilirlerdi. Şimdi karşılaşsalar iş daha mı farklı olur onu da bilmiyorum. Ki o zaman Fransa yine 1-0 öne geçmişti. Arjantin oradan çevirmişti, 2-1 almıştı falan. Yani bir 1-0 geriye düşünce falan, hani o Paraguay gibi oynadıkları dediğin tarafa katılabilirim. Yani orada biraz çirkefleştiler dediğin gibi. Hani bu Fransa'yı elerse kim eler biliyor musun? Elerse İngiltere eler. Başka da eleyecek bir takım yok. Hani evet İspanya da güçlü, Arjantin de güçlü ama İspanya'nın da Arjantin'in de bence Fransa'ya gücü yetmez. İngilizler böyle biraz daha karmaşık oynuyor, kitleyebilirler. Bu noktada orta sahaları da çok dinamik. Yani Fransa'nın orta sahasını orada kitlerseler belki bir bakıma Fransa'yı yenebilirler diye düşünüyorum. Ben dedim ki demiş, bir sonraki kura çekiminde Fenerbahçe'nin istedikleri ve Beşiktaş'ın istedikleri diye bir liste hazırlasınlar. Kurayı ona göre çeksinler. Hiçbir Galatasaray taraftarı da şöyle oldu böyle oldu demedi. Yani diğer arkadaşlar gibi yangın yapmadık demiş. Evet ama mesela şöyle düşünmedi. Sen de mesela 1400 şampiyon olmasan, bu bence de bir tesadüf. Kimisi işte gerçek olduğunu düşünüyor, özellikle ayarlandığını düşünüyor, işte deplasman dönüşleri falan. Çünkü bu fikstürden sonra UEFA'da da bir fikstür çekilecek yani. İçeride mi dışarıda mı oynayacağım belli olacak. Yani 8 maç yapıyorsun ya. Yani birini içeride, birini dışarıda, birini içeride, birini dışarıda yapıyorsun. Aslında o fikstür önemli. Yani Süper Lig'den sonra çekilen bir fikstür. Yani belki sen de bir Galatasaraylısın. Sen de belki 14 yıl, 13 yıl şampiyon olamasan, sen de belki böyle düşünce, bilemiyorsun ya. İşte başarısızlık olduğunda insanlar ister istemez farklı şeyler düşünebiliyor. Olabiliyor yani, bir yerden çıkarım yapmak durumunda kalıyorlar. Onların da düşüncesine saygı duyuyorum. Herkesi düşüncesine saygı duyuyorum. İngilizleri Norveç kitleyecek demiş. Hiçbir şey yapamaz Ayhan'cığım. 3-0 yaz bir kenara. Cihan Doğan Öncel beni engellemiş, mesajlar geliyor mu? Yok ya, niye engellesin, geliyor, okuyabiliyoruz. Cihan'cığım selam, iyi yayınlar. Greenwood geliyor, kıskanıyor musun demiş. Yani evet ya, oyuncu bitmek üzere. Şey zaten bir de yani Marsilya Paris Saint Germain'den bir oyuncu aldı o bölgeye, öyle hatırlıyorum şimdi, daha da aklıma gelmedi. Kim? Özür diliyorum. Kim, Atletico mu? Atletico aldı, aynen Atletico aldı. Ya gidip de ikinci bir adama o kadar para verirler mi bilmiyorum. Şimdi Atletico devrede ya, Greenwood içinde. Yaparlar mı? Yaparlar.

Yani Atletico Madrid de dünyada en çok gelire sahip 11. mi 12. mi kulüp ne yani? Yani önemli olan Atletico'nun kulüp politikası şey değil yani, Atletico bu parayı veremez değil, verir. Verir ama bir futbolcuya o paranın verilip verilmeyeceğini düşünür. Adamların ben paralık bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Yine Lukman transferinde de Atletico Madrid devreye girmişti. Oyuncunun aklını çelmişti. Hani Aziz Yıldırım bu sefer çeldirir mi oyuncunun aklını bilmiyoruz. Çünkü o zaman Aziz Yıldırım yoktu. Aziz Yıldırım daha farklı transfer politikası izler. Bir de Fenerbahçe bu transferi böyle taksitlerle ödeyeceği bir sistemde yapacak. Yani o yüzden Manchester United'ın da bu koşullarda ödeme almayı onaması gerekiyor. Evet, Marsilya onayladı. Okeyim ben dedi. Taksiti onayladık. Yani Manchester burada biraz pürüz çıkarıyor. Sen bana böyle ödüyorsun ama yani Marsilya ne yapıyorsan yap. Bana paramı peşin ver diyor. Yani çok sıkı bir pazarlık dönüyor bu noktada. Yani Marsilya transferdeki ödeme planına ikna oldu. Orada herhangi bir problem yok. Şimdi hem Marsilya hem Fenerbahçe Manchester United'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Hani satış bedelinden pay alacak çünkü Manchester United. Hani benim alacağım pay belli diyor. Beni de taksitlendirmeyin kardeşim. Benim paramı ödeyin diyor. O noktada halletmeye çalışıyor Fenerbahçe. Nasıl olacak? Bakalım. Gelirse bir Fenerbahçe'ye kan getirir, heyecan olur. Abi yemin ediyorum bıktık saçma sapan tartışmalardan. Yok hakem kararlarıymış, yok kura adaletsizliğiymiş. Kura çekimi gökten vay ile inse bile insanların %40'ı buna muhalefet olur. İnan sana doğru söylüyorum demiş. Aziz Yıldırım'ı tebrik ederim. 5. şampiyonluğu Fenerbahçe'nin stadında kutlamak için her şeyi yapıyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım demiş. Atletico'ya çölde su yok diye bir mesaj var. İsteyince alıyorlar be, öyle söyleyeyim. Abi bu Greenwood bu kadar iyi adamdı da madem İngiltere milli takımında niye oynamıyor? Ya şimdi şöyle, Palmer da oynamıyor mesela. Aklıma gelen Phil Foden da oynamıyor. Alexander Arnold da oynamıyor. Bir aklıma bunlar geldi. Ya İngiltere çok üst düzey bir takım. Anlatabiliyor muyum? Ya bu oyuncuların üçünün değeri falan böyle 200-250 milyon. Yani bu oyuncular da giremiyor. O yüzden Greenwood da giremiyor. Öyle düşün yani. Bazı üst düzey futbolcular bazen milli takımlarına, yani bizim üst düzey olarak gördüğümüz oyuncular giremeyebilirler. Yani düşünsene yani Phil Foden falan giremediği takıma Greenwood diyorsun. Çok İngiltere çok oyuncu var, öyle söyleyeyim. Yani yoksa kötü bir oyuncu olduğundan değil. Ben önceki dönemlerde Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Ama geçen sezon hani istatistikleri bir tık alt üst ettiği için şu an çok ön planda. Arjantin'i sevmiyorum. Messi'yi de sevmeyen ender insanlardan olabilirim. İspanyolların defansı iyi değil. Yamal da hiçbir beceri gösteremedi. Bilmiyorum. Norveç Fransa finale kadar gidebiliyor mu demiş. Yani o şeye bakmak lazım. Final ağacına bir bakmak lazım. Gidebiliyor diye biliyorum. Karşılaşmıyorlar o noktada. Ama yok ya. Ya Norveç'te bir yere kadar dayanır. Evet, onların da iyi bir takımı var ama İngiltere rahat bırakmaz onları, ben sana söyleyeyim. Bir Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray gole giderken Yasin Kol düdük çalıp su molası verir Erol Halil. Başladık mı? Ha? Dünya Kupası bitince daha çok başlayacağız bu söylentilere. Doğru söylüyorsun. Can Bey selamlar, geç kaldın, haberin olsun, 6 dakika tahtaya yazdım seni demiş. Ogoçukwu nasıl bir oyuncu demiş. Ogoçukwu bu gelmiş. Yazamadığın için öyle uzun uzun mu yazdın? Vallahi geçenlerde de sordular. Ben şimdi izleyenler gibi, yani izlemiş gibi atıp tutmayacağım. Öncelikle onu söylüyorum. Bu adamı izlemedim, bilmiyorum. Hani yorumculara baktım, onların da pek izlediğini düşünmüyorum. Hani YouTube'dan skills videolarını açmışlardır. Birkaç eski maçını açmışlardır. Ona göre yorum yapmışlardır. Çünkü çok karışık yorumlar gördüm. Yani faydalı olacağını düşünen var, düşünmeyen var. Yani şunu söyleyeyim sana, çok böyle beklentiye girme. Yani bekleyip gör. Buraya kadar tamam diyebilirsin. Yani çünkü zaten çoğu oyuncuda da bekleyip görürsün. Planın vardır, ona göre hareket edersin. Olur veya olmaz. Hani biz bu Ogoçukwu'yu da çok tanımıyoruz yani. Ben bu oyuncuyla isim ilk anıldığında şöyle demiştim işte. Galatasaray'ın orta sahada Lemina veya Torreira'yı kesecek bir oyuncuya ihtiyacı var demiştim. Onları yedekleyecek demiyorum. Yani kesecek, ilk 11'e girecek bir oyuncuya ihtiyacı var diyordum. Hani Lemina da hamle oyuncusu olacak örneğin. Ama bu işte Ogoçukwu ile beraber, ismi de çok komik yani, söylerken kendimi garip hissediyorum.

0: Yani tam tersi olacak gibi duruyor. Hani Okan Hoca Lemine ile oynayacak. O Gocukvu da hamle oyuncusu olacak gibi duruyor. Ha, bu birazcık bana garip geldi. Çünkü hani Lemina Torreira orta sahası geçen sene böyle bir tık düşmüştü. Hani Emre Tile gibi upgrade güncellenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu oyuncu biraz böyle çok bence hani Galatasaray'ın aradığı bir oyuncu değil ama alırsa da bekleyip göreceğiz, bilmiyorum. Abim Galatasaray 4 sene üst üste maçı Rams Park'ta oynadı ama bundan önce de 5 sene Fenerbahçe sahasında oynamıştı. Galatasaray ağzını açmamıştı. Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. Tebrik ettik. Neden bu kadar takılıyorlar anlamakta zorlanıyorum demiş Ali Esen. Fikstüre güvenip o sene bu sene demeyin Fenerbahçeli arkadaşlar demiş Enes. Kavga yok Enes. Cihan'ım iyi yayınlar. Kupa İngiltere kazanır. Bunu en başa sabitle. Ya İngilizler çok garip bir takım biliyor musun? Mesela o geçen 3-2 yendikleri mücadelede ben bütün yani yaşım yettiğince İngilizlerin bütün kupa maçlarını izlemişimdir. Bunlar böyle bazen makine gibi oynuyorlar. Bazen çok yetenekli oldukları için fazla özgüvenden böyle laubali oluyorlar. Ama bu turnuvada hiç o laubaliliği yapmadılar. Olabilir yani herkes Fransa beklerken İngiltere olabilir. Yani çok da şey değil yani öyle absürt bir şey söylemedin.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın.

0: hangi sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messine'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi ile Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messine'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
3: Ogoçukwu ismini Dodo güzel söylemişti diyor. Nasıl söyledi ki? Ogoçukwu. Leslie diyelim değil mi? Bunun ön adı var galiba. Dur, ön adı neydi? Ogoçukwu. Yani şey bile bulamıyor ya. Leslie'ydi galiba. Leslie diyelim. En güzeli, daha kolay. Greenwood o kadar iyiyse, golcüsü olmayan Manchester United neden dahil etmiyor takımına? Paraya yazık olur bence. Osimhen'de verilen paranın karşılığı değil. Barcelona 20 milyona Dortmund'dan oyuncu alıyor demiş. Sen Galatasaray, Fenerbahçe 75 milyon euro, 50 milyon eurolar bonservis veriyorsun. Bu hiç akıl kârı değil demiş. Taner Ültanır mesajını atmış. İşte Manchester'a geri dönemiyor. Öyle bir durum var. Geçmişte yaşadığı problemlerden dolayı falan böyle sıkıntı var. Zaten bilmiyorum Greenwood'u takip edenler var mı? İşte Marsilya'nın maçlarından sonra falan hiçbir zaman maç sonu röportajlarına falan katılmazdı. Biraz daha böyle geri planda kalmayı tercih ediyordu. Hakkında çıkan taciz iddiaları olduğu için. O yüzden yani o tarafa çok gidemiyor, öyle söyleyeyim sana. 3 doğru hamleyle bu sene de mutlu sonla bitecek. 5 sene üst üste şampiyon Napoli'ni alacak Galatasaray. Herkesin bahsettiği köklü değişim seneye olur. Forma almaya, full tribünlere, kısacası takıma desteğe devam edeceğiz bizler demiş. Böyle bir mesaj var. Ramazan her zaman olduğu gibi yine bize farklı şeylerden bahsetmiş. Ramazancığım, sen acaba çok böyle sporla ilgilenmiyor musun? Spor radyosu dinlemek istemiyor musun? Geçen hafta da şey sormuştu. Abi işte kız arkadaşımı lahmacuncuya götüreceğim falan. Ya da beni trollüyor. Hani düzenli ilişki yapamıyorum demiş. Ramazancığım, şimdi canım kardeşim, ben buradan ilişki koçuna mı benziyorum? Şey var ya, bir tane aşkın mıydı? Aşkım meydi, öyle bir beyefendi var, sürekli önüme düşüyor Instagram'da, sosyal medyada. Vallahi ben ilişki koçun değilim ama Ramazan son kez cevaplayacağım. Hani neden düzenli ilişki yapamamanı herhalde bilmiyorum yani. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Şöyle, herkes genelde yani son dönemde böyle bir kişiyle konuşmuyor, anladın mı? Birkaç kişiyle falan konuşuyor. Hani bu şimdi bir de yeni dönemde date dedikleri bir şey çıktı. Hani eskiden biz buluşma falan derdik. Şimdi bunun adı date oldu. Ve her gün yani bir sürü insan biriyle date'e çıkıyor. Ve işte eski kafalar, benim gibi eski kafalar. Sen nasıl bir kafasın bilmiyorum. Hani bu seviyede bir genişliğe açık değilim, tamam mı? Bence insan biraz seviyeli olmalı. Her şeyi böyle sıradanlaştırmamak lazım. İşte şu flörtüm, bu flörtüm, bu ex flörtüm diye. Hani millet flört sınıflandırıyorken hani kime güvenip ki ilişki yapacak insanlar? O yüzden biraz işin zor. Yani son kez cevapladım. Haftaya engellerim Ramazan seni. Date, ha? Date. Bir de date çıktı ya, ne kadar. Bir de şey var şimdi, hani evlenince İngilizce yazıyorlar ya altına. Hani neden? Evet yazsana yani, neden? Yani daha mı havalı oluyor? Ben anlamıyorum gerçek. Ya da bazı şeylere çok takılıyorum galiba. Senin işin zor Cihan'cığım demiş. Greenwood'u tartışılıyor diyor. 10. haftada, ha onu önce yazmışsın. Ya Greenwood tartışılacak bir oyuncu değil, dediğim gibi. Sadece az önceki mesaj, hani dedi ya dinleyenimiz, milli takıma neden alınmıyor falan. Biz böyle.

0: mesela. Şimdi ok atmak var ya, Mete gibi oyunculara ok atıyoruz mesela. Şimdi Osimhen'i beğenmeyenler var. Şimdi bu Osimhen'i nasıl beğenmeyebilirsin ki? Adam Şampiyonlar Ligi'nde gollerini attı. Galatasaray'da işte istatistik üzerinden bakılıyor, tamam mı? Çok böyle kritik maçlarda gollerini attı, müdahalelerinde bulundu. Yani şimdi Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı Osimhen'e ok atıyor. Şimdi de Greenwood geldiği için Galatasaraylısı, ya diyor kardeşim bu adam tacizli, tecavüzcü, bu top da oynamamış, ne yapıyor ki bu diyor, gelsin 50 milyonu patlasın elinde diyor falan. Bunlar normal şeyler, bunlara artık alışmamız lazım ve bunlar olabilecek şeylerdi yani. Taraftarcılık ki olur da. Yani ben de günlük hayatımda yapıyorumdur, emin olun yani, arkadaşıma diyorumdur. İnsanları kızdırma hoşuma gidiyor. Bu da işin tuzu biberi ya, olabilir yani. Şey de diyecek mesela, bak ben sana mesela Osimhen kötü çıksaydı, aman Allah'ım bak bu sene Galatasaraylıları bombalamışlardı, ne oldu 75 milyon verdiniz, 3 taksitle ödüyorsunuz, 20'de maaş veriyorsunuz, elinizde mi patladı falan diye. Ama adam hakkını verdi, hakkını verdi yani. Ne demiş? Hoparlör aldım sizi daha iyi dinleyebilmek için. Greenwood'a 40 milyona vermişler Fenerbahçe'ye diyor. Evet yani bittiği konuşuluyor. İşte şu Manchester'ın bir pürüzü var. Manchester'ın pürüzü de anlaşılsa, çözülse olay bitecek gibi gözüküyor. Ne demiş? Abi ben Barış Göktürk'ün hareketlerini Hakan Safi Bey'e benzetiyorum. Bence çok ön planda olmamalı. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Ama Barış Bey çok fazla röportaj verirse bence bizi yine sahanın dışına çekecektir. Buradan tüm Fenerbahçelileri sesleniyorum. Bu sene sahanın içinde olmalıyız demiş. Şey mi diyorsun? Bu el sıkmama olayını mı diyorsun? Hani saha dışı derken. Dün fikstür çekiminde Metin Öztürk'ün elini sıkmadı Barış Bey. Metin Bey de dedi ki ya bu dedi bir seçim vaadiydi. Seçim vaadinin yerine gerçekliği getirdi. Bu tarz şeyler olabilir dedi. Yani şey üzücü. Yani birkaç taraftardan övgü mesajları alacağım diye bunu yapmaması gerekiyordu. Olabilir yani, demeçleri sert verebilirsiniz birbirinize, anladın mı? Lig başlayınca işte sen böyleydin ben böyleydin, onları verirsin ama bilmiyorum ya. Ben sıkardım. Ben düşmanımın bile elini sıkardım bu noktada. Kötü de bir şey yapmadı. Hani en azından böyle eline falan da vurmadı. Ki öyle bir hareket olmaz zaten de. Yani elini göğsüne götürdü. Ben sıkmıyorum dedi. Hoş şeyler değil. Yani biraz sonuçta orada kişiler yok. Biri Galatasaray'ı temsil ediyor bir efendi. Biri Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Hani o yüzden orada temsil ettikleri kulüpleri görmek lazım. Hani temsil kabiliyetini ön plana çıkarmak lazım. Bence Barış Bey yanlış yaptı. Hani ben olsam sıkardım. Metin Öztürk de çok takılmamış bu arada. Yani seçim vaadiydi, sıkmadı elimi diyor. Ne yapayım kardeşim diyor. Yani sezon başlayınca neler olacak çok merak ediyorum. Cihan Şahan Gökbakar olayına ne diyorsun? Ben şahsen Gökbakar'ın açıklamalarını, yani yaptığı paylaşımlarım demeyeyim de transferle olan açıklamalarına katılıyorum. Bence taraftarın sesi oldu demiş. Ya şimdi Şahan Bey komedyen değil mi? Şimdi herkesin bence işini yapması gerekiyor. Evet doğru, iyi bir Galatasaraylı. Kabul ediyorum. Ama yani şimdi Galatasaray'ın da bir planı bir programı vardır diye düşünüyorum. Yani şu şey değil yani. Dursun Özbek şu an gidip oteliyle ilgileniyor. İşte Abdullah Bey de hani simit dükkanları var diyorlar ya, o da simit dükkanları ile ilgileniyor falan değil. Yani bu insanların bir planları vardır. Milyon euroları yöneten insanlar. Yani biz böyle biraz ufak düşünüyoruz. Ya kardeşim işte akşam pazarı gidecekler, ucuzları toplayacaklar. 4 senedir şampiyon olan da bu yöneticiler. Yani birazcık bence rahat bırakmak lazım. Ondan bahsediyorum. Dün Yakup Çınar'ı da söyledim. Bu adam dedim 77 yaşında. 4 senedir şampiyon oluyor. O da biliyor bu sene şampiyon olmazsa gönderilecek. 4 sene olsa bile gönderilecek. Yeter kardeşim, ben 4 sene oldum mu? Benim Galatasaray'ın kasasında 500 milyon euro var mı? Var. Tabii bunların hepsi transfer için değil. Yani Galatasaray'ın bütçesi, genel bütçesi. Ben bunu bir harman savurayım. Har vurayım. Galatasaray'ı iyice dibe götüreyim. En efsane başkan olarak da anılayım. Yani sonra ne olursa olsun. Ha çünkü çıkacak sonra diye de bilir. Ama bu adam 77 yaşında mesela. Gidiyor vadi projeleriyle falan ilgileniyor. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgileniyor. Ha bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra da görüyorum şey diyorlar, Aral Şimşir transferinde tek bir emir telefonuyla devreden çıktı korkak adam. O iş öyle değil arkadaşlar. Öyle bir devreye falan girme de yok. Ben öyle söyleyeyim. Neler var mesela, işte kulübün mallarını peşkeş çektirecek falan deniyor. Yani başka bir kulüpte şu durum gerçekleşse, yemin ediyorum bak. Yani heykeli dikilecekken hala başkan üzerinde böyle şüpheyle geziyor bazı taraftarlar. Hani transfer yapmaması buna bağlanıyor. İşte çekildiği transferler siyasete yoruluyor. Hani ne bileyim, ben anlayamadım, çok farklı. Hani Dursun Özbek olmazsa da başarılar gelirdi fikrini neredeyse tüm taraftarlara bazı yorumcular bunu dayatmış, yaşatmış. Hani ben çok şey yapmazdım ya, biraz böyle yani eleştirirken iki kere düşünürdüm. Ya bu adam 4 yıldır burada, hani bir şeyler de yapıyor. Galatasaray'ı farklı noktaya da taşıdı. İşte Bayern Münih'ten, Premier Lig'den takımlar geliyor, Galatasaray Müzesi'ni geliyor. Avrupa'ya açılmaya çalışıyor, vizyonunu değiştirmeye çalışıyor derdim. Ama hala başkan transfer yapma diye eleştiriliyor. Ben bunu aklım sırrım ermiyor maalesef, bilmiyorum yani. Eleştirenlere de dediğim gibi okurum mesajınızı. Nedenini bana açıklarsanız okurum. Cihan'la date'e doğru. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gold'de demiş Ceyhun. Selam olsun Ceyhun'cum. Aşkım Kapışmak. He, Aşkım Kapışmak mıydı o beyefendinin ismi? O da çok absürt yani. Bu gönderi hoşuma gitmiyor diyorum. Engelliyorum gönderiyi yani. Instagram'a attı bildiri var ya. Sürekli öneme çıkıyor. Konuştuk. Ramazan Kabak konuştuk. Doğru. Greenwood hakkında çıkan taciz iddialarında mahkemede aklandı diye biliyorum. Evet, aklandı. Mahkemeci aklandı. Ama işte o kız arkadaşının fotoğrafları, videoları falan var ya. Sonuçta mahkemeci aklandı. Ama Manchester tarafında istenmeyen adam oldu. Öyle söyleyeyim sana. Bir Yunus'a gidelim. Döneceğim. Tekrar mesajlarınızı döneceğim. Yunus Aydın'a da bir merhaba diyelim. Yunus'cum hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Yine bütün enerjinle girdim. Benim kulaklıkta son ses olduğu için böyle kulaklarım da patladı. Ne var ne yok? Bir problem, bir sıkıntı var mı?
1: Gayet güzel. Transfer dönemini, işte spor sürecini takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda sona doğru gidiyoruz. Maçlar azaldı. Yani artık son Dünya Kupası'nın son keyiflerini yapıyoruz.
0: Evet. O zaman Dünya Kupası'na geçmeden dur, önce biraz ortalığı karıştırayım. Dün fikstür çekiminde
1: geliyor. Mesut Öztürk evet. Olayı geliyor galiba.
0: Evet, bir el sıkmama durumu yaşandı işte. Böyle tweetler falan havada uçuştu. Ortalık bir anda karıştı. Ne diyorsun başlangıça? Daha bir ay varken sezonun başlamasına, biz erken başladık bu durumları konuşmaya.
1: Yani tabii aslında hani fikstür çekimine katılanlar, hani birisi başkan vekili, diğeri Galatasaray'ın ikinci başkanı. Şimdi aslında Barış Bey'in ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağını tahmin ediyordum. Çünkü neden? Bunu açık net bir şekilde Barış Göktürk kendi adaylığı sürecinde, daha Aziz Bey'in, Aziz Yıldırım'ın ekibine dahil olmamışken, Ozan Balaban'la Metin Şen'le yaptıkları toplantıda, yanılmıyorsam Selahattin Baki de vardı. Burada elini sıkmayacağını net bir şekilde söyledi. Hatta Lütfü Arıboğan'a vesaire de gönderme yapmıştı. Şimdi Aziz Yıldırım ekibinde bir tutarlılık esas olması gerektiğini sürekli seçim sürecinde vurguladılar. Çünkü biz daha önceki Fenerbahçe yönetimlerinde birazcık filmi geri sararsak, Ali Koç'ta mesela çok fazla tutarsızlık gördük. Nedir bu? Mesela 2 Nisan'daki kongre olayı. Neden de orada Fenerbahçe'nin çekilmesi dahi konuşulacakken bu oylanmadı bile. Ki o dönemde taraftarın tepkisi belliydi. Şimdi bu mevcut yönetime geldiğimizde biraz daha sözünün arkasında duran bir yönetim anlayışı. Yani sözünden geri dönmeyen. Az önce bir örnek daha vermem gerekirse, Ali Koç döneminde Ergin Ataman Türkiye Basketbol Federasyonu'nda milli takımın başında olduğu sürece Fenerbahçe milli takıma sporcu göndermeyecekti. Ne oldu? Biz Tarık'ı da gördük, Onur Alp'i de gördük. Hep bu sözlerden geri adım atıldı. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde geri adım atılmıyor. İlkini de gördük. Barış Göktürk, ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım dedi. Metin Bey elini uzattı. Gayet dostane bir şekilde Barış Göktürk teşekkür etti, elini sıkmadı. Evet, bunu bir seçim vaadi olarak adeta vermişti. Bir kutuplaşma örneği olarak vermişti. İki açıdan bakarım. Bir, sporda dostluk olarak bakarsam, kardeşlik, birleştiricilik olarak bakarsam yanlış. Yani Aziz Yıldırım biz herkese dost olmaya geliyoruz dedi ama daha önce Galatasaray'dan dost olmaz da dedi. Bu anlamda tutarlı da bulabilirim ama sporda dostluk, fair play açısından size birisi el uzatıyorsa, düşmanınız dahi olsa elini sıkarsınız. Ama diğer taraftan bakarsam sonuçta bir vaat verdi. Benim bakış açım bu olacak dedi. Metin Öztürk'ün sıkmayacağım dedi. Şimdi iki türlü eleştiri odağı olabilir. Bir, Fenerbahçeliler gelip sen hani sözünün arkasında durmuyorsun diye Barış Bey eleştirebilir. İki, diğer taraftarlar yaptığın hoş değil diyebilir. Barış Bey'in de zaten Fenerbahçe'de uzun vadede başkanlık hevesinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten adaydı. Zaten Aziz Yıldırım birleşme çağrısı yapmasaydı hem Hakan Safi hem Barış Göktürk'e. Barış Göktürk zaten adaydı ki yönetim listesi öyle basit bir liste falan değildi. Fenerbahçe Euroleague şampiyonu yapmış Ozan Bey de listesindeydi. Selahattin Baki de listesindeydi. Daha önce Ali Koç'un ikinci başkanı Metin Şen de listedeydi. Gibi gibi. Barış Bey de uzun vadede Fenerbahçe camiasına sözünü tutmayan adam olmamak için elini sıkmadan bana sorarsan doğru mu değil? Bence en başta böyle bir laf etmemesi gerekir.
0: Bir de şu var yani Yunus, herkeste bir Aziz Yıldırım olma sevdası var. Yani bazı davranışlar bazı insanlarda böyle iğreti durur, yani yakışmaz ya. Sonuçta ben bir hareketi içimden geliyorsa yaparım ama yapmak zorunda olduğum için yapınca biraz böyle yapaylık oluyor yani. Sanki bunu yapmak zorundaymışım gibi. Ama mesela Aziz Yıldırım öyle değil. Herkes Aziz Yıldırım olmaya çalışıyor. Aziz Yıldırım olma sevdası var ama karıştırılan bir şey var. Hani işte o Aziz Yıldırım'ın amiyane tabirle yani kestiği racon diyeyim, kötü bir tabir ama onlar doğal. Hani adamın kendisi böyle 24 saat Aziz Yıldırım gibi yaşıyor. Yani Fenerbahçe başkanı olunca bu insan değişmiyor. Ama bazıları, işte Fenerbahçe özelinde söylemiyorum, İşte Beşiktaş yöneticisi olunca, Galatasaray yöneticisi olunca, Trabzon yöneticisi olunca değişebiliyorlar. Hani bazı insanlar da yapay duruyor. Ben de o dünkü hareketin mesela Barış Bey'de yapay durduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Çünkü hepimiz günlük hayatta, yani spor camiasının içinde olan bir süreçte Barış Bey'in işte dijital spor kanalları da vardı. Şimdi kapatıyor. Daha doğrusu kuzenine devrediyor ama yani hepimiz Barış Bey'in aslında ne kadar nazik, ne kadar hani düzgün, zaten genç. Hani böyle ekstra bir sinir yok. Ama bu hataların birçoğunu gerçekten zamanında Ali Koç da söyledi. Aziz Bey'in çok ciddi bir şeker hastalığı problemi var ve bu da doğal olarak günlük hayatta çok sinirine de yansıyor. Yani Barış Bey daha genç, daha anlayışlı, daha hakikaten mülayim bir insanken, dediğim gibi Aziz Yıldırım yönetiminde olmanın getirdiği bir hani astık tarzında bir tarza büründü. Bunu sadece bu arada Aziz Yıldırım ekibine Barış Bey yapmıyor. Birçok hani günlük hayatta daha farklı tanıdığımız insan Aziz Yıldırım ekibine girince daha farklı hale geldiler. Yani mesela baktığında şimdi Mahmut Uslu'ya örnek verelim. Mahmut Uslu, şimdi reklam olmasın diye adını vermeyeyim, Türkiye'nin en büyük eğitim firmalarından birisinin kurucusu, bir eğitimci Mahmut Uslu. Şimdi Mahmut Uslu'nun zamanında söylediklerini hatırlıyoruz. Yakışıyor mu, yakışmıyor. Yani bir eğitimciye. Ama Aziz Yıldırım gibi olmaya çalışıyorlar lafına katılıyorum. Ama ilk defa bence Barış Bey üzerinde şöyle bir şey var. Zamanında ben burada aylarca radyo, hatta yıllarca radyo golde Ali Koç'u eleştirdiğim için rahatlıkla söylüyorum. Ali Koç şöyle doğru bir şey söyledi. Aziz Yıldırım'ın etrafındaki insanların Aziz Yıldırım olmadığı sürece Fenerbahçe siyasetinde çok bir etkisi yok. Mahmut Uslu gibi isimler başta. Ama ben bugün itibariyle Barış Göktürk'ün bundan ayrıştığını düşünüyorum. Barış Göktürk bence Fenerbahçe'de uzun vadede potansiyel bir başkan adayı. Başarılı da olabilecek bir başkan adayı. Ama bu davranışını, Metin Öztürk'ün elini sıkmamasını ben doğru bulmuyorum. Yani zaten süreç içerisinde geçen sene Acun Ilıcalı ile Metin Öztürk'ün de Fenerbahçe Ağası Başkanı'yla da problemli oldu. Zaten olacak.
0: Sürekli yani. Hulusi Belgü ile de Metin Bey'in. Tam orada ikisi de haksızdı bence. Hulusi Belgü, Metin Öztürk kavgasında hatırla, fikstür çekiminde. Hulusi Bey dedi ki ben de aynı karede bulunmam kendisiyle demişti. Orada Metin Bey de kendisine kötü cümleler kurmuştu. Çünkü orada ikisini de bombalamıştık. Ama şimdi Metin Bey biraz daha böyle sakin konuştu sanki.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani daha sezonun başı, daha başlamadık bile yani fikstür çekiliyor. Yani derbiler de erken haftalara yığılmış. Yani hani derbiler de sonuçta bir tempolu başlayacağız belli ki. Yani ilk 10 hafta gergin başlayacak, tempolu başlayacak ama ya bir şeye göre ısınmamız için biz artık burada ağrı kesici alıp bu hastalıkları yok edemeyeceğiz. Bizim durumumuz artık kangren olmuş. Yani Türk futbolu bu gerginlikle yaşamak zorunda. İşte bu gerginliğin de devamında zaten Dünya Kupası'nda en erken elenen ikinci takım olduk. İkinci ülke olduk. Bu yüzden bu gerginlikler farklı boyutta da gitmediği sürece, sporun içinde kaldığı sürece güzel. Yani işte sosyal medyada göndermeler yapılıyor vesaire. İşte görüyoruz fenomen hesaplardan vesaire, tamam. Ama bunun İşte bir tarafın sürekli, bu sürekli bugünkü gibi Galatasaray olmamalı, zaman zaman Fenerbahçe'de olmalı, bir tarafın sürekli itidalli davranması gerekiyor. Metin Bey bu süreci itidalli götürdü. Farklı bir tepki de verebilirdi sıkılmadığı zaman, ya da zaten sonrasında hemen röportaja geldi, röportajda farklı şeyler de söyleyebilirdi. Kendince bir gönderme yaptı. Barış Bey'in seçim vaadiydi dedi ki Barış Bey vaat ettiği şeyin adayı olmadı aslında. Hani buradan da Barış Bey'e bir eleştiri yapabilirdi ama kendisi buralara götürmedi, olayı itidalli oldu. Ben Metin Bey tarafını tebrik ediyorum. Barış Bey ile alakalı da şöyle söylüyorum. İki açıdan bakarım. Profesyonel bakarsam yanlış, duygusal bakarsan sözünün arkasında durdu.
0: Evet, bir de Mason Greenwood olayı var. Buna ne der Yunus Aydın? Madem buradan girdik, az önce mesela dinleyenimiz şey yazmıştı. Ya abi dedi, bu adam bu kadar iyiyse dedi, neden İngiltere milli takımına giremiyor? İşte ben de aklıma gelen oyuncuları saydım. Phil Foden, Alexander Arnold falan dedim. Bunlar da giremiyor, o yüzden giremiyor dedim. Ha, iyi bir oyuncu Greenwood. Gelirse zaten fark yaratacaktır Fenerbahçe'de. Ondan önceki dönemler kendisini böyle, yani çok beğenmezdim ama geçen sene şov yaptı. Gerçekten istatistikleri alt üst etti. Sen ne düşünüyorsun Greenwood'la alakalı olarak? Çünkü Fenerbahçeliler heyecanlandı, artık bekliyorlar yani. Ama Manchester United pürüzü çıkarıyor. Çünkü çok fazla pay alacak takım var. Hetafe var, Marsilya var, Manchester var. Ama şu an Manchester bir pürüz çıkarıyormuş.
1: Yani aylardır şimdi Hakan Saati'nin adaylığı sürecinde vaat edilen isimlerden biriydi ve Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandırmıştı. O dönemde Hakan Bey'in hani gerçekten bence ortaya attığı en doğru isimlerden birisi Greenwood. Yani Melih'le alakalı aynı şeyi düşünmüyorum mesela ama çok doğru bir isim attı ortaya. Ve anlaşması değerliydi ama işin tek tarafı finansal olarak Fenerbahçe'yi çok zorda bırakacak bir anlaşmaydı. Aziz Bey'in burada bu blöfü görmemesi ve Greenwood'u ben seçildikten sonra görüşürüm demesi. Biz düne kadar ne konuşuyorduk? Marsilya 50 milyon euro istiyor. 50 istiyorlar. Çünkü dediğin gibi para çok fazla yere dağılacak. Çok fazla yere bölünecek. Ve hani kendileri de her taraf eline böyle haklı bir para almak istiyor. Şimdi burada Aziz Bey dedi ki ben artık başkanım. Ben teklifimi yaptım. 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro şampiyonluk bonusu. 39 milyon euro da kulübe veriyorum.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
3: Reklam.

nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
2: Ve çekiliyorum. İşte Atletico birçok haber çıktı. Dün gece Atletico Madrid'in ilgilendiği haberi çıktı mesela. Zaten oyuncunun birçok yerden talibi var. Ben İngiltere milli takımına seçilmediyse kötü futbolculara da katılmıyorum. Yani hani Trent şu an seçilmediyse, aynı şekilde Phil Foden seçilmediyse, Phil Foden Türkiye'de herhangi bir takıma gelse, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kötü futbolcu mu diyeceğiz?
3: Havada kaparım. Havada kaparım. Benim adamım.
2: Yani, evet sen de ekstra seversin abi. Yani hani o yüzden Greenwood'da bence 3 büyüklerin üstünde de direkt ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu. Bunun alınış şartları gerçekten 39 milyon euroya geldiyse, çünkü Fenerbahçe'nin çok ciddi bir financial fair play problemi de var. Ya burada 5 yıla bölünebilecekse, maaşı 10 milyon euro artı 5 milyon euro şampiyonluk bonusunda kalacaksa çok büyük iş. Çünkü Fenerbahçe'ye 100 milyon euro geçecek bir maliyeti olan bir iş 50-60'larda tutularak getirilebilecekse bence Özil Yıldırım yönetimi çok büyük iş yapar. Greenwood bence şu an Fenerbahçe'nin diğer resmileşen transferleri Nathan Ake ve Vedat Muriç hariç yani bence en iyi transfer olur. Yani bu üçünün en iyisi olur. Şüphesiz Greenwood ve taraftarı da farklı bir şekilde heyecanlandırır. Çünkü star bir transfer. İki aydır Fenerbahçe taraftarının istediği transfer. Dün biz mesela yayın yaparken de Göksel'in artık bu transferin Fenerbahçeliğine bitmeye yakın olduğunu söylüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bence artık Fenerbahçe bitirmeye çok çok daha yakın transferi.
3: Evet tabii. Bir de Galatasaray tarafında da işte bu Şahan Gökbakar'ın komedyenin açıklamaları çok konuşuldu. Bir Dursun Özbey'in fotoğrafını paylaştı. Başkan tesislerde Galatasaray muhabirlerine yapılmayan transferlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor tarzı. Üstüne de işte Necati Ateş bir ateş püskürdü işte sen dedi nasıl bu haddi buluyorsun vesaire. Bazı Galatasaraylı taraftarlar Şahan Gökbakar'a hak verdi mesela. Hatta %50 %50 ayrılanlar var işte Galatasaray konusunda haklı. İşte kendi tarzında konuşmuş demek istiyor ama ben çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Ben farklı taraftan baktım. İşte birisine Dursun Başkan'a otelci dedi, diğer tarafa simitçi dedi falan böyle. İşte kimse de diyor ki ya bunu söylemek istemedi. Transferlerin geciktiğinden bahsetmek istedi vesaire diye düşünüyor. İşte adamın derdi başka. Sayın Kavukçu'ya hakaret değil, hiç oralara konuyu çekmeye çalışmayın falan diyenler var ama bence bir tık orada iğneleme de var gibi duruyor. Zeki bir adam çünkü kendisi. Hani bu yazdıklarına nereye gideceğini iyi bilir, bilmiyorum konuya hakim misin?
2: Hakimim, hatta Şahan Gökbakar'la yıllar önce ben onu eleştirdiğim bir paylaşımdan dolayı da engellemişti beni mesaj attıktan sonra. Ama yani şöyle düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi yetenekli birisi, hiç şüphe yok, zeki birisi, birçok skeç yazıyor ama şimdi birincisi o tercih simitçi mevzusu. Ya Abdullah Kavukçu için söylüyor tabii simitçi olayını. Ya adam sokakta mı simit satıyor? Bu adamın New York'ta simitle ilgili dükkanları var. Türkiye'nin her yerinde simitle ilgili dükkanları var. Zaten Türkiye'de bir tane böyle marka var. Yani birçok şeyin sponsoru olmuş. Galatasaray için defalarca kez elini cebine atmış. Dursun Özbek'le alakalı otelci. Yani ne oluyor? Ali Koç'un da otelleri var. Yani şimdi bunlar kötü meslekler. Ben bu tarz iğnelemeleri çok mantıklı bulmuyorum. Sonuçta Galatasaray camiası son 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Yani çok inanılmaz transferler yapıyorlar. İşte o Simen'i geçen sene bütün yaz konuştuk. Yani bütün yaz bitirilebilecek diye konuştuk. Bu isimlerin yaptığı işler kötüyse, örnekleyelim maddi olarak. Şimdi Osimhen için biz geçen bütün yaz boyunca teminat mektubunu konuşmadık mı? Futbol tabirine bir teminat mektubu diye bir şey girdi ya. Ya bu kadar çok konuşulmuyordu. Banka teminatı diye bir şey girdi. Yani bu isimler bu krizleri çözdüler. Dursun Özbek çözdü, İbrahim Hatipoğlu çözdü, Abdullah Kavukçu çözdü. Bu isimler çözdü bunları. Yani Şahan Gökbakan'la alakalı diğer tarafta. Şimdi Şahan Gökbakan'ın Galatasaray'ın iptal edilmesi isteniyor. Ben de gördüm Galatasaray'ın birçok taraftan. Şimdi bizim yıllardır konuştuğumuz Fenerbahçe'ye çok kolay üye olunabiliyor. İşte Fenerbahçe'nin 46 bin oy kullanabilecek üyesi var. İşte Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın 1 milyon üye projesini farklı yerlere götürmesi, taraftarın karar verici olması için. Diğer tarafta da Fenerbahçe'ye oranla bir hayli katılımı düşük. Çünkü üye olmak çok zor Galatasaray'a. Ergin Ataman bile Euro Cup şampiyonu olduktan sonra Ünal Aysal'ın inisiyatifiyle Galatasaray üyesi olmuştu. Şimdi burada birisi Şahan Gökbakar'ı üye yapmış. Yani burada 40 yıllık diyorum, özür dilerim. Yani çok uzun süre olduğunu belirtmek için söyledim. 100 küsur yıllık Mektebi Sultani aklına, Galatasaray Lisesi aklına Şahan Gökbakar'ı bir karar verici yapmak bence aklı selim bir iş değil. Yani bu tarz isimlere bu tarz yetkiler verirseniz işte sosyal medyada bu tarz taraftarı ayrıştırır. Çünkü Galatasaray'ın liseden gelen, o Galatasaray Lisesi'nden gelen kültürü çok ayrı bir şey. Ve bence Galatasaray'ı sportif olarak Avrupa'da, Türkiye'de başarılı kılan şeylerden birisi de bu. Yani bu isimlerden birinin Şahan Gökbakar'ın burayı karıştırıyor olması bence artık günümüzde sosyal medyada tabii nereye geldiğini göstermekle birlikte Galatasaray'ın da ister istemez buna hani içeri girdiğini gösteriyor. Yani şimdi Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz ya da Duygun Yarsuvat. Ya bu tartışmaların içinde olsalardı ne düşünürlerdi acaba? Hani nasıl yorumlardı? Yorumlayamazlardı. Yani Galatasaray'ın kurumsal kimliğinde olan şeyler değil bu. Hani o zaman insanlara meslekleriyle ilgili otelci, simitçi diye yorum yapacaksak hani Şahan Gökbakar da hani Recep İvedik'ten bir fazlası değil yani.
3: Evet yani bir de böyle nasıl diyeyim yani halka mal olmuş kişilerin ne bileyim böyle yüksek sayıda takipçisi olan insanların böyle hangi takımı tutuyorsa bence bir tık taraftarı birleştirmesi lazım. Hani böyle ofansiften agresife geçiyorlar ya böyle yani biraz antipatik oluyor insanların gözünde. Evet haklı olabilir, onu savunanlar olabilir, ona bir şey demiyorum, öyle düşünenler de olabilir ama hani daha transfer sezonunun kapanmasına süre varken, hiçbir şey bitmemişken bu tarz eleştirilerin biraz ağır olduğunu düşünenlerdenim. Biraz Dünya Kupası yapalım istersen. Beşiktaş'ı da konuşalım daha doğrusu. Dur, Beşiktaş'ı da konuşalım, öyle geçelim. Beşiktaş-Trabzon kısa kısa ardından geçelim. Salih Özcan da geldi. Beşiktaş Başkanı Adalı devam ediyor transferlerine ve şu an için ben iyi yönetildiğini düşünüyorum ya. Başkanı geçen sezon adeta yani söylemediğimizi bırakmamıştık Sayın Başkan'a. Ama bu sezon ben işleri iyi götürdüğüne inanıyorum. İşte İtaliano geldi, Önder Bey geldi. Yine işte 8 oyuncu transfer edeceğim dedi. 6 tane 5 tane oyuncu transfer etti. Daha da süresi var, edecektir diye düşünüyorum. Şu an iyi bir yapılanmaya girdi gibi duruyor. Ne dersin?
2: Katılıyorum. Yani hızlandı daha doğrusu. Hani çok eleştiri vardı. Hızlandı. Bence Salih transferi çok büyük transfer. Yani Orkun'la beraber zaten oynamayı seviyorlar. Salih zaten gelir gelmez Orkun abiye kavuştum, onunla birlikte daha iyi oynuyorum diyor. Kesinlikle katılıyorum. Son yıllarda özellikle Dortmund'da Nuri Hoca da tercih etmemişti. Bizim en hatırladığımız dönemlerden. Birazcık artık Almanya'daki kariyeri istediği gibi devam etmiyordu. Burada Orkun da olduğu gibi iyi bir kontrata imza attı. İmza parası da aldı 1 milyon euro. Hani onun için de güzel bir kontrat. Orkun da olduğu gibi. Ama Beşiktaş'ın genel olarak mesela Nubel transferi de bence çok değerli. Doğan Alemdar transferi de değerli. Yani Beşiktaş'ın senelerdir zorlandığı bir kaleci rotasyonunun işini bence çözdüler ki Nubel gibi bir ismi 5+5 milyon euroya almak bence değerli. Ben beklendiğinden çok daha iyi bir sezon geçireceğini düşünüyordum ki alternatif olan Doğan Alemdar'ın da aynı şekilde yani iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Mert Günok Ersin'den ya da Ersin Utku'dan daha iyi bir bence kaleci rotasyonu oldu Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın Ocak transfer dönemi de çok kötü geçmemişti. Sadece yeterli değildi. Yani Murillo gibi, Oh gibi transferler takımın iskeletini oluşturacaktı. Şimdi bu iskeletin üzerine doğru hamleler yapıyorlar. Hala bence bir santrafor problemleri var. Vlahovic bence hala zor bir transfer. Gerçekleşmesi mümkün bir transfer değil. Ama bence de Beşiktaş tarafı şu an iyi bir transfer süreci götürüyor. Çok ciddi bir kadro revizyonu yapmaları gerekiyorlardı. Yani mevcut yönetimde bunun bilincinde bir şekilde hareket ediyor. Önce kadroyu boşalttılar. Hani NBA tabiriyle söyleyelim. Ocaktan itibaren tanking yapıyorlar. Yani kadroyu tamamen boşaltıyorlar. Ve şimdi de yerine doğru isimleri alıyorlar. Bence iyi bir rotasyonları var.
3: Evet tabii hani Salih genç, işte 30 yaş altı falan, hani 2-3 yıldır falan düzenli top oynamıyor, belki o büyük bir risk olabilir ama yaşı genç, yani kafasında futbol oynamak varsa iş yapar, hani yaz kampında iyi geçirirse hani belki rotasyonda kullanabilir ama Beşiktaş'ın bence net bir 6 numaraya daha ihtiyacı var. Orkun geldi şimdi mesela ama Orkun'un arkasında işte o bir Atiba gibi bir adam var ya, işte vardı daha doğrusu, onun gibi birisi ya da işte Oğuzhan'ın o prime dönemi var ya, önüne de Oğuzhan gibi prime gibi birisini koyacaksın, daha farklı olur gibi duruyor. Hani işte Endidisi'dir, Salih'dir. Hani bir tık böyle rotasyon oyuncusu gibi ama bence de iyi transfer yani. Beşiktaş'ı yormayan bir transfer olacak. Yerli statüsünde de yoluna devam ediyor. Trabzonspor diyelim Yunus. Bir Aral Şimşir olayı var. Yani Trabzon'da da Aral Şimşir geldiğinde Şinanay şarkısı çalındı ve Galatasaray'a küfürler edildi. Aral Şimşir transferinde Galatasaray'ın araya girdiği düşünülüyor. Bilmiyorum, izleme fırsatın oldu mu o tarafa?
2: Oldu yani hani o bahsettiğim videoda hani Aral'ın havalimanına indikten sonraki görüntüsünü de izledim ya, orada hani Trabzonspor taraftarı, orada Aral'ın yapabileceği hiçbir şey yok, orada oyuncular çok çaresiz durumlarda kalıyorlar. Yani şimdi eşlik etse bir dert, etmese bir dert, yani orada hani bir sürekli bir farklı durum yaşanıyor ama Hani Adam Fransiyon'u sportif açıdan yorumlayacak olsak bence çok büyük iş. Yani Dünya Kupası'na gitmeden önce son hazırlık maçında milli takımın oynadı. Maça da başladı. Bence iyi de oynadı. Bence iyi de futbolcu Adal Şinçin ama Vincenzo Montella çok eleştirilecek bir şekilde kendisini kadroya almadı. Yani kendisini kadroya almaması bence hani Montella'nın en net sağ içindeki böyle bir hücum oyuncusu. Yani sonuçta o çift taneli bonservis veriliyor şu an baktığın zaman oyuncuya. Bence büyük bir hata. Trabzonspor çok doğru planlamalarla devam ediyor. Bence Samet transferinden tutalım. Şimdi yaptığı Adal transferine göre yerelde de çok iyi gidiyorlar. Zaten hep söylüyor. Trabzon'un olayı gibi çok potansiyelli satış yapabileceği ve kar elde edebileceği oyuncular var. İşte Felipe Augusto'yu gönderdiler. Onu açıyor. Aynı şekilde çok ciddi teklifler var. Yani hepimiz Trabzonspor'un zaten bu seneyi üçüncü bitirirken ki performansını çok beğendik. Bu kadroya hepimizin söylediği, sene içinde de konuştuğumuz, Gençler Birliği maçını kaybettiren, Gençler Birliği maçında 4 yedirten bir yıldız oyuncu eksiği var. Trabzonspor taşıyacak böyle bir star eksiği var. Trabzonspor bu star transferini yapabildi mi? Henüz yapamadı. Bu isimlerden birisi bence hiçbirisi star değil. Ama geçen seneyi mesela Ernest Muçi'yi kendine getirmek Fatih Tekke için çok büyük bir pozitif bence etki. Yani Fatih Hoca bir sene daha tecrübelenmiş ve kredisi yükselmiş bir şekilde sezona başlıyor. Bence çok iyi bir sezon olacak Trabzonspor için. Çok iyi bir planlama halindeler. Çok iyi yerli, potansiyelli, genç, yabancı futbolcuları var. Bence çok iyi bir sezon geçirecekler hiç şüphesiz.
3: Bence de yani gitmesi gereken en iyi yere gitti Aral. Şimdi Galatasaray kaliteyi üst seviyeye çekti. Kulübede kalacak yüksek ihtimal. Hani en oynaması gereken dönemde şu an Aral'ın. Onun da süre alamaması muhtemeldi. İşte Fenerbahçe, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, kurtlar sofrası. Çünkü çok yabancısı var. Gidecek isimler var, yerliler var. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Yeni başkan geldi falan. Karışık. Hani yarın 35 yaşında daha farklı bir isim yerini kapabilir. Mesela Kante gibi. Beşiktaş zaten şu an konuşmaya gerek yok. Onlar da yeni yapılanma döneminde. Hani beklemeden bir şey söylemek mümkün değil. Bence tam Beşiktaş'ın oyuncusuydu bu arada. Hani Beşiktaş'ın sol kanadı şu anda hani soru işareti. Ama Aral belki orada o soru işaretine yer vermeyecek bir isimdi falan. O yapabilirdi ama alamadı Beşiktaş.
2: Yabancı alacaklardı büyük ihtimalle.
3: Bence de yüksek ihtimalle öyle olacak. Hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor'u, Aral, Şimşir. Ve geçelim Dünya Kupası'na istersen. Fransa, Fas. Fas'ı görebildin mi dün? Ben hiç göremedim. Vallahi göremedim. Vallahi göremedim.
2: Fas'ı. Yok oldu.
3: 83. dakikada bir şut. Yani ilk isabetli şut. Ve Fransa'yı adeta domine eden bir oyunu. Yani muazzam bir futbol oynuyor Fransa. Ne dersin karşılaşmayla alakalı olarak?
2: Çok beklediğim gibi oldu aslında. Hafta içinde birçok sürpriz mesela hani yorum yapan gördüm ben. Mesela futbolla gerçekten çok alakalı, çok bilgili insanların Fas'a şans verdiğini de gördüm. Hani aslında kendi öz eleştirimi yaptım. Acaba ben mi yanılıyorum? Yani hani Fas'ın gerçekten bu kadar farklı bir oyunu var mı Fransa'ya verecek diye. Özellikle hafta içinde mesela Candaş Solgan'ın programında Emre Hoca, Emre Belezoğlu'da hani bunu söyledikten sonra ya dedim herhalde biz yanlış düşünüyoruz yani. Bu kadar belirgin bir fark olacağı yönünde ama hani Fransa dediğin gibi oyunu çok domine ederek kazanmayı bildi. Baktığın zaman hani sahanın tek hakimiydi. Çok çok daha farklı skorlar olabilirdi. Ama Fransa'nın bir gerçekten turnuvanın en büyük şampiyonu kadar olduğunu bir kere daha gördük. Zaten hani Doua gibi, işte Kylian Mbappe gibi, Barcola gibi, yani Cherki oyun yıldızı saymıyorum. Yani yedek 11'leri bile dediğim gibi finale gidecektir. Hani çok iyi bir kadroları var. Bence şimdi finale ayağına kadar da hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum. Zaten defalarca kez hani burada da konuştuk. Benim turnuvadaki şampiyonluk adayım. Simülasyon yayını yaptık. Orada da benim şampiyonum çıktı. Yani bence çok net bir şekilde yani ayakları yere inanılmaz sağlam basarak şampiyonluğa gidiyorlar. Hani Fas'la alakalı da buraya kadar gelmeleri de güzel. Elbette Fransa ile eşleşmek, turnuvanın en formda ve en iyi takımıyla eşleşmek onların da çok büyük bir şanssızlıktı. Ama hani gerçekten turnuvanın en iyi takımına kaybettiler. Bunda hiç şüphe yok.
3: Evet, Yunus Aydın, peki bugünkü İspanya-Belçika maçına ne der? Los Angeles'ta oynanacak Sofi Stadyumunda. Hani Belçika daha birkaç gün önce Senegal karşısında 85. dakikaya 2-0 mağlup girdi ve o maçı çevirdi. Sonra Amerika'yı kendi evinde eze eze yendi ve adeta küllerinden doğdu. Yani Belçika'nın karşısında da dünyanın en iyi 2-3 takımından biri olan İspanya olacak. Ben güzel bir maç bekliyorum. İspanya bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar hiç gol yemedi. Son Dünya Kupası'nda 0-0 biten Fas maçında sayarsak 6 maç üst üste gol yemeyerek rekor kırdılar. Ne dersin bu karşılaşma ile ilgili olarak?
2: Ben de keyifli ve gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Yani benim de çok keyifli ekran başında olacağım bir maç olacak. Bence hani bu dörtlünün Fransa'nın seyir zevkini ayrı bırakıyorum. Hani iki tarafında birbirine açık oyun oynayacak keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani İspanya benim favorim. Bence bu turu net bir şekilde geçecektir. Ama hani bu dörtlü de hani işte Arjantin, İsviçre ayağını da hani aynı şekilde düşünüyorum. Biraz daha beklenenden çetin bir maç geçebilir. Norveç, İngiltere'de benim fikrim herkese göre farklı. Ben Norveç'in geçeceğini düşünüyorum. Ama yani burada net bir İspanya galibiyeti bekliyorum. Yani İspanya'nın uzatmaları vesaire bırakmayacağını düşünüyorum. Fransa, Fas gibi aslında düşüneceğim. Ama Fas'ın yok olduğu kadar Belçika'nın yok olacağını düşünmüyorum. Yani Belçika tarafıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Amerika galibiyeti. Yani gerçekten turnuvada Amerika'ya çok farklı bir imtiyaz sağlandı. Yani turnuvanın orada olması, kırmızı kartlı oyuncunun kırmızı kartının iptal edilmesi vesaire. Belçika gerçekten sahaya belki de bunun siniriyle çıkıp, yani Deketelare'de ekstra bir örnek parantez açmak lazım. Ya adeta Amerika'yı sahada futbol içerisinde dövdüler ve çok farklı bir şekilde kazandılar. Yani ama tabii bazı hikayeler güzel oluyor ama bence Belçika için de yolun sonu burada.
3: Peki bu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kurallarına ne diyorsun? Dünya Kupası'ndan esinlendiler. Daha doğrusu Argo tabiriyle Dünya Kupası ayırı çektiler. İşte hakemler taç atışları ve kale vuruşlarında oyunun gereksiz yere gecikmesini önlemek için 5 saniyelik geri sayım yapacak. İşte taç atışı belirtilen süre içinde kullanılmazsa top rakibe geçecek. Kale vuruşu gecikirse rakip ekip forvet korner kullanacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanacak. Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu oyun durana kadar en az bir dakika kenarda bekleyecek ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve sağ dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika beklemek zorunda kalacak. Rakibiyle yaşadığı gerginlik sırasında ağzını eliyle, koluyla veya formasıyla kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kart görecek. Hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ve bunu teşvik eden teknik ekip mensuplarına kırmızı kart uygulanacak. Hatalı kullanılan korner ve ikinci sarı kart pozisyonlarında VAR incelemesi yapılacak. Gol veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından kontrol edilecek. İhlal de tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak. Köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilecek. Bir Dünya Kupası ayarı geldi. Süper Lig'e de etkiler mi? Hızlanır mı oyun?
2: Bizde zaten bu söylediklerin oynanıyor sadece. Bizde bizim için çok zor. Bu kurallara ayak uydurmamız çok zor.
3: Tam tersini oynuyoruz diyorsun.
2: Yani bizde 10 saniye değil 10 dakikadan önce çıkıyorlar. Yani ya tabii şimdi dünyada bu kurallar hiçbir yerde olmasa bile bizim kendi kendimize getirmemiz gereken kurallardı. Biz topun oynama süresi olarak Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Bunu zaten görüyoruz. Bunu zaten Avrupa maçlarına çıktığımız zaman oyun kalitesinden, işte en ufak bir deparda hemen futbolcunun adalesinin atmasından, işte en ufak bir ikili mücadelede hemen yatıp bir yerde vakit geçirmelerinden anlıyoruz. Bunu takım fark etmek size söylüyorum. Bunu Samsun'da yapıyor, Galatasaray'da yapıyor, Fenerbahçe'de yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor. Hepsi yaptılar bu sene. Trabzon'da yapıyor. Hiç fark etmez. Bizim burada oyunu hızlandırmak adına entegre olmamız gereken kurallardan zaten en başındaki vakit geçirme olayı. Özellikle kaleciler ve oyundan çıkma hızı. Ya 10 saniyede oyundan çıkmak gerçekten bütün sene Süper Lig'de burada hani her maçı izledik, her maçı konuştuk. Vallahi yani bizde sağ bek oyuncu sağ taraftan kenara çıkırsa çıkacağını anladığında orta alana doğru yürümeye başlıyor zaten. Daha geç çıkayım diye. Hani bizimkiler biraz bu derece artık işi abarttılar. İşin daha kötüsü mesela bizim şimdi imrendiğimiz liglerde Premier Lig'den, La Liga'dan, Lig 1'den futbolcu alıyoruz. Bize gelen de bozuluyor. Bize gelen de bakıyor diyor ki böyle diyor demek ki burada sistem, ben de böyle yapayım diyor. Bir şeyleri şimdi işte FIFA'nın kurallarına liglerin, UEFA'nın entegre olması çok çok değerli. Sadece şu smallolarına entegre olmayacağız. Orada da zaten Ağustos'ta Antalya gibi, Adana gibi şehirlerde zaten mecburi smallası veriliyor. İstanbul'da da zaman zaman maçlarda veriliyor. Ama o da kışa doğru zaten temelli kalkıyor. Smola sadece bence oyunun hızlanması adına bu kuralları entegre olması çok önemli ve çok doğru. Buna Avrupa'daki birçok kulüp eşlik etmese bile bizim oyunun hızlanması ve Avrupa ile aramızdaki makası kapatabilmemiz adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten biz burada kendi aramızda maçları oynarken bir şekilde herkes aşağı yukarı aynı oynadığı için alışıyoruz. Ama devam eden noktada Avrupa'ya çıktığımızda işte o dramatik farkı görüyoruz. Yani hatırlatalım, Beşiktaş Borussia Dortmund maçından sonra, Sergen Hoca'nın sezondan bahsediyorum, 13 sakat verdi Beşiktaş. Ya 11 kişi çıkıyorlar sahaya, nasıl 13 sakat verebilir bir takım bu maçtan sonra? Yerine giren 10 dakika oynayan da sakatlandı. Öyle bir dramatik fizik farkı vardı aramızda. O yüzden bunları kapatmak adına oyunun hızlanması ve topun oyunda kaldığı süreye oranla oyuncularımızın fiziksel olarak güçlenmesi çok çok daha önemli. Bizden giden futbolcuların fiziksel olarak nasıl geliştiğini Arda Güler olsun, Ferdi Kadıoğlu olsun gözlemledik. İnşallah bizim ligimizdeki başta milli futbolcularımız olmak üzere, başta Türk futbolcuları olmak üzere inşallah ayak uydurabilirler.
3: Yani ben özellikle Türkiye-Paraguay maçında o Almiron'un kırmızı kartı gibi böyle bir durum yaşanırsa nasıl olur bilmiyorum. Hani İsmail Yakalamış da ağız kapatma falan, Türkiye'de herhalde yer yerinden oynar yarın. Ne demişti, ağzını kapattığında küfür ettiğini nereden biliyorsunuz falan diye. Bakalım ben bu kural nasıl uygulanacak çok merak ediyorum. Yunus Aydın çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.
2: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
3: Dikkat et kendine, görüşürüz, sağ ol. Evet, Yunus Aydın'a da çok teşekkür ettik. Öyle hepsini konuşmaya çalıştık. Lemine İngilizce'den gelip ilk maçında oyuncu değişikliğinde koşa koşa sahadan çıkınca şok yaşamıştık. İngiltere'den gelince mi diyorsun ha? Hatta eleştirilmişti diyor. Evet, işte sonra onlar da adapte oluyor. Az önce Yunus'un söylediği gibi bakıyorlar burada işler böyleymiş. Hani biz de bir yavaş yürüyelim falan ama yine kurallar gereği bu noktada 10 saniyede çıkmak zorundalarmış. Ne diyor? Hayırlı cumalar. Bu kadar yüksek maliyetli transferler Türkiye Ligi için mi bakıyoruz? İki maç davul atan milli takım Avrupa Kupalarında başarısız takımlarımız. Bana kalsa yabancı transferlerinden çıkılması lazım. Federasyonun yasaklaması lazım. Alınıyor, alınıyor, alınıyor ortada. Hiçbir başarı yok. 26'da demiş bu sene, 2026'da favorim İspanya. Daha kalesinde golü görmedi. Xavi'li, Iniesta'lı, Fabregas'lı İspanya'nın yarısı yetmez ama adamlar yine de zirvede diyor. Bence de o takımın yarısı etmezler ama yine de zirvedeler. Çünkü bir sistemleri var, bir oyunları var Eren. Evet, oyuncular o oyunculardan daha mı az yetenekli? Tabii ki de onları da sokaktan bulup getirmediler. Onlar da işte Barcelona'nın La Masia'sı vesaire oralardan çıkan futbolcular. Ama o sistemi kurmuşlar artık. Kış aylarında çay molası verilebilir. Sponsor da bulunursa tadından içilmez demiş Aykut Yakut. O da gelir. Şahan Gökbakar terbiyesizlik yaptı. Evet ama bir tepki vermemiz gerekmiyor mu? Haziranda Sané ve 75 milyon Osimhen alan bu yönetim ama bu kulübeyi dolduramayan da aynı yönetim demiş. Yedeklerini atmış Galatasaray'ın. Batuhan Şay, Günay Güvenç, Ahmet Kutucu, Dağhan Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak demiş. Çağrı Balta ama bu şey maçındaki yedekler, Union Saint-Julius maçındaki yedekleri atmışsın. Ben de diyorum Çağrı Balta ne alaka, transfer de oldu. Evet yani orada ama çok eksik, çok sakatlar falan vardı, hatırla. Yani dediğin gibi, yani tamam sana da katılıyorum diyeceksin ya, bu sakatları düşünerek bir transfer planlaması yapacaksın ki. Yani Galatasaray'ın her bölgede iki tane oyuncusu vardı aslında. Yani oynayabilecek oyuncusu vardı. O dönem rotasyondaki oyuncu da sakatlanmıştı. İşte bir de ekleme çıkarma muhabbetleri var ya Şampiyonlar Ligi'nde. Onu da yapamayınca, bir akla sınırlıydı. Onu da yapamayınca böyle bir durum yaşandı. Ne demiş? Demek ki Metin Bey kimseyle anlaşamıyor diyor. Şey için mi diyorsun, Hulusi Belgü beyefendi de kendisiyle kavga etmişti dedim. O yüzden mi söylüyorsun? Bence öyle değil ya. Ya da şöyle de olabilir mi? Fenerbahçeli yöneticiler Galatasaraylı yöneticileri sevmiyor olabilir mi mesela? Yani sen Fenerbahçeli olduğu için öyle düşünüyorsun. Saygı duyuyorum. Ben de böyle düşünüyorum mesela. Bir tık böyle taraftara oynama gibi bir durum var, anladın mı? Ben diyor böyle racon kesersem, atar yaparsam bu taraftar beni sever. Tamam mı? Şimdi bunlar taraftarın sevdiği hareketler. Senin yöneticin bir şey yaptığında, aa güzel, bizim adam karşıdaki adamı ezmiş, bak bu güzel hareket diyorsun. İster istemez insanoğlunun içinde olan bir şey. Hani nasıl NATO zirvesi vardı, hani bir şeyler olunca böyle hoşunuza gidiyor ya. Onun gibi bir şey bu futbolda. Birkaç hafta önce Aziz Yıldırım, son yıllarda ligin ikinci yarısı biz Galatasaray deplasmana gidiyor, bu sene tam tersi olacak dedi ve gerçekten tersi oldu. Tesadüf mü diyelim yani? Mert. Tesadüf diyelim Mert, yani buna tesadüf demek zorundasın. Öncekilere nasıl tesadüf diyorsan, mesela Galatasaray deplasman dönüşleri, Şampiyonlar Ligi dönüşlerini iç sahada oynuyor dendiğinde nasıl tesadüf diyorsan, buna da tesadüf demen lazım. Tesadüf demezsen bu sefer kendinle çelişirsin. Bence sorarlarsa tesadüf de. Geçen yıl fikstür çekiminde Adnan Öztürk Hulusi Belgün'ün elini sıkmamıştı. Bu kadar konuşmamıştınız diyor. Konuştuk diyorum. Az önce de söyledim ama tam böyle değildi bu yani. Ya o olay farklı Sezgin Bey. Yanlış karıştırıyorsunuz. Ben o olayı hatırlıyorum. Fotoğraf çekimine girmemişti Hulusi Belgün. Yani ben dedi onunla aynı karede olmam deyip o fotoğraf çekiminde bulunmamıştı. Ardından bu muhabbet yaşanmıştı. Yani direkt, yani direkt böyle Barış Göktürk, Metin Öztürk olayı gibi değildi. Ağzı kapatarak konuşmaya kırmızı saçmadığını ancak bizim federasyon uygulardı diyor. Dünya Kupası'nda var Erkan. Onu da almışlar. Ya nasıl uygulayacaklar zannetmiyorum. 10 saniyede düşünsene, oyuncu 10 saniyede çıkacak mı? 1-0 dakika 90. Yani 10 saniyede oyuncu çıkar mı? Yani çıkmazsa da yerine girecek oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecek yani. Bir de öyle bir şey var. Bilemiyorum. Çıkacak artık. Ağzı açık şekilde ırkçılık yapıyorlar bizde, ceza almıyorlar. Ağızlarını kapatsalar ne olur demiş. Bakın bu kuralları daha çok konuşacağız. Süper Lig daha da karışacak gibi gözüküyor. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Normalde böyle 13'te bitirmemiz gerekiyordu ama sizlerin mesajları vardı. Yunus'u da biraz uzun tuttuk. Siz de zahmet verip emek verip bizlere mesajlarınızı yazmışsınız. Greenwood da geliyor galiba. Sercan da yazmış. Gece imzalar 12'de atılmış deniliyor. Hayırlı uğurlu olsun, herhalde bu işi tamamen bitirdi Fenerbahçe. 39,5 milyon euro bir bonservis bedeli varmış. Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor. Yıllık maaşı da 10 milyon euro olacak deniliyor. Greenwood transferiyle alakalı olarak Fenerbahçe'ye yakın isimler böyle söylüyor. Onun da bilgisini aktaralım. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Güzel hafta sonları diliyorum, mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olalım. Sokak futbolunda görüşelim. Sosyal medya, Cihan Dişli takip edin. Ben de size edeceğim.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
0: Reklam. Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve Türkiye'nin kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve yürekten muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 10 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bu güzel ve mübarek günde Rabbim edilen tüm samimi duaları kabul eylesin inşallah. Dertlere derman, gönüllere huzur, hastalarımız şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, umut bekleyenlere de güzel haberler gelmesini nasip eylesin inşallah diyorum. Tabii bir kez daha anlıyoruz ki insanın en büyük zenginliği, her zaman söylüyoruz, sağlık, en büyük gücü umut, en büyük sermayesi ise güzel insanlarla aynı duaya amin diyebilmektir bana göre. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan, her zaman olduğu gibi evinde, iş yerinde, arabasında, metrobüste, metroda ve hatta yurt dışında her ne şartta olursa olsun bizleri yalnız bırakmayan ve hatta tatil beldelerinde, şezlong üzerinde ve denizde yüzerken sevgili dinleyicilerim, bana mesajlar atanlar özellikle, hiçbirinizi kıskanmıyorum, aksine hoşuma gidiyor. İnşallah hepinize Allah daha da güzel nasip etsin güzel tatiller. Tüm dinleyicilerimize tekrar merhaba diyorum. Bugün de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor gündemine yön veren programlardan biri olan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sıcak gelişmeler, özel yorumlar, sizlerden gelen mesajlar, takımlarınızın kamplarından son haberleri ve yine her zaman olduğu gibi her gün birbirinden farklı Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları yine bu frekansta sizlerle birlikte olacak. harika mesajlar. Çok teşekkür ediyorum. Arda arkasına o kadar güzel yazıyorsunuz ki inanın bu da bana daha çok motivasyon oluyor. Süper Lig 2026-2027 sezon fikstürünü nasıl buldunuz? 0212-273-10-10'da bana bunları yazabilirsiniz. Ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Dün gece birçok dinleyicimiz yine Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden bana yazdılar. Birçok dinleyicimizle mesajlaştık. Gerçekten Fransa-Fas maçı beklediğim gibi olmadı. Belki gündüz maçı olmasının etkisi vardı. Belki de Fas'ın en önemli oyuncusunun olmaması çok...

nefesler tutulacak ve 34 hafta sürecek bu yolculuk türbünleri coşturacak. Her maç yeni bir hikaye yazılacak. İnşallah hakemlerimizin konuşulmadığı bir lig izleriz diyoruz ama tabii bu dileklerimizin hiçbir sene gerçekleşmiyor. Start'a bakıyoruz, 14 Ağustos'ta kapanış 23 Mayıs'ta. Ve futbol severler tam 53 gündür aşık oldukları renklerden uzaklar. Dün de gerçekleştirildi fikstür çekimi ve yeni sezonda 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk karşılaşmalar. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında da 16. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği bu sezonda 23 Mayıs 2027'de 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Tabii saygıdeğer dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyorum ya. İyi ki varsınız. Yani harikasınız. O kadar mutluyum ki bu kadar mesaj gelmesi üzerine Facebook'ta yorumlarımız 2000'i geçmiş. Evet, dinleyicilerimiz de yazıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki sizlerle bu yolu yürüyoruz. Tabii Dünya Kupası'nı izledik hep beraber. Dünya Kupası'ndaki kurallar, İşte hakemler, taç atışları, kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için bir 5 saniyelik geri sayım vardı. Belirlenen sürede kullanılmayan taç atışları rakibe geçecek. Kale vuruşunun gecikmesi halinde rakip takım korner kazanacak. Bunlar ilk aklıma gelenler. Yani anlatmak istediğim şu, Dünya Kupası'ndaki kurallar Süper Lig'de de ligimize gelecek. Bakalım neler olacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanması gerekiyor. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek oyuncu oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. Takımı bu sürede eksik mücadele edecek. Bakalım nasıl olacak böyle şeyler. Hep birlikte göreceğiz. İlklerin yaşanması, ben ilkleri her zaman çok severim. Çünkü ilkler hayatınıza farklılıklar getirir ve farkındalığın da sizlere fark yaratmasının farkına varırsınız. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan saha dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika bekleyecek. İşte rakibiyle bir sorun yaşarsa, bir gerginlik olursa, ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatıyorsa direkt kırmızı kart görecekler. Hakem kararına tepki gösteren, sahayı terk eden futbolcularla buna teşvik eden teknik ekip de doğrudan kırmızı kart görebilecek. Başka unuttuğum ne var? Hatalı verilen kararlar, evet, kornerler, ikinci sarı kart pozisyonlarında da artık VAR incelemesi yapılacak. 0212 273 10 10 0542 273 10 10, ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde hepinizin mesajlarınızı görüyorum, merak etmeyin. 4 tane spor yazarımız var bugün, onlarla da yayına girmeden önce program akışını yazdım, kendilerini de bu akışa koydum. Hepsinin saati var, hiç merak etmesin sevgili dinleyenlerimiz. Unuttuğumuz kaldı mı? Gol veya penaltı sonuçlanabilecek. Korner ve serbest vuruşlar öncesinde de hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından da kontrol edilecek. Yani ihlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası da uygulanacak ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek. Mesajlar çok biriktiği için bir es vermek istiyorum. Çünkü sizlerden gelen mesajlar benim başımın üzerinde yeri var. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Radyonun öbür ucundayız, seni dinliyorum. İnşallah hayırlı bir yayın olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Fuat Yılmaz Beyefendi, kardeşim cuma namazından çıktım. Ağzına sağlık, ne güzel dualar ettin. Rabbim razı olsun, sağlıcakla kal. Fenerbahçe'me başarılar demiş. Hayırlı cumalar dileklerimi ben de buradan tüm dinleyenlerimize bir kere daha iletmiş olayım. WhatsApp'tan gelen çok, tabii bir yandan spor yazarlarından da geliyor. Aksal Yavuz da yazmış ama o saatte bitiyor diye ben de mesaj yazıyorum sevgili Aksal Yavuz'a. Çünkü siz de onu bugün istiyordunuz canlı yayına bağlantı için. Merak etmeyin. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Resul ben. Ne güzel söylüyorsun yeni kuralları ama ben bunu yeni tartışmalar olarak görüyorum. Artık yeni şeyleri tartışacağız gibi duruyor. Hakemleri bu konuda çok

0: görev düşüyor. İnşallah kurallarda büyük takım inisiyatifi kullanmazlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey abi, bu Greenwood bugün İstanbul'a geliyor diyorlar, doğru mu? Evet Yusuf Bey, doğru. Akşam 23.45 gibi planlanıyor. Söz ismini vermeyeyim. İki tane Fenerbahçe'yi en yakından takip eden ve milyonlarca tweet görüntülenmesine sahip olan arkadaşlarımdan ikisi bana da bugün bu bilgiyi verdiler. Saygıdeğer Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Program Cuma günü. Evet, bugün bir saat yapıyoruz. Ne kadar dikkatlisiniz Ferdi Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çağatay Hocam, Mısır maçındaki gibi inşallah 1,5 dakika geriye gidilip gol iptali kararı verilmez demiş. Orhan Bey çok teşekkürler. Hasan Bey çok çok teşekkürler. Yine yazan da çok dinleyicimiz var. Onlara da bakıyorum. Bir tanesini bile es geçmek istemiyorum. Boşnak bir dinleyicimiz öyle yazmış. Benan Şimşek. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleyküm selam. Bizim mahallenin cami imamından daha iyi dua ettin. Allah dualarını kabul etsin. Hayırlı yayınlar. İnşallah Benan Bey bilmukabele. Vallahi Allah benim için ne düşünüyorsanız inşallah size iki katını versin. İzmir'den selamlar. Sorunsuz yayınlar dilerim demiş Aykut Yakut. Çok teşekkürler. Allah senden razı olsun. Hayırlı yayınlar, güzel açılış konuşması için demişler. Satılmış Çınar Beyefendi'ye de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Güzel duaların çok teşekkürler. Sizin Allah gönlünüze göre versin. Caner Varım Beyefendi'ye de. Yaşar Kut her zamanki gibi yine beni yalnız bırakmadı. Çok çok teşekkürler. Evet, çok mesaj geldi. Bir kısmını okudum çünkü Hüseyin Necit, sana da çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Merak etmeyin, hepsini görüyorum mesajlarınızın. O yüzden rahat olun, arkanıza yaslanın. Sivas Spor'dan haber var mı Çağatay Hocam? Sivaslı İlhami, sana da sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyorum. Sivas Spor'la ilgili ben bu hafta iki kere bağlantıya geçtim. Oradaki arkadaşlarımıza da gerekli bilgileri ilettim ve inşallah önümüzdeki hafta Sivas cephesinden ya gazeteci ya kulüp yetkilileri adına da bir açıklama alabileceğimiz bağlantılarımız olacak. Yurt dışından Murat Akdoğan, çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum demiş. İyi ki varsınız. Evet, gülen dinleyicilerimiz de var. İnşallah dualarda buluşalım sevgili arkadaşlar. Tabii çok teşekkürler. Çok çok mesaj var. Ama tabii artık mesaj değil, birazcık da spor yazarı, spor gazeteci dostlarımıza da sözü bırakmak istiyorum. Çünkü şu anda önceden de konuşmuştuk. A Spor yorumcusu, gazeteci, foto maç yazarı sevgili Hüseyin Özkök şu anda mikrofonun diğer ucunda. Hüseyin abi merhaba, hoş geldin yayınımıza, müsait misin?
1: Merhaba Çağatay, yayınlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin Özkök, dinleyicilerimizden de sana bağlanmamı istiyorlardı. Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmeni, özellikle de en son Fransa-Fas maçı dün gece bence birazcık benim beklentilerimin altında kaldı. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz sizden Hüseyin Özkök?
1: Şimdi Dünya Kupası'nı iki ayrı noktada değerlendirmek lazım. Bir tarafta Dünya Kupası'nda yaşanan skandallar, diğer tarafta da işin futbol tarafı. Dünya Kupası'nda yaşanan skandalları zaman zaman konuşuyoruz ama en güzeli bunu Dünya Kupası'nın sonrasına bırakmak ve toplu bir bilanço çıkarmak daha iyi olacak. Futboldan ilerlemek şu anda daha iyi geliyor bana. Ben bu sabahki yayında da birkaç noktadan bahsettim. Mesela sporda olan bazı olaylarla ilgili ama tabii ki futbolu konuşmak daha iyi şu anda. Çünkü maçlar sürüyor. Dün akşamda Fransa-Fas maçı vardı. Fransa beklendiği bir kağıt üstünde olduğu gibi karşılaşmayı çok rahat kazandı. Fas iyi bir takım ama Fransa öyle kompak ve takım halinde iyi savunma yapan bir takım ki Fas Fransa'nın üzerine gitmeyi denedi ama adeta bütün ataklar Fransa'nın savunması, takım savunması içinde eridi gitti. Yani hiç fırsat yakalayamadılar, tehlike yaratamadılar. Diğer yandan Fransa birçok pozisyon elde etti. Ama şapkadan tavşan çıkartan iki oyuncusu iki gol buldu. Aslında çok daha kolay goller de bulabilirlerdi. Orada da Fas kalecisi Bono'yu tebrik etmek lazım. Evet. İyi kurtarışlar yaptı.
0: Yani sevgili Hüseyin Özyok, Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsü hakikaten yani böyle bir dörtlün olduğu zaman kazanmamak da biraz zor olur değil mi?
1: Bireysel yetenekler bağlamında şu anda Dünya Kupası'nın en iyi takımı Fransa. Ama ben takım oyunu olarak İspanya'yı daha iyi buluyorum. Şu ana kadar gol dahi yemedi İspanya. Onlarda bir tek Yamal var. Hani böyle üst düzey yıldız olarak ve takıma böyle işte sen saydığın isimler gibi katkı yapacak oyuncular bazında Yamal var. Ama diğer oyuncuların hepsi takım oyuncusu ve çok iyi paslaşan, çok iyi anlaşan bir takım. Dolayısıyla yarı finalde ki İspanya'nın bu akşam Belçika'yı geçeceğini düşünüyorum. Yarı finaldeki İspanya-Fransa maçı bu bağlamda çok enteresan bir maç olacak. Adeta bir erken final olacak. Ama Fransa gerçekten müthiş bir takım. Sadece hani 26 kişilik kadrosu değil, 26 kişinin dışında kalan çok sayıda mükemmel oyuncu var Fransa'nın geniş kadrosunda. Şampiyonun en büyük adaylarından biri tabii ki. Zaten Fransa İspanya eşleşmesinden sonra finale kalan takım bence kupayı alır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da işte İngiltere ile Arjantin final için kapışacak gibi geliyor bana.
0: İngiltere'de 60 sene oldu değil mi sevgili Hüseyin Özgök? Evet. 1966 diye hatırlıyorum.
1: Evet evet aynen öyle. İngiltere'de giderek geliştiriyor futbolu milli takım olarak. Son yıllarda bayağı bir gelişim var İngiltere milli takımında. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldılar biliyorsun. Olamasalar da kupayı. Bu Dünya Kupası'nda da gayet iyi gidiyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Başta da Harry Kane olmak üzere işte Jude Bellingham falan. Gayet iyi bir takım. Teknik direktörleri iyi. Thomas Tuchel. Dolayısıyla İngiltere'de benim için final adına diğer favorim. Arjantin'i geçecekler diye düşünüyorum. Evet. Beraber göreceğiz maçlar oynandıkça.
0: Dinleyicilerimizden Murat Akdoğan, Hüseyin Özkök beyefendi son derece yerinde ve kaliteli bilgiler sunuyor. Kendisine teşekkür ederim demiş. Bunu da iletmiş olayım sevgili Hüseyin Özkök.
1: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Yine gelen sorular var. Birazcık da Süper Lig'e bakarsak. Dün de fikstür çekildi biliyorsunuz. Sümer Bey demiş ki Hüseyin Bey'e göre dört büyüklerin şu ana kadar yapılan transferlerine bakacak olursak en doğru, en hazır takım ya da takımlar hangileri bizlere söyleyebilir mi demiş.
1: Evet. Ben baktığımda Trabzonspor'la Beşiktaş'ı transfer bağlamında daha önde görüyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran. Galatasaray'da zaten hiçbir hareket yok. Hani değerlendirecek bir şey dahi yok şu anda Galatasaray'da. Ama diğer yandan işte Fenerbahçe bir transfer yaptı savunmaya. Şimdi de Greenwood olacak gibi duruyor sanki. Hani anlaşıldığı söyleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de iki tane üst düzey transfer yapmış olacak. Ama Beşiktaş bence kaleci başta olmak üzere ki Alex Neubel benim çok yakından tanıdığım bir kaleci. Alman futbolunu yakın takip ettiğim için. Bence Beşiktaş çok iyi bir kaleci transferi yaptı. Diğer yandan Salih Özcan da bence Orkun'la birlikte orta sahada güzel bir ikili oluşturacak. Beşiktaş iyi gidiyor transferde. Ona bakalım sahaya nasıl yansıtacaklar yine hocaları İtalyan öyle birlikte. Fenerbahçe'nin zaten iyi ve kaliteli bir kadrosu vardı. Fenerbahçe'nin sorunu şu anda elindeki çok sayıda yabancı. Yani bu yabancıları ne kadarını görecek. Zaten yani elinde kalsa bile yani şunu teknik olarak söyleyelim. Bir kulüp İstediği kadar oyuncuyla, yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilir. Ancak bunlardan sadece 10 artı 4'ünü 28 kişilik kadroya yazabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe 14 yabancıyı yazdığı zaman 28 kişilik kadroya geride çok sayıda boşa para ödediği yabancı elinde kalacak. Onlardan artık kaçından kurtulacak onu hep beraber göreceğiz ama Fenerbahçe'nin de o iki yeni transferi ki biri savunmaya olan neydi? Akanji yok.
0: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe'nin savunmaya aldığı oyuncu
0: Nathan Ake.
1: Ake, tamam, evet. Mitchell Sen aldı, bir anda Akanji ile karşılaştı Ake.
0: Evet, o kadar çok Ake maç izliyoruz ki tabii Akanji, evet, de Dünya Kupası'ndaydı.
1: Ake

0: bir transfer. Greenwood da gelirse tabii ki o da iyi bir transfer olacak. Zaten iyi olan kadroya iki önemli takviye olmuş olacak. Ama dediğim gibi diğer taraftan da çok sayıda elinden çıkarması gereken yabancı var. Fakat hani onların kulüpte olması herhangi bir sorun değil. Bunu da teknik olarak bilgilendireyim insanları. Sözleşme askıya almak falan gibi bir şeyler kullanılıyor Türkiye'de genellikle, ama öyle bir şey yok. Sözleşme askıya almak diye bir şey yok. Hı hı. Her futbolcunun lisansı var. Sadece Futbol Federasyonu'nun bir koşulu var. 28 kişilik kadro bildirmek gerekiyor federasyona sezonda kullanacağım. O kadronun dışında kalanlara kulüp yine normal şekilde paralarını ödüyor. Hatta onları Avrupa kupalarında da oynatabiliyor. Onu da söyleyelim. Böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor'un transferleri de gayet iyi. Zaten Trabzonspor son iki sezondur bayağı iyi yerinde transferler yapıyor. Bu önümüzdeki sezonda ben Trabzonspor'dan bayağı iyi işler bekliyorum. Ve inşallah Süper Lig'de dörtlü güzel bir yarış olur. Hatta başka takımlar da katılır. İnşallah güzel, zevkli bir çekişmeli lig sezonu izleriz.
1: Evet. Yurt dışından Nevzat Bey selamlar. İlk yarısı bana Türkiye-Avustralya maçını hatırlattı diyor. Dünkü Fransa-Fas maçından bahsediyor. İkinci yarı teknik direktörünün maçı seyretmeme farkı oldu demiş. Katılır mı acaba bana Hüseyin Bey diyor. Çağatay Hocam, Hüseyin Özkök Fransa lehine verilen penaltıya ne der acaba demiş dinleyicilerimizden Mehmet Açı Beyefendi.
0: Yani bence penaltı yani.
1: Evet.
0: Hakem sonuçta direkt daha hiçbir tereddüde hal bırakmadan penaltı noktasını gösterdi. Ondan sonraki inceleme çok garip geldi bana. Herkese garip gelmiş zaten.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi'li Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Nesine'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
5: 3 dakikanın üzerinde bir inceleme niye o kadar incelendi, neye bakıldı? Daha öncesinde hani atak başlanmış fazından itibaren olan pozisyonlarda herhangi bir şey mi vardı, evet. Bilmiyorum yani. Hı-hı. Sonuçta hakem, VAR'da oturan hakem atak başlangıç fazından itibaren inceliyor penaltıya kadar olan gelişimi. Ama hiçbir şey yoktu. Sonunda da penaltı atışı kullanıldı. Bence haklı bir penaltıydı.
6: Evet. Son olarak peki sevgili Hüseyin Özkök, sizi uğurlamadan Dünya Kupası'ndaki kurallar şimdi ligimize de yansıyacak, uygulanacak. Neler düşünüyorsun? Yeni kurallar...
5: Valla yeni kuralların uygulanmayacağı sadece haber olarak yayınlandı. Habertürk TV'deki RTS Spor'daki arkadaşımız Sezgin Gelmez bunu yayınladı. Ama baktığında Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yok. Mesela UEFA bir sirküler yayınladı 3 Temmuz'da. Bütün Avrupa'daki kulüplere gönderdi bu sirküleri. Orada hangi kuralların uygulanıp uygulanmayacağı bildirildi Avrupa kupalarında. Bizim Futbol Federasyonu hala resmi açıklama için neyi bekliyor? Onu bilmiyorum. Yapın açıklamayı. Çünkü bu getirilen kurallar şimdilik geçici olarak isteyen federasyonların uygulanayıp uygulanmama seçeneğine bırakıldı. Yani mesela UEFA diyor ki ben diyor ağzı kapatmadan kırmızı kart vermeyeceğim diyor. Sahayı terk eden futbolcuya kırmızı kart vermeyeceğim. Orada hakem kendi algısıyla nasıl bir kart gösterirse onu biz kabul edeceğiz diyor. Dolayısıyla herkes her uygulamayı yapmayacak. Bundesliga'dan bir açıklama yapıldı geçtiğimiz gün. Onlar zaman geçirmeye yönelik uygulamaları yapacaklarını fakat yanlış kornere VAR'ın müdahale etmesi için daha sonra karar vereceklerini söylediler mesela. Ve yani diğer iki
6: o zaman federasyonlar kendilerine göre tercih edebiliyorlar bunu.
5: Evet, evet ediyorlar. Bu futbol oyun kuralları kitabına tercih kondu fakat tercihe bırakıldı. Ama bence vakit geçirmeye yönelik her türlü uygulamayı Futbol Federasyonu'nun yapması lazım. Özellikle benim çok beğendiğim, bu Dünya Kupası'nda en beğendiğim uygulama olan futbolcuların bu sakatlıkla yere yatıp sonra saha dışında en az bir dakika bekleme mecburiyeti. Hı hı. Şimdi dikkat etmişsindir sen Çağatay. Hiç kimse yatıp kalmıyor. Herkes hemen kalkıyor.
6: Hemen yani kalkıyor anında.
5: Bir oyuncu bile görmedik daha yani.
6: Evet, sakat koşuyorlar sonra devam ediyorlar.
5: Evet, sonra devam. Harika bir uygulama. İnşallah Türkiye'de hakkıyla uygulanır. Dolayısıyla Futbol Federasyonu Hakem Kurulu bir an önce hangi kuralların uygulanacağı konusunda bir açıklama yayınlasın. Biz de bilelim önümüzdeki sezon neler uygulanacak.
6: Peki Hüseyin Özkök, şunu da sorayım. Yani federasyon kulüplere bunu soracak mı? Uygulansın veya uygulanmasın diye onların da bir şeyini almıyor değil mi?
5: Yok, öyle bir şey yok yani.
6: Federasyonun dediği oluyor yani.
5: Yani bu sonuçta bunu İFAP kararlaştırıyor. Futbol oyun kuralı bu. Kulüplerle hiç alakası yok. Futbolu oynayan kulüplerin konan kurallara uyması gerekiyor. Hani çok abes bir durum olur yani kulüplere sonra. Ya şu kuralı ne dersiniz uygulayalım falan demek. Uygulayalım veya uygulamam diyecek federasyon şu kuralı. UEFA nasıl diyor? Ben şu kuralı uygulayacağım, diğerini uygulamayacağım diye.
6: Evet.
5: Konfederasyonda bir karar verip uygulamalı bence.
6: Evet, Erzurum'dan Nihat Bey'in sorusunu da böylece cevaplamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. A Spor yorumcusu, foto maç yazarı sevgili Hüseyin Özkök, bizleri kırmadınız. Yayınımıza da bağlandığınız için.
5: Rica ederim, görüşmek üzere.
6: Hoşçakalın. Çok çok teşekkürler. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde yorumlarınız da geliyor. Onların hepsini de okuyacağım, merak etmeyin. Takibi alan dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. İlker Karabağ, Adem Sözen, Serdal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlara bakalım. Birikmesin. Muzaffer Kaya, çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat abime selam olsun demiş. Çok da güzel dualar etmişsiniz. Allah razı olsun. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun. Yıllardan bu yana radyo dinlerim, dinleyenlerine senin kadar değer veren, tarafsız yayın yapan radyocu görmedim. Sağ olun Faruk Gergöz Beyefendi'ye de yürekten selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Aksal Yavuz'dan da mesaj gelmiş. O zaman yayına girebiliriz demiş. Kısa bir aranın ardından gireceğiz ama sevgili dostum Mehmet Aya'nın Hürriyet'te bir köşe yazısı vardı. Ona da değinmek istiyorum. Dün akşamki karşılaşmayla alakalı, yani Fransa-Fas'tan bahsediyorum. Hep söylemiştik hani sahibi ayrı yoktu. Çok çok önemli bir futbolcuydu Fas'ta. O da demiş ki Mehmet Ayan, imlenilecek bir futbol mimarisi. Sahibi ayrısız Fas'ın hedefi iyi kapanmak, mümkünse geçiş kovalamaktı. Fransa'nın yapacağı da bıkıp usanmadan bentleri kırmak için doğru setler kurmaktı. Deschamps bu amaçla geniş alan oyuncusu Barcola ile değil, dar olan meziyetlisi Doué ile başladı. İlk yarının genelinde de Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsüyle rakibe çöktü. 4-5 ve 35'te kaleciyi geçemediler. 26'da kazanılan penaltı ise beklenmedik şekilde geçişle geldi. Orada da Bono sahnedeydi. Mbappe'nin cılız penaltısında köşeyi doğru buldu. Fas'ın ilk yarıdaki Saibari'den mülhem hücum çaresizliğini iki rakamla anlatmak gerekirse isabetsiz bir şut ve rakip ceza sahasında bir topla buluşma. Devre arasında hoca bunu keder etmiş olacak ki ikinci yarıya az da olsa hücum anlayışıyla başladı. 7-8 dakika sonra da bitti. 55 civarı sazı eline alan Deschamps'ın öngörüsüne uygun biçimde Doué'nin maharetini öncelleyen

0: Fransa 6 dakikada 2 yıldızıyla aldığı maçı demiş. Fas'ı eleştirebilecek, şöyle yapsalardı denecek bir durum yok. Santraforlar oynasaydı hücum etme süreleri artar. Belki gol dahi bulurlardı. Ancak konu bunun biraz ötesinde. Fransa sadece teknik değil, güçlü de, sadece hızlı değil, dayanaklı da. Sadece disiplinli değil, özgür de, sadece kazanan değil, doyumsuz da. Takımın her oyuna uygun oyuncusu, hatta yedeği var. Dünya yıldızlarının taktiksel sadakati şaşırtacak kadar kavi demiş. Antrenör takımı diyebilirsiniz ama gerek akan oyun gerek duran top organizasyonlarında birkaç saniye sonra ne yapacaklarını tahmin edemezsiniz. Tutarlı ve kararlı bir futbol mimarisi demiş sevgili Mehmet Ayan. Kısa bir araya gidiyoruz. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Çünkü biraz sonra sürpriz 2 tane bağlantımız var. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de İstanbul stüdyolarında 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, biraz önce de anonsunu yapmıştım. Sevgili Aksal Yavuz şu anda canlı yayında konuğumuz olacak diye. Evet Aksal abi, sizlerin en çok istediği Milliyet Gazetesi spor yazarı ve HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz, listemizin bu hafta en çok istenilen isimler listesinde bir numara.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Aksal abi hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk.
0: Trabzon'da mısın yine?
1: Yok, döndüm.
0: Evet, Trabzon'da yakalamadım mı? Hayret.
1: Trabzon'da yakalayamadım, şaşırdım.
0: Evet. İyi misin, her şey yolunda mı sevgili Aksal ya, Yavuz?
1: Çok güzel ya, iyi.
0: Dinleyicilerimiz de sana selam söylediler. Yayına bağlanmadan seni de görmek istediklerini belirttiler. Ben de bunun üzerine seni arama gereği duydum. Sen de her zamanki inceliğinle yine kabul ettin sevgili Aksal Yavuz. Tekrar ya, çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol. Dostlar rica etti mi bunu? Emir kabul ederim ben.
0: Estağfurullah, ricamız olur.
1: Eyvallah. Hayırlı sen de bu arada, sen de bu arada ekranlardasın, izliyorum. Çünkü bu önceki programda takip ettim yani.
0: Çok teşekkür ediyorum Aksal abi.
1: Kaçırmıyorum.
0: Sağ olasın abicim, ben de seni.
1: Eyvallah.
0: Şimdi Dünya Kupası'ndaki yeni kurallar ligimizde de uygulanabilir. Aksal abi, bu konuyla ilgili fikirlerini çok merak ediyorum. Aksal Yavuz'un bakış açısından, penceresinden. Nasıl olur bu kurallar ülkemizde uygulanırsa?
1: Acaba her kuralı yerinde ve zamanında uygulayabildik mi? Önce onu düşünmek lazım.
0: O da doğru.
1: Tabii biraz deleriz yani, biz kural delmeyi severiz. Vallahi bilemiyorum ama
0: en çok hoşuna giden kural hangisi oldu mesela? Hani futbolcuların sakatlanmaya yönelik olan dışarıda beklemesi mi? Saniye olarak geri sayım mı?
1: Ya her şey güzel de bilemiyorum yani, karamsarım ya sevgili Şahat'ın. Tabii. Yani futbolcular sakatlıktan sonra hemen şey deniyorlar falan. Ya her şey futbolu güzelleştirmek için ama ne kadar uyacağız yani, onu bilemiyorum. Çok zor.
0: Evet.
1: Ama şeyde hakemler iyi. Bu Dünya Kupası'ndaki, bilmiyorum bana katılıyor musun ama genelde iyi maç çıkartıyorlar.
0: Evet, katılıyorum Aksal abi.
1: Hiç oyuncuları şeyine bakmıyor yani. Ne yaparsa yapsınlar yemiyorlar. Öyle söyleyeyim.
0: Aksal abi, sorular hemen gelmeye başladı. Hasan İlbaş diyor ki, Aksal abime sorar mısın hocam? Trabzon'da her şey tamam. Sadece bir lider oyuncu Marek Hamşik gibi mi eksik diyor?
1: Evet. Evet. Şu anda kaç tane? 11 tane transfer yapıldı.
0: Evet.
1: Tahminim 3 tane daha yapılacak. Ama bu anlar oyuncular biraz ses getirecek gibi geliyor.
0: Yani olay gitti, Zubkov gitti, artık olaya gitti gibi bakılıyor, o yüzden söylüyorum. Bir de Felipe Augusto gitti. Yerlerine gelen 10-11 oyuncu Aksal abi, bu açığı kapayabilir mi fazlasıyla sana göre?
1: Hangi gidenlerin yerini doldurma anlamında mı?
0: Evet yani hani 3 kişi gitti olaydı farz edersek, onun yerine alınanlar yani Trabzon'a daha katkı verdi mi, daha da güçlenmiş oldu mu?
1: Bence güçlenmiş oldu. Daha da tabii bu en azından 6-7 tanesi 11'de oynar diye tahmin ediyorum. Veya 5 tanesi oynar.

0: Kasım Trabzonspor'un kadrosu yavaş yavaş yerine oturuyor. Tabii bunları daha önce de konuştuk. Bu planlama dahilinde yapılıyor hepsi. Bugün olayı evet iyi bir oyuncu ama nihayetinde gelişimi açık bir oyuncu, geleceğe çok parlak. Onun yerine oynayacak olan oyuncular da kötü oyuncular değil. Zaten genç oyunculara yatırım yapmış olduğumuz zaman ondan sonraki yılları da garanti altına almaktır. Hep bahsettik. Dedi ki Trabzonspor'un İstanbul kulüpleriyle ekonomik olarak baş etme şansı sıfır. O anlamda genç oyuncuları alıp parlatıp satacaksınız. Bu aynı zamanda Avrupa'dan gelecek olan genç oyuncuların iştahını da artırmış oluyor. Kaldı ki 3 sene önce Sayın Ahmet Ağoğlu şöyle bir cümle kullanmıştı. Su alacak paramız yok diye. Su alacak paranız yokken şimdi İstanbul kulüpleriyle transfer yarışının içerisinde başa baş mücadele edebiliyorsunuz. Bu bir Trabzonsporlu olarak, bir spor adamı olarak beni çok mutlu ediyorsun. Zaten 3 yıldan beri bu planlama yapılıyor. Her şey yolunda sevgili Çağatay. Lider oyuncu çıkar oradan. Mesela kaleci bir lider oyuncudur. Ondan sonra Milanovski'ydi değil mi? Rus olan oyuncu, o tecrübeli bir oyuncu, o da evet. Bir lider oyuncudur ama
1: Malinovski
0: evet. Şimdi alınacak 2 ile 4 tane daha oyuncu var, biraz onlar ses getirecek gibi bir duyum aldım.
1: Aksal abi yurt dışından Murat Bey, Aksal Bey'e selam ve saygılar demiş. Yine yurt dışı mesajları var. Aksal Bey, hakemlerin futbolculara karşı tavırlarının iyiliğini Messi'yi de dahil ediyor mu diye bir soru var.
0: Ya yok, Messi beğenilmez bir oyuncu. Yani hakemler ama pek de tınlanmıyor. Ben Türkiye'de olmuş olsa biraz farklı oluyor bizim hakemler. Hep dönüp aynı yere geliyorum. Orada bir hakemimizin olmaması, her futbol seyir gibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi işimizde bir yara olmadı. Çuvalladık orada. Bu süreci yönetemedik ama tabii maçların oynanacağı saatte de çok tuhaf. Açık konuşmak gerekirse ben hepsini takip edemiyorum. Ama tekrar konumuza dönersek, yani hakemlerin nezdinde takımlar oyunda pek fark etmiyor. Arada bir böyle ufak tefek hatalar yapılıyor ama insanın olduğu yerde hatalar olur sevgili Şahin.
1: İnsanoğlu şaşardı beşerdi diyorsun Aksal abi.
0: Evet.
1: Resul Bey diyor ki Aksal abi selamlar. Trabzonspor transferde son zamanlarda arşa çıktı diyebiliriz. Bir ara Cardozo'lu sezon vardı. Bayağı bir transfer yapılmıştı. Ona benzer bir durum yaşanıyor. Bu kadar transfer yapılıyor ama sizce Fatih Hoca bu baskıyı kaldırabilir mi? Beklenti yüksek olunca stres yönetimi ne olur sizce Aksal abi demiş.
0: Evet şahane bir soru. Ama Cardozo döneminde yapılan transferlerle şimdi yapılan transferler aynı değil. O zaman Trabzonspor tuttuğunu aldı. Öyle söyleyeyim ben size. Ha, kaliteli oyuncular mı? Cardozo çok üstüneği bir oyuncuydu ama Cardozo'nun etrafını donatamıyorsunuz. Yani evet her Trabzonsporlu şunu söylerdi. Dün gibi hatırlıyorum. Ya Cardozo'yu orta yapın diye. Ama diğer oyuncuların kalitesi o kadar üst düzeyde değildi. Bu bir. Hatta ben size o tarihlerde yapılan transferleri söyleyeyim. 48 tane herhalde ya toplam 2,5 sene.
1: Evet haklısın.
0: 48-49 tane ama yani dediğim gibi tuttuğunu alıyordum. Hatta bir enstantane paylaşım ben size. O zamanki Furya'da Sayın Hallucuz bir yağ ve kan testi yaptığında çıkan sonuçlara bakarak bu takımda olmaz deyip ikinci Furya'ya başarmıştık. Trabzonspor'u yöneticiler. Ama şimdi öyle değil. Şu anda Bir iki tane oyuncu hariç diyelim Samet'le Mekan'ı hariç diğer oyuncudan para kazanabilirsiniz. Veya Molanovski'de hariç. Hı hı. Ama diyelim 8-9 tane 10 tane oyuncu alındıysa 6-7 tanesini paraya çevirebilirsiniz bir aslında şunu. O zaman öyle değildi. Aradaki fark bu.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Evet, tabii ki biz geldik, bir hafta sonu klasiği. Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç ile hafta sonu programında esasında dört büyükleri değerlendirdiğimiz hem taraftarlara hem de aynı zamanda sporun içinde hem muhabirlere hem yorumculara hem de gazetecilere sorduğumuz ve güncel durumu değerlendirdiğimiz bir program olacak. Bunu da öncelikle söyleyelim. Tabii ki hafta sonu farklı içeriklerimiz de olacak. Dünya Kupası ile alakalı çok daha net içeriklerimiz de olacak. Yani bu seansta, bu çektiğimiz radyo programında dersek Dünya Kupası'na çok fazla değinmeyeceğiz. Evet, aralarda değiniriz tabii ki. Herkesin, bütün konuklarımızın düşüncelerini aktarırız sizlere ama bugün birazcık daha Süper Lig endeksinde, transfer endeksinde gideceğiz. Aksel Çağlı ile başlayacağız ki zaten Beşiktaş'la başlayacağımızı az buçuk herkes anlamıştır diyelim. Daha sonrasında tabii ki birçok konuğumuz olacak. 6 farklı telefon bağlantımız olacak. Beşiktaş'la başlayacağız. Galatasaray'a devam edeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe, sonrasında Trabzonspor yapacağız. Bugünkü yayın akışımız bu şekilde olduğunda baştan söyleyelim. Aksel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimizi kırmadığın ve geldiğin için sana çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Şimdi tabii ki taraftar şunu soruyor. Yani sen de bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak. Trossard nerede? Trossard konusunda sence bu iş olacak mı? Trossard geldiği denklemde, imzaların atıldığı denklemde Beşiktaş'a ne katar? Ve Trossard liderliği yeter mi, yoksa bu tarz lider oyuncu gerekir mi daha fazla diye sormak istiyorum.
1: Özellikle herhalde dün Belçika'nın elenmesinden sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Sadece çok konuşulduğu için, yani çok ortaya çıktı artık. Menajerleri, avukatları vesaire geldi, İstanbul'da görüşüldü vesaire. Çok gün yüzüne çıktığı için böyle transferler genelde bir yerde tıkanabiliyor ya da başka bir kulüple anlaşıp bu şekilde olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor açıkçası. Onların çok örneğini gördük daha öncesinde. Bir Beşiktaş olarak tabii ki Trossard ismi heyecan verici. Yani Trossard demek istatistik demek, gol asist demek bir kere zaten. Premier Lig'den de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu her zaman.
0: %100.
1: Senin de özellikle Arsenal sevginden ötürü seni daha çok takip ettiğim bir
0: estağfurullah oyuncu.
1: Yani dakika başına oynadığı süre boyunca dakika başına gol asist ortalaması muhtemelen çok düşüktür. Yani çok yüksektir. Yani dakika anlamında çok düşüktür. Mantığına söyledim.
0: Evet.
1: Ya sol kanatta bir liderlik katacaktır Beşiktaş eğer transferi gerçekleşirse. 1-2 sene sonra, ya şu an 32, 1-2 sene sonra belki Mertens gibi Galatasaray'daki Mertens rolüne üstlenebilir. Yaş aldıkça mesela.
0: 10 numaraya kaymasından mı bahsedebiliriz?
1: Evet, 10 numaraya kaymasından bahsediyorum. Ya maliyeti anlamında biraz tereddütlerim var. Hem bonservis ödemesi olacak, hem yıllık maaşı çok yüksek olacak. Ve sonra son transferi gibi de görünüyor. O tarzda bir endişem var benim. Onun haricinde yoksa bir Trossard ismine hayır diyebileceğim bir durumda da değil şu anda Beşiktaş.
0: Tabii olmuş transferleri de konuşuruz ama yani bu arada, yani şu anda transfer penceresinin devam ettiği bu süreçte forvet isimlerinde aslında taraftardan bir forvet beklentisi var. Taraftar forvet istiyor. Yang Yoh'un Kore ile aslında performansı da fena değildi. Kore kötüydü ama Yang Yoh da golle en azından Dünya Kupası'na gol bulmayı başarmıştı. Yani Beşiktaş taraftarı Yang Yoh'un önüne de bir forvet mi istiyor? Bu konuda teknik direktörün ve Sayın Önder Özen'in tasarrufu sence nasıl olur? Nasıl bekliyorsun bu durumu?
1: Ya bence kendisinin önünde zaten Oğuz'un bir kalitesi var. Onu da gösterdi Beşiktaş'ta da. Belli maçlarda, belli karşılaşmalarda. Fakat yani birinci forvet olarak ligi götürebilir mi? Ondan çok emin değilim. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen'i varken Fenerbahçe'nin de yapacağı yeni transferlerle

0: Beşiktaş da ister istemez o kısma yaklaşmak istiyor. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde dedikleri gibi hani şu bir gerçek gerçekten. Kalecin ve forvetin seni şampiyon çok rahatlıkla yapabiliyor.
1: %100.
0: Yani, çok daha avantajlı konuma gelebiliyorsun. Galatasaray'da Uğurcan Çakır ve Osimhen yaptı. Daha önceki sene Icardi yaptı. Bunun böyle bir avantajı var. O yüzden Beşiktaş'ta bence top class bir santrafor arayışında diye düşünüyorum.
1: Peki Oho çizgide kullanır mı hoca sence?
0: Efendim?
1: Peki ara soru soruyorum. Oho çizgide kullanır mı öyle bir denklem olursa? Yani sağ forvet, sol forvet gibi bir kanat forvet yaratabilir mi?
0: O da olabilir. Ki önde baskı da yapan bir oyuncu o. Hı-hı. Ki hocanın da bunun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hocanın zaten ön alan presini sevdiği, ne kadar sevdiği bahsediliyor sürekli. O bunu da gayet iyi yapabilir aslında.
1: Peki santrafor nasıl bir profil olmalıdır?
0: Yani açıkçası bence şu an Vincenzo İtalyan'ın taktiğinden anladığım, yani stratejisinden anladığım ön alanda pres ve dolaşan bir oyuncu olması çok daha önemli anladığım kadarıyla. Yani duran bir oyuncu olmaması gerektiğine inanıyorum ben.
1: Dušan Vlahović ismi ister miydin peki genel olarak yani yazılan
0: ben
1: isimlerde?
0: Açıkçası bu arada yani Fiorentina zamanı kendisine gerçekten hayrandım. Yani çok beğendiğim bir futbolcuydu ki yani bir futbol sever olarak açıkçası Juventus'a gitmesini çok üzülmüştüm. Ki o zaman Arsenal ismiyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Bu sene ne yaşadı bilmiyorum. Ya bu seneye kadar yine gayet iyiydi ama bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşadı.
1: Doğru.
0: Maçlarını takip edemedim yani bu sene.
1: Ya Juventus'u ben de ne zaman izlesem yoktu yani gene.
0: Evet, gözden düştü bu sene. Ne gibi bir sıkıntı yaşadı hiç bilmiyorum. Ya bir avantaj bu arada çünkü ciddi bir alıcısı yok. Beşiktaş'ta ciddi bir kontrat önerdi anladığım kadarıyla kendisine. Gelir mi? Ya ben açıkçası sevinirim tabii ki. Ben dediğim gibi hayrandım kendisine Fiorentina'da yani. Çok beğendiğim bir futbolcuydu. Eski gündeme de dönerse en azından tekrardan kendini ispat edebilir.
1: Formayı sattırır mı belki? Hani biraz da hani magazinsel bir soru sormak istedim arada. Yani Vlahović transferi taraftarı heyecanlandırıp o formayı daha fazla sattırır mı? Onu sormak istiyorum.
0: Yani sattırabilir aslında. Yani gerçek anlamda futbol takip edip yani Vlahović'in kim olduğunu bilen biri Vlahović'in formasını almak ister diye düşünüyorum.
1: Güzel, mantıklı. Biraz da olmuşlara gidelim abi. Yani sonuçta ıslak imzaların atıldığı Bayern Münih'ten gelen bir kaleci var. Alexander Nübel. Axel Çağlı nasıl yorumlar?
0: Yani umarım Beşiktaş'ın son senelerindeki kanayan yaralarından biriydi. Yani çünkü herhangi bir istikrar yoktu ve sürekli tartışılan bölgeydi kaleci bölgesi. Hem Nübel hem Doğan Alemdar. Doğan Alemdar da
1: doğru.
0: Gayet değerli bir transfer benim için. Çünkü birinci kaleciliği yani şu an tabii ki öngörülen Nübel'in birinci kaleci olması. Fakat Doğan Alemdar da en azından orayı zorlayabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. O yüzden o yani rotasyona gelecek Doğan Alemdar'ın da çok faydalı bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
1: Katılırım. Yani Ren döneminde de falan çok beğenirdim özellikle.
0: Evet evet ben de çok beğenirdim. Ve yaşı da hala çok genç. Nübel transferi de yani umarım Fabri'den sonra gerçek anlamda hiçbir sorun yaşamayacağımız uzun yıllar bizim kalemizde emin olarak devam edebilecek bir kaleci transfer etmişizdir. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer gibi gözüküyor. Çok faydalı bir transfer gibi gözüküyor. Umarım öyle de devam eder.
1: Vallahi ben de benzer düşünüyorum abi. Kağıt üzerinde çok güzel bir yorummuş. Kağıt üzerinde ballı börek anlaşma. Hakikaten güzel evet. Gözüküyor yani diyeceğim hiçbir şey yok. Sol bek oyuncusunu çok izlemedim. Yani benim çok bir fikrim
0: çok
1: yok.
0: İzlemedim ve ayrıyetten şu an mesela dün Beşiktaş'ın bir hazırlık maçı vardı. Orada da hiç kadroda yoktu. Ve en sonki verilerine baktığımda da mesela Ocak Şubat'tan beri bir sakatlık yaşadı. Diz sakatlığı yaşadığını görmüştüm. Ondan sonra da hiçbir süre almamıştı takımında diyebiliyorum Monaco'da. Ya umarım sağlıklıdır herhalde diye düşünüyorum ve iyi bir şekilde döner.
1: Buradan hakikaten bütün sakat oyuncuların bir an önce futbola dönmesini dileyelim.
0: Evet çünkü kendisine de ciddi bir yatırım yapıldı. Makul bir bon yani iyi bir bonservis bedeli ödendi kendisine.
1: Doğru.
0: Ya umarım orayı da Beşiktaş sorunsuz şekilde halletmiştir.
1: Son iki sorum var ama son sorum biraz daha uzun olacak abi.

0: Salih Özcan transferini nasıl değerlendirirsin orta alanda? Onu da sorayım.
1: Salih Özcan hem yerli anlamında olması değerli. Hem orta sahada bir derinlik katacağı için gayet değerli buluyorum. Endidi'nin alternatifi mi olacak? Mesela Endidi ile gayet yarışabilecek bir kapasitede bence kendisi. Öyle bir transfer. Ya ben açıkçası diğer büyük kulüplerin de niye hiç Salih Özcan'ı düşünmediğini bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle ihtiyacı yok ama Galatasaray mesela yerli olarak Salih Özcan'ı düşünebilirdi mesela.
0: Kesinlikle katılırım. Yani Fenerbahçe'de nicelik çok fazla zaten. Evet, hani merkez orta saha olarak ama çok katılırım.
1: Ama Galatasaray'da yerli olarak o bölgede bir eksiklik var diye düşünüyorum. Ve yıllık maliyet bakımından da gayet mantıklı, gayet makul bir transfer olduğuna inanıyorum. Ve Orkun'la da, Orkun Kökçü'yle de aralarında iyi bir iletişim var.
0: Doğru.
1: O da Beşiktaş.
0: O da Beşiktaş dedin, oradan sonrasını duyamadık abi.
1: Yani Orkun Kökçü'yle de olan iletişimden kaynaklı iyi bir katkı sağlayabilir Beşiktaş'a. Öyle bir inancım var. Yani çok yapılabilecek güzel bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
0: Peki.
1: Makul bir transfer yani. Peki. Derinlik anlamında.
0: Çok çok katılırım abi. Yani orta alanda bence de yerli hem 10+4 kuralı hem mevcut
1: evet,
0: konjonktür.
1: Çok daha değerli oldu açıkçası.
0: Kesin. Peki abi son sorumu soracağım. Bu biraz uzun bir soru. Tabii ki ben Beşiktaş'ta çok kalabalık bir kadro var. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular mutlaka vardır. Tabii ki senin de takdirine göre. Ben şunu soracağım aslında. Birazcık daha bu soruyu özetler biçimde sana şu şekilde gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda 3 tane transfer yapması gerekirse hangi mevkilere ne profilde oyuncular alması gerekir ve 3 tane oyuncu göndermesi gerekirse bu 3 oyuncu kim olmalıdır diye sormak istiyorum abi.
1: Bunlar Trossard ve Vlahovic'den sonra mı yoksa onlarla
0: güzel
1: beraber mi?
0: Güzel, sonra olsun. Yani Trossard ve Vlahovic'in olduğu denklemden bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. Vlahovic'den bahsetmeyelim. Trossard oldu diyelim. Kalan 3 tane oyuncu belirleyelim. Çünkü forvet oyuncusunda daha başka alternatifler de çıktığı için Trossard tek alternatif oyuncu olduğu için öyle yapsak daha doğru olur.
1: Bana göre ayağına hakim hızlı bir sol stoper.
0: Tamam.
1: Bir Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Şu an sayısal olarak belki çok eksik değil. Fakat nicelik olarak bir eksikliği var Beşiktaş'ın. Sol stoper anlamında özellikle. Kesinlikle sağ açık.
0: Kesinlikle
1: sağ. Trossard'ı yaptığımızı düşünürsek. Sağ açıkta Serni ve Raşitsa var. Evet. Fakat ben Serni ve Raşitsa ile Beşiktaş'ın yukarıları yarışabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani çok kritik bir sol açın Trossard'ken sağ açın çok tane Trossard gibi net bir oyuncu olması lazım bana kalırsa.
0: Katılırım.
1: Bir de orta alan Endidi'nin yerine. Çünkü yani İtalyan olan anladığım taktiği sistemi çok Endidi'ye uyan bir profil değil. Daha baskılayan, daha ön alanda daha topu hızlı kazanacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ve bu da Orkun Kökçü'yü de daha rahatlatabileceğine inanıyorum. Orkun'dan daha fazla fayda alabileceğimizi düşünüyorum. Eğer Endidi yerine de bir orta alanda daha dinamik bir orta sahayla güçlendirebilirsek kadroyu.
0: Çok güzel. Yani ben ikna oldum bu arada. Bence birçok dinleyen de ikna olmuştur diye düşünüyorum bu konuda. Aranan profiller konusunda ve muhtemelen de benzer düşünüyorsunuz diye. Hem Önder Hoca ile hem de Vincenzo Italiano ile benzer bir düşüncedesiniz diye düşünüyorum. Peki kimler gitmeli? Yani 3 tane isim göndermen gerekirse bu isimler hani acilen yolların ayrılması gereken isimler kimler sence?
1: Raşitsa gidebilir.
0: Tamam.
1: Felix Udokay gidebilir.
0: Tamam.
1: Bir de Endidi bence. Hem maliyet anlamında da
0: rahatlatır diyorsun yani birazcık maaş bütçesin.
1: Ya diğerlerini geçiyorum zaten. Almusraç vesaire onları
0: geçtik.
1: Onay falan vesaire onları hiç saymıyorum.
0: Onlar çok bariz olanlardı zaten. Aynen.
1: Evet evet. Onları saymıyorum. Bu üçü gidebilir açıkçası bence.
0: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: kıymetli
1: ederim.
0: Kıymetli katkılarından canım. Dolayı. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar sana.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Aksel Çağlı bizlerle beraberdi. Biraz sonra tabii ki Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafında devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Bankam Tombank kartımı bil.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlük.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ı Aksel Çağlı'yla değerlendirdik ilk etapta. Aksel bir taraftar olarak, bir kongre üyesi olarak temennilerini, isteklerini, Beşiktaş hakkındaki güzel düşüncelerini bizlere aktarmıştı. Bu bölümde de Alper Üstündağ ile beraber, Alper abiyle beraber birazcık Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş'la başlamak istedik transferler ve genel gündem hakkında. Alper abi hoş geldin.
1: Rating yapmaz Can'cım. Beşiktaş rating yapmaz. Beşiktaş'ta başlaman reytingi artırmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Hoş buldum.
0: Abi bugün yani şöyle bir takdirim var abi genelde. Haklısın belki de ama şunu söylemeye çalışıyorum. İster istemez bütün takım taraftarları ilk konuşulmak istiyor. O yüzden bu konuda da en azından döndüre döndüre yapmaya çalışıyoruz programları Alper abi. O yüzden hak geçmesin diye bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu diyelim. Öncelikle
1: Can'cım, 46 yaşındayım. İnan 40 senedir futbolun içerisindeyim. Maalesef en iyi döneminde bile Beşiktaş'ı ilk sıraya aldırtmayı başaramadık. Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de iki büyük kulüp yaratmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş en büyüktür 1903 doğumlu olarak. Bu camianın en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Beşiktaş'ı hunharca 3. sıraya atmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş 3. sıraya atılacak bir kulüp değildir. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray gibi Beşiktaş'ta 4 büyük Trabzonspor'da katarsak her birine ayrı ayrı değer vermek gerekir. Seni tebrik ediyorum. Beşiktaş'a vermiş olduğun ve ilk sıraya aldığın değerden dolayı. Yıllardır 40 senedir Hep Fenerbahçe 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray.

0: Galatasaray'ı, Beşiktaş gazetelerde arka sayfalarda, spor haberlerinde arkalarda artık bundan kurtulması lazım. İyi kimse hak hukuk bilerek camiaları öne almayı bilmeliler.
1: Vallahi Alper abi çok güzel söyledin. Bütün takımlarımız çok çok değerli. Burada yani ben en azından hak geçmesin diye sürekli bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizi kırmayalım istiyorum. Çünkü gerçekten biliyorsun ki abi yani ortam çok gergin. En azından her maçlar olmadığı dönemde bile ortamda gerginlikler olabiliyor. O yüzden de böyle bir tasarrufumuz olsun. Bu güzel hafta sonu gününde bu şekilde bir tasarrufta bulunmak istedim abi. Peki Alper abi şimdi biraz da aslında doğrudan Beşiktaş konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kolektif olarak belki transfer komitesindeki belli başlı yöneticilerle beraber şu anda yürütülen süreç hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak pozitif mi bakıyorsun yoksa eksik ve olması gerekenlerin daha da fazla olması gerektiğini mi savunuyorsun abi?
0: Önder Özen bir kere iyi bir futbol adamı. Futbol anlayışına saygı duyduğum hatta spor spikerliği döneminde de birlikte fikir alışverişi yaptığımızda bir isimdir Önder Özen. Benim antrenörlüğümden dolayı. Tabii ki Önder Özen'le Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş çatısı altında birleşmiş olması doğru bir hamleydi Adalı yönetimi adına. Ama bizim burada öncelikli olarak konuşmamız gereken şey şu sevgili Can. Önder Özen ve Vincenzo Italiano iyi niyetiyle Beşiktaş için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Beşiktaşlar bana yine kızacak. Ya sınıfta kalmanın ne anlamı var? Sezon daha yeni başlıyor. Şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var? Ben sınıfta kaldı derken şunu söylüyorum. Hep de bunu söylemeye devam edeceğim ki Alper Üstündağ TV biliyorsun YouTube hesabında da paylaşımlarımı seyretmişsindir sevgili
1: evet.
0: Can.
1: Evet.
0: Orada da yani artık Kazan Kaynıyor'u YouTube'a taşıma düşüncesindeydim biliyorsun. Ve bunu gerçekleştirdim. Futbol severler de rağbet gösteriyor sağ olsunlar. Orada şu ifadeyi kullandım. Kimse yanlış anlamasın bu ifademi. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Can. 6 ay sen göreve geldin.
1: Tamam.
0: Sayın Serdal Adalı. Evet. Güçsüz bir kadroyla geldin. Buna saygı duyuyoruz. Hızlıca bir yönetim oluşturdun geldin. Peki ikinci dönemde 3 sene göreve geleceğinde neden liyakatlı, neden ağzı laf yapan, neden yumruğunu masaya vurabilen, neden kasa kolaylığı sağlayabilecek yöneticileri kadrona alabilecekken benimle zor günlerde 6 aylık süreçte yanımda olan yöneticilerle yola devam edeceğim diye inat edip şu güçsüz yönetime Beşiktaş'ı mahkum ettin. Sayın Serdal Adalı'ya sorulması gereken en önemli soru bu. Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım, hocasını konuşalım, futbol koordinatörünü konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Beşiktaş'ta ne kadar güçlü olduğunu bilirsin sevgili Can.
1: Evet.
0: Ama %100. Şunu söylüyorum. Sayın Adalı'ya seslendik sezon sonuna doğru. Yap bir olağanüstü seçim. Şu yönetimini yenile dedik. Güçlü bir yönetimle yola devam edildik. Bak tekrar altını özellikle çiziyorum. Ağzı laf yapabilen yöneticiler al dedik. Ya transfer getiriyorsun. Futbol komitesi başkanı olarak yönlendirdiğin as başkanın canlı yayında burayı keselim diyor. Hiç Beşiktaş'a yakışıyor mu şu yönetici modeli yahu?
1: Çok haklısın abi.
0: Ya inanılır gibi değil. Bir Beşiktaşlı olarak utandım. Beşiktaş yöneticileri bugüne kadar çıkıp gündür gündür konuşabilen futbol komitesi başkanlarına sahipti.
1: Çok doğru.
0: Ha, konuşamıyor musun? Saygı duyarım. Zengin misin? Paran mı var? O zaman paranı Beşiktaş'a ver. Sen mikrofon karşısına geçme, konuşma. Bu hayallerden uzak dur derim ben.
1: Peki taraftar şöyle bir eleştiride bulunuyor Alper abi. Yani çok fazla kombinede özellikle kapalı tribündeki zam çok yüksek bir zam yapıldı. Yani geçen sezon birazcık uygun bir fiyattaydı kapalı tribün. Nispeten diğer tribünlere göre kale arkaları hariç konuşuyorum ama çok ciddi bir zam oldu. Kapalı tribünde de birçok kişi kombine yenilemedi. Hatta Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Yani hangi maçta siz çok büyük bir atmosfer oluşturdunuz da şu anda bana gelip bu şekilde bir isyanda bulunuluyor ben anlamıyorum diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünüyorsun Alper abi? Yani kapalı tribünün ruhuyla alakalı belli yorumları sormak istiyorum abi sana.
0: Taraftarla karşı karşıya gelen tüm yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek cümle bu. Bak tekrar söylüyorum. Taraftarla

karşı karşıya gelen yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı yönetim bundan sonra hiçbir şey beklemesin. Sadece Beşiktaş arması ve

0: neden kapalı tribün mantığını tekrar geri getirmeyi tercih edeceğine, onlardan uzak tutmayı, onlara daha yüksek paralar, bedeller belirleyip o taraftar grubunu oradan almayı, zaten Beşiktaş'ta kapalı ruh kaldı mı ki sevgili Can? Beşiktaş'ın kapalı ruhunu oradan aldılar, kalenin arkasına koydular. Şimdi de oraya koymamak için savaşıyorlar. Bence Serdal Adalı koltuğunu sağlama almak istiyorsa önce taraftarla iyi geçinmesi gerekiyor. Çok eğer hızlı. Beşiktaş taraftarıyla iyi geçinmezse Beşiktaş taraftarı bileti çok hızlı keser. O kadar söyleyeyim. Midtjylland maçı var. Midtjylland maçında Anya'yı, Konya'yı herkes anlar. Midtjylland zor bir şey.
1: %100.
0: Kolay olmayacak. Ve o kolaylık bilmiyorum. Yani 23 Temmuz'daydı galiba karşılaşma. Midtjylland karşısında alınacak olumsuz bir sonuç Beşiktaş yönetiminde çatırdanmalara ve Aralık'taki seçime kadar gider. Benden şimdi söylemesi. Bak 6 tane hazırlık maçı yaptılar. Slovakya'da kampla değil mi Beşiktaş?
1: Doğru.
0: Herkes ne diyor? İşte Önder Özen çok iyi işler yapıyor diyor. Nübel'i aldılar, Salih Özcan aldılar. Doğan Alemdar geldi, Kuatlar'a geldi. Transfer sırada. Evet, bunların hepsi doğru. Ama sen 6 tane hazırlık maçı yaptın. Vincenzo Italiano hocanın daha oyun tarzını anlayamadık. Temmuz'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da oynanan hazırlık maçlarında mağlubiyetler arka arkaya geldi. Şimdi 14 Temmuz Salı gününde de bir iki hazırlık maç oynayacak Beşiktaş. Sonra İstanbul'a dönüş ve Midtjylland maçına merhaba. Yani sen hazırlık maçlarında umut vereceksin taraftarı ki ne top oynuyoruz ya desin Beşiktaş taraftarı.
1: %100 ki çok ihtiyacı var şu anda şu ortamda Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Hele hele sezon başlarıyla alakalı.
0: Sen sahada top oynama. Vincenzo Italiano'm var ve taktiğini sistemini daha belirleyemediğimiz bir İtalyan hoca. Önder Özen iyi niyetiyle transferleri yapmaya çalışıyordu. 150 milyon euroluk bir bütçe var sevgili Can. Transferleri yapacaklar, yapmak zorundalar. Bugüne kadar yapılmayan transferleri yapmak zorundalar. Rakibini almış gitmiş. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kemik kadrosu var. 2-3 transferle beraber işi bitirip 5. sene şampiyonluğuna koşup Şampiyonlar Ligi hedefi var. Rahatlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aziz Yıldırım başkanla bir yenilenme. Eski ruha kavuşma. Eski futbolcularla beraber kolej havasını yaratabilme. Hoca anlamında. Ve iyi transferler. Sen şimdi çok geridesin. İyi transferler yapıp en azından onlarla savaşabilecek hale gelebilmelisin. Transfer konusunda iyi işler yapılıyor mu? Kaleci Nübel'i, yani nice iyi kaleciler geldi biliyorsun. Fenerbahçe'de Ederson oynadı geçen sene, ne verdi?
1: Doğru.
0: Yani Nübel'i alıp bu kadar böyle yerlere göklere sığdıramamak nedir onu da anlayamıyorum. Evet, Salih Özcan çok iyi transfer. Orkun'la beraber uyum içindeler, inşallah o uyumu sağlarlar.
1: Ki yerli için de çok kıymetli bir hamle. Yani yerli kuralı, yani 10+4 yabancı kuralında Salih Özcan'ı bitirmek bence kıymetli bir hamle. Ben de katılıyorum.
0: Tabii ki. Yani Kuatlara iyi transfer. Yani Trabzonspor'u bana göre yani Vlahovic biraz hayal. Onu söyleyeyim. Yani 25-26 yaşında bir golcü Juventus'ta oynayacağım, Avrupa'da oynayacağım diyor. Ya Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitmez bu haber ama Vlahovic biraz hayal gibi duruyor. Yani bunu ne şekilde söyleyeyim. Şimdi Belçika'nın İspanya'ya elenmesi Leandro Trasort transferini iyice ağırlık kazandırdı. Yani Arsenal'le bonservis konusunda anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Ya yani oyuncu da Trasort'ta Beşiktaş'ı istiyormuş. Futbolcularla görüşüyormuş arkadaşlarıyla. Yani bu arada tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden haberler çıkartılıyor. Trabzonspor Fenerbahçe yolunda, Trabzonspor Galatasaray yolunda. Yani ne Trabzonspor'muş.
1: Gerçekten. Gerçekten öyle abi.
0: Yani bu resmen bütçeyi artırma politikası. Beşiktaş yönetiminin bu oyuna gelmemesi lazım.
1: Yani daha sabırlı mı olmalıdır Beşiktaş yönetimi, yoksa hemen oyuncuyu gidip işi bitirmeli midir? Yani nasıl
0: vallahi
1: anlamalıyız?
0: Benim duyduğum kadarıyla yani bonservis pazarlığı bir kere devam ediyor. Yani Arsenal'le beraber 18 milyon euro gibi bir garanti ücret. 2 milyon euro gibi bir bonus söz konusu transferde. Yani taraflar arasında anlaşma yüksek ihtimalle bitti. Artık kişisel görüşmeye geldi ki Dünya Kupası'nda diye Leandro Trasort görüşülemiyordu. Şimdi artık İspanya'ya elendi Belçika. Trasort'la görüşme sağlanacaktır bugün yarın. Sporcu biraz dinlenmek de isteyecektir haklı olarak.
1: Mutlaka bir 10 gün en azından bir ufak bir tatil olur arada gibi.
0: Ama

0: Benim yani inan sevgili Can, Türkiye'ye gelen futbolcuların böyle 30 yaş üzeri olması çok içime sinmiyor. Yani 32 yaşına gelmiş Trossard. Yani kanat oyuncusu. Yani yıllık ne bileyim 8 milyon euro garanti maaş. Yani prensip anlaşmasına ne kadar varsalar da. Ya 32 yaşında ya.
1: Yani 28 olsa belki bir itirazın olmazdı
0: Ya
1: Alper abi.
0: olabilir tabii, olabilir. Mesela şimdi yine menajerler oyunu Beşiktaş'ın içerisine dönmeye başladı. İşte geçtiğimiz sene biliyorsun sakatlık problemleriyle savaşmıştı. Hani 26 yaşında Vlahovic gelse iyi iş ama Vlahovic gelmek istemiyor. Yani net şekilde söylüyor, ben Avrupa'da devam etmek istiyorum. İlk hamlem Juventus'ta devam etmek istiyor. Ama şimdi menajer oyunları gündeme geldi, devreye girdi. Sakatlıklar yaşamış, problemler yaşamış. Lukaku Napoli'de 7 maç oynamış geçtiğimiz sene. Şimdi Lukaku'yu yine 34 yaşına gelmiş Lukaku'yu yani Beşiktaş'a ayıklamaya çalışıyor menajerler. Ya yetki verdik, bu sürpriz gerçekleşir gibi böyle haberler yapılıyor. Ya bu oyuna Beşiktaş yönetiminin geleceğini sanmıyorum. Yani geçtiğimiz seneleri sakatlıkla geçirmiş 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun bence Beşiktaş'ta işi yok. Aman dikkatli olsunlar. Yine İtalyan hocanın orta saha için istediği bir oyuncu var. O da 30-31 yaşlarında. Fiorentina'da oynayan bir oyuncu var. Rolando Mandragora.
1: Mandragora abi.
0: Mandragora. Ya Mandragora mesela o da 31 yaşına gelmiş bir oyuncu. Orta saha için. Yani 10 milyon euronun üzerinde bir teklif. Ona da aynı şekilde. Yani Anguissa'da bir oyuncu var.
1: Evet.
0: Anguissa Kamerun'un orta saha biliyorsundur.
1: Bir iyi
0: Ya
1: oyuncudur abi genelde ama çok yüksek paralar.
0: o da 30 yaşına geçmiş. O da
1: Evet.
0: 31 yaşlarında. Ona da 15 milyon euro bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yani ya bilmiyorum, taraflar arasında görüşmeler devam ediliyor deniliyor ama yani ben bu haberlere çok inanmak istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın iyi bir kadro oluşturması için daha böyle tamam tecrübeli olsun, eyvallah, 30-31 yaş futbolcu için çok büyük bir yaş değil. Yani kendine bakan futbolcuları işte görüyoruz, 39 yaşındaki Messi'yi, 41 yaşındaki Ronaldo'yu görüyoruz ama yani kulüp bazında baktığımızda eğer sen gençleşme operasyonu yapıyorum, güçlü bir kadro kuruyorum diyorsan araya tamam bir iki tecrübeli oyuncuyu koy. Buna saygım var ama bu kadar yüksek bedellerle değil. Yani biliyorsun Beşiktaş'ta Önder Özen'in zamanında yapmış olduğu bir açıklama gündemde şu anda. Beşiktaş'ın diyor verecek, saçacak parası olmamalı diyor. Alacaksan diyor oyuncuları diyor, kiralama modeliyle alacaksın diyor ya da bonservissiz oyuncu bulacaksın diyor.
1: Bu ilk dönem Önder Özen'in açıklamasıdır. Doğru mudur abi? İlk döneminde söylediği bir şey miydi?
0: Evet evet evet ilk dönem açıklamalarından bir tanesi, yani ilk dönem açıklamaları değil, yani ilk dönemde görev yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya görev yaptığı sırada konuştuğumuz bir mevzuydu ya da arada bıraktıktan sonra bir programda
1: Doğru.
0: söyledi. Şimdi onu tam net hatırlamıyorum ama ya Önder Özen'in mantığı bonservissiz oyuncu alalım, kiralama modeliyle oyuncu alalım, hem kulübe yük olmasın hem de Beşiktaş'a faydalı olsun. Eğer faydalı olmuyorsa da göndermemiz kolay olsun mantığındadır Önder Özen.
1: Doğru.
0: O yüzden yani böyle ne bileyim işte 10 milyon diyor. Bak 10 milyon euro maaş diyorlar. Vlahovic için. Dušan Vlahovic için. Ya bunlara ben katılırım. Neden katılırım? Çünkü 26 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Ya yani 1.90'lı bir
1: Son
0: santrafordan
1: transferini
0: bahsediyoruz.
1: yapmayacak olacak sonuçta.
0: Evet. Yani sen onu aldıktan sonra yine satabilirsin. 26 yaşında. Ama yani ne bileyim işte yani böyle işte Anguissa'ymış. Ondan sonra Mandragora'ymış. Yani böyle 31 yaşına 32 yaşına gelmiş oyunculara para saçmaya kalkmasın Beşiktaş. Yani bunun mutlaka Beşiktaş yönetiminde bir adı vardır. O yüzden hani çok da alacaklar deyip Beşiktaş taraftarını bir galeyana getirmek istemiyorum ama yani Beşiktaş yönetiminin 30 yaş üzerinden biraz uzak durması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Çok
0: Tabii ki
1: katılırım.
0: al. Bak
1: Çok
0: tabii
1: katılırım.
0: ki al. Sağlamdır, tecrübelidir. Orta sahanın beynidir. Bir hacı alıyorsundur. Bak bir hacı. Hacı geldiğinde Galatasaray'a kaç yaşındaydı sevgili Can? 31-32 yaşına gelmişti hacı.
1: Doğru.
0: Ama Galatasaray'a 4 senede neler verdi hacı?
1: Yani
0: Yani bir
1: gerçekten
0: eğer
1: acayip.
0: hacı alabiliyorsan, eğer bir hacı alabiliyorsan yani kesinlikle ve kesinlikle onu ben zaten hayır demem.
1: Ya
0: Ondan sonra
1: 30
0: ama
1: yaş üzeri birisi alınacaksa bu isim hakikaten sükse yaratacak birisi olmalıdır. Onun haricinde daha çok potansiyel de vaat eden oyunculara yönelilmelidir diyor Alper Üstündağ. Doğru muyuz abi?
0: Yani potansiyel Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek.

0: Beşiktaş'ı gençleştirme operasyonunda ileride işe yaramadığında transfer olabilecek ya da performansıyla beraber transfer olup para kazandıracak isimleri eğer alacaksan ben buna zaten hayır demem. Ama yani ben şimdi sana soruyorum. 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun ismi geçiyor. Ya Lukaku'nun ne işi var Beşiktaş'ta?
1: Katılırım.
0: Sakatlıklarla boğuşan bir adam. Buraya kebap yemeye, tatlı yemeye gelir yani anca. Boğazını seyretmeye gelir Lukaku. Bu saatten sonra.
1: %100. Valla Alper abi seninle sohbet etmeyi hakikaten özlemişim. Yani çok daha fazla uzun da sohbet edebiliriz ama biraz da şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş abi.
0: Tabii.
1: Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Herkese iyi hafta sonları diliyorum Can'cığım. Seninle program yapmak keyifli. Çok teşekkür ederim.
1: Her zaman abi. Çok çok teşekkürler kırmadığın için bir kez daha.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Evet, Alper Üstündağ ile beraberdik. Çok hızlıca bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Galatasaray ile devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messi'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi'li Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messi'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
7: Evet, biraz da Galatasaray konuşalım istiyorum ki iki tane bağlantımız var. Yakup abi şu anda galiba müsait değilmiş. Yakup Çınar'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sonrasında Hakan Erol'la gerçekleştirmeyi aslında planlıyoruz. Ama bayağı da bir dinleyici mesajı gelmiş. Birazcık oralara da değinmek istiyorum açıkçası. Hazır Yakup abi de şu anda müsait olmadığı için bağlayamıyorum ama belki biraz sonra bağlarız. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Selam canı, iyi yayınlar. Salih Özcan 2 senedir bence üst düzey oynamıyor. Yani kulübünde süreler anlamında bunu vurgulamış. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünmüyorum demiş. Yani birazcık şöyle yorumluyorum ben. Eğer bir yabancı kuralında serbestlik olsaydı o zaman belki katılabilirdim yorumunuza. Ama ya şöyle de bir durum var. Yani 10+4 kuralında hocanın 3 orta sahayla oynamayı sevdiği bu ortamda, yani Vincenzo Italiano'nun mutlaka nicelik olarak da oyuncuya sahip olması lazım Beşiktaş'ın. Ve bu parametrede hem 6 hem 8 oynayabilen, hem de yani maddi anlamda da iyi bir kontratla gelen Salih Özcan'ın ben kıymetli bir ekleme olduğuna inanıyorum. Evet, yani Salih Özcan bir takımı işte yani şampiyon yapmaz ama size en azından derinlik katabilecek bir oyuncudur diye yorumluyorum. Ve hem 6 hem 8 oynayabildiğinden de dolayı hocanın en azından rotasyonda dahi de olsa mutlaka kullanacağı bir isim olarak yorumluyorum. Bir Alper abiye bir eleştiri gelmiş. Belki bir yorumuna katılmayan bir dinleyicimiz Çınar Bey yazmış. Ve hani genel olarak

0: Hak eleştirmiş Alper abi, yani düşünceleri, ya herkesin farklı düşünceleri olabilir yani sonuç olarak, yani futbolda tek bir doğru yok ve yani futbol saha içerisinde bile yeni doğrular eski doğruları yenebiliyor ve oyun da buna göre evriliyor. O yüzden benim de mesela bugün yaptığım bir yorumun yarın geçerliliği belki olmayabilir ve birçoğumuzun da bence böyle. Yani biraz oyuna şöyle bakmalıyız. Evet, mesela son yıllarda diyelim ki son 20 yıldır şu klişe net bir şekilde işliyor bizim ligimizde. Yani atanla tutanın iyi olacak klişesi. Ama bundan 5 sene sonra belki bu olmayabilir. Yani bence olur ama demek istediğim şey, yani birazcık aslında çok net bir örnek vererek, yani belki de katılmayacak birçok kişi vardır bu yorumuma ama olmayabilir. Yani mesela biz 2010'larda Barcelona'nın topa %80-85'lerle sahip olduğu denklemlerde en iyi takım olduğunu görüyorduk. Ama şu anda topa bu kadar fazla hükmettiğiniz vakitte zaman zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayan takımlar da var ve hızlı oynamayan takımlar, topu hızlı çevirmeyen takımların gerçekten çok ciddi problemler yaşadığını da görüyoruz. Yani modern oyunda ve oyun biraz değişti. Hatta en üst seviye takımlar bile topu bazen rakibe bırakarak direkt oradaki geçiş hücumlarıyla beraber kaliteli ayaklarıyla, kaliteli kenar oyuncularıyla hücum ettiğini görüyoruz. Ve yani oyun da değişiyor. O yüzden doğrularını da tek bir doğru olarak kabul edemeyeceğimiz bir branş futbol, en azından benim gözlemime göre. Yayıncı kuruluşun mobil üzerinden yaptığı bir zamdan bahsetmiş bir dinleyicimiz. Çağlar Bey yazmış. Yani Çağlar Bey'in yorumunu okuyacağım. Yakup abi de müsaitmiş. Yakup abiyi de birazdan bağlayabiliriz. Evet, Yakup abi de şu anda hattımızda. Çağlar Bey, sizin mesajınızı okuyacağım ama Yakup abi hazır yakalamışken bir bağlamak istiyoruz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Ya bir kere tabii ki Yakup Çınar deyince birazcık da Galatasaray konuşacağımız anlaşılmıştır tabii. Yakup abi, şimdi tabii ki taraftar şunu söylüyor. Yani birçok takımda transfer var. Hem Trabzonspor'da hem Galatasaray, pardon, hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de. Galatasaray'da neden şu anda bir aksiyon yok? Taraftar diyor ki en başarılı Bayern Münih, mesela başarılı bir takım Bayern Münih bile transfer yaparken neden Galatasaray birazcık daha sabırlı davranıyor bu konuda diye bir eleştiri var. Yakup abi, nasıl değerlendirirsin bu eleştiriyi?
1: Ya taraftar bu konuda %100 haklı. Özellikle eleştirilmesi gereken iki tane konu var Can. Birincisi, bu kadar deneyimli bir yönetimden bahsediyoruz. Eli bu kadar rahat yönetimden bahsediyoruz. Üst üste 4 sene şampiyon olmuşsun ve 4 yıl şampiyon olurken transfer ettiğin oyuncuların hepsi fark yaratmış. Senin kadroların her zaman Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha iyi olmuş ki sen maratonun sonunda kupayı kazanan, şampiyonluğa uzanan takım olmuşsun.
0: Doğru.
1: Temmuz'un bugün yanlış bilmiyorsam 11'i.
0: Doğru.
1: Hala bir tane oyuncu transferi yapmadın. Onun dışında ki hani yabancı kontenjanı dinliyor ama öyle ya da böyle kontenjan hep devam edecekti zaten. Yani bir tane kontenjan, şimdi Leslie Uçoku transferi mesela, isteseydin daha önce de gerçekleştirebilirdin. Yani taraftarın aslında eleştiri oklarından bir tanesi bu. İkincisi Icardi meselesi. Yani Haziran'ın 30'unda Galatasaray'la sözleşmesi bitti. Ama hala hiç kimse Icardi'nin gelip gelmeyeceğini net olarak bilmiyor. Icardi'nin sözleşmesi bitmesine rağmen ne Icardi veda etti ne Galatasaray veda etti. Ya Icardi yarın ben geliyorum derse Galatasaray'la antrenmanlara çıkar ve o bir tane kontenjan var. O kontenjanı Galatasaray kullanamayacak duruma gelir. Böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle Galatasaray taraftarı da sosyal medyada tabii ki yönetimi eleştiriyor. Eleştirilerde bulunuyor. Ama işin öbür tarafına baktığımız zaman da Galatasaraylı yöneticilere de sorduğumuzda onlar da şunu söylüyor. Evet, bizim belli bir planımız var. Bu yabancı kontenjanı, yabancı kuralı konusu önemliydi. Bunu beklemek zorundaydık. Ona göre hareket etmeliydik. Bir taraftan Dünya Kupası vardı. Bunlar da onlar adına haklı gerekçeler tabii ki ama yine de Galatasaray taraftarı Trabzonspor'un bu kadar transfer yapmışken, Beşiktaş'ın yapmışken, Fenerbahçe'nin önemli hamleler yapmışken Galatasaray'ın sessiz kalması Galatasaray taraftarını tabii ki rahatsız ediyor.
0: Ben katılırım abi. Yani o yüzden taraftarın şu anda en sıcak sorusuyla başlamak istedim açıkçası Yakup abi. Senin görüşlerin bizler için çok çok değerli. O yüzden de bu soruyla başlamak istedim ki şunu da sorayım. Yani taraftar aslında forvet çıkmazını çok merak ediyor ki Icardi durumunun belirsizliğinden bahsettin abi. John Duran durumu nasıl? John Duran'daki son gelişmeler nasıl? Ve John Duran alındığı takdirde yani Icardi de alınabilir mi? Yani 3 forvetle mi Galatasaray devam edecek diye bir soru sormak istiyorum. Yani taraftar şunu mu anlamalı? Ya John Duran mı ya Icardi mi yoksa ikisi birden de olabilir mi? Yani taraftar burada ne düşünmeli, ne anlamalı?
1: Can, 2 gün önce yapsaydık bu bağlantıyı ben sana derdim ki John Duran Galatasaray öyle ya da böyle John Duran'ı kadrosuna katacak. Icardi gelirse de gelmezse de John Duran Galatasaray'ın kadrosunda olur ama dün özellikle aldığım bilgi John Duran'la alakalı oldukça olumsuz düzeyde. Niye olumsuz? Çünkü Türkiye'de John Duran ismi çok fazla dillendirildi. Galatasaray anlaştı, bitiriyor, etti. Oyuncu 5 milyon euroya Galatasaray'a geliyor, Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Bu oyuncu tarafıyla ilgili doğru bilgiler ama Al-Hilal tarafında böyle bir durum yok. Al-Hilal diyor ki kardeşim bu adam bizden 20 milyon euro maaş kazanıyor. En az bu adamın maaşının yarısını ödemek zorundasınız ya da bonservisiyle bu oyuncuyu transfer edeceksiniz. Böyle olunca da durum Galatasaray şu anda tamamen John Duran transferini bekletmeye almış durumda. Hatta Galatasaray'ın gündeminden uzaklaşıyor da diyebiliriz. Alternatif isimler üzerinden gidiyor Galatasaray. 10 numaraya Can Uzun'u alabilirse bu kez yabancı hakkını forvetten yana kullanabilir. Can Uzun olmazsa 10 numaraya daha tecrübeli bir isim alırlarsa bu kez 2004-2005 doğumlu Avrupa'dan Galatasaray'ın transfer listesinde olan bazı isimler var. Bunlarla alakalı görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi yani John Duran transferi Galatasaray taraftarının gözünde bitme noktasındaydı. Ama şunu söyleyeyim, John Duran her anlamda kafalarda soru işareti olan bir futbolcu. Maliyeti nedeniyle Galatasaray bu duruma sıcak bakıyordu. Sadece 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekti. Bütün maaşını alması ödeyecekti. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Eğer John Duran'ın menajeri bu sıkıntıları çözebilirse o zaman evet transfer gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi aksi bir durumda Galatasaray bir sezon için 5 milyon eurodan daha fazla para ödemek istemiyor.
0: Çok anlaşılabilir bence bu arada abi. Yakup abi yani katılırım %100. Yani U23 kontenjanı da belki biraz daha transferin olması konusunda cezbedici bir faktör olabilir John Duran için. Ama evet yani %100 katılırım abi. Şunu soracağım. Yani bir yerlerde okudum, birkaç tane haber okudum tabii ki ama Bruno Fernandes veya Martin Ødegaard'ın Galatasaray'a gelme olasılığı realistik bir olasılık mıdır? Böyle bir tasarruf var mıdır abi? Onu sormak istiyorum.
1: Ya şöyle realistik midir? Evet realistiktir. Niye? Çünkü sen geçen sezon Osimhen'i 70 milyon euroya almış Galatasaray'dan bahsediyorsun.
0: Doğru.
1: Galatasaray yönetimindeki insanlar da şunu söylüyor. Biz bu sezon evet ana plan için en az 2 ya da 3 tane oyuncu transfer edeceğiz ama asıl parayı 10 numara mevkisine gömeceğiz. 10 numara mevkisi için de en ön sıradaki isim Can Uzun. Yani Okan Hoca yeni sezondaki kafasındaki plan Can Uzun transferi gerçekleşirse 10 numara diyoruz ama o daha çok böyle 9.5 Mertens'in oynadığı rolde Osimhen'e biraz daha yakın o profilde bir oyuncu ve Can Uzun bu listede ilk sırada. Galatasaray 2 gün önce de oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi ki hani bu da en azından Galatasaray'ın transferde ne kadar inandırıcı olduğunu, ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Frankfurt 60 milyon euro serbest kalma bedeli var ve sözlü olarak 50 milyon euronun altına bir rakama bu oyuncuyu vermek istemediğini Galatasaray tarafına iletmişti. Galatasaray bu transferde ısrarcı, dediğim gibi son güne kadar değil ama ihtimali sonuna kadar kovalayacak. Öncelik Can Uzun. Olmazsa evet listede isimler hani mesela Bruno Fernandes aslında baktığın zaman imkansız gözüküyor ama detaylara indiğin zaman bu transferin gerçekleşme ihtimali söz konusu olabiliyor. Çünkü oyuncunun Manchester United'la sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı. Aslında geçen sezonun devre arasında Manchester'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyordu. Michael Carrick geldikten sonra orada Manchester'da bir toparlanma oldu ama oyuncularla bir yıllık sözleşmesi var. O yüzden hani oyuncuyu parayla ikna etme şansınız var.

0: ki hani Bruno Fernandes'in menajerleri de böyle bir ihtimalden bahsettiği için Galatasaray bu işin peşinden gidiyor. Düşük ihtimal mi? Evet, ama transferde bazen hani düşük ihtimal de olsa gerçeğe dönüşme ihtimali söz konusu olabiliyor.
1: Çok güzel açıkladın abi. Çok güzel açıkladın hakikaten.
0: Evet.
1: Ya şeyi soracağım abi, bir de Davinson Sanchez haberlerini görüyorum. Galatasaray'ın 30 milyon gibi bir beklentisi varmış. Como'da galiba daha düşük tekliflerde bulunuyormuş. Öyle bir durumda yani Galatasaray stoperden nasıl bir hamleye gider ve Davinson sence kalır mı gider mi abi?
0: Can, Galatasaray bu mevcut kadro içerisinde satmayacağı iki tane oyuncu var. Bir tanesi Davinson Sanchez, ikincisi de Osimhen. Yani yeni sezon planlamaları tamamen bu oyuncular üzerine kuruluyor. Aslında Dünya Kupası öncesinde böyle Galatasaray'ı tatmin edici düzeyde bir teklif gelseydi belki Galatasaray ikna olabilirdi. Ama Dünya Kupası'ndaki performansından sonra
1: çok iyi, evet.
0: Galatasaray hiçbir şekilde Davinson Sanchez'den çıkmak istemiyor. Hı hı. 35 milyon euro da ben Avrupa'da bir kulübün Davinson Sanchez için bonservis bedeli ödeyeceğini sanmıyorum. Hı. O zaman dediğim gibi astronomik bir teklif gelir. O zaman tabii ki Galatasaray alternatif isimler var listede. Kim Mijay'ı geçiyor. Hı-hı. Çok zor olsa Liverpool'daki durumu daha belli değil. Van Dijk ihtimali belki söz konusu olabilir. Milan'da forma giyen Pavlovic'in Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi ama hı-hı, ben hem Davinson Sanchez hem de Osimhen'in Okan Hoca özellikle yeni sezonda mutlaka ve mutlaka kadroda tutmak istiyor ki Galatasaray hani yeni sezonda kadrosunda ana plandaki oyuncuların hiçbirini kaybetmek istemiyor. Sadece geçen sezon kiralık giden işte Nelson'a, bu sezon kadroda düşünülmeyen Ahmet Kutucu'ya, Kazımcan Karataş'a bazı teklifler var. Onun dışında hani ana plandaki oyuncularla alakalı şu ana kadar Galatasaray'a gelen resmi teklifte söz konusu değil.
1: Yani aslında biz şöyle bir dönem mi beklemeliyiz Galatasaray'ın transfer penceresinde? Yani çok hamleli değil ama mesela 3 oyuncu gidecek, 4 oyuncu gelecek ama net isimlerle bir yol mu izlenecek Galatasaray'da? Yani bu şekilde mi yorumlamalıyız şimdi?
0: Ben sana planı çizeyim dinleyicilerimize.
1: Lütfen
0: de
1: abi.
0: Şimdi Galatasaray Can Uzun'u transfer ederse, hı hı, forvet bölgesine U23'ten ziyade Osimhen, en az Osimhen kadar etkili olabilecek kimin ismi geçiyor mesela? Kolo Muani. Şu anda Galatasaray yönetimine en yakın menajer Ali Bilecan bu transferin gerçekleşebileceği bilgisini veriyor. Juventus da istiyor ama burada Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi. Ama oldu ki Can Uzun olmadı. Kontenjan hakkını 10 numara transferini Galatasaray bu bölgeye kullanacak. İşte Bruno Fernandes, hatta Dani Olmo, işte Manchester City'deki Tiani Reinders ismi geçiyor. Odegaard çok düşük bir ihtimal çünkü Arsenal 10 numara bölgesine transfer yapar ayrı çok konusu olabilir. O zaman gerçekten ses getirecek bu seviyede bir oyuncu transferi yapacak. Forvet bölgesine bir tane yedek yabancı oyuncu düşünülüyor. Yine hani 2023 kontenjan oyuncusu. Yine Galatasaray'da Okan Hoca'nın özellikle istediği isimlerden bir tanesi Berthu Yıldırım. Yani Galatasaray'ın bir tane kontenjan hakkı var, o da Icardi gelmezse. Bunu forvetten ya da on numaradan yana kullanacak. Onun dışında da şu anda zaten Leslie isminin bittiğini söyleyebiliriz. Artık Galatasaray bu transferin resmi olarak açıklamasını bekliyoruz.
1: Leslie öyle genç yani kontenjanda mıdır abi? Onu evet, da bir evet şey yapalım.
0: Tabii. Hı-hı. Oyuncu 21 yaşında. Burnley'den geliyor Galatasaray'a. Renato Niaga zaten kadroda tutulacak. İki ediyor. Geriye de iki tane kontenjan kalıyor. On numaraya işte Can Uzun gelirse kalan iki hakkını birini kanattan yana birini de forvetten yana kullanmayı düşünüyor Galatasaray. Hı hı. Ama on numaraya Can Uzun gelmezse bu kez o kontenjan hakkını on numaradan yana kullanıp yine forvet ve kanada Galatasaray kontenjan oyuncusu transfer etmeyi planlanıyor. Onun dışında transfer dönemleri çok dinamik. Daha Eylül'ün onunla çok süre var. Evet. Oldu ki Salah'a iyi bir teklif geldi. Ya da işte Gabriel Sara'ya çok üst düzey bir teklif geldi. Galatasaray tatmin edecek bir teklif geldi. Hı-hı. Bu ayrılıklar söz konusu olursa onların yerine transferler yapılabilir. Onun dışında çünkü kontenjanımız yok. Oyuncu satmadan oyuncu alma ihtimalimiz söz konusu değil. Bu kuralında bu saatten sonra değişeceğini sanmıyoruz. Can Uzun transferi

0: O yüzden Galatasaray değerli buluyor ve bu transferde gerçekten ısrarcı. Evet, astronomik bir rakam var. Hı-hı. Ama Galatasaray'da 40 milyon euroya kadar çıkmaya niyetli. 50 milyon euro da Can Uzun için şu an için tabii ki çok görülen rakam.
1: Valla Yakup abi çok güzel anlattın. Hakikaten yani bir 10 dakikada 15 dakikada böyle bizim kafamızda o şekli oluşturmayı sağladın. Abi çok teşekkür ederiz kıymetli katkından
0: ben
1: dolayı.
0: Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar
1: çok,
0: diliyorum.
1: Çok teşekkürler abi.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere abi, görüşürüz. Yakup Çınar bizlerle beraberdi. Çok kısa bir araya gidiyorum ama Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yakup Çınar'la konuştuk. Biraz sonra Hakan Erol'la konuşacağız. Hakan Erol da bizim dakika skor programlarımızda maç sonunda gerçekten yorumlarıyla Radyo Gol'de fark yaratan yorumcularımızdan bir tanesi. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Neredeyse hiçbir zaman bizi hiç kırmadığı için, güzel yorumlarını bizden sakınmadığı için öncelikle böyle bir teşekkür etmiş olayım. Hakan'a merhaba demeden önce de Çağlar Bey'in mesajını okumak istiyorum. Yayıncı kuruluşun mobil uygulaması üzerinden maçı izlettiği platforma %50'lik bir zam geldiğini vurgulamış. Yani ve Beşiktaş'taki kapalı tribünün zammı ile alakalı bu cümleyi kurmuştu Beşiktaş bölümünde. Yani şöyle söyleyeyim. Yani %135, %150 zam çok fazla bir zam. Yani evet, mutlaka belki bir zam olması gerekiyordu. Yönetimi orada belki biraz anlayabiliriz, Serdal Adalı yönetimini, ama bu zamın miktarı bu olmamalıydı. Yani doğu ve batı diye şey yapalım, ya da numaralı ve kapalı diye cümle kuralım. Yani numaralı üstle kapalı üstün aynı fiyat olması zaten bence bir tepki belirtmesidir Serdal Adalı'nın. Tepki zam mıdır? Taraftarı karşınıza almak doğru bir yaklaşım değildir. Her kulüp için bunu söyleyebiliriz. Ama dediğinize doğru, yani birçok şeyde çok büyük zamlar var. Katılırım. Ama dediğim gibi, yani oradaki zammın miktarı biraz fazlaydı ve bir tepki zammı olduğunu da zaten anlıyoruz. Çünkü genelde %25 zamlar gördük Beşiktaş tribünlerinde ve %5'lik zam da olan tribün var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam belki beni düzeltin, ama böyle bir durumda olduğunu söyleyelim. Galatasaray konusunu konuşacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Arada Çağlar Bey'in mesajını kırmak istemedim. Çünkü okuyamamıştım. Yakup abi ile tam o sırada telefon bağlantısı sırasındaydık. O yüzden Çağlar Bey bizi affedin diyorum. Hakan, hoş geldin.
7: Hoş buldum Can. Öncelikle herkese tekrar iyi günler. İyi bir hafta sonu olsun. Benim için sarf ettiğin cümleler için beni teşekkür ederim. Beni çok öner ettin.
6: Ne demek gerçekten abi? Çok kıymetlisin bizim için.
7: Sen de benim için her zaman. Hem buradaki hayatımızda hem özel hayatımızda yerin çok çok ayrı.
6: Aynen. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Özel hayatımda Hakan Erol benim çok iyi bir dostumdur. Onu da her zaman zaten dinleyiciler net bir şekilde zaten sohbetlerimizden çok net anlıyorlar abi.
7: Evet, yani iyi ki varsın diyelim Can.
6: Ya birbirimizi övgü seansından sonra birazcık da istersen artık Galatasaray konuşalım, çünkü dinleyici çıldırdı artık. Yani dinleyici diyor ki artık yeter arkadaşım, yani birbirinizi bu kadar övmeyin, bu olmaz diyor. Onu yapmayalım. Abi, Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor. Yani taraftar, Yakup abi de aynı soruyu sordum bu arada, yani yaprak kımıldamıyor. Taraftar diyor ki abi transfer diyor. Hatta bir arkadaşım söyledi, bu örneği Yakup abiye de kullandım. Yani Bayern Münih bile gidip Saibari'yi alıyor. Abi adamlar da yani zaten tulum çekiyorlar yani ligde genelde diyorlar. Ve yani Bayern Münih kupada gidip 55 milyona Saibari'yi indiriyor. Neden Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor? Bir taraftar olarak bu konudaki yorumunu almak istiyorum abi.
7: Öncelikle Can, bir önceki yayınımızda Galatasaray'ın temkinli yaklaşmasının normal olduğunu söylemiştik. Çünkü kadrosu hemen hemen tüm takımlar arasında en hazır takım Galatasaray'dı. Bu sebepten dolayı ben transferin biraz incelenip dokunulduğunu düşünüyordum. Fakat geldiğimiz noktada da ben bir 15 Temmuz'a kadar en azından bir iki transfer, en azından forvet transferi ve orta saha transferi bekliyordum Galatasaray'dan. Resmi olarak şu an hiç transfer yok. Ama sanırım bitti denilen transfer, yani birçok kaynaktan gelen habere göre Ugo Çukwu transferi olduğu söyleniyor. Yani şu an için Galatasaray'ın bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten kadrosuna baktığımda da toplamda Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncunun 4 hadi maksimum 5 olduğunu düşünenlerdendim. Ama tabii ki şu an lig başlayacak. Sanırım bir ay kadar bir süre var ligin başlamasına da. Yani artık burada işlerin hızlanmasının gerektiğini düşünüyorum. Artık bonservis tam olarak hangi mevkiye harcanacak anladığım kadarıyla bu paranın, yani büyük kısmının 10 numara mevki için harcanacağı söyleniyor. Can Uzun ismi Galatasaray'da gündemde. Sanırım menajeri İstanbul'a geldi 2 gün önce Galatasaray'la görüşmek için. Galatasaray'ın talebi de oyuncu tarafı zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu biliyorum. Sanırım oyuncu tarafından da Galatasaray'ın isteği Frankfurt'a biraz bonservis bazında baskı yapılıp fiyatın düşürülmesi olduğunu biliyorum.
6: Vallahi yani Hakan hakikaten yani şey, Yakup Çınar da çok benzer yorumladı o kısmı. Yani aslında doğru tektir cümlesine geri dönelim. Yani yani hamleleri az buçuk artık anlıyoruz. Yani Galatasaray'da orta alanda Ugo Çukwu, telaffuzu Leslie diyelim biz şimdilik. Evet, telaffuzu daha kolay olacak. Ugo Çukwu falan biraz daha çalışmamız lazım. Havalı
7: bir şey var ama gerçekten.
6: Değil mi? Abi yani tribünde mesela atıyorum nasıl bağıracak abi taraftar? Yani mesela Leslie Ugo Çukwu gol attı. Yani Ugo Çukwu çok zor abi tribünde yani.
7: Yani bunu şöyle şey yapabiliriz bence. Hani nasıl İspanya'da veya işte Barcelona taraftarları Messi diye bağırdı. Biz de Leslie diye bağırırız.
6: Güzel. Bak bunu.
7: Yani böyle uyarlayabiliriz. Hani inşallah çok söyletir bunu. Biz de hani onu o zaman bir düşünürüz.
6: Yani onu o zaman düşüneceğiz değil mi abi?
7: Onu bize düşündürür oyuncu. Yani sanırım John Duran ismi çok geçiyordu. Biz seninle konuştuğumuz zaman da en yakın bitmeye yakın oyuncuydu sanırım. Hatırladığım kadarıyla o dönem. Ama sanırım kulübü de zorunlu bir satın alma opsiyonu koydurmak veya bonservise satmak istediği için Galatasaray oraya sanırım bir es verdi. Şu an

0: gücü bekletiyor diyebiliriz bu konuda.
1: Valla abi o zaman biraz olacak olan hani en muhtemel olan isimden Leslie'den ilerleyelim. Leslie Ogaçukwu'dan ilerleyelim. Yani orta alanda oyuncu Galatasaray ne verir? Hangi oyuncunun ikamesi olarak düşünmeliyiz Galatasaray'da veyahut da yeni bir profil mi geliyor?
0: Yani hangi oyuncunun? Direkt Lemina bence. Oyuncunun ben 8 numara oynama özelliği olduğunu düşünmüyorum. Direkt bir 6 numara bence Galatasaray için. Lemina'nın da artık işin ilerlemesi baz alındığında yani öngörüldüğünde bence çok iyi bir transfer orada. Ben Lemina ile çünkü Lemina'yı zaten haftada iki maç takviminde oynatmak gerçekten çok zor. Galatasaray'ın oraya gerçekten bir rotasyon oyuncusu bulması gerekiyordu. Bence dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki birçok eleştiri var. Bunu sosyal medyada gördüm. Ama oyuncunun yaşını da baz almak gerekiyor. Premier Lig'de Burnley gibi kümü ne kadar küme düşerse düşsün 38 maça çıkmış bir oyuncu. Yani oradaki oyun kalitesi, oyun temposunu baz aldığımızda bir de Galatasaray daha çok topa sahip olan bir takımken bir de oyuncuyu bu şekilde görmek lazım. Burnley takımı genelde topun arkasına yaslanan bir takım zaten.
1: Doğru.
0: Oyuncunun aslında büyük maç performanslarını incelediğinde yani gayet ortanın üstünde performansların olduğu maçlar var Premier Lig'de. Ben o yüzden Galatasaray adına transferi olumlu değerlendiriyorum. Oyuncu fizikli, topla dribbling kabiliyeti bir yere kadar olabilen bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'a katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tıpkı Lemina gibi sanırım Lemina da Fransa alt takımlarında yani U21'de 20'de forma şansı bulmuştu o dönemde. Daha sonra sanırım Gabon milli takımını seçmişti Lemina oradaki.
1: Tam emin değilim ama muhtemelen doğrudur abi sen diyorsan.
0: Öyle bir şeydi sanırım yanlış olmasın ama Ogaçukwu da sanırım Fransa'nın tüm alt yaş takımlarında da oynamış bir oyuncu. Yani aslında Fransa milli takım oyuncu adayıydı. Ama tabii oradaki şu an havuzu gördüğümüzde bunu çok...
1: Havuz abi çok geniş.
0: ...olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok zor yani gerçekten Fransa milli takımı. Fransa milli takımına gitmeyen oyunculardan bir ilk 11 yapsak İnşallah Kupası'nda o da yüksek ihtimalle şu an yarı finale kalabilirdi. Canım.
1: Vallahi yapabilirdi yani yarı final yapardı bence de Fransa'daki gitmeyen havuz çok acayip.
0: Çok çok çok fazla oyuncu gerçekten. O yüzden ben transferi olumlu değerlendiriyorum. Yani olumlu da bakmak istiyorum açıkçası. Sonuçta oyuncu kiralık bir oyuncu satın alması da belirli bir maç sayısına dayanıyor diyebiliyorum ben. Ya sonuçta burada tercih yine Galatasaray'ın olacak. Oyuncu kendini gösterdiğinde bence bonservisi de öyle aman aman uçuk rakamlar olmayacağını düşünüyorum. En azından sanırım tüm bonuslar dahil 30 milyon euronun altında bir rakam olduğu söyleniyor.
1: Hatta ben şöyle bir haber de okudum. Tam olarak herhalde şu anda müzakerelerde oradalar diye anlıyorum Galatasaray yönetimi ya da işte transferden sorumlu kimse. Yani belki bir kiralık ama opsiyonu satın almalı bir hamle de konuşuluyor aynı zamanda. Belki oradalardır diye yorumlayabiliriz diyeyim. Biraz aslında yorum sorusu soracağım sana. Yani senin kafandaki Galatasaray'ın yeni sezon denkleminde Kolo Muani artı Can Uzun'u mu oyun olarak sen tercih eder? Dersin ki Kolo Muani'nin bir yedek santrafor olduğu denklemden bahsediyoruz tabii ki. Osimhen Can Uzun bağlantısından bahsedebiliriz 10 ve 9 numaralar açısından. Veyahut da daha böyle bir world yani dünya yıldızı diyebileceğimiz işte Bruno Fernandes'ler, işte Ødegaard'lar bu tip alacalı daha böyle dünya futbolunda hakikaten kendi rüştünü ispat etmiş bir oyuncu ve Osimhen'i ve aynı zamanda yedeği olarak da John Duran'ı mı isterdin? Genel olarak nasıl bakıyorsun buradaki 10 numara ve 9 numara çıkmasına?
0: Benim kafamdaki denklem aslında hani birçok muhabirin de artık son noktaya geldi dediği John Duran'dı. Çünkü ben John Duran'ı gerçekten hani kişisel olarak da Aston Villa'da oynarken çok beğenen bir oyuncuydum. Ve Fenerbahçe'ye gittiğinde de ben bunun büyük bir iş olduğunu söylemiştim. Sadece o dönemde oyuncunun bence üstünde çok fazla misyon ve sorumluluk yüklendi. Hani direkt Osimhen'le bir kıyaslama yapıldığı için bu oyuncunun ben oradan da etkilendiğini düşünüyorum. Yoksa oyuncunun gerçekten yani skill olarak yani yetenek olarak üst düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani oradaki benim hayalim biraz işte Osimhen ve yedeği John Duran. Yani bence bunu İngiltere'ye gittiğinizde oradaki Aston taraftarlarına ne bileyim United taraftarlarına olsa onlar da yani mükemmel bir forvet rotasyonu olacağını söyleyecektir.
1: %100.
0: 10 numarada da ben Can Uzun'a hep yakındım. Odegaard isimden sonradan çıktı. Ben artık Odegaard'ın tam bir 10 numara olduğunu

0: Da. Ha, çok beğendiğim bir oyuncu ama
1: sağ yarım daireden 8.5 numaradır. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Sanki iyi oynuyor son zamanlarda. Yani o Arsenal'a ilk geldiği zamanlardaki oyunundan ziyade artık biraz daha 8 numaraya evrildiği, üst düzey boyun kurucu olduğunu düşünüyorum Can. Yani oradaki Mertens etkisi, yani gelirse Mertens etkisi yaratacak diyenleri hayal kırıklığına uğratabilir oyuncu. Onu söyleyebilirim. Yani Mertens gerçekten bir 10 numaraydı ve 9.5'tu hatta. Onları çok iyi yapabiliyordu. Ama Odegaard son sezonlarında biraz daha 8 numaraya evrilmiş durumda. Tabii 10 numarayı da çıkışlı. Aslında 10 numara bir şeyli de yoktu.
1: Evet, evet. Çok katılıyorum yorumlarına bu arada. Lütfen evet, Mehmet abi.
0: Ama hani insanların hani o Mertens'ten beklediği şeyleri yapamayabilir. Hani oyun görüşü, oyun zekası olarak öyle ama bazı şeyleri eksik yapabilir. Çünkü o 8 numarada topu dağıtma, sorumluluk alma noktasında Mertens'in daha önde bir oyuncu. Ama hücumda tabii ki biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Can Uzun biraz daha Mertens'e yakın olduğunu düşünüyorum profiline. Çünkü forvet oynayabilme özelliğine de sahip. Napoli'de nasıldı Mertens? Şu an şampiyonluğa yakın oldukları sezonda Juventus'la o kapıştıkları efsane sezonda, şampiyon olamadıkları sezonda Mertens genelde Santro'ya yakın.
1: Tabii sahte 9 oynuyordu. Insigne, Kayaon, Mertens. Evet.
0: Çünkü o zaman Milik vardı, o sakatlanmıştı vesaire de orada direkt iş Mertens'e düşmüştü. Hatta gol krallığına yakın bir sezon geçirmiş hatırladığım kadarıyla o dönemde.
1: Doğru.
0: Muhteşem bir performansı Şampiyonlar Ligi'yle beraber. O sebeple yani Can Uzun sanki bana biraz daha Galatasaray taraftarının istediği profille yakın bir oyuncu olarak
1: görüşüyor. Ya şöyle mi özetlemeliyiz abi? Yani artık 10 numaranın gereksinimlerinde, yani 10 numara bölgesindeki evet, oyuncuların kısa da olsa dribling yapabilme kabiliyetinin olması gerekiyor. Daha statik oyuncular 8'e evrilmek durumunda kalıyor demeliyiz mi?
0: Onu sorayım. Türkiye Ligi'nde Can, senin dediğin gibi sana katılıyorum. Dribbling yapan oyuncu daha çok iş yapıyor bile. Yani bunu Yunus Akgün özelinde görebiliyoruz. Burada Anadolu takımlarıyla sıkışan maçlarda Galatasaray olmadığı durumda mesela Yunus Akgün'ü hemen ikinci yanın başlarında oynatıyordu ki oradaki oyunu açma görevini Yunus Akgün'e veriyordu. Yani dribblingleriyle, paslarıyla gibi. Bu şekilde yani ben yine de Can Uzun'un buna daha yakın bir profil olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da.
1: Yok, katılıyorum yani hakikaten bence de o tarz bir profil lazım. Yani Can Uzun, İlla Can Uzun demiyorum ama yine de Mertens ve profili lazım.
0: Hani, yani Can Uzun ve benzeri.
1: Ve benzeri, evet, güzel. Yani Can Uzun'un artısı tabii Türk adam abi.
0: Efendim?
1: Can Uzun'un artısı tabii ki Türk yani.
0: Tabii ki Türk yani. O iki kontenjanda bugün Kenan Yıldız abi bilir alamıyorsan zaten. Bence üçüncü oyuncu gitmen gereken Can Uzun diye düşünüyorum.
1: Yok, mantıklı yani, yüz katılırım abi. Valla çok konuşabiliriz Hakan, çok uzun da konuşabiliriz ama seni zaten çok yoruyoruz genelde Radyo Gol ailesi olarak. Yok, o yüzden de teşekkür ederim abi şimdilik.
0: Ben teşekkür ederim. Ben geçen
1: ağzına sağlık abi.
0: Sorduğunda soruda yanıtı zevkle veriyorum isteyerek. Hoşuma giden bir sekans oluyor gerçekten. Ben teşekkür ederim.
1: Ya tabii bazen tabii senin de çok daha aslında tansiyonu yüksek olduğu anlarda yayınlar yapıyoruz. Yani dakika skorda, maç sonunda taraftarın hani tansiyonunun hata kaldırmayan aslında yayınlar yapıyoruz. O yüzden şu anda normale göre daha fazla güldük, eğlendik, daha şen şakraktık. Dinleyicilerimizden
0: evet,
1: de
0: hani. Biz de yazın tadını çıkartıyoruz.
1: Evet, biz de yazın tadını çıkarıyoruz. O yüzden de birazcık hani fazla güldüysek ya da itici geldiyse de özür dileyelim dinleyicilerden. Ben özür dileyeyim, senden bir şey beklemiyorum
0: yani
1: daha.
0: Yani benim tavsiyem transfer dönemi zaten, yaz tamam, geldi. Yani futbol zaten konuşacağız Ağustos'ta, daha yaz bitmeden.
1: Tabii.
0: Yazın en sıcak zamanlarında futbol tekrar giriş yapıyor. Bence insanlar hani biraz daha bundan uzak kalırsa en azından. Çünkü yeterince şurada bir ay sonra
1: zaten başlayacak gerginlik değil mi abi?
0: Sahip olmaya başlayacak. O gerginlikler, sosyal medya gerginliği, açıklama gerginlikleri, karşılıklı atışmalar, bunlar başlayacak. Bence insanlar biraz daha şu dönemde Dünya Kupası'nın tadını çıkartsın. Daha senin tadını çıkartsın diyebilirim Can.
1: Vallahi güzel abi. Peki. Ağzına sağlık Hakan.
0: Ben teşekkür ederim Can. Görüşürüz. Senin de ağzına sağlık.
1: Görüşürüz.
0: Tüm dinleyicilerimize de iyi günler, iyi bir hafta sonu olsun diyoruz.
1: Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Fenerbahçe konuşmaya başlayacağız.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BB veya garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: durma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam bitti.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulun.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, Fenerbahçe konuşacağız demiştik. Kısa bir ara yaptık aranın ardından tabii ki. Fenerbahçe konuşmak için İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi, öncelikle hoş geldin.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
4: Şöyle bir durumumuz var. Evet, bir hatta bir sıkıntı olmuştu. Şimdi geldi ses. İrfan abi de bizimle beraber. Tabii ki şu anda Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u düşünüyor. Greenwood'la yatıp kalkıyor. Yani bu anlaşma zemini ne zaman olur İrfan abi, veyahut da şartlar ne olur? Şu anda transferdeki durum nedir? İrfan abi, senden bir Greenwood yorumu alabilir miyiz?
5: Yani Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'un sözleşmesi tamamlamak için artık son aşamada. Yani Fenerbahçe yönetiminin hedefi bugün ya da en geç yani İstanbul'a getirmek oyuncuyu. Marsilya'da bizim aldığımız bilgiler Saradar Civetli kulübünün teklifini kabul etti. Ve İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transfer için onay verdi. Fenerbahçe yönetimi Getafe ile Manchester United'da biliyorsunuz Marsilya'nın %60 bonserviste payı vardı. %40 da Getafe ve Manchester United'ın payı vardı. Hem Getafe ile hem de Manchester United'da Fenerbahçe anlaştı. Artık evrakların tamamlanmasını bekliyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yani burada bir sorun şu ana kadar bir herhangi bir sorun yok. Roma kulübü devredeydi, ancak Roma'nın teklifini Greenwood kabul etmedi, reddetti. Çünkü Fenerbahçe teklifi daha iyiydi. Her ne kadar Atletico Madrid ile ilgili birçok haber çıksa da özellikle Fransız basınında, ancak Atletico Madrid'in de benim aldığım bilgiler öncelikli olarak oyuncu satışına öncelik verdiği ve oyuncu satmadan da bir oyuncu transfer etmesinin şu aşamada mümkün olmadığı yönünde bilgi var. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve bu transferin artık sonuçlanmasına çok kısa bir süre kaldı, onu söyleyeyim.
4: Peki, çok küçük bir şey de sormak istiyorum abi.
5: Yani şöyle söyleyeyim, yani burada bir şu ana kadar aldığımız bilgiler olumsuz bir durum söz konusu değil. Ve Fenerbahçe bu transferi bitirmek için artık sadece zamanını bekliyor. Biraz daha sabretmek lazım ama bu transferde şu ana kadar olumsuz giden bir durum söz konusu değil, onu söyleyeyim.
4: Çok küçük bir tane de aslında soruya bir ek yapmak istiyorum abi. Bir haber okuduğum için bu haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla soruyorum. Yani Arap Yarımadası'ndan, Suudi Arabistan'dan da oyuncuya bir teklif götürülebileceği haberi var. Bu durum

0: bu transferi nasıl etkiler ve böyle bir durum şu anda güncel mi?
1: Şöyle söyleyeyim, oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ve Fenerbahçeliler bunu da anlaşmaya vardı. Fenerbahçe gelmek istediğini iletti. Fenerbahçe maçlar yönetimine de Fenerbahçe gitmek istediğini iletti. Hatta şunu söyleyebilirim. Sözleşmesinde 8 milyon euroluk bir Marsilya'da bir hakkı vardı. Bundan da feragat etti Fenerbahçe'ye gelebilmek için. Oyuncu Hakan Safi döneminde biliyorsunuz oyuncuyla konuda anlaşmaya varılmıştı.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yaptığı pazarlıklar sonucu o ücretten dahi fedakarlık yaparak belli daha azına Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Şu aşamada oyuncunun Fenerbahçe'yle konuda anlaştığını ve Marsilya yönetimine de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirecek. Kısa süre içerisinde bitirmesini de bekliyoruz. Tabii artık Fenerbahçe yönetimi açıklamalarını biliyorsunuz. Kendi yayın organlarından veya kendi resmi hesaplarından paylaşıyor. Dolayısıyla biraz daha yani kısa, yani bugün ya da yarın ben bir resmi açıklama yapılmasını bekliyorum Greenwood'la ilgili.
0: Peki tabii ki olmuş transferler üzerinden değil ama aslında taraftarın en merak ettiği soruyu sormak istiyorum İrfan abi. Yani Fenerbahçe kadrosunda şu anda 42 tane futbolcu var ve çok kalabalık bir kadro olduğu aşikar. Kural açık, 10 artı 4 kuralı var. Çok büyük bir kadro kalabalığı var Fenerbahçe'de ve genelde zaten çoğu yıla da baktığımız zaman hep Fenerbahçe'de kadro kalabalığını görürüz. Yani Aziz Bey yönetimi veyahut da transferden sorumlu kimseler bu konuda nasıl bir tasarrufa gidecektir ve aynı zamanda hangi oyuncularla ne zaman yollar ayrılacak gibi görüyorsun İrfan abi?
1: Şöyleciğim, kısa ve net. Skriniar, Asensio, Ake, Vedat Muriç haricindeki tüm oyuncular Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirebilir. Bu dört oyuncu haricinde gelen tüm teklifleri değerlendiriyor Fenerbahçe yönetimi, yabancı futbolcuları.
0: Peki bir resmi teklif var mı diye soralım.
1: Yani şöyle söyleyeyim ya. Bunlar takımın omurgası. Skriniar, Asensio, Guendouzi, alıcısı Ake, Vedat. Yani bunların bu beş isim haricindeki her gelen teklif değerlendiriliyor. Ama bu beş isim kesinlikle ne kadar yüksek bonservis teklifi gelse de Fenerbahçe bu beş oyuncuyu satmayacak. Ama bunun haricinde gelen teklifler değerlendiriyor. Burada teknik heyetle Avustralya kampı sonrası oturulup karar verilecek. Ama gidecek oyuncular hemen hemen belli olduğunu söyleyebiliriz. İşte kiralıktan dönen Amrabat, Diego Carlos, Ömer Fayet, onun haricinde Beka, Mustafa gibi isimlerin gelen teklifler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Bu oyuncular için Fenerbahçe tabii az önce bahsettiğim 42 tane yabancı oyuncusu var. Tabii 10 artı 4 kuralı da Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak. Zorlayan bir kural. Çünkü Fenerbahçe'nin şu aşamada artı 4 kuralına uymayan 16 tane yabancı oyuncusu var. Yani Fenerbahçe şu aşamada hiç transfer yapmasa dahi bu artı 4 kuralına uymayan 6 oyuncusunu göndermek zorunda. 6 oyuncu göndermek zorunda. Ve kanat ve forvet transferi yapılacağını düşündüğümüzde bu artı 8 oluyor. Yani 8 oyuncu göndermek zorunda kalacak artı 4 kuralına uymayan. Zaten artı 4 kuralına uyan da 7 futbolcusu var şu anda mevcut kadroda. Bundan da 3 tanesi göndermek zorunda. Yani toplamda 11 oyuncuyla Fenerbahçe kullanan ayırmak zorunda yabancı kontenjanında.
0: Çok.
1: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada tamamen Golnik Zabze maçına kadar transfere yönelmiş durumda. Eksiklerini gidermeye yönelmiş durumda. Bu transferi tamamladıktan sonra da Avustralya kampından sonra da takımdan ayrılacak oyunculara yönelik gelen teklifler değerlendirecek ve tüm çalışmayı bu yönde yürütecek. Tabii Fenerbahçe bu oyuncularla da yollarını ayırmak hemen kolay olmuyor. Çünkü oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Oldukça yüksek yıllık ücret alıyorlar. Şimdi oyuncu bu yıllık ücretlerinden isteyen kulüpler bu ücretleri vermediği zaman oyuncular bu ücretlerinden feragat etmek istemiyorlar. Dolayısıyla zorlu bir süreç bekliyor Fenerbahçe yönetimini. O yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bence akılcı bir transfer politikası yürütüyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin eksik noktalarına nokta transfer yapmayı hedefliyorlar. Yani çok fazla transfer yapmak değil. Fenerbahçe'nin eksiklerini belirlemişlerdi zaten.

seçim öncesinde belirlenmişti Sayın Aziz Yıldırım bu süreci. Hangi mevkileri eksikti? Forvet mevkisi eksikti. Oraya Vedat Muriç transfer edildi. Bir forvet daha transfer edilecek. İşte stoper mevkide eksiklik vardı.

0: bir transfer politikası yürütülüyor.
1: Katılırım.
0: Eksik mevkilere nokta transferler yapılması yapılıyor. Ama taraftarın da biraz sabretmesi gerekiyor. Daha önce zaman var Fenerbahçe'nin.
1: Peki. Yani
0: transfer çok dinamik bir süreç çünkü.
1: İrfan abi, peki şimdi tabii ki belli başlı haberleri okuyoruz ve Fred'le alakalı haberler de var. Yani Fred'in hocanın kalmasını istediği oyuncular arasında yer aldığını görüyorum ama taraftarın da 10+4 kuralından dolayı ve Fred'in mevcut artık belli bir yaşa gelmesinden dolayı ayrılmasını istediği gibi bir durum söz konusu. Yani Fred konusunda Fenerbahçe nasıl bir karar alacak, ne bekliyorsun abi, bunu merak ediyorum.
0: Yani Fred Atletico Mineiro İdari Kurulu'nda anlaşmaya varmıştı. Atletico Mineiro da Fred'i transfer etmek istiyordu ama Brezilya ekibi oyuncu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyor. Yani şimdi bu oyuncuları isteyen kulüpler de şunu çok iyi biliyorlar. Yani bu yabancı sınırı nedeniyle, yabancı kontenjanı nedeniyle kulüpler bu oyuncuları elinden çıkarmak zorunda. Dolayısıyla bu nedenle bu oyuncuları ya bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyorlar. Atletico Mineiro CEO'sunun bir açıklaması vardı. Bir de Zile basına yaptığı açıklamada. Biz Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinin durumunun netleşmesini bekliyoruz. Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle belli şey olurduk ama biz bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeyeceğiz ifadesi kullanıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ne yaptı? Ya, teknik direktör İsmail Kartal zaten Fred'in en iyi kariyerinin en iyi dönemi İsmail Kartal döneminde gerçekleşmişti. İsmail Kartal da takımda tutmak istiyor ki biz Gornik Zabrze maçında büyük ihtimalle Fred'i ilk 11'de göreceğiz. Orta saha rotasyonu diye.
1: Doğru, Kante yok.
0: Şimdi Fenerbahçe'de şu ana kadar yabancı oyuncularını bakın Avusturya kampına çok kalabalık bir kadroyla gitti Fenerbahçe. Neden bu kadar kalabalık kadroyla gitti? Çünkü Avusturya kampı öncesi oyuncular hangi oyuncularla yollarını ayıracağını ifade etse veya götürmese bazı oyuncular bu oyuncuları yollarını ayırırken de zorluk yaşayacaktı Fenerbahçe. Şimdi yapılacak transferlere göre, ihtiyaçlara göre, gelen tekliflere göre biz Eylül ayında belki Gornik Zabrze maçına ilk 11'de çıkan bazı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe gruplara kalırsa orada görmeyeceğiz.
1: Çok
0: Fenerbahçe
1: güzel.
0: Bu oyuncuları da transfer dönemi bitene kadar değerlendirmek istiyor. Yani elinden bedava bir şekilde çıkarmak istemiyor. Oyuncularını bonservis geliriyle, bonservis geliri ederek, elde ederek göndermek istiyor. Tabii kulüpler de özellikle yabancı kulüpler de burada her şeyi yakından takip ediyorlar sonuçta. Ve bu yabancı kuralında 16-4 kural nedeniyle elinde yabancı bir, elinde zaten 21 tane yabancı oyuncum var. Dolayısıyla bunu göndermek zorunda olduğunu biliyor ve onlar da bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
1: Çok mantıklı.
0: Fenerbahçe yönetimi de şu ana kadar mantıklı bir şekilde hareket ediyor ve tüm oyuncularını kampa götürdü. Tüm oyuncuları görmek istedi. Bu süreci de şimdi transfer sürecine kadar istediğiniz kadro oyuncuyu yazabilir, transfer dönemi sona erene kadar kadroyu istediğiniz oyuncuyu yazabiliyorsunuz. Ama o süreci de bu şekilde değerlendirmek istiyor Fenerbahçe. Elindeki oyuncuyu bedava vermek istemiyor. En azından bonservis bedeli elde etmek istiyor.
1: Valla çok net bir şekilde anladım abim. Yani hakikaten çok net bir şekilde bence dinleyicilerimiz de kafasındaki soru işaretleri giderdik diye düşünüyorum İrfan abi. Son çok kısa bir sorum var, sonra teşekkürümü edeceğim ama Vedat Gornik maçına yetişecek mi? İkinci maça en azından kesin yetişir diyebiliyor muyuz abi?
0: Şöyle, ikinci maç kesin olarak yetişecek. Vedat'ın tedavisi çok olumlu ilerliyor. Zaten sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalmıştı. 24 saat esasına göre yoğun bir tedavi programı uygulanıyor kendisine. Şu anda son çekilen MR'da da iyileşmenin olduğu ifade ediliyor. İlk maçta yani Gornik maçının kadrosuna yer alacaktır. Ama ilk maçta ilk 11 başlamaz ama son 15 dakika veya maçtan sonra maçın sonuna doğru oyun atacaktır teknik direktör İsmail Kartal. İkinci maçta ise 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecek. Şu anda Vedat'la ilgili dediğim gibi olumlu haberler geliyor. Ve iyileşme sürecinin oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii burada Vedat Mor için de bunda çok büyük bir etkisi var. Oyuncu da kendisine çok dikkat ediyor. Bireysel programını sıkı şekilde uyguluyor. Ve tedavi sürecinde de sağlık eğitiminin kendisine verdiği programı arifini uygulayarak ve 24 saat esasında uygulanan tedaviyle de daha hızlı bir iyileşme gösterdiğini söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan abi çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İrfan abi bizimle beraberdi. İrfan 25'le konuştuk. Fenerbahçe'nin birçok detayına değindik. Aslında spesifik

spesifik sorular sormak istedim. Çünkü taraftarın kafasında belli başlı sorular var. Yani bu kadro neden çok kalabalık? Mason Greenwood ne oldu? Vedat maça yetişecek mi? Gibi aslında doğrudan direkt sorularla ilerledik İrfan abiyle beraber. Bir dinleyicimiz radyo ile alakalı bir herhalde bir bağlantı sıkıntısı ile alakalı bir şey yazmış. Vallahi şu anda nasıl durum bilmiyorum ama dinleyenlerden mesajlar geliyor. Onu söyleyelim. Olabilir. Bir dinleyicimiz de birazcık aslında Aral Çimşir ve Can Uzun iki değerli oyuncu kamuoyundan futbol anlamında potansiyelleri yeteri kadar değerlendirilememiş olmasının çok üzücü olduğunu söylemiş. Bu iki isme aslında biraz daha değinmemizi istemiş. Bir iki üç dakika değineyim istiyorum. Yani en azından bugünkü akışımızda böyle bir şey yoktu ama böyle bir istek varsa tabii ki biz de kırmayız. Tabii ki değinebiliriz. İbrahim Bey'in mesajı var. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Aral'ın çok özel bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla izlemedim ama izlediğim üzere şöyle söyleyebilirim. Yani 3-4 maçını falan izledim Aral'ın. Yani çok fazla elimde veri yok. O yüzden de çok büyük cümleler kurmak da istemiyorum Aral hakkında ama yani izlediğim kadarıyla yani çok net bir sol kenar oyuncusu. Çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Zaten yani o tabelayı yapmasının sebebi de yani rakip savunmaların birazcık sıkıntılı olmasının yanı sıra çok rahat yön değiştirebildiği ve çok İngilizce'de agility dediğimiz yani tam Türkçe mealini bilmiyorum ama çevik diyelim. Çok çevik bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Aral Çimşir'in ve mutlaka bence Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Hele hele 10+4 kuralı için yani biçilmiş kaftan ve anlaşılan bonservisinde ben gayet ederi olduğunu düşünen taraftayım Aral için. Yani Trabzonspor gidebileceği bence en iyi seçeneklerden bir tanesiydi Aral'ın. Çünkü zaten yani oyuncuların genç oyuncuya verilen değerin ne kadar özel bir iş yaptığını görüyoruz. Yani genç oyuncuya verilen değerle beraber Aral'ın o bölgede mutlaka yıldızlaşabileceğini düşünüyorum ki arkasında Sidney Cabral gibi bir bekle oynayacak. Zaman zaman Mustafa Eskerilaç'la oynayacak. Yani Saviola geldi aynı zamanda. Ki Saviola hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. İzlemedim oyuncuyu. Yani mutlaka katkı verecektir sol kenarda ve şu anda Trabzonspor'da aynı zamanda sağ kenar oyuncusu ismi de konuşuluyor. Birazcık daha benim futbola bakışımla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Sağ kenar oyuncunun da oyuncusunun da en azından biraz daha topa yani 10 numara karakterli bir sağ kenar oyuncusu olabilir. İyi olabilir böyle bir oyuncu. Yani topu ayağında tuttuğu zaman yani bir saniye bekleyerek o pas açılarını görebilen bir oyuncu olursa Aral bence daha fazla verim verir sol kenarda diye düşünüyorum. Yani Can Uzun'la ilgili konu şu. Can Uzun'un bir kere tam olarak net bir mevkisi olmayan bir oyuncu olduğunun kanaatindeyim ki bu iyi bir şey bence. Zaman zaman bunu forvetlerde kötü bir şey olarak yorumlarız ama Can Uzun'u siz sol forvet olarak da sağ forvet olarak da merkezde de yani 10 numara 9.5 numara gibi de konumlayabilirsiniz veya bir çift forvetin ikinci forveti olarak da konumlayabilirsiniz. Ki zaman zaman takımlar sahte 9 olarak da kullanabiliyor. Ki gördük bunu Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun nezdinde. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ki yani milli takımda belki farklı bir düzen olsaydı Can Uzun çok daha başarılı olabilirdi. Yani sahte 9'u canlı oynasak çok daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim ama tabii ki yani futbolu tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi biliyordur. Her ne kadar çok fazla eleştirilse bile ki bugün Trabzonspor konuşmak kısmıyla alakalı bir eleştiri gelmiş. Ya ben çok şaşırdım. Normal şartlarda birçok yani şeyi konuşuyoruz. Birçok takıma değiniyoruz ama Trabzonspor'da her yayında konuşuyoruz. Bugün yani bu seansta çok fazla yer ayıramayacağım için en azından biraz aralıda bir Trabzonspor konuşmak istedim. Bir sonraki yani öğleden sonra bir dinleyeceğiniz seansta da böyle bir tasarrufumuz olur. O şekilde bir yayın akışı belirledim. Buradan anlayışınızı rica ediyorum ama yani Trabzonspor'u özellikle pazar günü çok özel bir program yapacağız. Trabzonspor'la başlayacağız hatta. Bunu da söyleyelim. Hatta ilk bir saate yakın Trabzonspor konuşacağız. Onu da söylemiş olalım. Görüyorum mesajlarınızı. Ona istinaden söyledim. Resul Bey yazmış. Yani hiç bu konuda yani şüpheniz olmasın. En azından
bu konuda yani hak geçtiğine inanıyorsanız söyleyin. Çok güzel bir mesaj. Bu konuda daha fazla bir tasarrufa gidelim demeye çalışıyorum. Herkesin dileklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Burada bir aile havasında Radyo Gold'de yayın yapmaya gayret eden bir yayıncıyım ben de. O halde çok kısa bir araya gitmek durumundayım.

0: diyelim. Reklamı biraz geciktirdik. Reklam beklemez.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messine'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi ile Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messine'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, programın son bölümüne geldik. Fenerbahçe konuşuyorduk. Aralarda Trabzonspor konuşuyorduk bir dinleyicimizin hatırlatmasıyla beraber. Hatta biraz sonra Efe Başak bizlerle beraber olacak. Ancak bir çok ufak bir işi varmış. Bana arada hemen mesajını gönderdi. Birazdan bağlarız Efe'yi diye tahmin ediyorum. Efe gelince biraz da Fenerbahçe ile noktalarız. Ama Trabzonspor'da konuşmak isterim. Arada ben konuşayım istiyorum. En azından Resul Bey'in kırmayalım. Yani burada bir mesaj gelmiş. En azından bu şekilde bir tasarrufumuz olsun. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor yönetimini transferden sorumlu yani bütün kişileri kutlarım. Şu yüzden kutlarım. Yani ünlü olan bir oyuncunun yani mesela Sidney Cabral transferinden bir bahsedeceğim çok kısa. Birazdan Efe Başak da bizlerle beraber olacak hatta attığımızda. Ona da merhaba demeden önce çok kısa bir Trabzonspor'la hakkında 1 dakika 2 dakika konuşmak isterim. Yani Sidney Cabral transferini Cape Verde bu kadar meşhur olmadan yapmak da çok büyük bir başarı. Asıl Sidney Cabral transferini yapmak evet tabii ki bir başarılıdır ama bu oyuncu bu kadar meşhur olmadan, vitrine çıkmadan bu oyuncuyu görüp yapmak çok büyük başarıdır. Ki bunu Trabzonspor çok fazla yapıyor ve Trabzonspor bu tip oyunculardan artık kar eden bir modele döndü. Yani birçok kulübümüzün örnek alması gereken gerçekten akılcı ve son derece sağlam adımlarla giden bir rotada olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani sadece Sidney Cabral transferini şu anda konuşacağım ama tabii ki birçok programımızda Trabzonspor'da konuşacağımızın bilgisini verelim. Biraz da Fenerbahçe diyelim. Efe hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Selam Can. Biraz geciktim. Kusura bakma.
5: Estağfurullah. Bize de en azından Resul Bey'i kırmama şansı tanıdın. Birazcık bardağın dolu tarafından bakarak da Trabzonspor hakkındaki en azından bir iki tane görüşümü aktarmış oldum o sırada. Efe tabii ki sen Fenerbahçe'nin mevcut yönetimini, her türlü Fenerbahçe'nin dinamiğine çok hakim birisin ki zaten bir kongreyesisin vesaire vesaire, yani Fenerbahçeliliğini herhalde sorgulayacak çok da fazla kişi yoktur. Şimdi tabii ki şu soruyu soracağım öncelikle. Yani sana göre, ki İrfan 25'le konuşuyorduk, aynı soruyu ona da sordum ama sana da sormak istiyorum. 42 kişilik bir kadro var. 16+7 yani 23 adet yabancı futbolcu var mevcut sözleşmeli şu anda Fenerbahçe bünyesinde. Bu oyunculardan sence nasıl çıkılacak? Hangilerinden çıkılması gerekiyor ve bu süreçlerde Aziz Yıldırım yönetimi nasıl hareket eder diye sormak istiyorum abi.
6: Öncelikle tekrardan selamlar. Fenerbahçe için bir kamp dönemi gerçekleşiyor şu an Avusturya'da. Hazırlık maçlarıyla beraber Avrupa'daki maçına odaklanan bir takım var. Elbette en büyük sorulardan bir tanesi kadrodaki bu genişlik. Özellikle yabancı sayısının fazla oluşuyla beraber çıkacağımız tabii ki bir sürü oyuncu olacağına inanıyorum ben. Hazırlık maçlarındaki performanslara göre Türkiye Ligi'ndeki takımların da kiralama isteği olacak. Ama bu maaş yükünden kurtulmak daha zor bir şey. Yani oyuncuyu satmanız, elden çıkarmanız daha zor bir şey. Fenerbahçe tabii ki yani şu an bu Avrupa ön elemesini geçtiği takdirde kulüpteki yani futbolcuların birazcık daha hangi futbolcuların kalacağı, hangi futbolcuların gideceği daha netleşir. Ama şunu da söylemek lazım. Bir futbol kulübünün en iyi geçirdiği vakit sezon başıdır genelde. O idmandır. O havaların güzel oluşu, işte hazırlık maçları. Lig başladığı zaman, tempo başladığı zaman o birazcık daha biliyorsun düşüşler yaşanıyor.
5: Doğru.
6: Hani o yüzden bu hani hemen futbolcuları elden çıkarabilmek için işte futbolcunun isimleri yazılır. İşte Bekao mesela çok iyiydi. İşte ne bileyim Levent Mercan, Bartu Elmas her sene söylerler böyle. yani açıkçası senin de soruna cevaben çıkacağımız oyuncular zaten kaleci Livakovic'ten başlayarak stoperde geçen sene olduğu gibi Bekao, Diego Carlos, hoca çok beğendi diyorlar, Mimović U23'ten U22'de galiba bizde sanırım.
5: Kontenjan dahilinde, kontenjan dahilinde.
6: Onu da tutabilir yani, elimizden çıkacak yabancı da olabilir. İşte Ederson büyük ihtimalle kalır. yani Musaba çok ismi yazılıyor. Musaba, Musaba'nın ismi ve Nene'nin herhangi bir satışı olup olmayacağı, onlar birazcık. Yani en az 7-8 oyuncudan çıkabilir Fenerbahçe. Yabancısından özellikle kiralıp satabilir. Amrabat mesela nasıl olacak Fas şimdi? Belki Amrabat da dönecek. Amrabat hoca beğenirse. Ben Amrabat'ı beğeneceğini düşünüyorum bu arada.
5: Yani Amrabat veya Fred'den biri kalır gibi mi yorumlamalıyız?
6: Abi Fred özelinde, Fred'in sözleşmesinin sonu 2027 Haziran, artı bir de uzatma opsiyonu var. Fred zaten ya Brezilyalı 4 sene sözleşmeyi, 4 artı bir sözleşme almış. İlk 1,5 senesi oynayıp son bir sonraki 1,5 sene çok iyi performans göstermeyip son senesinde oynamak isteyecektir. Ya forma savaşı vereceğini düşünüyorum Fred'in. Kante özelinde de, Kante yani benim yorumum Kante özelinde daha farklı ama Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp düşünüyorum. Tedesco zamanı iyi oynadığı kadrolardan John Duran, Talisca, Asensio, Kante, Gendozi olduğu bir dönemde. O yüzden Gendozi Kante çıkarabilir ama hani eğer Avrupa'ya gideceksek, eğer bir de ligde oynayacaksak İsmail gibi işte Fred gibi oyunculara ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Çünkü artık Türkiye Ligi eskisinden daha nasıl diyeyim, Türkiye Ligi'nin kalitesi arttı bence.
5: Yani ligin kalitesi yani sadece büyüklerle alakalı değil, Anadolu takımlarının da iyi kadrolara sahip olduğunu ifade etmeye çalıştım. Onu sorayım.
6: Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hani bu ilk Başakşehir'i de sonra dahil edersek Samsun'la Başakşehir de arkadan geliyor. Yani oyuncular buraya eskiden emekli olmaya gelirdi hani maaşı gözetmeksizin, fakat şimdi kariyer planlaması yaparken açıkçası bakıyorum genç oyuncuları daha erkenden para kazandırmaya, sonrasında onları böyle 26-27'den sonra, yaş 20 o yaş aralığından sonra daha böyle rekabetçi kulüpleri alıyorlar mesela. Daha enteresan yani, değişti o dinamik diye düşünüyorum.
5: Yani o dinamik hakikaten bence de biraz değişti yani sonuç olarak. Yani benim itirazım birazcık çok yüksek maaşlar verilmesi konusu, evet, ama dediğin doğru yani bu arada.
6: Onun dışında da bakalım yani Fenerbahçe'nin Greenwood transferinde...
5: Tam onu soracaktım. Ne yapar? İş yapar mı Greenwood, diyor da ne kadar iş yapar? Yani iş yapar da ne kadar iş yapar? Taraftarın beklentisini karşılar mı? Onu sorayım.
6: Ya tabii şimdi nabzı ölçmek lazım. Greenwood eğer açıklanırsa ve gerçekten o havalimanına gelişi bilmem ne, hani takımın yıldızı bu oyuncu mu olacak diye bir soracak. Hani Fenerbahçe aslında takım içinde Asensio'su var, Fenerbahçe'de işte ne bileyim geride Skriniar'ı var, Gendozi'si var. Yani Greenwood'un bir tık hani herkes istatistiklerini paylaşıyor. Lig 1'deki başarılarını işte Kvaratskhelia ile neredeyse aynı performansı verdiğini bahsediyor. Ama yine Lig 1 ile Türkiye'yi de kıyaslarsak Lig 1'de de yani PSG hariç hani Olympique Lyon, Marseille, hani onlardan sonra gene böyle bir hani benzer bir profil var Türkiye Ligi ile Lig 1 arasında bence. Yani çok da hani İtalya Ligi ya da bir Fransa Ligi kalitesi, özür dilerim, İngiltere Ligi kalitesi değil. Yani bu istatistikler paylaşılıyor. Tabii ki yani atmosfere bağlı, onun takımı nasıl kabul edeceğine, mevkisine, direkt sağ tarafa onu koyduğunuz zaman arkasındaki oyuncuyla olan uyumu. Yani çünkü sonuçta siz bir yıldız genç oyuncu getiriyorsunuz yani Fenerbahçe, yani bu İtalya herhangi bir kulüpte onu alabilir. Atletico Madrid konuşuluyor yani.
5: Roma'da var.
6: Büyük bir yıldız yani Fenerbahçe çok şey kazandırır.
5: Peki şunu soracağım yani yani forvet hattını bir okumak istiyorum sana. Forveti boş bırakarak okuyacağım. Yani Vedat Muriç yerine asla santrafor sorusu soracağım sana ama şöyle bir sorayım. Soruyu şu şekilde şekillendirmek istiyorum. Greenwood sağda, merkezde Asensio, solda Kerem, nasıl bir forvet oyuncusu lazım? Ya da nasıl bir forvete gider Fenerbahçe yönetimi? Ya da gider mi?
6: Ben hani herkes bir forvet transferinden bahsediyor elbet. Ama Talisca yani Vedat birinci forvet, ikinci forvet Talisca ya da ikisini beraber oynatabiliyorsa bilmiyorum. En son Vedat çift forvet oynadı son senesinde ve hani gol kralı ikinci oldu gol krallığında.
5: Aynen, Mbappe'nin arkasın.
6: Yani forvet transferi gerekiyor mu? Ya herkesin %70 ister insan herhalde. Yani Fenerbahçe için çok iyi, böyle iyi bir forvet isterler ama hani Vedat, Talisca, belki Sıdıkı'yı da arkasına yazdığı zaman hani gerek var mı? Çağrı, bir de Çağrı Baltay'ı da şimdi deniyor. Belki Ziraat'te de falan oynar bu sene. Ama yani Fenerbahçe'ye forvet gerekiyor mu sorusu yani çok zor bir soru cevaplamak.
5: İkircikli bir soru gibi değil mi?
6: Yani büyük ihtimalle yani kamuoyuna sorsanız, Fenerbahçe'ye sorsanız %70'i gerekiyor der bence.
5: Valla katılırım yani.
6: Sararsan bilemiyorum. Gerçekten takımın içindeki yani o nasıl oynayacağımıza bağlı. O İsmail Kartal'ın oyunundaki şeye bağlı yani. Vedat'ın gerçekten verim alırsak insanlar der ki belki hiç gerek yok.
5: Yani peki Vedat son gösterdiği sezondaki performansı şu anda mevcut kadroyla gösterebilir mi? Ya da daha iyisini mi gösterir diye bekliyorsun? Yani yaşına istinaden da soruyorum ve aynı zamanda oyuncu profillerine istinaden soruyorum.
6: Yani pivot santrafor abi, yani tabii ki gerideki oyunun kurumu daha önemli bence. Açıkçası böyle bir 9 numara gibi değil de birazcık da pivot forvet olduğu için o topu getirmemiz gerekiyor oraya kanatlardan ya da ortadan. Yani Vedat'la topu buluşturabileceğin tarzda pivot forvet, işte ceza alanı içinde tehlikeli, son vuruşları tehlikeli. Talisca gibi bir tık daha merkezde gezen, topu ceza sahası dışında bekleyip de hani şut özelliğini kullanan bir forvet değil.
5: Doğru.
6: Yani ikisi de aslında farklı tipler. Belki yan yana oynadıkları zaman birbirlerini tamamlayabilirler. Ama biz Talisca, El Nesri'yi gördük. El Nesri, Ceko'yu gördük mesela. O da aslında kağıt üzerinde El Nesri ile Ceko nasıl yan yana oynar diye düşünürsün. Belki üçlü sistemde bir de, ama gerçekten oynadılar yani.
5: Doğru. Yani denendiği maç oldu.
6: Yani Ceko'nun tamamen oyun içindeki o yani alan açmaları, bir sürü kattığı artıdan dolayı El Nesri bu kadar skora katkıda bulundu. Talisca bunun aynısını Vedat'a yapabilir mi? Ben sanmıyorum. Beşiktaş'taki Talisca yapardı belki.
5: Peki
6: ama
5: Vedat o alan açmaları Talisca'ya yapabilir mi diye sorayım. Yani sonuçta pivot olup sırtı dönük, belki bazen Giro gibi servisleri de olan bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak öyle bir denklem konuşabilir miyiz?
6: Yani aslında o da olabilir. Bir de Vedat da Kruze ile oynamıştı Fener'de. Kruze de böyle bir tık 9, hani 10'dan kırık 9.5, hani o da çok bilirsin hani o her alanda vardı. Hep topla buluşmak isteyen. Asensio da mesela öyle bir adam. Yani topu bana ver, top bana gelsin. Yani ama bence senin dediğine katılıyorum. O Ciro gibi oyununu yaparsa Talisca ile uyumda, Talisca ile beraber güzel olabilir. Ama İsmail Kartal çift forvet oynar mı? Yani bilmiyorum, o değişebilir. Takımın gerçekten takımı nasıl kuracağına bağlı. Oyuncularla olan uyumu, mesela Kite, mesela Kite belki bize çok şey katabilir taktik anlamında. Büyük kulüplerde oynamış bir futbolcu. Yani Liverpool görmüş bir futbolcu, Hollanda bir takımında gerçekten önemli.
5: Üst düzey oyuncu yani, hakikaten katılıyor.
6: Yani kariyerine bakmaksızın herkesin inişi çıkış olabilir. Kariyerinin en başındaki bence en doğalı bu. Yani inşallah Fenerbahçe'ye dediği gibi şampiyon gittim, İnşallah şampiyon geldim gibi bir cümle kurmuştu. İnşallah onu da yapabilir.
5: Peki, çok güzel bir mesajla aslında son cümlelerini almış olduk. Aslında son cümlelerini alalım da teşekkürümüzü edelim Efe. Hakikaten her zaman bize katkılarından dolayı Radyo Gol ailesi olarak sana bir kez daha sevgilerimizi iletmek istiyorum abi.
6: Ben çok teşekkür ederim Can. Vallahi Radyo Gol dinleyicilerine de selamlarımı iletiyorum. Çok güzel program, çok güzel sohbet oluyor her konuda.
5: Çok sağ ol.
6: Sadece futbol değil. Ama Can Genç her şeyi iyi bilir spor konusunda.
5: Estağfurullah.
6: Çok tecrübelidir. Yorumları da çok severiz.
5: Estağfurullah.
6: Her zaman katılım sağlamak isteriz. Çok teşekkür ederim.
5: Bir tanesin abi. Radyo. Bir tanesin abi. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
6: Hoşça kal abi.
5: Efe'yle de son bir bağlantı yaptık. Övgü seanslarını bir kenara bırakalım. Yani bugünlük bu programın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki biraz sonra çok çok değerli içeriklerimiz sizlerle beraber olacak.
4: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24.000 kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına kal.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler başlıyor.
4: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Klasik bir cumartesi 14-16 saatleri arasında sizlere sevgili Efe Uysal'la birlikte eşlik edeceğiz ve günün öne çıkan maçlarını, analizlerini, istatistiklerini sizlere iletiyor olacağız. Yine canlı seansta gözümüze ilişen tahminler varsa da hep birlikte bir heyecan treniyle bilip o tahminleri başarılı bir şekilde almaya çalışacağız. Sizlerin de eğer bugünkü maçlara yönelik varsa önermek istediğiniz tahminler, sormak istediğiniz kuponlar ve almak istediğiniz yorumlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Efe abi hoş geldin.
5: Merhabalar herkese. Ben de güzel bir şans dolu bir gün diliyorum. Can da umarım bize yardım eder. Geçen haftaki gibi.
4: Evet.
5: Bekliyoruz. Gökereş'in şutu. Nereden çıktı? Penaltıyı bile attırdı adama ya. Bütün dünya şaşırdı.
4: Vallahi her türlü desteğe, katkıya her zaman açığız. Candan'la tabii bugünkü oyuncu analizlerini varsa bekleriz. Yine dinleyicilerimizden de tabii az önce YouTube yayınından çıkınca izleyici, dinleyici karışıyor, kusura bakmayın. Karışıyor. Dinleyicilerimizden eğer varsa da yorumlar alalım. Bugün Norveç-İngiltere gece saat çift sıfırda oynanacak. Gece yarısı başlayacak maç. Sonrasında 4'te Arjantin-İsviçre ile birlikte çeyrek finalleri Dünya Kupası'nda bitiriyoruz. Bir çırpıda başladı, bir çırpıda bitiyor gibi yavaş yavaş sona gelmenin hafif bir hüznü oluşmaya başladı Efe abi bende. Sen neler söylersin? Nasıl geçti dün İspanya maçı ya, yorumlarını alalım. Ve genel olarak şöyle bir kupaya Norveç ya maçı öncesi bir değerlendirme rica edeyim senden.
5: Genel tabi olarak biraz yorulduk. Alışılmışın dışında bir tempo var. Normalde bu sezonun bu döneminde biraz biz de nefes alırdık ama Dünya Kupası sayesinde maşallah o grup en iyi üçüncüler son 32 falan derken o kadar çok fazla maç oldu ki her gün hiç aralıksız. Açıkçası tabi yaz anlamında güzel oldu ama biraz maç analize etmekten biraz yorulduk. Dün İspanya maçı tam istediğimiz gibi oldu. Ele kazandıran saatleri dinleyenler eminim ana bahislerde faydalanmışlardır diye düşünüyorum. İspanya'nın korner handikapı, İspanya kazanır, Burcan'dan geldi. Yamal'ın iki şutu, yani hemen hemen ön planda olan her şey geldi diyebilirim.
4: Evet.
5: Bakayım şöyle bir daha bir notlarımın arasına ama kurtarışlar olmadı Courtois'un ama o da biraz erken oyundan çıktığı için olmadı. Bilmem o dakikaya kadar kaç tane vardı belki de olmuştur ama baktığımızda istediğimiz gibi gerçekleşti. Ben Belçika'nın da golünü bekliyordum. Yani Ketelare'nin bir isabetli şutu. Golü de attı hatta. Pas kadar mahkum oynamayacağını düşünüyordum Belçika'nın. İspanya'nın yine İspanya mesela 0.34 gol beklentisi vermiş Belçika'ya ki 0.30 gibi Dünya Kupası tarihinin en düşük bu istatistik tutulduğu günden beri gol beklentisi veren evet bir İspanya var. Yine az gol beklentisi vermesine rağmen Belçika'nın bir golü geldi ki onu da tahmin ediyordum. Benim için güzel oldu İspanya maçı. Şu telefonumun sesini kısmayı da ben de unutayım iki yayın arasında. Unutmayayım onu kısarken. Ana hatlarıyla düşüncelerim bu şekilde. İstatistiksel bahislere yönelik de dünkü maçın özelinde yine birkaç bir şey söyleyebiliriz. Ama sen de istersen bir yorumunu alayım.
4: Evet Efe abi, açıkçası baktığımız zaman konuştuğumuz bazı detaylar vardı. Özellikle son 32'den sonra 16'ya geçerken dedik ki artık yavaş yavaş klasik bahisler biraz daha anlam kazanmaya başlayacak ve bu alternatif bahislerden uzaklaşmamız gereken, birazdan mesafeli olmamız gereken döneme geldik dediğimizde baktık ki mesela gol korner kombinasyonları özel tercihlerden her ne kadar kıymetli görünse de yavaş yavaş son 16'da bazen o goller çıkıp 3 kornerde kaldığı maçlar izledik açıkçası ve yavaş yavaş dediğimiz gibi klasik bahislerin daha kıymetli olduğu anlara geldik. Dün ben İspanya 2 gol atar ve biraz da oranı yükseltmek için maç sonu 1 ve 1.5 üstünde çok durmuştum. Kendi adıma platformumuzda da yazında bunu ön plana çıkartmıştım ben. O anlamda başarılı oldu ama açık konuşmak gerekirse biraz da bahis şansımız yaver gitti diyebiliriz. Çünkü Courtois oyundan çıkmasaydı sakatlanıp maç acaba denge bozulur muydu? Maç uzar mıydı? Benim buralarda biraz şüphelerim var açık konuşmak
5: gerekirse. O yönelik o doğrultuda gidiyordu galiba yani. Evet. İlk uzayan maçlardan biri bu olacaktı. Gerçekten o doğrultuda öyle gidiyordu. Yani biraz ona doğru evriliyordu.
4: Evet, cidden çok böyle bir belirgindi bu oyun gidişatı açıkçası. Evet. İspanya'nın da sanki bu turnuvada tam manasıyla geçmiş dönemlerdeki özellikle son Euro 2024'teki o oyun gücünü sahaya yansıttığını düşünmüyorum ben Efe abi. Mesela Arjantin'de de benzer bir görüşüm var. Birazdan konuşuruz ama bazı takımlar sanki beklentilerinin altında kaldı. Tecrübeyle götürdükleri, biraz daha böyle bir idare ederek götürdükleri maçlar oldu diye düşünüyorum. Yani ben İspanya'yı turnuva öncesindeki beklentimle paralel görmüyorum açıkçası Efe abi. Bilmiyorum, bu görüşe katılır mısın?
5: Fransa'nın ve İspanya'nın galibiyetine verilen oranlar birbirine çok yakındı. 1.44 ve 1.47 idi. Ama Fransa yani maç 0-0 giderken o maçı kazanacağını çok net hissettiriyordu.
4: Evet.
5: İspanya o şeyi göstermedi gerçekten. Yani evet, İspanya az kaldı. Tam maç puan beraberliğe doğru normal sürede kazanamayacak gibi bir görüntü vardı gerçekten. İki oranda birbirine yakındı. Bu zaten Fransa'nın da niye bir numaralı favori olduğunu gösterdi. Gerçekten çok emin adımlarla gidiyor. Bahissel anlamda da birkaç bir şey söylemek gerekirse. Tabii şimdi şutlar en popüler bahis seçeneği oldu bu organizasyonda. Evet. İstatistikler nihayet gerçek değerini buldu.
4: Tabii.
5: Belki futbolda fazla bir şey ifade etmiyor olabilir maç sonucu anlamında. Zaman zaman ama yani tabii ki iddiada çok çok önemliydi. Hele hele şutlar, bütün olayın şutlar üzerine kurulu. Dolayısıyla bir anda özellikle şutlar çok popüler oldu. Dolayısıyla bu popüler bahislerin de biraz oran ve barem anlamında risk merkezi çok fazla lehine çevirmeye başladı. İşte dün mesela İspanya toplam 17 şutta kaldı. 15 ile 18 barem açılmıştı. Ne hikmetse 1.49'du 15 şut artı 15 şut, 18 artının da İspanya'nın 2 ve üzeriydi. Genelde 2 ve üzeri oran yakalamaya çalıştığı için iddia severler ve birazcık evet, da bu eğilimi, bu seçenekleri fark eden risk merkezi o anlamda oranları biraz toplam şut özelinde bayağı bir son 32'den beri çok fazla lehine açmaya başladı. Evet. Oralarda çok patlayanlar oldu. İsabetli şut çok tartışıldığı için, yok direkten dönen, yok şey, yok işte topun içindeki çipten dolayı kaleci avuta gideni de uzansa çıkarmasından evet, falan dolayı isabetli şutlar çok rağbet görmemeye başladı. Ama bunu gören risk merkezi de bence isabetli oranlarda insanlara biraz olsun böyle fırsatlar tanımaya başladılar. Genel hatlarıyla bunu gördüm.
4: Tabii. Ya biraz popüler bu FIFA'nın isabetli şutlardaki kararı

0: tabii ki hem tam anlaşılmadı hem de çok tepki çekmeye başladı. Tam böyle işte şut kaleci kurtardı, isabet diye bakarken birden sayılmayan ya da sayıldıktan sonra eksiltilen istatistikler olmaya başladı. Tabii bu da oyuncular arasında, yani iddiaseverler arasında cidden bir tabiri caizse
1: Soru
0: gerginlik.
1: işaretleri yarattı.
0: Evet, yani bir soru
1: Evet.
0: işareti, bir gerginlik yarattı. Çünkü ya gözümüzde gördüğümüz şut nasıl olmaz diye.
1: Ama
0: FIFA'nın aldığı karar şöyle, dinleyicilerimize de aktaralım. Bu arada önden belirteyim ki ben bu görüşe katılmıyorum ama FIFA'nın aldığı şöyle bir karar var. Topun gidiş yönüne bakıyor. UEFA organizasyonlarında çekilen şutlarda kalecinin topa müdahale etmesi isabetli şut olarak sayılıyor. Avuta gitse de, direğe doğru gitse de fark etmez. Ama FIFA topun gidiş yönünü dikkate alıyor ve bu sebepten dolayı eğer avuta gidecek bir topu kaleci yatıp kurtardı ya da çeldiyse bunu isabetli şut olarak saymıyor. Bu noktada da eğer ki hani
1: tabii.
0: kafanızda bir soru işareti varsa sevgili Radyo Gol dinleyenleri, bu bahisler niye böyle oluyor diye, maalesef FIFA'nın aldığı böyle garip bir karar. Garip diyorum çünkü elimizde metreyle milim milim ölçecek bir durumumuz yok. O falsoyu bir kere
1: Ama
0: nasıl hesaplayacaksınız bazı pozisyonlarda? Bana çok ikna edici gelmiyor Efe abi.
1: toptan kaynaklanıyor. Çok özel bir top kullanıyorlar. Zaten bir diğer ülkelerde kullanılamayacak kadar pahalı bir teknoloji bu. Dolayısıyla mesela bizim işte Orkun'un golü Barış'a yazmasının sebebi o. Eğer Barış'ın poposuna çarpmasaydı o top dışarıya çıkacaktı, düz mantık. O yüzden o top içindeki çip olduğu için o gol Barış'a yazıldı. Ama şimdi senin soruna gelirsek, evet, bu iddia severler için bir aralarında bir soru işaretleri ve gerginlik yarattı bir anlamda, ama şimdi
0: Evet.
1: bizde neden gerginlik yaratıyor? Çünkü bizde hep şut üst var. Anladın mı? Yani
0: Evet.
1: şut üst var ve biz hep
0: Evet.
1: isabetli şutu saydığımız için her sayılmayan isabetli şut sadece üst oynayabilen iddia severler için iyi olmuyor. Ama
0: Tabii.
1: kabul etmek gerekirse dünyadaki bütün bahis firmaları 6 da, yani
0: Evet.
1: 17 şut olur olmaz bahisleri de açtığı için o açıdan bir soru işareti yok. Hani desen ki bunu, anlıyorum ben senin ne demek istediğini. Bir nevi adeta bunu bahis firmalarının lehine istatistikler tutuluyor diye yorumlayabilirsin, ama eksisi de var. Hatta ben
0: Evet.
1: sana şöyle de bir şey söyleyeyim. Madem bu kadar biz bu topun yönünü vesaireyi biliyoruz, o zaman isabetli şut kavramı şu şekilde de değişmemeli mi? Mesela bloklanan şut, tamam mı? Adam blokladı.
0: Evet.
1: Ama o top eğer o adama çarpmasaydı direkt gol oluyordu.
0: Yönü
1: Mesela
0: kaleydi, evet.
1: o zaman o şutu isabetli say o zaman.
0: Tabii. Engellenen şut olarak değil. Tabii.
1: Engellenen şut olarak yazma. Nasıl ki ceza sahası çizgisi üzerinden son adam topu çıkarıyorsa ona isabet yazıyorsan, ki bu isabetli sayılıyor. Eğer son adam veyahut da işte o top ona çarpmasaydı, direkt bariz gole girseydi, nasıl ki gol isabetli sayıyorsan, eğer bu tip organizasyonlarda sen o şutun hızını ve yönünü tam tayin edebildiğine göre bloklanmışları da isabetli say o zaman. Nasıl kaleci dışarıdayken topu kurtardıysa isabetsiz sayıyorsan ve kurtarış da vermiyorsan kaleciye,
0: Tabii.
1: değil mi? Kurtarış da vermiyor düz mantık o zaman.
0: Tabii.
1: O zaten iyice bir saçma. O yüzden diğer tarafta da ver. Ne kadar güzel ki ama işte bu bahisler sayesinde gerçekten bunlar tartışılıyor. Ama eski bir istatistikçi olarak, bu işleri yaparak başlamış olarak, özellikle şutlar ve isabetli şutlar, yani her daim en soru işaretleri içinde olan, en objektif olunamayacak bazı durumlarda subjektif durumlardı. Özellikle de o çip mip olmadığı zaman, ki şimdi yine aynı durum olacak. Bu tartışma çok çok uzun süredir olan bir tartışma. Bir şeyi kabul etmek ve o prensibi uygulamak lazım ki sonuçta bu bahis oynuyor insanlar bu seçeneklere. Sanki normal sezondaki Opta'nın istatistikleri soru işaretlerini ortadan kaldırmıştı. Direkt
0: Evet.
1: gibi, bloklanan gibi tartışmaya açık kavramlar olsa da en azından neyin ne olduğu

0: belliydi. Herkes artık ya üzülüyordu. Lan diyordu, kaçtı canım isabetli şut. Olur mu ama biliyordun. Çok da itiraz edemiyordun. Çünkü kural belliydi. Burada biraz böyle izafi olduğu için bir sıkıntı yaratıyor. Ama dediğim gibi şut ve isabetli şut istatistikçiler arasında en tartışılan kavramlardan bir tanesidir.
1: Evet ya.
0: Gerçekten buna karar vermek kolay olmuyor.
1: Bir de şöyle Efe abi, demin çok güzel bir şey söyledin. Sadece bizler açısından bu durumun ben bir negatif pozisyon içerdiğini düşünmüyorum açıkçası. Aynı zamanda mesela iddia için de bence bir risk içeriyor. Çünkü oyuncuyu bu marketlerden uzaklaştırıyorsunuz otomatikman. Yani bu marketlerin cazibesini ortaya koymamız gerekirken şimdi ben şuta alacağım ki ben birazdan mesela Norveç maçında da isabetli şut önereceğim buna rağmen, ama
0: Bak ona rağmen öneriyorsun işte.
1: ya işte tamamıyla şey, ama yine akşam kafamda bir soru işaretleriyle birlikte işte aslında bunların pek olmaması gerekiyor diye ben bir düşünce içerisindeyim. Biraz daha cazibeyi arttırmamız lazım, ama FIFA'nın bence bu karardan dönmesi daha doğru olacak. Çünkü UEFA organizasyonlarında sene içinde Şampiyonlar Ligi'nde de göreceğiz. Bunların hepsi isabetli şut olarak
0: Tabii.
1: sayılacak Efe abi, ama FIFA'nın aldığı böyle bir karar var. Hepimiz de yanılgıda bırakıyor. Bakalım turnuvanın geri kalanında umarım herhangi bir bu tarz böyle bir bizleri üzecek pozisyonlar yaşamayalım. Umarım böyle net gri olmayan net
0: Size şöyle
1: pozisyonlar
0: söyleyebileceğim şey şutlarda isabetli şutlar oran barem anlamında biraz daha cazip şu anda iddiada toplam şutlara nazaran. Yine diğer bahislerde de takım istatistiklerine dayalı bahislerde de taç bahisleri oran barem anlamında cazibesini koruyor. Büyük ihtimalle senin dediğin çok doğru. Birazcık iddia o yöne doğru çekmeye çalışıyor. Taçlara ve isabetli şutlara. O yüzden oradaki teklifler daha güzel. Ve dediğin gibi ne kadar fazla seçenek o kadar fazla bahis firması için bir avantajdır. Bahis
1: tabii.
0: firmaları asla bir seçeneğe çok yoğunlaşmasını istemez oyuncunun. Böylece 1800 seçenek vererek dağılım yapar ve çoğu zaman seçeneklerde bir eksi artı olduğu için ve zaten en büyük veren firmada 100, iki seçenekli olanlarda 1.90 1.90 verdiği için bahis firması o iki seçeneği de yakın miktarlarda dağılmasını ister. Her açıdan para kazanır o zaman çünkü. Ve çok oynanır öyle olunca. Dolayısıyla dediğim gibi bu alternatif bahisler her ne kadar oyuncuya çok keyif verse de bahis firmalarının en çok para kazandığı marketler o piyasalardır.
1: Evet. Dediğin çok doğru. Bu kadar mesela oyun çeşitliliği, tercih çeşitliliğinin de olması aslında oynatan için, iddia şirketi için büyük bir avantaj. Aynı zamanda gerçi bizler için de bir keyfi bir durum söz konusu. Çok güzel böyle bir denemeler. İşte özellikle mesela turnuva öncesi hatırlıyorum. Ceza yarı sahanın dışından gol atılır. Turnuva tarihinde ilk defa olacak bir şeydi. Yarı saha gerisinden gol atmak. Onu açılar.
0: Rövaşata ile
1: Rövaşatalar
0: gol.
1: atalar. İşte 9 numaralar, 10 numaralar. Ne yaptın oradaki istatistiği bu arada Efe abi? Takip edebiliyor musun? Yediler yakalamadı değil mi bizi?
0: Onlar önde gidiyor.
1: Yediler mi?
0: 10 önde gidiyor.
1: Ha,
0: 10.
1: 10 önde gidiyor. Onlar deyince ben de yediler vallahi.
0: Onlar
1: Tamam.
0: önde gidiyor
1: Sayısal
0: diye
1: olarak 10 numaralar
0: şey
1: önde gidiyor.
0: yapıyorum da valla onları tek tek hesaplamak bir yerde tutuluyordur o muhakkak ya o kadar da bizim sonuçta bu bahislerin de tutulduğu bir yer vardır kolay da bulunabilecek ama o kadar hızlı bulunamadığı için tek tek manuel onlar en son baktığımda önde gidiyordu. Çeyrek finalde çok büyük bir değişiklik olmamıştır diye düşünüyorum.
1: Peki
0: Dün kim attı golleri?
1: sana şöyle bir pas atayım.
0: Kim?
1: Çeyrek finaller birazdan konuşacağız tabii, ama bir 5 dakika sonra reklama gideceğimiz için ben Norveç İngiltere'de seni çok fazla kesmek istemiyorum. Onun öncesinde sana daha böyle uzak bir pas atmak istiyorum. Fransa İspanya Salı günü oynanacak saat 10'daki maçın oranları açıklandı ilk etapta. Göz atma fırsatı buldun mu bilmiyorum, ama şöyle söyleyeyim sana.
0: Dur
1: Fransa
0: söyleme.
1: kazanır. Ha
0: Söyleme.
1: tamam.
0: Bir tahmin etmeye çalışayım
1: Buyur
0: oranları.
1: abi. Buyur abi.
0: Oranları bir tahmin etmeye çalışayım. Düz mantık Fransa favoridir bir kere. Ama asla öyle 1.70'ler 1.80'ler falan olmamalı diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum 2.05 vermiştir Fransa'ya.
1: 2.11. Abi güzel bir yaklaştın. 2.11 Fransa galibiyeti.
0: 2.11 Fransa galibiyeti. 3. İspanya'ya da söyleyeyim bir dakika. 2.70 2.60
1: 2.93 İspanya. 2.11'e 2.93.
0: Bak ben daha az verirdim. Daha az verirdim İspanya'ya nedense. Alt üstü de bir alt üstü tamam. Dur onu da tahmin etmeye çalışayım.
1: Buyur.
0: 1.62 2.5 üst 1.75 2.5 alt.
1: 1.72 2.5 alt 1.76 2.5 üst.
0: Üst. Üstte de biraz oran yüksek geldi bana. Evet, niye var, acaba? İspanya'dan
1: karşılıklı
0: dolayı.
1: Gol var. 1.58 karşılıklı gol yok. 1.94 sanki 2-3 gol bandına oturacak bir maç gibi. Birbirini uzayabilir gibi.
0: O zaten şey oldu yani. Bu 2-3 gol zaten. Herkes böyle IQ, ya zaten liglere bakın %52 2-3 gol %50 bitiyor. Maçların yarısı 2-3 gol bitiyor zaten çoğu ligde.
1: Evet.
0: Gel gör ki bu bahisi oynamak öyle kolay bir olay değil yani. Ne zaman oynarsan yatarsın 2-3 golde. Böyle bir kuralı vardır 2-3 golün. Pis bir şeyi vardır yani. Değil mi? Herkes aynı fikirde bende.
1: Valla gerçekten Elil kolay kolay gitmedi ama Vural abinin ismiyle özdeşleşen bir bahis. Ona da çok selamlar olsun buradan. Ben açıkçası Fransa-İspanya maçında ilk baktığım şeylerden bir tanesi. Tabii ister istemez göz değiyor tabii maç sonu 1-0-2 anlamında ama seçeneklerin içine girdiğim zaman ilk merak ettiğim ve baktığım şey hangi takım tur atlar? 1.54 ile Fransa tabii. Favori gösteriliyor. 2.01 İspanya'nın tur atlamasının oranı. Ben şimdiden belirtmek isterim ki o döneme kadar tabii futbol olarak bir şey değişmezse dergiye seçimim bu olacak hep abi. Fransa tur atlar.
0: O kadar emin olma.
1: Ya, tabii
0: İspanya
1: ki sonuçta,
0: bu maçlar için yaratılmış bir millet
1: futbolu,
0: yani diyeyim ne
1: bak,
0: diyeyim
1: futbolu,
0: böyle bir
1: her şey olabilir Efe abi ama ben açıkçası turnuvanın ilk maçından geldiğimiz son noktaya kadar yarı finale kadar baktığım zaman Fransa'nın duruşuyla İspanya'nın duruşu arasında bence Fransa lehine ibre biraz daha kayıyor gibi geliyor bana.
0: Zaten ibre onunla dönüktü. Her geçen maçta daha da döndü tabii ki. O ayrı konu. Zaten 2-11 verilen oran. Bu 2-11'lik oran da İspanya'nın yüzüstü hürmetine mi denir? yani
1: İspanya kaynaklı bir oran.
0: İspanya tabii. Kaynaklı yani. İspanya bakma. Yani bence burada öyle bir çok da net Fransa. Bu erken final. Bu kadar basit.
1: Yeter. Erken final
0: yani. Arjantin halini gördük. Fransa'da, İspanya'da şu anda niye iki tane favori olduklarını çok net ispat ettiler. Evet, Fransa biraz daha ayrıştı İspanya'dan ama İspanya'nın da maçı geldi yani. Bu maç finalleri iyi oynar İspanyollar.
1: Portekiz'i 91'de yıktılar. O da bir final görüntüsünde bir maçtı. Ama orada da Portekiz'in işte genel olarak o yetersiz duruşu diyeceğim tırnak içinde İspanya'ya yaradı ama ben tabii ki tekrar belirtiyorum futbol her şeye açık bir oyun ama ben Fransa'nın bu turu geçeceğine inanıyorum. Yani Fransa ile İspanya'yı teraziye koyduğumda Fransa biraz daha ağır basıyor Efe abi. Ben
0: aralarında 1.54'ten... yakın bir zaman önce oynadılar mı bunlar? Hatırlıyor
1: muyuz? Belki Uluslar Ligi falandır. Bir bakmak lazım.
0: Değil mi? Bakalım bir karşılaştıralım. Yani. 0506 5-4. Bu neydi ya? Uluslar Ligi mi?
1: Ona bakarken bu? İstersen bir reklama gidelim Efe abi. Dönüşte
0: Uluslar Ligi yarı final evet.
1: Ona 5-4. Bir bakalım. Kısa bir reklam arası. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messine'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi'li Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messine'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
6: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
7: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımıza reklam sonrası devam ediyoruz. Evet, o Uluslar Ligi müsabakasıymış değil mi Efe abi?
8: Evet, Uluslar Ligi
7: 5-4.
8: Evet, geçen sezonda Avrupa Şampiyonası yarı final 2-1. Çok benzer kadrolarla.
7: Ama benzer yani... oyunlar değil diye düşünüyorum ben.
8: Bu oyunu değiştirebilir İspanya, potansiyeli var yani. Dolayısıyla bugün ben oranların niye dengeli olduğunu görüyoruz. Valla İspanya için hep ne diyorduk? Bu takım İspanya bir altın jenerasyon yakaladığı zaman öndeki iki turnuvayı domine ediyor. Yani geçmiş yıllarda hep bu böyledir yani. Yakalar. O jenerasyonu yakaladı mı? Yakaladı sanki. Avrupa Şampiyonası, Fransa'yı yarı finalde yenmiş yine 2-1. Dur bakalım, daha ona vakit var ama psikolojik üstünlük sanki biraz İspanya'da gibi gözüküyor bu maçta. Dediğim gibi performans anlamında Fransa üstün ama böyle bir psikolojik üstünlük de var son iki maçta.
7: Evet, son maçlara baktığımız zaman. Bakalım onların da intikamlı seviyesinde bir sahaya çıkarsa Fransa, keyifli bir maç izleriz. Bir yandan da şöyle güzel oldu bence. Şimdiden açılan oranlara baktığımızda 2.11'e 2.93. Bakalım maç günü nereye gelecek? Ben onu da çok merak ediyorum. Altın üstün oranı. Biraz orada da merak içerisinde.
8: Hiç değişmez oranlar.
7: Biraz oynar bence Efe abi. 0-10 kadar bir oynamasını bekliyorum ben.
8: Ya o kadar belki oynar da yani hani 3 aşağı 5 yukarı bu civarda olur oranlar.
7: Peki. O zaman yavaş yavaş bugüne geçeceğiz Dünya Kupası ama şöyle bir mesajımız var. Mesajla devam edelim. Efe Bey, Finlandiya yorumları var mı demiş. Dilersen Efe abi önce bir Finlandiya'yı aradan çıkaralım. Bir 25 dakika sonra bir Lahti maçı var. Helsinki ile birlikte oynayacaklar.

0: Finlandiya'yı aradan çıkartıp Dünya Kupası diyelim. Ne dersin, bugün Finlandiya'da neler var acaba?
1: Aa, dün yanıldık Finlandiya'da takip edenler. VPS-SJK maçının gollü geçmesini bekliyordum. Ama maç 1-0 bitti. Gerçi erken bir penaltı oldu. VPS kaçırdı. Ben SJK'nın kazanabileceğini de düşünüyordum. Bir sürpriz de bekliyordum
0: Evet.
1: ama o açıdan da yanıldım.

0: Domine eden takımı pek yok ortada. Kuopion daha çok üstünlüğü ele geçirdi son dönemde. Bugünkü maça şöyle bir bakarken maçın hemen böyle bir maç ön yazısında ilk şey olarak HJK'lı bir savunma oyuncusuna Sissoko'ya işte oynayacağınız zemin doğal çim bir sıkıntı yaratır mı diye bir soru sorulmuş. Yani Finlandiya'da bu yanlış söylemedim. Yani genelde suni çim bir sıkıntı yaratır mı diye genelde takımlara sorarken Finlandiya'da bu tam tersidir. Çünkü takımların çoğunun zemini mevsimsel faktörlerden dolayı yapay çim. Ama işte Lahti galiba oğlu takımlarının doğal çimdir. Ve hemen bu soru sorulmuş. HJK stoperi de demiş ki ya yani bu Ersa zemin uygundur yani bu hiçbir etkisi olmayacağını düşünüyorum demiş ama böyle bir ilk soru da o şekilde gelmiş. HJK'da bir stoperde de bir cezalı var Tikkanen. Dolayısıyla böyle HJK'nın biraz savunma problemli. Bu dönem bu böyle bir zemin eğer bir problem yaratacaksa da düz mantık hani HJK bir gol yer gibisinden düşünebiliriz ki dönüp baktığımızda aralarındaki maçlara gerçekten enteresan bir durum var. HJK bu deplasmanda son 3 maçta mağlup olmuş. Yani bir takıma bir deplasmanda bu kadar şey hakikaten zemine bağlanır mı bilemem ama ters gelen bir deplasman olduğunu söyleyebiliriz. Evet geçen sezon Lahti bir alt ligdeydi. O yüzden hani o da veri 2 sezonun öncesine de dayansa da zeminden kaynaklanıyorsa böyle bir problem. Bunu dikkate almalıyız diye düşündüm ki biraz daha ileri geriye götürdüğümüzde son 5 sezonda bu sahada oynadığı bütün maçlarda Helsinki ilk yarı gol yemiş.
1: Oo.
0: Yani bu enteresan bir veri. Çevirdiği maçlar da olmuş. HJK'da deplasmanda bu sezon 7 maçın 5'inde ilk yarı gol atmış. Maçın istatistiksel olarak doğru seçimi veriler doğrultusunda Lahti'nin ilk yarı bir golüdür. 1.85. Birden iki denenebilir bu maçta. Helsinki bu maçlar hep Helsinki de bir böyle bir uyandırma servisine ihtiyacı oluyor kendine gelmesi için. İlk yarı var oynayabiliriz programımızın formatına uygun olarak. MBS 2 canlı da 1'e düşecek. İlk yarı varın oranı 3.47. İlk yarı 0 ve var. Bir 1-1 hedeflersek 6.28 gibi oranlar var. Yani Helsinki de boş geçmez. Söyleyeyim yani Helsinki de bir şekilde maçın bir zamanında gol atacak. Takımlarda yeni golcüler var. Dün VPS'nin de yeni golcüsü mesela ilk maç golünü attı. Transfer dönemi. Ben genel hatlarıyla bu fikstürün gollü geçeceğine inanıyordum. Dünkü maç 1-0 bitti, yanılttı. Ama bugün Lahti Helsinki ve ardından akşamüstü oynanacak Gnistan maçı çok gollü geçecek gibi gözüküyor. Karşılıklı gollerle maçın üste gitmesini bekleyebiliriz. Her iki yarıda da var. Birden ikiler falan gibi böyle uç seçimlere uygun maç bunlar.
1: Çok güzel. O zaman Lahti maçında canlıya düştüğü dakika reklamdan döndüğümüzde 15 reklamından sonra hemen ilk yarı karşılıklı gol var ya da Lahti golde bir karar verip hızlı aksiyon alalım efendim.
0: Ya evet. Doğru seçim Lahti'nin bir golüdür. İlk yarı 1-0 bitebilir.
1: Tamam.
0: Kupada oynanan maç 24 Ocak'ta çok erken sezon başı bir ifade eder mi bilmem ama Lahti ilk yarıyı önde kapatmış. Maçı da 2-0 kazanmış. Son lig maçı 1-1 ilk yarı 2-1 kazanmış. Ondan evvel kupa 2-0 önde kapatmış. 3-0 kazanmış. Ondan evvel lig maçı 1-0 önde kapatmış. Daha sonra çevirmiş. Ondan evvelki lig maçı 1-1. İlk yarı 1-1 bitecek Fehmi. Bütün planı onun üzerine kuralım bence.
1: Tamam o zaman. İlk yarı karşılıklı gol var. Şu an 3.41 seviyesinde.
0: Düşmüş.
1: Ama biraz düşmüş. Evet. Ama dileyen dinleyicilerimiz de ilk yarı Lahti'nin tek golünü de alabilir. Onun da şu an güncel oranı 1.82. O da biraz bir düşmüş. Onu da söyleyelim. Ama ilk yarı karşılıklı gol var. Kazandıran saatleri ruhuna uygun bir seçim olduğunu düşünüyorum Efe abi.

0: Önce lahti ye, sonra Helsinki'ye attıralım derim ben. Bunu da notumuzu bu şekilde alalım.
1: Yani Lahti atarsa ki yani esas ana bahisim o. Ev ilk yarı 0,5 üst 1,85. Çok güzel olur. Olay tam istediğimiz noktaya gelir.
0: Peki, şu an bakıyorum Wuhan Tri maçı vardı. Henan Wuhan Tri maçı vardı Çin Süper Ligi'nde. Hatta sabah gruplarda Rahmi de bu maçta canlıdan tahminler alacağız. Canlı listesinde var diyordu. Fakat maçta ertelenme kararının olduğunu görüyorum. O maç başlamadı ama Shenzhen King Dao maçı var Çin Süper Ligi'nde. Şu an zaten oynanan tek maç var canlı seansında. Saat 15'te de Chengdu lider sahaya çıkacak. Chengdu maçında da ilk yarı 1,5 üstleri kovalayabiliriz Efe abi. Onlara da bir bakalım. Ama bu Shenzhen maçın King Dao maçında ilk yarı kornerler. Bir tane korner oldu şu an. 5,5 korner üst şu an 1,93. Çin Ligi korner üreten bir lig. Yani görebiliyoruz bunları. Ev sahibi de biraz hakim başladı maça. Ama daha tabii maçın başı. O çok da bir şey söylemek için erken ama ben 5,5 korner üstü 1,94 oldu şu an. Önermek istiyorum Efe abi sevgili Radyo Gol dinleyenlerine ve biz de küçük bir miktar şu an 97'ye de
1: Hangi
0: çıktı.
1: maç?
0: Shenzhen King Dao maçı. Çin Süper Ligi'ndeki tek
1: Hı,
0: maç abi.
1: tamam. 7. dakika.
0: Evet, doğrudur. Şu an 1,99'dan ben 5,5 korner üstü
1: İlk yarı mı?
0: ilk
1: Hı,
0: yarı
1: kapan.
0: evet.
1: Ha, 2-0-1'e çıktı.
0: Açıldı şimdi. Şuttan kaynaklı bir kapanma oldu ama kaleci kurtardı. Tekrar kapandı. Alabilen 5,5'ü alsın diyelim. Bir deneyelim. 2-0-1'lerdeyiz şu an.
1: Denedim.
0: Tamam. Süper.
1: Hiç korner olmadı mı şu ana kadar?
0: Bir korner oldu. Beş
1: Bir,
0: korner daha
1: tamam.
0: sayacağız. Tamam. Evet.
1: Sayacağız. Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Bol şanslar tamamdır. Burası oldu. Peki. Aldık. Bol şanslar diyelim. Kornerleri de sayalım tek tek bu maçta. Peki. Norveç, İngiltere. Kupa evine geri dönecek mi Efe abi sence?
1: 1,74 İngiltere'nin oranı şu an. Bayağı bir yükseldi. 1,60 küsürlerde açılmıştı. En son 76 olmuş hatta. Demek ki Norveç'e oynanıyor.
0: Evet.
1: İnsanlar sadece gönüllerin şampiyonu yapmamışlar Norveç'e, güvenmişler de. Ya ben de
0: Evet.
1: güveniyorum açıkçası. İngiltere, Norveç'le ilgili kafamdaki tek soru işareti ve en önemli soru işareti gerçekten tecrübesizliği. Bu level'da, bu seviyede bu çok önemli bir faktör. Sen her ne kadar Manchester City'nin forveti olsan da, Sörloth olsan da vesaire, Arsenal'ler, onlar bunlar. Yani o takımın tecrübesi çok daha önemli hale geliyor. Norveç onu hissedecek bence bu maçta. Yani Norveç
0: Ya
1: buralara kadar
0: olabilir.
1: geldi. Brezilya'yı bir anda, şimdi artık herkes Norveç'e oynuyor. Artık Norveç'ten beklenti arttı. Dolayısıyla biraz Norveç'in elleri ayaklarına birbirine dolanabilir. Ne olursa olsun. İngiltere 11 kez bu seviyede oynamış. Norveç'in tarihinde ilk yarı çeyrek finali. Yani ve bunlar önemlidir. Kendimizi şu anda yerine koyalım. Norveç İngiltere değil. Türkiye İngiltere oynasaydı büyük ihtimalle çok yani şey İngiltere'nin üstünlüğünde geçen bir oyun olurdu. Bugün de bence maçın sonucu ne olur onu tam kestiremem ama hücum istatistiklerinde özellikle İngiltere'nin ağır basmasını bekleyebiliriz. Çok daha fazla şut atan ki 16 ortalaması İngiltere'nin, Norveç'in 10,6 bu arada. İnanılmaz düşük bir şut ortalaması var. Görünce şaşırdım. Brezilya
0: Evet.
1: maçında 9, fil dişinde 9 çekmiş. Gerçi bunların yarısını isabet etmiş ki zaten isabetli şutu da 5. Yani 10,06 %50 isabet oranı, bu çok yüksek.

0: Forvet
1: Evet.
0: az giriyor pozisyona ama bunu isabet ettiriyor demek bu. Dolayısıyla yani İngiltere'nin topla çok daha fazla oynadığı, baskı kuracağı bir maç olacak. Goller kaçınılmaz görünüyor. Yani evet, çeyrek finaldir. Biraz temkinli geçebilir. 2-3 gol aralığında kalabilir. Aşırı gol de çıkmayabilir ama ya bu maçta iki dünya yıldızı var. Bir tarafta Kane, bir tarafta Haaland. Bu Dünya Kupası yıldızların parladığı bir Dünya Kupası oldu. Gol atmayan, takıma katkı vermeyen o önemli oyuncu kalmadı. En önemli oyuncusu, takımın sembol ismi. Yani böyle bir şeyde sembol isimlerin hepsi gol attılar. Bizde Arda, Neymar dahil. Yani dün Ketelare. Dolayısıyla bugün Harry Kane ve Haaland'a birer tane gol yazabiliriz hatta. Yani her ikisinin de bir golü, her ikisinin de iki şutu, üç şutu. Bunların hepsi güzel seçimlerdir. Çok net, bariz seçimler. Göz göre göre hani en insan ilk aklına gelen budur ama bu kadar bariz olsa da kolay kolay yanıltmaz. O nedenle bu oyuncuların golleri, şut artı bir artı gol gibi seçimlerinin hepsi gider. Bu oyuncular bugün isimlerinin hakkını verirler.
2: Güzel, mantıklı çerçevesinde beraber aynı paralel düşünmüşüz Efe abi. Tecrübe eksikliğini elbette Norveç hissedebilir. Norveç'in şut sayısı az olsa da isabetli şuta oranla iyi bir denge olduğunu aslında baktığımızda bazı takımlar bu anlamda, hücum anlamında çok ekonomik oynuyorlar. Bunu daha önceden de konuşmuştuk. Mesela lig bazında baktığımızda, lig takımları bazında Borussia Dortmund az şut çeker ama isabetlisi daha yüksek olur. Yine İsviçre'de benzer bir görüntüdeydi. Turnuvada birkaç defa konuştuk. Norveç'te yine aynı şekilde bir görüntü var. Yani genel şutları az tutuyor ama açıkçası isabetli şutlar daha başarılı olabiliyor. Ben mesela bugün Norveç'in 4 isabetli şutunu çok kıymetli buldum. Gerekçesini de şöyle bir detaylandırmam gerekirse, ilk oynadıkları Irak maçı, sonraki Senegal maçı, rotasyona gidip 4-1 yenildikleri Fransa maçı, son 32 fil dişi, daha sonrasındaki Brezilya maçı, hepsinde en az 4 isabetli şut çekti Norveç. Yani Norveç'in bugün genel şutlarına gitmek pek doğru olmayabilir ama Norveç'in isabetli şutlarına gitmek, bir de böyle bir hücum hattına baktığımız zaman kaliteli, becerikli ayakları da var. Ben 4 isabetli şutun Norveç adına yanıltmasını beklemediğim bir seçim olduğunu düşünüyorum. Odegaard'lar vesaireler isabetli şutları görürüz diye düşünüyorum Efe abi. O anlamda sen biraz daha toplamdan yanaydın galiba sabahki yayında konuştuğumuz çerçevede.
0: Toplamdan yanayım ama bu o toplam 9 isabetli şutu ben de gözüme kestirmiştim 1.70'ten. Ama bunu dediğin gibi yani Norveç'in şutlarıyla olacağına inandım ben de. O yüzden 4 artıya kesinlikle itiraz etmem. Zaten isabetli toplam 9'la 4 Norveç'in oranları birbirine aynı. Burada benim önceliğim toplam olur. Toplam 9 şut olur, isabetli şut olur. İngiltere'nin de çünkü 5-6 tane bulmasını beklediğimden 4 taneyle beraber Norveç'in 10'a kadar bile ulaşabiliriz diye düşündüm. Çok itiraz etmem tabii ki. Aynı yetende Norveç'in ilk yarıda bir eğer iki isabetlisi açılmışsa özel bahislerde o da kıymetli. Çünkü genelde favori gösterilmeyen takımlar bu eleme turlarında maçların başında bir şeyler yapıyorlar. Böyle şok bir performansla başlayabiliyorlar. O yüzden Norveç'in ilk yarı
2: İlk
0: yarı 2 isabeti 1.97.
2: 1.97. 3 isabeti 3.60. 1.97 oran güzel.
0: Bak bu güzel işte. İlk yarı Norveç 2 isabetli şut çeker. 1.97.
2: Evet. Güzel. 1.97. Tabii bu ilk yarı 2 isabet gelirse maç sonu 4 isabet de benim gelir diye düşünüyorum şu an.
0: Yani tabii. Düz mantık gelir.
2: Güzel.
0: Norveç Brezilya maçında

0: İlk yarı iki tane çekmiş. Beşin ikisini ilk yarı çekmiş. Fil dışında da dördün ikisini ilk yarı çekmiş. Yani hem ilk yarılarda ikişer çekmiş hem de 4-5'e ulaşmış. Yani belki ikimizin de istediği olacak ama bak 2 isabet 1.97, 4 isabet 1.70. İlk yarılarda da hızlı bekliyorsak ya benim tercihim 2 artı olur. Belki ikimiz de kazanacağız ama ben hani en muhtemelini, en oranı da en değerli olanı seçmeye gidersek kıymetli oran ilk yarı 2 isabetli şutu olmalıdır Norveç'in.
1: Ya yani şöyle, orada tek muhalefet edeceğim konu şu olur Efe abi. Az önce senin de bir belirttin yani tecrübe farkı ve hani İngiltere hızlı başlarsa Norveç'in biraz daha oyuna ısınması ve kendine gelmesi, İngiltere'nin tabiri caizse oyun içerisinde tempoyla dövmesinden sonra kendine gelmesi diyeyim, biraz daha geç dakikaları bulabilir.
0: Olabilir.
1: İkinci yarıları bulabilir. Norveç'in biraz daha böyle bir oyuna adapte olması. Eğer ki İngiltere'nin çok sıkı ve süratli bir başlangıcını görürsek eğer. Bu anlamda hani tek muhalefet edeceğim konu bu olur. Ben yine de 1.97'ye değil de 1.70'i ben güvenli olarak cebime koyayım.
0: Süper.
1: Mantalitesiyle. Ben genel 4 şutuna gitmeyi daha doğru görüyorum
0: Oyna.
1: kendi adıma.
0: Tabii abi seçim şansı işte bunlar.
1: Evet.
0: Seçim şansı. Hepsi aynı kapıya çıkıyor ama aralarında ufak bir fark var. Dediğin gibi Norveç o iki isabetliden birini gol atar. Geçmiş olsun. Dört da isabetli gelmez. Çekilir geriye.
1: Tabii o da var. Bu da bir risk.
0: İki isabetli atar. O sırada İngiltere bir tane daha atar. İkinci yarı 10 tane isabete bile gider Norveç.
1: Evet. Bu arada mesajlar yine gelmeye devam ediyor Efe abi. Efe Bey bizi Finlandiya'ya götür deyip gülücükler koymuş Yakup Bey. Selamlar Yakup Bey.
0: Var öyle bir projem. Bir Finlandiya'ya gidip oradan bir şey yapmak ama
1: Güzel.
0: ilgi
1: Tahmin
0: çeker mi
1: anlamında da
0: çekmez mi bilemiyorum yani.
1: çekmez mi abi? Senle yapsa ilgi çeker. Valla
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Finlandiya'ya eğer ki tahminleri de merak ediyorsanız az önce söyledik. Lahti ilk yarı gol, ilk yarı karşılıklı gol var. Gristan maçı gollü geçer şeklinde fikirlerini beyan etti Efe abi. Eğer kaçırdıysanız o bölümü de tekrar etmiş olayım. Nevzat Bey'in bir mesajı var. Selamlar, psikolojik üstünlük İspanya'da olduğunu düşünmüyorum. İspanya'ya üstünlük veren radarlara yakalanmadan yarı finale kadar gelmesi, Fransa'nın herkesin gözünün önünde metiyeler düzülerek gelmesi oyunlarında bir disiplin sorunu yaşatır mı diye Nevzat Bey'in bir sorusu var Efe abi.
0: Ya tabii şimdi bu seviyelerde artık bu takımların böyle psikolojik şeylerini falan çok da düşünmemek lazım tabii. Biz artık her türlü ayrıntıya baktığımız için bunları yapıyoruz. Ama iki takımın da tabii dünyanın şu anda en formda milli takımları bunlar. Aralarında oynanan son iki maçta birisi geçen sezonun yarı finali. 2-1 İspanya'nın yenmesi ne olursa olsun bu level'da bile psikolojik avantajı İspanya'ya çeviriyor bana göre. Uluslar Ligi pek ölçü olmaz ama Avrupa Şampiyonası bir ölçü olabilir. İspanya finallerde hep ayakta kalan bir takımdır. Finallerin takımıdır İspanya. Ama artık bu seviyede bunları ya, tahmin etmek çok zor tabii yani. Anlık performanslar. Bana göre de esasında sizin sorunuza istinaden ben Fransa'nın bu kadar favori gösterilmesinde yine bir psikolojik olarak bir dezavantaj olarak da düşünüyorum. Herkes Fransa'nın galip geleceğini düşünüyor, şampiyon olacağını düşünüyor. Daha şimdiden Fransa'yı herkes şampiyon ilan etti. Bu seviyede bir dezavantaj değil mi size göre?
1: Evet, oyun anlamında baktığımız zaman evet birçok kişi Fransa'yı tabii ki
0: Haklı olarak.
1: haklı olarak şampiyon ilan etti. Tabii maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama ben böyle bir Fransa
0: Kazanılmıyor.
1: İspanya maçında Fransa'nın bu son iki mağlubiyeti, kaybettiği yarı final, yine bir yarı final kaybetmek istemezcesine çılgın bir başlangıcını bekliyorum İspanya karşısında Efe abi. Gerçekten böyle bir
0: İspanya'ya
1: evet.
0: karşı da çılgın oynarsan adamlar bir gol yediler düşün bak en düşük XG verdiler Dünya Kupası tarihinin. Ve Dünya Kupası elemeleriyle beraber yani yedikleri bir gol de şey Belçika maçının haricinde garantiledikleri Türkiye maçıydı. Yani böylesine bir takımdan bahsediyoruz.
1: Evet,
0: Bu
1: ben
0: takıma
1: bunları
0: karşı net favorisin.
1: ya
0: Yani
1: bak, bunların hepsine katılıyorum. Evet, İspanya tek gol yedi ama bence İspanya savunması ve oyunu da ilk defa bu kadar ciddi bir sınav vereceği kanaatindeyim. Portekiz de beklentilerin altında kalmıştı. Fransa ciddi bir sınav olacaktır. Fransa hücum attı. İspanya'ya bakalım iyi bir sınav verdirecek diye düşünüyorum Efe abi. İspanya kalır mı, geçer mi o sınavdan? Hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bu turların, özellikle bu isimdeki takımların oynadığı maçlarda favori belirlemek biraz güç ama dediğim gibi oynanılan oyun, turnuvadaki yürüdükleri yol biraz daha Fransa'nın bana takım gibi, şampiyon gibi geldiğini söylemem gerekiyor.
0: zaten oran olarak da Fransa bir adım önde gösterilmiş 2-10. Mesela Fransa İspanya maçında Avrupa Şampiyonası'ndaki oranları merak ediyor musun?
1: Evet, vallahi çok merak dinlemeyi isterim.
0: Ben de şimdi bakıyorum.
1: Süper. Ama ben
0: Almanya'yı
1: şunu da
0: 2-1,
1: söyleyeyim.
0: Fransa'yı 2-1 ve finalde de İngiltere'yi 2-1 yendi. Gol yiyerek kazandı hepsini. Bir kere İspanya-Fransa maçında da hani KG var bir noktada olacak yani. İspanya-Fransa maçındaki oranlara gelirsek 2-37 İspanya favori, 2-47, 2-74. Daha bunların üzerine bir %5 de koyabiliriz. Yani maçın favorisi İspanya'ymış. Alt üste bakarsak 2,5 alt 1,35, 2,5 üst 2,20'ymiş. 2,5 alt, hayret o gün. Nedense Fransa mı o yönde gelmiş ki? Gol yemeden gelmiş herhalde, az gollü maçlar falan. Yo.
1: Gerçekten o çok acayip olmuş ya.
0: Ha bir dakika. Tabii. Oraya kadar 0-1 gole 1-0 1-0 gitti ya. Portekiz
1: Ha.
0: 0-0, Belçika 1-0. Fransa'dan dolayı az gol, 2,5 alt ön plana çıkmış orada. Hatırlıyorum, Fransa'nın maçları hep öyle
1: Evet.
0: gidiyordu. Çok sıkıcı maçlar oluyordu.
1: Eleştirildiği
0: Gel
1: dönemler.
0: herhalde, ama o Fransa ile bu Fransa arasında arzu istek olarak gerçekten 180 derece fark var. Avrupa
1: Tabii.
0: Şampiyonası'nı mı önemsemediler? Dünya Kupası'nı mı çok önemsiyorlar? Onu bilemem ama aralarında yani turnuva performansları çok çok daha farklı yani.
1: Evet. Ya yani Mbappe de gerçekten bu arada Real Madrid'e geçirdiği sezonun aksine çok muazzam bir oyun oynuyor. Fransızları çok mutlu eden bir performans çizgisinde gerçekten. Bakalım. Gerçekten merak ediyorum ne olacak, ne bitecek Fransa-İspanya maçı. Keyif alacağız. Çok keyifli olacak kanaatindeyim ama bakalım son iki mağlubiyetin rövanşını Fransa mı alacak yoksa İspanya burada da sıyrılacak mı? Hep birlikte göreceğiz ama ben dediğim gibi Fransa'dan yanayım. Yine bir reklam aramız geldi. Finlandiya canlı seansıyla devam edeceğiz
0: Şimdi
1: reklamdan
0: Finlandiya'yı
1: sonra.
0: açıyorum ben de şu anda,
1: Evet.
0: izlemeye başlıyorum.
1: Bir kısa
0: MBS
1: reklam
0: 1'e
1: arası.
0: düştüğü anda vereceğiz hemen önerimizi.
1: Süper. Bir kısa reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. İstediğin enerji olsun.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımızın ikinci saatinde yine sizlerle birlikteyiz. Bu arada değinmedik ama Filenin Sultanları şu an parkede ve ilk üç seti sonunda 2-1'lik millilerimizin, kızlarımızın üstünlüğü var. Dördüncü sette de öndeler. Bakalım o da nasıl sonuçlanacak. Efe abi, Finlandiya açtın mı bu arada?
0: Evet.
1: Güzel. MVS 1 oldu mu hemen? Evet. Şey listeye de gelmiş. İlk yarı KG Helsinki, var.
0: Helsinki maça başladı. Lahti birazcık daha böyle kapanacak gibi gözüküyor. İlk yarı, evet, şu anda Helsinki önemli bir hata var. İlk yarı 1.5 üst de olabilir. İlk yarı var da olabilir. İlk yarı şey, yani en temizini seçmeye çalışıyorum. Ev ilk yarı 0.5 üst makul, istatistiksel olarak makul ama sanki ilk yarı biraz daha Helsinki'nin üstünlüğünde geçecek gibi gözüküyor. İlk yarı 1.5 üst mü, ilk yarı var mı, ilk yarı ev 0.5 üst mü, üçünden birine karar verip oynamak lazım. EBS'de 1'e düştü. 1.78 ev ilk yarı bir gol. Kademeli oynayalım. Biraz ona, biraz ona oynayalım. Ev sahibi ekibin 1-0'da kalırsa sıkıntı. İlk yarı 1.5 üst oynasak. Helsinki'nin gollerini de
1: 2.18 ilk yarı 1.5 üst.
0: Yani prensibi bozmayacağım. Yani maçın başlangıcı birazcık o yönde değil ama Lahti'nin ilk yarı bir golünü alıyorum. Lahti'nin şeyim bu olacak. İlk yarı bir golü. 1.80.
1: Evet.
0: İlk yarı bir golünü aldım. 1.80.
1: Kapattılar oranları. Pozisyon mu var?
0: Kapattılar oranları. Yok. Oynatmadı. Nedenini bilmiyorum. Tabii benim görüntü çok az geriden geliyor olabilir. Evet, oranlar kapalı şu anda. Çünkü Lahti hata var. Attım acaba? Yok. Vallahi kapalı oranlar ama öyle belirgin bir şey yok. Bu pozisyonun sonunda ne olur bilemem.
1: Açıldı tekrar.
0: Bir ufakta azalma var, 1.79. Çünkü dengeledi gibi gözüküyor. Ben hem vallahi bir yandan da Helsinki de geliyor. Karar vermek zor. Canlı bahis. canlı. Ama şu maç sanki biraz böyle çok öyle savunmaların ön plana çıkacağı bir maç olmayacak gibi de gözüküyor. İlk yarı bir gol. İlk yarı güzel bir gollü olacak gibi gözüküyor. Bozmayalım prensibi.
1: İlk yarı ev.
0: İnsanlar ilk yarı ev, eğer ilk yarı ev atarsa zaten ondan sonra bir şey yaparız. strateji yani oluştururuz. Tamam, ilk yarı bir golünü aldım. Şu anda durum 0-0. Daha 1-82. İki kalede de herhangi bir pozisyon olmadı. İlk yarı bir golünü MBS 1 olarak oynadık. 1-82. Lahti'nin de ilk ceza sahasına girdiği pozisyon oldu. Ama oyuncu yakalayamadı topu.
1: Bol şans diyelim bakalım. Bu arada Çin'de ev sahibi 1-0 öne geçti. 4 korner daha bekliyoruz orada. Gol belki bir anlamda işimize yarayabilir. Ev sahibi
0: dakika
1: biraz
0: kaç?
1: Daha... Dakika 31. Ev sahibi biraz daha iyi başlamıştı. Bunu da belirttik ama tabii ki golle değil kornerlere yöneldik. Umarım oradan istediğimizi alacağız Efe abi. Peki Norveç-İngiltere maçında karşılıklı gol var. Yine ağırlıklı olarak beklentiler arasında. Goller anlamında nasıl değerlendirsin Efe abi Norveç-İngiltere maçını?
0: Yani KG var muhtemel ama 2-3 gol aralığında da kalması çok muhtemel gerçekten. Aşırı bir gol de beklememek lazım artık bu seviyede. Yine de bugün klasik bahislerdense ben de şeylere yöneleceğim. İsabetli şut benim için öncelikli. İsabetli 9 şut. Norveç'in ilk yarı 2 şutunu da beğendim. Ona da bir miktar deneyeceğim. Esasında ilk yarı İngiltere'nin daha fazla korner kullanmasını bekliyorum. Ama dün o bahisten alınca genelde böyle de birbirleriyle pek bir esasında bağdaşmasa da kendi adıma ne zaman böyle bir kornerlerden ya da şutlardan bir gelir elde etsem ertesi gün aynı şeyden kesinlikle yakalayamıyorum. Yani bilmiyorum bana mı hep öyle denk geliyor üst üste. O yüzden biraz bu nedenle çekiniyorum. Yoksa ilk yarı İngiltere korner daha fazla korner kullanır da çok aklıma yatıyor ama dün şimdi bundan kazanınca biraz çekindim. Bugün alternatif bahislerden yani istatistiklere dayalı bahislerden en aklıma yatan toplam taçlar oldu. Toplam 36 taç, 1.96. Bütün istatistiklerine baktım. Tamamen şey olarak bakmadım. Hem iki takım da katkı veriyor taçlara ve çok yüksek taç çıkabiliyor. İşte dün 37 taç İspanya Belçika'da, 22-15. Fransa'da taçlar, ona bakmamışım ama Norveç ve İngiltere'de diğer maçlar, fil dişi Norveç 16-23, İngiltere Demokratik Kongo 15-24, Meksika İngiltere 24-12 gibi, bir Brezilya Norveç maçında 13-14 27 çıkmış ama Brezilya hep Brezilya'nın maçlarında böyle bir durum ortada. Toplam 36 taç 1.96'dan barem oran değerlendirilmesi yapıldığında bana en ideal seçim geldi. Öncelikli olarak bunu önermek istiyorum. İsabetli şut, klasik diyebileceğimiz artık alternatiflerden de isabetli şut 9 artı toplam 1.70. Onu beğendim.
1: Güzel. Taçlar gerçekten bazen kıyıda köşede kalan tercihler arasında oluyor. Tam böyle bahis severlerin de ne kadar ısındığını emin olmadığım bir tercih ama istatistikler doğrultusunda baktığımızda yine taçların pek yanıltmaması beklenebilir. Evet. 36-1.90 bandındaki oran da gerçekten riski de karşılıyor. Bence
0: çok
1: güzel
0: doğru
1: bir seçim.
0: Çok doğru. Taçlar, insanlar taçlara çok fazla mantık kuramıyorlar. O yüzden de çok rağbet görmüyorlar, göstermiyorlar. Ama taçlar da çok ciddi bir istatistik esasında yani ve çok olan yani o ortalamalar sapmıyor. Yani nasıl oluyor? İşte o da bir futbolun istatistiklere dayalı bir oyun olduğunun bir göstergesi. Yani benzer koşullarda benzer taçlar, insanlar da çok taça rağbet göstermedikleri için oran barem bazında iddia bence güzel bir teklifte bulunuyor taçlarda. 1.96'dan 36 taçı alın, bağını sormayın diyeyim.
1: Güzel. Bunu da yine notlarımız arasına aldık. Peki Norveç İngiltere maçında kornerler konuştuk, şutları konuştuk, goller konuştuk. Biraz da varsa Umut Bozok'ları konuşalım Efe abi. Odegaard'ın bir isabetli şutu 2-20 civarındaydı. Yayındaki bir sorudan başlamak istedim burada da. Neler söylersin? Şutlarla ilgili Haaland'da fırsat var gibi görünüyor yine aynı şekilde.
0: Harry
1: Haaland'ın
0: Kane'in
1: bir
0: iki isabetlisi 2-10. Buyurun size mis gibi oran. Harry Kane'in iki isabet 2-10.
1: Çok güzel.
0: Haaland iki isabet 1-72 ama az.
1: Evet, biraz az. Baran çok
0: Ama
1: güzel bir istatistik iletmişti. Erling Haaland'la Pickford'ın İngiltere Premier Ligi'nde karşılaştığı 10 maçın 7'sinde miydi? Haaland geçmiş Pickford'ı, golünü atmış. Orada da çok
0: O da çok
1: enteresan bir...
0: önemli bir detay tabii. Haaland'ın İngiltere kariyerinde attığı takımlar, karşılıklı oynadığı oyunculara karşı üstünlükleri de kesinlikle çok güzel bir bilgiymiş. Onda 7 mi
1: Evet.
0: gol atmış?
1: 10'da 7'ydi sanırım. Ben yine teyit edeyim onu. Baran'a bir sorayım. Hızlıca bir cevap alalım Baran'dan da.
0: Doğrudur. Doğrudur. Ben
1: Yani
0: de
1: güzel
0: bakabilirim.
1: goller açısından da değerlendirebiliriz tabii.
0: Onu da düşündüm biliyor musun? Yani teşekkür ederim Baran'a. Aynı kafada düşünüyoruz hep. Manchester City Everton karşılaştırmasını yapacaksın. Tamam mı? Haaland'ın Everton'a karşı oynadığı maçlar ki Pickford'un hemen hemen tüm maçlarda olduğunu kabul edersek ilk 11 başladığını istisnalar haricinde Manchester City'nin Everton Manchester City Pickford'un kurtarışları da mantıklı olabilir tabii aynı mantıktan yola çıkarak o da onu tanıyor sonuçta.
1: Pickford Premier Lig'de Haaland'ın attığı 10 isabetli şutun 7'sinde golü yemiş.
0: Oy.
1: Opta istatistiğiymiş.
0: Güzel. Everton, Manchester City en son. Ne olmuş? Çakmış abi hemen. 63-2'ye getiren golü atmış Haaland. Kalede kim varmış? Pickford. 2-0 yenmiş Manchester City. Everton'ı. Haaland maçın oyuncusu seçilmiş zaten. 2 gol atmış.
1: Evet.
0: Bir evvelki sezon Everton Manchester City atmamış. Bir tane daha bakacağım sonra kapatacağım bu şeyi. Çünkü o iki tane atmış olması bile bence çok güzel. Pickford'da maçın oyuncusu seçilmiş. Toplam 4 kurtarış yapmış. Haaland penaltı kaçırmış mesela. Haaland penaltı kaçırır var mı Norveç? Bak o güzel olabilir. Norveç
1: Bakmak
0: penaltı
1: lazım ama
0: kaçırır.
1: Norveç penaltı kaçırır vardır mutlaka da.
0: Vardır.
1: Şey de söylediği bu arada mavi sitede bu karşılaştırmada en alt sekmede Efe abi. Jordan Pickford 17 maç parantez içinde Peter Shilton'ı geride bırakarak İngiltere formasıyla en fazla Dünya Kupası maçına çıkan oyuncu olmaya hazırlanıyor. İngiliz kaleci Premier Lig'de Erling Haaland'ın çektiği 10 isabetli şutun 7'sinde gole engel olamadı. Baran'ın katkılarıyla bu istatistiği de iletmiş olalım. Şimdi az biraz bekletirsem Norveç penaltı kaçırır. Vardır muhtemelen Efe
0: 12
1: abi.
0: veriyor.
1: Penaltı atışı kaçır 5 hak atar.
0: 12 veriyor.
1: Aa evet 12.
0: Kaçırır 12.
1: Şimdi gördüm.
0: Atar
1: Şimdi
0: 5.
1: gördüm. Tamam. Şimdi gördüm. Evet. Ama gerçekten Haaland, Pickford, Haaland'ın golü kaçtı. Ona baktık Mefa abi.
0: Hemen bakıyorum. Hem ona bakacağım hem de bir tane daha aklımda bir oyuncu vardı. İngiltere'den onun 1.95 Haaland'ın golü. Kane'in golü 1.80. Rashford iyi bir, çok formda bir sezon geçirdi. Katkı da veriyor Bellingham'la beraber. Rashford'un bir golü 3.43, Bellingham'ın bir golü 3.63. Bellingham ve Rashford'un şutlarına bakar isek,
1: tam onu söyleyecektim. Rashford da iyi deniyor. Soldan gelip çekip vuruyor.
0: 6-7 tane denediği maçlar oluyor. Öyle
1: bir isabetli 1.73.
0: 3+1 falan gibi muhabbetler var mı Rashford'a?
1: Var olabilir mi? Hemen bakalım abi. Erling Haaland.
0: Haaland gol atar ve bir kart görür, 6.50.
1: Görüyor mu kart acaba? O hiç.
0: Görür. İngiltere milli takımı olunca görebilir. Kaleyi bulan şut çeker. Haaland 2+1.73. Rashford 1+1.73. Musa 2.20. Sörloth 1.85. Bellingham 2+3.25. İsabetli şut. Total şutları açılmış mı oyuncuların? Heh, oyuncu özel bahisler. Geldik. Haaland bir isabet, Norveç kazanır 1-4. Almam.
1: Tabii.
0: Haaland 2 isabet ve bir gol. 2.53. Sırf golünü alırım 1.93. Haaland hep Norveç'le kazanır. Heh. Haaland 4 şut, 2 isabet, 2.38. Rashford'unki açık mı?
1: Rashford'un o tarz bir kombinasyonu yok. İki ayağıyla isabetli şut çekeri var.
0: Çekebilir.
1: İki ayağıyla şut çeker 2.45. İki ayağıyla isabetli şut çeker 9.50.
0: Şut çeker iki ayağıyla, güzel.
1: Evet.
0: Rashford 2 gol atar falan açmışlar. Enteresan.
1: Rashford'un düz şutları...
0: Evet ya, onu bulmamız lazım. 3+1'i falan varsa en temiz o. Atıyor, çok çekiyor. Barcelona'da falan da öyle.
1: Abi Rashford 2 şutu 1.55. Heh. İsabetli isabetsiz fark etmez. Düz 2 şut. 1.55. 3 şut 2.45. Rashford'un.
0: Üç tane de çektirtirler mi İngiltere milli takımında? İşte abi baremler ve oranlar bize artık fırsat sunmuyor şutlarda.
1: Evet.
0: Umut Bozoklar da artık şeyini yitirdi. Maalesef. Hele bu kombineler, oyuncu özel bahisleri, kimse kusura bakmasın yani, lütfen yanlış anlamayın beni de, ama biraz tuzak bahisler yani. Bunlar çoğu yatıyor yani bunların. O kornerlerle birleştirdiklerinde falan, o öyle üçlü şeylerde bir tanesi çok dengesiz oluyor. Her iki yarıda da 4 korner falan. Birinde yatıyorsun. O 1-5 civarında veren üçlü kombinelerde çok sıkıntı oluyor.
1: Evet.
0: Çok lehine açıyor firma. Bellingham'la Rashford'un bir şeyleri denenebilir. O yüzden golünü oynayın bari. Artık şu tumutu bu kadar madem şey... Biraz daha risk alın. Rashford'un bir golünü oynayın 3.69. Belki bulduğu tek şuttan golü bulacak. Ya da Bellingham'ın bir şutunu oynayın. İlla Umut Bozok arıyorsak artık isabet. Dün Ketelare'nin bir isabetlisi 1.90. 4.47 idi. Bakayım, 4.47 idi. Şeyi. Golü.
1: Evet.
0: Neredeydi? Aynen, 4.47 gol atarı.
1: Güzel. Evet, şöyle bir bakıyorum ben de şutlara, fırsatlar, bir şeyler çıkartabilir miyiz diye, ama dediğin gibi abi biraz cazibesini yitiriyor gibi. Yüksek baremler, düşük oranlar, biraz orada bu maç özelinde pek bir şey çıkacak gibi değil açıkçası. Dilersen biraz skor algoritmalar neler söylemiş ve tahtalarda nasıl yer almış, biraz onlara bakalım istersen. Senin var mı bir skor tahminin?
0: Ya 2-1 bitecek gibi gözüküyor bu da. Kim kazanır? Onu bilmek zor ama hani 2-1'e çok, 2-1 gibi bir skor düz mantıkta olsa çok yakışıyor.
1: Bana birbirine uzayacak gibi geliyor Efe abi.
0: O da olur. O da hiç şaşırmam. 1-1, 1-2. Uzatmada 2-1. Penaltılara kalmadan.
1: Evet. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması Ajan Simit 1-1 demiş. Bilgisayar 1-2. Zlatna da 1-2 demiş. Yani, İngiltere maçıyla ilgili.
0: Algoritmaların 2-3 gol aralığında bir skor vereceğini, yani vermemesi diye bir şey söz konusu değil yani.
1: Değil mi? Haklısın Efe abi. Bu noktada 2-3 gol oranı da 1.80'lerdeydi değil mi? Onu
0: 88.
1: Da...
0: Belki bu kadar kafayı patlatıyoruz, yoruyoruz. Elimiz gitmiyor şeye.
1: 1.88 evet.
0: Yani iki maçtan biri de uzayacak bugün bence. Hani ya Arjantin ya Norveç. En muhtemeli Norveç İngiltere olsa da benim de içimden bir ses diyeyim. Çünkü düz mantık Norveç uzamaya yakın. Arjantin'in uzama ihtimali daha düşük gibi gözükse de oranlara baktığımızda. Ben o maçın uzayacağını, bu maçın yani galiba İngiltere böyle 1-2. Hani skor tahmininde bulunsam biraz daha 1-2 derim. Ama ben Norveç'in de turu geçebileceğine inanıyorum ya. Yani o yüzden maç sonucuna çok da giremem yani. Ama
1: bana
0: skor
1: da çok
0: tahmini
1: büyük bir sürpriz olmaz Efe abi. Yani Norveç'in elemesi. Bu arada Filenin Sultanları 3-1 kazandı Japonya karşısında. Dördüncü seti de alarak parkeden 3-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz diyelim. Tahtalara şöyle bir baktığımızda Norveç maçıyla ilgili neler seçilmiş? Türkiye tahtasının birinci sırası karşılıklı gol var Efe abi. İkinci sırasında İngiltere galibiyeti, üçüncü sırasında Norveç galibiyeti, dördüncü sırasında combo tercihi, karşılıklı gol var 2.5 üst tercihini görüyorum. Bu arada Türkiye tahtası 9. sırada TPS Turku Oğlu maçı 3.5 üst, Lahti Helsinki 3.5 üst de oynanmış. Onu da arada söylemiş olayım hemen.
0: Lahti'de yaprak kıpırdamıyor yalnız yani. Yanlış görmediysem isabetli bir tane şut yok daha.
1: Bakalım, belli olmaz, belki durur durur 40'tan sonra bir gol Lahti.
0: Lahti durumu dengeledi ama ilk yarıya, ilk bölüme nazaran biraz daha Lahti gelmeye başladı. Kontra ataklardan gol arıyorlar ama belli de olmaz, bir tane sıkıştırabilirler.
1: Umarım, bekleyelim bakalım. Asya tahtasının birinci sırasında Power Gong Fu diye bir maç var. Maç sonu 1 olarak girmiş ama Dünya Kupası çerçevesinde baktığımızda ikinci sırada İngiltere galibiyeti, üçüncü sırada Norveç galibiyeti, dördüncü sırada karşılıklı gol var 2.5 üst Norveç maçında. Listede kendisine yer bulmuş. Balkan tahtasının birinci sırası karşılıklı gol var. İkinci sırası Norveç galibiyeti, üçüncü sırası İngiltere galibiyeti. Yine Lahti 2.5 üstte dördüncü sırada. Onu da arada hemen bir söylemiş olayım. ABD tahtasına geldiğimizde dikkat çekici bir detay var. O da şu: Norveç galibiyeti birinci sırada ve yatırılan tutar 1.6 milyar dolar. Ciddi bir tutar yatırılmış durumda Norveç galibiyetine. Norveç ev 1.5 üst 1 milyar dolar yatırılmış. Maç sonu 2 İngiltere galibiyetine 891 milyon dolar yatırılmış 3. sırada. Yine 8. sırada maç sonu 0 447 milyon dolar. Ev ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı Norveç golüne de 300 milyon dolar yatırılmış 9. sırada görüyorum. Avrupa tahtasının 1. sırası combo bahis, karşılıklı gol var 2.5 üst, 1 milyar euroyu aşmış bir tutarla listede. 2. sırada İngiltere galibiyeti 979 milyon euro. 3. sırada Norveç galibiyetine de 906 milyon euro yatırılmış. Ve 8. sırada ilk yarı 4.5 korner üst 700 milyon euro. Listede kendisine yer bulmakla birlikte 10. sırada ilk yarı İngiltere golüne de 418 milyon euro yatırıldığını belirtmek isterim. Yine İngiliz tahtasının zirvesi İngiltere galibiyeti doğal olarak. İkinci sırada Norveç İngiltere maçı 2.5 üst. Üçüncü sırada combo bahis karşılıklı gol var 2.5 üst. Dördüncü sırada sadece karşılıklı gol var düz seçimi olarak listede yer bulmuş. Beşinci sırada İngiltere deplasman 1.5 üst. Altıncı sırada ilk yarı İngiltere golü. Yedinci sırada Norveç galibiyeti. Sekizinci sırada ilk yarı 4.5 korner üst olarak ilk 8'i komple almış durumda. Tabii haliyle İngiliz tahtası. İngiltere maçına yüksek bir rağbet var. Dikkat.

0: Dikkatini çeken ya da yorumlamak istediğin bir seçim var mı Efe abi?
1: Pardon, ne dedin tam?
0: Yorumlamak istediğin ya da dikkatini çeken bir seçim var mıydı?
1: Ya işte zaten
0: Şahpuanlı.
1: varların ön plana çıkması çok normal. Yani varların o kadar ön planda olması zaten bu maça bu şekilde. Finlandiya Ligi ile de ilgili insanların üste yönelmeleri doğru esasında. Yani işte diyorum transfer dönemi, mevsimler, hatta şu anda demin bir su molası verildi. Yani mevsimsel anlamda güzel takımların Avrupa kupalarında oynayan takımların maçları ertelendi. Bugün oynayacak takımların Avrupa mesaileri yok. Haftada bir oynuyor bu takımlar. Yani Lahtiye Helsinki maçında artık goller gelmeli gibi geliyor ama pek öyle bir tempoda yok açık söylemek gerekirse ama insanlar anlayabiliyorum. Bu mevsim, bu dönemde gol ortalamaları çok arttı Finlandiya'da.
0: Gerçekten öyle. Bir de 2,5 üstte zaten genel olarak pek tatmin eden oran bulamayınca oyuncular 3,5 üstte çok daha rahat yöneliyorlar. Ve bir de Finlandiya olunca da elimizi korkak alıştırmıyoruz. Yani yazıyoruz 3,5 üstleri. Bakalım, umarım maçın önce ilk yarısında Lahti golü, daha sonrasında da kalan bölümünde goller gelsin. Tüm oyuncular sevinsin diyelim. Efe abi, durum böyle. Güzel böyle bir Norveç-İngiltere analizi oldu. Reklama 2 dakika var ama yavaş yavaş Arjantin-İsviçre'de diyelim dilersen. Çin Ligi'ndeki kornerler maalesef olmadı gibi bir görüntüde şu an 3 kornerden bitecek ilk yarı. Orada da maalesef kaybettik ama bakalım yine fırsatlar çıkarsa gözümüze ilişen ileteceğiz. Arjantin-İsviçre son şampiyon, yine şampiyon olacak gibi oynuyor mu sence Efe abi?
1: Valla dün işte yayında da söyledim, buradaki programda da çekirge 3 kez sıçramaz diye lafa girdim Arjantin-Norveç maçını konuşurken, İsviçre maçını değerlendirirken.
0: Evet.
1: Dün Burcan'la. Burcan dedi ki abi çekirge hangisi? Ben Arjantin dedim. İsviçre değil, daha doğru olmaz mı çekirge için? Her ikisi de bence kendi çapında bir çekirgelik yaptılar. Arjantin geriye düştüğü maçları, skor dezavantajına ulaştığı maçları diyelim çevirdi. İki maçı da bu şekilde alması sürprizdi. Bir nevi Arjantin de kendi çapında iki kez sıçramış oldu. Geri çevirerek maçları ya da skor dezavantajını yitirdikten sonra tekrar üstünlüğü ele aldı. Diğer tarafta da İsviçre, yani milleti uyuta uyuta çekirge bence hani iki kere değil bayağı Avrupa Şampiyonası'yla beraber 7-8 kere sıçradı. Murat Yakın'la bu tip büyük maçların çoğunda rakibini uyutarak istediğini aldı. Bu sefer de yapabileceği şey o ki Mısır'ın ve Demokratik Yeşilburun Adaları'nın Arjantin'e uyandırdığını ve Arjantin'in ondan sonra gerçek futbolunu sergilediğini gören Murat Yakın belki İsviçre öne geçmesin diye de bir taktik anlayışla sahada yer alabilir. Ben o yüzden maçın az gollü geçebileceğini, Arjantin'in de gol yemedikçe biraz risk almayacağını ve bu doğrultuda da yani az gollü bir maç ve direkt bir beraberlik bekliyorum. Alternatif bir şeyler de düşünebiliriz. Kaleci kurtarışları, kornerler vesaire. Ama önce ben burada eğer Norveç İngiltere maçı çok şey konuşulur ama Norveç İngiltere maçı berabere bitmez ise ben kesinlikle Arjantin maçına beraberlik oynar. Büyük ihtimalle de o maça kadar uykum gelir, uyurum. Uyandığımda maçın uzayı görmek isterim yani.
0: Hadi bakalım o zaman. Çok güzel. Daha detay tahminler için istersen reklamdan sonra daha
1: Tamam.
0: yoğunlaşalım. Kısa bir reklam arası. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Hyundai
3: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messi'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi'li Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messi'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Programımızın son bölümünde yine sizlerle birlikteyiz ve Arjantin-İsviçre maçını değerlendiriyoruz. Az gollü bir maç beklentisi var. Bende de aynı şekilde Efe abi. Ben sana sorduğum soruya cevaben de Arjantin'in son şampiyonu böyle şampiyon gibi oynadığını pek düşünmüyorum. Yavaş yavaş futbol kamuoyunda da tepkiler gelmeye başladı. Saha dışı bir takım taraflardan hakem kararlarıyla alakalı. Arjantin'in Messi'nin biraz daha böyle bir destek aldığı yönünde bir takım ithamlar var açıkçası. Arjantin biraz çok böyle Messi bağımlı bir oyun. Oynuyor ve bunun da bu maç problemini yaşayabilir. İsviçre gerçekten rakibe göre oyun konusunda becerikli bir ekip olduğunu düşünüyorum ben. Kolombiya'yı bile, yani turnuvada neredeyse şut rekorları kırmış Kolombiya'yı bile inanılmaz bir şekilde kilitledi. O maçta 9 şut mu 10 şut mu o civarda bir yerde kaldı Kolombiya, ki genelde 16'lar, 18'ler, 20'ler görürdük. Bu maçta da ben Murat Yakın'ın gerçekten iyi bir planla Arjantin'i ilk etapta durdurabileceğini düşünüyorum. İlk yarı 0 görebiliriz bu maçta. Değerlendirilebilir bir tercih olarak görüyorum ilk yarı 0'ı Arjantin maçında. Ve turu İsviçre geçerse bana ilk etapta büyük bir sürpriz olmayacak Efe abi. O noktada bilmiyorum katılır mısın ama biraz kısır maçla birlikte ben İsviçre'nin biraz daha fizik ve oyun anlamında Arjantin'e nispeten biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Daha böyle bir şimdi tepkiler de çekeceğiz ama Messi ile Arjantin ne demek İsviçre önde diye belki de, ama benim şahsi fikrim bu. Arjantin'e baktığımız zaman
1: artık tam bir turnuva takımı olduğunu ve bu işleri çok iyi becerdiğini biliyoruz. Avrupa Tabii. Şampiyonası'nda normal sürelerde yenilmeden turnuvaya veda etti. Çeyrek finalde İngiltere'ye. Ve bu turnuvada da henüz mağlup olmadı İsviçre. Gerçi dün Belçika'da aynı şekildeydi. Belçika'da ne kadar zorluk çıkarttığını gördük. İsviçre'de kesinlikle Arjantin'e ters gelebilecek bir takım. Yani Mısır'dan da Demokratik Kongo'dan da Yeşilburun, artık karıştırıyoruz isimleri.
0: Yeşilburun abi, evet. Mısır ve Yeşilburun.
1: İkisi biraz karışıyor ya. Ben böyle aynı hikayeyi benzer hikayeler yaptıkları için biraz karışabiliyor. Bu tip takımlardan çok daha oyun ezberi olan bir takım İsviçre. İşte hep aynı şeyleri söylüyoruz. Tam bir turnuva takımı. Arjantin'in istemediği bir rakip gibi gözüküyor. Bu doğrultuda da bu maçta ne olabilir? Valla dediğim gibi mesela kornerler ilk akla gelebilir ama Arjantin çok korner kullanan bir takım değil. Esat hani ilk yarı daha çok genel anlamda daha çok korner kullanılacak olacak takım İngiltere. Yani orada yani Arjantin mesela İsviçre her ne kadar otobüs çekecek olsa da Arjantin'in çok korner kullanan bir takım olmadığını görüyoruz. Evet. İngiltere düz

0: gösterirken.
1: Bu arada İsviçre'nin yenilmemesi bile 1.96. 0-2 çifte şans. İsviçre'nin mesela... tek golü abi, pardon sözünü kestim, 1.63. Ya bunlar bana çok böyle gerçekçi bir yaklaşım gelmiyor. Arada bu kadar böyle 1.54'e 5.06'lık bir fark olduğu kanaatinde değilim.
0: İsviçre'nin bir golüne ne veriyor?
1: 1.63.
0: Ha, 1.63.
1: Evet evet.
0: Çünkü Arjantin normalde yemiyordu ama son 3 turu yiyerek geçti. Yani son 3 maçı Ürdün'den yedi. Gerçi o pek ölçü olmayabilir. Garantilemişti ama diğer 2 turda alışılmışın dışında pozisyon verdi ve gol yedi. Velhasıl İsviçre'den de yer gibi gözükse de İsviçre'nin önemli oyuncusu oynamıyor. Bir o sıkıntı. Genç oyuncu. Neydi?
1: Manzambi.
0: Onun yokluğu çok önemli. En önemli kozlarından birisi olacaktı İsviçre'nin. Hatta en iyi genç oyuncuya aday bile gösterilebileceğine inanıyordum. Onun yokluğu ki şüpheli de dahi gözükmüyor. Diz sakatlığı yazıyor. Yani out gözüküyor. O olsaydı İsviçre'nin golüne biraz daha girerdim. Ya çok 0-0 bitse şaşırmayacağım bir maç açıkçası Arjantin-İsviçre. Dediğim gibi ben beraberlik deneyeceğim. Hele Norveç-İngiltere bitmediyse kesinlikle oynar yatarım.
1: Peki beraberlik daha biterse eğer 90 dakika berabere bitti. Sonrasını nasıl görüyorsun Efe abi? Penaltılara kadar gider mi?
0: İşi oraya götürmeye çalışacak tabii İsviçre o saatten sonra ama Arjantin uzatmalarda maçları almasını bildi. İşi penaltılara bırakmak istemeyecek. Bak maç uzatmaya giderse Arjantin'e denerim. Arjantin hep o anları iyi oynadı.
1: Ayakta olursak tabii.
0: Ayakta olursak ya da uyanmışsak.
1: Evet, o da var. Doğru.
0: 6 gibi uyanırım ben maçın sonucunda. Baktım uzatma var, hop izlerim.
1: Aa, süper. Tamam o zaman. Güzel. Valla uzatmalara giderse geçen her dakika ben İsviçre'nin biraz daha şansının yükseleceğini düşünüyorum. Arjantin'de biraz daha gerginlik olabilir. Çünkü yani yeşil burunda bu korkuyu yaşadı. Sonra Mısır'da da benzer bir korkuyu yaşadı ve işte tartışmaların gölgesinde biten bir maç oldu. Üstüne üstlük bir de böyle bir İsviçre maçının uzatmalara gitmesi, fizik açısından zorlu geçmesi Messi'yi de Arjantin'i de biraz yorar, yıpratır diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum, geçişi iyi uygulayan bir İsviçre var. Oyunu akıllı oynayan bir İsviçre var. Burada da mesela İsviçre'nin 3 şutu, 3 isabetli şutu, Arjantin'in son dönemdeki gol yeme eğilimine de bakınca bana yine yakın geliyor Efe abi. İsviçre'nin 3 isabetli şutu neden olmasın diye düşündüm.
0: Burada yine ilk yarısına girebilirsin İsviçre'nin.
1: Tabii, o da var.
0: Herkes çok... çekmesini beklerken Murat Yakın'ın belki o da rakibi şaşırtmak adına hızlı bir başlangıç yapabilir.
1: 2.38.
0: İlk yarı bir golü mü?
1: İlk yarı 2 isabetli şutu.
0: İki isabetli şutu. Bak o harika. Bence 2 maçta da denenebilir. Bakın mesela Demokratik Kongo'dan ilk yarı bir isabetli şuta izin verdi. 3 isabet, bir zaten yenik kapattı ilk yarısını. Meksika'dan ilk yarı bir gol yedi. 3 isabetli şuta izin verdi. Burada da yani şeyler, underdog takımların isabetli şutlarına bakıyorum. Arjantin'in de yani İsviçre'nin de aynı şekilde bir hızlı bir başlangıç, rakibi şaşırtmaya yönelik bir başlangıç yapabilir. İlk yarı 2 isabetlisi aklıma yattı benim İsviçre'nin.
1: Olabilecek bir potansiyeli var. Neden olmasın?
0: Gerçekten... Arjantin ne yaptı diye bakalım bir. Mısır'dan. Mesela Mısır maçında birinci yarı 1 isabet. 2'ye 1 yaptırmış. Yeşilburun ilk yarı... Yeşilburun da 5 isabetli izin vermiş. İlk yarı çok vermemiş. Ya maç uzatmaya

0: gidince şey olmuş. İkinci yarıda. İlk yarılarda çok vermiyor ama.
1: Ama yani Mısır ve Yeşilburnu'nun hücum attığı ve oyun organizasyonuna baktığımızda İsviçre'nin ben çok daha kaliteli ve önde bir takım olduğunu düşünüyorum Efe abi. Ya bu anlamda da ilk yarı belki değil ama genel 3 isabetli şutu, yani İsviçre'nin yenilmezi, İsviçre gol, hatta belki golleri, 2 gol İsviçre. Yani benim bugün sürpriz anlamında denenebilir olarak gördüm. 4.76 var bu arada İsviçre'nin 2 golü. Fena da bir oran değil. Göz kırpıyor bence. Bilmiyorum, bakalım. Yani çok açıkçası İsviçre'ye bu kadar 1.54'e 5.06'yı çok ikna değilim. Ben bu maçın uzayacağını
0: hakemi
1: düşünüyorum.
0: Kimdi bunun? Bu hakem, bu maçın hakemi kim?
1: Pinheiro, Portekizli. Bir önceki
0: Bence
1: maçın
0: bu
1: hakemi
0: maç
1: Turpin'di bu arada.
0: Evet, bu maç mesela da kart çıkmaya aday bir maç. Yani her ne kadar Dünya Kupası'nda biraz az kart çıkıyor olsa da
1: abi
0: açıkçası bu maç kartı açık.
1: Çok teşekkür ederim. Bir şeyi hatırlattım kart diyerek. Kart bu arada 2.5 kart 1.51, 3.5 kart 2.35. Ben İsviçre'nin faullerini de bir konuşalım istiyorum açıkçası. Sen kart deyince direkt faulleri hatırladım. Notlarım arasında biraz kıyıda kalmış. Köşeye yazmışım. Niye öyle yapmışım onu da bilmiyorum ama. Mesela İsviçre'nin 13 faulü 1.53. Yani bütün oyun odağını Messi'yi durdurmak ve Messi'ye pas kanallarını kesmek adına kuracak bir İsviçre'nin 90 dakikada 13 faul yapması bana çok böyle uzak bir ihtimal gibi gelmiyor Efe abi. 1.53'te oranla.
0: Kolombiya'ya 13 faul yapmışlar. 6-7. İlk yarı 6, ikinci yarı 7. Cezayir maçı hiçbir ölçü değil tabii.
1: Evet.
0: Hiçbir ölçü değil. 10 faul yapmışlar.
1: Lahti golü geldi 43.
0: Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy, nefis bir gol.
1: Çok iyi ya, mükemmel oldu.
0: Çıldırdı Lahtililer.
1: Tabii abi, birden ikiye yalnız giderse var gerçekten tebrik ederim.
0: Şimdi
1: ayrıca.
0: Zaten iki, birden iki oynayın. Yani Helsinki'nin maçı çevirmesine kesin oynayacağım. Çok doğru bir seçimdi. İyi düşündük, taşındık bak. Ve prensibi bozmadık. Yani bakıyoruz gole. Gerçi var yok orada. Tertemiz bir gol gibi. O nefis gol.
1: Vallahi çok güzel oldu. Bak 40'tan sonra gelir belki diyorduk. Ne güzel, 43'te yazdık abi. Tebrik ederim seni de.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerlendirenlere de tebrik ederiz.
0: Değerlendirenlere de güzel oldu. Aynen. Bir klasik bozulmadı. Araştırmıştım, inanmıştım o seçime gerçekten. Yani şu notlarıma da bak. Böyle fosforlu çizmişim yani. Ev ilk yarı 0.5 üst 1.85 diye. Altına da birden iki ünlem işaretini çakmışım. Tabii daha ilk yarı bitmedi.
1: Evet.
0: Su molası verildiği için orada da bir 3 dakika kafadan uzuyor. İlginç, orada da bir aynı şey gibi su molası veriliyor. Dolayısıyla da bakalım Helsinki'nin golü gelir mi gelmez mi? Ama şimdi kesinlikle prensibi bozmayacağım. Helsinki'nin maçı çevirmesine oynayacağım.
1: Çok güzel.
0: Bakayım kaç veriyor. Çok çevirdi çünkü bu sene Helsinki.
1: Bu sene yapan bir takımsa tabii ki denenebilir. 4.85 şu an. 4.87 hatta Helsinki'nin maçı kazanması. Helsinki'nin direkt
0: oynanabilir.
1: 2 golü de 2.83. Deplasman 1.5 üst.
0: .83 mü?
1: Evet. Artı 1 geldi abi.
0: Durduruyor herhalde saati. Durduruyorlar. Durdurma var mı ya? Artı 1 nasıl olur ya?
1: Herhalde orada sakatlık anında mı su içtiler? Ne yaptılar?
0: Yok abi, bayağı geldiler şeye. Kulübelere.
1: Tamam, o zaman 1'den 2'ye gidecek. Erkenden
0: yani.
1: Bitirelim burayı. 1'den 2'ye gitsin diye düşünüyorlar
0: gitsin
1: herhalde.
0: Diye. Hakem de 1'den 2 oynamış herhalde. Şey hakemi. Saat hakemi. Lahti geliyor. Umarım 2 olur. 2 olursa daha da tatlanır Helsinki'nin oranları. Hop. Korner. Zeminin azizliğine uğradı bak, görüyor musun Ersin ki? Zeminde

0: Ben dolayı 7 golü falan. Ben
1: Aa.
0: iyice kendime fayda çıkarayım. Ama yani gerçekten yani tabii takip ediyoruz ligi. İstatistikler vesaireler ama yani
1: Abi
0: öyle
1: ilk
0: de
1: yarı bir
0: bir
1: buçuk üst oynasaydık çok üzülürdük ama şu an
0: çok
1: gerçekten.
0: üzülürdük. Çünkü bütün mantığımızı Lahti'nin golü üzerine kurmuştuk. Aç gözlük etmemenin şeyini yaşadık burada.
1: Evet. Ekmeğini
0: Avantajını.
1: yedik.
0: Doğru
1: Tabii.
0: seçimini, doğru seçimi yaptık.
1: Doğru.
0: Ki beğenmedim de oranı, bakma. Ne olursa olsun Helsinki gibi bir takıma ilk yarı bir takımın gol atması 1.85 hep azdır. Çünkü maçın favorisi Helsinki ne olursa olsun. Hangi takıma karşı oynarsa oynasın Helsinki içeride dışarıda maçın favorisidir. Ve ilk yarı bir golü de kıymetlidir. Bitti bu arada ilk yarı.
1: Evet, ilk yarı bitti Efe abi. 5-0-9 Helsinki'nin kazanmasının oranı 2.99, Helsinki'nin 2 golünün oranı olduğunu belirteyim.
0: Yenilmezliğinin oranı ne? Helsinki kaybetmez.
1: 2.04.
0: Bu doğru seçim. Bu
1: Güzel.
0: doğru seçim. 1-1 de bitebilir bu maç.
1: Güzel.
0: 5. maç üst üste 1, 2, 3,
1: Tam
0: 4,
1: böyle
0: 5,
1: yok
0: 6,
1: İsviçre
0: 7.
1: foul yaptı. Oradan bu müsaade etti derken Lahti'nin
0: Son
1: golü.
0: 7 maçta Lahti düşün bak gol atmış. Yani ha, zeminin tabii ki şey değil ama bu istatistik çok ilginçti yani. 4
1: Evet.
0: seferde de mağlup olmuş gerçi. Şimdi çevirmesinden çok golüne oynamak da mantıklı olabilir sanki.
1: Ortaya iki gole ne veriyor acaba? Birden onu merak ettim. 1.56 falan mı acaba? Evet, 1.56. Ortaya iki gol biraz düşük ama.
0: Direkt beraberliğe ne veriyor?
1: 3.20.
0: Dur bakalım.
1: Abi 3.20'ye bunu alacağıma 0-2 çifte şans 2.04 daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Eğer berabere
0: Helsinki'de de
1: bitecekse.
0: bir numara yok gerçi ya yani. Sen nasıl çevirecek bu maçı? O da ayrı konu da.
1: Canı yoksa o zaman
0: Belli
1: uzak
0: olmaz.
1: duralım. Sen
0: Uzak
1: daha iyi
0: duralım
1: bilirsin.
0: şimdi. Boş ver, aldık alacağımızı.
1: Tamam, süper. Tekrar teşekkürler Efe abi. Çok güzel oldu. Peki İsviçre faulleri diyorduk. Burada biraz daha belki oyunu hani sertleştirmek, Messi'ye giden pas kanallarını kesmek adına belli bir sertlik, hücum pres sırasında oluşacak faulleri belki görebiliriz. Çünkü şöyle bir detay da ileteyim. Arjantin'in bir önceki maçta, Mısır maçında Messi 3 foul alır oranı 2-0 civarındayken şu an 1.60 civarında Messi'nin 3 foul alması.
0: Yani tabii çok da faul de olmuyor ya yani şeylere baktığımızda şekilde biraz daha böyle o faullerden çok yattı herkes. Ve çok faul olmuyor maçlarda ama tabii İsviçre'nin de bütün olayı o. İsviçre'nin şöyle bir şeyine bakalım. Murat Yakın İsviçre'sinin. Çünkü bu tip şeyleri düzman, evet işte Arjantin, İsviçre, Arjantin'i durduracak Yugoslav faulleri, Messi üzerine falan ilk insanın aklına o geliyor tabii. Geçen sene Euro 2024'te İngiltere ile 1-1 berabere kaldığı maç. Penaltılara giden maça bakalım. İngiltere, İsviçre. Kadro hemen hemen aynı. Sommer var kalede. Embolo'su, Vargas. Aynı kadro neredeyse. Endoy. Şaka maka. Hepsi oynuyor abi. Tamam mı? İngiltere, İsviçre. Düz mantık. Oranlara da baktığımızda İngiltere muhtemelen aynı Arjantin gibi. O 1.95 verilmiş İngiltere'ye. Yuh ne güvenmemiş İngiltere'ye oranlar. Ki maçta 1-1 berabere bitmiş bak.
1: Evet.
0: 1.90 düşün bak Arjantin İsviçre 1.56 İngiltere İsviçre 1.95. Arjantin ile İngiltere arasındaki güven seviyesine bak. İstatistik. Birinci yarı 4 faul, İngiltere 2 faul. İkinci yarı 7 faul. Toplam 11 normal sürede. 13 o yüzden çok yüksek. 13 birinci barem mi?
1: Evet faul galiba yani. Hemen tekrar bir bakayım. Birinci olması lazım ama.
0: Bak gördün mü?
1: Evet, İsviçre 13'ten başlıyor. 1.53'ten.
0: Kaç veriyor?
1: 1.53.
0: Abi olmaz. Olmaz. Olmaz. 13 faulün karşılığı 1.80, 1.90'dır. Ortalamaların zaten İsviçre'nin faul ortalaması ne?
1: Ona bir bakmak
0: İsviçre'nin
1: lazım.
0: İsviçre'nin faul ortalaması ne turnuvada? Bakıyorum.
1: Tamam.
0: İstatistik. Maç başı faul mü veriyor, toplam faul mü? Yaptığı faul. İsviçre kaç maç oynadı bugüne kadar?
1: Gruplar
0: 69 bitti. Tane faul yapmış.
1: 5 maç. 3 grup.
0: 5 maç.
1: 32 ve 70, son 16.
0: 70 bölü 5. 14. 14 faul yapmış ortalama.
1: Evet.
0: 13 artıya sen 1.53 veriyorsun.
1: Yani, dediğin gibi aslında mı? biraz daha yukarıda olması lazımdı bu oranın. Doğru. Böyle bir bakınca.
0: Çok insafsız yani açılmış 1.53. Bu yanıltır. Çünkü herkes 15'e yüklenir. 13'ten sonra 15'e çıktı mı bir de?
1: Evet. 14'te de biter bak, ben akşam söyleyeyim sana.
0: 14'te bitmez. 12'de biter bu.
1: 12'de biter.
0: 11-12'de biter. Arjantin'e kaç faul yapılıyor? Hadi gel bir de oradan yakalım diyelim. Tabiri tamam. Caizse.
1: Tamam.
0: Mesela Mısır Arjantin'e kaç tane yapmış? Bak o da bir benchmark. 5 tane ilk yarı yapmış. İkinci yarı 6 tane. 11 tane yapmış Mısır.
1: Çok daha.
0: Bak, o da mesela. Yeşilburun ne yapmış? Evet. Yeşilburun daha tekme tokat durdurur diye düşünürsün.
1: Evet. Kaç yapmış?
0: 4 ilk yarı. 6 ikinci yarı. Hayatta 10. Oynamam 13 faule yani.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Almıyorum bu bahsi.
1: Evet.
0: Kötü teklif.
1: Ben de çok kötü, çok uzaklaştım şu an. Hiç dediğin gibi.
0: Faul olacak tabii ki yapacak. 10 tane yapacak, 10-11 tane. İsviçre faul yapacak ama. Ve çok faule de oynandı. Aynı şut gibi. Çok faulde. Ya şeye bakıyordum. Eğilime. Grup maçları sırasında dikkatini çekti mi? A grubu toplam 37 faul yapılır. Ne meraklı milletiz ya. Böyle şeylere. Ya yani Türkiye'de en çok oynanan faul oynanması ilgimi çekti yani.
1: Evet.
0: Hala galiba şeyin etkisinde kaldık. Türkiye'de her şeye çok rahat faul çalınıyor ya.
1: Evet
0: herhalde
1: evet.
0: Ondan dolayı.
1: Rüzgar esse faul oluyor. Doğru. Herhalde oradayız yani. Gerçekten çok doğru bir tespit Tef abi. Biraz şöyle bir mesajlar da ya, ufak ufak sonuna doğru gelmeye başladı. Onlara da bir bakalım istersen. Selamlar abilerim. İstanbul Bahçeli Evler'den Fırat. Efe abi, uzun yıllardır seni severek takip ediyorum. Genç abiyi ve seni çok seviyorum. Sizce Arjantin-Fransa finali olur mu? Bir de Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili yorumunuzu merak etmekteyim demiş. Fırat Bey'e de selamlar buradan. Ne dersin Efe abi?
0: Öyle gözüküyor. O yönde gidiyor. Ama bu sefer olmayacak gibi geliyor bana. Ben Arjantin'in de eleneceğini düşünüyorum.
1: Bana da orada bir şey durduracak gibi, aynı senaryoyu görmeyecekmişiz gibi geliyor, evet. Ama Fenerbahçe transferleriyle ilgili bir yorumun olur mu?
0: Esasında Fenerbahçe transferleriyle ilgili normalde şey yapmıyoruz ama maçlar başladığı için artık yavaş yavaş, hatta tanıtımlar da dönüyor Polonya takımıyla ilgili. Podolski'nin sahibi olduğu takım vesaire. Ya Fenerbahçe bir doğru bir şey yaparak ilk defa önemli transferlerini Şampiyonlar Ligi birinci ön elemeden evvel yapmaya başladı. Ake, Muriç, Kapandı mı?
1: Yok, evet. Dinliyorum
0: Ses
1: Efe
0: geldi de.
1: abi. Yok.
0: Acaba yayın mı koptu diye baktım. Muriç. İşte bu iki oyuncuyu aldı. Ama bu iki oyuncu da hazırlık maçlarında benim bir galiba sakatlıkları var. Yani Muriç'in kampa götürülmediğini sanki okudum. O bir soru işaretleri yarattı. Nathan Ake kampa katılacak. Ne zaman bu? 10 Temmuz. Yani bunlar abi şey mi yani, sakat mı geldiler diye bir soru işareti oluştu kafamda. Yani öyleyse kötü tabii. Yani değilse tamamdır abi, uzun yıllardır ilk defa Muriç sakat. Ha, Muriç sakat ama ilk maç sonradan ikinci maçta 90 oynar deniyor. İlk idmanda sakatlanmış aynen. Yani ne demek abi ilk idmanda sakatlanmış? Ya bu da hep mi Fenerbahçe'ye rastlıyor? Yani Pingel mi vardı, bir Danimarkalı bir oyuncu? O dönemden beri hep böyle bir ya şey, en önemli oyuncusu hazırlık maçında gider Fener. Ben inanmıyorum abi bunun, sakat geldi diye şüphelenirim yani. Tabii
1: Evet.
0: insanlara şey yapmayalım şimdi, tamamen kafadan sallıyoruz ama bu Fenerbahçe'nin transferleri iyi gözüküyor. En önemlisi yapıldı.
1: Evet.
0: Kaleci de şimdi sorununu da çözecekler. Ama dediğim gibi yani sakatsa sıkıntı, değilse galiba uzun yıllar sonra ilk defa önemli eksiklerini, ki Fenerbahçe'nin bence en önemli eksiği golcüsüydü. Bunlardan arınmış gibi. Ake sağlam diye biliyorum demiş. Umarım. Ake de çok büyük bir eksiğini tamamladı Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla burada bir durum olabilir. Evet. Belki
1: Peki.
0: dinleniyordur diyor. Yoksa bence doğru yolda. Yani Aziz Yıldırım'ın en büyük olayı bu zaten. O transferde yani eline kimse su dökemez. Gelir gelmez de bunu gösterdi. Bu Aziz Yıldırım'ın şeyi bu.
1: Evet.
0: Alameti farikası budur abi. İyi kadro kurar yani.
1: Peki, bir mesaj daha var Varol Bey'den. İngiltere maçı penaltı var. Arjantin maçı 2,5 kart üst, süper 2 maç ve Orhan Banko derim selamlar demiş Varol Bey. Çok teşekkür ederiz. Gınistan maçı ne
0: Evet.
1: olur Efe Bey demiş Yakup Bey de son mesajımız. Çok kısa abi onu da alayım süremizi biraz aştık.
0: Artı 6 biter.
1: Artı 6 biter. Peki uygun baremden de değerlendirebilirsiniz. Artı 6'dan da Efe abi çok keyifli bir yayındı. Çok teşekkür ederim sana.
0: Eyvallah, aynı şekilde ben teşekkür ederim. Güzel sohbet oldu. Kazana
1: Teşekkür.
0: kazandık da daha ne olsun? Program
1: Evet.
0: sırasında para kazanıyoruz. Hem şey yapıyoruz.
1: Çok teşekkür
0: Oyun.
1: ederiz.
0: Böyle işi seviyorum ya valla.
1: Evet.
0: Ne güzel bir iş.
1: Güzel. Çok
0: Kasırıyorsun.
1: teşekkür ederiz Efe abi.
0: Kazandıkça, kazandığımız zaman güzel tabii her şey.
1: Tabii. Bir programın daha sonuna geldik. Çok keyifli bir yayındı bizler adına. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Kazancınızın bol olduğu, yeşil kuponlarınızın çoğunlukta olduğu güzel bir gün dileriz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
3: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
6: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
9: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu, Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok dolu dolu bir içerik hazırladık. Hem aslında dört büyükleri konuşacağız, hem de aynı zamanda Dünya Kupası'nı konuşacağız. Hatta Dünya Kupası'nı konuşmaya da Burak Özmen'le başlamak istiyorum. Hoş geldin Burak.
0: Can, hoş bulduk. Yine beraberiz. Teşekkürler bu haftada beni konuk ettiğin için.
9: biz teşekkür ederiz abi. Gerçekten çok değerli senin de katılımın. Beşiktaş maçları endeksinde zaten yeni sezonda çok fazla zaten sohbet edeceğiz ama yaz döneminde de senin de bir Dünya Kupası tutkunu olduğunu çok net bir şekilde bildiğim için de esasında böyle bir kolaj bir yayın içerisinde Burak Özmen iyi giderdi diye düşündüm. Vallahi Burak, doğrudan sorularımla girmek istiyorum. Yani yarım Pardon abi, bir şey söylüyordunuz, duyayım.
10: Aha, bekliyorum abi soruları.
9: Ya şunu söyleyecektim. Şimdi tabii ki dün bir İspanya maçı oynandı. Belçika İspanya.

0: İspanya ve Fransa Fas maçları oynandı. Yani hatta dünden başlayalım. Yani İspanya'nın Belçika önündeki oyununu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl buldun İspanya'yı? Yani beklediğin gibi bir maç senaryosu mu oldu? Fransa'ya karşı İspanya ne yapabilir diye aslında bir maç yorumuyla harmanlı bir senden yorum bekliyoruz abi.
1: Abi selamlar tekrardan. Dün İspanya-Belçika maçını da 90 dakika izledim. Bir gün önce Fransa-Fas maçını da 90 dakika izledim. Ya İspanya-Belçika maçı benim biraz beklediğim gibi oldu. Ben tek farklı bir İspanya galibiyeti bekliyordum. Sadece Belçika benim beklediğimden ama çok daha dirençli çıktı. Ben böyle 1-0 falan bekliyordum. Belçika'nın bu kadar pozisyon bulabileceğini, skor üretebileceğini düşünmüyordum. İspanya'nın yine klasik bir şekilde rakibi uyutup 1-0 belki kontrayla 2-0 bitireceğini düşünüyordum. Yani aslında kendiyle beraber izledik. Portekiz maçına benzer bir senaryo düşünüyordum ben. Hı hı. Ama hiç öyle olmadı. Belçika yani çok fazla pozisyon buldu. İspanya'yı ben yine de beğendim abi. Çünkü Belçika'yı bence biz biraz turnuva başında hafife almışız. Ama bu altın jenerasyon dediğimiz işte 90-93 arasının artık son demlerinde olan işte De Bruyne, Courtois, işte Lukaku ve hani böyle yeni çıkanların harmanlaması bir takım benim beklediğimden daha iyi performans sergilediler. Ben bir çeyrek final beklemiyordum Belçika'dan.
0: Katılırım.
1: Abi İspanya bildiğimiz gibi zorlansa da eledi yine. Fransa karşısında abi Fransa'nın oynadığı oyunu görünce yani ben 2002 Dünya Kupası'ndan beri hani 2002 Brezilya'sından beri bu kadar dominant bir takım görmedim. Hani ne kadar gönlüm İspanya'dan yana olsa da ya ben Fransa'ya karşı hiçbir takıma maalesef favori diyemiyorum. Fransa'yı bir adım önde görüyorum. Özellikle hücum hattını ve ortadaki bu dinamizmiyle yine bir adım önde görüyorum. Ama Euro 2024'te 2-1 yenmişti yine bir yarı finalde İspanya-Fransa.
0: Doğru.
1: İnşallah benzer bir senaryo olur.
0: Ya tabii ben de biraz da İspanya saflarında yer alıyorum. Yani turnuvada tuttuğum takım tabii ki Türkiye'ydi ama Türkiye sonrasında İspanya'yı destekleyen taraftayım. Peki yani Fransa hakkında övgü dolu sözler aldık. Yani Fransa'da alamet farika oyuncular ve bireysel performanslar mıdır? Yoksa Didier Deschamps'ın yarattığı oradaki kazanan kültür müdür? Nasıl yorumlarsın Fransa'yı ve Fas maçını?
1: Abi şöyle Fransa'da tabii ki çok değerli bir ileri ucu var abi zaten adamlar da bütün Chelsea gibi bir adam süre bulamıyor. Barcola 15-20 dakikaları oynuyor. Hı. Ama bence o kadroyu bu kadar değerli bir şekilde oynatmak yani Deschamps'ın yıllardır zaten 2012'den beri başında yanlış bilmiyorsam bir 14-15 senesi oldu. Ya onun tabii ki bir başarısı ama ben ne kadar çok sevmesem de abi Mbappe'ye bir parantez açmak istiyorum. Abi bak Dembele gibi bir adam geçen senenin Ballon d'Or sahibi bu sene mükemmel turnuva geçirmiş. Mükemmel bir sezon geçirmiş özür dilerim. Şampiyonlar Ligi kazanmış. Desire Doué aynı şekilde Şampiyonlar Ligi kazanmış. Olise sezonun flash oyuncusu olmuş. Ve Mbappe abi baktığımda Real Madrid'de bu sezon göreceli kötü bir sezon geçirdi. Taraftarları tarafından yuhalandı istenmeyen adam oldu. Ama abi kendini o yıldızlara karşı kabul ettirebiliyor ve o dengeyi kurabiliyor. Ne kadar sevmesem de ben Mbappe'nin Fransa milli takımında ya mükemmel bir denge kurduğunu ve o takımı ayrı bir seviyeye çıkardığını düşünüyorum.
0: Yani valla katılmamak elde değil. Real Madrid performansı biraz inişte çıkışlıydı. Senin de söylediğin gibi hakikaten eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Hatta Vinicius'la beraber olmuyor cümlesini çok da zikrettiğimi hatırlıyorum sezon içinde burada yaptığımız Avrupa Futbolu'ndan yayınlardı. Ama ya yani milli takımda hakikaten bambaşka bir mod açmış bir Mbappe görüyoruz. Peki yani olası eşleşmeyi konuşuyorduk. Yani Fransa-İspanya eşleşmesinde senin gönlünün İspanya'dan yana olduğunu ama Fransa'nın oyun olarak üstün geleceğini. Peki bir yatırım tavsiyesi alabiliyor muyuz bu maçla alakalı? Tabii yani sıcak bir maç değil ama hazır bu iki maçı konuşurken buradaki potaya bir yatırım tavsiyesiyle tamamlarsak çok sevinirim abi.
1: Abi ben kesin 2.5 alt bekliyorum. Şu an hiç oran vesaire bilmiyorum. Normal sürede ben İspanya'nın çok kazanabileceğini düşünmüyorum. Yani ya tek farklı bir Fransa galibiyeti olabilir ya da bir uzatma görebiliriz gibi geliyor bana.
0: Yani sıfır veya handikap sıfır maçı gibi bir...
1: Evet.
0: denklem bekliyorsun. Yani muhtemel tabii ki. Umarım olmaz bu arada. Ben doğrudan İspanya'nın kazanmasını isterim ama.
1: Bence tabii ki.
0: Ama yani tabii ki Fransa'nın da ileri ucundaki

0: yetenekleri zaten şu cümlenle çok net bir şekilde anlattım. Ryan Cherki süre bulamıyor Fransa milli takımında. Peki abi, Dünya Kupası'nı konuşmaya da devam etmek istiyorum açıkçası. Yani sonrasında tabii ki Beşiktaş gündemine gireceğim seninle beraber. Çünkü sen de Beşiktaş'ını çok yakinen takip eden çok büyük bir Beşiktaş sevdalısı birisisin ki zaten maçlara da düzenli olarak giden biri yorumcumuzsun demek isterim. Yani bu akşam oynanacak iki tane maç var. Daha doğrusu bu gece yarısı 12.07.2026 tarihinde gece yarısı, daha doğrusu işte bu gece yarısı aslında konuşamadım. Saat 12'de bir karşılaşmamız var. 12'de Norveç İngiltere oynuyor. Saat 4'te de Arjantin İsviçre var. Norveç İngiltere maçının nasıl geçeceğine inanıyorsun? Bir tarafta Haaland'lı gerçekten çok acayip bir hikaye imza atma üzere. Hatta belki şu anda bile iyi bir hikaye imza atmış. Brezilya'yı elemiş bir Norveç. Bir tarafta da football is coming home is coming home. Yani is it coming home demek istiyorum. Gelecek mi yani o futbol eve? Yani daha doğru bir Türkçeyle İngiltere şampiyon bir şekilde olabilecek mi? Bu maçın senaryosu nasıl geçer? Nasıl bekliyorsun?
1: Abi şimdi sen tam yayına girmeden de biraz bakıyordum. Abi maç Miami'de ve maç lokal saatte saat 3'te özür dilerim saat 5'te başlıyor. Hmm. Ve hava sıcaklığı hissedilen 39-40'lara çıkması bekleniyor ve Miami'deki o stadyumda bir klima özelliği vesaire yok. Hmm. Daha sonra İngiltere'nin kamp yaptığı yerlere baktım. Hep böyle daha sıcak yerlerde, ortalama 25 derece, 27 derece olan yerlerde yapmış. Hatta bu maç turnuvanın en sıcak maçı olacak deniyor. Yani İngiltere'yi ben adaptasyon açısından bir tık önde görüyorum. Çünkü bence sıcaklık hissedilen 39-40 maalesef ciddi bir etken olacak. Sporcu sağlığını çünkü son derece olumsuz etkileyen bir şey ve buna biraz daha İngiltere'nin daha alışkın olacağını düşünüyorum. Yaptığı kamp yerlerinden vesaire.
0: Çok mantıklı.
1: Maça gelecek olursak yani ben bu maç abi çok ortadayım ya. Ben hani bir önceki tur seninle Dünya Kupası'nda konuşamamıştık ama şunu söylüyordum ben. Yani bence bir Brezilya İngiltere eşleşmesi görmeyecek, birinden biri gidecek diyordum. Hı-hı. Şu an ben aynı şeyi ikonik bir Brezilya Arjantin, özür dilerim, İngiltere Arjantin'de göremeyeceğiz demek istiyorum. Ya birinden birinin kesin eleneceğini düşünüyorum.
0: Yani ama bir sürpriz sonra olacak diyorsun evet, bu iki günde, bugün de.
1: Ama benim sürprizden tarafım abi İngiltere bugün bence geçecek, zorlansa da geçecek. Ben İsviçre'nin Arjantin'e eleyeceğini düşünüyorum.
0: Oraya geleceğiz. Şimdi zaten manşeti verdin ama yani İngiltere'nin birazcık daha iklim kaynaklı olarak, motivasyon kaynaklı olarak belli başlı avantajlardan dolayı İngiltere'yi avantajlı gördüğünü düşünüyorsun. Peki uzatma izler miyiz Norveç-İngiltere maçında?
1: Abi tabii ki kadro da İngiltere'nin çok daha kaliteli. Hani total baktığında tabii ki Haaland şu an, ya Kane de çok iyi ama Haaland'ı ben bir adım önde görüyorum. Dünyanın bence en iyi santraforu. Evet, kadro kalitesi İngiltere'nin kesinlikle daha iyi. Abi uzatmayı izleriz ya. Sanki İngiltere uzatmada alacak gibi geliyor bana.
0: Peki son olarak da tabii yani Dünya Kupası'nda son olarak da Arjantin-İsviçre maçını soracağım. İsviçre'de Murat Yakın ilginç bir hikaye imza atıyor. Göstermeden böyle gerçekten üstüne koya koya giden bir İsviçre, Kolombiya gibi çok coşkulu bir takımı elemeyi başarmış ve buralara kadar gelmiş. Arjantin-İsviçre düellosunda bir İsviçre gibi bir cümle duydum senden, lütfen kalanını alabilir miyiz abi?
1: Abi doğru duydun. İsviçre benim çok beğendiğim bir takım yani. Çünkü çok sistematik oynuyorlar ve gerçekten yıllardır da zaten tam bence bir turnuva takımı. Yani böyle çeyrek finalden öteye gidemediği için birazcık konuşulmuyordu ama bu sene bence konuşulmayı da başardılar. Senin dediğin gibi ya İsviçre, Kolombiya gibi bir takımı eledi. Ondan önce ya her ne kadar şey olsa da bence turnuvanın yine iyi savunma yapan bir takım, özür dilerim, iyi hücum yapan takımlarından biri olan Cezayir'i gol yemeden, doğru düzgün pozisyon vermeden rahat eledi. Hı-hı. Abi ben Arjantin karşısında ya tabii ki Messi, Lotario vesaire gibi oyuncular daha iyi yıldızlar topluluğu ama sistematikliğiyle ben ya ben İsviçre'nin geçeceğini düşünüyorum açık söyleyeyim ya. Hiç eve deyip gevelemeden.
0: Valla yani ilginç ve radikal bir yorum. Ben beklemiyorum açık söyleyeyim. Bayağı şaşırırım öyle bir şey olursa ama zaten muhtemelen şu anda ben biraz daha popüler yorum yapan taraftayım. İlginç bir tahmin oldu. Yani futbolun tek bir doğrusu yok. Hakikaten izleyeceğiz, göreceğiz. Sabah 4'te de izlemeyi düşünüyorum maçı. Umarım uyuyakalmam. Yani ikinci yarısında diye kendimce temenni edeyim. Peki Burak Özmen deyince akıllara normalde Beşiktaş gelir. Biz tabii Dünya Kupası ile açtık programı ama Beşiktaş'ta Trossard ne katar? Trossard transferine ne kadar sıcaksın? Ve Trossard kalibresinde Beşiktaş'ın başka hangi mevkilere transfer yapması gerekir? Veyahut da Trossard liderliğinde Beşiktaş bence yeterli bir kadroya sahiptir mi dersin? Burak Özmen'deyiz.
1: Böyle şimdi bizim geçen sene bu ağzımız sen de biliyorsun. Kyle Walker Kites transferinden yani resmi açıklama gelmesine rağmen gelmedikten sonra yandı. Ben o yüzden hani adamı İstanbul'a inip Beşiktaş atkılı formalı görüp imza atmadan geldi demek istiyorum abi.
0: Haklısın. Peki geldiği denklemde ne katar diye soralım o zaman.
1: Evet, evet. Yani ama bugün ben de haberleri okudum, ettim ve hani anlaşıldığı yönünde gerçekten hani güvenilen isimlerden de 3 ay birlik sözleşme var. Abi bir kere biz yıllardır sol kanat izlemiyoruz Beşiktaş'ta. Hatta doğru düzgün kanat bile izlemiyoruz. Düşün hani böyle yetersiz bulduğumuz ve oyun aklını beğenmediğimiz Enkudu'yu bile arar olmuştuk. Ya Trossard bir kere bence çok zeki bir futbolcu. Dün falan da izledik adam. Abi yani az ve öz inanılmaz yani. %100 pas isabetiyle oynadı dün. Hem rakip yarı sahada hem kendi yarı sahanda. Oyun aklı inanılmaz üst düzey bir oyuncu. Bence bize yaratıcılık anlamında çok şey katar. Yani yaşından dem vuranlar oluyor. 31-32 yaşında ama abi zaten Trossard şöyle fiziksel özelliğiyle, sprinter özelliğiyle öne çıkan bir oyuncu değil. Yani daha çok oyun aklıyla, oyun zekasıyla öne çıkan bir kanat olduğu için bence yaşının ben hani 2 sene sonra da çok büyük bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'a çok şey katacağını düşünüyorum şayet bu transfer olursa sol taraf için. Ama dediğim gibi abi bizim 11'e daha çok kaliteli transferler yapmamız lazım. Yani iyi bir orta saha almamız lazım. Sağ kanada iyi bir oyuncu almamız lazım. İleriye yani Oh'la forma rekabetine girecek hatta ondan bir tık daha iyi bir oyuncu almamız lazım. İyi bir sol stoper almamız lazım. Yani sırf Trossard'ı alıp şey yaparsak da transferi kapatıp ilk 11 oynayacak 4-5 adam alamazsak da yani geçen seneki ya da ondan önceki senelerdeki Beşiktaş'tan çok da bir fark olacağını düşünmüyorum.
0: Peki şöyle profil sormak istiyorum. Yani forveti işaret ettin, sağ önü işaret ettin, orta sağ işaret ettin ve sol stoper işaret ettin. Şimdi forvet nasıl bir forvet olmalı? Sağ ön oyuncusu nasıl bir sağ ön oyuncusu olmalı? 8 veya 6 yani orta sağ diye kastettiğin için o bölge oyuncusunun nasıl bir profilde olması gerektiğini düşünürsün? Ve sol stoperin özellikleri ne olmalı? Agbadou'nun partneri mi olmalı? Bir de onu sorayım.
1: Abi şöyle söyleyeyim sana en başta kanattan başlayayım. Şimdi
0: lütfen.
1: Sağ kanatta zaten bizim oynayan bir Vaclav Černý var. Černý bence geçen sene hani hem özel hayatında olsun hem hocayla bilmiyorum yazıldı çizildi. Dalgalı bir performans gösterdi. Çok iyi başlamıştı sezona sonradan düştü. Ya Černý de aslında oyun aklı, oyun stili olarak tabii ki Trossard'da aynı kalibrede seviyede değil ama ona bir tık benzeyen bir oyuncu. O da daha çok böyle sprinter özellik yerine daha çok oyun aklıyla vesaire oynuyor. Yani daha çok böyle içeriye pas veriyor, oyun açmaya çalışıyor. Abi sağ kanata kesinlikle artık bizim böyle sprinter yani birebir de çalım atabilen, geçebilen, hani dikine gidebilen daha böyle eski tarz bir kanat alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Forvet'e abi o bence fiyat performans olarak kötü bir oyuncu asla olduğunu düşünmüyorum. Evet yüksek bir bonservis imkanı potansiyeli var, yaşı var ve şey yaşı genç yani ve aldığı kalibreze düşük yani 1.3 civarı bir şey alıyor. Ya bizim daha böyle yırtıcı hani çok böyle popüler bir şekilde söylemek istemiyorum. Vihalovic ismi çok geçiyor. Vihalovic tarzı bir oyuncu isterim. Hatta çoğu insanın aslında ben Vihalovic olmuyorsa Lukaku'nun bile bir sene iki sene bizim ligimize uygun olabileceğini bizi götürebileceğini düşünüyorum. Abi orta sahada ben maalesef şey konusunda ben Endidi'den daha iyi bir performans beklerdim ama Endidi maalesef biraz böyle şey kaldı nasıl diyeyim kaldı bizim lig için. Çok top kaybı yapıyor. Çıkamıyor demiyor. Ya daha sert Fenerbahçe'deki Gendouzi gibi olabilir. Galatasaray'daki Soray'a gibi olabilir. Biraz böyle top yiyen bir 6 numara isterim yani.
0: Stoper nasıl olmalı?
1: Abi stoperde şöyle. Stoperde biraz daha oyun görüşü iyi. Mesela Roman Saiz tarzı.
0: Romain Saiz tarzı.

0: Ayağı biraz daha iyi, oyun görüşü iyi bir stoper.
1: Aynen öyle. Biraz daha böyle oyun aklı yüksek. Agbado yani kötü bir stoper değil bence. Biraz denge stoperi ama şeyini ben çok beğenemiyorum yani böyle oyun kurmasını şeyini. Yani Jalo'nun biraz daha şeyini isterim yani böyle oyun aklı yükseğini ve daha sertini hava toplarında etkili halini isterim.
0: Peki. Burak çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol. Evet, Burak Özmen bizlerle beraberdi. Bir dinleyicimizin çok güzel bir sorusu var Dünya Kupası ile alakalı. Ben de o soruyu yanıtlamak istiyorum. Kim yazmış bakalım. Mesut Bey yazmış. Kolombiya yani son İsviçre maçını bir isabetsiz şut ile tamamlamış. Nasıl beğeniyorsun abi böyle bir takımı demiş. Çok doğru bir eleştiri. Yani şöyle beğendiğimi ifade edeyim. Yani bir kere İsviçre maçını hiç beğenmedim. Yani İsviçre maçında, İsviçre Kolombiya maçında İsviçre'yi de beğenmedim ben ayrıca. Onu da söyleyeyim. Evet yani kalesine bile getirmedi diyenler olacaktır ama Kolombiya'nın grup etabında ve sonrasında oynadığı maçlarda şu dikkatimi çekti. Yani Dünya Kupası'nı yerinden de takip ettim ve yani gerçekten taraftarlar tribünün sahaya etkisi çok çok olumlu olduğunu yorumladım. Ve yani belli bir ruhla, belli bir inançla yani bir takım oyunu sergileyerek belli işleri doğru yapan bir takımdı Kolombiya. Evet, göze hoş gelen futbol veyahut da işte çok fazla üretiyorlar. Sağdan soldan çok enteresan hücumlar izliyoruz diyebileceğimiz bir takım değil. Bu konuya %100 katılırım. Ama zaten Kolombiya'nın bu kadrosu da bence belli bir potansiyeli barındırıyordu. Yani turnuvada başarısız takım dersem Kolombiya için bence haksızlık ederim. Ama uçup da kaçmıyorlardı. Onu da söylemiş olayım. O yüzden ben beğeniyorum dedim. Yani taraftarların ve tribünün takıma etkisi konusu benim için bir parametre ve gerçekten de kıymetli buluyorum bu işi. Yani taraftar, futbol taraftarla güzel ve biz de bunları izlediğimiz zaman bence övmeliyiz diye düşünüyorum. Birazdan Berkay Çakır'la yayınımıza devam edeceğiz. Berkay Çakır'la hem Dünya Kupası'nı hem Galatasaray'ı konuşacağız. Hatta bir önceki seansta Aksel Çağlı bizlerle beraber de, ona da selam olsun, dinliyormuş. O da mesaj yolladı bize, sağ olsun. Yani birçok mesajı da okuyacağız zaten. Berkay'la konuştuğumuz dilimde kalan mesajları da okuruz. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yani istediğiniz konuyu konuşabiliriz. Bir de Murat Yakın'ı birazcık daha fazla konuşun diye aslında bir mesaj da vardı Nevzat Bey'den. Yani aslında biraz konuştuk Murat Yakın'ı ama şöyle söyleyeyim. Bir kere çok iddialı açıklamalarda bulunan bir hoca. Ve gerçekten de bunun altını doldurabilen de bir isim. Sağ kenarında hakikaten bence çok yakışıyor. Yani İsviçre milli takımının yönetiş tarzı, oradaki oyuncuları kullanım şekli. Yani turnuva içinde her maç farklı bir karakter çıkarmasıyla beraber İsviçre milli takımının yaptığı iş çok değerli. Yani Manzambi grup etabında acayip gördük. Ben Vargas'ı çok beğendim turnuvada, kenar oyuncusu Vargas'ı. Aşırı beğendim izlediğim maçlarda. Onun haricinde Embolo, bu iki oyuncunun belki biraz daha sönük olduğu ortamlarda çıkıp takımın gol yükünü çekmeye çalıştı, çabaladı. Yani İsviçre takımını hakikaten ben de beğendim. O yüzden de bu da fazlasıyla Murat Yakın'a yazar. Kesinlikle çok değerli bir iş yaptığını da söyleyebilirim. Kendi adıma da yorumlamak istedim ama tabii ki bugün programımızın konsepti gereği ben kısala kısa yorumlarım. Genelde soru soran tarafta olacağım ki şimdi Berkay Çakır'la Galatasaray tarafına geçeceğiz ama tabii ki Dünya Kupası'nı konuşacağız. Arada Galatasaray konuşacağız. Biraz daha Dünya Kupası ağırlıklı bir program düşünüyorum. En azından ilk saatte bu şekilde bir tasarrufumuz olacak. İkinci saatte Yunus Aydın'la beraber aslında uzun uzun sohbet edeceğiz. Hem dört büyükleri konuşacağız hem Dünya Kupası'nda Yunus Aydın'ın da tahminlerini alırız. Kim şampiyon olur? Turnuva ağacı nasıl şekillenir şeklinde. Onun da tahminlerini alırız. Şimdi çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Berkay Çakır'la geleceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi de Berkay Çakır'la biraz Dünya Kupası'nı ele alacağız. Üzerine Galatasaray'ı konuşacağız. Dolu dolu bir aslında biraz kolaj bir yayın tasarladık sizler adına. Berkay hoş geldin.
1: Hoş buldum Can, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum ki özlemişiz ya yayın yapmayı seninle de.
1: Evet oldu bir 10 gün oldu sanırım.
0: Bir 10 gün oldu, arayı açtık. Zaten maçlar başlayınca, aslında Galatasaray maçları daha çok başlayınca daha sık senin maç önü yorumların her zaman Radyo Gol'de bizler adına çok çok kıymetli. Maç önünde tahminlerinle maçın senaryosunu önden okuyuşunla esasında bizlere kılavuz olduğun için Radyo Gol ailesi olarak çok teşekkür ederiz demek
1: ben
0: istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim Can.
0: Ama bugün hem sana tabii ki tahmin de yaptıracağız, maç senaryosu da soracağız ama önce olmuşu konuşacağız. Yani Fransa-Fas karşılaşmasını biraz sana sormak istiyorum. Hangi detaylar dikkatini çekti? Fransa sana göre de rahat bir şekilde mi turladı? Fransa'nın önü ne kadar açık? Tabii ki sonra İspanya maçında konuşacağız ama Fransa-Fas maçı endeksinde maç sonu düşüncelerin neler abi?
1: Aslında Fas turnuvanın en sürpriz takımlarından bir tanesi. Yani sürpriz olmayan sürpriz anlamında. Yani evet, çok büyük beklentiler vardı. Hani Dark Horse dedikleri o hani bir şeyler yapabilecek bir ekip olduklarını zaten bize ilk Brezilya maçında gösterdiler. Çok iyi futbol oynadılar turnuva boyunca. Ama sanki Fransa maçında maçtan önce biraz yeteri kadar bu maçı kazanabileceklerine inandıklarını düşünmüyorum. Keza Sabari'nin yokluğunda hücum anlamında çok sıkıntı yaşadılar. Yani kreatif oyuncu eksikliği oldukça yordu Fas'ı. Fransa'nın da şöyle bir durumu var. Hiçbir şey yapmasalar bile önde o kadar yetenekli oyuncuları var ki bir anda maçın kaderini 3-5 dakikalık sekanslarla değiştirebiliyorlar ki bence şu anda turnuvanın ağır favorisi Fransa olarak görüyorum. Yani İspanya, Belçika maçına hemen devam edecek olursak İspanya'nın savunma zafiyetini gördük Belçika maçında. Çok fazla gelmeyen bir Belçika'ya karşı pozisyon verdiler ve iki maçtır da Merino'nun son dakika attıkları golle turluyorlar. O yüzden de Fransa-İspanya maçında Fransa'yı daha önde görüyorum. Hızlı atlamış oldum Can çünkü konuşacak çok şey var gibi hissediyorum.
0: Tamam, olur. Ya ben aralarda sorularla biraz destekleyeyim. Sonrasında tabii ki bayağı bir şey var konuşacak da. O zaman şöyle soracağım. Yani Fransa'daki bireysel oyuncu yeteneklerinin altını çizdin. Deschamps sence Deschamps harici bir hoca olsaydı Fransa'da aynı şeyleri söylemek mümkün müydü? Yani Fransa bir hoca takımı mıdır? Yoksa Fransa bireysel yeteneklerle bezenmiş bir takım mıdır? Nasıl yorumlar Berkay Çakır?
1: Yani şöyle söyleyeyim, turnuvadan önce kesinlikle bu takımın hocasının Döşem olduğunu düşünmüyordum. Hani gerçekten yani takımın en zayıf halkası kim deseniz teknik direktörleri derdim. Hani bunu da çok net bir şekilde söyledim. Hani hiçbir pozisyonda zafiyet göstermeyen takımın en büyük zaafı hoca derdim. Ama beni oldukça şaşırttı. Çünkü turnuva boyunca yapması gereken hamleleri çok doğru yaptı. Örneğin ilk maçta Theo Hernandez çok büyük sorun çıkardı sol bekte ve anında değiştirdi ki Deschamps'ın genel olarak muhafazakar bir hoca olduğunu biliriz. Yani çok fazla oynamayı sevmez takımla. Ben biraz daha esnek gördüm bu turnuvada ve yani Mbappe'nin önderliğini de teslim etmiş. Oldukça iyi yönetiyor. Sonuçta biraz milli takım işi de buna bakıyor. Yani elinizdeki oyuncularla neyi nasıl yapacağınız, yani sonuçta bir senelik bir maraton koşmayacaksınız, bir aylık bir turnuva sonuçta çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Beni de yanılttı açıkçası.
0: Peki şunu soracağım, yani aslında senin dediğini çürütmeye çalışacak bir soru ama bakalım nasıl bir yanıtlayacaksın, merak ediyorum. Hani niyetimin kötü olmadığını zaten bilirsin, o yüzden sorun yok. Ryan Cherki'nin bu kadar az kullanılması fikrine ne diyorsun?
1: Evet, şöyle turnuva öncesinde ben kesinlikle kendi çizdiğim 11'de Ryan Cherki'nin çok fazla süre bulacağını düşünüyordum. Ama bence hani aslında beni çürütmek yerine beni şöyle desteklemiş oldum. Deschamps'ın çok fazla oyuncu değiştirmemesi. Yani örneğin Giroud'un gol atmadan turnuva şampiyonluğu yaşamış bir takım bu. Yani
0: doğru.
1: Bu muhafazakar oyuncu seçimi Cherki konusunda bize şunu kanıtladı. Cherki süre verdi Deschamps. Grup maçlarında da oynadı ama takıma adapte olmuş görmedim ben. çok fazla topla oynuyor ve topu ayağında tutma süresi çok fazla olduğu zaman takımın hızını yavaşlatıyor. Bence Fransa milli takımını şu an için uygun bir oyuncu değil ve Cherki'nin oynamamasını doğru buluyorum.
0: Peki yani şöyle mi demeliyiz? Olise ve Cherki aynı anda sahada yer aldığı zaman birazcık top paylaşımında problem oluyor cümlesi doğru mudur?
1: Şöyle katılmıyorum. Olise yine de ne olursa olsun dikine çok fazla dribling yapan bir oyuncu.
0: Katılırım.
1: Bir anda patlayıcı kuvveti çok yüksek ve 2-3 oyuncuyu geçtikten sonra topu ayağından çıkarabiliyor. Ama Cherki ilk patlamasından önce en az iki kere topa mutlaka dokunuyor durduğu yerde. Ha. Bu da eğer elinizde Mbappe ve Dembele gibi, Barcola gibi, Desire Doué gibi çok hızlı oyuncularınız olduğu zaman takımı biraz bozabiliyor.
0: Çok net anlattım ve bu arada harfiyen katılırım. Yani aslında aynı şeyi düşünüyormuşuz. Biraz İspanya'da böyle detay sorular soracağım. Sonra Fransa-İspanya maçı hakkında senden aslında ufak bir maç senaryosu rica edeceğim ama İspanya'da şunu soracağım. Yani acil durumda kırın butonu Mikel Merino olmasaydı İspanya elenir miydi? Birinci sorum bu. İkinci sorum da İspanya Fransa karşısında yani sonuç olarak son maçlarda bir üstünlüğü var. Ama sen Fransa'nın daha net bir şekilde favori olarak geldiğini ifade ediyorsun ki risk yönetimi de bunu destekliyor. Bu iki soruyu sana yöneltmek istiyorum. Yani birincisi Merino olmasaydı İspanya yine de turlar mıydı? İkincisi de Fransa-İspanya maçının senaryosu nasıl olur?
1: Ya bence Merino oyuna girdiği zaman bir işte Olise, Mbappe gibi çok fazla oyuna doğrudan top ayağındayken katkı yapan bir oyuncu değil. Ama çok oyun zekası çok yüksek olduğu için zaten orta saha devşirme olan bir oyuncuyu Arsenal'de biz

0: teknik direktör gibi oyunu izliyor. Hmm. Yani savunmanın nereden sorun çıkaracağını, nereye koşu yapması gerektiğini bence Merino farkında ve o kulübedeyken onu izlediğine eminim. Çok farklı bir oyuncu. Hani ayağında topla birlikteyken çok yetenekli değil. Hani hiçbir şeyi çok fazla değil. Ama bence oyun zekası çok yüksek olması İspanya adına çok büyük avantaj. Hani babası da futbolcuydu. Hani bu zaten camianın içine doğduğu noktada bence çok iyi kendini yetiştirmiş. Özellikle de oyun aklı olarak bence önümüzdeki yıllarda Pep Guardiola'nın yerini alabilecek bir hoca olabileceğini...
1: İşte ben de bunu soracaktım. Bir Mikel Hoca daha mı geliyor?
0: Bence kesinlikle yani next Pep Guardiola diyebiliriz.
1: Şimdiden o zaman yatırım yapılmalı.
0: Düşelim bir 15 yıla bunu tekrar açarız.
1: Olur, 15 yıla yani tabii Allah uzun ömür verirse daha genciz tabii de yine de yani nasip olursa diyelim 15 yıla da beraber seninle çeşitli mecralarda umarım Radyo Gol'de de aynı zamanda birçok yayında seninle beraber Merino'nun antrenörlüğünü konuşuruz.
0: Sana çoluk çocuk duası yapmadan bence Arjantin-İsviçre maçına geçelim.
1: Güzel, mantıklı, çok güzel. İşte ben bu atikliği istiyorum. Artık sen abi işi kıvırdın. O yüzden tamam. Arjantin-İsviçre ile başlayalım. Olur. Bir Arjantin tarafını dinlemek istiyorum senden. Bir de İsviçre tarafını dinlemek istiyorum. Hocaları da işin içine katarak senden şöyle bir maç senaryosu çizmen bizim için güzel olur.
0: Bence Arjantin-Kapı Verde maçından sonra ilk defa bu kadar kompakt bir takımla karşı karşıya kalacak. Yani Mısır'ı kesinlikle katmıyorum konuya. Çünkü evet, Mısır çok iyi oynadı. Bence hakem eleştirileri de programın çok büyük bir dakikasını işgal edebilir ama hiç şu an girmeyeceğim.
1: Tamam.
0: Bu sefer bence Arjantin'in çok çok zorlanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Hani mesela Arjantin Fransa ile oynasaydı, İspanya ile oynasaydı bambaşka bir senaryo izleyecektik. Ama bence bu sefer İsviçre onların tam istemeyeceği bir rakip. Çünkü çok fazla yardımlaşarak oynuyorlar. İleride çok hızlı oyuncuları var. Savunma katkıları çok yüksek bu hızlı oyuncuların. Zaten senin prensin de Vargas. Bunu farklı mecralarda da sürekli görüyoruz. Bunu evet. Araya sıkıştırayım dedim.
1: Güzel, güzel.
0: O yüzden ben bugün, yani bu gece İsviçre'nin Arjantin'e eleyeceğini düşünüyorum. Yani seyircilerimiz alınmasın. Biraz da kalbimden geçen bu.
1: Hani ya biraz da Ronaldo'cuyum mu demek bu?
0: Ronaldo'cuyum demek değil ama biraz da fazla oldu artık ve bu adam bu yaşta hani salsın bizi artık gibi bir yerdeyim.
1: Çok iyiymiş. Bu arada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Senden önce Burak Özmen'le konuşuyorduk. Burak da İsviçre Arjantin'i eleyebilir dedi yani. İkinizin de birden böyle bir cümle kurması benim de kafamda değişik sorular yarattı yani. Ben mi acaba olaya çok toz pembe bakıyorum? Olabilir yani.
0: Sen de duygusal bakıyorsun biraz benim gibi ama şöyle bir durum var. Yani iyi iki takım karşı karşıya oynadığı zaman sen 90 dakika yarım bir adamla, yani 6 kilometrelerde koşan bir adamla özellikle İsviçre gibi bir takıma karşı biraz sorun yaşarsın. Burada Arjantin'in tek büyük avantajı Manzambi'nin bir sakatlığı söz konusu.
1: Manzambi akşam yok mu Manzambi?
0: Büyük ihtimalle oynayamayacak. Tek handikap burada bence bu.
1: Vallahi ilginç bir detaymış. Ben bunu bilmiyordum. Şu anda senden öğreniyorum.
0: Bize de o yüzden bağlanıyorsun Can'cığım.
1: Berkay inanılmazsın ya. Hakikaten özlemişim abi sohbet etmeyi seninle. Norveç İngiltere işinde ne diyorsun? Yani Norveç'e bütün böyle Polymarket gibi dış basındaki ve dış aynı zamanda bazı istatistik kurumları Norveç'in bir şansı olduğuna inanıyor. Asya pazarında hakeza bu şekilde. Yani İngiltere tabii ki maçın risk yönetimi tarafından favorisi ama Norveç'i de insanlar hani senin de Dark Horse dediğin plase takım diyerek aslında ödüllendiriyorlar. Bu maçın nasıl bir senaryosu olur? Haaland mı, Kane mi birbirleriyle üstünlük sağlayabilirler mi? Nasıl bir senaryo izleriz? Top kimde olur? Oyuna kim hükmeder? Skoru kim alır?
0: Şimdi şöyle, bence yani İsviçre'nin Arjantin'i eleme ihtimali Norveç'in İngiltere'yi eleme ihtimalinden daha yüksek görüyorum. Yani bence kesinlikle biraz sosyal medyanın, biraz işte bu yani sahada bir futbol oynanıyor ama saha dışında da birçok şey oluyor. Norveç'in taraftarının çok

0: büyük renk katması. Belki de şu anda tribün açısından Dünya Kupası'nın en iyi, en renkli takımı Norveç. Onun dışında Haaland'ın sosyal medyada sürekli bir sürü farklı farklı işte paylaşımları oluyor. Hem kendi tarafından hem diğer insanlar tarafından. Yani biraz bir insanlar duygusal olarak Norveç'e yükseldi bu turnuvada. Zaten gelirlerken de böyleydi bu konu. Ama sahada olan konu, evet çok iyi bir takım. Ama İngiltere'nin en az iki gömlek üstte olduğunu düşünüyorum.
1: Peki maçı senaryosunda bir uzatma ihtimali görüyor musun? Çünkü bugün çokça aslında birçok yayında da genel kamuoyu bir karar veremediği için mi acaba herkes bir uzatma çıkar gibi diyor, yoksa sen doğrudan İngiltere kazanır gibi mi düşünceye sahipsin?
0: Ben doğrudan İngiltere'nin 2-1 ya da 3-1'lik bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Yani hani tekrara düşeceğim ama Arjantin İsviçre'deki İsviçre eleme ihtimalinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum Norveç'e kıyasla.
1: Peki yani şurada tabii ki İsviçre turu geçer seçeneği çok çok cazip. Yani yatırım olarak, yatırım tavsiyesi değildir diyelim, o klişeye uyalım ama senin tahminlerine göre bahis severler nasıl şekilde değerlendirmeliler? Yani buradan çıkarılabilecek böyle birazcık eşeleyip hangi seçenekler değerli gözüküyor senin adına? İki maç adına da soruyorum bu soruyu.
0: Direkt hiç sağdan soldan hiç ağlamadan hızlıca söyleyeceğim bunları.
1: Tamam.
0: Ben kesinlikle İsviçre Arjantin maçında karşılıklı gol olacağını ve İsviçre'nin turu 90 dakika içerisine geçeceğini düşünüyorum. Doğrudan galibiyet, 2-1'lik bir galibiyet bekliyorum.
1: Çok iyiymiş.
0: İngiltere maçında da Norveç'in gol bulamama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ama İngiltere'nin en az 2 gol bulacağını tahmin ediyorum. Yani 2-0, 2-1, 3-1 gibi bir skor bekliyorum.
1: Yani 2 ve 1.5 üstü mesela çok ideal gibi o zaman İngiltere için.
0: Evet. Yani şimdi ben önümde şeyleri, seçenekleri tam olarak göremediğim için hani doğrudan ben senaryo vermek istiyorum.
1: Zaten.
0: Maçı bu şekilde okuyorum. Ama tabii bir 5 dakikada hakem konuşalım.
1: Lütfen hadi girelim, hakem konuşalım biraz. Dünya Kupası hakemleri mi hocam?
0: Evet.
1: Lütfen,
0: evet.
1: Lütfen yorumlarını alalım.
0: Yani şimdi zaten her futbol ülkesinin kendine göre bazı kültürleri var. İşte sertlik seviyeleri Güney Amerika'da değişiyor. İşte başka yerde daha farklı oluyor. Ve bu yüzden de hakemleri belli bir başlı bir standartın oturmamasıyla alakalı eleştirmek çok kolay değil. Ama ben şu son iki İngiliz, Anthony Taylor ve
1: Oliver.
0: Diğer isim.
1: Michael Oliver.
0: Michael Oliver'ın yönettiği son iki maçta şunu gördüm. Premier Lig'de kart verecekleri, yani net sarı kart verecekleri 6-7 pozisyonu burada es geçtiler. Yani bu bence ciddi bir problem. Yani kart konusunda biraz çekinceli davranılıyor. Hiç şey spekülasyonlarına girmek istemedim açıkçası. İşte Arjantin-Mısır maçındaki olaylar, işte diğer konular, işte Messi'dir, odur budur. Bunlar çok tartışmalı, aslında çok reyting yapacak meseleler ama biz seninle futbol konuşmaya devam edelim.
1: Aynen.
0: Ben kart konusundaki standardı hiç beğenmiyorum.
1: Katılırım bu arada.
0: Yani aynı zamanda da hani sesim belli başlı yerlere gider mi bilmiyorum ama belki seneye Türkiye Ligi'nde bunu daha rahat görebiliriz. Yani tartışmalı bir korner pozisyonunda eğer top kornere çıktıysa ve aslında out olacaksa VAR'dan hemen dönebiliyor ya.
1: Doğru.
0: Şimdi ortada olan bir pozisyonu siz doğrudan out verdiğiniz zaman kornere çeviremiyorsunuz.
1: ama korner verirseniz out'a çevirebiliyor musunuz?
0: Efendim?
1: Korner verirseniz out'a çevirebiliyorsunuz ama.
0: Evet, ama out verirseniz kornere dönmüyor. Şimdi hakemlerin çok pardon.
1: Hiç sorun yok
0: abi. Hakemlerin bu refleksi gelişmiş değil. Yani biraz ortada bir pozisyonu hani korner vereyim hemen döner zaten demeleri gerekirken sanki böyle bunu hiç düşünememiş gibiler. Yani bence çok çelişkili bir durum. Hani
1: çok güzel anlattın. Çok güzel anlattın. Yani birazcık abi şöyle mi anlamalıyız? Bizler de tabii ki Dünya Kupası sürecinde ara sıra bir şeyler deniyoruz. Biz de bahis alıyoruz. Ama bayağı bir ağzımız yanmış gibi geliyor sanki.
0: Benim ağzım yansa ne olur, yanmasa ne olur. Burada Burada ulusal bir yayın yapıyoruz.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şaka yapıyorum bu arada. Ben de hani samimiyetimiz istinaden şaka yapıyorum yani.
0: Efendim?
1: Ben de samimiyetimiz istinaden birazcık şakayla karışık bir cümle kurmak istedim.
0: Dünya Kupası özelinde değil ama bu Dünya Kupası kuralları önümüzdeki yıl Süper Lig'de de uygulanacağı için buradan en azından birisi bizi duyarsa bu hakem refleksini biraz oluşturmayı tavsiye ederim yani.
1: Çok güzel özetledin. Peki Süper Lig demişken tabii ki senin nasıl yaptığımız yayınlar Galatasaray.
0: Çevirdim ama Galatasaray'a döndüm.
1: Ya işte ya artık ya ben sana şöyle söyleyeyim. Zaman zaman yerime gelsen gerçekten belki daha bile başarılı olabileceğine inanıyorum abi. Bak şaka değil. Buna herkesin içinde söylerim yani.
0: Ben yarım saat konuşuyorum. Yarım saat konuşuyorum. Yeri geldim stüdyoda 2-3 saat birlikte oturuyoruz ama yani %90 sen konuşuyorsun. O çok başka bir şey onu yönetmek.
1: Estağfurullah.
0: Ben hakkını da teslim edeyim. Birbirimizi daha fazla övmeden bence Galatasaray'a geçelim.
1: Güzel, şahane. O zaman Galatasaray'da şimdi zaten taraftarda şöyle bir refleks var. Yani aslında bugün gün içinde de iki tane Galatasaray'a dair bağlantı yaptık. Ki Galatasaray bağlantılarında bir tanesinde Yakup Çınar'la konuştuk, bir tanesinde Hakan Erol'la konuştuk. Şimdi Yakup abinin işaret ettiği şöyle bir şey var. Eğer Galatasaray Can Uzun'u alırsa forvette o yabancı hakkını kullanacak. Yani Icardi de olabilir bu veyahut da Kolomuani gibi bir isim de olabilir şeklinde bir yorumu vardı. Veyahut da o yabancı hakkını 10 numarada kullanırsa forvette de U23 kontenjanından bir yabancıya gidecek diye bir yorumu var. Ki John Duran işi birazcık şu anlık bir beklemeye alınmış bu belirsizlik dolayısıyla. Evet. O yüzden de sana göre Galatasaray'ın birazcık daha globalde belki de kendi rüştünü ispat etmiş bir 10 numara ve John Duran'a mı gitmesi daha doğrudur? Yoksa birazcık daha Osimhen'in olduğu denkleme rağmen bir yabancı hakkını forvetten yana kullanıp 10 numarada Can Uzun'la mı yola devam etmelidir diye bir yorum sorusu sormak istiyorum.
0: Yani bence hani 10 gün önce ya da 15 gün önce en son yaptığımız yayında bu yabancı kuralının değişmesiyle alakalı belirsizlik sürüyor. Yani hani şunu konuşmuştuk, Galatasaray'da çok fazla belirsiz durum var. Yani yabancı sınırı ne olacak belli değil. Osimhen'i her an birisi 150 verdim aldım yapabilir. Hani Icardi evet büyük ihtimal hayır görünüyor, o iş hani bitmiş gibi görünüyor ama o bir belirsizlik. Şimdi yabancı sınırına göre siz forvet ya da 10 numara transferini hadi diyelim ki strateji olarak belirlediniz. Yaklaşık 2 hafta sonra bir anda bu konu terse dönebilir. O yüzden hani Galatasaray taraftan eleştirisi şu. Hani ne bekliyorsunuz, bir şeyler yapın gibi bir noktadalar ama ben şu anda beklemenin çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz Galatasaray ön eleme oynamayacak. Şu an zaten hali hazırdaki mevcut kadro da Süper Lig'in ilk haftalarını çok rahat çıkarabilecek seviyede bir takım.
1: Katılırım.
0: O yüzden hani ben taraftarın aksine biraz daha sabırlı olmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani sırf transfer yapmak için uçuk buyu getirip hadi biz de böyle bir adam aldık demeyi doğru bulmuyorum.
1: Peki.
0: En azından
1: onu sorayım. Ugochukwu'yu sorayım. Leslie diyelim istersen. Biraz daha rahat telaffuzu. Leslie'nin transferini tamamen transfer yapmış olmak için mi yapıyor gibi yorumluyorsun? Yoksa U23 kontenjanında orta sahada birazcık daha belki bu o profilde oyuncu yoktu. O yüzden alındı yorumuna katılır mısın veya katılmaz mısın?
0: Yani tam olarak şu an transfer kesinleşmiş değil açıkçası. Hı hı. Ben kesinlikle bir panik transferi olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyada çok fazla yazıldı, çizildi. Galatasaray ne bekliyor? Beşiktaş işte Trossard'ları getirdi, odur budur falan şeklinde. Hı hı. Ben bir panik transferi olarak yorumluyorum. Çünkü bu profilde çok fazla oyuncu var. Hı. Yani evet işte bu yeni modern anomali dediğimiz 1.90 boylarda süratli. Hı hı. Hani mesela Singo var. Hatta bence Leslie'nin istenmesinin en önemli nedeni bu Singo'yu orta sahada kullanabilir miyiz? İşte bir iki maç yapıldı. Hoşumuza da gitti burada böyle bir fizikli bir oyuncu. Hadi bunun aynısından daha işte orta saha oynamayı bilenini getirelim gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama hani Galatasaray açısından bu oyuncu kaç maçta ne kadar verim verecek? Yani siz Süper Lig'de zorluk seviyesi olarak çok fazla maç oynamıyorsunuz. Ve böyle bir profilin hücum gücü zayıflığı sizi biraz yoracaktır. Taraftarın da bu kadar tartışmalı bir transfer neticesinde sabrının da çok yüksek olacağını düşünmüyorum. O yüzden hani hani Leslie'yi şurada getirin. Eğer evet Okan Hoca diyorsa ki hocadır ve istediği şekilde kadro planlamasını yapabilir. İki tane, üç tane tamam çok iyi transfer yaptık. Biz canımızını aldık. Araya da bunu sıkıştırdık derseniz.
1: O zaman daha geçerli olur mu abi?
0: O zaman daha geçerli olur. Çünkü taraftarın da oyuncuya karşı kredibilitesi daha yüksek olacak. Çünkü yıpranmamış olacak sosyal medyada. Şimdi evet sahada bir sürü şey dönüyor ama futbolun dış özelliklerine de dikkat etmek lazım.
1: Çok doğru.
0: Yani oyuncuyu da böyle bir şeyde yani Galatasaray ilk transferi bu olursa biraz sanki sorun olacak gibi hissediyorum.
1: Peki şunu soracağım. Yani aslında bu soruyu sormayacaktım ama senin konuşmanın içerisinden böyle bir soru sorma gereksinimi hissettim. Yani Singo'nun 6'da kullanılmasından sonra sağ bek bölgesinde olası bir Şallay'ın satışında nasıl bir profil sağ bek alınmalı Galatasaray diye sormak istiyorum. Çünkü veyahut da yine de sorayım. Şallay'ın olduğu denklemde de bir sağ bek ister mi takım Singo'nun durumuyla alakalı? Belki de sakatlık sorunlarıyla da alakalı bu soruyu yöneltmek istiyorum abi.
0: Bence kesinlikle yani Salay'ın gittiyse ki Galatasaray şu an Salay'dan çıkmak istemiyor. Yani 15-20 milyonları 9 biz tarzı bir transfer politikasındalar. Çünkü hani 35-40 maça yakın çıkarabilecek bir Salay'ı ne olursa olsun Galatasaray için değerli.
1: %100.
0: Çünkü Singo'nun da sakatlık problemleri hani bir anda olabiliyor. Dünya Kupası'nda daha oldu hani öyle bir sıkıntı var.
1: Doğru.
0: Galatasaray'ın profil olarak nasıl bir sağ bek istediğini açıkçası ben bilmiyorum. Çünkü çok çelişkili sağ bekler alınıyor sürekli. İşte kısa boylu alınıyor, uzun boylu alınıyor. İşte Kaan Ayhan orada denendi falan hani. Galatasaray'ın orada ne istediğini açıkçası kimse anlamıyor.
1: Güzelmiş. Bak bir dinleyicimiz demiş ki Necat Bey sağ bek gerekirse boy var zaten. Bayern'e gidersin verir belki hiç riske girmesin Galatasaray direkt boy'i çeksin demiş. Ne dersin bu yoruma?
0: Ben de aynısını düşünüyorum. Yani hemen bir sene daha kiralık boy'i devam ettirebilir Galatasaray. Çünkü Bayern Münih çok istemiyor şu an çok sıcak değil boy'inin şeyine takıma dahil olmasına. O yüzden bence Galatasaray sağ bekte biraz daha dinlenebilir, bekleyecektir. Çünkü gerçekten çok fazla belirsiz var. Ya Davinson'un gitme ihtimali var, Torreira'nın gitme ihtimali var. Hani omurganın tamamen değişme durum var. Ha bu arada şunu da atladım, çok özür dilerim. Leslie'nin olası transferi Renato Niaga'yı bozsun hiç istemiyorum. Çünkü çok fazla ümit besliyor Galatasaray taraftarı, çok da sevdi. Yani orada Leslie'nin 2-3 kötü maçıyla birlikte yedek kalan Niagara'yı da bozsun istemiyorum açıkçası. Hani çünkü aşağı yukarı aynı profilde olmasalardı aynı mevki oyuncuları. Onun dışında şunu da söylemek istiyorum. Lütfen. Ben 4 sene üst üste şampiyonluğun üstüne bu sene Galatasaray'dan beklediğim şey şu. Biraz Okan Hoca'nın gençlerle çalışmasının iyi olduğunu görmek istiyorum. Yani
1: güzelmiş.
0: Yayları. Alo.
1: Evet duyuyorum abi. Güzelmiş dedim. Çok beğendim fikrini yani.
0: İşte Arda Ünya'yla yani altyapıdan biz Galatasaray bu sene en azından ligde şöyle bir 10-12 maç altyapıdan çıkan oyuncu oynatsın istiyorum.
1: Valla güzel bir temenni. Ben yani Berkay hakikaten konuşsak yani herhalde bir saat daha giderdik ama abi bizim de bir reklama gitme durumumuz var.
0: Bizim de bir kendi ajandamız var.
1: Abi en yakın zamanda görüşmek üzere demek
0: yayından
1: istiyorum sana.
0: Yayından sonra konuşuruz ya.
1: Olur
0: sonra
1: olur.
0: Zaman.
1: Olur. Hadi görüşürüz abi.
0: Öpüyorum çok. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Berkay Çakır'la beraberdik gerçekten. Hoş bir sohbet oldu. Güldük, eğlendik birazcık. Fazla eğlendiysek de, fazla şımardıysak da sizlerden özür dileyelim. Onun dışında tabii ki futbolun içinde kalmaya çalıştık her zaman olduğu gibi. 0212-273-10-10'dan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi bir reklama gitmek durumundayım. Ardından ufak bir dolgumuz var. Saat başında yani yaklaşık 3-4 dakika sonra zaten beraberiz. Yunus Aydın'la beraber esasında. Birazcık Dünya Kupası, birazcık Trabzonspor, birazcık Fenerbahçe. Çok küçük de olsa bir Galatasaray Beşiktaş yorumunu da alırız Yunus Aydın'ın. Aslında dolu dolu bir ikinci saate gireceğiz demeye çalışıyorum.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi ile Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Nesine'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. 2. Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak

0: Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrofor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Ciresi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Ciresi Fenerbahçe'nin santrofor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, Can Genç'le hafta sonunun ikinci saatine girmiş bulunuyoruz. Tabii ki ilk bölümde hem Beşiktaş hem Galatasaray'ı konuştuk, hem de Dünya Kupası'na dair konuklarımızın düşüncelerini sizlere aktardık. Ki ben de sorular sordum, zaman zaman ufak ufak yorumlarla da katkıda bulundum. Yunus Aydın'la ikinci saatte beraberiz. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki bizim için konuğumuz en önemlidir. O yüzden şunu sormak istiyorum. Yani seninle Fenerbahçe Trabzonspor endeksinde de konuşacağız. Dünya Kupası endeksinde de konuşacağız. Kısa da olsa Beşiktaş ve Galatasaray'a da değiniriz bu önümüzdeki saatte ama. Nereden başlamak istersin? Var mı böyle spesifik olarak şuradan başlamak istiyorum abi dediğim bir yer? Ona göre ben de şekillendireyim.
1: Yani Dünya Kupası en güncel, en hani gündemdeki konu Dünya Kupası ile başlıyoruz.
0: Hay hay, o zaman şöyle yapalım ki ister istemez tabii ki iki tane maç oynandı. Yani çeyrek finallerde ve iki tane aslında yarı finalisti biz öğrendik. Şimdi öncelikle birazcık aslında maçların oynandığı zamana göre konuşmak istiyorum. Fransa-Fas karşılaşması ve bu iki takımın maç içinde gösterdikleri performanslar ve turnuvadaki yolları hakkında senden en azından yorumları almak isteriz.
1: Aslında Fransa-Fas karşılaşmasına çıkmadan önce biz Paraguay karşısında çok farklı bir galibiyet bekliyorduk. Çünkü Paraguay'ın kapanarak hem bize hem Almanya'ya oynadığı futbol bir yandan takdir toplasa da bir yandan da hani hepimiz kabul edelim ki çok ciddi anlamda seyir keyfini düşürdü.
0: %100.
1: Yani düşük skorlu maçlar, hani savunma futbolu görüyoruz ama hani savunma yapanların da en azından çok yetenekli birebir oyuncuları yoksa bir yere kadar gidebileceklerini biliyoruz. Bunun patladığı maçın Fransa olacağını öngörüyorduk ama hafta içinde yani yaptığımız yayınlarda da mesela Can abiyle konuşurken de biz Fransa'nın çok farklı kazanmasını bekliyorduk. Hani bilmiyorum sen de aynı fikirde misin ama genel kamuoyu Fransa'nın çok rahat kazanacağı yönündeydi. Çok geç açabildi Fransa perdeyi. Buna rağmen Fas karşılaşmasında ben Fransa'nın maça tamamen hükmetmesini bekliyordum. Bu doğrultuda bir maç oldu. Fas'ı adeta sahada göremedik.
0: Doğru.
1: Yani gerçekten evet, iki tane önemli sakatları vardı. Birini turnuvaya getiremediler, biri turnuva içerisinde sakatlandı ama hani bu kadar da sahadan silinmelerini beklemiyordum. Yani aslında Fransa'nın mutlak favori olduğunu düşünmekle birlikte hafta içinde hani birçok program yapan, yayın yapan insanlar Fas'ın da bir şansı olduğunu düşünüyorlardı. Hani ben aynı fikirde değildim. Fransa'nın mutlak favori olduğunu düşünüyordum. Hatta hatırlarsan seninle yaptığımız simülasyon yayınında da hani senin de benim de fikrim buradan Fransa İspanya yarı finaliydi zaten.
0: Doğru, aynen öyle.
1: Nitekim de gerçekleşti. Ama ben Fransa'nın buraya kadar geldiği yolda hani gerçekten turnuvanın açık ve net en büyük favorisi olduğunu düşünüyorum. Getirdiği oyuncular değil, getirmediği oyuncular da turnuvada bir yere gidebilir. İlk 11'i değil, dediği de final görebilir. Öyle yetenekli bir takım. Yani Barcola'lar, Mbappe'ler, Due'ler, yani konuşmadığım bir sürü isim daha var. Fransa tek tek saymayalım. Yani Çerki yedek bekliyor yani, öyle söyleyelim. Kadronun değeri bu.
0: Gerçekten öyle.
1: Diğer tarafta İspanya için de şöyle düşünüyorum. Yani İspanya tarafı da bence Portekiz maçıyla başta olmak üzere Fransa'ya göre daha eleştirel bir oyun oynuyor. Bence Portekiz maçına göre çok daha erken fişi çekmeleri gerekirdi. Çünkü Portekiz ikinci yarıda, yani sonuçta Cristiano Ronaldo da olsa en ucu Arabistan'da oynayan bir ikiliden bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Cristiano Ronaldo'dan bahsediyoruz ve fiziksel olarak çok erken düştüler oyundan. Oyundan çok çok erken düşmelerine rağmen yani biz İspanya'nın mutlak hakimiyetini oyunda, skorda da göremedik. Bana sorarsan Fransa-Fas maçındaki kadar İspanya-Portekiz maçında göremedik.
2: Katılırım.
1: Yani bu sebeple iki tarafın da geldiği bir yolda bana göre zaten hani başından beri söylüyorum. Bence turnuvayı Fransa kazanacak ama İspanya-Fransa maçında favorisi şu an için Fransa bence.
0: Yani çok güzel aslında ilk iki maçın da yorumlarını aldık senden ve yani bu iki yarı finalisti de aslında biz de bilmiştik simülasyonumuzda. Çok haklısın, burada yanılmadık. Ya turnuva içinde şöyle söyleyeyim, bayağı bir şeyde yanıldım ama orada aslında bölmek de istemedim.

0: Çok güzel ve çok akıcı bir şekilde gidiyordun. O yüzden de ya ben Fransa'nın Paraguay karşısında biraz zorlanabileceği taraftaydım. Orada en azından bilen tarafta oldum ama birçok şeyde yanıldığım için de yani bunu bu şekilde düşünmen çok normal.
1: Almanya Paraguay'ı tutturan var mı abi?
0: Ya, o yok mesela
1: Paraguay'ı?
0: Canım. Öyle bir şey yok yani zaten. Ki maç içinde zaten Almanya Paraguay maçındaki bu kadar kaotik ortamdan sonra herhalde biraz da hani Fransa bir noktada açar ama çok zorlanır gibi düşünüyordum. Hatta ona göre aslında belli başlı bahis seçeneklerini de kendimce değerlendirmiştim ama hakemin kurbanı olduk. Galarza'ya nasıl sarı kart çıkmaz o maçta? Hakikaten ben de kendi adıma bir futbol sever olarak büyük bir sitem içerisindeyim abi. Peki aslında birazcık daha Dünya Kupası'na devam etmek istiyorum. Yani şöyle iki tane aslında oynanmamış müsabaka var ve bu akşam, daha doğrusu bu gece yarısında oynanacak iki tane maç var. Bir tarafta Norveç İngiltere var ki aslında ilk etapta bu maçı soracağım. Bir tarafta bütün sosyal medyanın tuttuğu bir Norveç. Diğer tarafta da Football is coming home. Yani İngiltere'nin her zaman olan bu sloganı ama 60 yıllık bir kehanet. 1966'dan bu yana şampiyon olamayan, her sene en azından favorilerden bir tanesi olarak gösterilen ama mutlu sona ulaşamayan bir İngiltere var. Bu maçta biz ne izleriz? Bu iki takımı da turnuva boyunca nasıl değerlendirir? Yunus Aydın.
1: Dünya Kupası şu açıdan çok keyifli. Tuttuğumuz tarafı rahatça söyleyebiliyoruz ya.
0: Evet, yani tabii canım.
1: Yani ben de Norveç tarafındayım. Yani ben de Norveç'in kazanmasını isteyen taraftayım. Ve kazanacağını da düşünen taraftayım. Yani Brezilya maçında özellikle Norveç'in 2-0 öne geçmesi, yani maçın çok uzun bir süre sessiz devam etmesi, Brezilya'nın maçın başına penaltı geçirmesi, o da çok keyifli bir maçtı. Evet, bence Dünya Kupası'nda seyir keyfi olarak yüksek hatırlayacağımız maçlardan birisi. Yani Haaland'ın attığı gollerden bir tanesi kafa golü, tam bir santrofor golü. Gerçekten tam zamanında geçiyor. Kaleci çaresiz bırakıyor ama yani diğer gol uzaktan attığı golde net kaleci hatası da var.
0: Doğru.
1: Bir kaçan penaltı var. Yani zaten mutlak bir kaleci hatan varken, kaçan penaltı varken, yani zaten bu seviyede Dünya Kupası'na bir üstte çıkman çok zor.
0: Doğru.
1: Ben Norveç tarafının İngiltere'ye karşı fiziksel olarak da daha üstün, daha hazır olduğunu düşünüyorum. Zaten çok yakından bildiğimiz isimler var. Sörloth olsun, Haaland olsun. Yani zaten bu seviyelerde artık herkes bütün takımları tanıyor. Tabii diğer tarafta İngiltere tarafı da yani şüphesiz ki yani iyi bir takım olduklarını söylemeye gerek yok. Zaten yani Phil Foden'ın kadroya giremediği bir İngiltere'den bahsediyorsun. Ya yani baktığı zaman yani Jude Bellingham gibi, Saka gibi, Declan Rice gibi, yani Harry Kane'i zaten saymıyorum. Birçok oyuncusu var ama şunu söylemek lazım. Turnuvanın kalecilerinden birisi Pickford iyi bir turnuva geçirmiyor. Hı hı. Ya bu da Haaland ve Sörloth gibi iyi hücum hattı oyuncuları, iyi hücum hattına sahip olan oyuncuları göre bir elbette dezavantaj.
0: Katılırım.
1: Mutlaka yani diğer tarafta İngiltere'ye baktığın zaman da yani elbette starlarından bahsetmeye gerek yok. Yani şu an Jude Bellingham ve Harry Kane dediğin kişi çıkıp zaten maçı açabilecek kişiler ama diğer tarafta Erling Haaland ve Sörloth da öyle şüphesiz. Yani çok çetin bir maç olacak. Bence çok fiziki olarak çok yukarıda, çok yüksek tempolu bir maç izleyeceğiz. İki takımın da boy ortalaması yüksek. Özellikle Norveç'in boy ortalamasının ilk 11'inin 1.89 olduğunu hatırlatalım. Çok yüksek bir fizik gücü var. İngiltere'nin de 1.84'e yakın bir boy ortalaması var. Yani çok kafa kafaya. Zaten bence hani şu an iki maçta İspanya ve Fransa için söylüyorum. Yani sürpriz bence yok. Bu tarafta sürpriz görmedik. Ya yani burada bir sürpriz olacaksa bence Arjantin İsviçre'yi birazdan konuşuruz tabii. Orada da sürpriz zor ama yani bir sürpriz olacaksa bence bu gece Norveç'in kazanmasıyla olacak.
0: Peki şunu soracağım. Yani genel olarak bu maçla alakalı bir soru daha soracağım. Çok büyük bir kesimin işin içinden aslında bu maçla alakalı hem Norveç'in gösterdiği performansla hem de İngiltere'nin belli başlı gösterdiği performansa göre bir beraberliği işaret ettiği gibi bir durumu duyuyorum. Yani kiminle konuşsam abi uzar ama ya sonunda herhalde İngiltere alır ama Norveç'te kazanırsa şaşırmam diye bir yorum silsilesi görüyorum insanlardan. Peki sen hani bu maçın uzama ihtimalini ne kadar olası görüyorsun diye sormak isterim.
1: Çok muhtemel bence. Yani çok çetin çünkü iki takım da çok tempolu olacak. Yani gol çok az olabilir. Arka planda yani dün mesela İspanya-Belçika maçıyla alakalı yani hem karşılıklı gol olacağını hem de İspanya'nın kazanacağını aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Yani gollü bir maç olur diye. Ama bu tarafta hem Norveç tarafı hem İngiltere tarafı. Sonuçta dünyanın en iyi santraforları var. Yani bu maça gol olmaz doğru demek de zor bir şey. Hani yani, ama maçın sonunda gollü ya da golsüz bir beraberliğin olma ihtimali bence çok yüksek. Sonuçta evet dediğin gibi bir tarafta Erling Haaland, diğer tarafta da Harry Kane var. Ama çok da güçlü savunma hatları, işte boy ortalamaları çok yüksek. Yani iki tarafa da bakıyorsun, genç bir yaş ortalaması.

0: ortalaması var. İngiltere özellikle 25-26 yaş ortalamalarıyla ilk 11'de. Yani beraberlik olarak adaylı maç. Zaten hani sürpriz aslında en açık demek. Yani bu iş adım adım gelecek. Yani önce İngiltere'den herkesin favorisi İngiltere'ye, İngiltere'den beraberliğe, beraberlikten diğer tarafa Norveç'e çekilmeye çalışıyor sonuçta.
1: Doğru.
0: Buradaki beraberlikte de kalabilir. Ama yani günün sonunda ya hem hissiyat olarak söylüyorum hem de ya bence en muhtemel sürpriz ben Norveç tarafına bir adım daha yakınım açıkçası.
1: Güzel. Yani bugün şu ana kadar yaptığımız iki bağlantıda da aslında çok şaşırdığım iki tane yorum duydum. İkisi de çok rahat. Yani hem Burak Özmen hem Berkay Çakır buradan selam olsun. İkisi de İngiltere'yi avantajlı gördü. Ama ikisi de İsviçre herhalde dedi. Yani Arjantin-İsviçre eşleşmesinde. Ben çok şaşırdım.
0: İsviçre diyorlar.
1: İkisi de İsviçre diyor. Yani gerçekten böyle bir yayın hani böyle ayarlasak olmazdı arka arkaya. Çünkü hani herhalde Türkiye'de yani 100 insanın 98 tanesi Arjantin herhalde İsviçre de atlar diye düşünüyordur ki ben öyle düşünüyorum en azından kendi adıma söyleyeyim bilmiyorum yani 3'te 3 olursa bayağı şaşırırım ama zaten şaşırmayacağımı söyledin yani bugün sürpriz olursa Norveç olur dedin. Arjantin-İsviçre eşleşmesini nasıl değerlendirirsin? İsviçre'de Murat Yakın var bildiğimiz bir isim ve tabii ki Arjantin'de de iyi futbol oynatan genelde iyi futbol oynatan diyelim ki birazcık hakem tartışmalarından dolayı Scaloni'nin oynattığı oyun biraz gölgede kaldı zaman zaman ki bu turnuvada da sıkıntılı alanlarda da bulundu. Sıkıntılı anlarda yaşadı Arjantin ama bu eşleşmeyi nasıl değerlendirir Yunus Aydın?
0: Yani başından itibaren tabii aslında Arjantin'in ya ilk başta şimdi hakem hataları hepimiz Amerika'yı konuştuk. Amerika'nın kırmızı kartının iptalini ama gerçekçi olmak gerekirse turnuvanın başında Messi'ye de verilmeyen bir kırmızı kart var.
1: Doğru.
0: Yani Messi'yi bir maç daha oynayabilmek, hani bu işin marketingini yapabilmek için, bir maç daha Messi'yi izletebilmek için gerçekten Messi'ye bir kırmızı kart verilmedi. Bu da hani gözden hiçbirimizin kaçmadı ama gelinen noktada Arjantin'in bu seviyeye gelmesini engeller miydi? Ona çok emin değilim. Bence yine Arjantin burada olabilir.
1: Katılırım.
0: Yani elbette şimdi Murat Yakın'ın da gerçekten çok büyük başarılı bir gidişatı var. Yıllar sonra onlar da hani İngiltere'nin kupa laneti gibi İsviçre tarafının da yıllardır bu seviyeye çıkamama. 66 yıl yanılmıyorsam. Yıllardır 66-72 yıl burada böyle bir
1: tam seviyede. Tam 60 yıl abi yani 1966-2026.
0: 66 turnuvası doğru 66 turnuvası doğru. 66'dan beri bu başarıya gelememişlerdi. Onlar da çok büyük bir başarı hikayesi yazdılar. Ya ben hani Arjantin'i birkaç adım daha önde görüyorum. Yani çok hani hatta net favorim diyebilirim. Yani hani Lautaro gibi, Lionel Messi gibi işte arkasına bakıyorsun. De Paul, McAllister, Fernandez. Yani çok ciddi bir kadro kalitesi farkı var bence. İsviçre'nin buraya kadar gelişi gerçekten çok takdire şayan.
1: Yani %100.
0: Gerçekten turnuvanın pozitif sürprizlerinden bir tanesi oldu ama... Devam edebilir mi? Arjantin'i geçer mi? Esas sürpriz olur. Yani sanki biraz Fransa-Arjantin finaline doğru gidiyoruz gibi geliyor bana.
1: Gerçekten mi ya? Aslında o soruyu soracaktım. Fransa-Arjantin finali olur mu diye soracaktım. Ağzımdan aldın. Yani şöyle sorayım istiyorum aslında. Yani turnuva ağacını şöyle tamamlayalım. Çünkü simülasyonu seninle beraber yaptık daha önce. Ama şu şekilde doldurmadık simülasyonu. Yani... aktif olan bir durumda seninle simülasyonu doldurmadık. Şu şekilde sormak istiyorum. Tek tek tahmin alacağım. Hatta skor tahmini olarak almak da istiyorum. Çünkü zaman zaman dinleyicilerimizin çok çok hoşuna giden bir içeriğimiz oluyor böyle de olunca. Onu da vurgulamış olayım. Yani önümüzdeki Norveç-İngiltere maçının skorunu rica edeceğim. Sonra Arjantin-İsviçre'nin skorunu da, rica edeceğim. Sonra yarı finalleri seninle oynatacağız. Üçüncülük maçı ve final olarak aslında skor tahminleri uzatmaya mı gider? Ne şekilde biter? Bir şöyle bir simülasyonu, güncel simülasyonu almak istiyorum. Norveç-İngiltere diyorum abi.
0: 1-1 uzatmalarda Norveç.
1: 1-1 uzatmalarda Norveç, peki. Arjantin-İsviçre diyorum.
0: 2-0 Arjantin.
1: 2-0 Arjantin, 90 dakikada diyorsun.
0: 90 dakika aynen.
1: Tamam. İki tane yarı finalimiz ortaya çıkıyor. Bu senaryoda zaten ortaya çıkan yarı finalde Fransa-İspanya eşleşmesinde nasıl bir senaryo beklersin?
0: Kesinlikle gollü bir maç olur bence. 2-1 Fransa ya da 2-2 beraberlik final uzatmada Fransa finale kalır.
1: Yani
0: 2-1 değil. 2-1 Fransa.
1: 2-1 Fransa olarak aldık simülasyon. Tamam. Diğer olası yarı final eşleşmesinde Norveç-Arjantin düellosu nasıl geçer?
0: Arjantin 1-0 kazanır.
1: Normal süre mi uzatma mı?
0: Normal sürede çok çetin bir maç bence orada. Yani Norveç'in olduğu maçı zaten fiziki olarak yıpratmama ihtimali yok. Hı. Arjantin de öyle Norveç kadar fizik kalitesi yüksek bir takımı böyle farklı yenmesinin bence imkanı yok.
1: Peki o zaman tabii ki 2022 finalinin aynısı ortaya çıkıyor. Yani iki final üst üste aynı takımların oynadığı ilk turnuva olur diye aslında bir tahmin ortaya çıkıyor. Bunu da vurgulamış olayım. Bu finalde ne olur diye sormak istiyorum. Yani son final belki de tarihte izlediğimiz en iyi Dünya Kupası maçı olabilir. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum ama düşünmeyenler de vardır ve saygı da duyarım ama Yunus Aydın ne der?
0: Kesinlikle harika bir final maçı olur. Birçok anlamda şimdi Mbappe, Haaland ve Messi gol krallığı yarışına da gittiği için bu taraftan sonuçta Mbappe, Messi içinde gol krallığı adına da bir maç olabilir. Hmm. İki final gibi ayrı ayrı olacak. Bence finalde kazanan taraf da Fransa olur. 2-0 Fransa diyeyim final içinde.
1: O zaman buradan yaptığım çıkarıma göre gol krallığı yarışında Mbappe, Messi'yi geçer mi diyorsun?
0: Geçer.
1: Peki Haaland arada ikinci olma ihtimali var mı? Çünkü sonuçta üçüncülük maçı da oynayacak Haaland.
0: Şimdi benim tahminimde hem Haaland hem de yani hem Norveç hem de Arjantin bir üstüne geliyor. İki taraftan birisi, ya bence Messi Haaland'ı geçer diye düşünüyorum. Çünkü Messi bir tur daha gidecek.
1: Bir dinleyicimiz beni aslında hatalı olduğumu söylemiş ama Almanya Arjantin çok final oynadı diye. Ben şunu demeye çalışıyordum. Üst arka üste. Arkaya üst üste demeye çalışıyordum ama 86 ve 90 finalleri arka arkaya üst üsteymiş. Ben 86'yı hatırlıyorum ama 90 finali Almanya Arjantin mi gerçekten, bunu bilmiyordum. Güzel bir şekilde beni düzeltmiş. Özcan Bey yazmış, hakikaten gurme bir futbol izleyicisi. Tabii yaşım yetmiyor. Benim bilgi hatam olmuştur. Siz doğru biliyorsunuzdur. Şu anda kontrol edemeyeceğim önümdeki durumda. Belki bir arada kontrol ederim. Belki bir yanlışlık varsa burada da çözeriz.
0: Ben baktım şimdi ama Batı Almanya değil olduğu için oradan kurtarabiliriz.
1: Ha güzel, bak iyi bir şekilde kıvırabildim ama Özcan Bey haklı olsun abi. Yani Özcan Bey biz de buraya bu kadar güzel bilgileri aktarmış. Biz hata yaptığımızı kabul edelim. Özcan Bey'e de teşekkür edelim. Ayrıca yayını çok pür dikkatli dinlediği için şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz de bize kolay gelsin yazmış. Ben Q, selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Mesajınız varsa alırız, yoksa tabii ki selamınızı aktarmış olalım sizlere de. Dünya Kupası ile alakalı şöyle soruları düşünüyorum. Üçüncülük maçını sormadım. Yani olası senin senaryonda Norveç-İspanya maçında bir üçüncülük maçı olacağını işaret ediyorsun. Bu senaryoda nasıl bir şey bekleyebiliriz?
0: Yani bence bu taraftan İngiltere'yi yenen Norveç'in İspanya'ya karşı ciddi bir şansı var. Üçüncü Norveç olur diye düşünüyorum.
1: Üçüncü Norveç olur ve bir hikaye aslında 2002 Dünya Kupası'ndaki yaptığımız hikayenin de bir benzerini Norveç yapmış olur diyorsun yani.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Peki Dünya Kupası konusunda tabii ki dinleyicilerimizin soruları varsa alabiliriz ama yavaştan bir Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum abi. Yani seninle beraber genelde Fenerbahçe endeksli yayınlar da yapıyoruz ama bugün dört büyüklerin hepsini konuşacağız. Bütün hepsine değineceğiz ama Fenerbahçe ile başlayalım istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Greenwood ismi şu anda çok konuşuluyor. Ne zaman gelecek? Taraftar merak ediyor. Kaç paraya gelecek? Şu anda hangi süreçte Fenerbahçe Greenwood hamlesinde ve Suudi Arabistan'dan bir teklif gelebileceği konuşuluyor. Atletico Madrid var masada. Aynı zamanda Roma ile de çekişildiği konuşuluyor. Bütün haberlerin ışığında bir Mason Greenwood yolu almak isteriz abi.
0: Yani Greenwood'la alakalı zaten aslında başkan adaylığı sürecinden itibaren her iki tarafın da ilgilendiğini, aslında daha çok Hakan Bey'in, Hakan Sasi'nin ilgilendiğini biliyoruz. Hatta kendisi açıklamıştı da, Fenerbahçe taraftarında çok heyecanlandırmıştı bu transfer. Çünkü gerçekten Greenwood belki de hakkındaki bu hepimizin bildiği dosyadan olmasa, mahkemeden olmasa şu an İngiltere milli takımında olmayı da hak edecek potansiyelli bir futbolcu. En azından kariyerini mental olarak etkilemese, yeteneği o seviyelerde. Ama şu an gelinen noktada Greenwood Fenerbahçe'ye Hakan Sarfi 50 milyon euro bonservis, hatta daha da fazla bonuslarla birlikte oyuncu da çok yüklü bir maaş verecekler. Yıldırım tarafı ise o dönemde bu transfer için çekimsel kaldı ve Mazbata'yı aldıktan sonra Greenwood'la alakalı harekete geçtiler. Şimdi Greenwood'la alakalı Aziz Bey 40 milyon euro, 39 milyon euro civarında bir teklif yaptı ve kulübüne dedi ki ben bir kuruş daha fazlasını vermem. Sonrasında dediğin gibi Atletico Madrid, Suudi Arabistan gibi taraflardan teklifler geldi. Zaten Roma biliyorsun hani oyuncunun yakasından düşmüyor.
1: Doğru.
0: Hani öyle bir, hani geçen seneki Osimhen durumu gibi, yani hani bir, hani sürekli bir ilgi var oyuncuya. Şimdi Marsilya tarafı zaten var. Manchester United tarafı alacağı var. Yani sonuçta para bölünecek. Herkes de Greenwood gibi bir oyuncudan kendisine ciddi de bir para gelsin istiyor. Aziz Yıldırım tarafı da tamamen şu durumdaydı. Ben 50 milyon lirayı vermem çünkü Marsilya'nın durumu şu. 50'yi verin alın götürün şeklinde oyuncuya karşı. Göndermek de istiyorlar şüphesiz. Oyuncu göndermek de istiyorlar. Ama Aziz Yıldırım tarafı da yönetim tecrübesiyle şunu düşündü. Ya zaten bu paraları veren yok. Şimdi biz bekleyelim, onlar bu paraya düşecekler. Ve bugün itibariyle gelinen noktada 39-40 milyon euro artı bonuslar, Greenwood'un maaşı da 10 milyon euro artı 5 milyon euro şampiyonluk bonusu olacak. Bu şekilde transfer sonuçlanmak üzere gibi. Ama şimdi iki ayrı Fenerbahçe'nin iletişim dili yönetiyor. Şimdi birincisi Cihan Kamer diyor ki hiçbir şekilde resmi kanallar harici bilgi vermeyeceğiz, açıklama yapmayacağız. Oğuz Çetin de açık açık Greenwood geliyor dedi havalimanında. Ama baktığımda ortada resmi bir açıklama vesaire var mı? Ortada resmi bir açıklama yok. Ben Greenwood transferinin bir hafta içerisinde, hatta artık yani önümüzdeki hafta cuma gününe kadar duyurulacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de şu an transfer operasyonu gerçekten sessiz ve derinden yürüyor. Netin Akya konusu mesela, Netin Akya'yı geçen ay biz bu radyoda konuşmuştuk, haberleştirdik.
1: Doğru.
0: Ama hani sonuçta açıklandığı an Fenerbahçe birazdan açıklayacak şeklinde kimsenin haberi olan bir şey değildi. Yani Ali Koç gibi Saadettin Saran dönemi gibi rahat haber alınıp haber yapılamıyor. Baktığın zaman ben Greenwood'un da bir anda ansızın açıklanacağını düşünüyorum. Greenwood tarafının da Fenerbahçe'nin hem maaş teklifini hem de 40 milyon euro tarafını Marsilya'nın kabul ettiğini biliyoruz. Orada ufak da olsa United'da bir pay alacak anlaşmaları gereği.
1: Doğru.
0: Ama Fenerbahçe şu an 50 milyon euroyu net bir şekilde vermeyi reddetti ve Fenerbahçe'nin çıkarlarına bakacak olursak şu an itibariyle Fenerbahçe karlı bir anlaşma yapmak üzere. Çünkü Hakan Bey eğer başkan olsaydı, Hakan Safi başkan olsaydı cebinden bu parayı verebilir miydi? Verse bile nasıl financial fair play'e entegre edeceksin falan ayrı bir durum. Ama hani sonuçta şu an Fenerbahçe'nin kasasından 50 milyon euro çıkacağını sanki 39 milyon euro çıkacak gibi duruyor. Fenerbahçe'nin baktığında Sidiki Şerif'in ilk takside eklenmeden önce 36 milyon euroluk bu sene için harcama limiti vardı.
1: Doğru.
0: Greenwood'un 40 milyon eurosunu 4'e bölsen 10-10-10. Şimdi sağ ön için Fenerbahçe'nin bir 10-11 milyon euro daha bu sene için harcama hakkı kaldı.
1: Forvet için, forvet için herhalde. Sağ ön Greenwood yani.
0: Greenwood forvet için. 10-11 milyon euro harcama hakkı kaldı. Bu yıllık 11 milyon euroyu entegre edebileceğini oraya 40 desen 4 yıllıktan 40 milyon euro da Fenerbahçe şu an hayalindeki bir santrofor alabilir mi? Alabilir. Yani doğru bir finansal planlama yapılıyor. Greenwood'a 50 milyon euro versen dediğin gibi forvet harcayacağın para için çok az bir kontenjanın kalacak.
1: Doğru.
0: Bu nedenle bu transferin maddi olarak rahatlaması ve Fenerbahçe'nin sabrı Fenerbahçe'nin önünü şu an için açmış gibi duruyor.
1: Çok güzel özetledin abi. Hakikaten yani mali konuları da bizleri aydınlattığın için çok çok teşekkür ederiz. Ben birazcık aslında sağ içi yorumunu da merak ediyorum Greenwood'la alakalı. Yani Greenwood Fenerbahçe'de olmayan Fenerbahçe'ye neyi getirebilir de bütün şu anda sosyal medya olsun, taraftarlar olsun. Bunu kötü yandan söylemiyorum bu arada. Bence bayağı katkı sağlar ama senin görüşüne göre Greenwood tabela anlamında da taraftarın isteklerini karşısında nasıl bir performans sergiler diye düşünüyorum. Tabelayı da geçtim. Saha içi anlamında da hangi rolde, hangi pozisyonda oyuncu net bir şekilde etkili olabilir diye sorayım.
0: Şimdi Greenwood bence öncelikle saha içinde verimli tempoyu getirir. Şimdi Fenerbahçe'nin 2 sene önceden itibaren, hatta bir önceki İsmail Hoca dönemine de gelelim. Mourinho döneminde en büyük şikayetimiz, bizim de burada eleştirdiğimiz tempoydu.
1: Doğru.
0: Yani Tadic ile Dzeko ile sıkışan bir oyun. İşte Alensan Maximen ile açmaya çalıştılar. O da zaten doğru düzgün oynamadı. Süre alamadı. Şimdi Greenwood tempoyu skora dönüştürebilecek bir oyuncu. Fenerbahçe geçen sene yaptığı transferler, örnek verelim Nene. Tamam, sahaya Nene tabela yapıyor. Bunu birçok dakika skorda konuştuk. Yani atıyor, eyvallah, hiç sorun yok. Asist yapıyor, hiç sorun yok. Ama bakıyorsun yani hiçbir şekilde oyunun kritik tempolu anlarında yok. Yani Greenwood'da Musabba'ya gelelim mesela. Musabba tarafına baktığın zaman şu an ilk gönderilmek istenen oyuncu, bir herkes biliyor kampa götürülmeyecekti. Ama Ocak'ta kurtarıcı diye alındı. Samsun Spor maçında iki asist yaptığında
1: hepimiz
0: Süper Kupa'da herkes doğru, kurtarıcı gibi aldı.
1: Doğru.
0: Şimdi Greenwood yıldız artı verimli tempo yapabilecek bir oyuncu. Yani bence yani şu an Greenwood Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Avrupa'nın birçok yeri. Şu an zaten isyanlara bakıyorsun. Roma istiyor, Atletico Madrid istiyor. Arabistan'dan astronomik teklifler alabiliyor. Ha, bizim ülkemizin futbolunun geldiği durumda Arabistan'dan alınan astronomik rakamların bile üstüne çıkabiliyoruz. Evet. Yani o kadar bilinçsiz bir hani har vurup anmazsa vurma var. Ama sonuçta bize bir futbolcu gelecekse şu an Greenwood seviyesinde ya para için gelecek, bunu hepimiz kabul edelim. Yani parayı yüksek vereceksin, gelecek, böyle bir durum var. Yani Greenwood bunların karşılığını verebilir mi? Bence şüphesiz verebilir. Yani saha içine getirebileceği en net şey bence tabela yapmaya zaten çok müsait bir oyuncu. Asist de yapar, gol de atar ama Fenerbahçe'nin oyununa nitelikli tempoyu getirir. Saldırgan bir oyuncu. İsmail Kartal'ın da ben kesinlikle iyi anlaşacağı istediği oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. Zaten taraftar gözünde baktığın zaman da yani kim getirirse getirsin ama getirsin üzerinde uzlaşılan bir oyuncuydu. Ana transfer, başkanlık seçenek transfer dönemine bakalım. Mesela Merih Demir almadı geçti. Herkes heyecanlandırdı ama hayır, hatta izlediğim yayında ne dedi? Ben almam Merih'i dedi.
2: Doğru.
0: Ama Greenwood'la alakalı ben almam Greenwood'u demek yani çok bence gerçekçi bir bakış açısı olmaz. Şu an üç büyüklerin hangisi isterse ya yani ilk kombinle direkt entegre edilebilecek bir oyuncu bence.
2: Şüphesiz. Şüphesiz katılırım. Peki şunu da soracağım tabii ki, yani şu anda direkt alındı diye bir yorum yapamayız. Sonuçta transfer bir süreçtir ve her zaman belli başlı değişkenler olabilir. Şöyle ihtimalleri okuyorum, yani Rashford ihtimalini okuyorum ama aslında aynı kenar oyuncusu değil, ama yine de Rashford ihtimali ve Ademola Lookman ihtimalini de okuyorum. Yani çünkü Atletico Madrid olası Mason Greenwood'u alırsa Lookman'dan çıkacak gibi bir düşünce oluşuyor benim kafamda en azından ve belli haber siteleri de bu şekilde yorumlamış. Kerem'in bir Arabistan'a gitme durumu var mı? Suudi Arabistan pazarında 35 milyon euroluk bir teklif olabileceği konuşuluyor. Yani bu çizgi hattında neler olacak? Yani bu isimler ne kadar gerçekçi diye sormak istiyorum doğrusu.
0: Bazı transferler dediğin gibi o kadar entegre şekilde gerçekleşiyor ki birbirine. Hatta bunu daha önce Acun Ilıcalı anlatmıştı. Şimdi bazı kulübe oyuncusunu alabilmek için onun yerine getireceği oyuncuda bile anlaşmada aracı olman gerekiyor. Yani bu transfer işini çok dinamik işler. Hani söylediğin gibi Lookman Greenwood olayı da ya bence Fener'in ikisi de olur bu arada. Yani hani ikisi de Fenerbahçe'nin ihtiyacıdır. İkisini de alabilir. İkisinden biri de aynı etki yaratır.
2: Yani Lookman'ın sağ çizgide de aynı verim alınabilir mi? Buradan bunu mu anlamalıyız?
0: Evet, bence alınabilir. Bence alınabilir. Yani hani Lookman en azından Türkiye'de şu an Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi şampiyonluk ligde. Yani Avrupa değil, lig şampiyonluğu, Greenwood'dan bu yerimi alabilirsin. Ama tabii ki Greenwood mu Lookman mı, ben daha çok Greenwood isterim.
2: Ya ben de katılırım.
0: Zaten hani aklı yolda bile, Atletico Greenwood'u almak istiyorsa ve Lookman'dan çıkacaksa doğru tercih Greenwood.
2: Evet, gerçekten öyle yani. Bu işi bilen bir takımdan bahsediyoruz. Peki tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama Fenerbahçe'de forvet ismini de sen hani forvete de 40 milyon euro harcanabilir limitler doğrultusunda olası Greenwood transferi olduğu denklemden bahsettin. 39,5-40 milyon euroların limitten düşeceği denkleme göre bir 40 milyonluk belki 4 taksitli bir transferin olabileceğinin altını çizdin. Peki forvet adayları arasında Fenerbahçe'de kimler var diye soracağım ve senin futbol aklına göre, senin futbol düşüncene göre hangi forveti Fenerbahçe'de görmek istersin diye de sormak istiyorum.
0: Şimdi bence artık Girassi olmayacak. Herkesin ilk söylediği şey olduğu için hani söylüyorum. Girassi transferi artık Duran hikayesine döndü. Benim anladığım kadarıyla da Girassi hani Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor. Yani bence transfer sürecinde isminin geçmesi, sürekli maaşının yükselmesi vesaire, evet onun da belki kendini hani değerli hissetmesine, çok daha fazla para kazanmasına sebep oldu. En azından teklif almasına, ama ben Giresi'nin Türkiye konusunda sıcak yaklaştığını düşünmüyorum. Artık yılan hikayesine döndü. Fenerbahçe'nin santrafor konusunda baktığın zaman Alexander Sörloth yani bir numaralı gündemde hala var. Fenerbahçe Sörloth'u istiyor.
2: Peki aynı şey Sörloth için de geçerli değil mi? Çünkü sonuçta sürekli şunu okuyoruz. Yani çok yüksek bir maaş beklentisi var. Türkiye Ligi ile alakalı diye bir haberler okuyoruz. Yani Giresi gibi Sörloth da mı istemiyor?
0: Abi şöyle, şimdi Sörloth'la alakalı, şimdi biz seninle hatırlıyor musun? Sene içinde yaptığımız yerinde ne deniyordu? Dünya Kupası öncesinde Sörloth oynamak istiyormuş. O yüzden Fenerbahçe'ye sıcak bakıyormuş. Abi bu yorumu yapanlar sene içinde Atletico Madrid herhalde izlemiyorlar. Bu adam zaten oynuyor. Bu adam zaten Atletico Madrid'de oynuyor. Yani.
2: Ki Griezmann gitti yani. Bir de o da var yani. Griezmann da gitti.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu adam Dünya Kupası'nda da oynuyor. Haaland'la birlikte, hani Haaland'dan dolayı kesilmiş durumda falan değil. Hocanın değerlendirdiği bütün pozisyonlarda hani zaten 4-3-3'ün sağında solunda bu adam oynayabiliyor. Hani o yüzden Sörloth'un oynamak için bir yere gitmek gibi bir derdi yok. Zaten tercih edilen, istenen bir oyuncu. Diğer tarafa baktığı zaman ben Sörlot'un da Fenerbahçe'yi ve Türkiye'de oynamaya, Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. Ben şu anda bir yerinde Dünya Kupası'nda, yani şimdi ben az önce çizdiğim yolda hani üçüncü oldular Dünya Kupası'nda.
2: Doğru.
0: Bir yolun ana parçasıyken, ilk 11 parçasıyken, yani şu an Türkiye gelmek istememesini bu yaşta anlamlandırabiliyorum. Bu sebeple ben Sörlot tarafının,
2: Sörlot tarafının dedin, oradan sonrasını duyamadık abi. Sörlot dedin, ufak bir bağlantımızda hata oldu, hemen o durumu çözeceğiz. Tabii ki Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus, şu anda bir sesini deneyelim. Abi sesim, ses verebilir misin bir kere daha?
0: Geliyor mu şu an?
2: Tamam, şu an geliyor. Sörlot diyorduk abi, oradan alalım abi tekrardan.
0: Tamamdır. Sörlot'la alakalı, yani Cilesi denkleminde de Sörlot'ta da parayla alakalı bir sorun yok. Fenerbahçe zaten veriyor. Bazen bizim takımlarımızın ne yazık ki şu an Avrupa'daki PR'ının düşük olması, acı ama kabul etmemiz gerekiyor. Yani mesela Vlahovic'le alakalı, Beşiktaş Vlahovic'i şu anki Beşiktaş'ın içindeki yöneticilerle de konuşmaya bizzat doğruluyor. 15 milyon euro verdi Beşiktaş Vlahovic'e. Beşiktaş Avrupa'nın 5 büyük liginin hepsinden daha fazla para veriyor. Ama bonservisi de zaten, şimdi oyuncu kendi maaşı için ne istiyor Avrupa'da? 8 milyon euro takım arıyor. Biz 15 vermişiz, bizde çalışmak istemiyorlar. Bize gelmek istemiyorlar. Yani kariyerlerini riske atmak olarak görüyorlar. Riskli görüyorlar. Yani bu yüzden başka bir durum. Yapacak bir şey yok. Yani o ayrı, ama Sörlot'la alakalı da, Cilesi ile alakalı da durum, benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla bu iki futbolcu da Türkiye'ye gelmek sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin santrafor konusunda hani şu an hani Vedat Muriç'in sakatlanması hiç hesapta yoktu.
2: Doğru.
0: Yani çünkü Fenerbahçe'nin ilk turdaki hedefi
2: Vedat'la zaten götürürüz Gornik karşısındaki maçı gibi miydi abi?
0: Aynen öyleydi.
2: Peki Watkins ismine ne dersin? Bu isim de yazılıyor. Oli Watkins.
0: Yani şimdi Watkins'le alakalı net bir şekilde Fenerbahçe'nin ilgisi var. Hani Fenerbahçe tarafı yalanlamaya da çalışsa net bir şekilde hem menajeri zaten doğruluyor, hem oyuncu tarafı Fenerbahçe'nin Türkiye'nin ilgisini doğruluyor. Bence net bir şekilde Oli Watkins'e ilgi var ve Fenerbahçe şu an en azından ilk ön eleme maçına kadar bitirme derdinde değil belki artık. Çünkü Vedat ikinci maça yetişebilir. Böyle bir durum var. Ama öncelik Vedat'la, yani yeni transferle turu geçmekken, sanki şu an işler yine Sidiki Şerif'in ilk 11'de oynayacağı senaryo kalmış gibi duruyor. Fenerbahçe bu arada Sidiki Şerif'i de satacaksa satamıyor, çünkü elde bu sefer hakikaten santrafor olmayabilir. Geçen sene düştüğün durumdan daha kötüye düşebilirsin. Ama bu arada Sidiki Şerif'e de 18 milyon euroluk bir teklif var. Hatırlayalım, şu an Fenerbahçe'nin ilk maçta büyük ihtimalle oynatmak zorunda kalacağı Sidiki Şerif'le alakalı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda ne dedi? Yani kim aldı bu adamı dedi.
2: Doğru.
0: Yani kim aldı bu adamı? Ki bence haklı da, çok yanlış bir
2: yatırım. Ya 18 aslında. Milyona peki satılmalı mıdır? Onu sorayım.
0: Hemen.
2: Yani olabilir ya, bilmiyorum. Satılması. Futbolda tek bir doğru yok. O yüzden sormak durumundayım. O yüzden
0: bence
2: sormak isterim.
0: Bence satılması lazım. Yani ama hani tabii ki şöyle de bakıyor olabilirler belki. Yani şimdi sonuçta dediğin gibi tek bir doğru yok. Hani belki biz yanlış düşünüyoruz, belki ben yanlış düşünüyorum.
2: Yok, estağfurullah canım, yani hepimizin yanlış düşündüğü şeyler olabilir. Yani ben de yani çok kararsız olduğum bir konu başlığı olduğu için bir kere daha altını çizerek sormak istedim.
0: Yani şöyle, Avrupa'dan sonuçta 18 milyon euro teklif alıyor. Evet, bakıyorsun Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi, bir önceki yönetimi 20 milyon euro yatırım yapmayı görmüş bu oyuncu. Potansiyel mi? Potansiyel. Ama Aziz Yıldırım'ın şu anki hedefi olay içerisinde hemen şampiyonluk ya.
2: Evet.
0: Yani Şerif'e yapılacak yatırım mı? Yoksa 18 milyon euro oyuncuyu veriyorlarsa hemen alalım bu parayı, hemen harcayalım mı? Çünkü şimdi Zizidim'in bu kadar hızlı hareket etmesi gereken dönemlerde hepimiz biliyoruz. Daha önce mesela stadın isim sponsorunun çekini alıp, yani bunda da yasal zaten hiçbir sıkıntı yok, çeki kırdı da hemen transfer konusunu harcadılar. Çünkü Fenerbahçe'nin artık camia olarak da kenetlenmesi ve bu işin içinde yani etkin faktör olarak devam etmesi için şampiyonlar gerçekten ihtiyacı var. Aziz Yıldırım mevcut yönetimi kendisi gerçekten çok zor bir süreçte, bir yıllık süreçte belki kendi efsane başkanlığının riskini alarak ortaya koydu. Bir yılda Fenerbahçe şampiyon yapmak için yani gerekirse uzun vadede bir Şerif'in potansiyelli satışını arka plana atıp 18 milyon euro da satabilir. Ama bu dönemde öyle bir karar alacaksa da Vedat'ın sakatlığı Buna kesinlikle engel oldu.
2: Peki çok kısa mesajlara değinmek istiyorum. En azından kıymet verip bize mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize bir kez daha çok çok teşekkür etmek isterim. Kenan Bey çok güzel mesaj yazmış. Gerçekten çok düzenli ve düzeyli, saygı dolu bir yayın yaptığınız için sizleri tebrik ve teşekkür ederim demiş. İkimize de bir teşekkür gelmiş Kenan Bey tarafından. Derfin Yunus da neden de harika bir fotoğraf gelmiş. İyi yayınlar dilemiş bizlere. Fethiye'den de sevgilerini yollamış. Abi senin gibi sıcak yerlerde Derfin Yunus da neden şezlongdan çok karizmatik bir fotoğraf gelmiş. Tabii ki bunu yorumlamak çok da haddimize değil ama

0: şimdi Amerika'da yapılan bir organizasyondan bahsediyoruz. Biz şimdi turnuva başından beri hani ilk şeyi konuşuyoruz. Sen turnuva yerine de takip ettin Amerika'da. Yani Amerika'da her şey show için. Çünkü şu an Amerika'da Amerika'nın başına da bir hani önceki reality show sunmak olan birisi varken gerçekten bu işin show kısmına çok önem veriyorlar. Ve bu turnuvanın pazarlaması, bu turnuva yani bu söylediğimin hepsi sporun dışında şeyler kabul. Bu söylediğimin hepsi sporun dışında ama baktığın zaman Messi'nin turnuvada bir maç daha oynaması ya da bir adım daha ileri gitmesi işin pazarlaması boyutunda gerçekten çok çok değerli.
1: Çok net yani bir şekilde katılırım bu arada. Yani gerçekten de öyle. Sonuç olarak yani hatta şu örneği sen paylaştın. Sen paylaştığın için ben de bir kez daha tekrar etmek isterim. İlk maçtaki kırmızı kart mesela çok net bir şekilde bir kırmızı kart atlandı Messi'nin ama bir maç daha Messi'yi izlemek adına o kırmızı kart verilmedi yani. Gerçekten çok eleştirilebilecek bir konu olduğunda bir kez daha vurgulayalım. Yılmaz Bey yazmış bu mesajı bu arada. Kendisine de selamımız olsun. Abi çok kısa bir reklama gideceğiz. Reklamın ardından Trabzonspor'la devam etmek istiyorum. Çünkü bugün birkaç tane Trabzonsporlu taraftar bizlere özel olarak yazdı. Lütfen biraz daha fazla Trabzonspor'a değinin. Şöyle bir soluklanalım. Bir dakika sonra Trabzonspor'la devam edelim. Olur mu abi?
0: Tabii ki, tabii ki.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messi'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi ile Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messi'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
4: Reklam bitti.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Evet, Can Genç ile hafta sonu Yunus Aydın'la beraber kaldığı yerden devam ediyor demek isterim ki Fenerbahçe'yi konuştuk uzun uzun. Dünya Kupası'nı bayağı konuştuk Yunus Aydın'la beraber. Biraz da Trabzonspor konuşmak istiyorum çünkü kendi yorumumu katarak aslında seni belli bir yerde biraz manipüle etmeye çalışacağım. Şaka bir yana abi. Gerçekten bence transferde erken hareket ederek belli başlı oyuncuları scout transferlerini yaparak ki Dünya Kupası'nda vitrine çıkan oyuncuyu Dünya Kupası vitrine çıkmadan önce Sidney Cabral'i transfer ederek ve gerçekten altı dolu hamleler yaparak kar eden bir model inşa etmesiyle beraber Trabzonspor'u öncelikle çok beğendiğimi vurgulamak isterim. Ama tabii ki belli başlı açıdan bence eksikleri de var. Genel olarak Trabzonspor'un transfer harekatını nasıl yorumlar Yunus Aydın? Neleri beğendi, neleri beğenmedi? Futbolun tek bir doğrusu yoktur. Yunus Aydın'ın doğrusuna göre Trabzonspor nasıl iş başarmıştır?
0: Yani Trabzonspor'un geçen seneden itibaren bence Ertuğrul Doğan başkanın sene başından itibaren yaptığı en iyi şeylerden birisi transfer planlaması. Uğurcan'ın satışından gelen parayı, şimdi aynı şekilde Augusto'nun satışından gelen parayı çok doğru değerlendiriyorlar. Şimdi baktığın zaman Trabzonspor'un geçen sene üçüncülük senaryosunda gerçekten neredeyse ikinci daha iyi bitirebileceği durumlar oluştu.
1: Doğru.
0: Defalarca kez Fenerbahçe'nin önüne geçebilirdi ki Gençler Birliği yenilgisi öncesinde bir maç geçti zaten. Hemen Gençler Birliği Ankara'da kaybedilen maç var. Şimdi Trabzonspor'un hiçbir şekilde olmaz denilen, bitmiş denilen Ernest Muçi'yi Fatih Tekke'nin önderliğinde nasıl yeniden entegre ettiklerini görüyoruz. Bonservisini almak büyük iş. İşte Cabral, Malinowski, Saviola, Metehan, Melih Kabasakal, Samet Aral ve Thierry Karadeniz. Şimdi bu transferlerin bence en heyecan yaratanı yerli olarak Aral Şimşir. Bence Dünya Kupası'nda kendisinin olması da gerekiyordu. Hatta son maçta hatırlarsan zaten Montella son hazırlık maçında değerlendirdi. Doğru. Hatta biz orada bir ihtimal alınacak diyorduk. Ama Montella'nın bence eleştirilecek tercihlerinden bir tanesi. Şimdi Trabzonspor tarafına baktığımız zaman Anadolu'ya kiralık verdikleri çok potansiyelli oyuncular işte daha önce bahsetmiştim Batuhan Kor gibi vesaire ve zaten çok potansiyelli genç yabancı oyuncular almaları işte bunlardan birisi çok yüksek teklifler gelen Olay'ı, Augusto satışı, Uğurcan satışı daha Trabzonspor'un banka halbiliğine çıktığı halde 1 milyar TL borcunu kaldığını da unutmamak lazım. 4 büyükler içerisinde en az borcu olan takım neredeyse sıfırlayacaklar. Ya 30 milyon euro falan bir satış yaptığında artıya geçme ihtimali var Trabzon'un.
1: Ki Ulay'ı 30 milyonlar konuşuluyor.
0: Aynen öyle.

0: Yani hani bir kulübün dört büyüklerden birinin artıya geçmesi mali bağımsızlığı anlamında çok büyük bir hamle. Gerçekten Trabzonspor bunları yaparken bir yandan da saha içinde başarılı olmaya devam etmesi çok iyi. Ancak Trabzonspor'un eksiği dediğimiz şeylerden birisi geçen sene neden Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın önüne geçemedi? Neden Gençler Birliği gibi çok hedef maçlarda puan kaybetti? En büyük problemi bir yıldız oyuncusunun olmamasıydı. Ve bu sene transfer edilen az önce saydığım isimlerden hiçbirisi takımı bu tarz hedef maçlarda alıp götürecek isimlerden birisi değil. Trabzonspor'un hala bu star eksiği, bu süreci devam ettirecek, götürecek oyuncu eksiği devam ediyor. Trabzonspor'un Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi ligin ilk ikisine şampiyonluk yarışını daimi, ya şimdi hep gerçekçi bakalım. Geçen sene Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı puandayken herkes şampiyonluk yarışının Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçtiğini söyledi. Biz de dahil. Çünkü bu ipi Trabzonspor'un bir yerde bırakacağını biliyorduk.
1: Fatih Tekke dahil hatta. Kendisi de şampiyonluk söylemedi yani. Hiç öyle bir açıklaması yoktu Fatih Tekke'nin de.
0: Aynen öyle. Hatta hep onu söyledi. Ya evde eşimi inandıramıyorum dedi. Şampiyon olmayacağız diyorum. Evde eşim inanmıyor. Biz 1 ile 3 arasında yerlesek bizim için iyi dedi. Bunu Fatih Hoca'nın ağzından duyduk. Yani çünkü kadro kalitesini biliyor hoca. Çünkü Fatih Hoca şampiyonluklar yaşamış. Çok başarılı. Zaten bence Türkiye tarihinin en iyi santraforlarından bir tanesi.
1: Kesin.
0: Zaten şu an itibariyle geçen sene yarattığı başarı da kendisi de bence bu sene için çok ciddi bir kredi ve ekstra güven oluşturdu. Zaten Trabzon'un evladı, zaten camianın evladı. Türkiye Kupası başarısı vesaire derken ciddi başarıları imza attı ama Trabzonspor'un burada yaratması gereken şey evet çok ciddi bir mali futbol yapısı başarısıyken birkaç da yıldız oyuncu alması. Ya onu açıyor gibi birkaç isim daha lazım Trabzon'a. Şampiyonluk yarışında daimi olmak istiyorlarsa. Bu isimler çok değerli. Evet Onana'nın bonservisi bir yıldan kiralanması, Muçi'nin bonservisinin alınması elbette çok çok önemli. Ama yani bir Galatasaray üzerinden gidecek olursam, bir Torreira gibi Osimhen gibi, Fenerbahçe üzerinden gidecek olursam, bir Asensio Talisca gibi oyuncu olmadığı sürece ligin Nisan ayında, Mayıs ayında ilk ikinin adayı olarak belirmemiz mental olarak daha güzel oluyor. Yani çünkü bundan bütün oyuncular da mental olarak etkileniyorlar. Televizyon açtıklarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ihtimali konuşuluyor. Halbuki Fenerbahçe'yle aynı puandasınız. İşte bunları göz ardı edip takımı toparlayacak, mental olarak şampiyonluğu yaşamış bir oyuncunun takıma mutlaka gelmesi lazım. Bence bu projeye bu başarılı gençleştirme ve değerli oyuncuları getirmeye mutlaka böyle bir oyuncu ekleyeceklerdir. Ama bu konuda bence biraz daha ellerini çabuk tutmaları lazım. Trabzonspor'un Aral başta olmak üzere aldıkları futbolculardan yine uzun vadede senin söylediğin gibi Olayni ya da aynı şekilde Augusto, Umurcan satış gibi çok yüksek kar elde edebilirler. Ama Trabzonspor taraftarı artık kupa başarısı yapmışken, aynı şekilde gidip baktığın zaman lig başarısı yapmışken Trabzonspor taraftarı da şampiyonluk hayali elbette kuracaklar.
1: Peki bu hayali kurmak adına soruyorum. Yani orta sahada bir Torreira tarzı bir oyuncu transfer edildi varsayalım. Ya da hani Torreira transferi, yani olası bir şey sormayacağım. Bir düşüncemi aktarmak istiyorum ama senin yorumunu merak ediyorum bu düşünceyle alakalı. Mesela sağ önde Greenwood olsa Trabzonspor'un, orta sahada da Torreira'sı olsa ve şu anda mevcut kadrosu olsa şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olur muydu Trabzonspor?
0: Bence iki eklemeyi yaptığın andan itibaren Fenerbahçe'den daha iddialı hale gelirler mevcut kadroyla.
1: Yani tabii ki böyle bir olasılık olmadığını söyleyelim. Hiçbir yerde yazılmadı yani Torreira'nın Trabzonspor'a veya da Greenwood'un Trabzonspor'a gitmesiyle alakalı
0: ihtimal
1: ama.
0: İhtimal yok.
1: Ya ihtimal yok ama yine de belki hani o iki mevkiye bir gerçekten lider oyuncu alınırsa diye sormak istedim aslında. O zaman şampiyonluk ihtimali konuşmak doğru mudur diye aslında sorumu düzeltmiş olayım.
0: Kesinlikle doğru, kesinlikle mümkün ama şu an benim elde tek istediğim yıldız oyuncu diye söyledim. Onun için de çok yüksek teklif var diye satmayı da düşünüyor Trabzonspor. Yani burada hedefsiz kalmamak lazım. Bence onu açıyor, satmama kararı alırlar. Ama yüksek gelen teklifler çok kafalarını karıştırıyor. Yani Trabzonspor'un onu açı gibi yüksek profildeki oyunculara ihtiyacı var. Ya yani bunlardan birisi mesela şöyle söyleyeyim. Şampiyonluk görüp gelmiş Edin Nişçay'dı. Trabzonspor'la da şampiyonluk kazandı. Çünkü Başakşehir'de bunu görmüştü. Şimdiki Vişçay'la o zamanki Vişçay'ın alakası yok. Çok daha formda bir Vişçay'dı. Bu tarz oyuncular lazım Trabzonspor'a. Çünkü gerçekten çocuklar çok yetenekli. Yani öyle. Çok genç ve çok yetenekli oyuncular var. Dediğim gibi parlatıyorlar. Her oyuncuyu parlatıyorlar. Farklı seviyeleri çıkartıyorlar. Takımın içinde müthiş bir hava var. Camianın başında Yani Trabzonspor'un bir evladı var. Baktığımda son 20-21 yılda bizim ligimizde hep farkındaysan yerli hocalar şampiyon oldu.
1: Doğru.
0: Ve baktığında
1: Arthur Zico'dan beridir böyle bir seri yok yani. Arthur Zico'dan sonra hep yerli hoca.
0: Hep yerli hoca. Ya ondan önce de hani yine ağırlıklı yerli hoca. Ama tabii, baktığın zaman yani şimdi Fatih Tekke Trabzonspor birlikteliği ve Trabzonspor'un mevcut yapısından şampiyonluk doğma ihtimali çok muhtemel gibi gözüküyor. Çünkü çok doğru bir yapılanma var. E tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray ekonomik olarak çok daha büyük paralar harcıyorlar. %100. Ama Trabzonspor'un hani ya Fenerbahçe ile aynı paraları harcamadan bu sene yarattığı futbol kalitesi bence çok takdire şayan.
1: Peki biraz konuyu da değiştirmek istiyorum. Çok da az yani kısa da olsa bugün değindik ama Beşiktaş ve Galatasaray'a değinmek istiyorum. Önce Beşiktaş'a değinmek istiyorum. Çünkü demin de aslında cümlenin içerisinde Galatasaray'ı ismini de birazcık vurguladık ama Beşiktaş'la başlayıp Galatasaray'la bitirelim istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu ana kadar mevcut transferlerini soracağım. Ne kadar doğru olduğunu, ne kadar veyahut da yanlış olduğunu sana göre sormak istiyorum. Trossard Beşiktaş'a ne katar diye sormak istiyorum. Ki Derfin Yunus Danen'in de sorusu Salih Özcan transferinin yorumunu istiyorum. Çünkü Galatasaray da bakıyorum ne demiş. Galatasaray neden istemedi? Bence orta saha rotasyonlu olabilirdi gibi bir yorum yapmış ki Beşiktaş'ı konuşurken aslında Salih Özcan transferini de bunun içinde konuşursak çok sevinirim abi.
0: Yani Salih Özcan'la Orkun'un yan yana oynaması bence hani hem Beşiktaş adına hem de Türk futbolu adına milli takım içinde çok olumlu bir gelişme. Genişlesinde bakarsak ki Salih Türkiye'ye indikten sonra da farkındaysan hani Orkun abiyle yan yana oynayacağım için çok mutluyum gibi bir açıklama yaptı. Orkun'la yan yana oynayacağım için çok mutluyum derim. Şimdi baktığımda bu iki isim de kreatif ve birlikte oynamaları güzel ama hani şimdi Wilfred Ndidi'yi vesaire de koyduğunda bence Salih rotasyonda kalır. Ha tabii ki Dortmund'da oynadığı kadar az oynamaz. Ama yani ana ilk 11 oyuncusu olabilecek konusunda şüpheliyim. Hani zaten Dortmund'da Nuri Hoca geçtiğimiz hafta hatta bir açıklama yapmıştı. Ben gönderdim Salih diye. Yani Salih zaten çok uzun süredir çok yüksek dakikalar almıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu biz izliyoruz, görüyoruz. Ama Salih'in bir potansiyel olduğu ve bizim ligimizde fark yaratabileceği oyuncu olduğunu düşünmek de çok yanlış bir düşünce değil. Bence doğru bir transfer yaptı Beşiktaş. Ama hala bence birçok eklemeye ihtiyaçları var. Şimdi Nubel artı Doğan Alemdar transferi bence artık kaleci kısmı sağlam duruyor Beşiktaş'ın. Yani Ersin Mert, Ersin Utku gibi hani daha böyle seken bir tarafta değil. Daha kuvvetli, daha iyi duruyor Beşiktaş'ın kalesi. Şimdi Ocak transfer döneminde yapılan Murillo ve o bu arada bugün herhalde kalsa tekrar katılmışlar. Dünya Kupası isimler sonra. Zaten Beşiktaş takımının iskeletinde olacak oyuncular. Bir yapılanma pozitif gidiyor şu an. Serdar Atalı ve ekibi hani vites arttırdı. Ama burada şüphesiz az önce Trabzonspor'da konuştuğumuz gibi iyi ve yükselişte futbolcular alsalar bile işte az önce senin söylediğin Trossard ki 18 artı 2 milyon euroya bitmek üzere bu transfer. Dün de oyuna girdi. Gördük. Yani Trossard transferinin ben Beşiktaş'a çok şey katacağını düşünüyorum. Santrofor'la ilgili az önce bahsettim. Bir numaralı hedef şüphesiz Vlahovic. 15 milyon euro veriyorlar ama Vlahovic Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istiyor. Ve 5 büyük liginden 8 milyon euroluk bir kontrat alıyorlar. Biz 15 milyon euro verdiğimiz halde Beşiktaş tarafı, Türkiye tarafı 15 milyon euro verdiği halde Beşiktaş'ı şu an için kabul etmiyorlar. Ama yani Avrupa'dan 8 milyon euro kontratı da bulamazsa bu sefer rotayı Türkiye ve Suudi Arabistan'a mutlaka çevirebilir. Ama şu an için Beşiktaş santrofor konusunda Fenerbahçe kadar da çaresiz değil. Bunu unutmamak lazım.
1: Çünkü elde o var.
0: Bence aynen öyle. Yani geçen sene taraftarın çokça takdirini toplamış. Dünya Kupası'nda gol atmış bir oyuncuları var. Hani Beşiktaş biraz daha sabırlı olabilir santrofor konusunda. Ama şu an bir numaralı önceliği Beşiktaş'ın santroforda Vlahovic.
1: Peki Galatasaray tarafına da geçmek istiyorum. Galatasaray tarafında Leslie Ugechukwu ismi var. Leslie diye hitap edelim istiyorum. Çünkü yani gerçekten telaffuzu zor ve yani belki sen Ugechukwu'yu daha rahat söylüyorsundur ama benim bile bu işi yapmama rağmen dilimin zor döndüğü oyunculardan bir tanesi. Peki bu oyuncu Galatasaray'a ne katar? Kesin geldi mi gelmedi mi? Son aşamada olduğunu biliyoruz. Bonservisle mi gelecek? Kiralık olarak mı gelecek? Nasıl yorumlarsın bu transferi?
0: Kiralık artı zorunlu satın almadı 2,5 milyon euro düşecekler büyük ihtimalle. O yüzden hani Galatasaray bu hani Galatasaray çünkü daha önce de böyle transferler yaptı. Hani gördük Zaha'da da bunu denediler, kullandılar. Sanki kiralık artı zorunlu satın alma önümüzdeki sene için daha muhtemel gibi duruyor. Bence önemli bir transfer ama Galatasaray'la alakalı şunu unutmamak lazım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oranla en fazla beklenen ülkesi olan takım.
1: %100.
0: Çünkü ön eleme oynamıyorsun ve kadron zaten iskeletin tamam. Yani bu ikisi çok önemli ve elinde şimdi zaten bütün dünyadaki transfer sezonunun yavaştan alınmasının bir numaralı sebebi Dünya Kupası. Şimdi artık yavaş yavaş çeyrek finallerin gelmesi, eğlenmelerle beraber biraz hareketlenmeler başladı ki mesela az önce konuştuğumuz Beşiktaş'ta Trossard'ın durumu, yani hala dün itibariyle Dünya Kupası'na devam eden bir oyuncudan bahsediyorsun. Anlaşmak öyle kolay değil. Çünkü birçok milli takım, birçok federasyon, ne yazık ki bize federasyonumuz yapmadı. Ve birçok oyuncuyla görüşüldü. Belki çocukların bu yüzden kafaları karıştı. Ama birçok mevcut federasyon otele menajerlerin girişini yasaklıyor. Bu nedenle transfer süreci yavaş işliyor. Ama şu an baktığım noktada Galatasaray'ın bekleme lüksü var. Galatasaray şu an yani Bruno Fernandes için de bekliyor. Yani sonuçta İspanya'ya karşı yeni elendi. Portekiz'den bahsediyorsun. Net bir şekilde ilgileri var. Görüşüyorlar. Galatasaray'ın ben iki orta saha, bir de elbette Icardi diye bir santrofor alacağını düşünüyorum. Bu konuda John Duran'la alakalı zaten görüşme devam ediyor. John Duran Galatasaray'a gelmek için bütün maddi fedakarlıkları yaptı. Şu an kulübüyle görüşecek Galatasaray. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın dediği Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma kozu var. Ve Avrupa'nın 5 büyük ligi haricinde bir oyuncu almak istemiyorlar. Bu nedenle de şu an daha birçok oyuncu Dünya Kupası ya da Dünya Kupası sonrası izinde. Bunu değerlendiriyorlar. Bekleme lüksleri var. Dediğim gibi çok değerli bir şey bu. Çünkü geçen sene Leroy Sané transferini örnekleyelim. Yani Leroy Sané transferinde ne yapmıştık? Hatırlayalım. Hep haberleştirdik. Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor. Fenerbahçe daha çok para verdi. Ama oyuncu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak diye Galatasaray tarafına tercih etti. Ve Galatasaray'da Roland Schalai'ye teklif var. İngiltere'den başta Hull City olmak üzere teklif var. Davinson Sanchez'e Como'nun teklifi vardı, 30 milyon euro. Galatasaray reddetti. Daha yüksek bir para istiyorlar. Eğer Davinson Sanchez'i satarsa Galatasaray mutlaka bir stoper transferi de yapacak. Singo'ya teklifler var 20-23 milyon eurodan. Biz şu an Galatasaray sürekli gelecekler üzerinden konuşuyoruz. Eğer mevcutta bir satış gerçekleşmezse bence Galatasaray bir stoper orta sahada Icardi'nin birini alacak. Ama Davinson'u satarsa İki stoper birden alabilir. Roland Schalai ile alakalı da 21 milyon euroluk Acun Ilıcalı'nın takımının Hull City'nin teklifi var. 21 milyon euro Roland Schalai'ye. Ama Galatasaray şu an yeterli bulmuyor bu teklifi.
1: Son bir soru daha alacağım. Derfin Yunus Tanay'a bir selam olsun. Gerçekten o da yayınımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Eyüp Bey de bir soru sormuş. Eyüp Bey'in sorusunu alıp artık kapatacağız. Eyüp Bey demiş ki aslında bir yorum yapmış sorudan ziyade. Ben birazcık belli başlı yerlerinden kırparak sana bunu bir sorulaştırarak aktaracağım. Kendisine de selam olsun. Leslie Ugachukwu'nun total pakette 28 milyon euro verilmesini çok doğru bulmuyorum demiş. Yelert gibi sonra sıkıntılı bir performans olmasın demiş ki bu adam bir sene önce transfer yaptı. John Duran gibi esasında belki de problemli mental sıkıntılı bir oyuncu mu ki bir anda böyle bir durum oluyor. Yoksa Torreira mı gidiyor? Gerçekten kabus gibi bir durum görüyorum demiş. Eğer olası bunların olduğu senaryoda demiş. Yunus Aydın nasıl yorumlar?
0: Yani Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimalinin olduğunu sene başından itibaren biliyoruz. Çünkü hani hem Türkiye'de çok ünlü bir oyuncuyla yaşadığı ilişkiden sonra mental olarak toparlanamaması, hem babasının çok ciddi bir rahatsızlığı var. Hatırlayalım, sene içinde defalarca kez sosyal medyadan paylaştı. Bu sene bitsin dönüyorum baba gibi paylaşımlar yaptı. Hı. Ama Galatasaray'a karşı da Muslera'dan sonra benzeri bir aidiyet duygusu oluştu.
1: %100.
0: Ama Galatasaray'ın önündeki en büyük problem, ki bence şu an dışarıdan mevcut başarısızlıklardan dolayı Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını yorumlayamadı. Ya Galatasaraylılar neye tedirgin oluyor bu kadar? Zaten kadro iskeletiniz hazır diye düşündüğü durumdaki Galatasaray taraftarının bilinçlendiği nokta bence şu: doygunluk. Yani Galatasaray oyuncuları, bak Pep Guardiola Manchester City durumuna benzer bir yere gidiyor iş. Yani oyuncular iskeletler, ya sosyal, Galatasaray'ın güne kadar en sevilen futbolcusu Mauro Icardi'ydi.
1: %100.
0: Geçen gün Twitter'daki hashtag görmüşsünüz. Icardi'ye vefa değil veda diye hashtag yapıldı. Çünkü artık Galatasaray taraftarı başarının getirmiş olduğu olgunlukla farklı şeyleri yorumlayıp düşünebiliyorlar. Artık çünkü hareket manevrası geniş Galatasaray tarafının, takımının. Camia tamamen rahatladı. Bu sebeple Torreira ile alakalı da, şimdi Torreira gönderilirse bence doğru bir hamle değil. Ama Torreira'nın artık daimi ilk 11 oyuncusu olması Galatasaray'ın mevcut doygun ilk 11'inde Bence yanlış bir şey olabilir. Galatasaray'ın iskelette değiştirmesi gereken şeylerden birisi de bu. Yoksa çok şampiyonluk potansiyeli olan bir takım, belki biz bu takımı ayrı ayrı yerlerden toplasak 4 yıl daha ligi domine edebilirler. Ama artık o doygunluğu bir şekilde Okan Hoca'nın ve mevcut yönetimin çözmesi lazım.
1: Çok güzel yorumladın hakikaten. Yani şu yorum gerçekten herhalde epeydir duymadığım kadar kualifike bir yorumdu diyeyim. Yani bu takım eğer çeşitli yerlerden toplanmış olsaydı ve bugün fresh olarak kurulmuş olsaydı bir 4 sene daha gidebilirdi. Yoruma hakikaten katılabileceğim bir yorum Galatasaray nezdinde. Abi gerçekten çok çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Özlemişiz yani sohbet etmeyi.
0: Ben de özlemişim vallahi. Gayet güzeldi.
1: Abi var mı son cümlelerini de alalım, böyle bir anda çat diye kapamayayım telefonu. Harbi bir kere daha sağ ol diyeyim de yine de son cümlelerim varsa alayım.
0: Ben teşekkür ederim. Benim işte keyifli bir yayındı. Güzel, uzun, keyifli bir yayın yaptık. Dinleyen herkese teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. O halde Yunus, ben de sana ayrıyetten bir teşekkürümü sunayım. Kapatayım telefonu.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Yunus Aydın bizlerle beraberdi. Bugün tabii ki birçok konuyu konuştuk. Uzun uzun bir yayın günü oldu. Bugün hatta öğlen seansında da bir yayın yapmıştık. 12-2 arasında, 4-6 arasında biraz daha Dünya Kupası Endeksinde gittiğimiz bir yayın oldu. Ama tabii ki dört büyüklere de değinmeden edemedik. Yarın da saat 4 ile 6 arası, 16-18 arasında yine sizlere hazırladığımız özel bir yayınımız olacak benim tarafımdan. Oraya da bekleriz demiş olayım. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Dici Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında, bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
4: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği, ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle, bu arada şunu da hatırlatayım, süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
5: şeyde, Kadıköy'de.
4: İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
5: Özür dilerim. İlk maç Ramspark'ta, ikinci maç deplasmanda.
4: Kadıköy'de.
5: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
4: Oldu, evet.
5: Oldu.
4: Burada yani bir şey arıyor musun peki?
5: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki. Şunu söyleyeyim Muzaffer.
4: Söyle.
5: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Ramspark'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Ramspark'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'yi 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki Hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
4: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda, Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu, 24 yaşında.
5: Seviyesinde demeyelim de.
4: Niye?
5: Yani bu ligin ikinci adamı olur Muzaffer.
4: Birinci Osimhen mi olur?
5: Birinci hala Osimhen abi.
4: Abi yani, çok iddialı değil mi bu?
5: İddialı değil mi değil yani. Böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
4: Evet.
5: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama iki sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali gerçekten
4: bitme gözüyle bakılıyor
5: yüksek,
4: artık.
5: Yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama evet, öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum, bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken, evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor, taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var, onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için, çok yüksek maliyetler olduğu için, belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
4: Tabii.
5: Hakan Safi'nin
4: uzun zamandır
5: görüştüğü, anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
4: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de.
5: Tabii canım Greenwood.
4: Hani orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok böyle haberlere. İtibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
5: Evet abi, yani bir süreç, bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde oldu. Her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
4: evet,
5: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
4: Öyle mi? Görmedim ben,
5: evet,
4: onu.
5: Evet, şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camiaysa, Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk'e, Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen yaş olarak
4: elini havada mı bırakıyor?
5: Senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
4: Böyle yapıyor. Elini göğsüne abi
5: bu,
4: götürüyor.
5: Bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
4: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı karşıya geldiğinde...
5: Abi çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
4: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter... Yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki...
5: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor Başkanı çıktı dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medyayla yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte... Fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
4: Evet.
5: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? Kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
4: Yani bu görüntü zaten...
5: Abi çok kötü çok, bir görüntü. Çok
4: gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur. Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
5: Abi bunun cevabı yok
4: yani
5: ya.
4: Ne diyebilir
5: bu
4: ki
5: bir
4: zaten?
5: Kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi... Galatasaray derbisi oynayacaksın, deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
4: Evet.
5: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
4: E tabi abi yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan kaybedersen sen ne konuşabilirsin?
5: Sen Samsunspor'u motive ettin Barış Göktürk. Yani Samsunspor'la
4: ki zaten Yüksel Yıldırım da buna hazır kabul yani, edelim.
5: Aynen öyle yani, abi.
4: Fenerbahçe'ye karşı.
5: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan Yeni bir kriz.
4: Kapıda şu an.
5: Kapıda değil, başladı, başladı abi. Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
4: Sıkardı.
5: Sıkardı abi.
4: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye sıkmasın?
5: İşte bu acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Ya gördüm, sinirlendim, o yüzden anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
4: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve...
5: Yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım mı?
4: Başlayalım abi, buyur lütfen.
5: Yani
4: söz sende.
5: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
4: Hem de çok ciddi bir şekilde.
5: Evet abi, eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda... Şunu söylediğiniz zaman, ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı, dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet, hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bunu, bu konuyu eleştirir abi.
4: Tabii.
5: Galatasaray'ın bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. İki sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak, sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü, Dursun Başkan sezonun açılışında... İşte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. E oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Tabii. Ben çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. E şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor. Ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
4: Tabii.
5: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
4: Trabzonspor da aynı şekilde.
5: Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
4: Tabii.
5: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemina konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da... 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor tabii aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der. Tabii böyle bir futbolcu.
4: Kesinlikle.
5: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Çimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
4: Evet abi.
5: Senin sorularına da geleceğim. Salı tabii, günü sen... Kemerburgaz tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
4: Çok mu iyi?
5: İlk defa ismini burada duyacak.
4: Hangi mevkide insan oynuyor abi?
5: Sağ bekte oynuyor.
4: Sağ bek.
5: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
4: Evet.
5: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
4: O kadar yani.
5: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
4: İsmini
5: istedim.
4: Bu yayında söylemiş evet. olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
5: Kesinlikle.
4: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin? Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
5: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
4: Bilemiyorum, bitiremedi.
5: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki ooo John Duran'ı aldık. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. hedefteki oyuncu Kolomuani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi, Galatasaray Kolomuani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti, Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolomuani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolomuani'yi bitirdi, psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
4: Bilmiyorum.
5: Ya ama cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle düşünüyor.
4: Abi bence Can Uzun ve Kolomuani transferiyle, şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini, bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence. Vallahi objektif
5: senin
4: söylüyorum.
5: Senin getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
4: Abi kaç tane Osimhen var ki?
5: Ya abi işte aynen öyle.
4: Yani bunu kabul ediyor.
5: Yani Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane.
4: Yani bir o var, bir de Haaland
5: sayarsın. Haaland var. Onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim, bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun, İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
4: Evet.
5: Yani ilk 10 hafta kötü gitti, Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrılsın. Sonra erken seçim, şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
4: Evet.
5: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam ediyor.
4: Bu konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
5: Bruno Fernandes bence çilek de olur abi.
4: Bruno Fernandes.
5: Bruno Fernandes. Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti, bugün Newcastle'a gidiyor, 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Yirenki istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı, kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen, evet, Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek, ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
4: Evet.
5: Abi taraftar bunda haklı, taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
4: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde, Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda, ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar. O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer yapmayacağız ben dedirtiyordur yani.
5: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
4: Tabii,
5: tamam,
4: doğru.
5: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Açıpoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi, sende fark yarattı. Fark yarattı Lemina. Evet. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi biraz Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde.
4: Hı hı.
5: Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u işte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek, savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde sakatlık.
4: Hemen oraya bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
5: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Sıkıntı yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
4: Peki, onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
5: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray scout ekibinin, yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray'a almıyor abi.
4: Tabii.
5: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Leslie de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen, Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış, A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transferi onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Leslie olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
4: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Gelert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
5: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
4: Evet.
5: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca Bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Cankat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Ha, bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafları ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. Hı hı. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Cankat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niega'yı herkes merak ediyor. Samsun Spor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize, oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil'i yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez'le ilgili konu şu.
4: Nedir abi?
5: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse, 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
4: Real Madrid'e.
5: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
4: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum Yakup abi, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip gitmeyeceğini...
5: Sen istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
4: Sané çok korkutuyor.
5: Fenerbahçe daha avantajlı. Yok. Abi, bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Olabilir. Ve yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Bu... Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat olduğu için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim, yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
4: Tamam ama söyle abi söyle.
5: Söyle sen.
4: Soru şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptım mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri ya Osimhen giderse şu oyuncuyu...
5: Kolomani var onu söyledim. Asıl hedef Kolomani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomani ile dolduramazsın.
4: Abi Osimhen'in yokluğunu
5: Osimhen giderse kimi alman lazım biliyor musun?
4: Harry Kane.
5: Alamaz. Yok. Paris Saint Germain'e 100 milyon euroluk Dembele teklifi yapman lazım.
4: Tabii.
5: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
4: Ama abi işte kolay da değil.
5: Ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını çalar. İşte Arsenal Gyökeres'den çıkar. Chelsea söylentileri var ama

0: Yavaş toparlayacağım. Şunu
1: Bir
0: da
1: şey diyeceğim. Şu
0: söyle.
1: an canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında, Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
0: Tekrar et abi istersen.
1: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuno. Mastantuno.
0: Mastantuono. Öyle
1: Mastantuono. Evet.
0: Aynen.
1: Abi Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
0: İyi oyuncu.
1: Sıcak, son dakika, böyle telefonu da kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki, o yüzden canlı yayında söylüyorum.
0: Bunu da dile getirmiş olduk.
1: Evet,
0: sıcak
1: bunun
0: sıcak.
1: Tweetini atabiliyor muyuz?
0: Tabii ki
1: en
0: arkadaşlarım.
1: En azından ben de RT yapayım ki.
0: Arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
1: Tamam.
0: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim.
1: Evet
0: ve
1: abi, ayıp olmasın
0: sana
1: çünkü
0: ne sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir, mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunda kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
1: Ben de
0: geçelim
1: girmek
0: direkt.
1: İstemiyorum.
0: Direkt
1: Ben,
0: geçelim.
1: Ama sadece şöyle söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Ben Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
0: Evet.
1: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
0: Söyle abi ama çok
1: Şahan'a çok
0: uzatmayalım
1: yakın
0: konuyu.
1: Bir menajer.
0: Hı.
1: Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini... Bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
0: Evet.
1: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar, yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir. Gazeteciye niye laf söylüyorsun?
0: Devam
1: Böyle bir durum
0: ediyorum.
1: var. Edelim abi.
0: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
1: Ya bence de değiller ama abi şimdi gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
0: Abi sıkıldık
1: yani
0: bir daha
1: abi
0: artık ya.
1: Ben futbolu izlemek istiyorum.
0: Vallahi
1: ya.
0: Sıkıldık.
1: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
0: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun. Kaya ile beraber demiş.
1: Ya bir şey diyeceğim. Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
0: Şey aradaki o bir gollük fark Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
1: Kesinlikle.
0: Şunu da sorayım abi son olarak yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı? Bir bu şey da başarısız diyeceğim. Buluyor musun?
1: Yok, ben yönetimi burada eleştirmiyorum.

0: Bilmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
1: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
0: Aynen öyle. Bu
1: yapıyorum. Bu
0: saatten
1: saatten
0: sonra da
1: sonra umurumda değil.
0: Fenerbahçe istediği için bu kural değişirse abi ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
1: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi
0: Bir
1: değiştirtememiştir.
0: şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin. Anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın. Bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var, biliyorsun değil mi?
1: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum ya.
0: Bilmiyorum ya. Böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum. Şu an aklıma geldi,
1: Bir
0: biliyor
1: bilgi
0: musun?
1: mi bu?
0: Yok, bilgi değil. Bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Geçen
1: Asensio'ya
0: sezon bana
1: demezsin.
0: sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
1: Çok
0: Ki
1: fark yaratan bir oyuncu.
0: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla düşünmüyorum.
1: Bence de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü
0: İkna
1: takımın
0: eder.
1: en önemli oyuncularından biri. Peki abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yo, ben teşekkür ederim. Yayının tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve bu geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A plus oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık
0: Senin de
1: abi.
0: ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi ile Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Nesine'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Transfer analiz programında İbrahim abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
6: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Yelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar o olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
1: Evet.
6: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani bu Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
1: yani
6: düşünmüyorum.
1: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil diyorsun genç oyuncular.
6: Ya Okan Buruk'a ben böyle oyuncular teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
1: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi
6: oraya
1: gerektiğini
6: düşünüyorsun.
1: Oraya
6: giderim yani. Hiç zaman kaybetmem. Yapmamış çünkü.
1: Bir diğer isim de Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle. Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
6: Ya şöyle şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani John Duran'ın gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
1: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla işte diğer takımlara
6: aslında
1: göre?
6: Aslında bu bize biraz kulüpleri nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planlı halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş. Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış. Fırsat transferi demişsin. O şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarının bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
1: Taraftar tabii isyan da doğal olarak. Şimdi Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor. Sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok efham yapıyor gibi geliyor.
6: Yok yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu. Hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kola Muani dedik, John Duran dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
6: Ya şöyle şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray deyip ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor evet. Değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama 10 numara değil. 10 numara artık değişti. 10 numara diye bir oyun kalmadı. 10 numara Alex'te Hacı vardı. Evet. O dönemlerde 10 numara. Mertens Mertens 10 numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı 10 numara değil, ikinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins

0: İsmi Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
1: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii sen Girassi de çok dersin. Önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir oyunun bütününde. Çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir. Çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi evet. Değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
0: Kritik
1: talip
0: yerlerde
1: olman gereken
0: yok.
1: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor, takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Girassi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor. Yani Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Girassi diyor, hayır diyor. Ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup orada sohbet yani. Ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Mesela bunu yaptık, hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. Olmayınca ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında hani burada ben bir soluklanayım diyebilirim. Bir kadroyu yönetecek yani.
0: Bir diğer isim de abi konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
1: Ya şöyle şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
0: Bir de tabii herkesin konuştuğu hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama
1: normal yani.
0: Fenerbahçe'nin getirmesi Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
1: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela. Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği tabii. Ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadic'le oynadı değil mi? Evet. Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli probleme itebilecek.
0: İki ayağını da kullanabiliyor.
1: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
0: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu. O oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
0: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken tabii. Aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fener

0: Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de
1: Evet.
0: konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi? Yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
1: İkisini
0: ediyorum.
1: Birden oynatamazsın.
0: Oynatamaz.
1: Evet.
0: Nasıl
1: ya
0: bir
1: şöyle,
0: program olur?
1: şimdi bahsettiğim ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp bu bahsettiğim, çünkü Kerem de Greenwood da aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem. Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
0: Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Şikvinyar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorunlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Şikvinyar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz

0: Açınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var. Yani Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu. Abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o. Bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış 2 tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Evet, tabii ki biz geldik, bir hafta sonu klasiği. Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç ile hafta sonu programında esasında dört büyükleri değerlendirdiğimiz hem taraftarlara hem de aynı zamanda sporun içinde hem muhabirlere hem yorumculara hem de gazetecilere sorduğumuz ve güncel durumu değerlendirdiğimiz bir program olacak. Bunu da öncelikle söyleyelim. Tabii ki hafta sonu farklı içeriklerimiz de olacak. Dünya Kupası ile alakalı çok daha net içeriklerimiz de olacak. Yani bu seansta, bu çektiğimiz radyo programında dersek Dünya Kupası'na çok fazla değinmeyeceğiz. Evet, aralarda değiniriz tabii ki. Herkesin, bütün konuklarımızın düşüncelerini aktarırız sizlere ama bugün birazcık daha Süper Lig endeksinde, transfer endeksinde gideceğiz. Aksel Çağlı ile başlayacağız ki zaten Beşiktaş'la başlayacağımızı az buçuk herkes anlamıştır diyelim. Daha sonrasında tabii ki birçok konuğumuz olacak. 6 farklı telefon bağlantımız olacak. Beşiktaş'la başlayacağız. Galatasaray'a devam edeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe, sonrasında Trabzonspor yapacağız. Bugünkü yayın akışımız bu şekilde olduğunda baştan söyleyelim. Aksel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimizi kırmadığın ve geldiğin için sana çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Şimdi tabii ki taraftar şunu soruyor. Yani sen de bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak Trossard nerede? Trossard konusunda sence bu iş olacak mı? Trossard geldiği denklemde, imzaların atıldığı denklemde Beşiktaş'a ne katar? Ve Trossard liderliği yeter mi, yoksa bu tarz lider oyuncu gerekir mi daha fazla diye sormak istiyorum.
1: Özellikle herhalde dün Belçika'nın elenmesinden sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Sadece çok konuşulduğu için, yani çok ortaya çıktı artık. Menajerleri, avukatları vesaire geldi, İstanbul'da görüşüldü vesaire. Çok gün yüzüne çıktığı için böyle transferler genelde bir yerde tıkanabiliyor ya da başka bir kulüple anlaşıp bu şekilde olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor açıkçası. Onların çok örneğini gördük daha öncesinde. Bir Beşiktaş olarak tabii ki Trossard ismi heyecan verici. Hı hı. Yani Trossard demek istatistik demek, gol asist demek bir kere zaten. Premier Lig'den de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu her zaman.
0: %100.
1: Senin de özellikle Arsenal sevginden ötürü senin de çok takip ettiğin bir
0: estağfurullah
1: oyuncu. Hı hı. Yani dakika başına oynadığı süre boyunca dakika başına gol asist ortalaması muhtemelen çok düşüktür. Yani çok yüksektir. Yani dakika anlamında çok düşüktür. Mantığına söyledim.
0: Evet.
1: Ya sol kanatta bir liderlik katacaktır Beşiktaş eğer transferi gerçekleşirse. Bir iki sene sonra, ya şu an 32, bir iki sene sonra belki Mertens gibi Galatasaray'daki Mertens rolüne üstlenebilir. Yaş aldıkça mesela.
0: 10 numaraya kaymasından mı bahsedebiliriz?
1: Evet, 10 numaraya kaymasından bahsediyorum. Ya maliyeti anlamında biraz tereddütlerim var. Hem bonservis ödemesi olacak, hem yıllık maaşı çok yüksek olacak. Ve sonra son transferi gibi de görünüyor. O tarzda bir endişem var benim. Onun haricinde yoksa bir Trossard ismine hayır diyebileceğim bir durumda da değil şu anda Beşiktaş.
0: Tabii olmuş transferleri de konuşuruz ama yani bu arada, yani şu anda transfer penceresinin devam ettiği bu süreçte forvet isimlerinde aslında taraftardan bir forvet beklentisi var. Taraftar forvet istiyor.

0: Yang Yeo'un Kore ile aslında performansı da fena değildi. Kore kötüydü ama Yang Yeo da golle en azından Dünya Kupası'na gol bulmayı başarmıştı. Yani Beşiktaş taraftarı Yang Yeo'un önüne de bir forvet mi istiyor? Bu konuda teknik direktörün ve Sayın Önder Özen'in tasarrufu sence nasıl olur? Nasıl bekliyorsun bu durumu?
1: Ya bence kendisinin önünde zaten Oğun bir kalitesi var. Onu da gösterdi Beşiktaş'ta da belli maçlarda, belli karşılaşmalarda. Fakat yani birinci forvet olarak ligi götürebilir mi? Ondan çok emin değilim. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen'i varken Fenerbahçe'nin de yapacağı yeni transferlerle Beşiktaş da ister istemez o kısma yaklaşmak istiyor. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde dedikleri gibi hani şu bir gerçek gerçekten. Kalecin ve forvetin seni şampiyon çok rahatlıkla yapabiliyor.
0: %100.
1: Yani, çok daha avantajlı konuma gelebiliyorsun. Galatasaray Uğurcan Çakır ve Osimhen yaptı. Daha önceki sene Icardi yaptı. Bunun böyle bir avantajı var. O yüzden Beşiktaş da bence top class bir santrafor arayışında diye düşünüyorum.
0: Peki Oğu çizgide kullanır mı hoca sence?
1: Efendim?
0: Peki ara soru soruyorum. Oğu çizgide kullanır mı öyle bir denklem olursa? Yani sağ forvet, sol forvet gibi bir kanat forvet yaratabilir mi?
1: O da olabilir. Ki önde baskı da yapan bir oyuncu o. Hı-hı. Ki hocanın da bunun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hocanın zaten ön alan presini sevdiği, ne kadar sevdiği bahsediliyor sürekli. O bunu da gayet iyi yapabilir aslında.
0: Peki santrafor nasıl bir profil olmalıdır?
1: Yani açıkçası bence şu an Vincenzo İtalyan'ın taktiğinden anladığım, yani stratejisinden anladığım ön alanda pres ve dolaşan bir oyuncu olması çok daha önemli anladığım kadarıyla. Yani duran bir oyuncu olmaması gerektiğine inanıyorum ben.
0: Dušan Vlahović ismini ister miydin peki genel olarak yani yazılan
1: ben
0: isimlerde?
1: Açıkçası bu arada yani Fiorentina zamanı kendisine gerçekten hayrandım. Yani çok beğendiğim bir futbolcuydu ki yani bir futbol sever olarak açıkçası Juventus'a gitmesini çok üzülmüştüm. Ki o zaman Arsenal ismiyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Bu sene ne yaşadı bilmiyorum. Ya bu seneye kadar yine gayet iyiydi ama bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşadı.
0: Doğru.
1: Maçlarını takip edemedim yani bu sene.
0: Ya Juventus'u ben de ne zaman izlesem yoktu yani genel.
1: Evet gözden düştü bu sene. Ne gibi bir sıkıntı yaşadı hiç bilmiyorum. Ya bir avantaj bu arada çünkü ciddi bir alıcısı yok. Beşiktaş'ta ciddi bir kontrat önerdi anladığım kadarıyla kendisine. Gelir mi? Ya ben açıkçası sevinirim tabii ki. Ben dediğim gibi hayrandım kendisine Fiorentina'da yani çok beğendiğim bir futbolcuydu. Eski gündeme de dönerse en azından tekrardan kendini ispat edebilir.
0: Formayı sattırır mı belki yani biraz da hani magazinsel bir soru sormak istedim arada. Yani Vlahović transferi taraftarı heyecanlandırıp o formayı daha fazla sattırır mı onu sormak istiyorum.
1: Yani sattırabilir aslında. Yani gerçek anlamda futbol takip edip yani Vlahović'in kim olduğunu bilen biri Vlahović'in formasını almak ister diye düşünüyorum.
0: Güzel, mantıklı. Biraz da olmuşlara gidelim abi. Yani sonuçta ıslak imzaların atıldığı Bayern Münih'ten gelen bir kaleci var. Alexander Nübel. Axel Çağlı nasıl yorumlar?
1: Yani umarım Beşiktaş'ın son senelerindeki kanayan yaralarından biriydi. Yani çünkü herhangi bir istikrar yoktu ve sürekli tartışılan bölgeydi kaleci bölgesi. Hem Nübel hem Doğan Alemdar. Doğan Alemdar da
0: doğru.
1: Gayet değerli bir transfer benim için. Çünkü birinci kaleciliği yani şu an tabii ki öngörülen Nübel'in birinci kaleci olması. Fakat Doğan Alemdar da en azından orayı zorlayabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. O yüzden o yani rotasyona gelecek Doğan Alemdar'ın da çok faydalı bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
0: Katılırım. Yani Ren döneminde de falan çok beğenirdim özellikle.
1: Evet evet ben de çok beğenirdim. Ve yaşı da hala çok genç. Nübel transferi de yani umarım Fabri'den sonra gerçek anlamda hiçbir sorun yaşamayacağımız uzun yıllar bizim kalemizde emin olarak devam edebilecek bir kaleci transfer etmişizdir. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer gibi gözüküyor. Çok faydalı bir transfer gibi gözüküyor. Umarım öyle de devam eder.
0: Valla ben de benzer düşünüyorum abi. Kağıt üzerinde çok güzel bir yorummuş. Kağıt üzerinde ballı börek anlaşma. Hakikaten güzel, evet, gözüküyor yani. Diyeceğim hiçbir şey yok. Sol bek oyuncusunu çok izlemedim. Yani benim çok
1: ben
0: bir fikrim yok.
1: Ben de çok izlemedim. Ayrıyeten şu an mesela dün Beşiktaş'ın bir hazırlık maçı vardı. Orada da hiç kadroda yoktu. Hmm. Ve

0: en sonki verilerine baktığımda da mesela Ocak Şubat'tan beri bir sakatlık yaşadı. Diz sakatlığı yaşadığını görmüştüm. Hı hı. Ve ondan sonra da hiçbir süre almamıştı takımında diyebiliyorum Monaco'da. Hı. Ya umarım sağlıklıdır herhalde diye düşünüyorum ve iyi bir şekilde döner.
1: Buradan hakikaten bütün sakat oyuncuların bir an önce futbola dönmesini dileyelim.
0: Evet, çünkü kendisine de ciddi bir yatırım yapıldı. Hı hı. Makul bir bon, yani iyi bir bonservis bedeli ödendi kendisine.
1: Doğru.
0: Yani umarım orayı da Beşiktaş sorunsuz şekilde halletmiştir.
1: Son iki sorum var ama son sorum biraz daha uzun olacak abi. Salih Özcan transferini nasıl değerlendirirsin orta alanda? Onu da sorayım.
0: Salih Özcan hem yerli anlamında olması değerli. Hı-hı. Hem orta sahada bir derinlik katacağı için gayet değerli buluyorum. Ndidi'nin alternatifi mi olacak? Mesela Ndidi ile gayet yarışabilecek bir kapasitede bence kendisi. Öyle bir transfer. Hı-hı. Ya ben açıkçası diğer büyük kulüplerin de niye hiç Salih Özcan'ı düşünmediğini bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle ihtiyacı yok ama Galatasaray mesela yerli olarak Salih Özcan'ı düşünebilirdi mesela.
1: Kesinlikle katılırım. Yani Fenerbahçe'de nicelik çok fazla zaten. Evet, hani merkez orta sahalarında ama çok katılırım.
0: Ama Galatasaray'da yerli olarak o bölgede bir eksiklik var diye düşünüyorum. Ve yıllık maliyet bakımından da gayet mantıklı, gayet makul bir transfer olduğuna inanıyorum ve Orkun Kökçü'yle de aralarında iyi bir iletişim var.
1: Doğru.
0: O da Beşiktaş
1: dedin, oradan sonrasını duyamadık abi.
0: Yani Orkun Kökçü'yle de olan iletişimler kaynaklı iyi bir katkı sağlayabilir Beşiktaş'a. Öyle bir inancım var. Yani çok yapılabilecek güzel bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
1: Peki.
0: Mutlu bir transfer yani. Peki. İlk anlamında.
1: Çok çok katılırım abi. Yani orta alanda bence de yerli hem 10+4 kuralı hem mevcut konjonktür.
0: Evet, çok daha değerli oldu açıkçası.
1: Kesin. Peki abi son sorumu soracağım. Bu biraz uzun bir soru. Tabii ki ben Beşiktaş'ta çok kalabalık bir kadro var. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular mutlaka vardır. Tabii ki senin de taktiğine göre. Ben şunu soracağım aslında. Birazcık daha bu soruyu özetler biçimde sana şu şekilde gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda 3 tane transfer yapması gerekirse hangi mevkilere ne profilde oyuncular alması gerekir ve 3 tane oyuncu göndermesi gerekirse bu 3 oyuncu kim olmalıdır diye sormak istiyorum abi.
0: Onlar Trossard ve Vlahovic'den sonra mı yoksa
1: güzel. Güzel, sonra olsun. Yani Trossard ve Vlahovic'in olduğu denklemden bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. Vlahovic'den bahsetmeyelim. Trossard oldu diyelim.
0: Okay.
1: Kalan 3 tane oyuncu belirleyelim. Çünkü forvet oyuncusunda daha başka alternatifler de çıktığı için Trossard tek alternatif oyuncu olduğu için öyle yapsak daha doğru olur.
0: Bana göre ayağına hakim hızlı bir sol stoper.
1: Tamam.
0: Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Şu an sayısal olarak belki çok eksik değil. Fakat nicelik olarak bir eksikliği var Beşiktaş'ın. Sol stoper anlamında özellikle. Hı hı. Kesinlikle sağ açık.
1: Kesinlikle sağ.
0: Trossard'ı yaptığımızı düşünürsek. Sağ açıkta Serni ve Raşitsa var. Evet. Fakat ben Serni ve Raşitsa ile Beşiktaş'ın yukarıları yarışabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani çok kritik bir sol açın Trossard'ken sağ açın çok tane Trossard gibi net bir oyuncu olması lazım bana kalırsa.
1: Katılırım.
0: Bir de orta alan Ndidi'nin yerine. Çünkü yani İtalyan olan anladığım taktiği sistemi çok Ndidi'ye uyan bir profil değil. Daha baskılayan, daha ön alanda daha topu hızlı kazanacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ve bu da Orkun Kökçü'yü de daha rahatlatabileceğine inanıyorum. Orkun'dan daha fazla fayda alabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Eğer Ndidi yerine de bir orta alanda daha dinamik bir orta sahayla güçlendirebilirsek kadroyu.
1: Çok güzel. Yani ben ikna oldum bu arada. Bence birçok dinleyen de ikna olmuştur diye düşünüyorum bu konuda. Aranan profiller konusunda ve muhtemelen de benzer düşünüyorsunuz diye. Hem Önder Hoca ile hem de Vincenzo Italiano ile benzer bir düşüncedesiniz diye düşünüyorum. Peki kimler gitmeli? Yani 3 tane isim göndermen gerekirse bu isimler hani acilen yolların ayrılması gereken isimler kimler sence?
0: Raşitsa gidebilir.
1: Tamam.
0: Felix Udokay gidebilir.
1: Tamam.
0: Bir de Ndidi bence. Hem maliyet anlamında da
1: rahatlatır diyorsun yani birazcık maaş bütçesin.
0: Ya diğerlerini geçiyorum zaten. Almusraki vesaire onları
1: geçtik.
0: Onay falan vesaire onları hiç saymıyorum.
1: Onlar çok bariz olanlardı zaten. Aynen.
0: Evet. Onları

0: saymıyorum. Bu işi gidebilirim açıkçası bence.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli katkılarından dolayı. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar sana.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aksel Çağlı bizlerle beraberdi. Biraz sonra tabii ki Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafında devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ı Aksel Çağlı ile değerlendirdik ilk etapta. Aksel bir taraftar olarak, bir kongresi olarak temennilerini, isteklerini, Beşiktaş hakkındaki güzel düşüncelerini bizlere aktarmıştı. Bu bölümde de Alper Üstündağ ile beraber, Alper abi ile beraber birazcık Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş'la başlamak istedik transferler ve genel gündem hakkında. Alper abi, hoş geldin.
0: Rating yapmaz cancım. Beşiktaş rating yapmaz. Beşiktaş'ta başlaman ratingi artırmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Hoş buldum.
1: Abi bugün yani şöyle bir takdirim var abi genelde. Haklısın belki de ama şunu söylemeye çalışıyorum. İster istemez bütün takım taraftarları ilk konuşulmak istiyor. O yüzden bu konuda da en azından döndüre döndüre yapmaya çalışıyoruz programları Alper abi. O yüzden hak geçmesin diye bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu diyelim. Öncelikle
0: 46 yaşındayım. İnan 40 senedir futbolun içerisindeyim. Maalesef en iyi döneminde bile Beşiktaş'ı ilk sıraya aldırtmayı başaramadık. Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de iki büyük kulüp yaratmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş en büyüktür 1903 doğumlu olarak. Bu camianın en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Beşiktaş'ı unharca 3. sıraya atmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş 3. sıraya atılacak bir kulüp değildir. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray gibi Beşiktaş'ta 4 büyük, Trabzonspor'u da katarsak her birine ayrı ayrı değer vermek gerekir. Seni tebrik ediyorum. Beşiktaş'a vermiş olduğun ve ilk sıraya aldığın değerden dolayı. Yıllardır, 40 senedir hep Fenerbahçe 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray 2, Beşiktaş gazetelerde, arka sayfalarda, spor haberlerinde, arkalarda artık bundan kurtulması lazım. İyi kimse hak hukuk bilerek camiaları öne almayı bilmeliler.
1: Vallahi Alper abi çok güzel söyledin. Bütün takımlarımız çok çok değerli. Burada yani ben en azından hak geçmesin diye sürekli bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizi kırmayalım istiyorum. Çünkü gerçekten biliyorsun ki abi, yani ortam çok gergin. En azından her maçlar olmadığı dönemde bile ortamda gerginlikler olabiliyor. O yüzden de böyle bir tasarrufumuz olsun. Bu güzel hafta sonu gününde bu şekilde bir tasarrufta bulunmak istedim abi. Peki Alper abi, şimdi biraz da aslında doğrudan Beşiktaş konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kolektif olarak belki transfer komitesindeki belli başlı yöneticilerle beraber şu anda yürütülen süreç hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak pozitif mi bakıyorsun, yoksa eksik ve olması gerekenlerin daha da fazla olması gerektiğini mi savunuyorsun abi?
0: Önder Özen bir kere iyi bir futbol adamı. Futbol anlayışına saygı duyduğum, hatta spor spikerliği döneminde de birlikte fikir alışverişi yaptığımızda bir isimdir Önder Özen. Benim antrenörlüğümden dolayı. Tabii ki Önder Özen'le Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş çatısı altında birleşmiş olması doğru bir hamleydi Adalı yönetimi adına. Ama bizim burada öncelikli olarak konuşmamız gereken şey şu sevgili Can. Önder Özen ve Vincenzo Italiano iyi niyetiyle Beşiktaş için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Beşiktaşlar bana yine kızacak. Ya sınıfta kalmanın ne anlamı var? Sezon daha yeni başlıyor. Şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var? Ben sınıfta kaldı derken şunu söylüyorum. Hep de bunu söylemeye devam edeceğim ki Alper Üstündağ TV biliyorsun YouTube hesabında da paylaşımlarımı seyretmişsindir sevgili
1: evet,
0: Can.
1: Evet.
0: Orada da yani artık kazan kaynıyor YouTube'a taşıma düşüncesindeydim biliyorsun. Ve bunu gerçekleştirdim. Futbol severler de rağbet gösteriyor sağ olsunlar. Orada şu ifadeyi kullandım. Kimse yanlış anlamasın bu ifademi. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Can. 6 ay sen göreve geldin. Tamam. Sayın Serdal Adalı. Evet, güçsüz bir kadroyla geldin. Buna saygı duyuyoruz. Hızlıca bir yönetim oluşturdun, geldin. Peki ikinci dönemde 3 sene göreve geleceğinde neden liyakatlı, neden ağzı laf yapan, neden yumruğunu masaya vurabilen, neden kasa kolaylığı sağlayabilecek yönetim

0: yöneticileri kadrona alabilecekken benimle zor günlerde 6 aylık süreçte yanımda olan yöneticilerle yola devam edeceğim diye inat edip şu güçsüz yönetime Beşiktaş'ı mahkum ettin. Sayın Serdal Adalı'ya sorulması gereken en önemli soru bu. Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım, hocasını konuşalım, futbol koordinatörünü konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Beşiktaş'ta ne kadar güçlü olduğunu bilirse sevgili Can.
1: Evet.
0: Ama %100. Şunu söylüyorum. Sayın Adalı'ya seslendik sezon sonuna doğru. Yap bir olağanüstü seçim. Şu yönetimini yenile dedik. Güçlü bir yönetimle yola devam edildik. Bak tekrar altını özellikle çiziyorum. Ağzı laf yapabilen yöneticiler al dedik. Ya transfer getiriyorsun, futbol komitesi başkanı olarak yönlendirdiğin as başkanın canlı yayında burayı keselim diyor. Hiç Beşiktaş'a yakışıyor mu şu yönetici modeli yahu?
1: Çok haklısın abi.
0: Ya inanılır gibi değil. Bir Beşiktaşlı olarak utandım. Beşiktaş yöneticileri bugüne kadar çıkıp gündür gündür konuşabilen futbol komitesi başkanlarına sahipti.
1: Çok doğru. Ya
0: konuşamıyor musun? Saygı duyarım. Zengin misin? Paran mı var? O zaman paranı Beşiktaş'a ver. Sen mikrofon karşısına geçme, konuşma. Bu hayallerden uzak dur derim ben.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Peki taraftar şöyle bir eleştiride bulunuyor Alper abi. Yani çok fazla kombinede özellikle kapalı tribündeki zam çok yüksek bir zam yapıldı. Yani geçen sezon birazcık uygun bir fiyattaydı kapalı tribün. Nispeten diğer tribünlere göre, kale arkaları hariç konuşuyorum, ama çok ciddi bir zam oldu. Kapalı tribünde de birçok kişi kombine yenilemedi. Hatta Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Yani hangi maçta siz çok büyük bir atmosfer oluşturdunuz da şu anda bana gelip bu şekilde bir isyanda bulunuluyor, ben anlamıyorum diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünüyorsun Alper abi? Yani kapalı tribünün ruhuyla alakalı belli yorumları sormak istiyorum abi sana.
0: Taraftarla karşı karşıya gelen tüm yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek cümle bu. Bak tekrar söylüyorum. Taraftarla karşı karşıya gelen yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı yönetim bundan sonra hiçbir şey beklemesin. Sadece Beşiktaş arması ve Beşiktaş sevgisi için vardır Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş'ın tek sahibi taraftarıdır. Yönetimler gelip geçicidir. O koltuklar gelip geçicidir. Sayın Adalı Beşiktaş taraftarıyla hareket ediyordu yıllarca.
1: Doğru.
0: İkinci başkanken, as başkanken, futbol komitesindeyken. Sayın Adalı sen başkan oldun, ne oldu hayrola derler insana. Neden Beşiktaş taraftarını karşısına alıyor? Neden kapalı tribün mantığını tekrar geri getirmeyi tercih edeceğine, onlardan uzak tutmayı, onlara daha yüksek paralar, bedeller belirleyip o taraftar grubunu oradan almayı? Zaten Beşiktaş'ta kapalı ruh kaldı mı ki sevgili Can? Beşiktaş'ın kapalı ruhunu oradan aldılar, kalenin arkasına koydular, şimdi de oraya koymamak için savaşıyorlar. Bence Serdal Adalı koltuğunu sağlama almak istiyorsa önce taraftarla iyi geçinmesi gerekiyor.
1: Çok
0: eğer hızlı. Beşiktaş taraftarıyla iyi geçinmezse Beşiktaş taraftarı bileti çok hızlı keser. O kadar söyleyeyim. Midtjylland maçı var. Midtjylland maçında Anya'yı, Konya'yı herkes anlar. Midtjylland zor bir şey.
1: %100.
0: Kolay olmayacak. Ve o kolaylık bilmiyorum. Yani 23 Temmuz'daydı galiba karşılaşma. Midtjylland karşısında alınacak olumsuz bir sonuç Beşiktaş yönetiminde çatırdanmalara ve aralıktaki seçime kadar gider. Benden şimdi söylemesi. Bak 6 tane hazırlık maçı yaptılar. Slovakya'da kampla değil mi Beşiktaş?
1: Doğru.
0: Herkes ne diyor? İşte Önder Özen çok iyi işler yapıyor diyor. Nübel'i aldılar, Salih Özcan aldılar. Doğan Alemdar geldi, Kuatlar'a geldi. Transfer sırada. Evet, bunların hepsi doğru. Ama sen 6 tane hazırlık maçı yaptın. Vincenzo Italiano hocanın daha oyun tarzını anlayamadık. Temmuz'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da oynanan hazırlık maçlarında mağlubiyetler arka arkaya geldi. Şimdi 14 Temmuz Salı gününde de bir iki hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş. Sonra İstanbul'a dönüş ve Midtjylland maçına merhaba. Yani sen hazırlık maçlarında umut vereceksin taraftarı ki ne top oynuyoruz ya desin Beşiktaş taraftarı.
1: %100 ki çok ihtiyacı var şu anda şu ortamda Beşiktaş'ın çok çok ihtiyacı var. Hele hele sezon başlarıyla alakalı.
0: Sen top oynama. Vincenzo Italiano mu vardı? Taktiğini sistemini daha belirleyemediğimiz bir İtalyan hoca. Önder Özen iyi niyetiyle transferleri yapmaya çalışıyordu. 150 milyon euroluk bir bütçe var sevgili Can. Transferleri yapacaklar, yapmak zorundalar. Bugüne kadar yapılmayan transferleri yapmak zorundalar. Rakibini almış gitmiş. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kemik kadrosu var. 2-3 transferle beraber işi bitirip 5. sene şampiyonluğuna koşup Şampiyonlar Ligi hedefi var. Rahatlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aziz Yıldırım başkanla bir yenilenme. Eski ruha kavuşma. Eski futbolcularla beraber kolej havasını yaratabilme. Hoca anlamında. Ve iyi transferler. Sen şimdi çok geridesin. İyi transferler yapıp en azından onlarla savaşabilecek hale gelebilmelisin. Transfer konusunda iyi işler yapılıyor mu? Kaleci Nübel'i, yani nice iyi kaleciler geldi biliyorsun. Fenerbahçe'de Ederson oynadı geçen sene, ne verdi?
1: Doğru.
0: Yani Nübel'i alıp bu kadar böyle yerlere göklere sığdıramamak nedir onu da anlayamıyorum. Evet, Salih Özcan çok iyi transfer, Orkun'la beraber uyum içindeler, inşallah o uyumu sağlarlar.
1: Ki yerli için de çok kıymetli bir hamle. Yani yerli kuralı, yani 10+4 yabancı kuralında Salih Özcan'ı bitirmek bence kıymetli bir hamle. Ben de katılıyorum.
0: Tabii ki. Yani Kuattara iyi transfer. Yani Transort'u bana göre yani Vlahovic biraz hayal. Onu söyleyeyim. Yani 25-26 yaşında bir golcü Juventus'ta oynayacağım, Avrupa'da oynayacağım diyor. Ya Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitmez bu haber ama Vlahovic biraz hayal gibi duruyor. Yani bunu ne şekilde söyleyeyim. Şimdi Belçika'nın İspanya'ya elenmesi Leandro Trossard transferini iyice ağırlık kazandırdı. Yani Arsenal'le bonservis konusunda anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Ya yani oyuncu da Trossard'da Beşiktaş'ı istiyormuş. Futbolcularla görüşüyormuş arkadaşlarıyla. Yani bu arada tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden haberler çıkartılıyor. Trabzon Fenerbahçe yolunda, Trabzon Galatasaray yolunda. Yani ne Trabzon'muş?
1: Gerçekten. Gerçekten öyle abi.
0: Yani bu resmen bütçeyi artırma politikası. Beşiktaş yönetiminin bu oyuna gelmemesi lazım.
1: Yani daha sabırlı mı olmalıdır Beşiktaş yönetimi, yoksa hemen oyuncuyu gidip işi bitirmeli midir? Yani nasıl vallahi anlamalıyız?
0: Benim duyduğum kadarıyla yani bonservis pazarlığı bir kere devam ediyor. Yani Arsenal'le beraber 18 milyon euro gibi bir garanti ücret, 2 milyon euro gibi bir bonus söz konusu transferde. Yani taraflar arasında anlaşma yüksek ihtimalle bitti. Artık kişisel görüşmeye geldi ki Dünya Kupası'nda diye Leandro Trossard görüşülemiyordu. Şimdi artık İspanya'ya elendi Belçika. Trossard'la görüşme sağlanacaktır bugün yarın. Sporcu biraz dinlenmek de isteyecektir haklı olarak.
1: Mutlaka bir 10 gün en azından bir ufak bir tatil olur arada gibi.
0: Ama benim yani inan sevgili Can, Türkiye'ye gelen futbolcuların böyle 30 yaş üzeri olması çok içime sinmiyor. Yani 32 yaşına gelmiş Trossard. Yani kanat oyuncusu. Yani yıllık ne bileyim 8 milyon euro garanti maaş. Yani prensip anlaşmasına ne kadar varsalar da. Ya 32 yaşında ya.
1: Yani 28 olsa belki bir itirazın olmazdı Alper abi.
0: Olabilir tabii. Olabilir. Mesela şimdi yine menajerler oyunu Beşiktaş'ın içerisine dönmeye başladı. İşte geçtiğimiz sene biliyorsun sakatlık problemleriyle savaşmıştı. Hani 26 yaşında Vlahovic gelse iyi iş. Ama Vlahovic gelmek istemiyor. Yani net şekilde söylüyor, ben Avrupa'da devam etmek istiyorum. İlk hamlem Juventus'ta devam etmek istiyor. Ama şimdi menajer oyunları gündeme geldi, devreye girdi. Sakatlıklar yaşamış, problemler yaşamış. Lukaku Napoli'de 7 maç oynamış geçtiğimiz sene. Evet. Şimdi Lukaku'yu yine 34 yaşına gelmiş Lukaku'yu. Yani Beşiktaş'a ayıklamaya çalışıyor menajerler. Ya yetki verdik, bu sürpriz gerçekleşir gibi böyle haberler yapılıyor. Ya bu oyuna Beşiktaş yönetiminin geleceğini sanmıyorum. Yani geçtiğimiz seneleri sakatlıkla geçirmiş, 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun bence Beşiktaş'ta işi yok. Aman dikkatli olsunlar. Yine İtalyan hocanın orta saha için istediği bir oyuncu var. O da 30-31 yaşlarında. Fiorentina'da oynayan bir oyuncu var. Rolando Mandrago. Mandragora ama.
1: Mandragora abi.
0: Mandragora. Ya Mandragora mesela, o da 31 yaşına gelmiş bir oyuncu orta saha için. Yani 10 milyon euro'nun üzerine bir teklif. Ona da aynı şekilde. Yani Anguissa'da bir oyuncu var. Ngangüyasa, Kamerun'un orta saha biliyorsundur.
1: Bir iyi oyuncudur abi genelde ama çok yüksek paralar.
0: O da 30 yaşına geçmiş. O da 31 yaşlarında. Ona da 15 milyon euro bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yani ya bilmiyorum, taraflar arasında görüşmeler devam ediliyor deniliyor ama

Yani ben bu haberlere çok inanmak istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın iyi bir kadro oluşturması için daha böyle tamam tecrübeli olsun eyvallah, 30-31 yaş futbolcu için çok büyük bir yaş değil. Yani kendine bakan futbolcular işte görüyoruz, 39 yaşındaki Messi'yi, 41 yaşındaki Ronaldo'yu görüyoruz ama yani kulüp bazında baktığımızda eğer sen gençleşme operasyonu yapıyorum, güçlü bir kadro kuruyorum diyorsan araya tamam bir iki tecrübeli oyuncuyu koy.

0: açıklamasıdır. Doğru mudur abi? İlk döneminde söylediği bir şey miydi?
1: Evet. İlk dönem açıklamalarından bir tanesi yani. İlk dönem açıklamaları değil. Yani ilk dönemde görev yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya görev yaptığı sırada konuştuğumuz bir mevzuydu ya da arada bıraktıktan sonra bir programda söylediği. Şimdi onu tam net hatırlamıyorum ama ya Önder Özen'in mantığı bonservissiz oyuncu alalım, kiralama modeliyle oyuncu alalım, hem kulübe yük olmasın hem de Beşiktaş'a faydalı olsun. Eğer faydalı olmuyorsa da göndermemiz kolay olsun mantığındadır Önder Özen.
0: Doğru.
1: O yüzden yani böyle ne bileyim işte 10 milyon diyor. Bak 10 milyon euro maaş diyorlar. Vlahovic için. Dušan Vlahovic için. Ya bunlara ben katılırım. Neden katılırım? Çünkü 26 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Ya 1.90'lı bir santrafor.
0: Son transferini yapmayacak olacak sonuçta.
1: Evet. Yani sen onu aldıktan sonra yine satabilirsin. 26 yaşında. Ama yani ne bileyim işte yani böyle işte Anguissa'ymış, ondan sonra Mandragora'ymış. Yani böyle 31 yaşına 32 yaşına gelmiş oyunculara para saçmaya kalkmasın Beşiktaş. Yani bunun mutlaka Beşiktaş yönetiminde bir adı vardır. O yüzden hani çok da alacaklar deyip Beşiktaş taraftarını bir galyana getirmek istemiyorum ama yani Beşiktaş yönetiminin 30 yaş üzerinden biraz uzak durması gerektiği düşüncesindeyim.
0: Çok katılıyorum.
1: Bak çok tabii katılır. Ki al. Sağlamdır. Tecrübelidir. Orta sahanın beynidir. Bir hacı alıyorsundur. Bak bir hacı. Hacı geldiğinde Galatasaray'a kaç yaşındaydı sevgili Can? 31-32 yaşına gelmişti hacı.
0: Doğru.
1: Ama Galatasaray'a 4 senede neler verdi hacı? Yani bir eğer hacı alabiliyorsan yani kesinlikle ve kesinlikle onu ben zaten hayır demem.
0: Ya 30 yaş üzeri birisi alınacaksa bu isim hakikaten sükse yaratacak birisi olmalıdır. Onun haricinde daha çok potansiyel de vaat eden oyunculara yönelilmelidir diyor Alper Üstün'de. Doğru muyuz abi?
1: Yani potansiyel Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek, Beşiktaş'ı gençleştirme operasyonunda ileride işe yaramadığında transfer olabilecek ya da performansıyla beraber transferi para kazandıracak isimleri eğer alacaksan ben buna zaten hayır demem. Ama yani ben şimdi sana soruyorum. 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun ismi geçiyor. Ya Lukaku'nun ne işi var Beşiktaş'ta?
0: Katılırım.
1: Sakatlıklarla boğuşan bir adam. Buraya kebap yemeye, tatlı yemeye gelir yani anca. Boğazını seyretmeye gelir Lukaku. Bu saatten sonra.
0: %100. Valla Alper abi seninle sohbet etmeyi hakikaten özlemişim. Yani çok daha fazla uzun da sohbet edebiliriz ama biraz da şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
1: herkese,
0: dolayı. Abi.
1: Herkese iyi hafta sonları diliyorum Can'cığım. Seninle program yapmak keyifli. Çok teşekkür
0: ederim. Her zaman abi çok çok teşekkürler kırmadığın için bir kez daha.
1: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
0: Evet biraz da Galatasaray konuşalım istiyorum ki iki tane bağlantımız var. Yakup abi şu anda galiba müsaitliğim Yakup Çınar'la bir bağlantı gerçekleşti. Sonrasında Hakan Erol'la gerçekleştirmeyi aslında planlıyoruz ama bayağı da bir dinleyici mesajı gelmiş. Birazcık oralara da değinmek istiyorum açıkçası. Hazır Yakup abi de şu anda müsait olmadığı için bağlayamıyorum ama belki biraz sonra bağlarız. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Selam Can, iyi yayınlar. Salih Özcan 2 senedir bence üst düzey oynamıyor. Yani kulübünde süreler anlamında bunu vurgulamış. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünmüyorum demiş. Yani birazcık şöyle yorumluyorum ben. Eğer bir yabancı kuralında serbestlik olsaydı o zaman belki katılabilirdim yorumunuza ama ya şöyle de bir durum var yani 10+4 kuralında hocanın 3 orta sahayla oynamayı sevdiği bu ortamda yani Vincenzo Italiano'nun mutlaka nicelik olarak da oyuncuya sahip olması lazım Beşiktaş'ın ve bu parametrede hem 6 hem 8 oynayabilen hem de yani maddi anlamda da iyi bir kontratla gelen Salih Özcan'ın ben kıymetli bir ekleme olduğuna inanıyorum. Evet yani Salih Özcan bir takımı işte yani şampiyon yapmaz ama size en azından derinlik katabilecek bir oyuncudur diye yorumluyorum ve hem 6 hem 8 oynayabildiğinden de dolayı hocanın en azından rotasyonda dahi de olsa mutlaka kullanacağı bir isim olarak yorumluyorum. Bir Alper abiye bir eleştiri gelmiş. Belki bir yorumuna katılmayan bir dinleyicimiz Çınar Bey yazmış. Ve hani genel olarak eleştirmiş Alper abi. Yani düşünceleri, ya herkesin farklı düşünceleri olabilir. Yani sonuç olarak yani futbolda tek bir doğru yok ve yani futbol saha içerisinde bile yeni doğrular

0: eski doğruları yenebiliyor ve oyun da buna göre evriliyor. O yüzden benim de mesela bugün yaptığım bir yorumun yarın geçerliliği belki olmayabilir ve birçoğumuzun da bence böyle. Yani biraz oyuna şöyle bakmalıyız. Evet, mesela son yıllarda, diyelim ki son 20 yıldır şu klişe net bir şekilde işliyor bizim ligimizde. Yani atanla tutan niye olacak klişesi. Ama bundan 5 sene sonra belki bu olmayabilir. Yani bence olur ama demek istediğim şey, yani birazcık aslında çok net bir örnek vererek, yani belki de katılmayacak birçok kişi vardır bu yorumuma ama olmayabilir. Yani mesela biz 2010'larda Barcelona'nın topa %80-85'lerle sahip olduğu denklemlerde en iyi takım olduğunu görüyorduk. Ama şu anda topa bu kadar fazla hükmettiğiniz vakitte zaman zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayan takımlar da var ve hızlı oynamayan takımlar, topu hızlı çevirmeyen takımların gerçekten çok ciddi problemler yaşadığını da görüyoruz. Yani modern oyunda ve oyun biraz değişti. Hatta en üst seviye takımlar bile topu bazen rakibe bırakarak direkt oradaki geçiş hücumlarıyla beraber kaliteli ayaklarıyla, kaliteli kenar oyuncularıyla hücum ettiğini görüyoruz. Ve yani oyun da değişiyor. O yüzden doğrularını da tek bir doğru olarak kabul edemeyeceğimiz bir branş futbol, en azından benim gözlemime göre. Yayıncı kuruluşun mobil üzerinden yaptığı bir zamdan bahsetmiş bir dinleyicimiz. Çağlar Bey yazmış. Yani Çağlar Bey'in yorumunu okuyacağım. Yakup abi de müsaitmiş. Yakup abi de birazdan bağlayabiliriz. Evet, Yakup abi de şu anda hattımızda. Çağlar Bey, sizin mesajınızı okuyacağım ama Yakup abi hazır yakalamışken bir bağlamak istiyoruz. Yakup abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Ya bir kere tabii ki Yakup Çınar deyince birazcık da Galatasaray konuşacağımız anlaşılmıştır tabii. Yakup abi, şimdi tabii ki taraftar şunu söylüyor. Yani birçok takımda transfer var. Hem Trabzonspor'da, hem Galatasaray, pardon, hem Beşiktaş'ta, hem Fenerbahçe'de. Galatasaray'da neden şu anda bir aksiyon yok? Taraftar diyor ki en başarılı Bayern Münih, mesela başarılı bir takım Bayern Münih bile transfer yaparken neden Galatasaray birazcık daha sabırlı davranıyor bu konuda diye bir eleştiri var. Yakup abi, nasıl değerlendirirsin bu eleştiriyi?
1: Ya taraftar bu konuda %100 haklı. Özellikle eleştirilmesi gereken iki tane konu var Can. Birincisi, bu kadar deneyimli bir yönetimden bahsediyoruz. Eli bu kadar rahat yönetimden bahsediyoruz. Üst üste 4 sene şampiyon olmuşsun ve 4 yıl şampiyon olurken transfer ettiğin oyuncuların hepsi fark yaratmış. Senin kadroların her zaman Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha iyi olmuş ki sen maratonun sonunda kupayı kazanan, şampiyonluğa uzanan takım olmuşsun.
0: Doğru.
1: Temmuz'un bugün yanlış bilmiyorsam 11'i.
0: Doğru.
1: Hala bir tane oyuncu transferi yapmadın. Onun dışında ki hani yabancı kontenjanı dinliyor ama öyle ya da böyle kontenjan hep devam edecekti zaten. Yani bir tane kontenjan, şimdi Leslie Uçoku transferi mesela isteseydin daha önce de gerçekleştirebilirdin. Yani taraftarın aslında eleştiri oklarından bir tanesi bu. İkincisi Icardi meselesi. Yani Haziran'ın 30'unda Galatasaray'la sözleşmesi bitti. Ama hala hiç kimse Icardi'nin gelip gelmeyeceğini net olarak bilmiyor. Icardi'nin sözleşmesi bitmesine rağmen ne Icardi veda etti ne Galatasaray veda etti. Ya Icardi yarın ben geliyorum derse Galatasaray'la antrenmanlara çıkar ve o bir tane kontenjan var. O kontenjanı Galatasaray kullanamayacak duruma gelir. Böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle Galatasaray taraftarı da sosyal medyada tabii ki yönetimi eleştiriyor. Eleştirilerde bulunuyor. Ama işin öbür tarafına baktığımız zaman da Galatasaraylı yöneticilere de sorduğumuzda onlar da şunu söylüyor. Evet, bizim belli bir planımız var. Bu yabancı kontenjanı, yabancı kuralı konusu önemliydi. Bunu beklemek zorundaydık. Ona göre hareket etmeliydik. Bir taraftan Dünya Kupası vardı. Bunlar da onlar adına haklı gerekçeler tabii ki ama yine de Galatasaray taraftarı, Trabzonspor'un bu kadar transfer yapmışken, Beşiktaş'ın yapmışken, Fenerbahçe'nin önemli hamleler yapmışken Galatasaray'ın sessiz kalması Galatasaray taraftarını tabii ki rahatsız ediyor.
0: Ben katılırım abi. Yani o yüzden taraftarın şu anda en sıcak sorusuyla başlamak istedim açıkçası. Yakup abi, senin görüşlerin bizler için çok çok değerli. O yüzden de bu soruyla başlamak istedim ki şunu da sorayım. Yani taraftar aslında forvet çıkmazını çok merak ediyor ki Icardi durumunun belirsizliğinden bahsettin abi. abi. John Duran durumu nasıl? John Duran'daki son gelişmeler nasıl? Ve John Duran alındığı takdirde yani Icardi de alınabilir mi? Yani 3 forvetle mi Galatasaray devam edecek diye bir soru sormak istiyorum. Yani taraftar şunu mu anlamalı? Ya John Duran mı ya Icardi mi, yoksa ikisi birden de olabilir mi? Yani taraftar burada ne düşünmeli, ne anlamalı?
1: Can, 2 gün önce yapsaydık bu bağlantıyı ben sana derdim ki John Duran Galatasaray öyle ya da böyle John Duran'ı kadrosuna katacak. Icardi gelirse de gelmezse de John Duran Galatasaray'ın kadrosunda olur ama dün özellikle aldığım bilgi John Duran'la alakalı oldukça olumsuz düzeyde. Niye olumsuz? Çünkü Türkiye'de John Duran ismi çok fazla dillendi. Galatasaray anlaştı, bitiriyor, etti. Oyuncu 5 milyon euroya Galatasaray'a geliyor, Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Bu oyuncu tarafıyla ilgili doğru bilgiler ama Al-Hilal tarafında böyle bir durum yok. Al-Hilal diyor ki kardeşim bu adam bizden 20 milyon euro maaş kazanıyor. En az bu adamın maaşının yarısını ödemek zorundasınız ya da bonservisiyle bu oyuncuyu transfer edeceksiniz. Böyle olunca da durum Galatasaray şu anda tamamen John Duran transferini bekletmeye almış durumda. Hatta Galatasaray'ın gündeminden uzaklaşıyor da diyebiliriz. Alternatif isimler üzerinden gidiyor Galatasaray. 10 numaraya Can Uzun'u alabilirse bu kez yabancı hakkını forvetten yana kullanabilir. Can Uzun olmazsa 10 numaraya daha tecrübeli bir isim alırlarsa bu kez 2004-2005 doğumlu Avrupa'dan Galatasaray'ın transfer listesinde olan bazı isimler var. Bunlarla alakalı görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi yani John Duran transferi Galatasaray taraftarının gözünde bitme noktasındaydı. Ama şunu söyleyeyim, John Duran her anlamda kafalarda soru işareti olan bir futbolcu. Maliyeti nedeniyle Galatasaray bu duruma sıcak bakıyordu. Sadece 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekti. Bütün maaşını alması ödeyecekti. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Eğer John Duran'ın menajeri bu sıkıntıları çözebilirse o zaman evet transfer gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi aksi bir durumda Galatasaray bir sezon için 5 milyon eurodan daha fazla para ödemek istemiyor.
2: Reklam.
3: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messi'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi'li Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messi'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: U23 kontenjanı da belki biraz daha transferin olması konusunda cezbedici bir faktör olabilir John Duran için ama evet yani %100 katılırım abi. Şunu soracağım yani bir yerlerde okudum, birkaç tane haber okudum tabii ki ama Bruno Fernandes veya Martin Ødegaard'ın Galatasaray'a gelme olasılığı realistik bir olasılık mıdır? Böyle bir tasarruf var mıdır abi, onu sormak istiyorum.
1: Ya şöyle, realistik midir? Evet, realistikti. Niye? Çünkü sen geçen sezon Osimhen'i 70 milyon euroya almış Galatasaray'dan bahsediyorsun.
0: Doğru.
1: Galatasaray yönetimindeki insanlar da şunu söylüyor. Biz bu sezon evet ana plan için en az 2 ya da 3 tane oyuncu transfer edeceğiz ama asıl parayı 10 numara mevkisine gömeceğiz. 10 numara mevkisi için de en ön sıradaki isim Can Uzun. Yani Okan Hoca yeni sezondaki kafasındaki plan Can Uzun transferi gerçekleşirse 10 numara diyoruz ama o daha çok böyle 9.5 Mertens'in oynadığı rolde Osimhen'e biraz daha yakın o profilde bir oyuncu ve Can Uzun bu listede ilk sırada. Galatasaray 2 gün önce de oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi ki hani bu da en azından Galatasaray'ın transferde ne kadar inandırıcı olduğunu, ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Frankfurt 60 milyon euro serbest kalma bedeli var ve sözlü olarak 50 milyon euronun altına bir rakama bu oyuncuyu vermek istemediğini Galatasaray tarafına iletmişti. Galatasaray bu transferde ısrarcı, dediğim gibi son güne kadar değil ama ihtimali sonuna kadar kovalayacak. Öncelik Can Uzun. Olmazsa evet listede isimler hani mesela Bruno Fernandes aslında baktığın zaman imkansız gözüküyor ama detaylara indiğin zaman bu transferin gerçekleşme ihtimali söz konusu olabiliyor. Çünkü oyuncunun Manchester United'la sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı. Aslında geçen sezonun devre arası.

0: arasında. Manchester'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyordu. Michael Carrick geldikten sonra orada Manchester'da bir toparlanma oldu ama oyuncularla bir yıllık sözleşmesi var. O yüzden hani oyuncuyu parayla ikna etme şansınız var ki hani Bruno Fernandes'in menajerleri de böyle bir ihtimalden bahsettiği için Galatasaray bu için peşinden gidiyor. Düşük ihtimal mi? Evet, ama transferde bazen hani düşük ihtimal de olsa gerçeğe dönüşme ihtimali söz konusu olabiliyor.
1: Çok güzel açıkladın abi. Çok güzel açıkladın hakikaten.
0: Evet.
1: Ya şeyi soracağım abi, bir de Davinson Sanchez haberlerini görüyorum. Galatasaray'ın 30 milyon gibi beklentisi varmış. Como'da galiba daha düşük tekliflerde bulunuyormuş. Öyle bir durumda yani Galatasaray stoperde nasıl bir hamleye gider ve Davinson sence kalır mı gider mi abi?
0: Can, Galatasaray bu mevcut kadro içerisinde satmayacağı iki tane oyuncu var. Bir tanesi Davinson Sanchez, ikincisi de Osimhen. Yani yeni sezon planlamaları tamamen bu oyuncular üzerine kuruluyor. Aslında Dünya Kupası öncesinde böyle Galatasaray'ı tatmin edici düzeyde bir teklif gelseydi belki Galatasaray ikna olabilirdi. Ama Dünya Kupası'ndaki performansından sonra
2: çok iyi, evet.
0: Galatasaray hiçbir şekilde Davinson Sanchez'den çıkmak istemiyor. Hı hı. 35 milyon euro da ben Avrupa'da bir kulübün Davinson Sanchez için bonservis bedeli ödeyeceğini sanmıyorum. Hı. O zaman dediğim gibi astronomik bir teklif gelir. O zaman tabii ki Galatasaray alternatif isimler var listede. Kim Mijay'ı geçiyor. Çok zor olsa Liverpool'daki durumu daha belli değil. Van Dijk ihtimali belki söz konusu olabilir. Milan'da forma giyen Pavlovic'in Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi ama ben hem Davinson Sanchez hem de Osimhen'in Okan Hoca özellikle yeni sezonda mutlaka ve mutlaka kadroda tutmak istiyor ki Galatasaray hani yeni sezonda kadrosunda ana plandaki oyuncuların hiçbirini kaybetmek istemiyor. Sadece geçen sezon kiralık giden işte Nelson'a, bu sezon kadroda düşünülmeyen Ahmet Kutucu'ya, Kazımcan Karataş'a bazı teklifler var. Onun dışında hani ana plandaki oyuncularla alakalı şu ana kadar Galatasaray'a gelen resmi teklifte söz konusu değil.
1: Yani aslında biz şöyle bir dönem mi beklemeliyiz Galatasaray'ın transfer penceresinde? Yani çok hamleli değil ama mesela 3 oyuncu gidecek, 4 oyuncu gelecek ama net isimlerle bir yol mu izlenecek Galatasaray'da? Yani bu şekilde mi yorumlamalıyız şimdi?
0: Ben sana planı çizeyim dinleyicilerimize.
1: Lütfen
0: de.
1: Abi.
0: Şimdi Galatasaray Can Uzun'u transfer ederse, hı hı, forvet bölgesine U23'ten ziyade Osimhen, en az Osimhen kadar etkili olabilecek kimin ismi geçiyor mesela? Kolum Muani. Şu anda Galatasaray yönetimine en yakın menajer Ali Bilecan bu transferin gerçekleşebileceği bilgisini veriyor. Juventus da istiyor ama burada Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi. Ama oldu ki Can Uzun olmadı. Kontenjan hakkını 10 numara transferini Galatasaray bu bölgeye kullanacak. İşte Bruno Fernandes, hatta Dani Olmo, işte Manchester City'deki Tiani Wenders ismi geçiyor. Odegaard çok düşük bir ihtimal çünkü Arsenal 10 numara bölgesine transfer yapan ayrı çok konuş olabilir. O zaman gerçekten ses getirecek bu seviyede bir oyuncu transferi yapacak. Forvet bölgesine bir tane yedek yabancı oyuncu düşünülüyor. Yine hani 2023 kontenjan oyuncusu. Yine Galatasaray'da Okan Hoca'nın özellikle istediği isimlerden bir tanesi Berthu Yıldırım. Yani Galatasaray'ın bir tane kontenjan hakkı var. O da Icardi gelmezse. Bunu forvetten ya da on numaradan yana kullanacak. Onun dışında da şu anda zaten Leslie isminin bittiğini söyleyebiliriz. Artık Galatasaray bu transferin resmi olarak açıklamasını bekliyoruz.
1: Leslie genç kontenjanda mıdır abi? Onu bir şey yapalım.
0: Tabii. Oyuncu 21 yaşında. Burnley'den geliyor Galatasaray'a. Renato Niyaga zaten kadroda tutulacak. İki ediyor. Geriye de iki tane kontenjan kalıyor. On numaraya işte Can Uzun gelirse kalan iki hakkını birini kanattan yana birini de forvetten yana kullanmayı düşünüyor Galatasaray. Ama on numaraya Can Uzun gelmezse bu kez o kontenjan hakkını on numaradan yana kullanıp yine forvet ve kanada Galatasaray kontenjan oyuncusu transfer etmeyi planlanıyor. Onun dışında transfer dönemleri çok dinamik. Daha Eylül'ün onunla çok süre var. Evet. Oldu ki Salah'a iyi bir teklif geldi. Ya da işte Gabriel Saray'a çok üst düzey bir teklif geldi. Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif geldi. Bu ayrılıklar söz konusu olursa onların yerine transferler yapılabilir. Onun dışında çünkü kontenjanımız yok. Oyuncu satmadan oyuncu alma ihtimali söz konusu değil. Bu kuralında bu saatten sonra değişeceğini sanmıyoruz. Canuz'un transferini o yüzden Galatasaray değerli buluyor ve bu transferde gerçekten ısrarcı. Evet, astronomik bir rakam var ama Galatasaray'da 40 milyon euroya kadar çıkmaya niyetli. 50 milyon euro da Canuz'un için şu an için tabii ki çok görülen rakam.
1: Valla Yakup abi çok güzel anlattın hakikaten. Yani bir 10 dakikada 15 dakikada böyle bizim kafamızda o şekli oluşturmayı sağladın. Abi çok teşekkür ederiz kıymetli katkından
0: ben
1: dolayı.
0: Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar
1: çok,
0: diliyorum.
1: Çok teşekkürler abi.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere abi, görüşürüz. Yakup Çınar bizlerle beraberdi. Evet, Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yakup Çınar'la konuştuk. Biraz sonra Hakan Erol'la konuşacağız. Hakan Erol da bizim Dakika Skor programlarımızda maç sonunda gerçekten yorumlarıyla Radyo Gold'de fark yaratan yorumcularımızdan bir tanesi. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Hiçbir zaman bizi, neredeyse hiçbir zaman bizi hiç kırmadığı için, güzel yorumlarını bizden sakınmadığı için öncelikle böyle bir teşekkür etmiş olayım. Hakan'a merhaba demeden önce de Çağlar Bey'in mesajını okumak istiyorum. Yayıncı kuruluşun mobil uygulaması üzerinden maçı izlettiği platforma %50'lik bir zam geldiğini vurgulamış. Yani ve Beşiktaş'taki kapalı tribünün zammıyla alakalı bu cümleyi kurmuştu Beşiktaş bölümünde. Yani şöyle söyleyeyim, yani %135 %150 zam çok fazla bir zam. Yani evet, mutlaka belki bir zam olması gerekiyordu. Yönetimi orada belki biraz anlayabiliriz, Serdal Adalı yönetimini, ama bu zamın miktarı bu olmamalıydı. Yani doğu ve batı diye bir şey yapalım, ya da numaralı ve kapalı diye cümle kuralım. Yani numaralı üstle kapalı üstün aynı fiyat olması zaten bence bir tepki belirtmesidir Serdal Adalı'nın. Tepki zam mıdır? Taraftarı karşınıza almak doğru bir yaklaşım değildir. Her kulüp için bunu söyleyebiliriz. Ama dediğinize doğru, yani birçok şeyde çok büyük zamlar var. Katılırım. Ama dediğim gibi, yani oradaki zammın miktarı biraz fazlaydı ve bir tepki zammı olduğunu da zaten anlıyoruz. Çünkü genelde %25 zamlar gördük Beşiktaş tribünlerinde ve %5'lik zam da olan tribünlerinde var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam belki beni düzeltin, ama böyle bir durumda olduğunu söyleyelim. Galatasaray konusunu konuşacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Arada Çağlar Bey'in mesajını kırmak istemedim. Çünkü okuyamamıştım. Yakup abi ile tam o sırada telefon bağlantısı sırasındaydık. O yüzden Çağlar Bey bizi affedin diyorum. Hakan hoş geldin.
2: Hoş buldum Can. Öncelikle herkese tekrar iyi günler. İyi bir hafta sonu olsun. Benim için sarf ettiğin cümleler için beni teşekkür ederim. Beni çok önem ettin.
1: Ne demek abi? Çok kıymetlisin bizim için.
2: Sen de benim için her zaman. Hem buradaki hayatımızda hem özel hayatımızda yerin çok çok ayrı.
1: Aynen.
2: Yani mutlaka.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. Özel hayatımda Hakan Erol benim çok iyi bir dostumdur. Onu da her zaman zaten dinleyiciler net bir şekilde zaten sohbetlerimizden çok net anlıyorlar abi.
2: Evet, yani iyi olsun diyelim Can.
1: Yani birbirimizi övgü seansından sonra birazcık da istersen artık Galatasaray konuşalım, çünkü dinleyici çıldırdı artık. Yani dinleyici diyor ki artık yeter arkadaşım, yani birbirinizi bu kadar övmeyin, bu olmaz diyor. Onu yapmayalım. Abi Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor. Yani taraftar, Yakup abi de aynı soruyu sordum bu arada, yani yaprak kımıldamıyor. Taraftar diyor ki abi transfer, abi transfer diyor. Hatta bir arkadaşım söyledi, bu örneği Yakup abiye de kullandım. Yani Bayern Münih bile gidip Saibari'yi alıyor. Abi adamlar da yani zaten tulum çekiyorlar yani ligde genelde diyorlar. Ve yani Bayern Münih kupada gidip 55 milyona Saibari'yi indiriyor. Neden Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor? Bir taraftar olarak bu konudaki yorumunu almak istiyorum abi.
2: Öncelikle Can, bir önceki yayınımızda Galatasaray'ın temkinli yaklaşmasının normal olduğunu söylemiştik. Çünkü kadrosu hemen hemen tüm takımlar arasında en hazır takım Galatasaray'dı. Bu sebepten dolayı ben transferin biraz incelenip sık dokunulduğunu düşünüyorum. Fakat geldiğimiz noktada da ben bir 15 Temmuz'a kadar en azından bir iki transfer, en azından forvet transferi ve orta saha transferi bekliyordum Galatasaray'dan. Resmi olarak şu an hiç transfer yok. Ama sanırım bitti denilen transfer, yani birçok kaynaktan gelen habere göre Ugo Çukwu transferi olduğu söyleniyor. Hani şu an için Galatasaray'ın bir transfer yaptığını düşünüyorum.

0: baktığımda da toplamda Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncunun 4 hadi maksimum 5 olduğunu düşünenlerdendim. Ama tabii ki şu an lig başlayacak sanırım, bir ay kadar bir süre var ligin başlamasına da. Yani artık burada işlerin hızlanmasının gerektiğini düşünüyorum. Artık bonservis tam olarak hangi mevkiye harcanacak, anladığım kadarıyla bu paranın yani büyük kısmının 10 numara mevki için harcanacağı söyleniyor. Can Uzun ismi Galatasaray'da gündemde. Sanırım menajeri İstanbul'a geldi 2 gün önce Galatasaray'la görüşmek için. Galatasaray'ın talebi de oyuncu tarafı zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu biliyorum. Sanırım oyuncu tarafından da Galatasaray'ın isteği Frankfurt'a biraz bonservis bazında baskı yapılıp fiyatın düşürülmesi olduğunu biliyorum.
1: Vallahi yani Hakan hakikaten yani şey, Yakup Çınar da çok benzer yorumladı o kısmı. Yani aslında doğru tektir cümlesine geri dönelim. Yani yani hamleleri az buçuk artık anlıyoruz. Yani Galatasaray'da orta alanda Ogaçukwu, telaffuzu Lezli diyelim biz şimdilik, evet, telaffuzu daha kolay olacak. Ogaçukwu falan biraz daha çalışmamız lazım.
0: Var ama gerçekten.
1: Değil mi? Abi yani tribünde mesela atıyorum nasıl bağıracak abi taraftar? Yani mesela Lezli Ogaçukwu gol attı. Yani Ogaçukwu çok zor abi tribünde yani.
0: Yani bunu şöyle şey yapabiliriz bence. Hani nasıl İspanya'da veya işte Barcelona taraftarları Messi Messi diye bağırdı. Biz de Lezli Lezli diye bağırırız.
1: Güzel herhalde. Güzel. Bak bunu.
0: Yani böyle uyarlayabiliriz. Hani inşallah çok söyletir bunu da biz de hani onu o zaman bir düşünürüz.
1: Yani onu o zaman düşüneceğiz değil mi abi?
0: Onu bize düşündürür oyuncu. Yani sanırım John Brodus'u çok geçiyordu. Biz seninle konuştuğumuz zaman da en yakın bitmeye yakın oyuncuydu sanırım. Hatırladığım kadarıyla o dönem. Ama sanırım kulübü de zorunlu bir satın alma opsiyonu koydurmak veya bonservise satmak istediği için Galatasaray oraya sanırım bir es verdi. Şu an oyuncuyu bekletiyor diyebiliriz.
1: Vallahi abi o zaman biraz olacak olan, hani en muhtemel olan isimden Lezli'den ilerleyelim. Lezli Ogaçukwu'dan ilerleyelim. Yani orta alanda oyuncu Galatasaray ne verir? Hangi oyuncunun ikamesi olarak düşünmeliyiz Galatasaray'da veyahut da yeni bir profil mi geliyor?
0: Yani hangi oyuncu? Direkt Lemina bence. Oyuncunun ben 8 numara oynama özelliği olduğunu düşünmüyorum. Direkt bir 6 numara bence Galatasaray için. Lemina'nın da artık işin ilerlemesi baz alındığında, yani öngörüldüğünde bence çok iyi bir transfer orada. Ben Lemina ile, çünkü Lemina zaten haftada iki maç takviminde oynatmak gerçekten çok zor. Galatasaray'ın oraya gerçekten bir rotasyon oyuncusu bulması gerekiyordu. Bence dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki hani çok eleştiri var, bunu sosyal medyada gördüm. Ama oyuncunun yaşını da baz almak gerekiyor. Premier Lig'de Burnley gibi kümü ne kadar küme düşerse düşsün 38 maça çıkmış bir oyuncu. Yani oradaki oyun kalitesi, oyun temposunu baz aldığımızda bir de Galatasaray daha çok topa sahip olan bir takımken bir de oyuncuyu bu şekilde görmek lazım. Burnley takımı genelde topun arkasına yaslanan bir takım zaten.
1: Doğru.
0: Bir oyuncunun aslında büyük maç performanslarını incelediğinde gayet ortanın üstünde performansların olduğu maçlar var Premier Lig'de. Ben o yüzden Galatasaray adına transferi olumlu değerlendiriyorum. Oyuncu fizikli, topla dribbling kabiliyeti bir yere kadar olabilen bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'a katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tıpkı Lemina gibi, sanırım Lemina da Fransa alt takımlarında, yani U21'de 20'de forma şansı bulmuştu o dönemde. Daha sonra sanırım Gabon milli takımını seçmişti Lemina oradaki.
1: Tam emin değilim ama muhtemelen doğrudur abi sen diyorsan.
0: Öyle bir şeydi sanırım, yanlış olmasın. Ama Ogaçukwu sanırım Fransa'nın tüm alt yaş takımlarında da oynamış bir oyuncu. Yani aslında Fransa milli takım oyuncu adayıydı. Ama tabii oradaki şu an havuzu gördüğümüzde yani bunu çok...
1: Havuz abi çok geniş.
0: ...olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok zor yani gerçekten Fransa milli takımı. Fransa milli takımına gitmeyen oyunculardan bir ilk 11 yapsak İnşaat Kupası'nda olduğu yüksek ihtimalle şu an yarı finale kalabilirdi.
1: Vallahi yapabilirdi yani. Yarı final yapardı bence de. Fransa'daki gitmeyen havuz çok acayip.
0: Çok.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ben şöyle bir haber de okudum. Tam olarak herhalde şu anda müzakerelerde oradalar diye anlıyorum Galatasaray yönetimi ya da işte transferden sorumlu kimse. Yani belki bir kiralık ama opsiyonu satın almalı bir hamle de konuşuluyor aynı zamanda. Belki oradalardır diye yorumlayabiliriz diyeyim. Biraz aslında yorum

0: sorusu soracağım sana. Yani senin kafandaki Galatasaray'ın yeni sezon denkleminde Kolomuani artı Can Uzun'u mu oyun olarak sen tercih edersin ki Kolomuani'nin bir yedek santrafor olduğu denklemden bahsediyoruz tabii ki. Osimhen Can Uzun bağlantısından bahsedebiliriz 10 ve 9 numaralar açısından. Veyahut da daha böyle bir world, yani dünya yıldızı diyebileceğimiz işte Bruno Fernandes'ler, işte Ødegaard'lar, bu tip alacalı daha böyle dünya futbolunda hakikaten kendi rüştünü ispat etmiş bir oyuncu ve Osimhen'i ve aynı zamanda yedeği olarak da John Duran'ı mı isterdin? Genel olarak nasıl bakıyorsun buradaki 10 numara ve 9 numara çıkmasına?
1: Benim kafamdaki denklem aslında hani birçok muhabirin de artık son noktaya geldi dediği John Duran'dı. Çünkü ben John Duran'ı gerçekten hani kişisel olarak da Aston Villa'da oynarken çok beğenen bir oyuncuydum. Ve Fenerbahçe'ye gittiğinde de ben bunun büyük bir iş olduğunu söylemiştim. Sadece o dönemde oyuncunun bence üstünde çok fazla misyon ve sorumluluk yüklendi. Hani direkt Osimhen'le bir kıyaslama yapıldığı için bu oyuncunun ben oradan da etkilendiğini düşünüyorum. Yoksa oyuncunun gerçekten yani skill olarak, yani yetenek olarak üst düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani oradaki benim hayalim biraz işte Osimhen ve yedeği John Duran. Yani bence bunu İngiltere'ye gittiğinizde oradaki Aston taraftarlarını, ne bileyim United taraftarlarına olsa onlar da yani mükemmel bir forvet rotasyon olacağını söyleyecektir.
0: 100-100.
1: 10 numarada da ben Can Uzun'a hep yakındım. Ødegaard isimden sonradan çıktı. Ama artık Ødegaard'ın tam bir 10 numara olduğundan da çok beğendiğim bir oyuncu ama
0: sağ yarım daireden 8.5 numaradır. Ben de öyle.
1: Sanki iyi oynuyor son zamanlarda. Yani o Arsenal'a ilk geldiği zamanlardaki oyundan ziyade artık biraz daha 8 numaraya evrildiğini, üst düzey bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum Can. Yani oradaki Mertens etkisini gelirse Mertens etkisi yaratacak diyenleri hayal kırıklığına uğratabilir oyuncu. Onu söyleyebilirim. Yani Mertens gerçekten bir 10 numaraydı ve 9.5'tu hatta. Onları çok iyi yapabiliyordu. Ama Ødegaard son sezonlarında biraz daha 8 numaraya evrilmiş durumda. Tabii 10 numarayı da çıkışlı. Aslında 10 numaranın şeyli de yoktu.
0: Evet. Oynayabiliyor. Çok katılıyorum yorumlarına bu arada. Lütfen evet, Mehmet abi.
1: Ama hani insanların hani o Mertens'ten beklediği şeyleri yapamayabilir. Oyun görüşü, oyun zekası olarak öyle ama bazı şeyleri sık yapabilir. Çünkü o 8 numarada topu dağıtma, sorumluluk alma noktasında Mertens'in daha önde bir oyuncu. Ama hücumda tabii ki biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Can Uzun biraz daha Mertens'e yakın olduğunu düşünüyorum profiline. Çünkü forvet oynayabilme özelliğine de sahip. Napoli'de nasıldı Mertens? Şu an şampiyonluğa yakın oldukları sezonda Juventus'la o kapasitlere sahip sezonda, şampiyon olamadıkları sezonda Mertens genelde Santro'ya falan yakın.
0: Tabii Santro 9 oynuyordu. Insigne, Mertens.
1: Çünkü o zaman Milik vardı, o sakatlanmıştı vesaire de orada direkt iş Mertens'e düşmüştü. Hatta gol kaldığına yakın bir sezon geçirmiş hatırladığım kadarıyla o dönemde.
0: Doğru.
1: Muhteşem bir performansı Şampiyonlar Ligi'yle beraber. O sebeple yani Can Uzun sanki bana biraz daha Galatasaray taraftarının istediği profille yakın bir oyuncu olarak.
0: Ya şöyle mi özetlemeliyiz abi? Yani artık 10 numaranın gereksinimlerinde, yani 10 numara bölgesindeki oyuncuların kısa da olsa dripling yapabilme kabiliyetinin olması gerekiyor. Daha statik oyuncular 8'e evrilmek durumunda kalıyor demeliyiz mi?
1: Onu sorayım. Ama Türkiye Ligi'nde Can, senin dediğin gibi sana katılıyorum. Dripling yapamayınca daha çok iş yapıyor bir de. Yani bunu Yunus Akgün'ün üzerinde görebiliyoruz. Burada Anadolu takımları ve sıkışan maçlarda Galatasaray
0: Yunus Maç
1: olmadığı durumda mesela Yunus Akgün'ü hemen ikinci yanın başlarında oynatıyordu ki oradaki oyunu açma görevini Yunus Akgün'e veriyordu. Yani driplikleriyle, paslarıyla gibi bu şekilde. Yani ben yine de Can Uzun'un daha, daha yakın bir profil olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da.
0: Yok, katılıyorum yani hakikaten bence de o tarz bir profil lazım. Yani Can Uzun, İlla Can Uzun demiyorum ama yine de Mertens profili lazım.
1: Hani Can Uzun ve benzeri.
0: Ve benzeri, evet, güzel. Abi, Can Uzun'un artısı tabii Türk adam abi.
1: Efendim?
0: Can Uzun'un artısı tabii ki Türk yani.
1: Tabii ki Türk yani. O iki kontenjanda bugün Kenan Yıldız'ı alabilir alamıyorsan zaten. Bence üçüncü oyuncu gitmen gereken Can Uzun diye düşünüyorum.
0: Yok, mantıklı yani. %100 katılırım abi. Valla çok konuşabiliriz Hakan. Çok uzun da konuşabiliriz ama seni zaten çok yoruyoruz genelde Radyo Gol ailesi olarak. Yok, o yüzden de teşekkür ederim abi şimdilik.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık abi.
1: Sorduğunda sonra yanıtı denk.

0: yaşıyorum isteyerek. Hoşuma giden bir sekans oluyor gerçekten.
1: Ya tabii bazen tabii seninle çok daha aslında tansiyonu yüksek olduğu anlarda yayınlar yapıyoruz. Yani dakika skorda maç sonunda taraftarın hani tansiyonunun hata kaldırmayan aslında yayınlar yapıyoruz. O yüzden şu anda normale göre daha fazla güldük, eğlendik, daha şen şakraktık. Dinleyicilerimizden
0: evet, de biz de yazın tadını çıkartıyoruz.
1: Evet, biz de yazın tadını çıkarıyoruz. O yüzden de birazcık hani fazla güldüysek ya da itici geldiyse de özür dileyelim dinleyicilerden. Ben özür dileyeyim. Senden öyle bir şey beklemiyorum
0: yani,
1: daha.
0: Benim tavsiyem transfer dönemi zaten. Yaz tamam. Geldi. Yani futbol zaten konuşacağız. Ağustos'ta daha yaz bitmeden.
1: Tabii.
0: Yani yazın en sıcak zamanlarında futbola tekrar giriş yapıyor. Bence insanlar hani biraz daha bundan uzak kalırsa en azından. Çünkü yeterince şurada bir ay sonra
1: zaten başlayacak gerginlik değil mi abi?
0: Sahip olmaya başlayacaklar. O gerginlikler, sosyal medya gerginliği, açıklama gerginlikleri, karşılıklı atışmalar. Bunlar başlayacak. Bence insanlar biraz daha şu dönemde Dünya Kupası'nın tadını çıkartsın. Daha senin tadını çıkartsın diyebilirim ben.
1: Vallahi güzel abi. Peki. Ağzına sağlık Hakan.
0: Ben teşekkür ederim Can. Senin de ağzına sağlık.
1: Görüşürüz abi.
0: Dinleyicilerimize de iyi günler, iyi bir hafta sonu olsun istiyoruz.
1: Evet, Hakan Erol bizlerle beraber. Evet, Fenerbahçe konuşacağız demiştik. Kısa bir ara yaptık. Aranın ardından tabii ki Fenerbahçe konuşmak için İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi öncelikle hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şöyle bir durumumuz var. Evet, bir hatta bir sıkıntı olmuştu. Şimdi geldi ses. İrfan abi de bizimle beraber. Tabii ki şu anda Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u düşünüyor. Greenwood'la yatıp kalkıyor. Yani bu anlaşma zemini ne zaman olur İrfan abi? Veyahut da şartlar ne olur? Şu anda transferdeki durum nedir? İrfan abi senden bir Greenwood yorumu alabilir miyiz?
2: Evet, Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'a sözleşmesi tamamlamak için artık son aşamada yani Fenerbahçe yönetiminin hedefi bugün ya da en geç yarın İstanbul'a getirmek oyuncuyu. Marsilya'da bizim aldığımız bilgiler Sarıdağ Civetli Kulübü'nün teklifini kabul etti ve İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transferi için onay verdi. Fenerbahçe yönetimi Getafe ile Manchester United'da biliyorsunuz Marsilya'nın %60 bonserviste payı vardı. %40'da Getafe ve Manchester United'ın payı vardı. Hem Getafe ile hem de Manchester United'da Fenerbahçe anlaştı. Artık evrakların tamamlanmasını bekliyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yani burada bir sorun şu ana kadar bir herhangi bir sorun yok. Roma kulübü devredeydi ancak Roma'nın teklifini Greenwood kabul etmedi, reddetti. Çünkü Fenerbahçe teklifi daha iyiydi. Her ne kadar Atletico Madrid'le ilgili birçok haber çıksa da özellikle Fransız basınında, ancak Atletico Madrid'in de benim aldığım bilgiler öncelikli olarak oyuncu satışına öncelik verdiği ve oyuncu satmadan da bir oyuncu transfer etmesinin şu aşamada mümkün olmadığı yönünde bilgi var. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve bu transferin artık sonuçlanmasına çok kısa bir süre kaldı, onu söyleyeyim.
1: Peki çok küçük bir şey de sormak istiyorum abi.
2: Yani şöyle söyleyeyim, yani burada bir şu ana kadar aldığımız bilgiler olumsuz bir durum söz konusu değil. Ve Fenerbahçe bu transferi bitirmek için artık sadece zamanını bekliyor. Biraz daha sabretmek lazım. Ama bu transferde şu ana kadar olumsuz giden bir durum söz konusu değil, onu söyleyeyim.
1: Çok küçük bir tane de aslında soruya bir ek yapmak istiyorum abi. Bir haber okuduğum için bu haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla soruyorum. Yani Arap Yarımadası'ndan, Suudi Arabistan'dan da oyuncuya bir teklif götürülebileceği haberi var. Bu durum bu transferi nasıl etkiler ve böyle bir durum şu anda güncel mi?
2: Şöyle söyleyeyim, oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ve Fenerbahçeliler bunu da anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini iletti. Fenerbahçe Marsilya yönetimine de Fenerbahçe gitmek istediğini iletti. Hatta şunu söyleyebilirim. Sözleşmesinde 8 milyon euroluk bir Marsilya'da bir hakkı vardı. Bundan da feragat etti Fenerbahçe'ye gelebilmek için. Oyuncu Hakan Safi döneminde biliyorsunuz oyuncuyla konuda anlaşmaya varılmıştı.
1: Doğru.
2: Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yaptığı pazarlıklar sonucu o ücretten dahi fedakarlık yaparak belli daha azına Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Şu aşamada oyuncunun Fenerbahçe'yle her konuda anlaştığını, ve Marsilya yönetimine de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirecek, kısa süre içerisinde bitirmesini de bekliyoruz. Tabii artık Fenerbahçe yönetimi açıklamalarını biliyorsunuz, kendi yayın organlarından veya kendi resmi hesaplarından paylaşıyor. Dolayısıyla biraz daha yani kısa, yani bugün ya da yarın ben bir resmi açıklama yapılmasını bekliyorum Greenwood'la ilgili.
1: Peki tabii ki olmuş transferler üzerinden değil ama aslında taraftarın en merak ettiği soruyu sormak istiyorum İrfan abi. Yani Fenerbahçe kadrosunda şu anda 42 tane futbolcu var ve çok kalabalık bir kadro olduğu aşikar. Kural açık, 10+4 kuralı var. Çok büyük bir kadro kalabalığı var Fenerbahçe'de ve genelde zaten çoğu yıla da baktığımız zaman hep Fenerbahçe'de kadro kalabalığını görürüz. Yani Aziz Bey yönetimi veyahut da transferden sorumlu kimseler bu konuda nasıl bir tasarrufa gidecektir ve aynı zamanda hangi oyuncularla ne zaman yollar ayrılacak gibi görüyorsun İrfan abi?
2: Şöyleceğim kısa ve net. Skriniar, Asensio, Ake, Vedat Muriç haricindeki tüm oyuncular Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirme kararı değerlendirebilir. Ama bu dört oyuncu haricinde gelen tüm teklifleri değerlendiriyor Fenerbahçe yönetimi, yabancı futbolcular.
1: Peki bir resmi teklif var mı diye soralım.
2: Yani şöyle söyleyeyim, yani bunlar takımın omurgası. Skriniar, Asensio, Guendouzi, alıcısı Ake, Vedat. Yani bunların bu beş isimin, beş isim haricindeki her gelen oyuncu, yani her gelen teklif değerlendiriliyor. Ama bu beş isim kesinlikle aynı, ne kadar yüksek bonservis teklifi gelse de Fenerbahçe bu beş oyuncuyu saklayacak. Ama bunun haricinde gelen teklifler değerlendiriyor. Burada teknik heyette Avustralya kampı sonrası oturulup karar verilecek. Ama gidecek oyuncular hemen hemen belli olduğunu söyleyebiliriz. İşte kiralıktan dönen Amrabat, Diego Carlos, Liva, Ömer Fayet, onun haricinde Beka, Mustafa gibi isimlerin gelen teklifler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Bu oyuncular için Fenerbahçe tabi az önce bahsettiğim 42 tane yabancı oyuncusu var. Tabi 10+4 kuralı da Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak. Zorlayan bir kural. Çünkü Fenerbahçe'nin şu aşamada +4 kuralına uymayan 16 tane yabancı oyuncusu var. Yani Fenerbahçe şu aşamada hiç transfer yapmasa dahi bu +4 kuralına uymayan 6 oyuncusunu göndermek zorunda. 6 oyuncu göndermek zorunda. Ve kanat ve forvet transferi yapıldığını düşündüğümüzde, yapılacağını düşündüğümüzde bu +8 oluyor. Yani 8 oyuncu göndermek zorunda kalacak +4 kuralına uymayan. Zaten +4 kuralına uyan da 7 futbolcusu var şu anda mevcut kadroda. Bundan da 3 tanesi göndermek zorunda. Yani toplamda 11 oyuncuyla Fenerbahçe kullarını ayırmak zorunda yabancı kontenjanında.
1: Çok.
2: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada tamamen Bolnik Zabze maçına kadar transfere yönelmiş durumda. Eksiklerini gidermeye yönelmiş durumda. Tabii bu transferi tamamladıktan sonra da Avustralya kampından sonra da takımdan ayrılacak oyunculara yönelik gelen teklifler değerlendirecek ve tüm çalışmayı bu yönde yürütecek. Ya tabii Fenerbahçe bu oyuncularla da yollarını ayırmak hemen kolay olmuyor. Çünkü oyuncuların aldığı oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Oldukça yüksek yıllık ücret alıyorlar. Şimdi oyuncu bu yıllık ücretlerinden isteyen kulüpler bu ücretleri vermediği zaman oyuncular bu ücretlerinden feragat etmek istemiyorlar. Dolayısıyla zorlu bir süreç bekliyor Fenerbahçe yönetimini. O yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bence akılcı bir transfer politikası sürdürüyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin eksik noktalarına nokta transfer yapmayı hedefliyorlar. Yani çok fazla transfer yapmak değil. Fenerbahçe'nin eksiklerini belirlemişlerdi zaten. Seçim öncesinde belirlemişti Sayın Aziz Yıldırım bu süreci. Hangi mevkiler eksikti? Forvet mevkisi eksikti. Oraya Vedat Muriç transfer edildi. Bir forvet daha transfer edilecek. İşte stoper mevkide eksiklik vardı. Oraya sol stoper olarak Ake transfer edildi. İşte Osterwolder'in kalacak mı kalmayacak mı orada işte dediğim gibi az önce yabancı kontenjanı doğrusunda yine teknik direktör İsmail Kartal'ın plan doğrusuna karar verilecek. Şimdi kanat transferi yapılacak. Dolayısıyla akılcı bir transfer politikası yürütülüyor.
1: Katılırım.
2: Mevkilere nokta transferler yapılıyor. Ama taraftarın da biraz sabretmesi gerekiyor. Daha önce zaman var Fenerbahçe'nin. Peki. Yani transfer çok dinamik bir süreç çünkü.
1: İrfan abi, peki şimdi tabii ki belli başlı haberleri okuyoruz ve Fred'le alakalı haberler de var. Yani Fred'in hocanın kalmasını istediği

0: bir oyuncular arasında yer aldığını görüyorum ama taraftarın da 10 artı 4 kuralından dolayı ve Fred'in mevcut artık belli bir yaşa gelmesinden dolayı ayrılmasını istediği gibi bir durum söz konusu. Yani Fred konusunda Fenerbahçe nasıl bir karar alacak, ne bekliyorsun abi, bunu merak ediyorum.
1: Yani Fred Atletico Mineiro ile konuda anlaşmaya varmıştı. Atletico Mineiro da Fred'i transfer etmek istiyordu ama Brezilya ekibi oyuncu bonservis ödeleri ödemeden kadroya katmak istiyor. Yani şimdi bu oyuncuları isteyen kulüpler de şunu çok iyi biliyorlar. Yani bu yabancı sınırı nedeniyle, yabancı kontenjanı nedeniyle kulüpler bu oyuncuları elinden çıkarmak zorunda. Dolayısıyla bu nedenle bu oyuncuları ya bonservis ödeleri ödemeden kadroya katmak istiyorlar. Atletico Mineiro CEO'sunun bir açıklaması vardı. Brezilya basına yaptığı açıklamada. Biz Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinin durumunun netleşmesini bekliyoruz. Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle belli şey olurduk ama biz bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeyeceğiz ifadesi kullanıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ne yaptı? Ya, teknik direktör İsmail Kartal zaten Fred'in en iyi kariyerin en iyi dönemi İsmail Kartal döneminde gerçekleşmişti. İsmail Kartal da takımda tutmak istiyor ki biz Gornik Zabrze maçında büyük ihtimalle Fred'i ilk 11'de göreceğiz.
0: Doğru, Kante yok.
1: Şimdi Fenerbahçe'de şu ana kadar yabancı oyuncularını bakıp Avusturya kampına çok kalabalık bir kadroyla gitti Fenerbahçe. Neden bu kadar kalabalık kadroyla gitti? Çünkü Avusturya kampı öncesi oyuncular hangi oyuncularla yollarını ayıracağını ifade etse veya götürmese bazı oyuncular, bu oyuncuları yollarını ayırırken de zorluk yaşayacaktı Fenerbahçe. Şimdi yapılacak transferlere göre, ihtiyaçlara göre, gelen tekliflere göre biz Eylül ayında belki Gornik Zabrze maçına ilk 11'de çıkan bazı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe gruplara kalırsa orada görmeyeceğiz. Çok Fenerbahçe güzel. Bu oyuncuları da transfer dönemi bitene kadar değerlendirmek istiyor. Yani elinden bedava bir şekilde çıkarmak istemiyor. Oyuncularını bonservis geliriyle, bonservis geliri ederek, elde ederek göndermek istiyor. Tabii kulüpler de, özellikle yabancı kulüpler de burada her şeyi yakından takip ediyorlar sonuçta. Ve bu yabancı kuralında 16-4 kural nedeniyle elinde zaten 21 tane yabancı oyuncum var. Dolayısıyla bunu göndermek zorunda olduğunu biliyor ve onlar da bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
0: Çok mantıklı.
1: Fenerbahçe yönetimi de şu ana kadar mantıklı bir şekilde hareket ediyor ve tüm oyuncularını kampa götürdü. Tüm oyuncuları görmek istedi. Bu süreci de şimdi transfer sürecine kadar istediğiniz kadro oyuncuyu yazabilir, transfer dönemi sona erene kadar kadroya istediğiniz oyuncuyu yazabiliyorsunuz. Ama o süreci de bu şekilde değerlendirmek istiyor Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuyu bedava vermek istemiyor. Yani en azından bonservis bedeli elde etmek istiyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Vedat Gornik maçına yetişecek mi? İkinci maça en azından kesin yetişir diyebiliyor muyuz abi?
1: Şöyle, ikinci maç kesin olarak yetişecek. Vedat'ın tedavisi çok olumlu ilerliyor. Zaten sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalmıştı. 24 saat esasına göre yoğun bir tedavi programı uygulanıyor kendisine. Şu anda son çekilen MR'da da iyileşmenin olduğu ifade ediliyor. İlk maçta yani Gornik maçının kadrosuna yer alacaktır. Ama ilk maçta ilk 11 başlamaz ama son 15 dakika veya baştan sonra maçın sonuna doğru oyun atacaktır teknik direktör İsmail Kartal. İkinci maçta ise 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecek. Şu anda Vedat'la ilgili dediğim gibi olumlu haberler geliyor. Ve iyileşme sürecinin oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii burada Vedat Mor için de bunda çok büyük bir etkisi var. Oyuncu da kendisine çok dikkat ediyor. Bireysel programını sıkı şekilde uyguluyor. Ve tedavi sürecinde de sağlık eğitiminin kendisine verdiği programın afiyet uygulayarak ve 24 saat esasında uygulanan tedaviyle de daha hızlı bir iyileşme gösterdiğini söyleyebilirim.
0: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İrfan abi bizimle beraberdi. İrfan 25'li konuştuk. Fenerbahçe'nin birçok detayına değindik. Aslında spesifik sorular sormak istedim. Çünkü taraftarın kafasında belli başlı sorular var. Yani bu kadro neden çok kalabalık? Mason Greenwood ne oldu? Vedat maça yetişecek mi? Gibi aslında doğrudan direkt sorularla ilerledik İrfan abiyle beraber. Bir dinleyicimiz radyoyla alakalı bir herhalde bir bağlantı sıkıntısıyla alakalı bir şey yazmış. Vallahi şu anda nasıl durum bilmiyorum ama dinleyenlerden mesajlar geliyor, onu söyleyelim. Olabilir.

0: Bir dinleyicimiz de birazcık aslında Aral Çimşir ve Can Uzun, iki değerli oyuncu, kamuoyundan futbol anlamında potansiyelleri yeteri kadar değerlendirilememiş olmasının çok üzücü olduğunu söylemiş. Bu iki isme aslında biraz daha değinmemizi istemiş. Bir iki üç dakika değineyim istiyorum. Yani en azından bugünkü akışımızda böyle bir şey yoktu ama böyle bir istek varsa tabii ki biz de kırmayız. Tabii ki değinebiliriz. İbrahim Bey'in mesajı var. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Aral'ın çok özel bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla izlemedim ama izlediğim üzere şöyle söyleyebilirim. Yani 3-4 maçını falan izledim Aral'ın. Yani çok fazla elimde veri yok. O yüzden de çok büyük cümleler kurmak da istemiyorum Aral hakkında ama yani izlediğim kadarıyla yani çok net bir sol kenar oyuncusu. Çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Zaten yani o tabelayı yapmasının sebebi de yani rakip savunmaların birazcık sıkıntılı olmasının yanı sıra çok rahat yön değiştirebildiği ve çok İngilizce'de agility dediğimiz yani tam Türkçe mealini bilmiyorum ama çevik diyelim. Çok çevik bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Aral Çimşir'in ve mutlaka bence Trabzonspor çok şey katacaktır. Hele hele 10+4 kuralı için yani biçilmiş kaftan ve anlaşılan bonservisinde ben gayet ederi olduğunu düşünen taraftayım Aral için. Yani Trabzonspor gidebileceği bence en iyi seçeneklerden bir tanesiydi Aral'ın. Çünkü zaten yani oyuncudan genç oyuncuya verilen değerin ne kadar özel bir iş yaptığını görüyoruz. Yani genç oyuncuya verilen değerle beraber Aral'ın o bölgede mutlaka yıldızlaşabileceğini düşünüyorum ki arkasında Sidney Cabral gibi bir bekle oynayacak. Zaman zaman Mustafa Eskerilaç'la oynayacak. Yani Saviola geldi aynı zamanda. Ki Saviola hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. İzlemedim oyuncuyu. Yani mutlaka katkı verecektir sol kenarda ve şu anda Trabzonspor'da aynı zamanda sağ kenar oyuncusu ismi de konuşuluyor. Birazcık daha benim futbola bakışımla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Sağ kenar oyuncunun da oyuncusunun da en azından biraz daha topa yani 10 numara karakterli bir sağ kenar oyuncusu olabilir. İyi olabilir böyle bir oyuncu. Yani topu ayağında tuttuğu zaman yani bir saniye bekleyerek o pas açılarını görebilen bir oyuncu olursa Aral bence daha fazla verim verir sol kenarda diye düşünüyorum. Can Uzun'la ilgili konu şu. Can Uzun'un bir kere tam olarak net bir mevkisi olmayan bir oyuncu olduğunun kanaatindeyim ki bu iyi bir şey bence. Zaman zaman bunu forvetlerde kötü bir şey olarak yorumlarız ama Can Uzun'u siz sol forvet olarak da sağ forvet olarak da merkezde de yani 10 numara 9.5 numara gibi de konumlayabilirsiniz veya bir çift forvetin ikinci forveti olarak da konumlayabilirsiniz. Ki zaman zaman takımlar sahte 9 olarak da kullanabiliyor. Ki gördük bunu Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun nezdinde. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ki yani milli takımda belki farklı bir düzen olsaydı Can Uzun çok daha başarılı olabilirdi. Yani sahte 9'u canlı oynasak çok daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim ama tabii ki yani futbolu tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi biliyordur. Her ne kadar çok fazla eleştirilse bile ki bugün Trabzonspor konuşmak kısmıyla alakalı bir eleştiri gelmiş. Ya ben çok şaşırdım. Normal şartlarda birçok yani şeyi konuşuyoruz. Birçok takıma değiniyoruz ama Trabzonspor'da her yayında konuşuyoruz. Bugün yani bu seansta çok fazla yara ayıramayacağım için en azından biraz aralıda bir Trabzonspor konuşmak istedim. Bir sonraki yani öğleden sonra bir dinleyeceğiniz seansta da böyle bir tasarrufumuz olur. O şekilde bir yayın akışı belirledim. Buradan anlayışınızı rica ediyorum ama yani Trabzonspor'u özellikle pazar günü çok özel bir program yapacağız. Trabzonspor'la başlayacağız hatta. Bunu da söyleyelim. Hatta ilk bir saate yakın Trabzonspor konuşacağız. Onu da söylemiş olalım. Görüyorum mesajlarınızı. Ona istinaden söyledim. Resul Bey yazmış. Yani hiç bu konuda yani şüpheniz olmasın. En azından bu konuda yani hak geçtiğine inanıyorsanız söyleyin. Çok güzel bir mesaj. Bu konuda daha fazla bir tasarrufa gidelim demeye çalışıyorum. Herkesin dileklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Burada bir aile havasında Radyo Gol'de yayın yapmaya gayret eden bir yayıncıyım ben de. O halde çok kısa bir araya gitmek durumundayım. Reklamı biraz geciktirdik. Reklam beklemez.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'ı Norveç, İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi ile Arjantin, İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Nesine'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, programın son bölümüne geldik. Fenerbahçe konuşuyorduk. Aralarda Trabzonspor konuşuyorduk. Bir dinleyicimizin hatırlatmasıyla beraber. Hatta biraz sonra Efe Başak bizlerle beraber olacak. Ancak bir çok ufak bir işi varmış, bana arada hemen mesajını gönderdi. Birazdan bağlarız Efe'yi diye tahmin ediyorum. Efe gelince biraz da Fenerbahçe ile noktalarız ama Trabzonspor'da konuşmak isterim. Arada ben konuşayım istiyorum. En azından Resul Bey'in kırmayalım. Yani burada bir mesaj gelmiş. En azından bu şekilde bir tasarrufumuz olsun. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor yönetimini transferden sorumlu, yani bütün kişileri kutlarım. Şu yüzden kutlarım. Yani ünlü olan bir oyuncunun yani mesela Sidney Cabral transferinden bir bahsedeceğim çok kısa. Birazdan Efe Başak da bizlerle beraber olacak hatta attığımızda. Ona da merhaba demeden önce çok kısa bir Trabzonspor'la hakkında bir dakika iki dakika konuşmak isterim. Yani Sidney Cabral transferini Cape Verde bu kadar meşhur olmadan yapmak da çok büyük bir başarı. Asıl Sidney Cabral transferini yapmak evet tabii ki bir başarılıdır. Ama bu oyuncu bu kadar meşhur olmadan, vitrine çıkmadan bu oyuncuyu görüp yapmak çok büyük başarıdır. Ki bunu Trabzonspor çok fazla yapıyor ve Trabzonspor bu tip oyunculardan artık kar eden bir modele döndü. Yani birçok kulübümüzün örnek alması gereken gerçekten akılcı ve son derece sağlam adımlarla giden bir rotada olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani sadece Sidney Cabral transferini şu anda konuşacağım ama tabii ki birçok programımızda Trabzonspor'da konuşacağımızın bilgisini verelim. Biraz da Fenerbahçe diyelim. Efe hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Selam Can. Biraz geciktim, kusura bakma.
6: Estağfurullah. Bize de en azından Resul Bey'i kırmama şansı tanıdın. Birazcık bardağın dolu tarafından bakarak da Trabzonspor hakkındaki en azından bir iki tane görüşümü aktarmış oldum o sırada. Efe tabii ki sen Fenerbahçe'nin mevcut yönetimini, her türlü Fenerbahçe'nin dinamiğine çok hakim birisin ki zaten bir kongreyesisin vesaire vesaire, yani Fenerbahçeliliğini herhalde sorgulayacak çok da fazla kişi yoktur. Şimdi tabii ki şu soruyu soracağım öncelikle. Yani sana göre, ki İrfan 25'le konuşuyorduk, aynı soruyu ona da sordum ama sana da sormak istiyorum. 42 kişilik bir kadro var. 16+7, yani 23 adet yabancı futbolcu var mevcut sözleşmeli şu anda Fenerbahçe bünyesinde. Bu oyunculardan sence nasıl çıkılacak? Hangilerinden çıkılması gerekiyor ve bu süreçlerde Aziz Yıldırım yönetimi nasıl hareket eder diye sormak istiyorum abi.
7: Öncelikle tekrardan selamlar. Fenerbahçe'nin bir kamp dönemi gerçekleşiyor şu an Avusturya'da. Hazırlık maçlarıyla beraber Avrupa'daki maçına odaklanan bir takım var. Elbette en büyük sorulardan bir tanesi kadrodaki bu genişlik. Özellikle yabancı sayısının fazla oluşuyla beraber çıkacağımız tabii ki bir sürü oyuncu olacağına inanıyorum ben. Hazırlık maçlarındaki performanslara göre Türkiye Ligi'ndeki takımların da kiralama isteği olacak. Ama bu maaş yükünden kurtulmak daha zor bir şey. Yani oyuncuyu satmanız, elden çıkarmanız daha zor bir şey. Fenerbahçe tabii ki yani şu an bu Avrupa ön elemesini geçtiği takdirde kulüpteki yani futbolcuların birazcık daha hangi futbolcuların kalacağı, hangi futbolcuların gideceği daha netleşir. Ama şunu da söylemek lazım. Bir futbol kulübünün en iyi geçirdiği vakit sezon başıdır genelde. O idmandır. O havaların güzel oluşu, işte hazırlık maçları. Lig başladığı zaman, tempo başladığı zaman o birazcık daha biliyorsun düşüşler yaşanıyor.
6: Doğru.
7: Hani o yüzden bu hani

hemen futbolcuları elden çıkarabilmek için işte futbolcuların isimleri yazılır. İşte Bekao mesela çok iyiydi, işte ne bileyim Levent Mercan, Bartu Elmaz her sene söylerler böyle. Yani açıkçası senin de soruna cevaben çıkacağımız oyuncular

0: Yani elimizden çıkacak yabancı da olabilir. İşte Ederson büyük ihtimalle kalır. Yani Musaba çok ismi yazılıyor. Musaba'nın ismi ve Nene'nin herhangi bir satışı olup olmayacağı. Onlar birazcık. Yani en az 7-8 oyuncudan çıkabilir Fenerbahçe. Yabancısından özellikle kiralayıp satabilir. Amrabat mesela nasıl olacak Fas şimdi? Belki Amrabat da dönecek. Amrabat hoca beğenirse. Ben Amrabat'ı beğeneceğini düşünüyorum bu arada.
1: Yani Amrabat veya Fred'den biri kalır gibi mi yorumlamalıyız?
0: Abi Fred özelinde, Fred'in sözleşmesinin sonu 2027 Haziran, artı bir de uzatma opsiyonu var. Fred zaten ya Brezilyalı 4 sene sözleşmeyi, 4 artı bir sözleşme almış. İlk 1,5 senesi oynayıp sonraki 1,5 sene çok iyi performans göstermeyip son senesinde oynamak isteyecektir. Ya forma savaşı vereceğini düşünüyorum Fred'in. Kante özelinde de yani benim yorumum Kante özelinde daha farklı ama Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp düşünüyorum. Tedesco zamanı iyi oynadığı kadrolardan John Duran, Talisca, Asensio, Kante, Gendozi olduğu bir dönemdi. O yüzden Gendozi Kante çıkarabilir ama hani eğer Avrupa'ya gideceksek, eğer bir de ligde oynayacaksak İsmail gibi işte Fred gibi oyunculara ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Çünkü artık Türkiye Ligi eskisinden daha nasıl diyeyim, Türkiye Ligi'nin kalitesi arttı bence.
1: Yani ligin kalitesi yani sadece büyüklerle alakalı değil, Anadolu takımlarının da iyi kadrolara sahip olduğunu mu ifade etmeye çalıştım? Onu sorayım.
0: Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, hani bu ilk Başakşehir'e de sonra dahil edersek Samsun'la Başakşehir de arkadan geliyor. Yani oyuncular buraya eskiden emekli olmaya gelirdi hani maaşı gözetmeksizin, fakat şimdi kariyer planlaması yaparken açıkçası bakıyorum, genç oyuncuları daha erkenden para kazandırmaya, sonrasında onları böyle 26-27'den sonra, yaş 20, o yaş aralığından sonra daha böyle rekabetçi kulüpleri alıyorlar mesela. Daha enteresan yani, değişti o dinamik diye düşünüyorum.
1: Yani o dinamik hakikaten bence de biraz değişti yani sonuç olarak. Yani benim itirazım birazcık çok yüksek maaşlar verilmesi konusu, evet. Ama dediğin doğru yani bu arada.
0: Onun dışında da bakalım yani Fenerbahçe'nin Greenwood transferini...
1: Tam onu soracaktım ben. Ne yapar? İş yapar mı Greenwood ya da ne kadar iş yapar? Yani iş yapar da ne kadar iş yapar? Taraftarın beklentisini karşılar mı? Onu sorayım.
0: Ya işte, tabii şimdi nabzı ölçmek lazım. Greenwood eğer açıklanırsa ve gerçekten o havalimanına gelişi bilmem ne, hani takımın yıldızı bu oyuncu mu olacak diye bir soracak. Hani Fenerbahçe aslında takım içinde Asensio'su var. Fenerbahçe'de işte ne bileyim geride Skriniar var, Gendouzi var. Yani Greenwood'un bir tık hani herkes istatistiklerini paylaşıyor. Lig 1'deki başarılarını işte Kvaratskhelia ile neredeyse aynı performansı verdiğini bahsediyor. Ama yine Lig 1 ile Türkiye'yi kıyaslarsak Lig 1'de de yani PSG hariç hani Olympique Lyon, Marseille, hani onlardan sonra gene böyle bir hani benzer bir profil var Türkiye Ligi ile Lig 1 arasında bence. Yani çok da hani İtalya Ligi ya da bir Fransa Ligi kalitesi, İngiltere Ligi kalitesi değil. Yani bu istatistikler paylaşılıyor. Tabii ki yani atmosfere bağlı. Onun takımı nasıl kabul edeceğine, mevkisine, direkt sağ tarafa onu koyduğunuz zaman arkasındaki oyuncuyla olan uyumu. Yani çünkü sonuçta siz bir yıldız genç oyuncu getiriyorsunuz yani Fenerbahçe. Yani bu İtalya herhangi bir kulüpte ona verilmiş. Atletico Madrid konuşuluyor yani.
1: Roma'da var.
0: Büyük bir yıldız. Yani Fenerbahçe çok şey kazandırır.
1: Peki şunu soracağım yani yani forvet hattını bir okumak istiyorum sana. Forveti boş bırakarak okuyacağım. Yani Vedat Muriç yerine asla santrafor sorusu soracağım sana ama şöyle bir sorayım. Soruyu şu şekilde şekillendirmek istiyorum. Greenwood sağda, merkezde Asensio, solda Kerem, nasıl bir forvet oyuncusu lazım? Ya da nasıl bir forvete gider Fenerbahçe yönetimi? Ya da gider mi?
0: Ben hani herkes bir forvet transferinden bahsediyor elbet. Ama Talisca ve Vedat birinci forvet, ikinci forvet Talisca ya da ikisini beraber oynatabiliyorsa bilmiyorum. En son Vedat çift forvet oynadı son senesinde ve hani gol kralı, ikinci oldu gol krallığında.
1: Aynen, Mbappé'nin arkasında.
0: Ya forvet transferi gerekiyor mu? Ya herkesin yani %70 ister insan herhalde. Yani Fenerbahçe için çok bir böyle iyi bir forvet isterler ama hani Vedat, Talisca, belki Sıdiki'yi de arkasına yazdığı zaman hani gerek var mı? Çağrı Balta'yı da şimdi deniyor. Belki Ziraat'te de falan oynar bu sene. Ama yani Fenerbahçe'ye forvet gerekiyor mu sorusu yani çok zor bir soru cevaplamak.
1: İkircikli bir soru gibi değil mi?
0: Yani büyük ihtimalle yani kamuoyuna sorsanız, Fenerbahçe'ye sorsanız %70

0: etmesi gerekiyor bence.
1: Valla katılırım yani.
0: Sorarsan bilemiyorum. Gerçekten takımın içindeki bu, yani o nasıl oynayacağımıza bağlı. O İsmail Kartal'ın oyundaki şeye bağlı yani. Vedat'ın gerçekten verim alırsak insanlar der ki belki hiç gerek yok.
1: Yani peki Vedat son gösterdiği sezondaki performansı şu anda mevcut kadroyla gösterebilir mi, ya da daha iyisini mi gösterir diye bekliyorsun? Yani yaşına istinaden da soruyorum ve aynı zamanda oyuncu profillerine istinaden soruyorum.
0: Yani pivot santrafor abi, yani tabii ki gerideki oyunun kurumu daha önemli bence. Açıkçası böyle bir 9 numara gibi değil de birazcık da pivot forvet olduğu için o topu getirmemiz gerekiyor oraya, kanatlardan ya da ortadan. Yani Vedat'la topu buluşturabileceğin tarzda pivot forvet, işte ceza alanı içinde tehlikeli, son vuruşları tehlikeli. Kalişka gibi bir tık daha merkezde gezen, topu ceza sahası dışında bekleyip de hani şut özelliğini kullanan bir forvet değil.
1: Doğru.
0: Yani ikisi de aslında farklı tipler. Belki yan yana oynadıkları zaman birbirlerini tamamlayabilirler. Ama biz Kalişka El-Nesri'yi gördük. El-Nesri Ceko'yu gördük mesela. O da aslında kağıt üzerinde El-Nesri ile Ceko nasıl yan yana oynar diye düşünürsün. Belki üçlü sistemde bir de, ama gerçekten oynadılar yani.
1: Doğru. Yani denendiği maç oldu.
0: Yani Ceko'nun tamamen oyun içindeki o yani alan açmaları, bir sürü kattığı artıdan dolayı El-Nesri bu kadar skora katkıda bulundu. Kalişka bunun aynısını Vedat'a yapabilir mi? Ben sanmıyorum. Beşiktaş'taki Kalişka yapardı belki.
1: Peki ama Vedat o alan açmaları Kalişka'ya yapabilir mi diye sorayım. Yani sonuçta pivot olup sırtı dönük, belki bazen Jiro gibi servisleri de olan bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak öyle bir denklem konuşabilir miyiz?
0: Yani aslında o da olabilir. Bir de Vedat da Kruze ile oynamıştı Fener'de. Kruze de böyle bir tık 9, hani 10'dan kırık 9.5, hani o da çok bilirsin hani o.
1: Evet.
0: Her alanda vardı. Hep topla buluşmak isteyen. Asensio da mesela öyle bir adam. Yani topu bana ver, top bana gelsin. Yani ama bence senin dediğine katılıyorum. O Ciro gibi oyununu yaparsa Kalişka ile oyunda, Kalişka ile beraber güzel olabilir. Ama İsmail Kartal çift forvet oynar mı? Yani bilmiyorum, o değişebilir. Takımın gerçekten takımı nasıl kuracağına bağlı. Oyuncularla olan uyumu, işte Kayt mesela. Kayt belki bize çok şey katabilir taktik anlamında. Büyük kulüplerde oynamış bir futbolcu. Yani Liverpool görmüş bir futbolcu. Hollanda bir takımında gerçekten
1: üst düzey oyuncu yani, hakikaten katılır.
0: Yani kariyerine bakmaksızın herkesin inişi çıkışı olabilir. Kariyerinin en başındaki bence en doğalı bu. Yani inşallah Fenerbahçe'ye dediği gibi şampiyon gittim, İnşallah şampiyon geldim gibi bir cümle kurmuştu. İnşallah onu da yapabilir.
1: Peki, çok güzel bir mesajla aslında son cümlelerini almış olduk. Yazsa son cümlelerini alalım da teşekkürümüzü edelim Efe. Hakikaten her zaman bize katkılarından dolayı Radyo Gol ailesi olarak sana bir kez daha sevgilerimizi iletmek istiyorum abi.
0: Ben çok teşekkür ederim Can. Vallahi Radyo Gol izleyip dinleyicilerine de selamlarımı iletiyorum. Çok güzel program, çok güzel sohbet oluyor her konuda.
1: Çok sağ ol.
0: Sadece futbol değil. Ama Can Genç her şeyi iyi bilir spor konusunda.
1: Estağfurullah. Çok
0: sevilir. Yorumları da çok severiz.
1: Estağfurullah.
0: Her zaman katılım sağlamak isteriz. Çok teşekkür ederim.
1: Bir tanesin abi. Bir tanesin abi. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
0: Hoşça kal abi.
1: Efe'yle de son bir bağlantı yaptık. Övgü seanslarını kenara bırakalım. Yani bugünlük bu programın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki biraz sonra çok çok değerli içeriklerimiz sizlerle beraber olacak.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz Transfer Analiz programında. İbrahim abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Muzaffer.
6: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
7: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Yelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
6: Evet.
7: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani bu Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
6: yani
7: düşünmüyorum.
6: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil, değil diyorsun genç oyuncular.
7: Okan Buruk'a ben böyle oyuncular teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
6: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi
7: oraya
6: gerektiğini
7: düşünüyorsun. Oraya giderim yani. Hiç zaman kaybetmem. Yapmamış çünkü.
6: Bir diğer isim de Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle. Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
7: Ya şöyle şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani John Duran'ın gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
6: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla işte diğer takımlara
7: aslında
6: göre?
7: Aslında bu bize biraz kulüpleri nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planlı halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş. Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış. Fırsat transferi demişsin. O şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarının bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
6: Taraftar tabii isyan da doğal olarak. Şimdi Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor. Sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok evham yapıyor gibi geliyor.
7: Yok yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu. Hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
6: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kola Muani dedik, John Duran dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
7: Ya şöyle şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor evet. Değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama on numara değil. On numara artık değişti. On numara diye bir

0: oyun kalmadı. 10 numara Alex'te Hacı vardı. Evet. O dönemlerde 10 numara. Mertens 10 numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı 10 numara değil, ikinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
0: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii sen yeri Girassi de çok önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir oyunun bütününde. Çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir. Çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
1: Kritik
0: talip
1: yerlerde
0: olman gereken
1: yok.
0: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Girassi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor.
1: Yani ne açıdan?
0: Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Girassi diyor hayır diyor ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup orada sohbet yani ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Orada
1: evet.
0: Mesela bunu yaptık hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. O olmayınca ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
1: Bir diğer isim daha bir konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
0: Ya şöyle şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
1: Bir de tabii herkesin konuştuğu hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
0: Normal yani.
1: Fenerbahçe'nin getirmesi Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
0: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği tabii ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadic'le oynadı değil mi? Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli problemi itebilecek.
1: İki ayağını da kullanabiliyor.
0: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta

0: rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii, ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu: o oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
1: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken tabii aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi, yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
0: İkisini
1: ediyorum.
0: İkisini birden oynatamazsın.
1: Oynatamaz. Evet. Nasıl?
0: Ya şöyle olur? Şimdi bahsettiğim, ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood, değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp bu bahsettiğim, çünkü Kerem de Greenwood da aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem: Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Digi Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında, bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
1: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle, bu arada şunu da hatırlatayım, süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim, okuyacağım, sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
4: Kadıköy'de.
1: İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
4: İlk maç Ramsparta'da, ikinci maç deplasmanda
1: Kadıköy'de.
4: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
1: Oldu, evet.
4: Oldu.
1: Burada yani bir şey arıyor musun peki?
4: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki, şunu söyleyeyim Muzaffer.
1: Söyle.
4: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Ramsparta'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Ramsparta'da oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'yi 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki Hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden

0: Hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
1: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu 24 yaşında.
0: Seviyesinde demeyelim de
1: Niye?
0: yani bu ligin ikinci adamı olur
1: Birinci
0: Muzaffer.
1: Osimhen mi olur?
0: Birinci hala Osimhen abi.
1: Abi
0: Yani
1: çok iddialı değil mi bu?
0: iddialı değil mi değil yani böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
1: Evet.
0: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama 2 sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya neneye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali
1: Bitme
0: gerçekten
1: gözüyle bakılıyor artık.
0: yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama
1: Evet.
0: öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum. Bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken. Evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor. Taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var. Onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için çok yüksek maliyetler olduğu için belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
1: Tabii
0: Hakan Safi'nin
1: uzun zamandır
0: görüştüğü,
1: uğraşılıyor.
0: anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
1: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de
0: Tabii canım
1: hani
0: Greenwood ya.
1: orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok, böyle haberlere itibar etmeyin gibi bir anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
0: Evet abi yani bir süreç bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde olduğu, her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
1: Evet.
0: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
1: Öyle mi? Görmedim ben
0: Evet,
1: onu.
0: şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü

0: temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camia ise Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen yaş olarak
1: Elini havadan mı bırakıyor?
0: senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
1: Böyle yapıyor. Elini
0: Abi
1: göğsüne götürüyor.
0: bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
1: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı
0: Abi
1: karşıya
0: çok çok
1: geldiğinde.
0: çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
1: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
0: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor başkanı çıktı dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medya ile yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? Kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
1: Yani bu görüntü zaten
0: Abi çok kötü bir
1: çok
0: görüntü.
1: gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
0: Abi bunun cevabı yok
1: Yani ne
0: ya.
1: diyebilir
0: Bu
1: ki
0: bir
1: zaten?
0: kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın, deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: Tabii abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan
0: Sen
1: kaybedersen ne konuşabilirsin yani?
0: Samsunspor'u motive ettin. Barış Göktürk. Yani
1: Ki
0: Samsunspor'la
1: zaten
0: zaten
1: Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul
0: yani
1: edelim.
0: aynen öyle
1: Yani
0: abi.
1: Fenerbahçe'ye karşı.
0: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan Yeni bir kriz.
1: Kapıda şu an.
0: Kapıda değil, başladı abi. Başladı. Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye?

0: İşte bu acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Gördüm, sinirlendim, o yüzden peki, anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
1: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve...
0: Yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım mı?
1: Başlayalım abi, buyur lütfen, yani, söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir şekilde.
0: Evet abi, eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda... Şunu söylediğiniz zaman, ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı, dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet, hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bunu, bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. İki sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak, sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü, Dursun Başkan sezonun açılışında, İşte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. E oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Tabii. Ben çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. E şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı. Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der. Tabii böyle ne? Bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Çimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim. Salı tabii, günü sen... Kemerburgaz tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak.
1: Hangi mevkide insan. Oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar yani.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini
0: istedim.
1: Bu yayında söylemiş olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki ooo John Duran'ı aldık. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti. Bruno Fernandes

0: Size de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolo Muani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolo Muani'yi bitirdi. Psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum
0: Yani
1: ha.
0: cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle
1: Abi
0: düşünüyor.
1: bence Can Uzun ve Kolo Muani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini, bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence. Vallahi objektif
0: Senin
1: söylüyorum.
0: getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç
0: Ama
1: tane Osimhen var ki?
0: ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyorum
0: Yani
1: zaten.
0: Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane.
1: Yani bir o var, bir de Haaland
0: Haaland var.
1: sayarsın.
0: Onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim bak, Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun. İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti. Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrıl. Sonra erken seçim şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ha, ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam
1: Bu
0: ediyor.
1: konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
0: Bruno Fernandes
1: Bence
0: çilek
1: de.
0: olur abi.
1: Bruno Fernandes.
0: Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti, bugün Newcastle'a gidiyor. 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Yirenki istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı. Kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen
1: Evet.
0: Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
1: Evet.
0: Abi taraftar bunda haklı, taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
1: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar? O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer yapmayacağız mı
0: Ben sana şu
1: dedirtiyordur yani.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
1: Tabii
0: Tamam,
1: doğru.
0: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Hatipoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı
1: Evet.
0: Lemina. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani
1: Şeyde
0: 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi
1: söyle
0: biraz
1: abi.
0: Can Uzun'la alakalı.

0: Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde. Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u işte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde
1: hemen
0: sakatlık
1: oraya
0: yaşadı.
1: bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
0: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Sıkıntı yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
1: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
0: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray Scout ekibinin yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray Scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray Scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray'a almıyor abi.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray Scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Lezzi de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transferi onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Leslie olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
1: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Gelert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
0: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
1: Evet.
0: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Bu rakama şimdi bazı Galatasaray taraftarı ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama günayda 60 milyon kazanıyor. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda can katı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niega'yı herkes merak ediyor. Samsunspor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize, oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez'le ilgili konu şu.
1: Nedir abi?
0: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse, 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i vermiş, bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
1: Real Madrid'e.
0: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
1: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum ya Kuva, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip gitmeyeceğini...
0: Sen istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
1: Sané çok korkutmuyor.
0: Fenerbahçe daha avantajlı. Yok. Abi, bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Olabilir. Ve yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Bu Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat olduğu için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim, yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
1: Tamam ama... Söyle abi, söyle.
0: Söyle sen.
1: Soru şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptım mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra Ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyor.

0: yapıyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu
1: Kolomoani var, onu söyledik.
0: Kolomoani.
1: Asıl hedef Kolomoani aslında, ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomoani ile
0: Abi
1: dolduramazsın.
0: Osimhen'in yokluğunu
1: Osimhen giderse kimi
0: dolduramazsın.
1: alman lazım biliyor musun?

0: Galatasaray'ın kapısını
1: Evet.
0: çalar. İşte Arsenal Gyökeres'den çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint-Germain son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
1: Peki, yavaş yavaş toparlayacağım. Şunu
0: Bir
1: da
0: şey diyeceğim. Şu
1: söyle.
0: an canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında, Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
1: Tekrar et abi istersen.
0: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuono.
1: Mastantuono. Öyle olması. Evet.
0: Mastantuono. Evet abi,
1: Aynen.
0: Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
1: İyi oyuncu.
0: Sıcak, son dakika böyle telefonu da kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki o yüzden canlı yayında söylüyorum.
1: Bunu da dile getirmiş
0: Evet,
1: olduk sıcak
0: bunun
1: sıcak.
0: tweetini atabiliyor muyuz?
1: Tabii ki
0: En azından ben de RT yapayım ki insanlar.
1: arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
0: Tamam.
1: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim
0: Evet
1: ve
0: abi, ayıp olmasın
1: sana
0: çünkü
1: ne
0: insanlar.
1: sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir, mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunda kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek
0: Ben de
1: istemiyorum. Geçelim
0: girmek
1: direkt.
0: istemiyorum.
1: Direkt
0: Ama
1: geçelim.
0: sadece şöyle söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Ben Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
1: Evet.
0: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
1: Söyle abi ama çok
0: Şahan'a çok
1: uzatmayalım
0: yakın bir
1: konuyu.
0: menajer Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini... Bak, Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim, bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
1: Evet.
0: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar, yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim, yani sen yönetimi eleştir. Gazeteciye niye laf söylüyorsun?
1: Devam
0: Böyle bir durum
1: ediyorum.
0: var. Edelim abi.
1: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
0: Ya bence de değiller ama abi şimdi gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
1: Abi sıkıldık
0: Yani
1: bir de
0: abi
1: artık ya.
0: ben futbolu izlemek
1: Vallahi
0: istiyorum ya.
1: sıkıldık.
0: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
1: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun.
0: Ya
1: Kaya ile beraber
0: ya
1: demiş.
0: bir şey diyeceğim. Osimhen Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
1: Şey, aradaki o bir gollük fark, Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
0: Kesinlikle.
1: Şunu da sorayım abi son olarak, yavaş yavaş.

0: işte toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
1: Bir
0: Burada
1: şey diyeceğim.
0: başarısız buluyor musun
1: Yo, ben
0: yönetimi?
1: yönetim burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı. Ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
0: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
1: Aynen öyle. Bu
0: yapıyorum. Bu
1: saatten
0: saatten
1: sonra da
0: sonra da umurumda değil.
1: Fenerbahçe istediği için bu kural değişirse abi, ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
0: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi
1: Bir
0: değiştirtememiştir.
1: şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin, anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın. Bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var, biliyorsun değil mi?
0: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum ya.
1: Bilmiyorum ya. Böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum. Şu an aklıma
0: Ya
1: geldi,
0: bir
1: biliyor
0: bilgi
1: musun?
0: mi bu?
1: Yok, bilgi değil. Bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Geçen
0: Asensio'ya
1: sezon bana
0: demezsin.
1: sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
0: Çok
1: Ki
0: fark yaratan bir oyuncu.
1: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla düşünmüyorum.
0: Bence de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü
1: İkna
0: takımın
1: eder.
0: en önemli oyuncularından biri. Peki abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
1: Yo, ben teşekkür ederim. Yayının tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A+ oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık
1: Senin de
0: abi.
1: ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, AKE denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da Süt Liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten Süt Liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var. Yani Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek uzak.

0: yaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transferi konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Evet, tabii ki biz geldik, bir hafta sonu klasiği. Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç ile hafta sonu programında esasında dört büyükleri değerlendirdiğimiz hem taraftarlara hem de aynı zamanda sporun içinde hem muhabirlere hem yorumculara hem de gazetecilere sorduğumuz ve güncel durumu değerlendirdiğimiz bir program olacak. Bunu da öncelikle söyleyelim. Tabii ki hafta sonu farklı içeriklerimiz de olacak. Dünya Kupası ile alakalı çok daha net içeriklerimiz de olacak. Yani bu seansta, bu çektiğimiz radyo programında dersek Dünya Kupası'na çok fazla değinmeyeceğiz. Evet, aralarda değiniriz tabii ki. Herkesin, bütün konuklarımızın düşüncelerini aktarırız sizlere ama bugün birazcık daha Süper Lig endeksinde, transfer endeksinde gideceğiz. Aksel Çağlı ile başlayacağız ki zaten Beşiktaş'la başlayacağımızı az buçuk herkes anlamıştır diyelim. Daha sonrasında tabii ki birçok konuğumuz olacak. 6 farklı telefon bağlantımız olacak. Beşiktaş'la başlayacağız. Galatasaray'a devam edeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe, sonrasında Trabzonspor yapacağız. Bugünkü yayın akışımız bu şekilde olduğunda baştan söyleyelim. Aksel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimizi kırmadığın ve geldiğin için sana çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Şimdi tabii ki taraftar şunu soruyor. Yani sen de bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak Trossard nerede? Trossard konusunda sence bu iş olacak mı? Trossard geldiği denklemde, imzaların atıldığı denklemde Beşiktaş'a ne katar? Ve Trossard liderliği yeter mi, yoksa bu tarz lider oyuncu gerekir mi daha fazla diye sormak istiyorum.
1: Özellikle herhalde dün Belçika'nın elenmesinden sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Sadece çok konuşulduğu için, yani çok ortaya çıktı artık. Menajerleri, avukatları vesaire geldi, İstanbul'da görüşüldü vesaire. Çok gün yüzüne çıktığı için böyle transferler genelde bir yerde tıkanabiliyor ya da başka bir kulüple anlaşıp bu şekilde olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor açıkçası. Onların çok örneğini gördük daha öncesinde. Bir Beşiktaş olarak tabii ki Trossard ismi heyecan verici. Hı hı. Yani Trossard demek istatistik demek, gol asist demek bir kere zaten. Premier Lig'den de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu her zaman.
0: %100.
1: Senin de özellikle Arsenal sevginden ötürü senin de çok takip ettiğin bir
0: oyuncu. Estağfurullah.

0: Yani dakika başına oynadığı süre boyunca dakika başına gol asist ortalaması muhtemelen çok düşüktür. Yani çok yüksektir. Yani dakika anlamında çok düşüktür. Mantığına söyledim.
1: Evet.
0: Ya sol kanatta bir liderlik katacaktır Beşiktaş'a eğer transferi gerçekleşirse. Bir iki sene sonra, ya şu an 32, bir iki sene sonra belki Mertens gibi Galatasaray'daki Mertens rolüne üstlenebilir. Yaş aldıkça mesela.
1: 10 numaraya kaymasından mı bahsedebiliriz?
0: Evet, 10 numaraya kaymasından bahsediyorum. Ya maliyeti anlamında biraz tereddütlerim var. Hem bonservis ödemesi olacak, hem yıllık maaşı çok yüksek olacak. Ve sonra son transferi gibi de görünüyor. O tarzda bir endişem var benim. Onun haricinde yoksa bir Trossard ismine hayır diyebileceğim bir durumda da değil şu anda Beşiktaş.
1: Tabii olmuş transferleri de konuşuruz ama yani bu arada, yani şu anda transfer penceresinin devam ettiği bu süreçte forvet isimlerinde aslında taraftardan bir forvet beklentisi var. Taraftar forvet istiyor. Yang Yoh'un Kore ile aslında performansı da fena değildi. Kore kötüydü ama Yang Yoh da golle en azından Dünya Kupası'na gol bulmayı başarmıştı. Yani Beşiktaş taraftarı Yang Yoh'un önüne de bir forvet mi istiyor? Bu konuda teknik direktörün ve Sayın Önder Özen'in tasarrufu sence nasıl olur? Nasıl bekliyorsun bu durumu?
0: Ya bence kendisinin önünde zaten Oğuz'un bir kalitesi var. Onu da gösterdi Beşiktaş'ta da. Belli maçlarda, belli karşılaşmalarda. Fakat yani birinci forvet olarak ligi götürebilir mi? Ondan çok emin değilim. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen'i varken Fenerbahçe'nin de yapacağı yeni transferlerle Beşiktaş da ister istemez o kısma yaklaşmak istiyor. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde dedikleri gibi hani şu bir gerçek gerçekten. Kalecinin ve forvetin seni şampiyon çok rahatlıkla yapabiliyor.
1: %100.
0: Yani, çok daha avantajlı konuma gelebiliyorsun. Galatasaray Uğurcan Çakır ve Osimhen yaptı. Daha önceki sene Icardi yaptı. Bunun böyle bir avantajı var. O yüzden Beşiktaş'ta bence top class bir santrafor arayışında diye düşünüyorum.
1: Peki Oğuz çizgide kullanır mı hoca sence?
0: Efendim?
1: Peki ara soru soruyorum. Oğuz çizgide kullanır mı öyle bir denklem olursa? Yani sağ forvet, sol forvet gibi bir kanat forvet yaratabilir mi?
0: O da olabilir. Ki önde baskı da yapan bir oyuncu o. Hı-hı. Ki hocanın da bunun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hocanın zaten ön alan presini sevdiği, ne kadar sevdiği bahsediliyor sürekli. O bunu da gayet iyi yapabilir aslında.
1: Peki santrafor nasıl bir profil olmalıdır?
0: Yani açıkçası bence şu an Vincenzo İtalyan'ın taktiğinden anladığım, yani stratejisinden anladığım ön alanda pres ve dolaşan bir oyuncu olması çok daha önemli anladığım kadarıyla. Yani duran bir oyuncu olmaması gerektiğine inanıyorum ben.
1: Dušan Vlahović ismini ister miydin peki genel olarak, yani yazılan
0: ben
1: isimlerde?
0: Açıkçası bu arada yani Fiorentina zamanı kendisine gerçekten hayrandım. Yani çok beğendiğim bir futbolcuydu ki yani bir futbol sever olarak açıkçası Juventus'a gitmesini çok üzülmüştüm. Ki o zaman Arsenal ismine geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Bu sene ne yaşadı bilmiyorum. Ya bu seneye kadar yine gayet iyiydi ama bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşadı.
1: Doğru.
0: Maçlarını takip edemedim yani bu sene.
1: Ya Juventus'u ben de ne zaman izlesem yoktu yani genel.
0: Evet, gözden düştü bu sene. Ne gibi bir sıkıntı yaşadı hiç bilmiyorum. Ya bir avantaj bu arada çünkü ciddi bir alıcısı yok. Beşiktaş'ta ciddi bir kontrat önerdi anladığım kadarıyla kendisine. Gelir mi? Ya ben açıkçası sevinirim tabii ki. Ben dediğim gibi hayrandım kendisine Fiorentina'da, yani çok beğendiğim bir futbolcuydu. Eski gündeme de dönerse en azından tekrardan kendini ispat edebilir.
1: Formayı sattırır mı belki? Yani biraz da hani magazinsel bir soru sormak istedim arada. Yani Vlahović transferi taraftarı heyecanlandırıp o formayı daha fazla sattırır mı? Onu sormak istiyorum.
0: Yani sattırabilir aslında. Yani gerçek anlamda futbol takip edip, yani Vlahović'in kim olduğunu bilen biri Vlahović'in formasını almak ister diye düşünüyorum.
1: Güzel, mantıklı. Biraz da olmuşlara gidelim abi. Yani sonuçta ıslak imzaların atıldığı Bayern Münih'ten gelen bir kaleci var. Alexander Nübel. Axel Çağlı nasıl yorumlar?
0: Yani umarım Beşiktaş'ın son senelerindeki kanayan yaralarından biriydi. Yani çünkü herhangi bir istikrar yoktu ve sürekli tartışılan bölgeydi kaleci bölgesi. Hem Nübel hem Doğan Alemdar. Doğan Alemdar da
1: Doğru.
0: Değerli bir transfer benim için. Hı-hı. Çünkü birinci kaleciliği, yani şu an tabii ki öngörülen Nübel'in birinci kaleci olması, fakat Doğan Alemdar da en azından orayı zorlayabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. Hı-hı. O yüzden o, yani rotasyona gelecek Doğan Alemdar'ın da çok faydalı bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
1: Katılırım. Yani Ren döneminde de falan çok beğenirdim özellikle.
0: Evet evet, ben de çok beğenirdim. Ve yaşı da hala çok genç. Hı-hı. Nübel transferi de yani umarım Fabri'den sonra gerçek anlamda hiçbir sorun yaşamayacağımız, uzun yıllar bizim kalemizde emin olarak devam edebilecek bir kaleci transfer etmişizdir. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer gibi gözüküyor. Çok faydalı bir transfer gibi gözüküyor. Umarım öyle de devam eder.
1: Vallahi ben de benzer düşünüyorum abi. Kağıt üzerinde çok güzel bir yorummuş. Kağıt üzerinde ballı börek anlaşma. Hakikaten güzel, evet, gözüküyor yani. Diyeceğim hiçbir şey yok. Sol bek oyuncusunu çok izlemedim. Yani benim çok
0: ben
1: bir fikrim
0: çok
1: yok.
0: İzlemedim. Ayrıyeten şu an mesela dün Beşiktaş'ın bir hazırlık maçı vardı. Orada da hiç kadroda yoktu. Hı-hı. Ve en sonki verilerine baktığımda da mesela Ocak Şubat'tan beri bir sakatlık yaşadı. Diz sakatlığı yaşadığını görmüştüm. Hı-hı. Ve ondan sonra da hiçbir süre almamıştı takımında diyebiliyorum Monaco'da. Ya umarım sağlıklıdır herhalde diye düşünüyorum. Ve iyi bir şekilde döner.
1: Buradan hakikaten bütün sakat oyuncuların bir an önce futbola dönmesini dileyelim.
0: Evet, çünkü kendisine de ciddi bir yatırım yapıldı. Hı-hı. Makul bir bon, yani iyi bir bonservis bedeli ödendi kendisine.
1: Doğru.
0: Ya umarım orayı da Beşiktaş sorunsuz şekilde halletmiştir.
1: Son iki sorum var ama son sorum biraz daha uzun olacak abi. Salih Özcan transferini nasıl değerlendirirsin orta alanda? Onu da sorayım.
0: Salih Özcan hem yerli anlamında olması değerli. Hı-hı. Hem orta sahada bir derinlik katacağı için gayet değerli buluyorum. Hı-hı. Ndidi'nin alternatifi mi olacak? Mesela Ndidi ile gayet yarışabilecek bir kapasitede bence kendisi. Öyle bir transfer. Hı-hı. Ya ben açıkçası diğer büyük kulüplerin de niye hiç Salih Özcan'ı düşünmediğini bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle ihtiyacı yok ama Galatasaray mesela yerli olarak Salih Özcan'ı düşünebilirdi mesela.
1: Kesinlikle katılırım. Yani Fenerbahçe'de nicelik çok fazla zaten. Evet, hani merkez orta sahalık ama çok katılırım.
0: Ama Galatasaray'da yerli olarak o bölgede bir eksiklik var diye düşünüyorum. Ve yıllık maliyet bakımından da gayet mantıklı, gayet makul bir transfer olduğuna inanıyorum ve Orkun Kökçü'yle de aralarında iyi bir iletişim var.
1: Doğru.
0: O da Beşiktaş
1: dedin, oradan sonrasını duyamadık abi.
0: Yani Orkun Kökçü'yle de olan iletişimden kaynaklı iyi bir katkı sağlayabilir Beşiktaş'a. Öyle bir inancım var. Yani çok yapılabilecek güzel bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
1: Peki.
0: Mutlu bir transfer yani. Peki. İlk anlamında.
1: Çok çok katılırım abi. Yani orta alanda bence de yerli hem 10+4 kuralı hem mevcut,
0: evet,
1: konjonktür
0: çok daha değerli oldu açıkçası.
1: Kesin. Peki abi, son sorumu soracağım. Bu biraz uzun bir soru. Tabii ki ben Beşiktaş'ta çok kalabalık bir kadro var. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular mutlaka vardır. Tabii ki senin de taktiğine göre. Ben şunu soracağım aslında. Birazcık daha bu soruyu özetler biçimde sana şu şekilde gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda 3 tane transfer yapması gerekirse hangi mevkilere ne profilde oyuncular alması gerekir ve 3 tane oyuncu göndermesi gerekirse bu 3 oyuncu kim olmalıdır diye sormak istiyorum abi.
0: Onlar Trossard ve Vlahovic'den sonra mı yoksa
1: güzel
0: mi?
1: Güzel, sonra olsun. Yani Trossard ve Vlahovic'in olduğu denklemden bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. Vlahovic'den bahsetmeyelim. Trossard oldu diyelim.
0: Okay.
1: Kalan 3 tane oyuncu belirleyelim. Çünkü forvet oyuncusunda daha başka alternatifler de çıktığı için Trossard tek alternatif oyuncu olduğu için öyle yapsak daha doğru olur.
0: Bana göre ayağına hakim hızlı bir sol stoper.
1: Tamam.
0: Bir Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Şu an sayısal olarak belki çok eksik değil. Fakat nicelik olarak bir eksikliği var Beşiktaş'ın. Sol stoper anlamında özellikle. Hı hı. Kesinlikle sağ açık.
1: Kesinlikle sağ.
0: Trossard'ı yaptığımızı düşünürsek. Hı hı. Sağ açıkta Serni ve Raşitsa var. Evet. Fakat ben Serni ve Raşitsa ile Beşiktaş'ın yukarıları yarışabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani çok kritik bir sol açın Trossard'ken sağ açın çok tane Trossard gibi net bir oyuncu olması lazım bana kalırsa.
1: Katılırım.
0: Bir de orta alan Ndidi'nin yerine. Çünkü yani İtalyan olan anladığım taktiği sistemi çok Endidi'ye uyan bir profil değil. Daha baskı.

0: koruyan, daha ön alanda daha topu hızlı kazanacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ve bu da Orkun Kökçü'yü de daha rahatlatabileceğine inanıyorum. Orkun'dan daha fazla fayda alabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Eğer Endidi yerine de bir orta alanda daha dinamik bir orta sahayla güçlendirebilirsek kadroyu.
1: Çok güzel. Yani ben ikna oldum bu arada. Bence birçok dinleyen de ikna olmuştur diye düşünüyorum bu konuda. Aranan profiller konusunda ve muhtemelen de benzer düşünüyorsunuz diye. Hem Önder Hoca ile hem de Vincenzo Italiano ile benzer bir düşüncedesiniz diye düşünüyorum. Peki kimler gitmeli? Yani 3 tane isim göndermen gerekirse bu isimler hani acilen yolların ayrılması gereken isimler kimler sence?
0: Rashica gidebilir.
1: Tamam.
0: Felix Udokai gidebilir.
1: Tamam.
0: Bir de Endidi bence. Hem maliyet anlamında da
1: rahatlatır diyorsun yani birazcık maaş bütçesin.
0: Ya diğerlerini geçiyorum zaten. Almusrati vesaire onları
1: geçtik.
0: Onay falan vesaire onları hiç
1: saymıyorum. Onlar çok bariz olanlardı zaten. Aynen.
0: Evet evet. Onları saymıyorum. Bu üçü gidebilir açıkçası bence.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli katkılarından dolayı. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar sana.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aksel Çağlı bizlerle beraberdi. Biraz sonra tabii ki Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafında devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ı Aksel Çağlı ile değerlendirdik ilk etapta. Aksel bir taraftar olarak, bir kongresi olarak temennilerini, isteklerini, Beşiktaş hakkındaki güzel düşüncelerini bizlere aktarmıştı. Bu bölümde de Alper Üstündağ ile beraber, Alper abi ile beraber birazcık Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş'la başlamak istedik transferler ve genel gündem hakkında. Alper abi hoş geldin.
2: Rating yapmaz Can'cım. Beşiktaş rating yapmaz. Beşiktaş'ta başlamak ratingi artırmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Hoş buldum.
1: Abi bugün yani şöyle bir takdirim var abi genelde. Haklısın belki de ama şunu söylemeye çalışıyorum. İster istemez bütün takım taraftarları ilk konuşulmak istiyor. O yüzden bu konuda da en azından döndüre döndüre yapmaya çalışıyoruz programları Alper abi. O yüzden hak geçmesin diye bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu diyelim. Öncelikle
2: Can'cım, 46 yaşındayım. Hı-hı. İnan 40 senedir futbolun içerisindeyim. Maalesef en iyi döneminde bile Beşiktaş'ı ilk sıraya aldırtmayı başaramadık. Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de iki büyük kulüp yaratmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş en büyüktür 1903 doğumlu olarak. Bu camianın en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Beşiktaş'ı unharca 3. sıraya atmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş 3. sıraya atılacak bir kulüp değildir. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray gibi Beşiktaş'ta 4 büyük Trabzonspor'u da katarsak her birine ayrı ayrı değer vermek gerekir. Seni tebrik ediyorum. Beşiktaş'a vermiş olduğun ve ilk sıraya aldığın değerden dolayı. Yıllardır 40 senedir hep Fenerbahçe 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray 2, Beşiktaş gazetelerde, arka sayfalarda, spor haberlerinde, arkalarda artık bundan kurtulması lazım. İyi kimse hak hukuk bilerek camiaları öne almayı bilmeliler.
1: Vallahi Alper abi çok güzel söyledin. Bütün takımlarımız çok çok değerli. Burada yani ben en azından hak geçmesin diye sürekli bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizi kırmayalım istiyorum. Çünkü gerçekten biliyorsun ki abi yani ortam çok gergin. En azından her maçlar olmadığı dönemde bile ortamda gerginlikler olabiliyor. O yüzden de böyle bir tasarrufumuz olsun. Bu güzel hafta sonu gününde bu şekilde bir tasarrufta bulunmak istedim abi. Peki Alper abi şimdi biraz da aslında doğrudan Beşiktaş konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kolektif olarak belki transfer komitesindeki belli başlı yöneticilerle beraber şu anda yürütülen süreç hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak pozitif mi bakıyorsun yoksa eksik ve olması gerekenlerin daha da fazla olması gerektiğini mi savunuyorsun abi?
2: Önder Özen bir kere iyi bir futbol adamı. Futbol anlayışına saygı duyduğum hatta spor spikerliği döneminde de birlikte fikir alışverişi yaptığımızda bir isimdir Önder Özen. Benim antrenörlüğümden dolayı. Tabii ki Önder Özen'le Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş çatısı altında birleşmiş olması doğru bir hamleydi Adalı yönetimi adına. Ama bizim burada öncelikli olarak konuşmamız gereken şey şu sevgili Can. Önder Özen ve Vincenzo Italiano

0: iyi niyetiyle Beşiktaş için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Beşiktaşlar bana yine kızacak. Ya sınıfta kalmanın ne anlamı var? Sezon daha yeni başlıyor. Şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var? Ben sınıfta kaldı derken şunu söylüyorum. Hep de bunu söylemeye devam edeceğim ki Alper Üstündağ TV biliyorsun YouTube hesabında da paylaşımlarımı seyretmişsindir sevgili
1: Evet.
0: Can.
1: Evet.
0: Orada da yani artık kazan kaynıyor YouTube'a taşıma düşüncesindeydim biliyorsun. Ve bunu gerçekleştirdim. Futbol severler de rağbet gösteriyor sağ olsunlar. Orada şu ifadeyi kullandım. Kimse yanlış anlamasın bu ifademi. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Can. 6 ay sen göreve geldin
1: Tamam.
0: Sayın Serdal Adalı. Evet, güçsüz bir kadroyla geldin. Buna saygı duyuyoruz. Hızlıca bir yönetim oluşturdun, geldin. Peki ikinci dönemde 3 sene göreve geleceğinde neden liyakatlı, neden ağzı laf yapan, neden yumruğunu masaya vurabilen, neden kasa kolaylığı sağlayabilecek yöneticileri kadrona alabilecekken benimle zor günlerde 6 aylık süreçte yanımda olan yöneticilerle yola devam edeceğim diye inat edip şu güçsüz yönetime Beşiktaş'ı mahkum ettin. Sayın Serdal Adalı'ya sorulması gereken en önemli soru bu. Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım, hocasını konuşalım, futbol koordinatörünü konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Beşiktaş'ta ne kadar güçlü olduğunu bilirsin sevgili Can.
1: Evet.
0: Ama
1: %100.
0: şunu söylüyorum. Sayın Adalı'ya seslendik sezon sonuna doğru. Yap bir olağanüstü seçim. Şu yönetimini yenile dedik. Güçlü bir yönetimle yola devam edildik. Bak tekrar altını özellikle çiziyorum. Ağzı laf yapabilen yöneticiler al dedik. Ya transfer getiriyorsun. Futbol komitesi başkanı olarak yönlendirdiğin as başkanın canlı yayında burayı keselim diyor. Hiç Beşiktaş'a yakışıyor mu şu yönetici modeli yahu?
1: Çok haklısın abi.
0: Ya inanılır gibi değil. Bir Beşiktaşçı olarak utandım. Beşiktaş yöneticileri bugüne kadar çıkıp gündür gündür konuşabilen futbol komitesi başkanlarına sahipti.
1: Çok
0: Ya
1: doğru
0: konuşamıyor musun? Saygı duyuyorum. Zengin misin? Paran mı var? O zaman paranı Beşiktaş'a ver. Sen mikrofon karşısına geçme, konuşma. Bu hayallerden uzak dur derim ben.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Peki taraftar şöyle bir eleştiride bulunuyor Alper abi. Yani çok fazla kombinede özellikle kapalı tribündeki zam çok yüksek bir zam yapıldı. Yani geçen sezon birazcık uygun bir fiyattaydı kapalı tribün nispeten diğer tribünlere göre. Kale arkaları hariç konuşuyorum ama çok ciddi bir zam oldu. Kapalı tribünde de birçok kişi kombine yenilemedi. Hatta Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Yani hangi maçta siz çok büyük bir atmosfer oluşturdunuz da şu anda bana gelip bu şekilde bir isyanda bulunuluyor ben anlamıyorum diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünüyorsun Alper abi? Yani kapalı tribünün ruhuyla alakalı belli yorumları sormak istiyorum abi sana.
0: Taraftarla karşı karşıya gelen tüm yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek cümle bu. Bak tekrar söylüyorum. Taraftarla karşı karşıya gelen yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı yönetim bundan sonra hiçbir şey beklemesin. Sadece Beşiktaş arması ve Beşiktaş sevgisi için vardır Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş'ın tek sahibi taraftarıdır. Yönetimler gelip geçicidir. O koltuklar gelip geçicidir. Sayın Adalı Beşiktaş taraftarıyla hareket ediyordu yıllarca.
1: Doğru.
0: İkinci başkanken, as başkanken, futbol komitesindeyken. Sayın Adalı sen başkan oldun ne oldu hayrola derler insana. Neden Beşiktaş taraftarını karşısına alıyor? Neden kapalı tribün mantığını tekrar geri getirmeyi tercih edeceğine, onlardan uzak tutmayı, onlara daha yüksek paralar, bedeller belirleyip o taraftar grubunu oradan almayı. Zaten Beşiktaş'ta kapalı ruh kaldı mı ki sevgili Can?
1: Katılıyorum.
0: Beşiktaş'ın kapalı ruhunu oradan aldılar, kalenin arkasına koydular, şimdi de oraya koymamak için savaşıyorlar. Bence Serdal Adalı koltuğunu sağlama almak istiyorsa önce taraftarla iyi geçinmesi gerekiyor.
1: Çok
0: Eğer Beşiktaş taraftarıyla iyi geçinmezse Beşiktaş taraftarı bileti çok hızlı keser. O kadar söyleyeyim. Midtjylland maçı var. Midtjylland maçında Anya'yı, Konya'yı herkes anlar. Midtjylland zor bir şey.
1: %100.
0: Kolay olmayacak. Ve o kolaylık bilmiyorum. Yani 23 Temmuz'daydı galiba karşılaşma. Mistan karşısında alınacak olumsuz bir sonuç Beşiktaş yönetiminde çatırdanmalara ve Aralık'taki seçime kadar gider. Benden şimdi söylemesi. Bak 6 tane hazırlık maçı yaptılar. Slovakya'da kampta değil mi Beşiktaş?
1: Doğru.
0: Herkes ne diyor? İşte Önder Özen çok iyi işler yapıyor diyor. Nübel aldılar, Salih Özcan aldılar. Doğan Alemdar geldi, Kuatlara geldi. Transfer sırada. Evet, bunların hepsi doğru. Ama sen 6 tane hazırlık maçı yaptın. Vincenzo Italiano hocanın daha oyun tarzını anlayamadık. Temmuz'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da oynanan hazırlık maçlarında mağlubiyetler arka arkaya geldi. Şimdi 14 Temmuz Salı gününde de bir iki hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş. Sonra İstanbul'a dönüş ve Miştah maçına merhaba. Yani sen hazırlık maçlarında umut vereceksin taraftarı ki ne top oynuyoruz ya desin Beşiktaş taraftarı.
1: %100 ki çok ihtiyacı var şu anda şu ortamda Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Hele hele sezon başlarıyla alakalı.
0: Sen top oynama. Vincenzo Italiano var ve taktiğini sistemini daha belirleyemediğimiz bir Italiano hoca. Önder Özen iyi niyetiyle transferleri yapmaya çalışıyordu. 150 milyon euroluk bir bütçe var sevgili Can. Transferleri yapacaklar, yapmak zorundalar. Bugüne kadar yapılmayan transferleri yapmak zorundalar. Rakibini almış gitmiş. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kemik kadrosu var. 2-3 transferle beraber işi bitirip 5. sene şampiyonluğuna koşup Şampiyonlar Ligi hedefi var. Rahatlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aziz Yıldırım Başkan'la bir yenilenme. Eski ruha kavuşma. Eski futbolcularla beraber kolej havasını yaratabilme. Hoca anlamında. Ve iyi transferler. Sen şimdi çok geridesin. İyi transferler yapıp en azından onlarla savaşabilecek hale gelebilmelisin. Transfer konusunda iyi işler yapılıyor mu? Kaleci Nübel'i, yani nice iyi kaleciler geldi biliyorsun. Fenerbahçe'de Ederson oynadı geçen sene, ne verdi?
1: Doğru.
0: Yani Nübel'i alıp bu kadar böyle yerlere göklere sığdıramamak nedir onu da anlayamıyorum. Evet, Salih Özcan çok iyi transfer. Orkun'la beraber uyum içindeler inşallah. O uyumu sağlarlar.
1: Ki yerli için de çok kıymetli bir hamle. Yani yerli kuralı, yani 10+4 yabancı kuralında Salih Özcan'ı bitirmek bence kıymetli bir hamle. Ben de katılıyorum.
0: Tabii ki. Yani Kuattara iyi transfer. Yani Transort'u bana göre yani Vlahovic biraz hayal. Onu söyleyeyim. Yani 25-26 yaşında bir golcü Juventus'ta oynayacağım, Avrupa'da oynayacağım diyor. Ya yani Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitmez bu haber ama Vlahovic biraz hayal gibi duruyor. Yani bunu ne şekilde söyleyeyim. Şimdi Belçika'nın İspanya'ya elenmesi Leandro Trossard transferini iyice ağırlık kazandırdı. Yani Arsenal'le bonservis konusunda anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Ya yani oyuncu da Trossard da Beşiktaş'ı istiyormuş. Futbolcularla görüşüyormuş arkadaşlarıyla. Yani bu arada tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden haberler çıkartılıyor. Transfer Fenerbahçe yolunda, transfer Galatasaray yolunda. Yani ne transfermiş?
1: gerçekten öyle abi.
0: Yani bu resmen bütçeyi artırma politikası. Beşiktaş yönetiminin bu oyuna gelmemesi lazım.
1: Yani daha sabırlı mı olmalıdır Beşiktaş yönetimi, yoksa hemen oyuncuyu gidip işi bitirmeli midir? Yani nasıl
0: vallahi
1: anlamalıyız?
0: Benim duyduğum kadarıyla yani bonservis pazarlığı bir kere devam ediyor. Yani Arsenal'le beraber 18 milyon euro gibi bir garanti ücret. 2 milyon euro gibi bir bonus söz konusu transferde. Yani taraflar arasında anlaşma yüksek ihtimalle bitti. Artık kişisel görüşmeye geldi ki Dünya Kupası'nda diye Leandro Trossard görüşülemiyordu. Şimdi artık İspanya'ya elendi Belçika. Trossard'la görüşme sağlanacaktır bugün yarın. Sporcu biraz dinlenmek de isteyecektir haklı olarak.
1: Mutlaka bir 10 gün en azından bir ufak bir tatil olur arada gibi.
0: Ama benim yani inan sevgili Can, Türkiye'ye gelen futbolcuların böyle 30 yaş üzeri olması çok içime sinmiyor. Yani 32 yaşına gelmiş Trossard. Yani kanat oyuncusu. Yani yıllık ne bileyim 8 milyon euro garanti maaş. Yani prensip anlaşmasına ne kadar varsalar da. Ya 32 yaşında ya.
1: Yani 28 olsa belki bir itirazın olmazdı ya Alper
0: olabilir
1: abi.
0: Olabilir tabii. Olabilir. Mesela şimdi yine menajerler oyunu Beşiktaş'ın içerisine dönmeye başladı. İşte geçtiğimiz sene biliyorsun sakatlık problemleriyle savaşmıştı. Hani 26 yaşında Vlahovic gelse iyi iş, ama Vlahovic gelmek istemiyor. Yani net şekilde söylüyor, ben Avrupa'da devam etmek istiyorum. İlk hamlem Juventus'ta devam etmek istiyor. Ama şimdi menajer oyunları gündeme geldi, devreye girdi. sakatlıklar yaşamış.

0: problemler yaşamış Lukaku Napoli'de 7 maç oynamış geçtiğimiz sene. Evet. Şimdi Lukaku'yu yine 34 yaşına gelmiş Lukaku'yu yani Beşiktaş'a ayıklamaya çalışıyor menajerler. Ya yetki verdik, bu sürpriz gerçekleşir gibi böyle haberler yapılıyor. Ya bu oyuna Beşiktaş yönetiminin geleceğini sanmıyorum. Hı. Yani geçtiğimiz seneleri sakatlıkta geçirmiş, 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun bence Beşiktaş'ta işi yok. Aman dikkatli olsunlar. Yine İtalyan hocanın orta saha için istediği bir oyuncu var. O da 30-31 yaşlarında. Fiorentina'da oynayan bir oyuncu var. Rolando Mandrago.
1: Mandragora abi.
0: Mandragora mesela o da 31 yaşına gelmiş bir oyuncu. Orta saha için yani 10 milyon euronun üzerine bir teklif. Ona da aynı şekilde. Yani Anguissa'da bir oyuncu var. Evet. Anguissa Kamerun'un orta saha biliyorsundur.
1: Bir iyi oyuncudur abi genelde ama çok yüksek para var.
0: O da 30 yaşına geçmiş. O da 31 yaşlarında. Ona da 15 milyon euro bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yani ya bilmiyorum taraflar arasında görüşmeler devam ediliyor deniliyor ama yani ben bu haberlere çok inanmak istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın iyi bir kadro oluşturması için daha böyle tamam tecrübeli olsun eyvallah 30-31 yaş futbolcu için çok büyük bir yaş değil. Yani kendine bakan futbolcular işte görüyoruz 39 yaşındaki Messi'yi 41 yaşındaki Ronaldo'yu görüyoruz ama yani kulüp bazında baktığımızda eğer sen gençleşme operasyonu yapıyorum güçlü bir kadro kuruyorum diyorsan araya tamam 1-2 tecrübeli oyuncuyu koy buna saygım var ama bu kadar yüksek bedellerle değil. Yani biliyorsun Beşiktaş'ta Önder Özen'in zamanında yapmış olduğu bir açıklama gündemde şu anda. Beşiktaş'ın diyor verecek, saçacak parası olmamalı diyor. Alacaksan diyor oyuncuları diyor kiralama modeliyle alacaksın diyor ya da bonservissiz oyuncu bulacaksın diyor.
1: Bu ilk dönem Önder Özen'in açıklamasıdır. Doğru mudur abi? İlk döneminde söylediği bir şey miydi?
0: Evet. İlk dönem açıklamalarından bir tanesi yani. İlk dönem açıklamaları değil yani ilk dönemde görev yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya görev yaptığı sırada konuştuğumuz bir mevzuydu ya da arada bıraktıktan sonra bir programda söyledi. Şimdi onu tam net hatırlamıyorum ama ya Önder Özen'in mantığı bonservisiz oyuncu alalım, kiralama modeliyle oyuncu alalım. Hem kulübe yük olmasın hem de Beşiktaş'a faydalı olsun. Eğer faydalı olmuyorsa da göndermemiz kolay olsun mantığındadır Önder Özen.
1: Doğru.
0: O yüzden yani böyle ne bileyim işte 10 milyon diyor. Bak 10 milyon euro maaş diyorlar. Vlahovic için. Dušan Vlahovic için. Ya bunlara ben katılırım. Neden katılırım? Çünkü 26 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Ya yani 1.90'lı bir santrafor.
1: Son transferini yapmayacak olacak sonuçta.
0: Evet. Yani sen onu aldıktan sonra yine satabilirsin. 26 yaşında. Ama yani ne bileyim işte yani böyle işte Anguissa'ymış. Ondan sonra Mandragora'ymış. Yani böyle 31 yaşına 32 yaşına gelmiş oyunculara para saçmaya kalkmasın Beşiktaş. Yani bunun mutlaka Beşiktaş yönetiminde bir adı vardır. O yüzden hani çok da alacaklar deyip Beşiktaş taraftarını bir galyara getirmek istemiyorum ama yani Beşiktaş yönetiminin 30 yaş üzerinden biraz uzak durması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Çok katılır.
0: Bak çok tabii katılır. Ki al. Sağlamdır. Tecrübelidir. Orta sahanın beynidir. Bir hacı alıyorsundur. Bak bir hacı. Hacı geldiğinde Galatasaray'a kaç yaşındaydı sevgili Can? 31-32 yaşına gelmişti hacı.
1: Doğru.
0: Ama Galatasaray'a 4 senede neler verdi hacı? Yani bir eğer özellikle. Hacı alabiliyorsan yani kesinlikle ve kesinlikle onu ben zaten hayır demem.
1: Ya 30 yaş üzeri birisi alınacaksa bu isim hakikaten sükse yaratacak birisi olmalıdır. Onun haricinde daha çok potansiyel de vaat eden oyunculara yönelilmelidir diyor Alper Üstündağ. Doğru muyuz abi?
0: Yani potansiyel Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek, Beşiktaş'ı gençleştirme operasyonunda ileride işe yaramadığında transfer olabilecek ya da performansıyla beraber transfer olup para kazandıracak isimleri eğer alacaksan ben buna zaten hayır demem. Ama yani ben şimdi sana soruyorum. 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun ismi geçiyor. Ya Lukaku'nun ne işi var Beşiktaş'ta?
1: Katılırım.
0: Sakatlıklarla boğuşan bir adam. Buraya kebap yemeye, tatlı yemeye gelir yani anca. Boğazını seyretmeye gelir Lukaku. Bu saatten sonra.
1: %100. Valla Alper abi seninle sohbet etmeyi hakikaten özlemişim. Yani çok daha fazla uzun da sohbet edebiliriz ama biraz da şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
0: herkese,
1: dolayı.
0: Herkese iyi hafta sonları diliyorum Can'cım. Seninle program yapmak keyifli. Çok teşekkür
1: ederim. Her zaman abi çok çok teşekkürler kırmadığın için bir kez daha.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Evet, biraz da Galatasaray konuşalım istiyorum.

0: ki iki tane bağlantımız var. Yakup abi şu anda galiba müsait değilmiş. Yakup Çınar'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sonrasında Hakan Erol'la gerçekleştirmeyi aslında planlıyoruz. Ama bayağı da bir dinleyici mesajı gelmiş. Birazcık oralara da değinmek istiyorum açıkçası. Hazır Yakup abi de şu anda müsait olmadığı için bağlayamıyorum ama belki biraz sonra bağlarız. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Selam canı, iyi yayınlar. Salih Özcan 2 senedir bence üst düzey oynamıyor. Yani kulübünde süreler anlamında bunu vurgulamış. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünmüyorum demiş. Yani birazcık şöyle yorumluyorum ben. Eğer bir yabancı kuralında serbestlik olsaydı o zaman belki katılabilirdim yorumunuza. Ama ya şöyle de bir durum var. Yani 10+4 kuralında hocanın 3 orta sahayla oynamayı sevdiği bu ortamda, yani Vincenzo Italiano'nun mutlaka nicelik olarak da oyuncuya sahip olması lazım Beşiktaş'ın. Ve bu parametrede hem 6 hem 8 oynayabilen, hem de yani maddi anlamda da iyi bir kontratla gelen Salih Özcan'ın ben kıymetli bir ekleme olduğuna inanıyorum. Evet, yani Salih Özcan bir takımı işte yani şampiyon yapmaz ama size en azından derinlik katabilecek bir oyuncudur diye yorumluyorum. Ve hem 6 hem 8 oynayabildiğinden de dolayı hocanın en azından rotasyonda dahi de olsa mutlaka kullanacağı bir isim olarak yorumluyorum. Bir Alper abiye bir eleştiri gelmiş. Belki bir yorumuna katılmayan bir dinleyicimiz Çınar Bey yazmış. Ve hani genel olarak eleştirmiş Alper abi. Yani düşünceleri, ya herkesin farklı düşünceleri olabilir. Yani sonuç olarak yani futbolda tek bir doğru yok ve yani futbol saha içerisinde bile yeni doğrular eski doğruları yenebiliyor ve oyun da buna göre evriliyor. O yüzden benim de mesela bugün yaptığım bir yorumun yarın geçerliliği belki olmayabilir ve birçoğumuzun da bence böyle. Yani biraz oyuna şöyle bakmalıyız. Evet, mesela son yıllarda diyelim ki son 20 yıldır şu klişe net bir şekilde işliyor bizim ligimizde. Yani atanla tutanın iyi olacak klişesi. Ama bundan 5 sene sonra belki bu olmayabilir. Yani bence olur ama demek istediğim şey, yani birazcık aslında çok net bir örnek vererek, yani belki de katılmayacak birçok kişi vardır bu yorumuma ama olmayabilir. Yani mesela biz 2010'larda Barcelona'nın topa %80-85'lerle sahip olduğu denklemlerde en iyi takım olduğunu görüyorduk. Ama şu anda topa bu kadar fazla hükmettiğiniz vakitte zaman zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayan takımlar da var ve hızlı oynamayan takımlar, topu hızlı çevirmeyen takımların gerçekten çok ciddi problemler yaşadığını da görüyoruz. Yani modern oyunda ve oyun biraz değişti. Hatta en üst seviye takımlar bile topu bazen rakibe bırakarak direkt oradaki geçiş hücumlarıyla beraber kaliteli ayaklarıyla, kaliteli kenar oyuncularıyla hücum ettiğini görüyoruz. Ve yani oyun da değişiyor. O yüzden doğrularını da tek bir doğru olarak kabul edemeyeceğimiz bir branş futbol, en azından benim gözlemime göre. Yayıncı kuruluşun mobil üzerinden yaptığı bir zamdan bahsetmiş bir dinleyicimiz. Çağlar Bey yazmış. Yani Çağlar Bey'in yorumunu okuyacağım. Yakup abi de müsaitmiş. Yakup abiyi de birazdan bağlayabiliriz. Evet, Yakup abi de şu anda hattımızda. Çağlar Bey, sizin mesajınızı okuyacağım ama Yakup abi hazır yakalamışken bir bağlamak istiyoruz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Ya bir kere tabii ki Yakup Çınar deyince birazcık da Galatasaray konuşacağımız anlaşılmıştır tabii. Yakup abi, şimdi tabii ki taraftar şunu söylüyor. Yani birçok takımda transfer var. Hem Trabzonspor'da hem Galatasaray, pardon, hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de. Galatasaray'da neden şu anda bir aksiyon yok? Taraftar diyor ki en başarılı Bayern Münih, mesela başarılı bir takım Bayern Münih bile transfer yaparken neden Galatasaray birazcık daha sabırlı davranıyor bu konuda diye bir eleştiri var. Yakup abi nasıl değerlendirirsin bu eleştiriyi?
1: Ya taraftar bu konuda %100 haklı. Özellikle eleştirilmesi gereken iki tane konu var Can. Birincisi, bu kadar deneyimli bir yönetimden bahsediyoruz. Eli bu kadar rahat yönetimden bahsediyoruz. Üst üste 4 sene şampiyon olmuşsun ve 4 yıl şampiyon olurken transfer ettiğin oyuncuların hepsi fark yaratmış. Senin kadroların her zaman Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha iyi olmuş ki sen maratonun sonunda kupayı kazanan, şampiyonluğa uzanan takım olmuşsun.
0: Doğru.
1: Temmuz'un bugün yanlış bilmiyorsam 11'i.
0: Doğru.
1: hala bir tane oyuncu transferi yapmadın. Onun dışında ki hani yabancı kontenjanı dinliyor ama öyle ya da böyle kontenjan hep devam edecekti zaten. Yani bir tane kontenjan, şimdi Leslie Uchoku transferi mesela isteseydin daha önce de gerçekleştirebilirdin. Yani taraftarın aslında eleştiri oklarından bir tanesi bu. İkincisi Icardi meselesi. Yani Haziran'ın 30'unda Galatasaray'la sözleşmesi bitti. Ama hala hiç kimse Icardi'nin gelip gelmeyeceğini net olarak bilmiyor. Icardi'nin sözleşmesi bitmesine rağmen ne Icardi veda etti ne Galatasaray veda etti. Ya Icardi yarın ben geliyorum derse Galatasaray'la antrenmanlara çıkar ve o bir tane kontenjan var. O kontenjanı Galatasaray kullanamayacak duruma gelir. Böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle Galatasaray taraftarı da sosyal medyada tabii ki yönetimi eleştiriyor. Eleştirilerde bulunuyor. Ama işin öbür tarafına baktığımız zaman da Galatasaraylı yöneticilere de sorduğumuzda onlar da şunu söylüyor. Evet, bizim belli bir planımız var. Bu yabancı kontenjanı, yabancı kuralı konusu önemliydi. Bunu beklemek zorundaydık. Ona göre hareket etmeliydik. Bir taraftan Dünya Kupası vardı. Bunlar da onlar adına haklı gerekçeler tabii ki ama yine de Galatasaray taraftarı Trabzonspor'un bu kadar transfer yapmışken, Beşiktaş'ın yapmışken, Fenerbahçe'nin önemli hamleler yapmışken Galatasaray'ın sessiz kalması Galatasaray taraftarını tabii ki rahatsız ediyor.
0: Ben katılırım abi. Yani o yüzden taraftarın şu anda en sıcak sorusuyla başlamak istedim açıkçası Yakup abi. Senin görüşlerin bizler için çok çok değerli. O yüzden de bu soruyla başlamak istedim ki şunu da sorayım. Yani taraftar aslında forvet çıkmazını çok merak ediyor ki Icardi durumunun belirsizliğinden bahsettin abi. Abi, John Duran durumu nasıl? John Duran'daki son gelişmeler nasıl? Ve John Duran alındığı takdirde yani Icardi de alınabilir mi? Yani 3 forvetle mi Galatasaray devam edecek diye bir soru sormak istiyorum. Yani taraftar şunu mu anlamalı? Ya John Duran mı ya Icardi mi, yoksa ikisi birden de olabilir mi? Yani taraftar burada ne düşünmeli, ne anlamalı?
1: Can, 2 gün önce yapsaydık bu bağlantıyı ben sana derdim ki John Duran Galatasaray öyle ya da böyle John Duran'ı kadrosuna katacak. Icardi gelirse de gelmezse de John Duran Galatasaray'ın kadrosunda olur ama dün özellikle aldığım bilgi John Duran'la alakalı oldukça olumsuz düzeyde. Niye olumsuz? Çünkü Türkiye'de John Duran ismi çok fazla dillendi. Galatasaray anlaştı, bitiriyor, etti. Oyuncu 5 milyon euroya Galatasaray'a geliyor, Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Bu oyuncu tarafıyla ilgili doğru bilgiler ama Al-Hilal tarafında böyle bir durum yok. Al-Hilal diyor ki kardeşim, bu adam bizden 20 milyon euro maaş kazanıyor. En az bu adamın maaşının yarısını ödemek zorundasınız ya da bonservisiyle bu oyuncuyu transfer edeceksiniz. Böyle olunca da durum, Galatasaray şu anda tamamen John Duran transferini bekletmeye almış durumda. Hatta Galatasaray'ın gündeminden uzaklaşıyor da diyebiliriz. Alternatif isimler üzerinden gidiyor Galatasaray. 10 numaraya Can Uzun'u alabilirse bu kez yabancı hakkını forvetten yana kullanabilir. Can Uzun olmazsa 10 numaraya daha tecrübeli bir isim alırlarsa bu kez 2004-2005 doğumlu Avrupa'dan Galatasaray'ın transfer listesinde olan bazı isimler var. Bunlarla alakalı görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi yani John Duran transferi Galatasaray taraftarının gözünde bitme noktasındaydı ama şunu söyleyeyim, John Duran her anlamda kafalarda soru işareti olan bir futbolcu. Maliyeti nedeniyle Galatasaray bu duruma sıcak bakıyordu. Sadece 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekti. Bütün maaşını alması ödeyecekti. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Eğer John Duran'ın menajeri bu sıkıntıları çözebilirse o zaman evet transfer gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi aksi bir durumda Galatasaray bir sezon için 5 milyon eurodan daha fazla para ödemek istemiyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: U23 kontenjanı da belki biraz daha transferin olması konusunda cezbedici bir faktör olabilir John Duran için ama evet, yani %100 katılırım abi. Şunu soracağım, yani bir yerlerde okudum, birkaç tane haber okudum tabii ki ama Bruno Fernandes veya Martin Ødegaard'ın Galatasaray'a gelme olasılığı realistik bir olasılık mıdır? Böyle bir tasarruf var mıdır abi, onu sormak istiyorum.
1: Ya şöyle, realistik midir? Evet, realistiktir. Niye? Çünkü sen geçen sezon Osimhen'i 70 milyon euroya almış, Galatasaray'dan

0: bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Galatasaray yönetimindeki insanlar da şunu söylüyor. Biz bu sezon evet ana plan için en az 2 ya da 3 tane oyuncu transfer edeceğiz ama asıl parayı 10 numara mevkisine gömeceğiz. 10 numara mevkisi için de en ön sıradaki isim Can Uzun. Yani Okan Hoca yeni sezondaki kafasındaki plan Can Uzun transferi gerçekleşirse

0: düşme gerçekleştirdi ki hani bu da en azından Galatasaray'ın transferde ne kadar inandırıcı olduğunu, ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Frankfurt 60 milyon euro serbest kalma bedeli var ve sözlü olarak 50 milyon euronun altına bir rakama bu oyuncuyu vermek istemediğini Galatasaray tarafına iletmişti. Galatasaray bu transferde ısrarcı, dediğim gibi son güne kadar değil ama ihtimali sonuna kadar kovalayacak. Öncelik Can Uzun. Olmazsa evet, listede isimler hani mesela Bruno Fernandes aslında baktığın zaman imkansız gözüküyor ama detaylara indiğin zaman bu transferin gerçekleşme ihtimali söz konusu olabiliyor. Çünkü oyuncunun Manchester United'la sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı. Aslında geçen sezonun devre arasında Manchester'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyordu. Michael Carrick geldikten sonra orada Manchester'da bir toparlanma oldu ama oyuncularla bir yıllık sözleşmesi var. O yüzden hani oyuncuyu parayla ikna etme şansınız var ki hani Bruno Fernandes'in menajerleri de böyle bir ihtimalden bahsettiği için Galatasaray bu için peşinden gidiyor. Düşük ihtimal mi? Evet, ama transferde bazen hani düşük ihtimal de olsa gerçeğe dönüşme ihtimali söz konusu olabiliyor.
1: Çok güzel açıkladın abi. Çok güzel açıkladın hakikaten.
0: Evet.
1: Ya şeyi soracağım abi, bir de Davinson Sanchez haberlerini görüyorum. Galatasaray'ın 30 milyon gibi beklentisi varmış. Como'da galiba daha düşük tekliflerde bulunuyormuş. Öyle bir durumda yani Galatasaray stoperde nasıl bir hamleye gider ve Davinson sence kalır mı gider mi abi?
0: Can, Galatasaray bu mevcut kadro içerisinde satmayacağı iki tane oyuncu var. Bir tanesi Davinson Sanchez, ikincisi de Osimhen. Yani yeni sezon planlamaları tamamen bu oyuncular üzerine kuruluyor. Aslında Dünya Kupası öncesinde böyle Galatasaray'ı tatmin edici düzeyde bir teklif gelseydi belki Galatasaray ikna olabilirdi. Ama Dünya Kupası'ndaki performansından sonra
2: çok iyi, evet.
0: Galatasaray hiçbir şekilde Davinson Sanchez'den çıkmak istemiyor. Ya 35 milyon euro da ben Avrupa'da bir kulübün Davinson Sanchez için bonservis bedeli ödeyeceğini sanmıyorum. O zaman dediğim gibi astronomik bir teklif gelir. O zaman tabii ki Galatasaray alternatif isimler var listede. Kimmeyeceği geliyor. Çok zor olsa Liverpool'daki durumu daha belli değil. Van Dijk ihtimali belki söz konusu olabilir. Milan'da forma giyen Pavlović yine Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi ama ben hem Davinson Sanchez hem de Osimhen'in Okan Hoca özellikle yeni sezonda mutlaka ve mutlaka kadroda tutmak istiyor ki Galatasaray hani yeni sezonda kadrosunda ana plandaki oyuncuların hiçbirini kaybetmek istemiyor. Sadece geçen sezon kiralık giden işte Nelson'a, bu sezon kadroda düşünülmeyen Ahmet Kutucu'ya, Kazımcan Karataş'a bazı teklifler var. Onun dışında hani ana plandaki oyuncularla alakalı şu ana kadar Galatasaray'a gelen resmi teklifte söz konusu değil.
1: Yani aslında biz şöyle bir dönem mi beklemeliyiz Galatasaray'ın transfer penceresinde? Yani çok hamleli değil ama mesela 3 oyuncu gidecek, 4 oyuncu gelecek ama net isimlerle bir yol mu izlenecek Galatasaray'da? Yani bu şekilde mi yorumlamalıyız şimdiden?
0: Ben sana planı çizeyim dinleyicilerimize.
1: Lütfen
0: de.
1: Abi.
0: Şimdi Galatasaray Can Uzun'u transfer ederse forvet bölgesine U23'ten ziyade Osimhen, en az Osimhen kadar etkili olabilecek kimin ismi geçiyor mesela? Kolo Muani. Şu anda Galatasaray yönetimine en yakın menajer Ali Bilecan bu transferin gerçekleşebileceği bilgisini veriyor. Juventus da istiyor ama burada Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi. Ama oldu ki Can Uzun olmadı. Kontenjan hakkını 10 numara transferini Galatasaray bu bölgeye kullanacak. İşte Bruno Fernandes, hatta Dani Olmo, işte Manchester City'deki Tiani Reinders ismi geçiyor. Odegaard çok düşük bir ihtimal çünkü Arsenal 10 numara bölgesine transfer yapan ayrılık söz konusu olabilir. O zaman gerçekten ses getirecek bu seviyede bir oyuncu transferi yapacak. Forvet bölgesine bir tane yedek yabancı oyuncu düşünülüyor. Yine hani 2023 kontenjan oyuncusu. Yine Galatasaray'da Okan Hoca'nın özellikle istediği isimlerden bir tanesi Berthu Yıldırım. Yani Galatasaray'ın bir tane kontenjan hakkı var. O da Icardi gelmezse. Bunu forvetten ya da on numaradan yana kullanacak. Onun dışında da şu anda zaten Lezli isminin bittiğini söyleyebiliriz. Artık Galatasaray bu transferin resmi olarak açıklamasını bekliyoruz.
1: Lezli genç kontenjanda mıdır abi? Onu da bir şey yapalım.
0: Tabii. Oyuncu

0: oyuncu 21 yaşında. Burnley'den geliyor Galatasaray. Renato Niyaga zaten kadroda tutulacak. 2 ediyor. Geriye de 2 tane kontenjan kalıyor. 10 numaraya işte Can Uzun gelirse kalan 2 hakkını birini kanattan yana birini de forvetten yana kullanmayı düşünüyor Galatasaray. Ama 10 numaraya Can Uzun gelmezse bu kez o kontenjan hakkını 10 numaradan yana kullanıp yine forvet ve kanada Galatasaray kontenjan oyuncusu transfer etmeyi planlanıyor. Onun dışında transfer dönemleri çok dinamik. Daha Eylül'ün onunla çok süre var. Evet. Oldu ki Salah'a iyi bir teklif geldi. Ya da işte Gabriel Sara'ya çok üst düzey bir teklif geldi. Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif geldi. Bu ayrılıklar söz konusu olursa onların yerine transferler yapılabilir. Onun dışında çünkü kontenjanımız yok. Oyuncu satmadan oyuncu alma ihtimaliniz söz konusu değil. Bu kuralın da bu saatten sonra değişeceğini sanmıyoruz. Can Uzun transferini o yüzden Galatasaray değerli buluyor ve bu transferde gerçekten ısrarcı. Evet, astronomik bir rakam var ama Galatasaray'da 40 milyon euroya kadar çıkmaya niyetli. 50 milyon euro da Can Uzun için şu an için tabii ki çok görülen rakam.
1: Valla Yakup abi çok güzel anlattın. Hakikaten yani bir 10 dakikada 15 dakikada böyle bizim kafamızda o şekli oluşturmayı sağladın. Abi çok teşekkür ederiz kıymetli katkından
0: ben
1: dolayı.
0: Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar
1: çok,
0: diliyorum.
1: Çok teşekkürler abi.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere abi, görüşürüz. Yakup Çınar bizlerle beraberdi. Evet, Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yakup Çınar'la konuştuk. Biraz sonra Hakan Erol'la konuşacağız. Hakan Erol da bizim Dakika Skor programlarımızda maç sonunda gerçekten yorumlarıyla Radyo Gold'de fark yaratan yorumcularımızdan bir tanesi. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Hiçbir zaman bizi, neredeyse hiçbir zaman bizi hiç kırmadığı için, güzel yorumlarını bizden sakınmadığı için öncelikle böyle bir teşekkür etmiş olayım. Hakan'a merhaba demeden önce de Çağlar Bey'in mesajını okumak istiyorum. Yayıncı kuruluşun mobil uygulaması üzerinden maçı izlettiği platforma %50'lik bir zam geldiğini vurgulamış. Yani ve Beşiktaş'taki kapalı tribünün zammı ile alakalı bu cümleyi kurmuştu Beşiktaş bölümünde. Yani şöyle söyleyeyim, yani %135 %150 zam çok fazla bir zam. Yani evet, mutlaka belki bir zam olması gerekiyordu. Yönetimi orada belki biraz anlayabiliriz, Serdal Adalı yönetimini, ama bu zamın miktarı bu olmamalıydı. Yani doğu ve batı diye bir şey yapalım, ya da numaralı ve kapalı diye cümle kuralım. Yani numaralı üstle kapalı üstün aynı fiyat olması zaten bence bir tepki belirtmesidir Serdal Adalı'nın. Tepki zam mıdır? Taraftarı karşınıza almak doğru bir yaklaşım değildir. Her kulüp için bunu söyleyebiliriz. Ama dediğinize doğru, yani birçok şeyde çok büyük zamlar var. Katılırım. Ama dediğim gibi, yani oradaki zammın miktarı biraz fazlaydı ve bir tepki zammı olduğunu da zaten anlıyoruz. Çünkü genelde %25 zamlar gördük Beşiktaş tribünlerinde ve %5'lik zam da olan tribün var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam belki beni düzeltin, ama böyle bir durumda olduğunu söyleyelim. Galatasaray konusunu konuşacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Arada Çağlar Bey'in mesajını kırmak istemedim. Çünkü okuyamamıştım. Yakup abi ile tam o sırada telefon bağlantısı sırasındaydık. O yüzden Çağlar Bey bizi affedin diyorum. Hakan hoş geldin.
2: Hoş buldum Can. Öncelikle herkese tekrar iyi günler. İyi bir hafta sonu olsun. Benim için sarf ettiğin cümleler için beni teşekkür ederim, beni çok öner ettin.
1: Ne demek abi? Çok kıymetlisin bizim için.
2: Sen de benim için her zaman, hem buradaki hayatımızda hem özel hayatımızda yerin çok çok ayrı.
1: Aynen.
2: Yani mutlaka.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim, özel hayatımda Hakan Erol benim çok iyi bir dostumdur. Onu da her zaman zaten dinleyiciler net bir şekilde zaten sohbetlerimizden çok net anlıyorlar abi.
2: Evet, yani iyi ki varsın diyelim Can.
1: Yani birbirimizi övgü seansından sonra birazcık da istersen artık Galatasaray konuşalım, çünkü dinleyici çıldırdı artık. Yani dinleyici diyor ki artık yeter arkadaşım, yani birbirinizi bu kadar övmeyin, bu olmaz diyor. Onu yapmayalım. Abi Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor. Yani taraftar, Yakup abi de aynı soruyu sordum bu arada, yani yaprak kımıldamıyor. Taraftar diyor ki abi transfer, abi transfer diyor. Hatta bir arkadaşım söyledi bu örneği, Yakup abiye de kullandım. Yani Bayern Münih bile gidip Saibari'yi alıyor. Abi adamlar da yani zaten tulum çekiyorlar yani ligde genelde diyorlar. Ve yani Bayern Münih kupada gidip 55 milyona sayı barı indiriyor. Neden Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor? Bir taraftar olarak bu konudaki yorumunu almak istiyorum abi.
2: Öncelikle Can, bir önceki yayınımızda Galatasaray'ın temkinli yaklaşmasının normal olduğunu söylemişti. Çünkü kadrosu hemen hemen tüm takımlar arasında en hazır takım Galatasaray'dı. Bu sebepten dolayı ben transferin biraz ince elinip sık dokunulduğunu düşünüyorum. Fakat geldiğimiz noktada da ben bir 15 Temmuz'a kadar en azından bir iki transfer, en azından forvet transferi ve orta saha transferi bekliyorum Galatasaray'dan. Resmi olarak şu an hiç transfer yok. Ama sanırım bitti denilen transfer, yani birçok kaynaktan gelen habere göre Ugo Çukwu transferi olduğu söyleniyor. Yani şu an için Galatasaray'ın bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten kadrosuna baktığımda da toplamda Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncunun 4 hadi maksimum 5 olduğunu düşünenlerdendim. Ama tabii ki şu an lig başlayacak. Sanırım bir ay kadar bir süre var ligin başlamasına da. Yani artık burada işlerin hızlanmasının gerektiğini düşünüyorum. Artık bonservis tam olarak hangi mevkiye harcanacak anladığım kadarıyla bu paranın yani büyük kısmının 10 numara mevki için harcanacağı söyleniyor. Can Uzun ismi Galatasaray'da gündemde. Sanırım menajer İstanbul'a geldi 2 gün önce Galatasaray'la görüşmek için. Galatasaray'ın talebi de oyuncu tarafı zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu biliyorum. Sanırım oyuncu tarafından da Galatasaray'ın isteği Frankfurt'a biraz bonservis bazında baskı yapılıp fiyatın düşürülmesi olduğunu biliyorum.
1: Vallahi yani Hakan hakikaten yani şey, Yakup Çınar da çok benzer yorumladı o kısmı. Yani aslında doğru tektir cümlesine geri dönelim. Yani yani hamleleri az buçuk artık anlıyoruz. Yani Galatasaray'da orta alanda Ugo Çukwu, telaffuzu Lezli diyelim biz şimdilik. Evet, telaffuzu daha kolay olacak. Ugo Çukwu falan biraz daha çalışmamız lazım. Havalı
2: bir şey var ama gerçekten.
1: Değil mi? Abi yani tribünde mesela tribün nasıl bağıracak abi taraftar? Yani mesela Lezli Ugo Çukwu gol attı. Yani Ugo Çukwu çok zor abi tribünde yani.
2: Yani bunu şöyle şey yapabiliriz bence. Hani nasıl İspanya'da veya işte Barcelona taraftarları Messi Messi diye bağırdı. Biz de Lezli Lezli diye bağırırız.
1: Güzel. Bak bunu.
2: Yani böyle uyarlayabiliriz. Hani inşallah çok söyletir bunu. Biz de hani onu o zaman bir düşünürüz. Yani
1: onu o zaman düşüneceğiz değil mi abi?
2: Onu bize düşündürür oyuncu. Yani sanırım John Brandt'ı çok geçiyordu. Biz seninle konuştuğumuz zaman da en yakın bitmeye yakın oyuncuydu sanırım. Hatırladığım kadarıyla o kadar. Ama sanırım kulübü de zorunlu bir satın alma opsiyonu koydurmak veya bonservise satmak istediği için Galatasaray oraya sanırım bir es verdi. Şu an oyuncuyu bekletiyor diyebiliriz.
1: Vallahi abi o zaman biraz olacak olan, hani en muhtemel olan isimden Lezli'den ilerleyelim. Lezli Ugo Çukwu'dan ilerleyelim. Yani orta alanda oyuncu Galatasaray ne verir? Hangi oyuncunun ikamesi olarak düşünmeliyiz Galatasaray'da veyahut da yeni bir profil mi geliyor?
2: Yani hangi oyuncu? Direkt Lemina bence. Oyuncunun ben 8 numara oynama özelliği olduğunu düşünmüyorum. Direkt bir 6 numara bence Galatasaray için. Lemina'nın da artık işin ilerlemesi baz alındığında, yani öngörüldüğünde bence çok iyi bir transfer orada. Ben Lemina'yla, çünkü Lemina'yı zaten haftada iki maç takviminde oynatmak gerçekten çok zor. Galatasaray'ın oraya gerçekten bir rotasyon oyuncusu bulması gerekiyordu. Bence dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki çok eleştiri var, bunu sosyal medyada gördüm. Ama oyuncunun yaşını da baz almak gerekiyor. Lemina'yla da Burnley gibi kümüne kadar küme düşerse düşsün 38 maça çıkmış bir oyuncu. Yani oradaki oyun kalitesi, oyun temposunu baz aldığımızda bir de Galatasaray daha çok topa sahip olan bir takımken bir de oyuncuyu bu şekilde görmek lazım. Burnley takımı genelde topun arkasına yaslanan bir takım zaten.
1: Doğru.
2: Bir oyuncunun aslında büyük maç performanslarını incelediğinde gayet ortanın üstünde performansların olduğu maçlar var Premier Lig'de. Ben o yüzden Galatasaray adına transferi olumlu değerlendiriyorum. Oyuncu fizikli, topla dribbling kabiliyeti bir yere kadar olabilen bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'a katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tıpkı Lemina gibi, sanırım Lemina da Fransa alt takımlarında, yani U21'de 20'de forma şansı bulmuştu o dönemde. Daha sonra sanırım Gabon milli takımını seçmişti Lemina oradaki.
1: Tam emin değilim ama muhtemelen doğrudur abi sen diyorsan.
2: Ya öyle bir şeydi sanırım, yanlış olmasın. Ama Hugo Çuklu sanırım Fransa'nın tüm alt yaş takımlarında da oynamış bir oyuncu. Yani aslında Fransa milli takım oyuncu adı.

0: iyiydi. Ama tabii oradaki şu an havuzu gördüğümüzde yani bunun çok
1: havuz abi çok geniş.
0: Olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok zor yani gerçekten Fransa milli takımı. Fransa milli takımına gitmeyen oyunculardan bir ilk 11 yapsak Dünya Kupası'nda olduğu yüksek ihtimalle şu an yarı finale kalabilirdi.
1: Valla yapabilirdi yani yarı final yapardı bence de Fransa'daki gitmeyen evet. Havuz çok acayip.
0: Çok.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ben şöyle bir haber de okudum. Tam olarak herhalde şu anda müzakerelerde oradalar diye anlıyorum. Galatasaray yönetimi ya da işte transferden sorumlu kimse. Yani belki bir kiralık ama opsiyonu satın almalı bir hamle de konuşuluyor aynı zamanda. Belki oradalardır diye yorumlayabiliriz diyeyim. Biraz aslında yorum sorusu soracağım sana. Yani senin kafandaki Galatasaray'ın yeni sezon denkleminde Kolomuani artı Canuzun'u mu oyun olarak sen tercih edersin ki Kolomuani'nin bir yedek santrafor olduğu denklemden bahsediyoruz tabii ki. Osimhen Canuzun bağlantısından bahsedebiliriz 10 ve 9 numaralar açısından. Veyahut da daha böyle bir world yani dünya yıldızı diyebileceğimiz işte Bruno Fernandes'ler, işte Ödegaard'lar, bu tip alacalı daha böyle dünya futbolunda hakikaten kendi rüştünü ispat etmiş bir oyuncu ve Osimhen'i ve aynı zamanda yedeği olarak da John Duran'ı mı isterdin? Genel olarak nasıl bakıyorsun buradaki 10 numara ve 9 numara çıkmasına?
0: Benim kafamdaki denklem aslında hani birçok muhabirin de artık son noktaya geldi dediği John Duran'dı. Çünkü ben John Duran'ı gerçekten hani kişisel olarak da Aston Villa'da oynarken çok beğenen bir oyuncuydum. Ve Fenerbahçe'ye gittiğinde de ben onun büyük bir iş olduğunu söylemiştim. Sadece o dönemde oyuncunun bence üstünde çok fazla misyon ve sorumluluk yüklendi. Hani direkt Osimhen'le bir kıyaslama yapıldığı için bu oyuncunun ben oradan da etkilendiğini düşünüyorum. Yoksa oyuncunun gerçekten yani skill olarak yani yetenek olarak üst düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani oradaki benim hayalim biraz işte Osimhen ve yedeği John Duran. Yani bence bunu İngiltere'ye gittiğinizde oradaki Aston taraftarlarını ne bileyim United taraftarlarına olsa onlar da yani mükemmel bir forvet rotasyon olacağını söyleyecektir.
1: 100-100.
0: 10 numarada da ben Canuzun'a hep yakındım. Ödegaard isimden sonradan çıktı. Ama artık Ödegaard'ın tam bir 10 numara olduğundan da çok beğendiğim bir oyuncu ama
1: sağ yarım daireden 8.5 numaradır. Ben de ölçtüm.
0: Sanki iyi oynuyor son zamanlarda. Yani o Arsenal'a ilk geldiği zamanlardaki oyundan ziyade artık biraz daha 8 numaraya evrildiğini, üst düzey bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum Can. Yani oradaki Mertens etkisini gelirse Mertens etkisi yaratacak diyenleri hayal kırıklığına uğratabilir oyuncu. Onu söyleyebilirim. Yani Mertens gerçekten bir 10 numaraydı ve 9.5'tu hatta. Onları çok iyi yapabiliyordu. Ama Ödegaard son sezonlarında biraz daha 8 numaraya evrilmiş durumda. Tabii 10 numarayı da çıkışlı. Aslında 10 numaranın şeyli de yoktu.
1: Evet. Oynayabiliyor. Çok katılıyorum yorumlarına bu arada. Lütfen evet, Mehmet abi.
0: Ama hani insanların hani o Mertens'ten beklediği şeyleri yapamayabilir. Oyun görüşü oyun zekası olarak öyle ama bazı şeyleri sık yapabilir. Çünkü o 8 numarada topu dağıtma, sorumluluk alma noktasında Mertens'in daha önde bir oyuncu. Ama hücumda tabii ki biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Canuz'un biraz daha Mertens'e yakın olduğunu düşünüyorum profiline. Çünkü forvet oynayabilme özelliğine de sahip. Napoli'de nasıldı Mertens? Şu an Pion'a yakın oldukları sezonda Juventus'la o kapıştıkları esen sezonda şampiyon olamadıkları sezonda Mertens genelde Santro'ya falan yakın.
1: Tabii Santro 9 oynuyordu. Insigne, Kayaon, Mertens.
0: Çünkü o zaman Milik vardı, o sakatlanmıştı vesaire de orada direkt iş Mertens'e düşmüştü. Hatta gol kaldığına yakın bir sezon geçirmiş hatırladığım kadarıyla o dönemde.
1: Doğru.
0: Muhteşem bir performansı Şampiyonlar Ligi'yle beraber. O sebeple yani Canuzun sanki bana biraz daha Galatasaray taraftarının istediği profille yakın bir oyuncu olarak.
1: Ya şöyle mi özetlemeliyiz abi? Yani artık 10 numaranın gereksinimlerinde yani 10 numara bölgesindeki oyuncuların kısa da olsa dribling yapabilme kabiliyetinin olması gerekiyor. Daha statik oyuncular 8'e evrilmek durumunda kalıyor demeliyiz mi? Onu sorayım.
0: Orada Türkiye liginde Can, senin dediğin gibi sana katılıyorum. Dripling yapabiliyor, daha çok iş yapıyor da. Yani bunu Yunus Akgün'ün üzerinde görebiliyoruz. Burada Anadolu takımların ve sıkışan maçlarda Galatasaray
1: Yunus
0: olmadığı durumda mesela Yunus Akgün'ü hemen ikinci yanın başlarında oynatıyordu ki oradaki oyunu açma görevini Yunus Akgün'e veriyordu. Yani driplikleriyle, paslarıyla gibi. Bu şekilde yani ben yine

0: Ve Can Uzun'un buna daha yakın bir profil olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da.
1: Yok, katılıyorum yani, hakikaten bence de o tarz bir profil lazım. Yani Can Uzun, illa Can Uzun demiyorum ama yine de Mertens
0: benzeri
1: profili
0: diyelim
1: lazım.
0: hani yani şey olur ne benzeri
1: Ve benzeri, evet, güzel. Abi Can
0: Can
1: Uzun'un
0: Uzun'un
1: artısı tabii Türk
0: benzeri.
1: adam abi.
0: Efendim?
1: Can Uzun'un artısı tabii ki Türk yani.
0: Tabii tabii ki Türk yani. O iki kontenjanda bugün Kenan Yıldız abi bilir alamıyorsan zaten bence üçüncü oyuncu gitmen gereken Can Uzun diye düşünüyorum.
1: Yok, mantıklı yani, %100 katılırım abi. Valla çok konuşabiliriz Hakan, çok uzun da konuşabiliriz ama seni zaten çok yoruyoruz genelde Radyo Gol ailesi olarak. O
0: Yok ya,
1: yüzden
0: hiç
1: de teşekkür
0: durmuyorum
1: ederim abi şimdilik.
0: ben teşekkür ederim. Ben geçen
1: Ağza
0: zevkle
1: sağlık abi.
0: sorduğunda zevkle veriyorum isteyerek. Hoşuma giden bir sekans oluyor gerçekten. Ben teşekkür ederim.
1: Ya tabii bazen tabii seninle çok daha aslında tansiyonu yüksek olduğu anlarda yayınlar yapıyoruz. Yani dakika skorda, maç sonunda taraftarın hani tansiyonunun hata kaldırmayan aslında yayınlar yapıyoruz. O yüzden şu anda normale göre daha fazla güldük, eğlendik, daha şen şakraktık.
0: Evet,
1: Dinleyicilerimizden de hani...
0: biz de yazın tadını çıkartıyoruz.
1: Evet, biz de yazın tadını çıkarıyoruz. O yüzden de birazcık hani fazla güldüysek ya da itici geldiyse de özür dileyelim dinleyicilerden. Ben özür dileyeyim, senden öyle bir şey beklemiyorum
0: Yani
1: daha.
0: benim tavsiyem transfer dönemi zaten yaz
1: Tamam.
0: geldi. Yani futbol zaten konuşacağız Ağustos'ta daha yaz bitmeden.
1: Tabii.
0: Yazın en sıcak zamanlarında futbola tekrar giriş yapıyor. Bence insanlar hani biraz daha bundan uzak kalırsa en azından. Çünkü yeterince şurada bir ay sonra
1: Zaten başlayacak gerginlik değil mi abi?
0: sahip olmaya başlayacaklar. O gerginlikler, sosyal medya gerginliği, açıklama gerginlikleri, karşılıklı atışmalar bunlar başlayacak. Bence insanlar biraz daha şu dönemde Dünya Kupası'nın tadını çıkartsın.
1: Yok.
0: Tazenin tadını çıkartsın diyebilirim ben.
1: Vallahi güzel abi. Peki, ağzına sağlık Hakan.
0: Ben teşekkür ederim Can. Senin de
1: Görüşürüz.
0: ağzına sağlık.
1: Görüşürüz abi.
0: Dinleyicilerimize de iyi günler, iyi bir hafta sonu olsun istiyoruz.
1: Evet, Hakan Erol bizlerle beraber. Evet, Fenerbahçe konuşacağız demiştik. Kısa bir ara yaptık. Aranın ardından tabii ki Fenerbahçe konuşmak için İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi, öncelikle hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şöyle bir durumumuz var. Evet, bir hatta bir sıkıntı olmuştu. Şimdi geldi ses. İrfan abi de bizimle beraber. Tabii ki şu anda Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u düşünüyor. Greenwood'la yatıp kalkıyor. Yani bu anlaşma zemini ne zaman olur İrfan abi? Veyahut da şartlar ne olur? Şu anda transferdeki durum nedir? İrfan abi, senden bir Greenwood yorumu alabilir miyiz?
2: Evet, Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'un sözleşmesi tamamlamak için artık son aşamada. Yani Fenerbahçe yönetiminin hedefi bugün ya da en geç yarın İstanbul'a getirmek oyuncuyu. Marsilya'da bizim aldığımız bilgiler Sarı Lacivertli kulübün teklifini kabul etti ve İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transfer için onay verdi. Fenerbahçe yönetimi Getafe ile Manchester United'da biliyorsunuz Marsilya'nın %60 bonserviste payı vardı. %40'da Getafe ve Manchester United'ın payı vardı. Hem Getafe ile hem de Manchester United'da Fenerbahçe anlaştı. Artık evrakların tamamlanmasını bekliyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yani burada bir sorun şu ana kadar bir herhangi bir sorun yok. Roma kulübü devredeydi ancak Roma'nın teklifini Greenwood kabul etmedi, reddetti. Çünkü Fenerbahçe teklifi daha iyiydi. Her ne kadar Atletico Madrid'le ilgili birçok haber çıksa da özellikle Fransız basınında, ancak Atletico Madrid'in de benim aldığım bilgiler öncelikli olarak oyuncu satışına öncelik verdiği ve oyuncu satmadan da bir oyuncu transfer etmesinin şu aşamada mümkün olmadığı yönünde bilgi var. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve bu transferin artık sonuçlanmasına çok kısa bir süre kaldı, onu söyleyeyim.
1: Peki, çok küçük bir şey de sormak istiyorum abi.
2: Yani şöyle söyleyeyim, yani burada bir şu ana kadar aldığımız bilgiler olumsuz bir durum söz konusu değil. Ve Fenerbahçe bu transferi bitirmek için artık sadece zamanını bekliyor. Biraz daha sabretmek lazım ama bu transferde şu ana kadar olumsuz giden bir durum söz konusu değil, onu söyleyeyim.
1: Çok küçük bir tane de aslında soruya bir ek yapmak istiyorum abi. Bir haber okuduğum için bu haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla soruyorum. Yani Arap Yarımadası'ndan, Suudi Arabistan'dan da oyuncuya bir teklif götürülebileceği haberi var. Bu durum bu transferi nasıl etkiler ve böyle bir durum şu anda güncel mi?
2: Şöyle söyleyeyim, oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ve Fenerbahçeliler bunu da anlaşmaya vardı. Hı. Fenerbahçe gelmek istediğini iletti. Hı. Fenerbahçe maçlar yönetimine de Fenerbahçe gitmek istediğini iletti. Hatta şunu söyleyebilirim. Sözleşmesinde 8 milyon euroluk bir Marsilya'da bir hakkı vardı. Bundan da feragat etti Fenerbahçe'ye gelebilmek için. Oyuncu Hakan Safi döneminde biliyorsunuz oyuncuyla konuda anlaşmaya varılmıştı.
1: Doğru.
2: Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yaptığı pazarlıklar sonucu o ücretten dahi fedakarlık yaparak belli daha azına Fenerbahçe gelmeyi kabul etti. Şu aşamada oyuncunun Fenerbahçe'yle Erkun'da anlaştığını ve Marseille yönetimine de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirecek. Kısa süre içerisinde bitirmesini de bekliyoruz. Tabii artık Fenerbahçe yönetimi açıklamalarını biliyorsunuz. Kendi yayın organlarından veya kendi resmi hesaplarından paylaşıyor. Dolayısıyla biraz daha yani kısa, yani bugün ya da yarın ben bir resmi açıklama yapılmasını bekliyorum Greenwood'la ilgili.
1: Peki tabii ki olmuş transferler üzerinden değil ama aslında taraftarın en merak ettiği soruyu sormak istiyorum İrfan abi. Yani Fenerbahçe kadrosunda şu anda 42 tane futbolcu var ve çok kalabalık bir kadro olduğu aşikar. Kural açık, 10+4 kuralı var. Çok büyük bir kadro kalabalığı var Fenerbahçe'de ve genelde zaten çoğu yıla da baktığımız zaman hep Fenerbahçe'de kadro kalabalığını görürüz. Yani Aziz Bey yönetimi veyahut da transferden sorumlu kimseler bu konuda nasıl bir tasarrufa gidecektir ve aynı zamanda hangi oyuncularla ne zaman yollar ayrılacak gibi görüyorsun İrfan abi?
2: Şöyleceğim kısa ve net. Skriniar, Asensio, Ake, Vedat Muriç haricindeki tüm oyuncular Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirebilir. Ama bu dört oyuncu haricinde gelen tüm teklifleri değerlendiriyor Fenerbahçe yönetimi, yabancı futbolcular.
1: Peki bir resmi teklif var mı diye soralım.
2: Yani şöyle söyleyeyim ya, bunlar takımın omurgası. Skriniar, Asensio, Guendouzi, Ake, Vedat. Yani bunların bu beş isimi, beş isim haricindeki her gelen oyuncu, yani her gelen teklif değerlendiriliyor. Ama bu 5 isimimiz kesinlikle aynı ne kadar yüksek bonservis teklifi gelse de Fenerbahçe bu 5 oyuncuyu saplayacak. Ama bunun haricinde gelen teklifler değerlendiriyor. Burada teknik heyette Avustralya kampı sonrası oturulup karar verilecek. Ama gidecek oyuncular hemen hemen belli olduğunu söyleyebiliriz. İşte kiralıktan dönen Amrabat, Diego Carlos, Liva, Ömer Fayet, onun haricinde Beka, Mustafa gibi isimlerin gelen teklifler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Bu oyuncular için Fenerbahçe tabii az önce bahsettiğim 42 tane yabancı oyuncusu var. Tabii 10+4 kuralı da Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak. Zorlayan bir kural. Çünkü Fenerbahçe'nin şu aşamada +4 kuralına uymayan 16 tane yabancı oyuncusu var. Yani Fenerbahçe şu aşamada hiç transfer yapmasa dahi bu +4 kuralına uymayan 6 oyuncusunu göndermek zorunda. 6 oyuncu göndermek zorunda. Ve kanat ve forvet transferi yapıldığını düşündüğümüzde, yapılacağını düşündüğümüzde bu +8 oluyor. Yani 8 oyuncu göndermek zorunda kalacak +4 kuralına uymayan. Zaten +4 kuralına uyan da 7 futbolcusu var şu anda mevcut kadroda. Bundan da 3 tanesi göndermek zorunda. Yani toplamda 11 oyuncuyla Fenerbahçe kullarını ayırmak zorunda yabancı kontenjanında.
1: Çok.
2: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada tamamen Golnik Zabze maçına kadar transfere yönelmiş durumda. Eksiklerini gidermeye yönelmiş durumda. Ama bu transferi tamamladıktan sonra da Avustralya kampından sonra da takımdan ayrılacak oyunculara yönelik gelen teklifler değerlendirecek ve tüm çalışmayı bu yönde yürütecek. Ya tabii Fenerbahçe bu oyuncularla da yollarını ayırmak hemen kolay olmuyor. Çünkü oyuncuların aldığı oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Oldukça yüksek yıllık ücret alıyorlar. Şimdi oyuncu bu yıllık ücretlerinden isteyen kulüpler bu ücretleri vermediği zaman oyuncu bu ücretlerinden feragat etmek istemiyorlar. Dolayısıyla zorlu bir süreç bekliyor Fenerbahçe yönetimini. O yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bence akılcı bir transfer politikası sürdürüyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin eksik noktalarına nokta transfer yapmayı hedefliyorlar. Yani çok fazla transfer yapmak değil, Fenerbahçe'nin eksiklerini belirlemişlerdi zaten. Seçim öncesinde belirlemişti Sayın Aziz Yıldırım bu süreci. Hı hı. Hangi

0: ülkelere eşittir. Forvet mevkisi eşittir. Oraya Vedat Muriç transfer edildi. Bir forvet daha transfer edilecek. Hı hı. İşte stoper mevkide eksiklik vardı. Oraya sol stoper olarak Ake transfer edildi. İşte Osterwolder'in kalacak mı kalmayacak mı, orada işte dediğim gibi az önce yabancı kontenjanı doğrusunda yine İnternasyonel Kartal'ın plan doğrusunda karar verilecek. Şimdi kanat transferi yapılacak. Dolayısıyla akılcı bir transfer politikası yürütülüyor.
1: Katılırım.
0: Mevkilere nokta transferler yapılması yapılıyor. Ama taraftarın da biraz sabretmesi gerekiyor. Daha önce zaman var sana başlayalım.
1: Peki. Yani
0: transfer çok dinamik bir süreç çünkü.
1: İrfan abi, peki şimdi tabii ki belli başlı haberleri okuyoruz ve Fred'le alakalı haberler de var. Yani Fred'in hocanın kalmasını istediği oyuncular arasında yer aldığını görüyorum ama taraftarın da 10+4 kuralından dolayı ve Fred'in mevcut artık belli bir yaşa gelmesinden dolayı ayrılmasını istediği gibi bir durum söz konusu. Yani Fred konusunda Fenerbahçe nasıl bir karar alacak, ne bekliyorsun abi, bunu merak ediyorum.
0: Yani Fred Atletico Mineiro İdari Kurulu'nda anlaşmaya varmıştı. Atletico Mineiro da Fred'i transfer etmek istiyordu ama Brezilya ekibi oyuncu bonservis ödeleri ödemeden kadroya katmak istiyor. Yani şimdi bu oyuncuları isteyen kulüpler de şunu çok iyi biliyorlar. Yani bu yabancı sınırı nedeniyle, yabancı kontenjanı nedeniyle kulüpler bu oyuncuları elinden çıkarmak zorunda. Dolayısıyla bu nedenle bu oyuncuları ya bonservis ödeleri ödemeden kadroya katmak istiyorlar. Atletico Mineiro CEO'sunun bir açıklaması vardı. Brezilya basına yaptığı açıklamada. Biz Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinin durumunun netleşmesini bekliyoruz. Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle belli şey olurduk ama biz bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeyeceğiz ifadesi kullanıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ne yaptı? Ya, teknik direktör İsmail Kartal zaten Fred'in en iyi kariyerin en iyi dönemi İsmail Kartal döneminde gerçekleşmişti. Ve İsmail Kartal da takımda tutmak istiyor ki biz Gornik Zabrze maçında büyük ihtimalle Fred'i ilk 11'de göreceğiz. Orta saha rotasyonu.
1: Doğru, Kante yok.
0: Şimdi Fenerbahçe'de şu ana kadar yabancı oyuncularına bakıp Avusturya kampına çok kalabalık bir kadroyla gitti Fenerbahçe. Neden bu kadar kalabalık kadroyla gitti? Çünkü Avusturya kampı öncesi oyuncular hangi oyuncularla yollarını ayıracağını ifade etse veya götürmese bazı oyuncular, bu oyuncuları yollarını ayırırken de zorluk yaşayacaktı Fenerbahçe. Şimdi yapılacak transferlere göre, ihtiyaçlara göre, gelen tekliflere göre bize Eylül ayında belki Gornik Zabrze maçına ilk 11'de çıkan bazı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe gruplara kalırsa orada görmeyeceğiz. Çok Fenerbahçe güzel. Bu oyuncuları da transfer dönemi bitene kadar değerlendirmek istiyor. Yani elinden bedava bir şekilde çıkarmak istemiyor. Oyuncularını bonservis geliriyle, bonservis geliri ederek, elde ederek göndermek istiyor. Tabii kulüpler de, özellikle yabancı kulüpler de burada her şeyi yakından takip ediyorlar sonuçta. Ve bu yabancı kuralında, 16-4 kural nedeniyle elinde yabancı bir, elinde zaten 21 tane yabancı oyuncum var. Dolayısıyla bunu göndermek zorunda olduğunu biliyor ve onlar da bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
1: Çok mantıklı.
0: Fenerbahçe yönetimi de şu ana kadar mantıklı bir şekilde hareket ediyor ve tüm oyuncularını kampa götürdü. Tüm oyuncuları görmek istedi. Bu süreci de şimdi transfer sürecine kadar istediğiniz kadro oyuncuyu yazabilir, transfer dönemi sona erene kadar kadroya istediğiniz oyuncuyu yazabiliyorsunuz. Ama o süreci de bu şekilde değerlendirmek istiyor Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuyu bedava vermek istemiyor. Yani en azından bonservis bedeli elde etmek istiyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Vedat Gornik maçına yetişecek mi? İkinci maça en azından kesin yetişir diyebiliyor muyuz abi?
0: Şöyle, ikinci maç kesin olarak yetişecek. Vedat'ın tedavisi çok olumlu ilerliyor. Zaten sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalmıştı. 24 saat esasına göre yoğun bir tedavi programı uygulanıyor kendisine. Şu anda son çekilen MR'da da iyileşmenin olduğu ifade ediliyor. İlk maçta yani Gornik maçının kadrosuna yer alacaktır. Ama ilk maçta ilk 11 başlamaz ama son 15 dakika veya maçtan sonra maçın sonuna doğru oyunu atacaktır teknik direktör İsmail Kartal. İkinci maçta ise 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecek. Şu anda Vedat'la ilgili dediğim gibi olumlu haberler geliyor. Ve iyileşme sürecinin oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii burada Vedat Muriç'in de bunda çok büyük bir etkisi var. Oyuncu da kendisine çok dikkat ediyor. Bireysel programını sıkı şekilde uyguluyor. Ve tedavi sürecinde de sağlık eğitiminin kendisine verdiği programın harfiyle uygulayarak

0: ve 24 saat esas uygulanan bir tedaviyle de daha hızlı bir iyileşme gösterdiğini söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İrfan abi bizimle beraberdi. İrfan 25'le konuştuk. Fenerbahçe'nin birçok detayına değindik. Aslında spesifik sorular sormak istedim. Çünkü taraftarın kafasında belli başlı sorular var. Yani bu kadro neden çok kalabalık? Mason Greenwood ne oldu? Vedat maça yetişecek mi? Gibi aslında doğrudan direkt sorularla ilerledik İrfan abiyle beraber. Bir dinleyicimiz radyoyla alakalı bir herhalde bir bağlantı sıkıntısıyla alakalı bir şey yazmış. Vallahi şu anda nasıl durum bilmiyorum ama dinleyenlerden mesajlar geliyor, onu söyleyelim. Olabilir. Bir dinleyicimiz de birazcık aslında Aral Çimşir ve Can Uzun, iki değerli oyuncu, kamuoyundan futbol anlamında potansiyelleri yeteri kadar değerlendirilememiş olmasının çok üzücü olduğunu söylemiş. Bu iki isme aslında biraz daha değinmemizi istemiş. Bir iki üç dakika değineyim istiyorum. Yani en azından bugünkü akışımızda böyle bir şey yoktu ama böyle bir istek varsa tabii ki biz de kırmayız. Tabii ki değinebiliriz. İbrahim Bey'in mesajı var. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Aral'ın çok özel bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla izlemedim ama izlediğim üzere şöyle söyleyebilirim. Yani 3-4 maçını falan izledim Aral'ın. Yani çok fazla elimde veri yok. O yüzden de çok büyük cümleler kurmak da istemiyorum Aral hakkında ama yani izlediğim kadarıyla yani çok net bir sol kenar oyuncusu. Çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Zaten yani o tabelayı yapmasının sebebi de yani rakip savunmaların birazcık sıkıntılı olmasının yanı sıra çok rahat yön değiştirebildiği ve çok İngilizce'de agility dediğimiz yani tam Türkçe mealini bilmiyorum ama çevik diyelim. Çok çevik bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Aral Çimşir'in ve mutlaka bence Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Hele hele 10+4 kuralı için yani biçilmiş kaftan ve anlaşılan bonservisinde ben gayet ederi olduğunu düşünen taraftayım Aral için. Yani Trabzonspor gidebileceği bence en iyi seçeneklerden bir tanesiydi Aral'ın. Çünkü zaten yani oyuncudan genç oyuncuya verilen değerin ne kadar özel bir iş yaptığını görüyoruz. Yani genç oyuncuya verilen değerle beraber Aral'ın o bölgede mutlaka yıldızlaşabileceğini düşünüyorum ki arkasında Sidney Cabral gibi bir bekle oynayacak. Zaman zaman Mustafa Eskerilaç'la oynayacak. Yani Saviola geldi aynı zamanda. Ki Saviola hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. İzlemedim oyuncuyu. Yani mutlaka katkı verecektir sol kenarda ve şu anda Trabzonspor'da aynı zamanda sağ kenar oyuncusu ismi de konuşuluyor. Birazcık daha benim futbola bakışımla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Sağ kenar oyuncunun da oyuncusunun da en azından biraz daha topa yani 10 numara karakterli bir sağ kenar oyuncusu olabilir. İyi olabilir böyle bir oyuncu. Yani topu ayağında tuttuğu zaman yani bir saniye bekleyerek o pas açılarını görebilen bir oyuncu olursa Aral bence daha fazla verim verir sol kenarda diye düşünüyorum. Yani Can Uzun'la ilgili konu şu. Can Uzun'un bir kere tam olarak net bir mevkisi olmayan bir oyuncu olduğunun kanaatindeyim ki bu iyi bir şey bence. Zaman zaman bunu forvetlerde kötü bir şey olarak yorumlarız ama Can Uzun'u siz sol forvet olarak da sağ forvet olarak da merkezde de yani 10 numara 9.5 numara gibi de konumlayabilirsiniz veya bir iki, çift forvetin ikinci forveti olarak da konumlayabilirsiniz. Ki zaman zaman takımlar sahte 9 olarak da kullanabiliyor. Ki gördük bunu Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun nezdinde. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ki yani milli takımda belki farklı bir düzen olsaydı Can Uzun çok daha başarılı olabilirdi. Yani sahte 9'u canlı oynasak çok daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim ama tabii ki yani futbolu tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi biliyordur. Her ne kadar çok fazla eleştirilse bile ki bugün Trabzonspor konuşmak kısmıyla alakalı bir eleştiri gelmiş. Ya ben çok şaşırdım. Normal şartlarda birçok yani şeyi konuşuyoruz. Birçok takıma değiniyoruz ama Trabzonspor'da her yayında konuşuyoruz. Bugün yani bu seansta çok fazla yer ayıramayacağım için en azından biraz aralıda bir Trabzonspor konuşmak istedim. Bir sonraki yani öğleden sonra bir dinleyeceğiniz seansta da böyle bir tasarrufumuz olur. O şekilde bir yayın akışı belirledim. Buradan anlayışınızı rica ediyorum ama yani Trabzonspor'u özellikle pazar günü çok özel bir program yapacağız. Trabzonspor'la başlayacağız hatta. Bunu da söyleyelim. Hatta ilk bir saate yakın Trabzonspor konuşacağız. Onu da söylemiş olalım. Görüyorum mesajlarınızı. Ona istinaden söyledim. Resul Bey yazmış. Yani hiç bu konuda şüpheniz olmasın. En azından bu konuda...

0: Yani hak geçtiğine inanıyorsanız söyleyin. Çok güzel bir mesaj. Bu konuda daha fazla bir tasarrufa gidelim demeye çalışıyorum. Herkesin dileklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Burada bir aile havasında Radyo Gold'de yayın yapmaya gayret eden bir yayıncıyım ben de. O halde çok kısa bir araya gitmek durumundayım. Reklamı biraz geciktirdik. Reklam beklemez.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
2: sigorta. Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messi'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi'li Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messi'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, programın son bölümüne geldik. Fenerbahçe konuşuyorduk. Aralarda Trabzonspor konuşuyorduk bir dinleyicimizin hatırlatmasıyla beraber. Hatta biraz sonra Efe Başak bizlerle beraber olacak. Ancak bir çok ufak bir işi varmış, bana arada hemen mesajını gönderdi. Birazdan bağlarız Efe'yi diye tahmin ediyorum. Efe gelince biraz da Fenerbahçe ile noktalarız ama Trabzonspor'da konuşmak isterim. Arada ben konuşayım istiyorum. En azından Resul Bey'in kırmayalım. Yani burada bir mesaj gelmiş. En azından bu şekilde bir tasarrufumuz olsun. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor yönetimini transferden sorumlu yani bütün kişileri kutlarım. Şu yüzden kutlarım. Yani ünlü olan bir oyuncunun yani mesela Sidney Cabral transferinden bir bahsedeceğim çok kısa. Birazdan Efe Başak da bizlerle beraber olacak hatta attığımızda. Ona da merhaba demeden önce çok kısa bir Trabzonspor'la hakkında 1 dakika 2 dakika konuşmak isterim. Yani Sidney Cabral transferini Cape Verde bu kadar meşhur olmadan yapmak da çok büyük bir başarı. Asıl Sidney Cabral transferini yapmak evet tabii ki bir başarılıdır. Ama bu oyuncu bu kadar meşhur olmadan, vitrine çıkmadan bu oyuncuyu görüp yapmak çok büyük başarıdır. Ki bunu Trabzonspor çok fazla yapıyor ve Trabzonspor bu tip oyunculardan artık kar eden bir modele döndü. Yani birçok kulübümüzün örnek alması gereken gerçekten akılcı ve son derece sağlam adımlarla giden bir rotada olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani sadece Sidney Cabral transferini şu anda konuşacağım ama tabii ki birçok programımızda Trabzonspor'da konuşacağımızın bilgisini verelim. Biraz da Fenerbahçe diyelim. Efe hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Selam Can. Biraz geciktim, kusura bakma.
5: Estağfurullah. Bize de en azından Resul Bey'i kırmama şansı tanıdın. Birazcık bardağın dolu tarafından bakarak da Trabzonspor hakkındaki en azından bir iki tane görüşümü aktarmış oldum o sırada. Efe tabii ki sen Fenerbahçe'nin mevcut yönetimini, her türlü Fenerbahçe'nin dinamiğine çok hakim birisin ki zaten bir kongreyesisin vesaire vesaire, yani Fenerbahçeliliğini herhalde sorgulayacak çok da fazla kişi yoktur. Şimdi tabii ki şu soruyu soracağım öncelikle. Yani sana göre, ki İrfan 25'le konuşuyorduk, aynı soruyu ona da sordum ama sana da sormak istiyorum. 42 kişilik bir kadro var. 16+7 yani 23 adet yabancı futbolcu var mevcut sözleşmeli şu anda Fenerbahçe bünyesinde. Bu oyunculardan sence nasıl çıkılacak? Hangilerinden çıkılması gerekiyor ve bu süreçlerde Aziz Yıldırım yönetimi nasıl hareket eder diye sormak istiyorum abi.
6: Öncelikle tekrardan selamlar. Fenerbahçe için bir kamp dönemi gerçekleşiyor şu an Avusturya'da. Hazırlık maçlarıyla beraber Avrupa'daki maçına odaklanan bir takım var. Elbette en büyük sorulardan bir tanesi kadrodaki bu genişlik.

0: Özellikle yabancı sayısının fazla oluşuyla beraber çıkacağımız tabii ki bir sürü oyuncu olacağına inanıyorum ben. Hazırlık maçlarındaki performanslara göre Türkiye Ligi'ndeki takımların da kiralama isteği olacak ama bu maaş yükünden kurtulmak daha zor bir şey. Yani oyuncuyu satmanız, elden çıkarmanız daha zor bir şey. Fenerbahçe tabii ki yani şu an bu Avrupa ön elemesini geçtiği takdirde kulüpteki yani futbolcuların birazcık daha hangi futbolcuların kalacağı, hangi futbolcuların gideceği daha netleşir. Ama şunu da söylemek lazım. Bir futbol kulübünün en iyi geçirdiği vakit sezon başıdır genelde. O idmandır. O havaların güzel oluşu, işte hazırlık maçları. Lig başladığı zaman, tempo başladığı zaman o birazcık daha biliyorsun düşüşler yaşanıyor.
1: Doğru.
0: Hani o yüzden bu hani hemen futbolcuları elden çıkarabilmek için işte futbolcunun isimleri yazılır. İşte Bekao mesela çok iyiydi. İşte ne bileyim Levent Mercan, Bartu Elmas her sene söylerler böyle. Yani açıkçası senin de soruna cevaben çıkacağımız oyuncular zaten kaleci Livakovic'ten başlayarak stoperde geçen sene olduğu gibi Bekao, Diego Carlos, hoca çok beğendi diyorlar, Mimović, U23'ten U22'de galiba bizde sanırım.
1: Kontenjan dahilinde, kontenjan dahilinde.
0: Onu da tutabilir yani, elimizden çıkaracak yabancı da olabilir. İşte Ederson büyük ihtimalle kalır. Yani Musaba çok ismi yazılıyor, Musaba. Musaba'nın ismi ve nerenin herhangi bir satışı olup olmayacağı, onlar birazcık. Yani en az 7-8 oyuncudan çıkabilir Fenerbahçe. Yabancısından özellikle kiralayıp satabilir. Amrabat mesela nasıl olacak Fas şimdi? Belki Amrabat da dönecek. Amrabat hoca beğenirse. Ben Amrabat'ı beğeneceğini düşünüyorum bu arada.
1: Yani Amrabat veya Fred'den biri kalır gibi mi yorumlamalıyız?
0: Abi Fred özelinde, Fred'in sözleşmesinin sonu 2027 Haziran, artı bir de uzatma opsiyonu var. Fred zaten ya Brezilyalı 4 sene sözleşmeyi, 4 artı bir sözleşme almış. İlk 1,5 senesi oynayıp son bir sonraki 1,5 sene çok iyi performans göstermeyip son senesinde oynamak isteyecektir. Ya forma savaşı vereceğini düşünüyorum Fred'in. Kante özelinde de, Kante yani benim yorumum Kante özelinde daha farklı ama Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp düşünüyorum. Tedesco zamanı iyi oynadığı kadrolardan John Duran, Talisca, Asensio, Kante, Gendozi olduğu bir dönemdi. O yüzden Gendozi, Kante çıkarabilir ama hani eğer Avrupa'ya gideceksek, eğer bir de ligde oynayacaksak İsmail gibi, işte Fred gibi oyunculara ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Çünkü artık Türkiye Ligi eskisinden daha nasıl diyeyim, Türkiye Ligi'nin kalitesi arttı bence.
1: Yani ligin kalitesi yani sadece büyüklerle alakalı değil, Anadolu takımlarının da iyi kadrolara sahip olduğunu mu ifade etmeye çalıştın? Onu sorayım.
0: Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, hani bu ilk Başakşehir'i de sonra dahil edersek Samsun'la Başakşehir de arkadan geliyor. Yani oyuncular buraya eskiden emekli olmaya gelirdi hani maaşı gözetmeksizin, fakat şimdi kariyer planlaması yaparken açıkçası bakıyorum genç oyuncuları daha erkenden para kazandırmaya, sonrasında onları böyle 26-27'den sonra, yaş 20, o yaş aralığından sonra daha böyle rekabetçi kulüpleri alıyorlar mesela. Daha enteresan yani, değişti o dinamik diye düşünüyorum.
1: Yani o dinamik hakikaten bence de biraz değişti yani sonuç olarak. Yani benim itirazım birazcık çok yüksek maaşlar verilmesi konusu, evet, ama evet, dediğin doğru yani bu arada.
0: Onun dışında da bakalım yani Fenerbahçe'nin Greenwood transferini...
1: Tam onu soracaktım ben. Ne yapar? İş yapar mı Greenwood ya da ne kadar iş yapar? Yani iş yapar da ne kadar iş yapar? Taraftarın beklentisini karşılar mı? Onu sorayım.
0: Ya işte, tabii şimdi nabzı ölçmek lazım. Greenwood eğer açıklanırsa ve gerçekten o havalimanına gelişi bilmem ne, hani takımın yıldızı bu oyuncu mu olacak diye bir soracak. Hani Fenerbahçe aslında takım içinde Asensio'su var, Fenerbahçe'de işte ne bileyim geride Skriniar var, Gendouzi'si var. Yani Greenwood'un bir tık hani herkes istatistiklerini paylaşıyor. Lig 1'deki başarılarını, işte Kvaratskhelia ile neredeyse aynı performansı verdiğini bahsediyor. Ama yine Lig 1 ile Türkiye'yi de kıyaslarsak, Lig 1'de de yani PSG hariç hani Olympique Lyon, Marseille, yani onlardan sonra gene böyle bir hani benzer bir profil var Türkiye Ligi ile Lig 1 arasında bence. Yani çok da hani İtalya Ligi ya da bir Fransa Ligi kalitesi, İngiltere Ligi kalitesi değil. Yani bu istatistikler paylaşılıyor. Tabii ki yani atmosfere bağlı. Onun takımı nasıl kabul edeceğine, mevkisine, direkt sağ tarafa onu koyduğunuz zaman arkasındaki oyuncuyla olan uyumu. Yani çünkü sonuçta siz bir yıldız genç oyuncu getiriyorsunuz yani Fenerbahçe. Yani bu İtalya herhangi bir kulüpte onu alabilir. Atletico Madrid konuşuluyor yani.
1: Roma'da var.
0: Büyük bir yıldız. Yani Fenerbahçe çok şeyi kazandırır.
1: Peki şunu soracağım, yani ben forvet hattını bir okumak istiyorum sana. Forveti boş bırakarak okuyacağım. Yani Vedat Muriç yerine aslında santrafor sorusu soracağım sana, ama şöyle bir sorayım. Soruyu şu şekilde şekillendirmek istiyorum. Greenwood sağda, merkezde Asensio, solda Kerem. Nasıl bir forvet oyuncusu lazım? Ya da nasıl bir forvete gider Fenerbahçe yönetimi? Ya da gider mi?
0: Ben hani herkes bir forvet transferinden bahsediyor elbet. Ama Talisca ve yani Vedat birinci forvet, ikinci forvet Talisca, ya da ikisini beraber oynatabiliyorsa bilmiyorum. En son Vedat çift forvet oynadı son senesinde ve hani gol kralı, ikinci oldu gol krallığında.
1: Aynen, hem aklına gitsin.
0: Ya forvet transferi gerekiyor mu? Ya herkesin yani %70 ister insan herhalde. Yani Fenerbahçe için çok iyi, böyle iyi bir forvet isterler, ama hani Vedat, Talisca, belki Sıdiki'yi de arkasına yazdığı zaman hani gerek var mı? Çağır, bir de Çağrı Baltay'ı da şimdi deniyor. Belki Ziraat'te de falan oynar bu sene. Ama yani Fenerbahçe'ye forvet gerekiyor mu sorusu yani çok zor bir soru cevaplamak.
1: İkircikli bir soru gibi değil mi?
0: Yani büyük ihtimalle yani kamuoyuna sorsanız, Fenerbahçe'ye sorsanız %70'i gerekiyor der bence.
1: Valla katılırım yani.
0: Sorarsan bilemiyorum. Gerçekten takımın içindeki bu, yani o nasıl oynayacağımıza bağlı. O İsmail Kartal'ın oyundaki şeye bağlı yani. Vedat'ın gerçekten verim alırsak insanlar der ki belki hiç gerek yok.
1: Yani peki Vedat son gösterdiği sezondaki performansı şu anda mevcut kadroyla gösterebilir mi, ya da daha iyisini mi gösterir diye bekliyorsun? Yani yaşına istinaden de soruyorum ve aynı zamanda oyuncu profillerini istinaden soruyorum.
0: Yani pivot santrafor abi, yani tabii ki gerideki oyunun kurumu daha önemli bence. Açıkçası böyle bir 9 numara gibi değil de birazcık da pivot forvet olduğu için o topu getirmemiz gerekiyor oraya, kanatlardan ya da ortadan. Vedat'la topu buluşturabileceğin tarzda pivot forvet, işte ceza alanı içinde tehlikeli, son vuruşları tehlikeli. Talisca gibi bir tık daha merkezde gezen, topu ceza sahası dışında bekleyip de hani şut özelliğini kullanan bir forvet değil.
1: Doğru.
0: Yani ikisi de aslında farklı tipler. Belki yan yana oynadıkları zaman birbirlerini tamamlayabilirler. Ama biz Talisca El Nesri'yi gördük. El Nesri Ceko'yu gördük mesela. O da aslında kağıt üzerinde El Nesri ile Ceko nasıl yan yana oynar diye düşünürsün. Belki üçlü sistemde bir de, ama gerçekten oynadılar yani.
1: Doğru. Yani denendiği maç oldu.
0: Yani Ceko'nun tamamen oyun içindeki o yani alan açmaları, bir sürü kattığı artıdan dolayı El Nesri bu kadar skora katkıda bulundu. Talisca bunun aynısını Vedat'a yapabilir mi? Ben sanmıyorum. Beşiktaş'taki Talisca yapardı belki.
1: Peki ama Vedat o alan açmaları Talisca'ya yapabilir mi diye sorayım. Yani sonuçta pivot olup sırtı dönük, belki bazen Jiro gibi servisleri de olan bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak öyle bir denklem konuşabilir miyiz?
0: Yani aslında o da olabilir. Bir de Vedat da Kuruze ile oynamıştı Fener'de. Kuruze de böyle bir tık 9, hani 10'dan kırık 9.5, hani o da çok bilirsin hani o.
1: Evet.
0: Her alanda vardı. Hep topla buluşmak isteyen. Asensio da mesela öyle bir adam. Yani topu bana ver, top bana gelsin. Yani ama bence senin dediğine katılıyorum. O Ciro gibi oyununu yaparsa Talisca arıyorum uyumda. Talisca ile beraber güzel olabilir. Ama İsmail Kartal çift forvet oynar mı? Yani bilmiyorum, o değişebilir. Takımın gerçekten takımı nasıl kuracağına bağlı. Oyuncularla olan uyumu, işte Kayt mesela. Kayt belki bize çok şey katabilir taktik anlamında. Büyük kulüplerde oynamış bir futbolcu. Yani Liverpool görmüş bir futbolcu. Hollanda bir takımında gerçekten
1: üst düzey oyuncu yani, hakikaten katılır.
0: Yani kariyerine bakmaksızın herkesin inişi çıkışı olabilir. Kariyerinin en başındaki bence en doğalı bu. Yani inşallah Fenerbahçe dediği gibi şampiyon gittim, İnşallah şampiyon geldim gibi bir cümle kurmuştu. İnşallah onu da yapabilir.
1: Peki, çok güzel bir mesajdı aslında. Son cümlelerini almış olduk. Yazsa son cümlelerini alalım da teşekkürümüzü edelim Efe. Hakikaten her zaman bize katkılarından dolayı Radyo Gol ailesi olarak sana bir kez daha sevgilerimizi iletmek istiyorum abi.
0: Ben çok teşekkür ederim Can. Vallahi Radyo Gol dinleyicilerine de selamlarımı iletiyorum. Çok güzel program, çok güzel sohbet oluyor her konuda.
1: Çok sağ ol.
0: Sadece futbol değil. Ama Can Genç her şeyi iyi bilir spor konusunda.
1: Estağfurullah.
0: Çok tecrübelidir. Yorumları da çok severim.
1: Estağfurullah.
0: Her zaman katılım sağlamak isteriz. Çok teşekkür ederim.
1: Bir tanesin abi. Bir tanesin abi. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Efe ile de son bir bağlantı yaptık. Övgü seanslarını kenara bırakalım. Yani bugünlük bu programın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki biraz sonra çok çok değerli içerikler.

0: sizlerle beraber olacak.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhabalar, sevgiler, saygılar herkese. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Tilev'in ardından Göksel'in de bize rakiplerimizi tanıtmasından sonra birlikteyiz taraftar kulübüyle. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. 10 Temmuz değil mi bugün? Yavaş yavaş artık yaz da bitiyor. Gelsin gelsin diye beklediğimiz yazı da yiyip bitiriyoruz, harcıyoruz, yok ediyoruz. Hunharca katlediyoruz. Bir yerlere gidemeyince öyle oluyor tabii. Yazın bir de İstanbul'da olmanın kimine göre öyle bahaneleri de var. İşte ben bu dönemlerde seviyorum. Yani nasıl Eylül, Ekim, Bodrum, Marmaris, Fethiye o taraflar güzeldir. Hep öyle bir yalan vardır. Daha ucuz diye kimse söylemek istemez ama buralar Eylül de güzel diye. Daha ucuz diyemez de hani buraları Eylül gibi seviyorum ben diye. İstanbul'da kalanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Abi İstanbul ses, trafik yok. 20 dakikada geldim buraya bak falan diye yani. Buraları böyle seviyorum. Ya bir yere gidemedik ama İstanbul'u sevdiğim için kaldım. İstanbul olmasa yani yerimde durmam. Hani öyle gezer giderim. Allah herkese gönlünce istediği gibi yaşamayı nasip etsin. Herkes her yere gidebilsin. Ama kendi ülkesinde bir yere gidemeyen vatandaş olmak, vatandaş olmasam gerçekten güzel ülkede. Hani bundan rahatsızlık mı duyuyorum? Haşa, hiç öyle bir sıkıntım da yok da. Şunu duyunca bazen üzülüyorum ama net bir şekilde söyleyebilirim onu. Yurt dışından transfer yapıp da böyle rezervasyonlarını Avrupa üzerinden yaptıktan sonra benden daha ucuza Türkiye'ye gelen arkadaşları görünce ondan sonra turizmciler bu yazın da böyle ya bir gün gelecek yerli turisti el üstünde tutmaya çalışacaksınız ama o gün yerli turist bak ne yaptı ya, ben herkesin dilinde şunu duyuyorum, görüyorum yani, ne derler ona, abi 19 gün vermiş ya Almanya. Abi niye Fransa'dan almadın? Fransa veriyor, Almanya biraz bekletiyor. Aa, İtalya'yı denedin mi sen deyip herkesin bir yerden İspanya alman lazım. Yalnız ilk olarak oraya gitmen lazım falan diye. Hani herkes Yunan adalarına gidecek ama Schengen'i nereden alayım diye uğraşıyor. Ya? Neredesiniz? Şeydeyiz işte. Ne o alışveriş merkezinin alt katında. Öyle sırada bekliyoruz. Biraz var sıra. Şey de burada, o da sırada bekliyor. Ünlülerden bir tanesi gelmiş oraya, birebir görüşmesi lazım, etmesi lazım. Var öyle. Bizi VIP'den alacaklardı, öyle bir bekleme salonunda tutacaklardı falan diyen olay çıkartan arkadaşları da tanıyoruz orada. Hey gideyim, anlattırmayın bana, isim verdirmeyin sabah sabah. Ne oldu? Fransa çıktı mı? Kupada ilk yarı finalist oldu mu? 2-0'lık galibiyet. Fas'ta Fas dediniz hani, ne oldu Fas'a? Fas'a Fiso. Hani ya Fas diyenlerden biri bendim. Çok isterdim. Yani bir taraftan Mazraoui, bir taraftan Hakimi, bir taraftan ne bileyim hani Aynaoui, Diaz'ı, Yassine'yi, Talbi'yi, Amine'yi. Valla destekliyordum ama şey yok. İcraat yok. Buraya kadar gelmiş ya, buraya kadarmış zaten, hani benzin bitmiş gibi Fas'ta. Fransa'nın ne kadar istediğini, bu konuda ne kadar amacına ulaşmak için mücadele ettiğini gerçekten takdir etmek lazım. Mbappe yani. Ben bir Mbappe vardı mı diyeceğim acaba diye düşünenlerdenim ama

Öyle olmadı. Yani bundan sonrası için de şey gibi değil. Yani 3-5 tane isim sayabilirim size. Mbappe olmasa, Messi olmasa, işte Ronaldo olmasa, Kane olmasa, Haaland olmasa, yani 4 tane 5 tane oyuncu için

Sophie stadında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Turnuvada geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken kalesinde hiç gol görmedi. Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırırken 5 gol yedi. Tahminleri alabiliriz. Atletico Madrid Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon civarında bir para mı teklif etmiş? Ya bu fikstür çekimleriyle alakalı yapılan paylaşımlardan bir tanesi şeye benzedi galiba, değil mi? Arkadan Greenwood mu falan sorularını sordurdu sosyal medyada. Bitti galiba iş. Aziz Başkan bitirir dedim be deyip öyle kendi kendine öyle bir transfer harekatı olduğunu düşünenler oldu. Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürüyle ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı taraftarlar fotoğraftaki sırtı dönük futbolcunun Marsilya ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü Greenwood olduğunu ileri sürdü. Bazı taraftarlarsa ne Greenwood'u, Levent Mercan değil mi o ya diyerek olayı direkt Levent Mercan olduğunu iddia ettiler yani. Onu söyleyeyim. Murat Özen var mı? Var. Onu da hatırlatayım. 10.30 gibi gelecek. Yani bağlantımızı yapacağız Murat Özen'le. Çünkü yarım saat boyunca başkanla görüşmek durumundayız. Murat'ın konuşması için dedim ki bana bırak. Ben halledeceğim bu işi. Kaan Kıran diye eski bir yayıncı, aynı zamanda iyi bir seslendirme sanatçısı ve ekranlarda da birçok dönem filminde güzel roller almış bir arkadaşımız da bugün bizimle beraber olacak. Biz de dün gece Kaan'la halı saha maçındaydık. O da uzun zamandır yayın yapmıyordu. Kaan gelsene dedim ya, yarın beraber yapalım yayını diye. O da tamam abi dedi, gelirim kesin. Birazdan o da gelecek. Ama tabii fikstür üzerinden gideriz, transferler üzerinden gideriz. Bazı iddialar var, dört büyüklerin şimdiye kadar yaptığı transferler üzerinden henüz biten bir transfer olmayan Galatasaray hamlelerinin ne zaman olabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Adem Yeşilyurt'u, Amara Diouf'u, Ake'yi işte transfer tamamlanmak üzere diye söylenen Vedat Muriç sonrasında bir de Greenwood harekatını beklerken işte Avuttara, Doğan Alemdar, Beşiktaş'ta forma şansı bulacak olan bu sezonun yeni transferleri Salih Özcan, Alexander Nübel, İlham Fakılı kanat oyuncusu, iki kaleci, bir ön libero, değil mi? Bir kanat. Bunlar güzel transferler. Trabzonspor biliyorsunuz ilk olarak Ernest Muçi transferini bitirmişti. Diğer taraftan Cabral transferi çok kıymetli, çok değerli. Milinovski, Melih Kabasakalı, Thierry Karadeniz'i, Samet Akaydın'ı, Metehan Mimaroğlu'nu, Aral Şimşir'i, Andre Onana'yı, ondan sonra başka Saviola vardı, Noah Saviola vardı. Yaklaşık olarak Trabzonspor, yaklaşık da değil tam olarak 10 tane transfer yaptı. Doğan Bey, yanlış yerden yazmıyorum umarım. Uzun zaman oldu mesaj atmayalı. Halı sahadan bahsettiğin son dakika adam eksik olduğunda beni çağır. Nerede olsan gelirim diye Mehmet Alıcı yazmış. Mehmet Alıcı'nın profil fotoğrafında da Trabzon formalı statta bir görüntü var. Ben de her zaman iddia ederim. Yani halı sahalarda üzerinde Trabzonspor forması olup da kötü oynayan birini hiç görmedim diye hep söylerim. Ama bir handikap daha var. Bu kadar sert oynamanın anlamı nedir diye sorduğumuz insanlar da Trabzon formalılardır ağırlıklı olarak. Ya bu hırsın sebebi nedir? Babacım hani Şampiyonlar Ligi değil, UEFA ön eleme değil, bir dostluk, bir hazırlık gibi bakmak lazım olaya. Ter atıyoruz. Hani buradan ne gerek var Baltalimanı Kemik Hastanesi? Burası iyiydi. Hava almanı öyle öyle böyle. Çok da koşmayalım. 112'yi aramanın da bir anlamı yok falan. Onları anlatmaya çalışıyoruz ya. Oralara bakıyoruz yani. Aral Şimşir'i unutmayalım. Yerli Vakayeme olacak galiba diye yazmışlar. Abi kendi ayağına sıkmaya devam eden turizmcileri ne güzel anlattın diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum.

0: Yani bildiğim meziyetlerimden bir tanesiydi. Galatasaray'ın nasıl okunduğunu bilmediğim, ona sorsanız benim de ismimi söyleyemeyeceğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ogukubu'yu için Burnley ile 2 milyon euro... Bir dakika, isim söyleyeceğim. Öyle bir isim transfer geldi. Hani Galatasaray atakları sağ kanattan devam ediyor. Ama vuruşu üst direkte patladı falan yani. Böyle Afrika isimleri var ya falan diye öyle sesler falan çıkar. Öyle bir isim. Leslie diyelim ya. Leslie desek daha iyi değil mi ya? Leslie. Agugugu gibi yazmışlar. Hani öyle bir isim mi acaba diye. Galatasaray'ın yeni transferiyle ilgili iddialar var. Ama lütfen buradan scoutinglere, buradan yöneticilere, kulüp çalışanlarına okuyabileceğimiz, söyleyebileceğimiz, dilimizin dönebileceği, zamanla alışırız tamam elbet öyle girince alışıyorsun diye, yani sürekli olarak Akçay'da, Ören'de, o taraflarda denize girmek zorunda bırakmayın bizi. Buralar böyle işte soğuk biraz deyip böyle. Yani hafif biraz girdiğinde de ah be oh be tamam deyip böyle hemen bir alışabileceksin, ama titriye titriye falan deyip böyle sakın su atarsan bak yemin ederim vallahi külahları değişiriz falan diyeceğin bir denize girmeyelim yani, öyle şey olmasın. Dodo, halı saha saatlik ücreti ne kadar oldu merak ettim demiş. Biz İzmir Konak'ta 1750 TL veriyoruz saatlik. 1750 kişi başı mı? 1750 kişi başı falandır diye tahmin ediyorum. Leslie Ugochukwu bu arada okunuş arkadaşlar. Ugochukwu. Özkan Öztürk videoları çekmeye başlar. Nasıl telaffuz edilecek bilmem ne falan diye devam eder. Gel gel, halı sahalardan bahsediyordum. Dün geceki maçtan biraz bahsediyordum. Ondan sonra diyor ki arkadaş, halı sahada biz diyor İzmir'de oynuyoruz. Konak'ta 1750 veriyoruz diyor Kankıran. Biraz daha mikrofonu yaklaştırırsan önüne doğru. 1750. Ben dedim kişi başıdır büyük ihtimalle.
1: Kişi başı mı? O da biraz pahalı değil mi ya?
0: Yani hani 1750
1: gerçi fiyat hakkımız darmadağın olduğu için normal mi değil mi onu da.
0: Bu bir dakika, bence bu kaybettikten sonra 1750 ödetmesi nedir o? Ugochukwu'yu biliyor musun? Futbolcuyu Leslie Ugochukwu, Galatasaray'ın yeni transferi.
1: Bir tane Midland'da vardı, Nijeryalı mu acaba? Onun ismi de çok
0: benziyor. Burnley demiş bu.
1: Ha, onu bilmiyorum abi.
0: Hatta Fabrizio Romano yazmış. Ugochukwu yazıldığı gibi okunur abi yazmışlar.
1: Bir tane de Midland'da.
0: Nereli acaba?
1: Beşiktaş'a rakip olacak. Muhtemelen Nijeryalıdır ya. Onların isimleri Ugochukwu... genel, onların isimleri
0: genel. Falan diye hani onlardan bir tanesi değil mi o? Bakacağım şimdi.
1: Tanrılar çıldırmış.
0: Kaan biraz kendinden bahsetsene. Oynadığın diziler son dönemde popülaritesi çok yüksekti. Çok da güzel bir karakter canlandırıyordun.
1: Evet,
0: dönem
1: evet.
0: Dizilerinde seni sık sık görüyoruz ve sürekli çağrılıyorsun da. Yani yeni projelerde de görev alıyorsun.
1: Hatta şu anda da yine bir dönem işi olma olasılığı var. Yani tabii %50 diyeyim. Daha henüz bir haber bekliyoruz menajerimiz tarafından da. Yani benim şöyle oldu. Biraz hani şu avantajım da var. Ben bir Alparslan Büyük Selçuklu'da oynadım abi. Hı hı. 3-5 bölüm oynadım. Ondan sonra tabii orada kılıç kullanma eğitimini de aldığım için o bir avantaj oluyor bir oyuncu için.
0: At binme, kılıç kuşanma.
1: Ben sonra Mehmet Fetihler Sultanı'nda oynadım.
0: İndi diye binme falan.
1: Orada hani beni aradılar şimdi. Bir arkadaşım sağ olsun, kız dedi ki ya Kaan sen dedi ata binebiliyordun değil mi dedi. Ben dedim ata da binerim, katıra da, eşeği de. Ben tabii, de her şey vardı.
0: İlk Santorin'de denemiştim.
1: Biz köylü adamız yani. Evet. Dedim biniyorum falan. Sonra gittim fakat ben hiç ata binmedim. Rolüm gereği. Çünkü ben Yeniçerilerin ağasını oynuyordum.
0: Ali ben çok iyi binerim diyen.
1: Ata hiç binmiyor tarihte.
0: Badi
1: öyle bir şey yok.
0: Badi Ekrem'in atla kayboluşu gibi bir şey olmasın?
1: Olmadı yani, öyle değil bir sahnem olmadı. İsterdim çok olsun. Yani ben atlara zaten normalde de ilgim var. Ama olmadı öyle bir şey. Yeniçeri ağası Ali Haydar'ı oynadım ben. Ortağı, yani tarihte ortağlar var. Yeniçerilerin bir üstünde komutan gibi oluyordu.
0: İsyanı başlatanlardan mı?
1: Hatta evet evet. YouTube'da benim böyle şey geçiyor. Darbeci Ali Haydar
0: diye geçiyor.
1: Sahneleri öyle koymuşlar, yüklemişler. Öyle oldu. Fatih Sultan Mehmet de
0: ama sizde
1: kellemi
0: tabii
1: kesti, öldüm gitti. Öyle bir şey. Yani öyle bir şey oldu. Geçen de hani
0: katli vacip mi oldu? Şey,
1: Fatih'i oynayan Serkan'la da, Serkan Çayoğlu'yla da karşılaştık Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğinde. Orada da yine öyle biraz sohbet ettik. Benim rolüm bitti. Aradan yani bir sezon geçti. Şimdi yeni bir iş için bekliyorum. Hayır. Onun dışında ben hani normal yani zaten beraber dediğin gibi hani seslendirmeye, dublaja zaten devam ediyoruz. Son birkaç yıldır benim daha çok böyle reklam ağırlıklı çok olmaya başladı. O da iyi bir şey benim için tabii. Böyle devam ediyor ama ben hani ilk yani 2010-2013 arası rahmetli Levent Erdoğan vardı. Beşiktaş'ta ikinci başkanlıkta yapmıştı. Tabii. Onun radyosunda bir radyo kurmuştu internet üzerinden. Sevgili Erdem Ulus vardı.
0: Erdem Ulus da beraber. Serkan, Levent tarafında. TSİ'de vardı karşısında.
1: Tabii, Sercan Dikme vardı, ben vardım. Hani Sercan'la beraber böyle yayın yapıyorduk biz o zamanlar.
0: Evet.
1: Sonra yani
0: buradan Beşiktaş'ta olduğunu da
1: evet oldum. Ben Lig Radyo'da sonra devam ettim, çalıştım. TVBu Spor'da çalıştım. Hatta ben TVBu Spor'da Pascal Numa'yla falan program yaptığımız da oluyordu. Evet. O dönem aynı bina içinde şey de vardı aslında, Murat beni hatırlamayabilir, belki hatırlar, Murat Özen de orada, Haber 1903 vardı o zaman.
0: Evet evet.
1: Bu eski adıyla Muratlar da orada çalışıyor. Yani beraber sohbet ediyorduk maçlarda.
0: Murat işine geldiğini hatırlayıp işine gelmedi. Daha doğrusu hatırlayıp hatırlamayacağını o, başkan karar veriyor.
1: Karşılaştı
0: evet
1: yani.
0: Başkan karar veriyor. Önce Serdar Adalı'ya soruyor. Diğer yöneticilere soruyor. Başkanım hatırlayayım mı diyor. Murat hatırla diyor. Oğlum da Murat diyor ki çok iyi hatırlıyorum arkadaşı, nasıl unuturum diye. Öyle devam ediyor.
1: Derken işte benim radyo...
0: Katır diyen bir ünlü şey işte ya. Bizden biri. Çoğu kişi bilmez onu diye yazmış. Ya ben bu at konusunda gerçekten şeyi söyleyeceğim. Bir dönem filmi gibi bir şey. Yalçın Dümer biliyorsun. Evet. O da şimdi İzmir'de bir program yapıyor. Televizyonda ulusal bir kanalda aslında ama İzmir'den yayın yapıyor. Sabah programı. Magazinde çok... Adı geçen isimlerden biriydi. Bir dönemin yakışıklı jönlerinden biridir Yalçın Dümer.
1: Hasan Boğuldu filmi. Değil mi? İyi bilirim bunu.
0: Evet. Şimdi Yalçın'ın da tabii aşkları çok şeydir, konuşulur. Babyface oluşundan kaynaklı. Bir dönem tabii unutulan isimler arasında yer alıyor. Bir teklif geliyor ona. Diyorlar ki mesela bir film var Yalçın, hani sana ihtiyacımız var ama at binebiliyorsun değil mi diye soruyorlar. Abi... At bizim işimiz. Biz kimlerin torunlarıyız falan diye hiç bilmiyor bu arada. Hani hiç kaçmasın
1: ben
0: diye.
1: Bunu sette de gördüm yani. Çok iyi biliyorum diye.
0: Şey diyor abi, hani, at dediğin nedir abi? Hani evet. Eğitiriz. Yani tabii. Yabani getir. Tabii. Otlatırız falan, hani öyle söylüyor. Abi Yalçın ata bir biniyor. Yalçın'ı yaklaşık 6 saat bulamıyorlar.
1: Eyvah,
0: at bir kaçıyor. Yalçın 6 saat.
1: 6 saatte koşmuyordur herhalde.
0: En son,
1: yani
0: bilmiyorum,
1: en azından durduğunda hani
0: en son uzaklaşarak bağırma sesi geliyor böyle.
1: Derinlere kadar.
0: Fade out yapıyor yani.
1: Abi bizim sette hani benzer bir şey oldu. Şimdi hani biraz anlıyorum diyeyim, hani atların o huyundan soyundan diyeyim. Sette böyle bir işte yönetmenimiz Selahattin Sancaklı şey veriyor. İşte mizansenleri anlatıyor. Işık şurada dursun, kamera buradan alsın falan. O sırada da böyle 7-8 atı bağlamışlar. Atlar böyle gürültüye gelen hayvanlar değil. Yani at yarışında da hani kulaklık takarlar hayvanlara vesaire. Millet bağırıyor orada, çağırıyor falan. Ben anlıyorum yani atta bir huysuzluk var. Yani şimdi bir kıyamet kopacak diye abi atlar bir kontrolden çıktı.
0: Eyvah.
1: Atlar bizim üzerimize geliyor. Biz kaleci gibi bir sağ atıyoruz kendimiz falan. Öyle yaralananlar oldu. Selahattin Hoca'yı hastaneye kaldırdılar. O çıkmadı o zaman haberleri de. Ben şimdi söyleyeyim. Hastaneye gitti, ambulans falan. Ya ortalık karıştı.
0: Setlerde bilinmeyenler. Ah sonra.
1: Ya öyle çok bilgimiz var. Yani çok gurme bilgiler olmasa da.
0: İlginçmiş.
1: Öyle bilgiler var yani, sakatlık oldu, dizinden yaralananlar, elinden yaralananlar falan oldu yani.
0: Yaşanıyor.
1: 350-400 kiloluk bir hayvan abi üstünüze
0: tabii
1: geliyor.
0: Yani heybeti, tabii. Asaleti ayrı bir konu atın. Kolay gelsin, konunuza selamlar. Mehmet Fetihler Sultanı'nda Doğancan Kaya oynuyordu Bursa'dan. Benim spor hocamdı. Onu tanıyor mu acaba diye yazmışlar. Sana iyi yayınlar Doğancığım. Bugün yayına sana özel olduğu belli Kaan kardeşimize selamlar olsun diye yazmışlar. Doğan abi günaydın, iyi yayınlar. İstanbul'dan Ramazan ben. Kaan hangi ajansta acaba? Ben de yazılabilir miyim? Bak oyuncu olmak isteyenler de senden şey alıp feyiz alıyorlar. Ben de oyuncuyum. Sadri Alışık Akademi Konservatuar mezunuyum. Reklam filmleri, dizilerde oynadım ama spesifik bir örnek verin derseniz bir dizi söyleyebilirim. İkinci sezon 7. bölüm Damat Hüseyin karakteri diye gibi dizisinde oynamış.
2: Soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Soru cevap devam ediyor.
0: Ve konuğunuzun ismi ve soru ismini söyler misiniz diye yazmış Ramazan Tekdemir. Kaan Kıran. Arkadaşlar.
1: Rahmet geçenlerde hani hayatını kaybeden Zihni Göktay Hoca ile ben bir gün karşılaşmıştım, sohbet etmiştim.
0: Gani gani rahmet edelim.
1: Hani, Zihni, Allah rahmet eylesin. Hani daha çok hani tiyatro alanındaydı zaten kendisi. Yıllarca kaç 40 yıla yakın herhalde lüks hayatı oynadı zaten. Bir gün onunla sohbet ederken yani zaten bir 5-10 dakikalık bir anımızdı. Bana şey demişti, aklı olan oyuncu mu olur diye. Yani bir insan oyuncuysa hani bir sıkıntıları vardır ya, aklı başında değildir gibi bir şey demişti. Yani Türkiye'den tabii bahsediyor. Yani gerçi birçok sektörün yaşadığı problemler, sıkıntılar var. Hani bizim de hani dublajda da yine tabii yıllardır bitmeyen ve yıllardır hep 3-5 dublajcının bir araya geldiği, hep konuştuğumuz hep aynı konular var.
0: Ne olacak bu fiyatlar
1: Türk,
0: böyle
1: Türk
0: ya
1: futbolu
0: diye.
1: Gibi yani ne zaman bu Türk futbolu ne olacak? Ne zaman hakemler düzelecek? Yeah. Yani oyunculuk sektöründe de öyle. Cem Yılmaz'ın vardı bir gün, bir televizyon programında gördüm, hani şey seyircilere bakıyor diyor ya, hani aramızda oyuncu olmayan var mı diye. Çünkü herkes oyuncu. Ben şeyde Instagram'da güzel falan da oyun. Çok görüyorum yani adam, yani herkes seslendirme yayında. Sanatçısı her yani böyle bir şey olabilir.
0: Ben de
1: olabilir
0: şey diye söyleyeyim, merhabalar, hoş geldiniz eski radyocular, nasılsınız? Ben hala devam edenlerden biri olarak diyeyim. Herkes bir dönem abi. Yaptı abi, ben de bir dönem okuldayken, üniversitedeyken mahalle aralarında yerel bir radyo vardı bizim memlekette, orada yaptım falan.
1: Tabii.
0: Herkes bir dokunmuş ucundan,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, dokunmuş.
0: Radyoculardı.
1: Aslında çok da dokunulabilecek bir şey de değil yani. Kendi içinde çok farklı dinamikleri
0: yani
1: olan bir şey.
0: Yani tam dokunamamış bence. Çünkü evet, dokunsa bırakılmayacak bir meslek.
1: Kesinlikle.
0: Yani bana deseler ki mesela yani kaç 3 iş yapıyorsun, bir tanesinden vazgeç, o radyo olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Yani burada ne bileyim, rehabilitasyon mu dersin, deşarj mı dersin, kendini iyi hissetmek mi dersin, ne dersen de yani hani bunu maddiyatla da çok fazla bir karşılığı evet. Yok yani. Evet. Bunun bir tutku olduğunu söyleyebilirim ya.
1: Kesinlikle öyle. Yani ben de hani yıllar önce yayın yaparken ben de hani haftada 5 gün yayına çıktığım oluyordu. Yine lig radyoda Türkiye Ligi'ne, Premier Ligi vesaire yorumluyordum. Hani ben kendi isteğimle tabii uzaklaşmadım, o ayrı bir şey de yani şartlar öyle. Tamam, şartlar öyle gelişti diyeyim. Ama ben de hani işin yani seslendirme kısmında kaldım. Bazen Twitter'dan eski adıyla yani böyle kendi şeyimi tatmin ediyordum diyeyim. Hani duygularımı öyle yorumlar yapıyordum maçlarla ilgili. Bazen hiç yazmıyordum.
0: Vallahi her zaman kapımız açık. Gel istediğin zaman.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi yeni fikstür var biliyorsun. Evet. Yeni sezon ve yeni kurallarla beraber 14 Ağustos'ta başlayacak olan sezonda Dünya Kupası'nda o hayata geçirilen kurallar ilk kez uygulanacak. Bir çuvallama dönemi olacak. Dur, hakemlerin de bir alışma süreci olacak. Su molası hani Erzurum deplasmanında çay molasına mı döner bilmiyorum ama oraya öyle bir şey olması lazım orada. Ne suyu olacak abi? Düşünsene ya.
1: Kıtlama şekerle.
0: Kıtlama mutlama devri arasında öyle bir şey olur ya. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürüyle beraber bu kura çekimleriyle bir tartışma daha çıktı biliyorsun. Başkan vekili Metin Göktürk'le Barış Öztürk arasında bir el verme, el almama, işte tokalaşmama, işte kalbin üstünde Metin Oktay selamıyla devam etme. Metin Öztürk de biz Barış Göktürk'e değil Can Bartu'ya bakarız şeklinde bir cevap vermiş. Metin Bey de altta kalmaz çünkü böyle konuları da sever. Evet. Onun sonrasında Barış Bey de sert girdi biraz sanki, değil mi? Piyasaya.
1: Yani ben beklemiyordum aslında öyle
0: ya
1: bir şey.
0: Ya ben Mahmut Bey'in girişini hazırlamıştım kendime.
1: Kesinlikle
0: tekrar
1: ben de aynı şekilde.
0: Falan geldi tekrar
1: evet.
0: Falan diye hani biraz sert bir giriş olur, uzun zamandır da özlemiştir falan evet. Diye bekliyordum ama Barış Bey şey demiş yani o işi bana bırakın demiş herhalde diye tahmin
1: ediyorum. Muhtemelen öyle yani, benim de çok tanıdığım biri değil Barış Bey açıkçası ama hani dediğin gibi abi yıllardır Mahmut Uslu'dan alışmıştık hani hı-hı. Bu tip şeylere şaşırmıyorduk da hani Çünkü beklenmedik zamanlarda da enteresan yorumları olabiliyordu. Belli ki dediğin gibi bu görevi Barış Bey üstlendi. Hani biraz da herhalde yaş olarak da hani daha genç, daha dinamik. Yani bu zırhı giydi diyebiliriz yani.
0: Kesinlikle öyle. Ama yakışıp yakışmadığı konusunda ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Yani bunu
1: içini doldurmaları lazım.
0: Yani ne gerek var, evet, kısmıyla inceleyenlerle bir taraftan biraz daha tecrübe edinip de hatta bundan keyif alıp da ya eskisi gibi değil artık Aziz Bey döneminde öyle konuşuyorlardı, cevap veren kimse yoktu ya da ne bileyim işte Saadettin Bey dönemi de biraz daha bir naif geçti, evet, ama Aziz Başkan gelince işte öyle eskisi gibi değil falan kısımlarına döndü yani.
1: Ya birçok kişi hani, bunu seviyor aslında abi, böyle olmasını istiyor.
0: Ya bundan beslenip de para kazanan insanlar var. Kesinlikle. Sosyal medyada, dijital ortamlarda yayın yaparak yani hani bunlar olmazsa aç kalacak
1: i̇şte
0: olan
1: hani arkadaşlar. Editler falan ya, paylaşılıyor tabii, elde şeyler, tabii, tabii, tütün ürünleri tabii, işte tabii, altta tabii, müzikler vesaire. Kesinlikle.
0: Öyle caps'ler yapılıyor, şeyler yapılıyor, işte reels videolar yapılıyor, story'ler paylaşılıyor falan, bir sürü şey var. Arkadaşı tanıştırsana deyip, ama her yeni gelenle de arkadaş tanıştırılmaz ki hani, merhabalar hoş geldin deyip bir merhaba deyin önce bir girişte. Benim mesajı dün okumadın, bana çay ısmarlaman lazım abi, Nişantaşı'nda bir gün gelirim yanına inşallah demişim. Mesajı okumayana çay mı ısmarlıyormuşuz biz, öyle bir şey mi çıktı, yeni bir kural mı bu? Dün fikstür çekildi. Daha önce ikinci yarı maçları birinci yarının tersi oynanacağı söylendi. Federasyon şimdi resmi sayfada 34 hafta maçları yazılıyor ve böyle bir sistem uygulanmamış. Bu kadar beceriksiz insanlar nasıl aynı yerde toplanabiliyor? Dünyanın başka hangi liginde fikstür çekimi bu kadar gündem olabilir ki acaba diye Kön'den Levent yollamış.
1: Evet, bizde her sene konuşuluyor bu. Bilmiyorum hani İngiltere'de ben yaşamadım veya Fransa'da, İtalya'da, ama orada böyle mi onu da bilmiyorum. Ki bakıyordum da zaman zaman hani pek böyle bir şey görmüyordum. Yani bizde çok fazla konuşuluyor bu. Hani deplasman
0: biz
1: dönüşleri.
0: Biz öyle zannediyor olabilir miyiz bilmiyorum. Yani yurt dışından bizi dinleyen bir sürü dinleyicimiz o var.
1: Öyle
0: ama
1: miymiş?
0: Yani mesela Arjantin taraftarlarının Fas taraftarlarına yaptıklarını gördün mü?
1: Yok, onu bilmiyorum. Görmedim.
0: Yani ırkçı davranışlar gibi söyleyebilirim. Üzerine mesela bira dökmeleri falan filan, he, mesela, evet, çok enteresan şeyler var. Hani aslında şeye bakıyorsun, iç içe yan yana seyredilebilen, evet, bir organizasyon Dünya Kupası. Ve küçücük bir taşkınlıkta anında aforoz edilirsin. Yani bir de Amerika'da
1: yani Arjantin'de çok şaşırmamak lazım. Ya,
0: biraz yapıyor, çamurluk var zaten.
1: Var var yani. Yani son zamanlarda yani ben mesela Arjantin'in kendi adıma hani kanun olarak ben Arjantin'i severdim. Yani Arjantin'de bunun eksikliğini bence yaşamıyor da. Tabii. Bizi sevip sevmemesi çok onların umurunda değildir ama ya son zamanlarda bana biraz antipatik gelmeye başladı Arjantin ya. Oyun
0: Messi
1: yapısı
0: de
1: da
0: aynı şekilde, evet, hissediliyor. Mesela
1: niye öyle
0: eski
1: abi?
0: Yani o sempatikliği kaybettiği Trumpçı ya falan diye düşünenler var. Bir anda hani siyasi mesela Ronaldo'nun İşte Filistin'in yanında olması, evet, biliyor musun, hiç alkol kullanmamış, işte bir tane bile asitli içecek içmedi, evet, falan gibi, işte bilmem neyi kaldırdı, su koydu falan dedi. Geçenlerde bir enerji içeceği içerken yakalandı biliyorsun, evet, yani maç öncesinde. Baya, evet, baya o da bence yaşın getirdiği bir şeydi.
1: Tabii.
0: Artık çünkü güce ihtiyaç duyuyor, evet, ve bir ateşleyici unsur olması lazım. Kıvılcımı bir yerden çakması lazım artık Ronaldo'nun. Evet. Bir de onun artık sistemini ayak uyduruyorsun.
1: Tüm tuşlara da basıyordu tabii sonra.
0: Tabii mesela hani bizde nasıl mesela dün rakiptik. Bizde, evet, Mert vardır ileride. Evet, evet. Hani biz Mert'e göre oyun kurmaya çalışıyorduk mesela. Hani ileride bir tek o var çünkü. Biz geriden topla çıkarken ara paslarla, Tuğbe'yle bilmem neyle yapıyorduk. Sen kesmeye çalışıyordun. Biz senin üzerinden Mert'e oynamaya çalışıyorduk mesela. Başka bir şeyimiz yok çünkü. Hani üç kişinin arasına dalma gibi bir mantığım da yok benim. Ne gerek var? Evet. Hani o Messi miyim ben durumu olabilir. Ama tabii ben sadece 4 tane oyuncu üzerinden bir organizasyon izlediğimizi iddia ettim az önce. Hani Harry Kane'i seyretmek, Messi'yi seyretmek, Haaland'ı seyretmek, hani
1: Mbappe'ye
0: bakmak yani. Hani diğerleri çok da ön plana çıkmıyor. Mesela eskisi gibi değil. Hani kalecileriyle, liberolarıyla, onun sonrasında orta sahalarıyla, forvetleriyle, her şeyiyle, takım oyunuyla, bireysel becerileriyle Dünya Kupası heyecanı yaşıyorduk biz yani.
1: Şimdi yıldızı olan, yani üst düzey hakikaten yıldız oyuncusu olan kesin bir çeyrek final oynuyor
0: şimdi
1: gibi.
0: Şimdi kumpaslarıyla, dalavereleriyle
1: var yani
0: mesela hani bu futbolun Amerika maalesef üzerinden gidince Infantino'nun Ceferin'e, Ceferin'in ona, işte Infantino'nun Trump'a, Trump'ın Ceferin'e bilmem ne falan, yani siyaset nasıl Türk liginde girmesin istiyorsun? Evet. Burada niye şaşırıyorsun?
1: Abi yatsınamaz bir gerçek bu yani.
0: Hayır, ben Türk izleyicisinin ve evet, takipçisinin şaşkınlığına ve isyanına şaşırıyorum evet, yani.
1: Sanki hiç böyle şeyler olmuyormuş.
0: Ha biz de pamuk gibiymişiz de.
1: Böyle şey de mi oluyormuş?
0: Hani hiçbir şey Süper Lig'de olmuyormuş. Dünya abi Arjantin'i kolluyorlar. Nereden tanıdık geldi mi acaba?
1: Daha önce hiç kollanan bir takım olmamış.
0: Tabii canım yani. Yani.
1: Ama işte onların da ihtiyacı mı var gibi herhalde bazıları da yorumluyor ama işi öyle olmuyor. Yani de herhalde burada işte reklam gelirleri vesaire bir sürü dinamik giriyor işin içine.
0: Abi şova döndü artık yani. Tamamen belki bir Super Bowl değil ama evet, sonuçta. Ama Amerika'nın da işte kendi saatlerinde o drive time dediğimiz saatlerde oynaması kendi maçlarını bizi zorladı. Sabah 5'lerde 6'larda kalkmamızın
1: sebebi. Mesela Maradona'nın yıllar önce bir röportajı var abi, izledin mi onu bilmiyorum.
0: Tabii tabii, 4'e bölecekler.
1: Hani işte onu yıllar öncesinde söylüyor yani.
0: Aralara reklamlar koyacaklar. Evet.
1: Çünkü o zihniyeti biliyor,
0: hatta
1: kafa yapısını biliyor.
0: Hatta yani evet, kuralları zamanı kısaltma açısından mesela 45 dakika değil artık yarım saatte. Evet. Bir saatte maçı bitirecekler. Arada şovlarla araya bir konser alıp evet, üç şarkılık falan kısmında gelebilir yani.
1: Nitekim de öyle oldu yani. Benzer yani şeyler oldu.
0: Oluyor yani. Yani aslında biz nasıl federasyonla ilgili olarak özerk bir kurum evet, diye bahsederken abi özerk de seçim olmuyor ki, sürekli evet, bir atama var. Nasıl özerk oluyor falan gibi yorum yaparken aynısı FIFA'nın bağımsızlığıyla ilgili olarak tartışmalar var yani. Ya sen nasıl bir kırmızı kart olayını iptal ettiğinde, bir şey yaptığında, hani buna şaşırman gerekirken, bununla ilgili yorum yapman gerekirken sen ötesine gidemeyeceğini bildiğin için olayı hemen Türkiye'ye çeviriyorsun. Gökhan Zan'ı da bir dönem hatırlıyorsun evet, değil mi? Kırmızı kartı iptal diye. İşte Fatih Hoca'ya da yapmışlardı. Hasan Ali Kaldırım mıydı ya? Kartı iptal olan, bilmem ne yapan falan. Herkes örneklerini çıkarmaya başladı, anladın mı? Bir de araştırmaya da gerek duymuyor. Yapay zeka ile kırmızı tabii, kart iptali Türkiye'de hangi futbolcu diye çatır çatır döküyor ortaya yani.
1: Öyle abi yani. Yani biz artık Türkiye Ligi'nde o kadar enteresan şeyler gördük yani, ya da abuk subuk diyeyim hadi yani.
0: Ne görmedik
1: yani, ne görmedik ki? O yüzden ben hani dünya futbolunda böyle gördüğümüz şeylere şaşırmıyorum. Yani ben hani dünya kupası gibi bir organizasyonda böyle bir şey olur mu? Olur yani, söz konusu Amerika'ysa, Amerika'da düzenleniyorsa olabilir yani. Ben kendi adıma şaşırmadım açıkçası.
0: Şaşırmadı. Yani ya
1: bundan sonra da
0: ben
1: dahası da olabilir.
0: İddia ettiğim anda beni evet, utandıracak olan bir sürü şey yaşıyoruz yani. Yani iyi, keşke demeseydim falan diyorum yani. Evet, şeyden Murat Bey'le de beklemediğim diye yazdılar. Sayın Murat Özen'e de şuradan bir bağlantı kuralım kendisiyle. 1903 müydü onun ilk
1: 1903'te
0: şeyi?
1: Evet.
0: 1903'te değil mi? Muratçım günaydın, mutlu sabahlar.
4: Günaydın Doğan abicim, günaydın, nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Ta çok eskilere götürdü. Kaan Kıran var, çok kıymetli arkadaşlarımdan bir tanesi. Erdem Uluslar'ın ilk radyoyu açtığında, Levent Erdoğan dönemleri hatırlıyorsan.
4: Hatırlamadım abi.
0: Sizde 1903 diye bir
1: tabii,
0: kanalda.
1: Bir de Murat Bozkurt vardı.
0: Murat Bozkurt'larla beraber. Evet. Kaan tabii, da o dönem orada program yapan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Dün de biz halı sahada beraberdik, uzun süredir maçlarda yapıyoruz, hadi gelsene yayına dedim, ben de kırmadı sağ olsun, geldi bugün.
4: Sen top oynayabiliyor musun abi?
0: Hakemim ben.
4: Ha, hakemsin, tamam, normal evet.
0: Öyle.
4: Evet abi.
0: Yani en çok küfürü ben yiyorum, ben küfür yemek için maça gidiyorum. Öyle düşün.
4: Abi ama senin adaletine insanlar güvendiğin için seni hakem yapıyorlar. Bir bence kolline, çok doğru bir karar veriyorlar.
0: Bir kolline gibi.
4: Evet, Kolina'dan daha iyisin abi sen. Canımsın, ben biliyorum.
0: Canımsın. Murat, sen de fena değilsin. Bir bakıyorum şeye, artık yavaş yavaş pamuk gibi oldun. Yeni gelen transferlerle abi, olacak mı olmayacak mı? Vallahi bir isim var diyorlar. Abi bilemedim ki. Böyle şeylerdi en sonunda. Patır patır her gün bir yeni transferle karşı karşıya kalıyor Beşiktaş taraftarı.
4: Abi şu anda Beşiktaş'ta aslında süreç olarak olması gereken tüm süreçler gerçekleşiyor. Hı hı. Tabii Beşiktaş'ın Önder Özen'in, sportif direktörümüz Önder Özen'in aslında şampiyonluk panosundaki en önemli figürü Nübel'di. Sevgili hocamız bunu çok istiyordu. İtalyano çok istiyordu. Yönetim çok istiyordu Nübel'i. Çünkü Önder Özen Nübel'i şampiyonluğun bir parçası olarak ciddi anlamda görüyordu ve Nübel transferi geç de olsa gerçekleşti. Aynı gün içerisinde Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. En azından Ersin gidecek mi, gitmeyecek mi, Avrupa Ligi'ndeki maça Emre'yle mi çıkacağız muhabbetlerinde tamamen ortadan kaldırmış oldu Beşiktaş. Bir gün içerisinde hem as kalitesi hem yedek kalitesini indirmiş oldu. Tabii bunlar Beşiktaş için önemli işler. Eksikler var mı? Daha çok eksik var. Fakiri geldi sol tarafa. Önder Hoca'nın çok istediği, değer verdiği genç oyuncuydu. Onu da Beşiktaş kadrosuna kattı. Şu anda Beşiktaş taraftarının dünden bu yana beklediği en büyük isim, hatta aylardır beklediği en büyük isim Trossard. Beşiktaş yönetimi Trossard'la görüşmelerine devam ediyor. Menajerle görüşmelerine devam ediyor. Dün akşam bir yemek yediler abi. Salih Özcan transferinin ardından biliyorsun hem Salih Özcan'ın menajeri, Trossard'ın menajeri, aynı menajerler, aynı menajerlik firması. Dün Salih'in sözleşmeleri imzalanırken, anlaşma finalize edilirken bir sohbet gerçekleştirdiler. Daha sonra akşam üzeri de Sayın Başkan Serdar Adalı'yla beraber bir yemek yediler. Tabii o yemek Beşiktaş taraftarlarının çok merakla beklediği yemeklerden biriydi Doğan abi. Görüşme gerçekleşti o sırada. Trossard'ın menajeri Belçika'nın bu akşam oynayacağı İspanya maçını bekliyor. O maç finalize edilmeden herhangi bir karar vermek istemiyorlar ama genel anlamda şu anda çok büyük bir sorun yok. Tabii transfer dönemi bu abi, biliyorsun. Sen de bu süreçleri çok yaşayan bir insansın. Yani bir saniyede her şey değişebiliyor. Bazen uçağa binerken uçakta inen futbolcular biliyoruz biz. Şu anda genel anlamda çok büyük bir aksilik gözükmüyor ama şimdi olası bir durumda farklı bir kulüp devreye girer, Arabistan'dan bir kulüp devreye girer, çok ciddi paralar verirse tabii ki işler değişir ama genel anlamda Trossard için büyük bir aksilik gözükmüyor. Belçika'nın bu gece oynayacağı İspanya maçından sonra artık bu süreç hızlı bir şekilde finalize edilir diye düşünüyorum, olumlu veya olumsuz. Beşiktaş'ta durumlar bu abi. Beşiktaş'ta şu an tüm detaylar, tüm beyin Trossard transferine yönelildi. Tabii forvet transferini de konuşacağız. Orada da Vlahovic'i Beşiktaş bekliyor. Lukaku'nun da sağlık kontrollerini merakla bekliyorlar. Raporları istenmiş Lukaku'nun. Bakılıyor, o da oynuyor. İnanılmaz goller atıyor. Trossard'la ikisi çok iyi ikili oldular. Bu akşamki Belçika maçı Beşiktaş'ın transfer gündemi için çok belirleyici olacak.
5: İster misin el ele kol kola gelsinler?
4: Abi ben vallahi Lukaku'yu isterim. Yalan değil. Çünkü Vlahovic'in bu kadar çok takım beklemesi beni şahsen rahatsız ediyor ama başkan da Vlahovic transferini çok istiyor. Hoca Vlahovic transferini çok istiyor. O yüzden ben başkanın santrafor konusunda çok böyle hızlı adımlar atacağını düşünmüyorum. Çünkü o bölgede oh var. Semih de geldi o bölgeye. Yani Avrupa Kupası'ndan sonra büyük bir ihtimal santrafor transferimiz netlik kazanmaya başlar abi.
5: Emirhan İlkhan ismi.
4: Abi Emirhan İlkhan Beşiktaş yönetiminin Önder Özen'in yakından takip ettiği bir oyuncu. Ben onu sormuştum. Şunu demişlerdi bana. Bu sezon değil de önümüzdeki sezon Emirhan'ı Beşiktaş'ın gündemine getirebiliriz demişlerdi. Ama yakından takip ettiğimiz zaten Beşiktaş altyapısına yetişen bir futbolcu. Ama şu anda Emirhan'la ilgili net bir şey yok abi. Ben önümüzdeki sezon için belki Emirhan'la ilgili hamlelerin yapılabileceğini düşünüyorum.
5: Salih Özcan'ın gelişinde Orkun'un çok fazla emeği olmuş. Milli takım arkadaşıyla birebir telefon görüşmeleri yapmış. Aynı zamanda tabii milli takımdaki son Amerika maçındaki galibiyetle de uyumları teknik adamın da beğenisini kazanmıştı. Hep öyle haberler çıkıyordu. Bunlar doğru muydu?
4: Abi Orkun'la Salih çok yakın arkadaşlar. Milli takımda da zaten hem İspanya maçında hem son maçta ortaya koydukları performans, Amerika maçındaki performansları gerçekten 7'den 70 herkesin beğenisini topladı. İkisi birbirini iyi tamamlıyorlar. Evet, Orkun'un görüşmeleri oldu. Doğru. Orkun Salih'le görüşmeler yaptı ama tabii son kararı Salih verdi. Burada normal şartlarda Salih'in imza parası ve maaşı 3,5 milyon eurodan açılmıştı abi. Yani Salih sezon başında, yani sezon ortasında 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro yakında bir maaş istiyordu ama Salih yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş'a 1 milyon euro imza parası, 3 yılda ödenecek 2 milyon euro maaşa imza attı. Bu da tabii transferde ne kadar bazen acele etmemenin faydalarını herkese gösterdi. 3,5 milyon eurodan açılan kapılar maaş olarak 2 milyon euroya, imza parası da 1 milyon euroya kadar düştü ve bu 3 yıla 3 rakse bölündü abi.
5: Güzel. Tabii ki bazen beklemek de yararlı. Akşam pazarı ama hiçbir şey kalmaya da biliyor. Bu tabii konuda ki. Mesela Galatasaray taraftarı neden hala da olmadı diye biliyorsun sürekli olarak baskı altında bırakıyor yönetimi. Ama Fenerbahçe'nin de hamleleri, Beşiktaş'ın da mesela ben birçok arkadaşımdan Galatasaray'la Fenerbahçe arkadaşımdan şeyi duyuyorum. Fena değil ha. Mesela teknik adamın gerçekten nasıl oyunu oynattığını bilmeden de birilerinden duyup abi çok iyi bir teknik adam almışsınız. Ondan sonra işte iyi transferler o yaptırıyor bak. Abi güzel takım kuruyor Beşiktaş, fena değil ha. Yani öyle Kasım'da havlu mavlu yok artık galiba. Güzel bir lig olacağı benziyor ya, döndü. Yani bunu hissettiriyor rakibe de.
4: Abi Beşiktaş'ın şu andaki transferleri kağıt üzerine baktığımız zaman kötü değil Doğan abi.
5: Değil tabii canım.
2: Soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Soru cevap devam ediyor.
4: Yani Salih Özcan olsun, işte Nübel olsun, Muatrağı olsun, Kasto Muatrağı, Doğan Alemdar, İlhan Fakili, yani bunlar kötü isimler değil. Yani Nübel'e baktığın zaman Almanya milli takımın ikinci kalecisi. Kastom gelecek vadeden oyunculardan biri. Salih Özcan milli takımın orta sahası. Orkun'la beraber ortaya koyduğu performansı ortada. Doğan Alemdar gelecek vadeden kalecilerden biri. İlhan Fakir'i gelecek vadeden oyunculardan biri Avrupa'da. Yani kötü transferler yapmadık tabii. Bu transferler yeter mi? Yetmez. Beşiktaş'ın hala 5-6 tane transfer yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları indirmesi gerekiyor. Trossard gibi, işte Vlahovic gibi, işte orta sahaya böyle Torreira tarzı, Josep de Souza tarzı yırtıcı bir adam alması gerekiyor. Bunlarla ilgili de Beşiktaş yönetimi çalışmalarını devam ettiriyor ama şu an Beşiktaş taraftarının aklı fikri Trossard, Leandro Trossard transferinde. Onu da Belçika maçından sonra, bu geceki maçtan sonra artık net bir şekilde konuşmaya başlayacağız Doğan abi. Yani hep ben şunu söyledim, bazı şeylerde susmak gerekiyor çünkü Leandro Trossard'ın menajeri
5: Hebel
4: geçtiğimiz günlerde de söyledim ya, inanılmaz bir adam ya, ilk başlardan kapıyı 5 yıllık bir kontratla açtı, 5 milyon euro imza parası istedi Beşiktaş'tan, işte 8,5-9 milyon euro yakın bir maaş istedi ama geldiğimiz noktalarda şu anda yani bu rakamlar özellikle sözleşme yılı açısından ben daha da aşağı çekilebileceğini düşünüyorum çünkü 5 yıllık kontratın ben Beşiktaş yönetiminin Trossard'a vereceğini düşünmüyorum. Zaten oyuncunun da bu rakamlardan ve bu isteklerden haberi olmadığı bir isim ulaşıldı. O da menajerine gerekli uyarılar yapmış. Dün akşam da bir yemek yediler Başkan Serdar Azalı ile beraber. Artık bugünkü Belçika maçından sonra abi yavaş yavaş artık Leandro Trossard transferiyle alakalı net bir şekilde konuşmaya başlayacağız.
5: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç tane...
4: İnşallah eğlenirler. Onu söyleyelim. İnşallah eğlenirler abi.
5: Tabii kendi çıkarları için başkalarının çekeceği acıyla ilgili hiç ilgilenmeyen Murat Özen'in başkandan izin aldıktan sonra Belçikalı Yıldız'ın menajeri Hebel'le ilgili yaptığı yorum için teşekkür ediyoruz ama şöyle söyleyeceğim.
4: Abi bir dakika dur, bir dakika abi, sen şimdi laf arası bana çakıyorsun, farkındayım. Başkandan izin almadıyla abi süreç tamamen bu. Yani ben Beşiktaş menfaati doğrultusunda herkeyi satabilirim abi, hiç problem yok.
5: Muratçım istediğin kadar uğraş, adın çıktı 9'a inmez 8'e, ben de böyleyim abi diye sen de kabul ettin bir kere, bitti olay. Bundan sonra o takılmaları yaparım yani.
4: Peki abi.
5: Ben,
4: peki abi.
5: 10 milyon konusunda bir diretme var mı ilk görüşmede? 7 milyona düşürme mi vardı? 8 milyonda orta yol bulundu mu? Doğru gidiyor muyum?
4: Evet.
5: Peki benim ya, istemediğim bir nokta, 4 yıl konusunda bir ısrar var imzada. 5 yıl.
4: Evet abi, 5 yıl istediler abi. Zaten menajerin bu kurnazlıklarından çünkü yönetim çok rahatsız olmuştu. 5 yıl istemişti. Şimdi rakamı aşağı doğru çekiyorlar çünkü Trossard'a bu konu gönderildi. O da menajerin bu istediği bu rakamlardan rahatsız olduğunu söyledi. Şu anda abi görüşmeler ılımlı bir şekilde devam ediyor. Ben sabah de sorduğumda aynen şu cevabı aldım abi. Genel durumda bir aksilik yok. Maçtan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah Belçika bir an önce elenir. Çünkü elenmediği takdirde menajer şunu istiyor abi. Oyuncu gidebildiği kadar gitsin. Ben oynadıkça, çünkü abi inanılmaz top oynuyor şu an Trossard. Yani Belçika milli takımı
5: şutluyor. 5 maçta 2 gol 3 asisti falan var diye hatırlıyorum ben yani.
4: Yani muhteşem bir futbol oyunu ortaya koyuyor. Beşiktaş menajer de bu oyunu gördükten sonra tabii ki işte ne bileyim daha iyi bir teklife satabilir miyim mantığıyla biraz daha bekletiyor. İnşallah bu akşam hep beraber tüm Beşiktaş taraftarıyla beraber Belçika'yı İspanya karşısında eleyeceğiz abi. Ben yapabileceğim bütün totemleri, yapabileceğim bütün her şeyi bu maçta yapacağım. O çok, iş bende.
5: Çok matador gördüm seni bugün.
4: Abi tütsüleri mütsüleri her şeyi yaktım. Sabahtan beri totem yapıyorum şu anda.
5: Murat bir şey söyleyeceğim sana. Sen 4 yılı 5 yıl konusunda Kaan da burada mesela hani evet. Ne düşünüyorsunuz 5 yıl mesela çok değil
4: abi,
5: mi?
4: Abi 5 yıl olmaz Trossard. Abi.
1: 5 yıl olmaz. Trossard bile zaten menajer için demişti ya benimki de abartmış biraz
4: evet, abi.
1: Diye demiştir söylemişti. Yani. Tabii ya 5 yıl.
4: 5 yıl olmaz abi. Yani
1: Chelsea böyle bir transferler olabilir. Yapıyor. 6 yıl 8 yıl kontratlar imzalıyor ama 19-20 yaşındaki oyuncuyla bunu yapıyor.
5: Doğru.
4: Yani 5 yıl olmaz abi. Yani 3+1 olur abi büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor şu anda. Veya 3 yıl olur. Onu tabii o andaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre konuşuldu ama 5 yıl çok anormal bir rakam.
5: Bak,
4: abi.
5: Bak mesela yani. Sana şunu söyleyeceğim. Bunu duymaya alışık değiliz. Aslında böyle şeylerin olmasını da çok yeni yeni öğrendi bazı bizi dinleyenler. Biliyorsun bir futbolcu geldiğinde futbolcuya ev bakılır.
1: Evet.
5: Ya kulübe ait olan dairelerden, evlerden biri, villalardan biri, işte Boğaz manzaralı isterler, bilet isterler, bilet, tatil isterler, çocukların eğitim masrafları falan. Aziz Başkan ne yaptı biliyor musun Murat? Dedi ki bundan sonra ev kiralama, kira sözleşmesi, kulüp tarafından konut sunulması, uçak bileti, böyle çocuk okutma, bunlar bitmiştir diye açıklama yaptı.
4: Ama Aziz Başkan yapabilir.
5: Ya bunu her kulüp yapamaz artık kolay kolay.
4: Ya
5: hani mevcut olanlar ne olacak falan diye soru gelebilir.
1: Evet, evet abi.
5: Mesela onlar devam edecektir herhalde çünkü onlarla bir anlaşma yapılmış. Yani bundan sonrası için diye söylüyor.
4: Abi genelde kulüplerin anlaşma stratejisi mantığı çok farklı oluyor. Yani o yüzden ya bu durumda bir şey diyemem abi ya. Şimdi belki Başkan Serdalı başka bir strateji izler. İşte Aziz Yıldırım başka bir strateji izler. Ya bunlar başkanların kendine göre stratejileri.
5: E tabii canım mutlaka herkesin bir hamlesi vardır yani. Hani imkanları yani, doğrultusunda gider yani.
4: O yüzden bekleyip görmek lazım abi. Yani çok fazla bu konularla ilgili yorum yapmanın bir mantığı yok. Çünkü biliyorsun uçağa binip de uçaktan bavulla inen oyuncular ben tanıyorum abi.
5: Tabii ki.
4: Yani transferi bitti, uçağa merdivenden indi, menajerine haber geldi transfer iptal diye. Adam geri indi yani.
5: Ya.
4: O isimleri de biliyoruz abi.
1: Peki. Abi, aklıma geldi de şey Erdal Tordoğlu'ydı hani Mario Gomez transferi yapıldığında böyle bir röportajı vardı şey dedi o zaman hani kemeri taktıktan sonra ben anladım dedi transfer ettiğimizi o ana kadar hala iptal olabilir diye düşünüyordum diye
5: ne zaman ki Mario Gomez kemeri taktı o zaman anladım transfer edildiğini diye olan öyle
4: bir abi tabii ki abi yani transfer yani döneminde her şey bir saniyede her şey değişebiliyor abi yani adamın menajerinin telefonu mesaj geliyor diyor ki rakamı 9'a çıkardık diyor adam masadan kalkıyor bir ailem acil bir durum var diye masadan kalkıp gidiyor diğer takıma imza atıyor
5: doğru yani o yüzden hava yoluyla geliyorlar müsait bir yerde inmesin diye büyük bir ihtimalle artık oraya dönecek konu neredeyse ya. Ne diyeceğim Murat? Adı gibi süper
4: abi,
5: olsun.
4: Rozier transferi miydi? Gezal transferi miydi?
5: Aynı son dakika.
4: Olmuştu abi. Yani Galatasaray devreye girmeye Gezal'dı galiba öyle hatırlıyorum. Rozier evet. De olabilir. Galatasaray devreye girdi. Emre Koca daha gitti o dönemde. Havaalanına kadar gitti. Adamı kapıda beklediler.
5: En son belgeleri federasyona motosikletle, kurye ile falan yetiştirdiniz.
1: Zaten eskiden de oluyormuş ya abi. Tabii. Hani böyle oyuncuları kaçırma götürüp getirme.
4: Abi eskiden mesela o havalar daha iyiydi abi. Kurye ile yetişme. Şimdi artık her şeyi internet üzerinden yapıyorsun ama.
5: E-Devlet üzerinden transfer ya.
4: Yani eskiden abi onların daha heyecanı vardı ya. Motoru takip ediyorduk. Onun esprileri dönüyordu. Valla ben eskiyi çok özledim Doğan abi ya.
5: Ne varsa eskilerde var be Murat.
4: Gerçekten şeyler de var abi.
5: Bu yani, fikstür çekimiyle ilgili yönetimin bir sıkıntısı var mı?
4: Yok abi, herhangi bir, şu an bizim duyduğumuz
5: camiada yok. Var mı? Sosyal medyada konuşuldu mu mesela? Bundan abi şikayetçi
4: olun. Galatasaray maçını, yine ikinci maçı, biz yine deplasmana gidiyoruz abi. Yani...
5: Buyursunlar buradan yakalım Murat Bey.
4: Yani abi çok enteresan değil mi yani? Yıllardan beri abi, bu nasıl bir şans ya?
5: Yıllardan beri
4: biz Galatasaray deplasmanlarına ikinci maçlarda gidiyoruz abi.
5: Ama anne, eskileri özlüyorum diyorsun. Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Eskiler işte bu da. Bu da ev eski.
4: Abi bu eskiyi özlemiyoruz abi, yeter daha. Yani kaç yıldan beri kendim bildim bileli Galatasaray deplasmanındayız abi ikinci maçlarda.
5: İlk maçta 29 Kasım değil mi? 13. hafta Galatasaray'a geliyor.
4: Evet. İnönü'ye. Evet abi. Ev sonra ilk.

0: maç.
1: Evet.
0: Eyüpspor maçından sonra işte derbiler. Yani ya fikstür fena değil abi ama benim aklım hala bu Galatasaray maçında ya. İnsanlar yani dördüncü hafta Fenerbahçe deplasmanındayız. Sekizinci hafta Trabzon deplasmanındayız. 13. hafta Galatasaray'ı kendi evimize ağırlayacağız.
1: Peki yeni sezonda tribünler konusunda mesela Eyüp maçında stat tamamen dolu mu olur? Yoksa kombine satışlarıyla alakalı o sorunlar, biraz çarşı grubuyla yönetim arasında problemler, başkan neden taraftarla o kadar didişti mi dişti falan diye eleştiriler. Sen ne diyorsun bu konuya?
0: Abi başkan böyle bir karar aldı. Şeyde enteresan bir konuşma yaptı.
1: Divanda.
0: Evet, evet. Sonra kombinelerle ilgili hatalar, karar istediği bir hata verdi. Sorduğumuz zaman teknik bir arıza dendi. Sonra o teknik arızanın düzeldiğine yönelik sosyal medyada bilgiler okuduk. Abi Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır abi. Biz bunu hep söylüyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Umarım bir an önce aradaki bu kriz çözülür. Bundan başka diyecek bir şeyim yok abi. İnşallah çözülür abi bu sorun.
1: Peki fiyat yani konusu mesela, tamam karar listeyi falan geçtim de, fiyat konusundaki artışın sebeplerini uygun görüyor musun?
0: Abi yok, görmüyorum. Çok yüksek rakamlar. Gerçekten bence fiyatlar pahalı. Ama her yönetimin bir stratejisi var. Bu yönetim bu stratejiyi sergiledi abi. Ya bu dönem bu stratejiyi sergiledi.
1: Tamam, ben ona da saygı duyarım. Şey eleştirisine ne diyorsunuz? Kaan'a da soruyorum. Hangi maça etki etti ki taraftarımız rakibi baskı altına alabildi, selfie çekmekten başka, oturmaktan başka bir şey yapmadı gibi bir eleştirisi oldu ya, buna katılıyor.
0: Bence doğru açıklamalar değildi abi.
2: Bence de hoş değildi abi. Yani,
1: yani ne gerek var? Yani
2: belki
1: yani
2: gerçek olabilir kendi açısından ama bunu dile getirmek bence doğru değildi. Şimdi ben de geçen sezon gittiğim birçok maç vardı. Bunu mesela ben bunu kendi arkadaşlarım arasında söyledim. Aslında aynı fikirdeyim. Mesela bazı şeyleri çok net gördüm. Biz eskiden giderdik işte o kapalı türbün, o kutu dediğimiz yerde. Hani ben mesela bir maç hatırlıyorum. Beşiktaş-Kayseri maçı 3-2 bitmişti. O zaman Gökhan Ünal'lar falan Kayseri'de oynuyordu. Eve geldim, maçın özetini açtım. Annem dedi ki sen maça gitmedin mi? Ya dedim iki golü görmedim. Hani o kadar hani tabii bağırmaktan kendimizden geçmişiz zaten. Yani amacımız gırtlağımız yırtılana tabii kadar Beşiktaş'ı desteklemek. Şimdi geçen sezon gittiğim maçlar vardı. Mesela şunu fark ettim, ben uzun zamandır gitmemiştim. Maç oynanıyor abi, maç başladı. Biri yanımdan geçiyor, biri elinde oyun, telefonla oyun oynuyor. Biri başka bir şey yapıyor. Hani maçta hakikaten alakasız evet çok insan var. Yani yanlış da değil. Ama bunu benim söylemem farklı bir şey arkadaş ortamında. Serdal Adalı'nın bütün Beşiktaşlılara bunu açıklaması farklı bir şey. Yani ben Beşiktaş başkanı olsaydım bunu söylemezdim.
1: Peki Murat, hazırlık maçlarını nasıl görüyorsun? Çok baz almıyorsundur tabii, herkesin denendiği eldeki imkanlar doğrultusunda oynanan maçlar.
0: Abi İtalyan hocamız zaten kamp değerlendirmesini yaparken kolay maçtan orta şiddetli maç ve zor maça doğru istedi takımları. Hı hı. Ben hazırlık kampı maçlarına çok ele, bu kadroyu zaten ölçü almıyorum. Buradaki amaç takımların kondisyon eksikliği giderilsin, maç eksikliği giderilsin. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama istenen futbol az çok belli oluyor. Yani hocanın hırslı bir şekilde sağ kenarında mesela bunu özlemişiz abi ya. Bir videosu vardı, sosyal medyaya düştü. Taylan'ı böyle tutuyor, itiyor, hadi diyor, yürü diyor Taylan'a.
1: Evet yani, evet. O touch o kullanırken.
0: Evet evet abi. Mesela bunları özlemişiz abi. Bu iyi geldi en azından bünyemize. Ama hocaya inanıyorum abi ben ya. Yani o bunu biliyorsun, ben basın toplantısı, hocanın ilk geldiği gün basın toplantısında sana söylemiştim abi. Yani hocada bir ışık var. Böyle hissedilen bir enerji var. Umarım fayda sağlar abi. Yani tabii ki buradaki durum kadroya da bağlı. Yönetimi kuracağı kadroya da, mevcut kadroya da bağlı. Çünkü işte Fenerbahçe Greenwood'u indireceği konuşuluyor. Yani bugün geleceği söyleniyor sosyal medyada Fenerbahçeli muhabirler tarafından. Yani
1: 23.45 diyorlar. Greenwood bu gece geliyor diyorlar Fenerbahçe için.
0: Evet evet, yani mesela bu çok acayip bir isim yani. Greenwood transferi Fenerbahçe için Türk futbol adına önemli bir transfer ama işte bunun yerine konacak adamlar lazım. İşte Trossard olur, ne bileyim Vlahovic olur, işte orta sahaya daha farklı isimler
1: Lukaku
0: olur.
1: Lukaku keser yani mi seni?
0: Abi keser ya.
1: Ben istersin değil mi? Ben Beşiktaş da siyahi forveti de sever abi.
0: Abi bizde de bir siyahi böyle hastalığı var biliyorsun abi.
1: Var bizde var ya.
2: Ama benim için en iyi futbolcu abi sakatlanmıyor.
0: Yani Beşiktaş formasına yakışıyor abi siyahi.
1: Ama Beşiktaş'ta gelen oyuncu da sakatlanmasın lütfen artık yani. Lütfen. O da kronik
0: abi, biraz. Abi zaten Lukaku'daki tek problem şu an onun sakatlık raporları, onlar inceleniyor. Eğer Vlahovic biraz daha bekletmeye devam ederse Beşiktaş Lukaku'ya yönelir abi.
1: Mesela dün bir Fenerbahçe taraftarı dedi ki İrfan 25'e. İrfan abi dedi ya, iskelete baktığında 30 yaş ve üzeri futbolculardan kurulu bir takımız neredeyse dedi. Yani hani yeni gelecek isimler de neredeyse o yaşlarda. İsmail Hoca çok kadroyu değiştiren de bir adam değil. Bu sakatlıklar olursa ne yapacağız biz dedi. İyi bir kadro kuruyoruz da yaşımız dedi almış başını gidiyor dedi Fenerbahçe için mesela. Evet.
2: Mesela abi İtalyano da tam tersi biri. İsmail Kartal'la futbol bakışı olarak İtalyano çok değiştiriyor. Çok değiştiriyor. Hatta yanlış bilmiyorsam son 2 yılda ilk 11 üst üste hiç oynatmadı. Sürekli değiştirdi. Tabii hani 1. haftadaki ilk 11'ini 6. haftada kullandı tabii. Ama bu hafta bir sağ bekini değiştiriyor.
1: Rakibe göre mi?
2: Evet. Hiç ilk 2 kez üst üste ilk 11 kullanmadı İtalyano son 2 yılda.
1: Ne diyorsun Murat? Hocanın ilk 11 seçimi.
0: Zaten yani şu anda bunu yapması çok normal. Bütün oyuncuları görmek istiyor abi. Bütün oyun sistemini görmek istiyor. Hangi oyun sistemi Beşiktaş'a daha faydalı olacak bunu görmek istiyor. Zaten kamp dönemlerinin asıl sebebi de bu değil mi abi? Yani devamlı değişiklikler yaparak.
1: Yani her maçta oyuncuları... aslında bir takımın ilk 11'ini sayabilmek bazen o takımın tam oturduğunu gösterir ya. Evet. Bizde mesela sürekli olarak ya bu sefer mesela kalen sabittir de tandemin öyledir. Sağ kanatta bu sefer onu, evet. Sol kanatta bu sefer onu mu deneyecek diye şey mi yapacağız? Kendi kendimize yorum yapacağız.
0: Abi yapamayacağız çünkü o kadar genişlikte bir kadromuz yok şu anda bizim.
1: He. Bir de öyle bakmak
0: lazım. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu olabilir. Belki de Beşiktaş'ta şu anda o kadar geniş bir kadro yok abi.
1: Ne yani, o yüzden elindekilerle idare etmek
0: zorunda. Yani kalede Nübel olur abi genelde. Doğru mu?
1: Tabii canım.
0: Belki solda Rıdvan'la Kassam arasında bir değişiklik yapabilir. Akbodu değişebilir mi abi Beşiktaş'ta?
1: Şu an gözükmüyor.
0: Orkun değişebilir mi abi?
1: Değişmez. Salih oynar.
0: Murillo değişebilir mi abi?
1: Değişmez.
2: Salih'te ben biraz şüphelerim var
0: abi. Trossard değişir mi abi biterse?
1: Yani tabii ki değişmez.
0: Ol değişir mi abi? Belki değişir. Vlahovic gelirse Vlahovic oynar orada.
1: Yani Lukaku gelirse falan değişebilir.
0: Lukaku
1: falan
0: oynar. Lukaku oynar. İşte ne bileyim bir sakatlık olsa değişebilir. Yani
1: Orkun nerede oynayacak sence?
0: 8 oynar abi Orkun.
1: 10 numaramız kim?
2: Transfer
0: belki geçir. Gelir abi.
1: He.
2: Yapmak yok, değil zorunda mi? Abi.
0: Ya belki gelir abi.
2: Salih'te de şöyle bir şey var abi. Tabii biz milli takım performansına göre değerlendiriyoruz da geçen sezon mesela Dortmund'da, hani Dortmund da tabii sıradan bir takım değil yani. Hiç ilk 11 çıkmadı sahaya. Genelde rotasyonda kullandı. Tabii bize hani cezbeden ne? Orkun'la özellikle Amerika maçındaki o uyumuydu. Yani Lukaku'da da yine aynı şekilde. Lukaku'nun geçen senesi tamamen kayıptı ama milli takımdaki görüntüsü çok iyi. Yani psikolojik olarak da adam kendini iyi hazırlamış, fiziksel olarak da hazırlamış. Trossard'la da uyumu var. Beşiktaş'la da geçiyor Lukaku'nun. Vlahovic de olabilir. Tabii hani yaş farkı da var. Ciddi bir yaş farkı var ikisinin arasında.
1: Murat ne istersin? Lukaku mu, Vlahovic mi?
0: Vlahovic abi.
1: Kaan?
2: Yani sakatlanmayan hangisiyse abi. Onu yani doktorlar karar versin.
1: İkisi de iyiler.
2: İtalyano değil de
1: yeterli.
2: Doktorlarımız karar versin bence buna yani.
1: Peki.
2: Abi, İkisi de çok iyi. İkisi de Beşiktaş için uygun profil abi.
0: Vlahovic bu ligde abi Osimhen etkisi yaratır. Darmadan eder abi bu ligi. Yani bu ligin üstünde alırım abi.
2: Mesela abi İtalyano ile ilgili şunu söyleyeyim. Dedim ya hani ilk 11'i sürekli devam ettirmiyor, değiştiriyor. Yani bunun sebebi de tabii şey... yoğun baskı sürekli yaptığı için hani oyuncuların enerjilerini de korumak istiyor. Yoğurmak istemiyor. Kadronu sürekli dinamik tutmak istiyor. Ama İtalyano'nun oyun tarzında mesela kenar ortalarını da çok kullanan bir hoca. Doğru. Kendi yani hani işte mesela röportajlarında sonra... şunu söylüyor aslında, hani Sarri'den bahsediyor, Klopp'tan bahsediyor, işte Luis Enrique'den bahsediyor, hani oyun tarzı olarak, felsefe olarak onları benimsiyor. Zaten Spezia'yı çalıştırırken de kendisine yeni Pep, küçük Pep de deniyordu İtalyano için. Ama bu oyun tarzına göre kenar ortaların da çok deniyor. O yüzden Beşiktaş'ın santrafor profili çok önemli. Hani bu Lukaku da olabilir, Vlahovic de olabilir, bilmiyorum. Belki kafalarında başka bir isim olabilir hiç bizim bilmediğimiz.
1: Peki hocanın elimizde kadromuzda bulunan oyunculardan bir tanesine bir dokunuşuyla bu sene çok farklı izleriz diyebileceğin bir isim var mı Murat?
0: Vallahi inşallah Semih Kılıçdaroğlu olur abi.
1: O sürpriz yapar mı? Bak, o kadar isimden bahsediyoruz. Semih konusunda
0: mesela önce de öğrenmiş. Abi Semih'in fotoğraflarına baktım. Semih bayağı kilo vermiş. Semih bayağı kilo vermiş abi.
1: Yani yurt dışı yaramış mı diyorsun?
0: Evet abi.
1: Abi bu sene Güven Yalçın gene bizi bitirir mi diye yazmışlar sana. Murat abiye sorsana demişler.
0: Yok abi ya. Yok abi, yok.
1: Peki Galatasaray'ın yeni transferini nasıl buldunuz? Onu birazdan yorumlarız.
0: Galatasaray kim aldı ki abi?
3: Soru cevap devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Soru cevap devam ediyor.
1: Şeye, Okuçuklu muydu, öyle bir isimdi değil mi?
2: Evet, Brighton'dan.
1: Brighton'dan gelen bir oyuncuyu yeni transfer ettiği açıklandı onun da. Zaten sona yakındı. Leslie Okuçuklu böyle bir isim. 2 milyon euro kiralama, 22 milyon euro satın alma opsiyonu teklif. Böyle bir şeydi. Sonrasında bilmiyorum ne, hangi rakam açıklandı. Bunu da yakında öğreniriz. Sorarız yani. Murat'ım teşekkür ediyorum sana.
0: Öpüyorum. Abicim saygılar, seviyorum sizleri.
1: Saygılar bizden.
0: Abime de çok selamlar. Eyvallah, saygılar. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olasın. Murat Özen'le beraberdik. Biz de bir reklam arasına gidelim. Nefes alalım. Çaylar, kahveler tazelensin. Birazdan devam edelim. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Sevgiler, saygılar. Bir kez daha hayırlı cumalar dileyelim dinleyicilerimize. Kaan Kıran da bugün bizimle beraber. O da eski bir radyocu. İyi bir Beşiktaşlı. Bu arada hem Murat Özen'le hem onunla konuştuk takım üzerinde. Biraz türbün. Ben maratonda, o işte numaralı da Murat kale arkasında. Basın tribününde izlemediğimiz yer kalmadı. Beşiktaş'ı şöyle bir üzerinden geçerek inceledik. Salih'in transferini, Trossard'ın gelişinde neler yapabileceğini, Lukaku mu, Vlahovic mi, artık bunlar üzerinden gitmek lazım dedik ama daha yapılması gereken ve kat edilmesi gereken yollar var aslında Beşiktaş'ta. İyiye giden bu hamlelerin sonrasında inşallah devamı gelir beklentisi de doğmuş durumda. Ama tabii Süper Lig ve fikstür çekimi her şeyin önüne geçti. Tabii Dünya Kupası ile beraber inceliyoruz. Bundan sonra Dünya Kupası'ndaki kurallarla da artık Süper Lig'i konuşmaya başlayacağız. Neydi onlar işte? Hakemlerin taç atışlarıyla kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için o 5 saniyelik geri sayımı hangi hakemler ne kadar uygulayabilecek, adil davranabilecekler mi? Mesela bunu çok fazla konuşacağız önümüzdeki dönem içerisinde.
2: Muhakkak bir standartta
1: en tartışmalı noktalardan bir tanesi bu olacak. Yani kişiye ve kuruma göre, takıma göre farklı bir algı ortaya çıkacak. Sayanlar olacak. Evet. Tribünler bile sayacak bence büyük bir ihtimalle. Artık hatta bir oldu, iki oldu, üçüncüde kale arkası bilmem ne falan başlar, ben sana söyleyeyim ya. Bir, iki, üç diye öyle devam eder. Bir de hızlı hızlı sayarlar, bir de panik yaptırırlar biliyor musun oyuncuya da.
2: Yani herkesin sayma şekli farklı diye hakem de diyecek, size göre öyle, bana göre,
1: bana göre öyle diyecek.
2: Yani biz her şeyi kendimize uydurduğumuz için muhakkak bu abi bunu da uyduracağız.
1: Tamam, mikrofonu daha yakın
2: alsana. Tamam, daha yakınlar abi. Şeyde de VAR'da da yine öyleydi. Hani VAR sistemi ilk çıktığında nasıldı? Dediler ki gri pozisyonları karışmayacak. Hani net, yani tartışmasız pozisyonlara müdahale edecek dendi. Ama bizde öyle olmadı. Yeri geldi çok net pozisyonlara müdahale etmedi. Yeri geldi gri pozisyonlara bile müdahale edip hani kararlar değiştirdi. Yine bu saniye işlerinde de böyle olacaktır, dediğin gibi tribünler sayacak. 5, 6, 7 diyecek hakeme göre, daha 3. saniyede olacak o belki.
1: Yani ilk çıkış yeri patende elinde olan bazı tezahüratları vardır Beşiktaş taraftarının. Evet. Mesela yere yatsana, yere yatsana durumu vardı, artık o yok. Biliyorsun oyuncu değişikliğinde bile en fazla 10 saniyede çıkmak zorunda. Ya bulunduğu noktanın kenarından çıkacak, diğer oyuncu girecek, ya da hızlı hızlı oyuncuyla beraber tokalaşıp öyle çıkacak. Şimdi 10 saniye kuralı da oradan geliyor. VAR işte belli noktalarda gol veya penaltı sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlalleri VAR tarafından kontrol edebilecek. İhlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek mesela VAR'ın karışmasıyla beraber.
2: Yani umarım Dünya Kupası'nda bunu doğru uygulandığı maçlar oldu. faydalı da oldu, onu gördük yani. Bazı işte kaleci parmaklarına değiyor, top aslında kornere giriyor, hakem onu algılamayabilir, 40 metreden görüyor. Bar'ın bunlara müdahale etmesi bence doğru, yani yanlış olduğunu düşünmüyorum çünkü hakikaten çok ciddi paraların döndüğü bir organizasyondan bahsediyoruz. Yani neyse olsun,
1: bu kadar işte... teknolojiye rağmen de hala da hakem skandalını konuşmadık mı Dünya Kupası'nda?
2: Konuştuk abi, her şeyin başı.

0: hata yapmaya müsait
1: tabii canım, canım yani.
0: Ama işte teknolojiyle bunu mümkün olduğunca minimuma indirmek gerekiyor. Ama işte hakemlerimizin de niyeti yine önemli. Ya tabii biz de niyet okuyamayız. Yani futbolcularda ne kadar şey yani iyi niyetli onu da tartışılır.
1: Mesela
0: hani hakem aldatma şey yönelik çok işler oluyor.
1: Örnek
0: var olmasına rağmen oluyor yani.
1: Seninle aynı takımdayız.
0: Evet abi.
1: Ve kameralara bir anda benim görüntüm yansıdı. Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama onu söylerken de ağzımı evet. kapatıp konuştuğumda buna bile şey diyecekler. Ağzını kapattı hemen evet. bunu şey.
0: Diyecekler çünkü.
1: Mesela hani evet. sadece tartışma ortamlarında o küfürü önleyebilmek amacıyla evet. bizde mesela hani,
0: Almiron kırmızı kart gördü işte
1: yani dudak okuyabilme özelliğini evet. Caner'den sonra öğrendiğimiz evet. için biz hani Türk futbolunda
0: bütün net bir şekilde dudak okuyabiliyor ya.
1: Okuyabiliyor artık yani hani artık onu net yapan evet. oyuncu da ağzını kapatmadan yapana da aynı ceza verilecek yani onu da i̇şte söyleyelim.
0: Dudaklarını oynatmadan nasıl küfür edebilir mi herhalde bulabilen.
1: Hatırlamıyor musun Mesut Özil Almanya'da evet. şeyde oynarken evet. milli takımda da ya da ne bileyim İngiltere'de oynarken de konuşmalarını İngilizce yapıyordu küfürleri evet. Türkçe yapıyordu evet. mesela.
0: Ya yine
1: onu da okuyabiliyorduk.
0: Yine olacaktır yani bu yani Türk oyunculardan biri de yine İngilizce Fransızca Türk hakemine küfür edebilir yani çünkü çok gurbetçi çok, de var
1: yani bizde abi yabancı dil bilmesek de bütün yabancı dil küfürlerine tabii, hakim tabii, olduğumuz biz, için biz sadece tabii. küfür öğrendiğimiz için ilk
0: yani papağana falan bir tane küfür öğretiyoruz ya yani, toplum olarak
1: abi yapacak bir şey yok
0: keyif yani. Alıyoruz yani biz toplum olarak yani küfür etmekten hani fıkra anlatırken hani küfürlü fıkralar daha böyle insanların hoşuna gidiyor çünkü.
1: Şimdi bu kura çekimiyle alakalı tabii inşallah adı gibi süper olur. Süper Lig'in başlangıcıyla alakalı yeni sistem ve bu sistemin işte derbilerin, tokalaşmaların, o krizlerin konuşulduğu sayfalara bakıyorum. İlk fikstür çekiliyor. İşte birinci hafta oynanan maçlardan sonra 17. haftanın ardından tekrar geriye dönüş. Yani 17, 16, 15, 14 diye devam ediyor. Birinci haftaya kadar ikinci evet. yarısında da ligin böyle devam edecek. Tabii bu sistematik ilerlemenin yanı sıra biraz neden o Avrupa maçlarından sonra derbiler de kalktı biliyorsun.
0: Evet.
1: İşte Avrupa dönüşü İstanbul'da oynuyor. Öteki tarafta o Bumur'da evet. oynuyor. Bir de en sevdiklerimden bir tanesiydi. Biz kimi takip ediyoruz durumu vardı evet. biliyorsun. İşte Konya'nın oynadığı takımla biz bir sonraki hafta oynuyoruz. Bizim oynadığımız takımla işte Gençler Birliği oynuyor sürekli olarak gibi böyle şeyler vardı. Onlar da bitti. Ya birçok aslında şeyin önüne geçildi
0: evet.
1: tartışmanın yeni sistemle. Ama gene buradan bir şeyler çıkartıp da
0: çıkacaktır
1: mutsuz
0: abi.
1: Olmayı sürdüreceğiz gibi gözüküyor.
0: Çünkü kimi memnun olacak, kimi memnun olmayacak. Yani bunda skorlar belirleyecek.
1: Yani bir hakem hatası
0: çünkü bahane
1: bütün
0: arayacak
1: her şeyi tabii
0: insanlar
1: ki
0: yani.
1: Unutturacak yani.
0: Ya bir laf vardır hani yeterince hazırlık yapmamış olanlar bahaneye ihtiyaç duyarlar diye. Yani bu kötü sonuçlardan sonra kimisi fikstürü eleştirecek, kimisi varı eleştirecek, kimisi yine yapı vesaire konuları yine şu an konuşulmasa da yine konuşulacak.
1: Az önce mesela Colline falan dedik. Colline ile ilgili olarak bu arada Meksika disipline sevk edilebilir diye de bir iddia var. Onu da söyleyelim. Yapmış olduklarından dolayı, itirazdan dolayı aslında hak yenilmesiyle ilgili yani bence haklı bir isyandı Meksika'nın yapmış olduğu. Hiç kimse hakemlerin biri hatta Infantino tarafından etkilenebileceğini iddia edemez. Dürüstlüğünü asla sorgulayamayız diyen isim kim biliyor musun? Az önce bahsettiğimiz hep beraber evet ya falan dediğimiz Collina'ydı. Sevilen hakemlerden biriydi. Collina'ya tepkiler çok fazla. Hakemleri koruyor. Onların çok adil bir maç yönettiğini iddia ediyor. Çünkü biliyorsun kendisi de FIFA'nın baş hakem sorumlusu ve Dünya Kupası'ndaki skandal hakem kararlarını da savunuyor. Diyor ki öyle
0: gerçeği
1: bir şey yok
0: değil,
1: diyor.
0: Gereğini ya. Konuşmuş yani. Ya pozisyon itibarıyla Collina. Yani Şenol Güneş öyle derdi. Gereğini mi konuşalım, gerçeği mi konuşalım diye de Collina gereğini konuşmuş.
1: Şimdi
0: biraz.
1: En son Katar 2022 miydi? Katar evet. 2022'den bu yana %50 daha fazla maç seyrettik biliyorsun. Öncesiyle içindekilerle grup aşamalarıyla evet, evet. sonrasıyla %50 daha fazla maç oynanan bir Dünya Kupası. Ne kadar fazla maç oynanırsa o kadar çok hatanın olabilme ihtimali evet. var diyor. Yani bunlar kasti yapılan şeyler değil diyor Collina.
0: Yani öyle olduğunu biz de düşünmek istiyoruz açıkçası da, hani bana çok masum gelmiyor. Hani bu kadar milyon dolarların, milyon euroların

0: havada uçuştuğu bir yer. Yani Trump'ın bile hani doğrudan müdahale ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Yani. Hani hakemlerin hepsinin de hakkaniyetli olduğunu, tamamen adaleti temsil ettiklerini ben düşünmüyorum. Yani hani hakemlik kelimesi de hani hakimden türemiş zaten zamanında, hakimlikten. Ama yani futbolcularda da yine ben aynı şekilde düşünüyorum. Yani çünkü bu işin içinde bir ciddi bir bahis durumu da var. O da beni ve birçok insanı bence rahatsız ediyor. Hani ben tamamen hani sahadaki oyuncuların belirlediğini düşünmüyorum. Her maçı olmasa da bazı maçları o 22 oyuncunun belirlediğini düşünmüyorum abi.
1: Bu arada Dünya Kupası'ndan sonra istifa eden teknik adamların sayısı 14'e mi yükseldi? Öyle bir şey oldu bayağı galiba.
0: En son yine Portekiz'in hocası
1: evet, bıraktı. Portekiz'in hocası Martinez. Bu arada Martinez. İskoçya ile anlaştı. Hemen.
0: Geçmiş olsun İskoçya'yı diyeyim. O zaman yani.
1: O da İspanyol teknik adam. Portekiz'in başındaydı. Belçika'yla çalıştırmıştı. Ve Martinez istifa eden Steve Clark'ın yerine geçti. İskoçya'nın başına geçti. Hemen anlaşmış hem de yani.
0: Ya bilmiyorum hani İskoçya'nın da ne gibi bir beklentisi varsa Martin. Martinez çok tartışıldı. Quaresma da çok eleştirdi. Yani hakikaten yerden evet. Yere vurdu. Yani çok ağır eleştirdi. Hani 50 maçta takım başına çıktı. Hiçbir şey veremedi dedi Portekiz'e. Ki Portekiz gibi bir kadrodan bahsediyoruz. Yani hakikaten mevkilerinin çok üst düzey oyuncuları var. Hani yine sol bek Mendes belki şu an mevkisinin en iyi ismi dünyada. Yine Vitinha'lar, Neves'ler birçok oyuncu var. Ve Cristiano Ronaldo'nun olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Son Dünya Kupası. Quaresma ki yani Portekiz efsanelerinden
1: biri. Orada mesela biz Portekiz vatandaşı olsaydık şunu söyler miydik? Tabii ki bir sevgi var ama artık belli bir noktaya gelmiş Ronaldo ile ilgili olarak nasıl Hakan Çalhanoğlu kadroyu kuruyor gibi bir yorum yapabiliyorsak burada. Herkes buna da bir şekilde inananlar veya ne inanmasa abi gerçek o falan diye yorumlayabiliyorsa Portekiz de aynı şeyleri konuşuyordur diye düşünüyorum ben.
0: Muhakkak.
1: Yani hani Martinez'e de bütün suçu yüklememek lazım. Yani Ronaldo acaba mı belirliyor? Oyundan alamıyor Ronaldo'yu. Şöyle yapamıyor gibi yorum yapmıyor musun sen de mesela? Portekiz'de olsan ya, yapmaz mısın ya?
0: Yaparım abi. Yapmaz olur muyum? Tabii ki yani şimdi hani bir kitap var ya.
1: Hani Manager
0: diye bir kitap var abi. Evet. Orada da Arsene Wenger'in bir sözü var. Yani diyor ki hani takım yönetmek artık bir şirket yönetmek gibi. Çünkü hakikaten milyon dolarlar kazanan oyuncular var. Yani yaşları 25-30 arası veya 20 yaşında milyon dolarlar kazanıyor. Hatta takım çalıştırırken hani biri İngiliz, biri Fransız, biri Müslüman, biri başka inançlara sahip, evlisi var, bekarı var, bir sürü oyuncu var. Hani bunları yönetmek bir şirket yönetmek gibi. Şimdi böyle bir yerde tabii ki doğrudan Ronaldo kadroyu kurmuyordur ama fikrini de muhakkak belirtiyordur. Yani biz de halı sahada belirtmiyor muyuz? Hani diyoruz sen şu takıma geç, şöyle olsun, böyle dengesiz oldu abi, sen sola geç. Hani bunu belirtiyoruz ve bu kadar paranın döndüğü bir yerde de yani Ronaldo'nun da fikrini belirtmesi normal. Yani Çalhanoğlu da yine muhakkak söylüyor. Doğrudan 11'e o yapmıyordur ama hani bu oyuncuyla ben daha rahat ediyorum gibi Montella'ya da söylüyordur. Yani Montella da hayır inat
1: Beyaz Saray'ın, inat Beyaz Saray'ın Dünya Kupası direktörü var. Bir görev. Yani zoraki görevlerden evet. Bir tane zorlama olmuş çünkü biraz. Beyaz Saray Dünya Kupası direktörü. Andrew Giuliani Amerika Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'ya Bologun'un kırmızı kartını iptal ettirmesi için aramasının çok doğal olduğunu, o kadar yatırıma kırmızının iptalinin normal olduğunu söylemiş.
0: Bunlar işte padişahın çok yaşayan şeylerinden Trump'ın. Trump etkileri abi bunlar işte ya, tamam başka bir şey değil. Ya zaten FIFA'nın hukuk müşavirliği Miami'ye alındı. Avrupa'daydı, Miami'ye alındı. Hani bu birçok şeyi gösteriyor aslında. Hani çok aslında bunu da saklamıyorlardı. Yani bu da çok acayip bir durum. Hani Trump da rahatça söylüyor, onlar da rahatça söylüyor. Hani diğer ülkeler
1: bunu. Bir de şey diyebiliyorlar mesela, pozisyonu görmesek evet. İnanacağız da. Evet. Şey diyorlar, iptaline çok şaşırmanızı.
0: Sakatlayıcı pozisyon aslında.
1: Hayır, kırmızı kartı çıkartmasına zaten şaşırmanız gerekiyor. İptal edilmesine değil. Evet. O pozisyona nasıl kırmızı verilir ki diyor. Ya sen Amerika'sın, bir kendine gel. Anladın mı? Sen futbolu ne kadar zamandır oynuyorsun zaten. O pozisyonun kırmızı olduğunu sen belki bu sene öğrendin. O da itirazla
0: Amerika
1: beraber
0: bir kişi fazla oynayacak. Maça 12 kişi çıkacak deselerdi mesela. Hani itiraz ederler.
1: Öyle olmadı mı zaten?
0: Yani hakemler
1: dışarıdan.
0: Yani
1: sağın yani dışarıdan içinde öyle. Değildi dışarıdan, öyle
0: dışarıdan
1: değil
0: öyle ama
1: hatta hani, 13 değil mi Infantino'yu da koy.
0: Diğer ülkeler buna hani bir tavır alması gerekiyor. Yani tamam siz askeri veya siyasi alanda Amerika'ya karşı bir tavır alamıyor olabilirsiniz hani düşünceniz gereği diyelim. Ama hani futbolda da hani bu tavrı alabilmeleri lazımdı bence yani.
1: Yani bir daha zor gibi gözüküyor. Amerika da girmeyebilir Dünya Kupası mı falan yani.
0: Infantino bence bir daha şey olur mu sence başkan bir sonraki seçim?
1: Yani bilmiyorum. Öyle kolay kolay istifa edilen yerler değil oralar.
0: Yani Blatter en son şeyi olmuştu artık böyle skandallar, böyle paralar falan atılmıştı ona.
1: Tabii tabii.
0: Basın toplantılarında falan. Yine de ona da o zaman FBI müdahale etmişti yani.
1: Yani bir de onun bir lobi faaliyeti
0: tabii
1: var.
0: Vardı yani ben önceden hani bir.
1: Bakalım ne olacak. Birinci hafta, ilk hafta 14, 15, 16 Ağustos'ta başlıyor. Ve Gençler Birliği deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Kasımpaşa Trabzon'u ağırlayacak. Beşiktaş kendi sahasında Eyüp'ü. Galatasaray ligin yeni takımı Çorum'u ağırlayacak. Ahmet Sportif Erzurum maçıyla başlıyor. Yeni çıkanlardan hangisi en iyisini göreceğiz. Evet. Konya Spor kendi sahasında Rize'yi, Samsun Göztepe'yi, Gaziantep Alanya'yı, Başakşehir'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak ligin ilk haftasının maçları. İlk yarının derbi takvimi de belli oldu. Ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı, altıncı haftada Trabzonspor Trabzon'da Galatasaray'ı, sekizinci haftada Trabzonspor Beşiktaş'ı, dokuzuncu haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray'ı, 15. haftada Fenerbahçe Trabzon'u ağırlayacak. Derbi programı da böyle. 4, 6, 8, 9, 13, 15. haftalarda derbiler oynanıyor. Hani Galatasaray Fenerbahçe maçlarının tam ortada olmuş olması, evet, güzel. Başlangıçta 4. haftada bir Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla başlıyor olmak güzel. Ben sezona da bir derbiyle başlanabilir mi diye hep beklerdim İngiltere'de, çünkü ben çok fazla oluyor şey mesela.
0: Olmadı yine.
1: Hani bir derbiyle maça başlamak, sezona başlamak hiç olmazsa gidişatta bazı dengeleri bozmak anlamına gelir. Ama kaybetmemek adına bir mücadele olur. Çat tartmak bilmem ne falan derken ilk maçları.
0: Yıllar önce çünkü olmuştu sanki yani, ya birinci hafta ama ya ikinci haftaydı. Beşiktaş Trabzon maçı vardı, 2000'lerin başındaydı. 2-1 Trabzonspor yenmişti. Bu işte o zaman Da Silva, Aurelio'nun falan, o 4 Brezilyalı Jarro vardı yine. Onların geldiği sezondu. Ya ligin birinci haftasıydı ya ikinci haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. İnönü'de Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti Trabzonspor ve ben Beşiktaşlıyım ama çok keyif almıştım. Yani hani o Ağustos ayında böyle o atmosfer, hava sıcak falan böyle.
1: Değil mi?
0: Ya çok keyifliydi.
1: Benim mesela yani
0: ben
1: işte.
0: Ve ben bir de gündüz maçlarını da çok severim mesela.
1: Ya bir derbi gündüz olur mu evet, mesela diye severim düşünürsün ama o tabii El Clasico olamadığımız için evet, gündüz olmaz. Yani dünyanın birçok noktasından da izlensin ama kadın ve çocuk ailece gelebilecekleri, işte ulaşımın kolay olabileceği konumlarda hani böyle organizasyonlar olabilirdi ama şöyle bir gerçek var. Mesela maçlarla ilgili öncesinde PAF takımı seyrederdik.
0: Evet.
1: Yani şu anki U19, U20 takımlarını görürdük ve hangi oyuncunun ileride A takım forması giyebileceğinin evet, kararını aslında büyük scouting tribündeki evet, taraftardı.
0: Bu işi bak yapardı.
1: Bu şu abi falan diye herkes yorumlardı.
0: Mehmet Sedef vardı Beşiktaş'ta. Ben ilk onu öyle görmüştüm.
1: Oktay'ın çıkışı öyle mesela. Tabii, keza hani ilk
0: böyle Beşiktaş PAF takım maçı vardı. Kaptan da hatta. O zaman stoper oynuyordu hatta. Sonra beke dönmüştü Mehmet Sedef. Onu böyle ilk orada gördüm. Zaten hani böyle aralarında kendini belli ediyordu. Hani fizik yapısı oldu. Dedim ama bu fena değil yani, oynar falan diyordum. Sonra zaten şey oldu hani A takıma falan ama hani çok fazla şey olmadı.
1: Bir de şeyi severim ben. Eskiden sezon açılışları yapılırdı. Evet, konserler, işte yeni transferler tanıtılırdı, anons ettirilirdi, evet, futbolcular tribünlerle buluşurdu falan. Şimdi o mümkün değil çünkü transfer dediğin şey son dakika yapılabiliyor. Evet. Kampa yetişip yetişmeyeceği belli olmuyor. İşte ligin ilk haftasında İşte listelerin verilmesi verilmemesi kaçıncı haftaya kadar devam edecek? Ne zaman bitiyor transfer sezonu, tam hatırlamıyorum ama
0: Eylül galiba.
1: İşte oraya kadar düşün, transfer yapabileceksin yani, hamle anlamında. Hani belki kriz ortamını fırsata çevirme durumu da
0: tabii Beşiktaş'ta Fenerbahçe özelinde aslında dördüncü haftada karşılaşıyor olmaları bence onları biraz hızlandıracaktır abi bu konuda. Çünkü olası bir mağlubiyette iki takım için de çok ciddi problem olur. o dördüncü haftaya kadar hani transferi bekleteceklerini zannetmiyorum. Yani dördüncü haftada bir derbi olmasaydı belki yine biraz daha ağırdan alabilirlerdi ama o maça kadar bence iki takım da tamamen kadrolarını yetiştirecektir. Yetiştirmek de zorunda. Ki Beşiktaş için de mesela Eyüpspor hani küçümsediğimden değil ama daha göreceli biraz daha Beşiktaş'ın işine gelir bir maç olduğunu düşünüyorum.
2: Soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Soru cevap devam ediyor.
0: İlk hafta evinde oynuyorsun. Yani şimdi
1: bir Beşiktaş, fırsat da olabilir.
0: Tabii şimdi ilk hafta ne bileyim Başakşehir deplasmanında oynuyor olsaydı Beşiktaş, İtalyano için de sıkıntı olabilirdi. Yönetim için de sıkıntı olabilirdi. Olası bir puan kaybında sezona başlama açısından. Ama içeride kendi sahanda Eyüpspor'la oynamak, ki Eyüpspor da hani yine birkaç transfer yaptı. Onların da kadrolarında bir 3-4 tane Senegalli oyuncular var yine altyapılarından getirdikleri. Yani çok kolay değil ama görece olarak yine Beşiktaş için bir avantaj.
1: Şöyle son dakika gelişmelerini hemen aktaralım. Fenerbahçe'ye bir Vedat Muriç müjdesi geldi. Yaklaşık olarak 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı söyleniyordu. Vedat Muriç'in ilk maçta yaklaşık 15 ila 20 dakika süre almasının planlandığı ifade ediliyor. Bu hangi ilk maç olduğuna bakmak lazım.
0: Avrupa maçı.
1: İlk hazırlık karşılaşmasında teknik ekibin görev vermesi halindeymiş. Avrupa maçından önce sahaya çıkabilme ihtimali doğmuş. Onu söyleyelim. Fenerbahçeliler için Vedat Muriç belki de bu Gornik maçında ya tabii, sahada olabilme ihtimali var.
0: Yaşadı sezon öncesi kampta. Ama
1: Ake de geldi. Yani
0: güçlü kuvvetli bir
1: kampa
0: oyuncu.
1: Kampa dahil oldu. Yani. Avusturya'daki kampa. Nathan Ake de geldi. Hatta Fenerbahçe'nin Greenwood'u almaya gittiği haberleri çıktı sabah itibarıyla. Hatta yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve sportif direktör Oğuz Çetin Greenwood transferinin tamamlanmak ve Marseille ile görüşmek için Fransa'ya gittiği söylendi. Hatta A-Spor'da yer alan bir haberdi. Israr devam ediyor şeklinde şu an karşımda açık duruyor mesela A-Spor ama 23.30'da bu gece geri dönüşün planlandığı, tabii röter möter de olabilir, bir uçuş sarkması söz konusu olabilir. 24 saat içerisinde dünle beraber İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Greenwood transferinde 24 yaşındaki yıldız için artık resmi açıklama yapılırsa şaşırılmasın şeklinde bir beklentiye geçildi. İşte bu beklentiler... Tabii isimler de verilerek söylendi çünkü Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de gittiler, almaya gittiler, alıp gelecekler. Eleği boş dönerse orada biraz sıkıntı olur yani.
0: Bir şeyde Kante transferinde ilk öyle bir şeyler olmuştu. Ciddi tepki aldılar. Ondan sonra Kante transferi bitti. Totalde 100 milyon euroya yakın bir paket herhalde değil mi abi Greenwood? Tam rakamını
1: yani
0: biliyor musun?
1: Yani 8 takside bölünen bir ücret aslında.
0: Yani bonservisi, maaşı, bonuslar vesaire çok ciddi bir şey yatırım aslında.
1: Bir tane başka Çorum Spor'un Marcos Felipe ile anlaşma sağladığını 2+1 yıllık hatırlıyor musun Marcos Felipe'yi Eyüpspor'dan
0: kaleciyi
1: aldı. Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın savunma hattında bir güç beklentisi vardı.
0: Ben kaleci Brezilyalı. Başka Aubameyang haberlerine ilgili ne düşünüyorsun abi? Çorum Spor Aubameyang. Birkaç gündür böyle bir dönüp duruyor ama bilmiyorum tam olarak.
1: Olur mu? Çorum'la ilgili başka haberlere bakıyorum yani... mesela. Bu açıklama yapıldı zaten biliyorsun. Hatta kimdi? As başkandı galiba. Feyyaz Gökel yapmıştı bu açıklamayı. Aubameyang'la ilgili olarak ancak henüz resmi bir imza atmadığını, sadece bir görüşme olduğunu falan söyledi.
0: Yani olursa bence çok iyi transfer olur. Çok çok iyi transfer olur. Lige de renk katar.
1: Çorum'dan. Çorum'dan da bir renk bekliyoruz zaten yani.
0: Yani öyle yatmaya gelen bir oyuncu olmaz yani Aubameyang. Yani yaşı kaç olursa olsun çok şey bir oyuncu yani, farklı bir oyuncu Aubameyang.
1: Mesela buradan

0: Galatasaraylı dostlarımıza, dinleyicilerimize soralım. Şalay ayrılığını ister mi Galatasaray taraftarı? Sen mesela Şalay'ın ayrılmasını nasıl görürsün?
1: Galatasaray için dezavantaj olur bu. Bence faydalı, çok faydalı bir oyuncu Şalay.
0: Yani ben mesela, en iyi askerlerden biri mi?
1: Ben beğeniyorum mesela Şalay'ı. Yani çünkü o gözle de çok izledim.
0: Çok eleştirisel tarafı var. Sert oynuyor. Ona var. Yapıldığında hemen anında evet. Ekstra reaksiyon veriyor, gösteriyor. Doğru. Çok kendini yere bırakıyor gibi böyle eleştiriler yapıldı. Ama Şalay gibi oyuncuyu da öyle veya böyle her takım
1: ikili, ister. Tabii ikili mücadeleden kaçmayan bir oyuncu. Mesela bu çok önemli bir şey. Basıyor, koşuyor.
0: Ha, şu maçı kaldıramaz ağırlığını dediğim maçta olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdiği performansı. Belli bir standardı var çünkü.
1: Beşiktaş'ta Andreas Beck vardı abi. Onun evet. Gibi düşün. Veya Fabian Ernst vardı. Yine evet. O da öyleydi. Yani size 10 üzerinden 10'u vaat etmez. Ama 10 üzerinden 3'lük 4'lük de oynamaz.
0: Oynamaz.
1: Bir 6, 7'si, 8'i zorlar. O standardı evet. Vardır yani. O yüzden faydalıdır yani. Ve problem yaratmaz. Yedek kaldığında da sorun yaratmaz. Ki teknik direktörler sever bu tarz oyuncuları da. Hani kriz çıkarmayan oyuncuları. Sık sakatlanmayan bir oyuncu da değil.
0: Kesinlikle
1: yani,
0: öyle.
1: O yüzden hani yani Galatasaray'dan ayrılırsa bir kayıp olur. Tabii yerine kimi koyacakları da önemli yani. Şimdi çok üst düzey bir oyuncu getirirsiniz. Salay'dan bahsetmezsiniz. Şimdi Galatasaray'da yıllardır Muslera kaledeydi. Şampiyonluklar yaşadı. Kimse Muslera'yı aramıyor şu anda. Niye? Çünkü yerine yine iyi bir kaleci getirdi. Muslera defteri kapandı. Kimse Muslera aklına gelmiyor. Mesela Beşiktaş'tan işte bu sorunlar yıllarca devam etti. Giden oyuncunun yeri doldurulamadı. Galatasaray bunu daha iyi yapıyor. Hani Salay'ı gönderme durumları varsa da muhakkak demek ki yerine daha iyi birini buldular. Düşünüyorlardır yani.
0: Çok yani benim için kıymetli isimlerden biridir. Çünkü daha önce hiç tanışıklığımız bir ortamda oturmuştuğumuz falan yok ama bazen profil fotoğraflarından dinleyiciyle bir bağ kurabiliyorsun. Hmm, evet. Öyle birkaç tane dinleyicimiz var. Onlardan bir tanesi de Yenal şeye dönmüş. Bir mesaj yazmış. Çok güzel bir analiz aslında. Tado selamlar. Mbappe evlat olsa sevilmezden aslında kötü çocuk değil'e dönmeye başladı, farkında mısın kısmına gelmiş. Dünya genelinde aslında sana da sevgiler yolluyor. Hatta 2-3 Beşiktaşlı yan yana transferi övünce dünya bir süreliğine güzelleşiyor diye yazmış. Eksik olmasın. Hatta o Pazubandı kaptanlıkla ilgili evet. Çıkarsın getirsin bana deyip son dakikada oyuna girerken bile onu istemesi. İşte Messi'nin hemen
1: bir
0: kıyaslaması
1: Ronaldo
0: vardı.
1: Bir de Ronaldo ile ilgili de bir paylaşım yaptı 2 gün önce. Değil Ronaldo mi? Maçtan sonra Ronaldo hani ağladı, gözyaşları, artık Dünya Kupası'nı bıraktı. Ondan sonra da bir paylaşım yaptı. Kendi çocukluk fotoğrafı odada ve duvarda hep Ronaldo posterleri var. Şimdi bütün Ronaldo hayranlarının da
0: bu arada
1: arkasını aldı tabii.
0: Bu arada ilk Arda Güler'i arayan kim? Mbappe. Üzülme kardeşim, bazı başarısızlıklar çok daha iyi başarıları beraberinde getirir. Yani iyi düşmen lazım ki yukarıya çıkabilesin evet. Gibi. Yukarı çıkman daha kolay olur sert düşüşlerden sonra falan diye. Öyle bir konuşma yapmış Arda Güler'e.
1: Evet, şimdi dedik yani programın başında ya Arjantin'de böyle bir şeylik var. Hani bir antipatik gelmeye evet. Başladı. O yüzden şimdi buradan da Mbappe yükselince hani bazı insanlarda şey durumu oluştu. Yani
0: ya başarı bazı şeyleri unutturuyor.
1: İnşallah Fransa alır gibi.
0: Ya mesela Mbappe ve Fransa başarısız olsaydı şimdi evet. Mbappe bize rakip olacak biliyorsun.
1: Evet,
0: Eylül,
1: evet,
0: Ekim,
1: tabii.
0: Kasım
1: ya,
0: aylarında.
1: Fena bir grup yani.
0: Yani İtalya, Fransa ve Belçika'ya karşı evet. Mücadele edeceğiz. Ve şu anda İtalya haricinde iki takım da ilerliyor evet. Dünya Kupası'nda. Evet. Hani biz neler yapacağız? Bir de iki tane hemen bahanemiz var. Büyük takımlara karşı iyi oynayan bir takımız. Kapanan takımlara karşı açamayan, çilingiri olmayan bir ekibiz. Ama bu jenerasyona çok güveniyoruz. Bıdı bıdı bıdı bıdı bir sürü şey sayabilirsin. Mbappe sevilen bir konuma geldi. Ama Messi abi çok da kullanıyor. Zaten evet. Şeyde de kullanıyordu. İspanya'da evet. Da kullanıyordu. Ama yeteneği tartışılmaz. Tabii. Onu da bir taraftan çok da gömmeyelim. Ama insan değil. Evet. Abi işte Messi'm varsa böyle deyip. Başarısız olsaydı abi Mbappe, Neymar bunlar belliydi zaten. Hiçbir evet. Zaman Messi ve Ronaldo
1: sonra Paris
0: olamayacaklar tabii. Hiçbir zaman olamayacaklara dönecek evet. Yani. Oraya gidecekti. Evet. Ama bu turnuvayı bakalım Mbappe ne yapacak? Messi'ye neler yapılacak?
1: Aynı gole ulaştılar bu arada Messi'ye.
0: Evet.
1: Yine 8
0: yani,
1: gol oldu.
0: Abi Harry Kane gene Harry Kane anladın evet. Mı? Yani oradan bir şeye bakıyorsun. Mesela Beşiktaşlılar da bu gece maçı Trossard gözünden izleyecekler. Evet. Yani bir taraftan Trossard iyi oynasın abi, ne güzel adam alıyoruz demek de var. Bir taraftan abi İspanya yense de, elense de bir an önce kampa katılsa beklentisi de var mesela Murat Özen gibi. Anladın mı yani? Bu bakış açılarıyla alakalı bir konu. Çok zor bir şey. O duygusallık ağır basıyor bazen ister istemez.
1: Peki abi sende eski dünya kupaları duygusu var mı?
0: Yok tabii ki. Bir kere saat diliminden dolayı. Evet. Mesela bizim maçlardan bir tanesi de keşke 19'da 22'de 23'te olsaydı da biz de onu tadı tam anlamıyla alabilseydik. Sabah 5'te 6'da değil yani.
1: Mesela Fransa hep gündüz oynadı maçlarını. Bunu bilhassa bununla ilgili bir şey okudum ben. Hani Amerika'nın bu konuda Fransa'yı biraz şey yaptığı.
0: Kolladığı mı?
1: Evet. Fransa'da rahatça izlensin diye.
0: Vallahi.
1: Ha, ama bunun da bir dezavantajı vardı Fransa için. Çok yüksek sıcaklıktaki derecelerde oynadılar maçları. Yani bazı bir tane maçı mesela 40 derece falandı. Ama Fransa bunu göze aldı. Tabii kadro geniş, büyük. Ama Fransa'da tamamen izlenebildi maçlar. Şey gibi oluştu bende hani o yüzden dedim hani Dünya Kupası'nı, bu heyecanı, hani Dünya Kupası'nı beklemek izlemekten daha heyecanlı vericiydi benim adıma. Yani ben beklerken daha heyecanlı, 3 gün kaldı, 1 gün kaldı, hadi şu saat. Ama Dünya Kupası'nı izledim, eski o şeyi almadım.
0: 82-86'dan
1: ya itibaren. Yani Amerika'da olması, dediğin gibi saat farkının olması, Türkiye'nin erken elenmesi, ilk maçtan zaten.
0: Meksika yani, Dünya Kupası'nda saat diliminde sıkıntı yok muydu ya? Ben hatırlamıyorum mesela, gündüz 14'te 15'te falan maçları seyrediyorduk biz.
1: Evet.
0: Çünkü o maçları seyrettikten sonra mahalle maçı yapıyorduk hemen. Gaza gelip.
1: Evet. Anladın mı? Orada ön plana çıkan oyuncudan bahsediyor. Oymuşuz gibi oynuyoruz.
0: Tabii tabii, orada kendi kendine isim, evet. Benim mesela hani şey, Oman bıyık falan dediğim zamanları hatırlıyorum ben maç ederken. Gol attığımda falan.
1: Evet. İran'da mesela, Ali Dahi.
0: Tabii Ali Dahiler falan, evet. O da şeyler yani. Ama bilmiyorum ya, o tadı saat diliminden dolayı mı alamadık ya da işte Amerika... İşin içine fitne fesat da olabilir. Bir katakulli mutlaka bekliyoruz
1: durup
0: gibi.
1: Durup dururken tadımızı kaçırdı diye.
0: Evet yani. Barcelona 20 milyona bu oyuncuyu alıyor. Fenerbahçe Galatasaray 100 milyona. Keriz parası mı bu, nedir bilemedim diye. Adeyemi'yi aldı ya, Karim'i. Dortmund'dan, evet. Barcelona 20 milyona. Tabii hani bir de şöyle, evet, bir
1: çok,
0: şey var.
1: Çok iyi oyuncu abi.
0: Seni Barcelona istediğinde bazen parayı da geri planda tutabilirsin.
1: Evet.
0: Yani öyle bir beklenti var. Hani seni Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş istediğinde fiyatını yükseltme ihtimalin yüksek olur, evet, ama Real Madrid'den abi sana hayatında bir kez teklif gelebilir. Evet. Fenerbahçe, Galatasaray seni 3 sene sonra da listesine alabilir.
1: Evet.
0: Yani Barcelona bir kere çağırdı mı çağırır, bir daha da çağırmaz.
1: Evet yani.
0: O da çok önemli detaylardan.
1: Verdiği 20 milyon euroyla şimdi Barcelona'nınki farklı oluyor tabii,
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Yani orada bir de o formayı giymek var.
1: Kaz gelecek yerden
0: yani.
1: Tavuk esirgenmesi hesabı.
0: Orada bakmazlar
1: bir kariyer yani. Var yani. Tabii.
0: Günaydın. Yayın konuğunuz kimdir sorusu tabii her dakika açılanlardan da oluyor. O da benim için değerli isimdir. Süleyman Bitmez. Kaan Kıran eski bir radyocudur. Spor radyolarında da eski, Lig Radyo'da belki dinlemişsinizdir. Çünkü bizim dinleyiciler şeydir bir an. Muhabbet sarmadı, hemen bir radyo spora, evet, geçeyim.
1: Reklam
0: oradan bir Lig Radyo'ya geçelim. Reklama girince, evet, Lig Radyo'ya geçtik. İşte Erke bunu söyledi. Evet. Barış bunu söyledi sabah.
1: Evet, Erke Tümer'le de biz beraber, evet, yapmıştık. Evet.
0: Orada mesela bunlar söyleniyor zaman zaman. İlker Duralı birazdan başlayacak, evet, mesela. Öbür tarafta işte Mert Elam sabah bunu söyledi. Evet. İşte Ali Yerim'le bunları konuştular falan. Böyle şeyler, gezmeler oluyor tabii, kanal kanal dolaşmalar, kayıtlı sonuçta biliyorsun artık spor tabii, radyolarına tabii. Gerçekten gönül vermiş birçok dinleyicimiz var. Orada da görüyorum ediyorum, sen de daha önce belki hem sesinden tanıdıkları bir isim olabilir. Bu arada Cihan'ın sesine de benziyor bizim seslerimiz biraz. Hı. Davudi bir kalın, evet, tona da geçtiğimizde şey var. Aynı zamanda ben hem seslendirme ve dublaj konusunda da birçok reklamın da sesidir Kaan. O yüzden sesten tanıma şansınız daha yüksek ama son dönemde oyunculuğu da ön plana, evet, çıktı. En son aktör kendisi ve benim halı saha arkadaşım. Uzun zamandır da hani abi kardeş ilişkimiz,
1: evet,
0: vardı.
1: Allah razı olsun.
0: Şey, en son oynadığın dizi Fetihler Sultanı'nda
1: Ali Haydar
0: Yeniçeri ağasıydı.
1: Evet, Ali Haydar. Orada tabii benim bıyıklar böyle şey,
0: evet,
1: aşağı
0: pala bıyıklarıyla, evet, daha plan ön plandaydı.
1: Ya aslında ben orada böyle
0: ama kıyafet de bir insana bazen Yeniçeri yakışır yakışmaz durum var, evet, da sana da sağlam yakışmıştı yalnız ya.
1: Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ben böyle orada şey, böyle yani ben birkaç bölüm için girdim aslında. Sonra hani senarist şey demiş, hani bana da söylediler hani biz bu karakteri tuttum, yazdık ama kimin oynayacağını bilmiyoruz. Şimdi benim sesim de orada çok güçlü geliyor. Hani hı-hı, oradaki ağdalı laflar falan da var. Derken benim rol devam etti. Büyüdü bayağı yani.
0: Bir hatırladığın bir replik var birçok mı?
1: Yani hatırladığım... Ya şimdi burada eleştirmeyeyim, bu sefer şimdi onların kulağına gider beni rakip ama çok garip şeyler de vardı.
0: Abi
1: yani
0: yakmasaydın
1: ben,
0: beni.
1: Ben Fatih Sultan Mehmet'e şey diyorum, hani o da görecek gününü falan. Şimdi böyle bir şey yok aslında tarihte. Hani mümkün mü böyle bir şey? Benim kardeşim tarihçidir mesela.
0: Çünkü sen isyanı başlatan isimlerden tabii, bir tanesi.
1: Tarihçi mesela benim kardeşim içeride. Dedi ki abi hani burada bir garip şeyler var ya, dedim hani öyle günümüze uyarlamışlar diyeyim ama hani ben şeyim, hani bir yerde şey diyorum, hani biz Horasan'dan geldik falan. Şimdi orada bir Bayramiler var, bir Bektaşiler var. Ben Bektaşi ağasını oynuyorum. O yüzden hani böyle Bayramilere karşı...
0: Ya Kanuni Sultan Süleyman'ın biz sadece aşk tabii, hayatını izledik muhteşem tabii, yüzyılda, anladın mı?
1: Burada olaylar daha farklı yere gitti.
0: Hani seferleriydi, oydu buydu, İbrahim Paşa ile olan ilişkileriydi. Diğer taraftan Yeniçerilere bakışıydı. İşte kendi çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılardı falan. Bazen tabii ki senaryolar... Gerçeği
1: ya değişebiliyor. Bizde şöyle bir şey oldu. Şimdi ben de devam ediyorum ya. Yani. Böyle 11-12. bölüm falan oldu. Devam ediyorum. Şeyi bilirsin, Kenan Çoban, bu Kurtlar Vadisi'nde Abdülle'yi oynayan. Hı-hı. Kenan abi de sağ olsun hani böyle sette çok sohbet de ederdik, destek de verirdi. Senaryo geldi. Senaryoya bir baktım, ben ölüyorum. İşte Fatih Sultan Mehmet kellemi kesiyor. Halbuki öyle gitmiyordu. Kenan abi de dedi babuş dedi, kim dedi sana bu kadar iyi oyna dedi, işte iyi oynarsan bak dizden çıkarırlar falan diye. Çünkü hakikaten benim ya iyi de oynadım herhalde diyeyim, öyle diyeyim. Böyle Pakistan'dan, Azerbaycan'dan demek ki oralarda da çok izleniyor. Çok böyle mesajlar almıştım. Yani çok iyi oynadınız falan, ne zaman devam edecek, yeni bir iş var mı diye. Hani kısmet olmadı henüz yeni bir işte. Hani şu an görüştüğümüz bir iki yer var. Umarım olur. Olmazsa da zaten seslendirmeye devam ediyoruz bir şekilde.
0: Yalnız Serkan Çayoğlu da gerçekten Sultan Fatih gibi oynuyor diye yazmış bir arkadaşımız.
1: Yani çok şeydir. Temiz kalpli, düzgün insandır yani.
0: Ses tonu çok güzel arkadaşın diye kabul ederim demiş.
1: Teşekkür ederim.
0: Lanet olasıca federallerden bahsetmiyor musunuz siz de diye devam etmiş. Dublaj deyince akla gelen şeylerden tamam, repliklerden biridir diye tabii. Bir dinleyicinin bir şeyi vardı. He, Real taraftarının Mbappe için defol hashtagleri tamamen artık çöpe kalktı. Herkes ya, silmeye başladı ya falan döndü abi, diyor mesela.
1: Bir şey söyleyeyim mi abi sana, sorayım. Ben bir anket gördüm İspanya'da, böyle bir şeyi araştırırken bakarken. Real Madrid taraftarları arasında bir anket yapılıyor. Roberto Carlos mu yoksa Marcelo mu deniyor. Hani Real Madrid'in en iyi sol beki gelmiş geçmiş. Sence ne gibi bir sonuç çıkmış olabilir buradan?
0: Gerçekten zor soruymuş ya.
1: %77 Marcelo demişler abi. Ve çok ciddi bir oran.
0: Evet.
1: Ama hani biz tamam, ben de çok beğeniyordum Marcelo. Çok
0: şimdi Carlos'un
1: ama
0: oynadığı dönemde Figo'ların, Beckham'ların falan olduğu dönem.
1: Sadece şeyi bulamadım. Acaba hani, hangi yaş aralığındakilere soruldu bu?
0: Yani, Nihat'ın dünyanın en pahalı barajını kurdurduğu kadro işte yani, anladın mı?
1: Los Galacticos.
0: Evet. Ama şimdi Marcelo da Marcelo yani abi. Hani
1: 3 yıl üst üste
0: Carlos'a karşılıkta yani koyabileceğim başka da bir isim bilmiyorum. Yani Türkiye'de bir dönem, o dönemde mesela siyasette bile sol konuşulmuyordu. Sol deyince akla Carlos geliyordu yani, öyle düşün, öyle bir şeydi yani. Ama o kadar bizden oldu ki Sivas'ın teknik direktörü oldu, düşün yani.
1: Robinho da geldi.
0: Ya Robinho'lar Sisinho falan, Marcelinho geldi ya Trabzon'a.
1: Evet, Marcelinho. Hertha Berlin'de çok beğeniyordum ben onu.
0: Ve
1: bir de Zuma vardı.
0: Belki de o kadar spesifik ve radikal bir gelişti ki Trabzon'a o saç rengiyle girebilmesi mümkün. Yeşil kafayla falan girmişti yani Marcelinho. Turuncuya falan boyuyordu
1: kafasını. Ama Trabzonspor'a yakışıyor o tip oyuncular. Ya işte Yattara da öyleydi yani.
0: Ya ama onun Marcelinho işte kabullenme falan, durumu mesela şu jenerasyon evet olabilir. Mesela geçenlerde kim söylüyordu? Barış Alper'in o saçla Rize'ye girebileceğini düşünüyor musun falana dönmüştü konu yani. Hani bizde hala mahalle baskısı, evet. O ilin getirmiş olduğu belli yazılı olmayan kuralları çok fazla var yani. Teşekkür ediyorum. Valla hem yazılan mesajlara, bugün de böyle oldu. Carlos kim abi ya demiş. Hani Marcelo yanında diye yazanlar da var. Bu arada Sara Yelerti yemiş abi diyorlar, doğru mu diye. Valla Birçok oyuncunun fit geldiği söyleniyor Galatasaray'da. Ne olacak bakalım. Bir transfer haberi geçti ama bununla ilgili olarak son dakika gelişmelerini bugün takip etmek lazım. Artık yavaş yavaş şeye döndük. Netleşmeye başlıyor. Hem Dünya Kupası bitiyor. Bugün de İspanya-Belçika maçından sonra bakalım ne olacak, neler yaşanacak. Hep beraber izleyeceğiz. Biz de pazartesi kısmetse yeni bir haftanın başlangıcında tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Kaan Kıran. Her zaman kapımız açık. Murat Özen'le de seninle de Beşiktaş'ta konuştuk. Tekrar buluşmak ümidiyle kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
6: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve Türkiye'nin kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve yürekten muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 10 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bu güzel ve mübarek günde Rabbim edilen tüm samimi duaları kabul eylesin inşallah. Dertlere derman, gönüllere huzur, hastalarımız şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, umut bekleyenlere de güzel haberler gelmesini nasip eylesin inşallah diyorum. Tabii bir kez daha anlıyoruz ki insanın en büyük zenginliği, her zaman söylüyoruz, sağlık, en büyük gücü umut, en büyük sermayesi ise güzel insanlarla aynı duaya amin diyebilmektir bana göre. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan, her zaman olduğu gibi evinde, iş yerinde, arabasında, metrobüste, metroda ve hatta yurt dışında her ne şartta olursa olsun bizleri yalnız bırakmayan ve hatta tatil beldelerinde, şezlong üzerinde ve denizde yüzerken sevgili dinleyicilerim bana mesajlar atanlar, özellikle hiçbirinizi kıskanmıyorum, aksine hoşuma gidiyor. İnşallah hepinize Allah daha da güzel nasip etsin güzel tatiller. Tüm dinleyicilerimize tekrar merhaba diyorum. Bugün de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor gündemine yön veren programlardan biri olan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de sıcak gelişmeler, özel yorumlar, sizlerden gelen mesajlar, takımlarınızın kamplarından son haberleri ve yine her zaman olduğu gibi her gün birbirinden farklı Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları yine bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Harika mesajlar, çok teşekkür ediyorum. Ardı arkasına o kadar güzel yazıyorsunuz ki inanın bu da bana daha çok motivasyon oluyor. Süper Lig 2026-2027 sezon fikstürünü nasıl buldunuz? 0212-273-10-10'da bana bunları yazabilirsiniz ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Dün gece birçok dinleyicimiz yine Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden bana yazdılar. Birçok dinleyicimizle mesajlaştık. Gerçekten Fransa-Fas maçı beklediğim gibi olmadı. Belki gündüz maçı olmasının etkisi vardı. Belki de Fas'ın en önemli oyuncusunun olmaması çok fark etti. Yani birazcık sıkıcı geldi bana. Beklentilerin üzerinde beklerken beklentilerin altında kalan bir karşılaşma oldu benim için. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, fikstür çekildi dedik. Uzun maraton var. Yol haritası belli oldu. İnşallah adı gibi süper bir lig olur. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlarımız mücadele verecek, nefesler tutulacak ve 34 hafta sürecek bu yolculuk türbünleri coşturacak. Her maç yeni bir hikaye yazılacak. İnşallah hakemlerimizin konuşulmadığı bir lig izleriz diyoruz ama tabii bu dileklerimizin hiçbir sene gerçekleşmiyor. Starta bakıyoruz, 14 Ağustos'ta kapanış 23 Mayıs'ta ve futbol severler tam 53 gündür aşık oldukları renklerden uzaklar. Dün de gerçekleştirildi fikstür çekimi ve yeni sezonda 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında Aralık'ta oynanacak ilk karşılaşmalar. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında da 16. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği bu sezonda 23 Mayıs 2027'de 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Tabii saygıdeğer dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyorum ya. İyi ki varsınız. Yani harikasınız. O kadar mutluyum ki bu kadar mesaj gelmesi üzerine Facebook'ta yorumlarımız 2000'i geçmiş. Evet, dinleyicilerimiz de yazıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki sizlerle bu yolu yürüyoruz. Tabii Dünya Kupası'nı izledik hep beraber. Dünya Kupası'ndaki kurallar, işte hakemler, taç atışları, kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için bir 5 saniyelik geri sayım vardı. Belirlenen sürede kullanılmayan taç atışları rakibe geçecek. Kale vuruşunun gecikmesi halinde rakip takım korner kazanacak. Bunlar ilk aklıma gelenler. Yani anlatmak istediğim şu, Dünya Kupası'ndaki kurallar Süper Lig'de de ligimize gelecek. Bakalım neler olacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanması gerekiyor. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek oyuncu oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. Takımı bu sürede eksik mücadele edecek. Bakalım nasıl olacak böyle şeyler. Hep birlikte göreceğiz. İlklerin yaşanması, ben ilkleri her zaman çok severim. Çünkü ilkler hayatınıza farklılıklar getirir ve farkındalığın da sizlere fark yaratmasının farkına varırsınız. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan saha dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika bekleyecek. İşte rakibiyle bir sorun yaşarsa, bir gerginlik olursa, ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatıyorsa direkt kırmızı kart görecekler. Hakem kararına tepki gösteren, sahayı terk eden futbolcularla buna teşvik eden teknik ekip de doğrudan kırmızı kart görebilecek. Başka unuttuğum ne var? Hatalı verilen kararlar, evet, kornerler, ikinci sarı kart pozisyonlarında da artık VAR incelemesi yapılacak. 0212 273 10 10 0542 273 10 10, ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde hepinizin mesajlarınızı görüyorum, merak etmeyin. 4 tane spor yazarımız var bugün, onlarla da yayına girmeden önce program akışını yazdım. Kendilerini de bu akışa koydum. Hepsinin saati var. Hiç merak etmesin sevgili dinleyenlerimiz. Unuttuğumuz kaldı mı? Gol veya penaltı sonuçlanabilecek. Korner ve serbest vuruşlar öncesinde de hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından da kontrol edilecek. Yani ihlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası da uygulanacak. Ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek. Mesajlar çok biriktiği için bir es vermek istiyorum. Çünkü sizlerden gelen mesajlar benim başımın üzerinde yeri var. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Radyonun öbür ucundayız. Seni dinliyorum, inşallah hayırlı bir yayın olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Fuat Yılmaz Beyefendi, kardeşim cuma namazından çıktım. Ağzına sağlık, ne güzel dualar ettin. Rabbim razı olsun, sağlıcakla kal. Fenerbahçe'me başarılar demiş. Hayırlı cumalar dileklerimi ben de buradan tüm dinleyenlerimize bir kere daha iletmiş olayım. WhatsApp'tan gelen çok, tabii bir yandan spor yazarlarından da geliyor. Aksal Yavuz da yazmış ama o saatte bitiyor diye ben de mesaj yazıyorum sevgili Aksal Yavuz'a. Çünkü siz de onu bugün istiyordunuz canlı yayına bağlantı için. Merak etmeyin. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Resul ben. Ne güzel söylüyorsun yeni kuralları, ama ben bunu yeni tartışmalar olarak görüyorum. Artık yeni şeyleri tartışacağız gibi duruyor. Hakemlere bu konuda çok görev düşüyor. İnşallah kurallarda büyük takım inisiyatifi kullanmazlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey, abi bu Greenwood bugün İstanbul'a geliyor diyorlar. Doğru mu? Evet Yusuf Bey, doğru. Akşam 23.45 gibi planlanıyor. Söz ismini vermeyeyim. İki tane Fenerbahçe'yi en yakından takip eden ve milyonlarca tweet görüntülenmesine sahip olan arkadaşlarımdan ikisi bana da bugün bu bilgiyi verdiler. Saygıdeğer Çağatay Hocam, iyi yayınlar, program cuma günü Evet, bugün bir saat yapıyoruz. Ne kadar dikkatlisiniz Ferdi Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çağatay Hocam, Mısır maçındaki gibi inşallah 1,5 dakika geriye gidilip gol iptali kararı verilmez demiş. Orhan Bey çok teşekkürler. Hasan Bey çok çok teşekkürler. Yine yazan da çok dinleyicimiz var. Onlara da bakıyorum.

0: Bir tanesini bile es geçmek istemiyorum. Boşnak bir dinleyicimiz öyle yazmış. Benan Şimşek. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleyküm selam. Bizim mahallenin cami imamından daha iyi dua ettin. Allah dualarını kabul etsin. Hayırlı yayınlar. İnşallah Benan Bey bil mukabele. Valla Allah benim için ne düşünüyorsanız inşallah size iki katını versin. İzmir'den selamlar. Sorunsuz yayınlar dilerim demiş Aykut Yakut. Çok teşekkürler. Allah senden razı olsun. Hayırlı yayınlar, güzel açılış konuşması için demişler. Satılmış Çınar Beyefendi'ye de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Güzel duaların çok teşekkürler. Sizin Allah gönlünüze göre versin. Caner Varım Beyefendi'ye de. Yaşar Kut her zamanki gibi yine beni yalnız bırakmadı. Çok çok teşekkürler. Evet, çok mesaj geldi. Bir kısmını okudum çünkü Hüseyin Mecit, sana da çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Merak etmeyin, hepsini görüyorum mesajlarınızın. O yüzden rahat olun, arkanıza yaslanın. Sivas Spor'dan haber var mı Çağatay Hocam? Sivaslı İlhami, sana da sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyorum. Sivas Spor'la ilgili ben bu hafta iki kere bağlantıya geçtim. Oradaki arkadaşlarımıza da gerekli bilgileri ilettim ve inşallah önümüzdeki hafta Sivas cephesinden ya gazeteci ya kulüp yetkilileri adına da bir açıklama alabileceğimiz bağlantılarımız olacak. Yurt dışından Murat Akdoğan, çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum demiş. İyi ki varsınız. Evet, gülen dinleyicilerimiz de var. İnşallah dualarda buluşalım sevgili arkadaşlar. Tabii çok teşekkürler. Çok çok mesaj var. Ama tabii artık mesaj değil, birazcık da spor yazarı, spor gazeteci dostlarımıza da sözü bırakmak istiyorum. Çünkü şu anda önceden de konuşmuştuk. A Spor yorumcusu, gazeteci, fotomaç yazarı sevgili Hüseyin Özkök şu anda mikrofonun diğer ucunda. Hüseyin abi merhaba, hoş geldin yayınımıza, müsait misin?
1: Merhaba Çağatay, yayınlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin Özkök, dinleyicilerimizden de sana bağlanmamı istiyorlardı. Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmeni, özellikle de en son Fransa-Fas maçı dün gece bence birazcık benim beklentilerimin altında kaldı. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz sizden Hüseyin Özkök?
1: Şimdi Dünya Kupası'nı iki ayrı noktada değerlendirmek lazım. Bir tarafta Dünya Kupası'nda yaşanan skandallar, diğer tarafta da işin futbol tarafı. Dünya Kupası'nda yaşanan skandalları zaman zaman konuşuyoruz ama en güzeli bunu Dünya Kupası'nın sonrasına bırakmak ve toplu bir bilanço çıkarmak daha iyi olacak. Futboldan ilerlemek şu anda daha iyi geliyor bana. Hı hı. Ben bu sabahki yayında da birkaç noktadan bahsettim. Mesela sporda olan bazı olaylarla ilgili, ama tabii ki futbolu konuşmak daha iyi şu anda. Çünkü maçlar sürüyor. Dün akşam da Fransa-Fas maçı vardı. Hı hı. Fransa beklendiği gibi, kağıt üstünde olduğu gibi karşılaşmayı çok rahat kazandı. Fas iyi bir takım ama Fransa öyle kompakt ve takım halinde iyi savunma yapan bir takım ki Fas Fransa'nın üstlerine gitmeyi denedi ama adeta bütün ataklar Fransa'nın savunması, takım savunması içinde eridi gitti. Yani hiç fırsat yakalayamadılar, tehlike yaratamadılar. Diğer yandan Fransa birçok pozisyon elde etti ama şapkadan tavşan çıkartan iki oyuncusu iki gol buldu. Aslında çok daha kolay goller de bulabilirlerdi. Orada da Fas kalecisi Bono'yu tebrik etmek lazım. Evet. İyi kurtarışlar yaptı.
0: Yani sevgili Hüseyin Özkök, Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsü hakikaten yani böyle bir dörtlün olduğu zaman kazanmamak da biraz zor olur değil mi?
1: Bireysel yetenekler bağlamında şu anda Dünya Kupası'nın en iyi takımı Fransa. Ama ben takım oyunu olarak İspanya'yı daha iyi buluyorum. Şu ana kadar gol dahi yemedi İspanya. Onlarda bir tek Yamal var. Hani böyle üst düzey yıldız olarak ve takıma böyle işte senin saydığın isimler gibi katkı yapacak oyuncular bazında Yamal var. Ama diğer oyuncuların hepsi takım oyuncusu ve çok iyi paslaşan, çok iyi anlaşan bir takım. Dolayısıyla yarı finaldeki İspanya'nın bu akşam Belçika'yı geçeceğini düşünüyorum. Yarı finaldeki İspanya-Fransa maçı bu bağlamda çok enteresan bir maç olacak. Adeta bir erken final olacak. Ama Fransa gerçekten müthiş bir takım. Sadece hani 26 kişilik kadrosu değil, 26 kişinin dışında kalan çok sayıda mükemmel oyuncu var Fransa'nın geniş kadrosunda. Şampiyonun en büyük adaylarından biri tabii ki. Zaten Fransa-İspanya eşleşmesinden sonra finale kalan takım bence kupayı alır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da işte İngiltere ile Arjantin final için kapışacak gibi geliyor bana.
0: İngiltere'de 60 sene oldu değil mi sevgili Hüseyin Özkök? En son evet. 1966 diye hatırlıyorum.
1: Evet evet aynen öyle. İngiltere'de giderek geliştiriyor futbolu milli takım olarak. Son yıllarda bayağı bir gelişim var İngiltere milli takımında. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldılar biliyorsun. Olamasalar da kupayı. Bu Dünya Kupası'nda da gayet iyi gidiyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Başta da Harry Kane olmak üzere işte Jude Bellingham falan. Gayet iyi bir takım. Teknik direktörleri iyi. Thomas Tuchel. Dolayısıyla İngiltere'de benim için final adına diğer favorim. Arjantin'i geçecekler diye düşünüyorum. Evet. Beraber göreceğiz maçlar oynandıkça.
0: Dinleyicilerimizden Murat Akdoğan, Hüseyin Özkök beyefendi son derece yerinde ve kaliteli bilgiler sunuyor. Kendisine teşekkür ederim demiş. Bunu da iletmiş olayım sevgili Hüseyin Özkök.
1: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Yine gelen sorular var. Birazcık da Süper Lig'e bakarsak. Dün de fikstür çekildi biliyorsunuz. Sümer Bey demiş ki Hüseyin Bey'e göre dört büyüklerin şu ana kadar yapılan transferlerine bakacak olursak en doğru, en hazır takım ya da takımlar hangileri bizlere söyleyebilir mi demiş.
1: Ben baktığımda Trabzonspor'la Beşiktaş'ı transfer bağlamında daha önde görüyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran. Galatasaray'da zaten hiçbir hareket yok. Hani değerlendirecek bir şey dahi yok şu anda Galatasaray'da. Ama diğer yandan işte Fenerbahçe bir transfer yaptı savunmaya. Şimdi de Greenwood olacak gibi duruyor sanki. Hani anlaşıldığı söyleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de iki tane üst düzey transfer yapmış olacak. Ama Beşiktaş bence kaleci başta olmak üzere ki Alex Nübel benim çok yakından tanıdığım bir kaleci. Alman futbolunu yakın takip ettiğim için. Bence Beşiktaş çok iyi bir kaleci transferi yaptı. Diğer yandan Salih Özcan da bence Orkun'la birlikte orta sahada güzel bir ikili oluşturacak. Beşiktaş iyi gidiyor transferde. Ona bakalım sahaya nasıl yansıtacaklar yine hocaları İtalyan'la öyle birlikte. Fenerbahçe'nin zaten iyi ve kaliteli bir kadrosu vardı. Fenerbahçe'nin sorunu şu anda elindeki çok sayıda yabancı. Yani bu yabancıları ne kadarını gönderecek. Zaten yani elinde kalsa bile yani şunu teknik olarak söyleyelim. Bir kulüp istediği kadar oyuncuyla, yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilir. Ancak bunlardan sadece 10 artı 4'ünü 28 kişilik kadroya yazabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe 14 yabancıyı yazdığı zaman 28 kişilik kadroya geride çok sayıda boşa para ödediği yabancı elinde kalacak. Onlardan artık kaçından kurtulacak onu hep beraber göreceğiz ama Fenerbahçe'nin de o iki yeni transferi ki biri savunmaya olan neydi? Akanji yok. Fenerbahçe'nin savunmayı aldığı oyuncu
0: Nathan Ake.
1: Ake tamam evet. Manchester'ın aldığı bir anda Akanji ile karşılaştı. Ake.
0: O kadar çok maç izliyoruz ki tabii Akanji de Dünya Kupası'ndaydı.
1: Ake iyi bir transfer. Greenwood da gelirse tabii ki o da iyi bir transfer olacak. Zaten iyi olan kadroya iki önemli takviye olmuş olacak. Ama dediğim gibi diğer taraftan da çok sayıda elinden çıkarması gereken yabancı var. Fakat hani onların kulüpte olması herhangi bir sorun değil. Bunu da teknik olarak bilgilendireyim insanları. Sözleşme askıya almak falan gibi bir şeyler kullanılıyor Türkiye'de genellikle ama öyle bir şey yok. Sözleşme askıya almak diye bir şey yok. Her futbolcunun lisansı var. Sadece Futbol Federasyonu'nun bir koşulu var. 28 kişilik kadro bildirmek gerekiyor federasyona sezonda kullanacağım. O kadronun dışında kalanlara kulüp yine normal şekilde paralarını ödüyor. Hatta onları Avrupa Kupalarında da oynatabiliyor. Onu da söyleyelim. Böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor'un transferleri de gayet iyi. Zaten Trabzonspor son iki sezondur bayağı iyi yerinde transferler yapıyor. Bu önümüzdeki sezonda ben Trabzonspor'dan bayağı iyi işler bekliyorum. Ve inşallah Süper Lig'de dörtlü güzel bir yarış olur. Hatta başka takımlar da katılır. İnşallah güzel, zevkli bir çekişmeli lig sezonu izleriz.
0: Evet. Yurt dışından Nevzat Bey selamlar. İlk yarısı bana Türkiye-Avustralya maçını hatırlattı diyor. Dünkü Fransa-Fas maçından bahsediyor. İkinci yarı teknik direktörün maçı seyretmeme farkı oldu demiş. Katılır mı acaba bana Hüseyin Bey diyor. Çağatay Hocam, Hüseyin Özkök Fransa lehine verilen penaltıya ne der acaba demiş dinleyicilerimizden Mehmet Açı Beyefendi.
1: Yani bence penaltı yani.
0: Evet.
1: Hakem sonuçta hakem direkt daha hiçbir tereddüde hal bırakmadan penaltı noktasını gösterdi. Ondan sonraki inceleme çok garip geldi bana. Herkese garip gelmiş zaten.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: 3 dakikanın üzerinde bir inceleme, niye o kadar incelendi, neye bakıldı? Daha öncesinde hani atak başlanmış pozisyondan itibaren olan pozisyonlarda herhangi bir şey mi vardı, evet, bilmiyorum yani. Hı-hı. Sonuçta hakem, VAR'da oturan hakem atak başlangıç fazından itibaren inceliyor penaltıya kadar olan gelişimi. Ama hiçbir şey yoktu. Sonunda da penaltı atışı kullanıldı. Bence haklı bir penaltıydı.
0: Evet. Son olarak peki sevgili Hüseyin Özkök, sizi uğurlamadan Dünya Kupası'ndaki kurallar şimdi ligimize de yansıyacak, uygulanacak. Neler düşünüyorsun? Yeni kurallar...
1: Vallahi yeni kuralların uygulanıp uygulanmayacağı sadece haber olarak yayınlandı. Habertürk TV'deki RTS Spor'daki arkadaşımız Sezgin Gelmez bunu yayınladı. Ama baktığında Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yok. Mesela UEFA bir sirküler yayınladı 3 Temmuz'da. Bütün Avrupa'daki kulüplere gönderdi bu sirküleri. Orada hangi kuralların uygulanıp uygulanmayacağı bildirildi Avrupa kupalarında. Bizim Futbol Federasyonu hala resmi açıklama için neyi bekliyor? Onu bilmiyorum. Yapın açıklamayı. Çünkü bu getirilen kurallar şimdilik geçici olarak isteyen federasyonların uygulanayıp uygulanmama seçeneğine bırakıldı. Hı-hı. Yani mesela UEFA diyor ki ben diyor ağzı kapatmadan kırmızı kart vermeyeceğim diyor. Sahayı terk eden futbolcuya kırmızı kart vermeyeceğim. Orada hakem kendi algısıyla nasıl bir kart gösterirse onu biz kabul edeceğiz diyor. Dolayısıyla herkes her uygulamayı yapmayacak. Bundesliga'dan bir açıklama yapıldı geçtiğimiz gün. Onlar zaman geçirmeye yönelik uygulamaları yapacaklarını fakat yanlış kornere varın müdahale etmesi için daha sonra karar vereceklerini söylediler mesela. Ve yani diğer iki
0: o zaman federasyonlar kendilerine göre tercih edebiliyorlar bunu.
1: Evet ediyorlar. Bu futbol oyun kuralları kitabına tercih kondu fakat tercihe bırakıldı. Ama bence vakit geçirmeye yönelik her türlü uygulamayı Futbol Federasyonu'nun yapması lazım. Özellikle benim çok beğendiğim, bu Dünya Kupası'nda en beğendiğim uygulama olan futbolcuların bu sakatlıkla yere yatıp sonra sağ dışında en az bir dakika bekleme mecburiyeti. Hı hı. Şimdi dikkat etmişsindir sen Çağatay. Hiç kimse yatıp kalmıyor. Herkes hemen kalkıyor.
0: Hemen yani kalkıyor anında.
1: Bir oyuncu bile görmedik daha yani.
0: Evet, sakat koşuyorlar sonra devam ediyorlar.
1: Evet, sonra devam. Harika bir uygulama. İnşallah Türkiye'de hakkıyla uygulanır. Dolayısıyla Futbol Federasyonu Hakem Kurulu bir an önce hangi kuralların uygulanacağı konusunda bir açıklama yayınlasın. Biz de bilelim önümüzdeki sezon neler uygulanacak.
0: Peki Hüseyin Özkök, şunu da sorayım. Yani federasyon kulüplere bunu soracak mı? Uygulansın veya uygulanmasın diye onların da şeyini almıyor değil mi?
1: Yok, öyle bir şey yok yani.
0: Federasyonun dediği oluyor yani.
1: Yani bu sonuçta bunu İFAB kararlaştırıyor. Futbol oyun kuralı bu. Kulüplerle hiç alakası yok. Futbolu oynayan kulüplerin konan kurallara uyması gerekiyor. Hani çok abes bir durum olur yani kulüplere sonra. Ya şu kuralı ne dersiniz uygulayalım falan demek. Uygulayalım veya uygulamam diyecek federasyon şu kuralı. UEFA nasıl diyor? Ben şu kuralı uygulayacağım, diğerini uygulamayacağım diye.
0: Evet.
1: Konfederasyonda bir karar verip uygulamalı bence.
0: Evet, Erzurum'dan Nihat Bey'in sorusunu da böylece cevaplamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. A Spor yorumcusu, fotomaç yazarı sevgili Hüseyin Özkök, bizleri kırmadınız. Yayınımıza da bağlandığınız için.
1: Rica ederim, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Çok çok teşekkürler. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde yorumlarınız da geliyor. Onların hepsini de okuyacağım, merak etmeyin. Takip alan dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. İlker Karabağ, Adem Sözen, Serdal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlara bakalım. Birikmesin.

0: Nasıl yayın yapan radyocu görmedim. Sağ olun Faruk Gergöz Beyefendi'ye de yürekten selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Aksal Yavuz'dan da mesaj gelmiş. O zaman yayına girebiliriz demiş. Kısa bir aranın ardından gireceğiz ama sevgili dostum Mehmet Aya'nın Hürriyet'te bir köşe yazısı vardı. Ona da değinmek istiyorum. Dün akşamki karşılaşmayla alakalı, yani Fransa-Fas'tan bahsediyorum. Hep söylemiştik hani sahibi ayrı yoktu, çok çok önemli bir futbolcuydu Fas'ta. O da demiş ki Mehmet Ayan, imlenilecek bir futbol mimarisi. Sahibi ayrısız Fas'ın hedefi iyi kapanmak, mümkünse geçiş kovalamaktı. Fransa'nın yapacağı da bıkıp usanmadan bentleri kırmak için doğru setler kurmaktı. Deschamps bu amaçla geniş alan oyuncusu Barcola ile değil, dar olan meziyetlisi Doué ile başladı. İlk yarının genelinde de Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsüyle rakibe çöktü. 4-5 ve 35'te kaleciyi geçemediler. 26'da kazanılan penaltı ise beklenmedik şekilde geçişle geldi. Orada da Bono sahnedeydi. Mbappe'nin cılız penaltısında köşeyi doğru buldu. Fas'ın ilk yarıdaki Saibari'den mülhem hücum çaresizliğini iki rakamla anlatmak gerekirse isabetsiz bir şut ve rakip ceza sahasında bir topla buluşma. Devre arasında hoca bunu keder etmiş olacak ki ikinci yarıya az da olsa hücum anlayışıyla başladı. 7-8 dakika sonra da bitti. 55 civarı sazı eline alan Deschamps'ın öngörüsüne uygun biçimde Doué'nin maharetini öncelleyen Fransa 6 dakikada 2 yıldızıyla aldı maçı demiş. Fas'ı eleştirebilecek, şöyle yapsalardı denecek bir durum yok. Santraforlar oynasaydı hücum etme süreleri artar. Belki gol dahi bulurlardı. Ancak konu bunun biraz ötesinde. Fransa sadece teknik değil, güçlü de, sadece hızlı değil, dayanıklı da. Sadece disiplinli değil, özgür de, sadece kazanan değil, doyumsuz da. Takımın her oyuna uygun oyuncusu, hatta yedeği var. Dünya yıldızlarının taktiksel sadakati şaşırtacak kadar kavi demiş. Antrenör takımı diyebilirsiniz ama gerek akan oyun gerek duran top organizasyonlarında birkaç saniye sonra ne yapacaklarını tahmin edemezsiniz. Tutarlı ve kararlı bir futbol mimarisi demiş sevgili Mehmet Ayan. Kısa bir araya gidiyoruz. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programındasınız. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü biraz sonra sürpriz iki tane bağlantımız var. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de İstanbul stüdyolarında 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, biraz önce de anonsunu yapmıştım. Sevgili Aksal Yavuz şu anda canlı yayında konuğumuz olacak diye. Evet Aksal abi, sizlerin en çok istediği Milliyet Gazetesi spor yazarı ve HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz, listemizin bu hafta en çok istenilen isimler listesinde bir numara.
1: Eyvallah eyvallah.
0: Aksal abi hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk.
0: Trabzon'da mısın yine?
1: Yok döndüm.
0: Evet Trabzon'da yakalamadım hayret.
1: Trabzon'da yakalayamadım, şaşırdım.
0: Evet. İyi misin, her şey yolunda mı sevgili Aksal ya, Yavuz?
1: Çok güzel ya, iyi.
0: Dinleyicilerimiz de sana selam söylediler. Yayına bağlanmadan seni de görmek istediklerini belirttiler. Ben de bunun üzerine seni arama gereği duydum. Sen de her zamanki inceliğini yine kabul ettin sevgili Aksal Yavuz. Tekrar ya, çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol, sağ ol. Dostlar rica etti mi bunu, emir kabul ederim ben.
0: Estağfurullah, ricamız olur.
1: Eyvallah. Hayırlı sen de bu arada... Sen de bu arada ekranlardasın, izliyorum. Çünkü bu önceki programda takip ettim yani.
0: Çok teşekkür ediyorum Aksal abi.
1: Kaçırmıyorum.
0: Sağ olasın abicim, ben de seni.
1: Eyvallah.
0: Şimdi Dünya Kupası'ndaki yeni kurallar ligimizde de uygulanabilir. Aksal abi, bu konuyla ilgili fikirlerini çok merak ediyorum. Aksal Yavuz'un bakış açısından, penceresinden. Nasıl olur bu kurallar ülkemizde uygulanırsa?
1: Acaba her kuralı yerinde ve zamanında uygulayabildik mi? Önce onu düşünmek lazım.
0: O da doğru.
1: Tabii biraz deleriz yani. Biz kuralı delmeyi severiz. Vallahi bilemiyorum ama...
0: En çok hoşuna giden kural hangisi oldu mesela? Hani futbolcuların sakatlanmaya yönelik olan dışarıda beklemesi mi? Saniye ya, olarak geri sayım mı?
1: Ya her şey güzel de... Bilemiyorum yani,

0: karamsarım ya sevgili Çağatay. Yani futbolcular sakatlıktan sonra hemen şey dönüyorlar falan. Ya her şey futbolu güzelleştirmek için ama ne kadar uyacağız yani onu bilemiyorum. Çok zor.
1: Evet.
0: Ama şeyde hakemler iyi. Bu Dünya Kupası'ndaki bilmiyorum bana katılıyor musun ama genelde iyi maç çıkartıyorlar.
1: Evet, evet katılıyorum Aksal abi.
0: Hiç oyuncuların şeyine bakmıyor yani. Ne yaparsa yapsınlar yemiyorlar. Öyle söyleyeyim.
1: Aksal abi sorular hemen gelmeye başladı. Hasan İlbaş diyor ki Aksal abime sorar mısın hocam? Trabzon'da her şey tamam. Sadece bir lider oyuncu Marek Hamşik gibi mi eksik diyor?
0: Evet. Evet. Şu anda kaç tane 11 tane transfer yapıldı.
1: Evet.
0: Tahminim 3 tane daha yapılacak ama bu anlan oyuncular biraz ses getirecek gibi geliyor.
1: Yani olay gitti, Zubkov gitti, artık olaya gitti gibi bakılıyor, o yüzden söylüyorum. Bir de Felipe Augusto gitti. Yerlerine gelen 10-11 oyuncu Aksal abi bu açığı kapayabilir mi fazlasıyla sana göre?
0: Hangi gidenlerin yerini doldurma anlamında mı?
1: Evet evet, yani hani 3 kişi gitti olaydı farz edersek, onun yerine alınanlar yani Trabzon'a daha katkı verdi mi, daha da güçlenmiş oldu mu?
0: Bence güçlenmiş oldu. Daha da tabii bu en azından 6-7 tanesi 11'de oynar diye tahmin ediyorum. Veya 5 tanesi oynasın Trabzonspor kadrosu yavaş yavaş yerine oturuyor. Tabii bunları daha önce de konuştuk. Bu planlama dahilinde yapılıyor hepsi. Bugün olayı evet iyi bir oyuncu ama nihayetinde gelişimi açık bir oyuncu, geleceği çok parlak. Onun yerine oynayacak olan oyuncular da kötü oyuncular değil. Zaten genç oyunculara yatırım yapmış olduğumuz zaman ondan sonraki yılları da garanti altına almaktır. Hep bahsettik. Dedi ki Trabzonspor'un İstanbul kulüpleriyle ekonomik olarak baş etme şansı sıfır. O anlamda genç oyuncuları alıp parlatıp satacaksınız. Bu aynı zamanda Avrupa'dan gelecek olan genç oyuncuların iştahını da artırmış oluyor. Kaldı ki 3 sene önce Sayın Ahmet Ağoğlu şöyle bir cümle kullanmıştı. Su alacak paramız yok diye. Su alacak paramız yokken şimdi İstanbul kulüplerinde transfer yarışının içerisinde başa baş mücadele edebiliyorsunuz. Bu bir Trabzonsporlu olarak, bir spor adamı olarak beni çok mutlu ediyorsun. Zaten 3 yıldan beri bu planlama yapılıyor. Her şey yolunda sevgili Çağatay.
1: Çok
0: ama lider oyuncu çıkar oradan. Mesela kaleci bir lider oyuncudur. Ondan sonra Milanovski'ydi değil mi? Rus olan oyuncu. O tecrübeli bir oyuncu. O da evet. Bir lider oyuncudur. Lider oyuncudur ama.
1: Malinovski.
0: Evet. Şimdi alınacak 2 ile 4 tane daha oyuncu var. Biraz onlar ses getirecek gibi bir duyum aldım.
1: Aksal abi yurt dışından Murat Bey, Aksal Bey'e selam ve saygılar demiş.
0: Aleykümselam.
1: Yine yurt dışı mesajları var. Aksal Bey hakemlerin futbolculara karşı tavırlarının iyiliğini Messi'yi de dahil ediyor mu diye bir soru var.
0: Ya yok, Messi beğenilmedi önce. Yani hakemler ama pek de tınlamıyor. Ben Türkiye'de olmuş olsa biraz farklı oluyor bizim hakemler. Hep dönüp aynı yere geliyorum. Orada bir hakemimizin olmaması, her futbol seyirleri gibi, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi. İşimizde bir yara olmadı. Çuvalladık orada. Bu süreci yönetemedik. Ama tabii maçların oynanacağı saatte de çok tuhaf. Açık konuşmak gerekirse ben hepsini takip edemiyorum. Ama tekrar konumuza dönersek, yani hakemlerin nezdinde takıntılar oyunda pek fark etmiyor. Arada bir böyle ufak tefek hatalar yapılıyor ama insanın olduğu yerde hatalar olur sevgili Şahin.
1: İnsanoğlu şaşardı beşerdi diyorsun Aksal abi.
0: Evet.
1: Resul Bey diyor ki Aksal abi selamlar. Trabzonspor transferde son zamanlarda arşa çıktı diyebiliriz. Bir ara Cardozo'lu sezon vardı. Bayağı bir transfer yapılmıştı. Ona benzer bir durum yaşanıyor. Bu kadar transfer yapılıyor ama sizce Fatih Hoca bu baskıyı kaldırabilir mi? Beklenti yüksek olunca stres yönetimi ne olur sizce Aksal abi demiş.
0: Evet şahane bir soru. Ama Cardozo döneminde yapılan transferlerle şimdi yapılan transferler aynı değil. O zaman Trabzonspor tuttuğunu aldı. Öyle söyleyeyim ben size. Ha kaliteli oyuncular mı? Cardozo çok üst düzey bir oyuncuydu ama Cardozo'nun etrafını donatamıyorsunuz. Yani evet her Trabzonsporlu şunu söylerdi. Dün gibi hatırlıyorum. Ya Cardozo'yu

0: Ağustos'ta yapın diye. Ama diğer oyuncuların kalitesi o kadar üst düzeyde değildi. Bu bir. Hatta ben size o tarihlerde yapılan transferleri söyleyeyim. 48 tane herhalde ya toplam. 2,5 sene.
1: Evet, evet, 48. Evet, haklısın.
0: 48-49 sene ama yani dediğim gibi tuttuğunu alıyordum. Hatta bir enstantane paylaşım ben sizle. O zamanki Furya'da sayın Hallucis bir yağ ve kan testi yaptığında çıkan sonuçlara bakarak bu takımda olmaz deyip ikinci Furya'ya başarmıştık. Trabzon skoru yönetişler. Ama şimdi öyle değil. Şu anda bir iki tane oyuncu hariç, bir iki oyuncu hariç diyelim Samet'le Mekan'ı hariç diğer oyuncudan para kazanabilirsiniz. Veya Molanovski'de hariç. Ama diyelim 8-9 tane 10 tane oyuncu alındıysa 6-7 tanesini paraya çevirebilirsiniz bir dersiniz şunu. O zaman öyle değildi. Aradaki fark bu. Diğer taraftan neydi şeyim? İkinci soru neydi orada konum içerisinden?
1: Messi'yi dahil ediyor mu onu sormuştuk.
0: Yok
1: orada
0: yok.
1: Bir de Cardozo. Fatih Hoca bu baskı kaldırabilir mi?
0: Bütün mesele bu. Şimdi Fatih Hoca'nın şeyi kalmıyor da bahanesi kalmaz. Çünkü başkandan kim istediyse hepsini alıyor. Yani alıp önüne sürüyor. Tabii bunları yaparken de ekonomiyi sürdürebilir hale getirdiniz. Eliniz de çok rahat. Buradan sadece Fatih Hoca'dan her şeyi beklememek lazım. Biz yazarlara, yorumculara da büyük iş düşüyor. Nasıl ki diyelim ben yorumları yaparken yol gösterici olmam lazım. Neler yapılması gerektiği konusunda camiayı aydınlatmamız gerekir. Diyelim bir oyuncu bir sahaya çıkıyor çok kötü olmaz. Bu sadece tekniği adamın başaracağı bir şey değildir. Ben bakıyorum bazı spor adamlarını da onların geçmişini de biliyorum. Yani futbolla uzaktan yakından alakaları yok onların. Çıkıyorlar, konuşuyorlar. Emin olun izlediğim zaman pek izlemiyorum ama sosyal medyada önüme düşüyor, açıkçası gülüyorum. Çünkü futbol o değil. Futbol ne bir kulüp başkanının ne bir teknik adamın üstesinden geleceğe bir mücadele değildir. Diyelim benzer konular YT Spor'a çıkıyoruz. Sağ olsun Trabzonspor dostlar diye takım taraftarlarına dair. Onları da yorumlarken aynı şekilde yorumluyoruz. Yani Kantar'ın topuzunu başka bir tarafa daha kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu yorumları yaparken camiye aydınlatmak lazım. Mesela ben bir şey hatırlatayım size. Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde şampiyonluğa giderken bazı spor adamları bunlara Trabzonsporlarına dahil dediler ki Trabzonspor şampiyonluğu kartopu oynarken kutlayacak diye. Hatırlıyor musun?
1: Evet evet öyle bir şey var.
0: Bu çok tehlikeli bir söyledi. O zaman da söyledim. Şimdi de bir kez daha hatırlatayım. Sabra tahammülü olmayan bir camiye tarih verdiğin zaman, hedef gösterdiğin zaman o insanların sinir ayarlarıyla oynarsınız. Onları çok daha delikanlı yapmış olursunuz. Sabırsızlandırırsınız. O da bir taktik. Yani benzer olası taktiklerin Trabzonspor üzerinden konuştuğum için bu örneği veriyorum. Camiye aydınlatacaksın. Bu böyle olur, şöyle olmalı diye. Ne oldu ki Fatih Hoca'ya da başta gazeteciler yardımcı olacak, spor adamları yardımcı olacak. Tabii ki camiye de yardımcı olmalı.
1: Evet. Yaşar Kut diyor ki Aksal abi senin ve senin gibi aklı başında yorumcuların Trabzon'un bu noktaya gelmesinde çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum demiş.
0: Ne kadar ince sevgili Yaşar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani bu cümleleri duymak beni mutlu ediyor. Hakikaten elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
1: Ünal Bakırtaş diyor ki adı Ruslan Malinovski ama kendisi Ukraynalı. Karıştırmayalım adam kızmasın sonra demiş. O da bir ironi yapmış.
0: Ya o da haklı. Ne yapalım yani şimdi o kadar isim aklımızda
1: Evet. Bağışla. Süleyman Bey diyor ki
0: ha bunu yazı yazarken hata yaparsak kötü olur işte.
1: Türkiye'deki futbolcu ve hakemlerin kondisyonu yok. Yatmak onlara cazip geliyor demiş.
0: Çok şahane söyledi. Altına imza atarım. Ya altına imza atarım. Gerçekten doğru söylemiş. Ya bununla ilgili yani kitap değil de bir köşe yazısı. Arada bir yazıyordum eskiden Milliyet Gazetesi'nde yani 7-8 sene evvel. Ya okuyucu okuyor ama okuyucu başka bir şey yazacaksın okuyucuya ya. Aslında bunlar çok derin konular. Yani alıp masaya yatıracaksın bu konuyu. Türkiye'deki idmanlar nasıl? Sepiyonte Türkiye'ye geldiğinde idman programlarına bakıyor diyor ki böyle idman programları diyor 20 sene 25 sene önceden kaldı diyor ya. Düşün bizim programımız bile

0: Evet. Ercüment Bey ve Menderes Bey diyor ki, bak bu da kanayan yaradır. Şimdi Aksal abi sana soruyu soracağım ama bilmiyorum ne kadar zamanda cevap verirsin. Bu sorunun cevabı bayağı uzunmuş gibi geliyor çünkü bana. Fatih Tekke artık bu kadar transferden sonra 1 ila 4 söylemini bırakıp artık şampiyonluğa oynuyoruz diyebilecek mi diyor?
1: Geçenisinde gerçekti konuşmuştum. Bir lira dört. Hatırla, ben ET Spor'da çok
0: tabii,
1: anlattım.
0: Tabii çok bağlandık seninle.
1: Sana da çok bağlandım. Hoca camiayla gerçekleri paylaşıyorsun.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: Bir daha dört diyor ama ben sezon başı hatırladım. İzmir'in Trabzonspor için büyük kazanç derdim. Daha sonraki dönemlerde ilerleyen haftalarda insanlar şampiyonluktan bahsetti. Hayır kardeşim, olmaz, kısıtlı bir kadro olmaz. O baskıyı hissettiğin zaman hata yaparsın, puan kaybedersin. Çünkü bu lig için daha iyi hazırlanan Galatasaray'da Beşiktaş vardı. O yüzden hoca gerçekleri söylüyordu. İstese de mutlu olurdu. Yani gelsin diyelim. Hani istemem yan cebine koy anlayışı var ya. Öyle bir şey olabilirdi. Şimdi biraz daha farklı olacak. Az evvel de söylediğim gibi onu bizler anlatacağız. Nasıl olacak bu iş diye. Şimdi ben mesela şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Trabzonspor olur. Yani hatta geçen sene de ikinci sohbetlerimizde de vardı. Trabzonspor'un ikincisinde bir şampiyonluğu olur diye. Çünkü niye? Planlamayı bakıyorum. Niye? Sayın Başkan'la ve yönetici arkadaşlara arada bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. Anlatıyorlardı bana. Bu yol doğru yoldu. Ama iki yıl önce Trabzonspor yönetimi çok eleştirildi. Başkan çok eleştirildi ve başkan o dirayeti, o duruşu gösterdi, geçti o köprüyü. Anlatabiliyor muyum?
0: Hı hı.
1: O yüzden tabii ki teknik adamların söyledikleri çok farklı. Mesela ben Fatih Hoca'yı eleştireceğim tek konu, 19 takımındaki oyunculardan yeterince faydalanamadı. O gençlere daha fazla sahip çıkılmalı. Eleştiririm tek konu o. Ama mevcut Trabzonspor yönetimi şu anda o oyuncuları TFF 1. Ligi'ne, 2. Ligi'ne falan oralara sevk ediyorlar ve kontrol ediyor. Aynı zamanda ben de takip ediyorum.
0: Aksal abi, seni takip ederken çok da önemli şeyler söylemiştin bu dijital mecralarda, özellikle dikkat etmiştim. Şu soruyu sorabilir miyim sana? Trabzonspor'a taraftar neden gereken desteği vermiyor? İş adamları nerede? Kombineler niye 3000'i geçemiyor? Niye kimse loca almıyor?
1: Ya işte beni çok iyi tanıdığın için yarama bastın. Bu bir sosyolojik durumdur aslında bu. Yani evet, Trabzon'daki ekonomi şartları pek iyi değil. Ancak ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun Trabzonspor camiasının anlaşanlı kişileri Trabzonspor yönetimine ve Trabzonspor'a yardım etmeli. Eğer böyle bir süreçte Trabzonspor'a yardım etmeyi, loca almayı veya işte kombinelere zengin iş adamlarından bahsediyorum. Almasanız o zaman ben orada bir kıskançlık görürüm. Derim ki küçük olsun, benim olsun, benim olmasa başkasına haram olsun anlayışındaki insanlar pusuya yatmış bekliyorlar. İşte Sayın Ertuğrul Doğan MHT Spor'a çıkmış, MA Spor'da şöyle demişti ya, ben ne yaptım insanlara, niye bana yardımcı olunmuyor diyor. Ama şunu çok iyi biliyorum, Sayın Ertuğrul Doğan tek başına mücadele ediyor. Yani burası yanlış anlaşılmasın, ne Sayın Ertuğrul Doğan tarafını tutuyorum ne geçmişteki yöneticilerin, başkanların tarafını tuttum. Kaldı ki hepsi benim arkadaşım, hepsi benim dostumdur. İşte o yüzden Sayın Ertuğrul'dan şunu da söyledi. Yarın bir gün ben başkanlık makamını bıraktığım zaman benden sonra gelen başkanına da yardım edeceğim diye. Özetle herkes elini taşın altına koyması lazım. Sadece Trabzonspor kupa kaldırdığı zaman gidip o fotoğraf karesine yer almamak gerekiyor. Çünkü insanları ben çok iyi bilirim. Bunları gazeteden milliyeti de arkadaşlar arşivye baktıklarında görürler böyle yazıları. Ama tamam, yani parası olmayan kıl kanaat geçinen çocuğunun harçlığından işte eşine vereceği paradan kesen insanlar için aynı şeyleri söyleyemem. Fakat Türkiye'den zengin iş adamlarını Trabzon'dan çıkar. Trabzonspor'dur çoğu. Bugün bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a bakıldığında herkes kendini deniyor. O anlamda defalarca şunu söylemişimdir. Kötü günde bu Trabzonspor'un yanında olunca, iyi günde

0: ben senin kötü gününde yanındayım derken yüzün kızarmayacaksın ama maalesef ben bu tür insanları ifşa etmeye devam edeceğim. Devam edeceğim. O yüzden diyorum ki sana sen benim bağrıma basıyorsun diye. Öyle hikayeleri vardır, ben onu size anlatsam. Evet. Trabzonsporlar mendili alır, gözyaşlarını siler. Yani öyle insanlar vardı. Mesela geçen de Trabzon'daydım, orada da anlattım. Hiç unutmuyorum, Trabzonspor'da işler kötü gidiyordu. Bir anne özel çocuğunu alıyor, diyor ki ona Muhammed'im diyor, kalk diyor, Trabzonspor bizi çağırıyor diyor. Bakın dikkat edin, stada kimse gelmiyor ve o kadın o çocuğunu alıyor, sırtına gidiyor maça. O gün fotoğrafı çekilmiştir ve ben yazıyı yazarken vallahi gözlerim doldu. Ve o zaman da Sayın Ahmet Ağalın'la şöyle bir çağrıda bulunmuştum. Bu tip insanları şampiyonluk kutlamalarını alın diye. Çünkü gerçek Trabzonspor'u bunlardır. Yani onlarca hikaye var öyle. O zaman Trabzonspor şampiyon olduğu zaman kardeşim sana ihtiyacı yok. Sen kötü günde ol yanında, biz anlatırız ona. Biz insanlara paylaşırız. Biz bunu kaleme götürüyoruz. Ama maalesef şu anda Sayın Doğan tek başına bu işi göğüslemiş biliyor ve Allah da onun gönlüne göre vereceğini biliyorum. Başardı bu işi. En azından şunu başardı. Bu borçlara müdahale edilmemiş olsaydı, borçun rakamını da size söyleyeyim, 33 ila 35 milyar arasında olacak. 36 milyar bandı olacaktı borç. Trabzon satsanız bu parayı ödeyemezsiniz. Buralardan buralara geldi.
1: Evet.
0: Niye şimdi ama ben
1: kaydetti kendisi de.
0: Ama şunu biliyorum, 2-3 maç sonra insanlar başlayacak yine o desteğe mesleğe. Evet. Şampiyonluk kutlamalarında o insanları tekrar görürüz. Hiç merak buyurmayın. Fakat Çağatay Çıkart'a bana bağladığı zaman isim vermem ama derim arkadaş bu adamlar değil. Ah Çağatay'ım ah.
1: Sevgili Aksal Yıldız, çok teşekkür ediyoruz.
0: Dinleyicilerimizden
1: Mehdi Bey var, Resul Bey var, diyor ki ya abi bir gün sadece televizyonda Aksal abiyle yayın yapsan, programlasan ne güzel olur, zaman yetmiyor Aksal abime demiş.
0: Onu kanala sen söyledi. bir gün sağ olsun, yani HTS Spor'da da Trabzonspor'u dostların ve diğer takım taraftarları da bırakmıyorlar. Yani onların geri dönüşü müthiş oluyor. İşte benim zaten ezilimleri söylediğim şudur. Evet, Türkiye'de 4 tane büyük kulüp var ama üçüne zaman ayrılıyor. Her yorumcu, her televizyon bunu uyguluyor. Mevzu Trabzonspor olduğu zaman maalesef az oluyor. Ben de işte kanallara söylüyorum.
1: Ama her takım taraftar da seni seviyor.
0: Eyvallah.
1: Çok şimdi, teşekkürler.
0: Son cümlemi söyleyeyim. Esibor'da da sevgili Ahmet Selim Kul başta olmak üzere bu anlayışı bana gösterdiler. Dedir abi istediğin kadar konuşabilirsin.
1: Ona da selam olsun.
0: O anlamda da Esibor ailesine ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere Aksal abi.
0: Sağ ol.
1: HT Spor yorumcusu, Milliyet Gazetesi spor yazarıydı. Sevgili Aksal Yavuz'a da çok teşekkür ettik. Artık yavaş yavaş tabii programı da noktalıyoruz. Pazartesi günü saat 14'te biliyorsunuz ki sizlerin bir haftadır beklediği bölüm, yani Çağatay Çılak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesi olacak ve pazartesi günü 14 ile 16 arasında bu köşeyi sizlerle birlikte geçireceğiz. Bugün de dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yine sizlerle sporun kalbinin attığı heyecan hiç dinmediği, işte fikirlerin özgürce konuşulduğu yerde, Radyo Gol'de 4 Büyük Gündem'de tekrar birlikte olacağız. O yüzden bugün de çok güzel bir günde bir araya geldik. Rabbim sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. Gönüllerimize merhamet, hayatlarımıza da bereket, yarınlarımıza da hayırlar yazsın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Çağatay Çılak ben. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Evet, tabii ki biz geldik. Bir hafta sonu klasiği. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç ile hafta sonu programında esasında dört büyükleri değerlendirdiğimiz hem taraftarlara hem de aynı zamanda sporun içinde hem muhabirlere hem yorumculara hem de gazetecilere sorduğumuz ve güncel durumu değerlendirdiğimiz bir program olacak. Bunu da öncelikle söyleyelim. Tabii ki hafta sonu farklı içeriklerimiz de olacak. Dünya Kupası ile alakalı çok daha net içeriklerimiz de olacak. Yani bu seansta, bu çektiğimiz radyo programında dersek Dünya Kupası'na çok fazla değinmeyeceğiz. Evet, aralarda değiniriz tabii ki. Herkesin, bütün konuklarımızın düşüncelerini aktarırız sizlere ama bugün birazcık daha Süper Lig endeksinde, transfer endeksinde gideceğiz. Aksel Çağlı ile başlayacağız ki zaten Beşiktaş'la başlayacağımızı az buçuk herkes anlamıştır diyelim. Daha sonrasında tabii ki birçok konuğumuz olacak. 6 farklı telefon bağlantımız olacak. Beşiktaş'la başlayacağız. Galatasaray'a devam edeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe, sonrasında Trabzonspor yapacağız. Bugünkü yayın akışımız bu şekilde olduğunda baştan söyleyelim. Aksel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimizi kırmadığın ve geldiğin için sana çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Şimdi tabii ki taraftar şunu soruyor. Yani sen de bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak Trossard nerede? Trossard konusunda sence bu iş olacak mı? Trossard geldiği denklemde, imzaların atıldığı denklemde Beşiktaş'a ne katar? Ve Trossard liderliği yeter mi, yoksa bu tarz lider oyuncu gerekir mi daha fazla diye sormak istiyorum.
1: Özellikle herhalde dün Belçika'nın elenmesinden sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Sadece çok konuşulduğu için, yani çok ortaya çıktı artık, menajerleri, avukatları vesaire geldi, İstanbul'da görüşüldü vesaire, çok gün yüzüne çıktığı için böyle transferler genelde bir yerde tıkanabiliyor ya da başka bir kulüple anlaşıp bu şekilde olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor açıkçası. Onların çok örneğini gördük daha öncesinde. Bir Beşiktaş olarak tabii ki Trossard ismi heyecan verici. Hı hı. Yani Trossard demek istatistik demek, gol asist demek bir kere zaten. Premier Lig'den de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu her zaman.
0: %100.
1: Senin de özellikle Arsenal sevginden ötürü senin daha çok takip ettiğin bir
0: estağfurullah oyuncu.
1: Yani dakika başına oynadığı süre boyunca dakika başına gol asist ortalaması muhtemelen çok düşüktür. Yani çok yüksektir. Yani dakika anlamında çok düşüktür. Mantığına söyledim.
0: Evet.
1: Ya sol kanatta bir liderlik katacaktır Beşiktaş eğer transferi gerçekleşirse. Bir iki sene sonra, ya şu an 32, bir iki sene sonra belki Mertens gibi Galatasaray'daki Mertens rolüne üstlenebilir. Yaş aldıkça mesela.
0: 10 numaraya kaymasından mı bahsedebiliriz?
1: Evet, 10 numaraya kaymasından bahsediyorum. Ya maliyeti anlamında biraz tereddütlerim var. Hem bonservis ödemesi olacak, hem yıllık maaşı çok yüksek olacak. Ve sonra son transferi gibi de görünüyor. O tarzda bir endişem var benim. Onun haricinde yoksa bir Trossard ismine hayır diyebileceğim bir durumda da değil şu anda Beşiktaş.
0: Tabii olmuş transferleri de konuşuruz ama yani bu arada, yani şu anda transfer penceresinin devam ettiği bu süreçte forvet isimlerinde aslında taraftardan bir forvet beklentisi var. Taraftar forvet istiyor. Yang Yoh'un Kore ile aslında performansı da fena değildi. Kore kötüydü ama Yang Yoh da golle en azından Dünya Kupası'na gol bulmayı başarmıştı. Yani Beşiktaş taraftarı Yang Yoh'un önüne de bir forvet mi istiyor? Bu konuda teknik direktörün ve Sayın Önder Özen'in tasarrufu sence nasıl olur? Nasıl bekliyorsun bu durumu?
1: Ya bence kendisinin önünde zaten Oğuz'un bir kalitesi var. Hı hı. Onu da gösterdi Beşiktaş'ta da, belli maçlarda, belli karşılaşmalarda. Fakat yani birinci forvet olarak ligi götürebilir mi? Ondan çok emin değilim. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen'i varken Fenerbahçe'nin de yapacağı yeni transferlerle Beşiktaş da ister istemez o kısma yaklaşmak istiyor. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde dedikleri gibi, hani şu bir gerçek gerçekten, kalecinin ve forvetin seni şampiyon çok rahatlıkla yapabiliyor.
0: %100.
1: Yani, çok daha avantajlı konuma gelebiliyorsun. Galatasaray Uğurcan Çakır ve Osimhen yaptı. Daha önceki sene Icardi yaptı. Bunun böyle bir avantajı var. O yüzden Beşiktaş'ta bence top class bir santrafor arayışında diye düşünüyorum.
0: Peki o çizgide kullanır mı hoca sence?
1: Efendim?
0: Peki ara soru soruyorum. Ohu çizgide kullanır mı öyle bir denklem olursa? Yani sağ forvet, sol forvet gibi bir kanat forvet yaratabilir mi?
1: O da olabilir. Ki önde bas

0: baskı da yapan bir oyuncu o. Hı-hı. Ki hocanın da bunun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hocanın zaten ön alan presini sevdiği, ne kadar sevdiği bahsediliyor sürekli. O bunu da gayet iyi yapabilir aslında.
1: Peki santrafor nasıl bir profil olmalıdır?
0: Yani açıkçası bence şu an Vincenzo İtalyan'ın taktiğinden anladığım, yani stratejisinden anladığım ön alanda pres ve dolaşan bir oyuncu olması çok daha önemli anladığım kadarıyla. Yani duran bir oyuncu olmaması gerektiğine inanıyorum ben.
1: Dušan Vlahović ismi ister miydin peki genel olarak, yani yazılan
0: ben
1: isimlerde?
0: Açıkçası bu arada yani Fiorentina zamanı kendisine gerçekten hayrandım. Yani çok beğendiğim bir futbolcuydu ki, yani bir futbol sever olarak açıkçası Juventus'a gitmesini çok üzülmüştüm. Ki o zaman Arsenal ismiyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Bu sene ne yaşadı bilmiyorum. Ya bu seneye kadar yine gayet iyiydi ama bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşadı.
1: Doğru.
0: Maçlarını takip edemedim yani bu sene.
1: Ya Juventus'u ben de ne zaman izlesem yoktu yani genel.
0: Evet, gözden düştü bu sene. Ne gibi bir sıkıntı yaşadı hiç bilmiyorum. Ya bir avantaj bu arada çünkü ciddi bir alıcısı yok. Beşiktaş'ta ciddi bir kontrat önerdi anladığım kadarıyla kendisine. Gelir mi? Ya ben açıkçası sevinirim tabii ki. Ben dediğim gibi hayrandım kendisine Fiorentina'da, yani çok beğendiğim bir futbolcuydu. Eski gündeme de dönerse en azından tekrardan kendini ispat edebilir.
1: Formayı sattırır mı belki? Hani biraz da hani magazinsel bir soru sormak istedim arada. Yani Vlahović transferi taraftarı heyecanlandırıp o formayı daha fazla sattırır mı? Onu sormak istiyorum.
0: Yani sattırabilir aslında. Yani gerçek anlamda futbol takip edip, yani Vlahović'in kim olduğunu bilen biri Vlahović'in formasını almak ister diye düşünüyorum.
1: Güzel, mantıklı. Biraz da olmuşlara gidelim abi. Yani sonuçta ıslak imzaların atıldığı Bayern Münih'ten gelen bir kaleci var. Alexander Nübel. Axel Çağlı nasıl yorumlar?
0: Yani umarım Beşiktaş'ın son senelerindeki kanayan yaralarından biriydi. Yani çünkü herhangi bir istikrar yoktu ve sürekli tartışılan bölgeydi kaleci bölgesi. Hem Nübel hem Doğan Alemdar. Doğan Alemdar da
1: doğru,
0: gayet değerli bir transfer benim için. Çünkü birinci kaleciliği, yani şu an tabii ki öngörülen Nübel'in birinci kaleci olması. Fakat Doğan Alemdar da en azından orayı zorlayabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. O yüzden o, yani rotasyona gelecek Doğan Alemdar'ın da çok faydalı bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
1: Katılırım. Yani Ren döneminde de falan çok beğenirdim özellikle.
0: Evet evet, ben de çok beğenirdim. Ve yaşı da hala çok genç. Nübel transferi de yani umarım Fabri'den sonra gerçek anlamda hiçbir sorun yaşamayacağımız, uzun yıllar bizim kalemizde emin olarak devam edebilecek bir kaleci transfer etmişizdir. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer gibi gözüküyor. Çok faydalı bir transfer gibi gözüküyor. Umarım öyle de devam eder.
1: Valla ben de benzer düşünüyorum abi. Kağıt üzerinde çok güzel bir yorummuş. Kağıt üzerinde ballı börek anlaşma. Hakikaten güzel gözüküyor yani. Diyeceğim hiçbir şey yok. Sol bek oyuncusunu çok izlemedim. Yani benim çok bir fikrim yok.
0: Ben de çok izlemedim. Ayrıyeten şu an mesela dün Beşiktaş'ın bir hazırlık maçı vardı. Orada da hiç kadroda yoktu. Ve en sonki verilerine baktığımda da mesela Ocak Şubat'tan beri bir sakatlık yaşadı. Diz sakatlığı yaşadığını görmüştüm. Ondan sonra da hiçbir süre almamıştı takımında diyebiliyorum Monaco'da. Ya umarım sağlıklıdır herhalde diye düşünüyorum ve iyi bir şekilde döner.
1: Buradan hakikaten bütün sakat oyuncuların bir an önce futbola dönmesini dileyelim.
0: Evet, çünkü kendisine de ciddi bir yatırım yapıldı. Makul bir bon, yani iyi bir bonservis bedeli ödendi kendisine.
1: Doğru.
0: Ya umarım orayı da Beşiktaş sorunsuz şekilde halletmiştir.
1: Son iki sorum var ama son sorum biraz daha uzun olacak abi. Salih Özcan transferini nasıl değerlendirirsin orta alanda? Onu da sorayım.
0: Salih Özcan hem yerli anlamında olması değerli. Hem orta sahada bir derinlik katacağı için gayet değerli buluyorum. Ndidi'nin alternatifi mi olacak? Mesela Ndidi ile gayet yarışabilecek bir kapasitede bence kendisi. Öyle bir transfer. Ya ben açıkçası diğer büyük kulüplerin de niye hiç Salih Özcan'ı düşünmediğini bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle ihtiyacı yok ama Galatasaray mesela yerli olarak Salih Özcan'ı düşünebilirdi mesela.
1: Kesinlikle katılırım. Yani Fenerbahçe'de nicelik çok fazla zaten. Evet, hani merkez orta sahalık ama çok katılırım. Var.

0: Katılırım.
1: Ama Galatasaray'da yerli olarak o bölgede bir eksiklik var diye düşünüyorum. Ve yıllık maliyet bakımından da gayet mantıklı, gayet makul bir transfer olduğuna inanıyorum. Ve Orkun'la da, Orkun Kökçü'yle de aralarında iyi bir iletişim var.
2: Doğru.
1: O da Beşiktaş.
3: O da Beşiktaş dedin, oradan sonrasını duyamadık abi.
1: Yani Orkun Kökçü'yle de olan iletişimler kaynaklı iyi bir katkı sağlayabilir Beşiktaş'a. Öyle bir inancım var. Yani çok yapılabilecek güzel bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
3: Peki.
1: Makul bir transfer yani. Peki. Link anlamında.
3: Çok çok katılırım abi. Yani orta alanda bence de yerli hem 10 artı 4 kuralı hem mevcut
1: evet,
3: konjonktür.
1: Çok daha değerli oldu açıkçası.
3: Kesin. Peki abi son sorumu soracağım. Bu biraz uzun bir soru. Tabii ki ben Beşiktaş'ta çok kalabalık bir kadro var. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular mutlaka vardır. Tabii ki senin de taktiğine göre. Ben şunu soracağım aslında. Birazcık daha bu soruyu özetler biçimde sana şu şekilde gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda 3 tane transfer yapması gerekirse hangi mevkilere ne profilde oyuncular alması gerekir ve 3 tane oyuncu göndermesi gerekirse bu 3 oyuncu kim olmalıdır diye sormak istiyorum abi.
1: Onlar Trossard ve Vlahovic'den sonra mı yoksa
3: güzel.
1: Mi?
3: Güzel, sonra olsun. Yani Trossard ve Vlahovic'in olduğu denklemden bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. Vlahovic'den bahsetmeyelim. Trossard oldu diyelim.
1: Okay.
3: Kalan 3 tane oyuncu belirleyelim. Çünkü forvet oyuncusunda daha başka alternatifler de çıktığı için Trossard tek alternatif oyuncu olduğu için öyle yapsak daha doğru olur.
1: Bana göre ayağına hakim hızlı bir sol stoper.
3: Tamam.
1: Bir Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Şu an sayısal olarak belki çok eksik değil. Fakat nicelik olarak bir eksikliği var Beşiktaş'ın sol stoper anlamında özellikle.
3: Hı hı.
1: Kesinlikle sağ açık.
3: Kesinlikle
1: sağ. Trossard'ı yaptığımızı düşünürsek. Hı hı. Sağ açıkta Serni ve Raşitsa var. Evet. Fakat ben Serni ve Raşitsa ile Beşiktaş'ın yukarıları yarışabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani çok kritik bir sol açın Trossard'ken sağ açın çok tane Trossard gibi net bir oyuncu olması lazım bana kalırsa.
3: Katılırım.
1: Bir de orta alan Endidi'nin yerine. Çünkü yani İtalyan olan anladığım taktiği sistemi çok Endidi'ye uyan bir profil değil. Daha baskılayan, daha ön alanda daha topu hızlı kazanacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ve bu da Orkun Kökçü'yü de daha rahatlatabileceğine inanıyorum. Orkun'dan daha fazla fayda alabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Eğer Endidi yerine de bir orta alanda daha dinamik bir orta sahayla güçlendirebilirsek kadroyu.
3: Çok güzel. Yani ben ikna oldum bu arada. Bence birçok dinleyen de ikna olmuştur diye düşünüyorum bu konuda aranan profiller konusunda ve muhtemelen de benzer düşünüyorsunuz diye. Hem Önder Hoca ile hem de Vincenzo Italiano ile benzer bir düşüncedesiniz diye düşünüyorum. Peki kimler gitmeli? Yani 3 tane isim göndermen gerekirse bu isimler hani acilen yolların ayrılması gereken isimler kimler sence?
1: Raşitsa gidebilir.
3: Tamam.
1: Felix Udokai gidebilir.
3: Tamam.
1: Bir de Endidi bence. Hem maliyet anlamında da
3: rahatlatır diyorsun yani birazcık maaş bütçesin.
1: Ya diğerlerini geçiyorum zaten. Almusraki vesaire onları
3: geçtik.
1: Onay falan vesaire onları hiç
3: saymıyorum. Onlar çok bariz olanlardı zaten. Aynen.
1: Evet evet. Onları saymıyorum. Bu üçü gidebilir açıkçası bence.
3: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Kıymetli katkılarından dolayı. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar sana.
3: Çok sağ ol abi. Evet, Aksel Çağlı bizlerle beraberdi. Biraz sonra tabii ki Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafında devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ı Aksel Çağlı ile değerlendirdik ilk etapta. Aksel bir taraftar olarak, bir kongre üyesi olarak temennilerini, isteklerini, Beşiktaş hakkındaki güzel düşüncelerini bizlere aktarmıştı. Bu bölümde de Alper Üstündağ ile beraber, Alper abi ile beraber birazcık Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş'la başlamak istedik transferler ve genel gündem hakkında. Alper abi hoş geldin.
1: Rating yapmaz Can'cım. Beşiktaş rating yapmaz. Beşiktaş'ta başlamak ratingi artırmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Hoş buldum.
3: Abi bugün ya şöyle bir takdirim var abi genelde. Haklısın belki de ama şunu söylemeye çalışıyorum. İster istemez bütün takım taraftarları ilk konuşulmak istiyor. O yüzden bu konuda da en azından döndüre döndüre yapmaya çalışıyoruz programları Alper abi. O yüzden hak geçmesin diye bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu diyelim.
1: Öncelikle Can'cım, 46 yaşındayım. İnan 40 senedir futbolun içerisindeyim. Maalesef en iyi döneminde bile Beşiktaş'ı ilk sıraya aldırtmayı başaramadık. Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de iki büyük kulüp yaratmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş en büyüktür 1903 doğumlu olarak. Bu camianın en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Beşiktaş'ı unharca 3. sıraya atmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş 3. sıraya atılacak bir kulüp değildir. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray gibi Beşiktaş'ta 4 büyük Trabzonspor'u da katarsak her birine ayrı ayrı değer vermek gerekir. Seni tebrik ediyorum. Beşiktaş'a vermiş olduğun ve ilk sıraya aldığın değerden dolayı. Yıllardır 40 senedir hep Fenerbahçe 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray 2, Beşiktaş gazetelerde, arka sayfalarda, spor haberlerinde, arkalarda artık bundan kurtulması lazım. İyi kimse hak hukuk bilerek camiaları öne almayı bilmeliler.
3: Vallahi Alper abi çok güzel söyledin. Bütün takımlarımız çok çok değerli. Burada yani ben en azından hak geçmesin diye sürekli bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizi kırmayalım istiyorum. Çünkü gerçekten biliyorsun ki abi yani ortam çok gergin. En azından her maçlar olmadığı dönemde bile ortamda gerginlikler olabiliyor. O yüzden de böyle bir tasarrufumuz olsun. Bu güzel hafta sonu gününde bu şekilde bir tasarrufta bulunmak istedim abi. Peki Alper abi şimdi biraz da aslında doğrudan Beşiktaş konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kolektif olarak belki transfer komitesindeki belli başlı yöneticilerle beraber şu anda yürütülen süreç hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak pozitif mi bakıyorsun yoksa eksik ve olması gerekenlerin daha da fazla olması gerektiğini mi savunuyorsun abi?
1: Önder Özen bir kere iyi bir futbol adamı. Futbol anlayışına saygı duyduğum hatta spor spikerliği döneminde de birlikte fikir alışverişi yaptığımızda bir isimdir Önder Özen. Benim antrenörlüğümden dolayı. Tabii ki Önder Özen'le Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş çatısı altında birleşmiş olması doğru bir hamleydi Adalı yönetimi adına. Ama bizim burada öncelikli olarak konuşmamız gereken şey şu sevgili Can. Önder Özen ve Vincenzo Italiano iyi niyetiyle Beşiktaş için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Beşiktaşlar bana yine kızacak. Ya sınıfta kalmanın ne anlamı var? Sezon daha yeni başlıyor. Şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var? Ben sınıfta kaldı derken şunu söylüyorum. Hep de bunu söylemeye devam edeceğim ki Alper Üstündağ TV biliyorsun YouTube hesabında da paylaşımlarımı seyretmişsindir sevgili
3: evet.
1: Can.
3: Evet.
1: Orada da yani artık Kazan Kaynıyor'u YouTube'a taşıma düşüncesindeydim biliyorsun. Ve bunu gerçekleştirdim. Futbol severler de rağbet gösteriyor sağ olsunlar. Orada şu ifadeyi kullandım. Kimse yanlış anlamasın bu ifademi. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Can. 6 ay sen göreve geldin. Tamam. Sayın Serdal Adalı. Evet, güçsüz bir kadroyla geldin. Buna saygı duyuyoruz. Hızlıca bir yönetim oluşturdun, geldin. Peki, ikinci dönemde 3 sene göreve geleceğinde neden liyakatlı, neden ağzı laf yapan, neden yumruğunu masaya vurabilen, neden kasa kolaylığı sağlayabilecek yöneticileri kadrona alabilecekken benimle zor günlerde 6 aylık süreçte yanımda olan yöneticilerle yola devam edeceğim diye inat edip şu güçsüz yönetime Beşiktaş'ı mahkum ettin. Sayın Serdal Adalı'ya sorulması gereken en önemli soru bu. Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım, hocasını konuşalım, futbol koordinatörünü konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Beşiktaş'ta ne kadar güçlü olduğunu bilirsin sevgili Can.
3: Evet.
1: Ama %100. Şunu söylüyorum. Sayın Adalı'ya seslendik sezon sonuna doğru. Yap bir olağanüstü seçim. Şu yönetimini yenile dedik. Güçlü bir yönetimle yola devam edildik. Bak tekrar altını özellikle çiziyorum. Ağzı laf yapabilen yöneticiler al dedik. Ya transfer getiriyorsun. futbol komitesi başkanı olarak yönlendirdiğin as başkanın canlı yayında burayı keselim diyor. Hiç Beşiktaş'a yakışıyor mu şu yönetici modeli yahu?
3: Çok haklısın abi.
1: Ya inanılır gibi değil. Bir Beşiktaşlı olarak utandım. Beşiktaş yöneticileri bugüne kadar çıkıp gündür gündür konuşabilen futbol komitesi başkanlarına sahipti.
3: Çok doğru.
1: Ya konuşamıyor musun? Saygı duyarım. Zengin misin? Paran mı var? O zaman paranı Beşiktaş'a.

0: kitlese ver. Sen mikrofon karşısına geçme, konuşma. Bu hayallerden uzak dur derim ben.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Peki taraftar şöyle bir eleştiride bulunuyor Alper abi. Yani çok fazla kombinede, özellikle kapalı tribündeki zam çok yüksek bir zam yapıldı. Yani geçen sezon birazcık uygun bir fiyattaydı kapalı tribün. Nispeten diğer tribünlere göre, kale arkaları hariç konuşuyorum, ama çok ciddi bir zam oldu. Kapalı tribünde de birçok kişi kombine yenilemedi. Hatta Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Yani hangi maçta siz çok büyük bir atmosfer oluşturdunuz da şu anda bana gelip bu şekilde bir isyanda bulunuluyor, ben anlamıyorum diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünüyorsun Alper abi? Yani kapalı tribünün ruhuyla alakalı belli yorumları sormak istiyorum abi sana.
0: Taraftarla karşı karşıya gelen tüm yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek cümle bu. Bak tekrar söylüyorum. Taraftarla karşı karşıya gelen yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı yönetim bundan sonra hiçbir şey beklemesin. Sadece Beşiktaş arması ve Beşiktaş sevgisi için vardır Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş'ın tek sahibi taraftarıdır. Yönetimler gelip geçicidir. O koltuklar gelip geçicidir. Sayın Adalı Beşiktaş taraftarıyla hareket ediyordu yıllarca.
2: Doğru.
0: İkinci başkanken, as başkanken, futbol komitesindeyken. Sayın Adalı sen başkan oldun, ne oldu, hayrola derler insana. Neden Beşiktaş taraftarını karşısına alıyor? Neden kapalı tribün mantığını tekrar geri getirmeyi tercih edeceğine, onlardan uzak tutmayı, onlara daha yüksek paralar, bedeller belirleyip o taraftar grubunu oradan almayı? Zaten Beşiktaş'ta kapalı ruh kaldı mı ki sevgili Can? Evet. Beşiktaş'ın kapalı ruhunu oradan aldılar, kalenin arkasına koydular, şimdi de oraya koymamak için savaşıyorlar. Bence Serdal Adalı koltuğunu sağlama almak istiyorsa önce taraftarla iyi geçinmesi gerekiyor. Çok eğer hızlı. Beşiktaş taraftarıyla iyi geçinmezse Beşiktaş taraftarı bileti çok hızlı keser. O kadar söyleyeyim. Midland maçı var. Midland maçında Anya'yı, Konya'yı herkes anlar. Midland zor bir şey.
2: Yüz yüz.
0: Kolay olmayacak. Ve o kolaylık bilmiyorum. Yani 23 Temmuz'daydı galiba karşılaşma. Midland karşısında alınacak olumsuz bir sonuç Beşiktaş yönetiminde çatırdanmalara ve aralıktaki seçime kadar gider. Benden şimdi söylemesi. Bak 6 tane hazırlık maçı yaptılar. Slovakya'da kampla değil mi Beşiktaş?
2: Doğru.
0: Herkes ne diyor? İşte Önder Özen çok iyi işler yapıyor diyor. Nübel'i aldılar, Salih Özcan aldılar. Doğan Alemdar geldi, Kuatlara geldi. Trabzon sırada. Evet, bunların hepsi doğru. Ama sen 6 tane hazırlık maçı yaptın. Vincenzo Italiano hocanın daha oyun tarzını anlayamadık. Temmuz'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da oynanan hazırlık maçlarında mağlubiyetler arka arkaya geldi. Şimdi 14 Temmuz Salı gününde de bir iki hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş. Sonra İstanbul'a dönüş ve Midland maçına merhaba. Yani sen hazırlık maçlarında umut vereceksin taraftarı ki ne top oynuyoruz ya desin Beşiktaş taraftarı.
2: %100 ki çok ihtiyacı var şu anda şu ortamda Beşiktaş'ın, çok ihtiyacı var. Hele sezon başlarıyla alakalı.
0: Sen top oynama. Vincenzo Italiano vardı. Taktiğini, sistemini daha belirleyemediğimiz bir İtalyano hoca. Önder Özen iyi niyetiyle transferleri yapmaya çalışıyordu. 150 milyon euroluk bir bütçe var sevgili Can. Transferleri yapacaklar, yapmak zorundalar. Bugüne kadar yapılmayan transferleri yapmak zorundalar. Rakibini almış gitmiş. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kemik kadrosu var. 2-3 transferle beraber işi bitirip 5. sene şampiyonluğuna koşup Şampiyonlar Ligi hedefi var. Rahatlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aziz Yıldırım başkanla bir yenilenme. Eski ruha kavuşma. Eski futbolcularla beraber kolej havasını yaratabilme. Hoca anlamında. Ve iyi transferler. Sen şimdi çok geridesin. İyi transferler yapıp en azından onlarla savaşabilecek hale gelebilmelisin. Transfer konusunda iyi işler yapılıyor mu? Kaleci Nübel'i, yani nice iyi kaleciler geldi biliyorsun. Fenerbahçe'de Ederson oynadı geçen sene, ne verdi?
2: Doğru.
0: Yani Nübel'i alıp bu kadar böyle yerlere göklere sığdıramamak nedir onu da anlayamıyorum. Evet, Salih Özcan çok iyi transfer. Orkun'la beraber uyum içindeler inşallah. O uyumu sağlarlar.
2: Ki yerli için de çok kıymetli bir hamle. Yani yerli kuralı, yani 10+4 yabancı kuralında

0: Salih Özcan'ı bitirmek bence kıymetli bir hamle. Ben de katılıyorum.
1: Tabii ki. Yani Quattara iyi transfer. Yani Trabzonspor'u ki bana göre yani Vlahović biraz hayal. Onu söyleyeyim. Yani 25-26 yaşında bir golcü, Juventus'ta oynayacağım, Avrupa'da oynayacağım diyor. Yani Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitmez bu haber ama Vlahović biraz hayal gibi duruyor. Yani bunu ne şekilde söyleyeyim. Şimdi Belçika'nın İspanya'ya elenmesi Leandro Trabzonspor transferini iyice ağırlık kazandırdı. Yani Arsenal'le bonservis konusunda anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Yani oyuncu da Trabzonspor'da Beşiktaş'ı istiyormuş. Futbolcularla görüşüyormuş arkadaşlarıyla. Yani bu arada tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden haberler çıkartılıyor. Trabzonspor Fenerbahçe yolunda, Trabzonspor Galatasaray yolunda. Yani ne Trabzonspor'muş?
2: Gerçekten. Gerçekten öyle abi.
1: Yani bu resmen bütçeyi artırma politikası. Beşiktaş yönetiminin bu oyuna gelmemesi lazım.
2: Yani daha sabırlı mı olmalıdır Beşiktaş yönetimi, yoksa hemen oyuncuyu gidip işi bitirmeli midir? Yani nasıl
1: vallahi
2: anlamalıyız?
1: Benim duyduğum kadarıyla yani bonservis pazarlığı bir kere devam ediyor. Yani Arsenal'le beraber 18 milyon euro gibi bir garanti ücret, 2 milyon euro gibi bir bonus söz konusu transferde. Yani taraflar arasında anlaşma yüksek ihtimalle bitti. Artık kişisel görüşmeye geldi ki Dünya Kupası'nda diye Leandro Trabzonspor görüşülemiyordu. Şimdi artık İspanya'ya elendi Belçika. Trabzonspor'la görüşme sağlanacaktır bugün, yarın. Sporcu biraz dinlenmek de isteyecektir haklı olarak.
2: Mutlaka bir 10 gün en azından bir ufak bir tatil olur arada gibi.
1: Ama benim yani inan sevgili Can, Türkiye'ye gelen futbolcuların böyle 30 yaş üzeri olması çok içime sinmiyor. Yani 32 yaşına gelmiş Trabzonspor. Yani kanat oyuncusu. Yani yıllık ne bileyim 8 milyon euro garanti maaş. Yani prensip anlaşmasına ne kadar varsalar da. Ya 32 yaşında ya.
2: Yani 28 olsa belki bir itirazın olmazdı ya Alper
1: olabilir
2: abi.
1: Olabilir tabii. Olabilir. Mesela şimdi yine menajerler oyunu Beşiktaş'ın içerisine dönmeye başladı. İşte geçtiğimiz sene biliyorsun sakatlık problemleriyle savaşmıştı. Hani 26 yaşında Vlahović gelse iyi iş, ama Vlahović gelmek istemiyor. Yani net şekilde söylüyor, ben Avrupa'da devam etmek istiyorum. İlk hamlem Juventus'ta devam etmek istiyor. Ama şimdi menajer oyunları gündeme geldi, devreye girdi. Sakatlıklar yaşamış, problemler yaşamış. Lukaku Napoli'de 7 maç oynamış geçtiğimiz sene. Şimdi Lukaku'yu yine 34 yaşına gelmiş Lukaku'yu yani Beşiktaş'a ayıklamaya çalışıyor menajerler. Ya yetki verdik, bu sürpriz gerçekleşir gibi böyle haberler yapılıyor. Ya bu oyuna Beşiktaş yönetiminin geleceğini sanmıyorum. Yani geçtiğimiz seneleri sakatlıkta geçirmiş, 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun bence Beşiktaş'ta işi yok. Aman dikkatli olsunlar. Yine İtalyan hocanın orta saha için istediği bir oyuncu var. O da 30-31 yaşlarında. Fiorentina'da oynayan bir oyuncu var. Rolando Mandrago.
2: Mandragora abi.
1: Mandragora mesela, o da 31 yaşına gelmiş bir oyuncu orta saha için. Yani 10 milyon euronun üzerine bir teklif, ona da aynı şekilde. Yani Anguissa'da bir oyuncu var, evet. Anguissa Kamerunlu orta saha, biliyorsundur.
2: Bir iyi oyuncudur abi genelde ama çok yüksek paralar.
1: O da 30 yaşına geçmiş, o da 31 yaşlarında. Ona da 15 milyon euro bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yani ya bilmiyorum, taraflar arasında görüşmeler devam ediliyor deniliyor ama yani ben bu haberlere çok inanmak istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın iyi bir kadro oluşturması için daha böyle tamam tecrübeli olsun, eyvallah, 30-31 yaş futbolcu için çok büyük bir yaş değil. Yani kendine bakan futbolcular işte görüyoruz, 39 yaşındaki Messi'yi, 41 yaşındaki Ronaldo'yu görüyoruz ama yani kulüp bazında baktığımızda eğer sen gençleşme operasyonu yapıyorum, güçlü bir kadro kuruyorum diyorsan araya tamam bir iki tecrübeli oyuncuyu koy. Buna saygım var ama bu kadar yüksek bedellerle değil. Yani biliyorsun Beşiktaş'ta Önder Özen'in zamanında yapmış olduğu bir açıklama gündemde şu anda. Beşiktaş'ın diyor verecek, saçacak parası olmamalı diyor. Alacaksan diyor oyuncuları diyor kiralama modeliyle alacaksın diyor, ya da bonservissiz oyuncu bulacaksın diyor.
2: Bu ilk dönem Önder Özen'in açıklamasıdır, doğru mudur abi? İlk döneminde söylediği bir şey miydi?
1: Evet. İlk dönem açıklamalarından bir tanesi yani. İlk dönem açıklamaları değil yani, ilk dönemde görev yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya görev yaptığı sırada konuştuğumuz bir mevzuydu ya da arada bıraktıktan sonra bir programda söyledi. Şimdi onu tam net hatırlamıyorum ama ya Önder Özen'in mantığı bonservisiz oyuncu alalım, kiralama modeliyle oyuncu alalım, hem kulübe yük olmasın hem de Beşiktaş'a

0: faydalı olsun. Eğer faydalı olmuyorsa da göndermemiz kolay olsun mantığındadır Önder Özen.
1: Doğru.
0: O yüzden yani böyle ne bileyim işte 10 milyon diyor. Bak 10 milyon euro maaş diyorlar. Vlahovic için. Dušan Vlahovic için. Ya bunlara ben katılırım. Neden katılırım? Çünkü 26 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Yani 1.90'lı bir santrafor.
1: Son transferini yapmayacak olacak sonuçta.
0: Evet. Yani sen onu aldıktan sonra yine satabilirsin. 26 yaşında. Ama yani ne bileyim işte yani böyle işte Anguissa'ymış, ondan sonra Mandragora'ymış. Yani böyle 31 yaşında 32 yaşına gelmiş oyunculara para saçmaya kalkmasın Beşiktaş. Yani bunun mutlaka Beşiktaş yönetiminde bir adı vardır. O yüzden hani çok da alacaklar deyip Beşiktaş taraftarını bir galyana getirmek istemiyorum ama yani Beşiktaş yönetiminin 30 yaş üzerinden biraz uzak durması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Çok katılıyorum.
0: Bak çok tabii katılır. Ki al. Sağlamdır, tecrübelidir. Orta sahanın beynidir. Bir hacı alıyorsundur. Bak bir hacı. Hacı geldiğinde Galatasaray'a kaç yaşındaydı sevgili Can? 31-32 yaşına gelmişti hacı.
1: Doğru.
0: Ama Galatasaray'a 4 senede neler verdi hacı? Yani bir eğer acayip. Hacı alabiliyorsan, eğer bir hacı alabiliyorsan yani kesinlikle ve kesinlikle onu ben zaten hayır demem.
1: Ya 30 yaş üzeri birisi alınacaksa bu isim hakikaten sükse yaratacak birisi olmalıdır. Onun haricinde daha çok potansiyel de vaat eden oyunculara yönelilmelidir diyor Alper Üstündağ. Doğru muyuz abi?
0: Yani potansiyel Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek, Beşiktaş'ı gençleştirme operasyonunda ileride işe yaramadığında transfer olabilecek ya da performansıyla beraber transfer olup para kazandıracak isimleri eğer alacaksan ben buna zaten hayır demem. Ama yani ben şimdi sana soruyorum. 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun ismi geçiyor. Ya Lukaku'nun ne işi var Beşiktaş'ta?
1: Katılırım.
0: Sakatlıklarla boğuşan bir adam. Buraya kebap yemeye, tatlı yemeye gelir yani anca. Boğazını seyretmeye gelir Lukaku. Bu saatten sonra.
1: %100. Valla Alper abi seninle sohbet etmeyi hakikaten özlemişim. Yani çok daha fazla uzun da sohbet edebiliriz ama biraz da şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş abi.
0: Tabii.
1: Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
0: herkese,
1: dolayı. Abi.
0: Herkese iyi hafta sonları diliyorum Can'cığım. Seninle program yapmak keyifli. Çok teşekkür
1: ederim. Her zaman abi diliyorum. Çok çok teşekkürler kırmadığın için bir kez daha.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Evet biraz da Galatasaray konuşalım istiyorum ki iki tane bağlantımız var. Yakup abi şu anda galiba müsait değilmiş. Yakup Çınar'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sonrasında Hakan Erol'la gerçekleştirmeyi aslında planlıyoruz. Ama bayağı da bir dinleyici mesajı gelmiş. Birazcık oralara da değinmek istiyorum açıkçası. Hazır Yakup abi de şu anda müsait olmadığı için bağlayamıyorum ama belki biraz sonra bağlarız. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Selam canı iyi yayınlar. Salih Özcan 2 senedir bence üst düzey oynamıyor. Yani kulübünde süreler anlamında bunu vurgulamış. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünmüyorum demiş. Yani birazcık şöyle yorumluyorum ben. Eğer bir yabancı kuralında serbestlik olsaydı o zaman belki katılabilirdim yorumunuza. Ama ya şöyle de bir durum var. Yani 10+4 kuralında hocanın 3 orta sahayla oynamayı sevdiği bu ortamda yani Vincenzo Italiano'nun mutlaka nicelik olarak da oyuncuya sahip olması lazım Beşiktaş'ın. Ve bu parametrede hem 6 hem 8 oynayabilen hem de yani maddi anlamda da iyi bir kontratla gelen Salih Özcan'ın ben kıymetli bir ekleme olduğuna inanıyorum. Evet yani Salih Özcan bir takımı işte yani şampiyon yapmaz ama size en azından derinlik katabilecek bir oyuncudur diye yorumluyorum. Ve hem 6 hem 8 oynayabildiğinden de dolayı hocanın en azından rotasyonda dahi de olsa mutlaka kullanacağı bir isim olarak yorumluyorum. Bir Alper abiye bir eleştiri gelmiş. Belki bir yorumuna katılmayan bir dinleyicimiz Çınar Bey yazmış. Ve hani genel olarak eleştirmiş Alper abi. Yani düşünceleri ya herkesin farklı düşünceleri olabilir. Yani sonuç olarak yani futbolda tek bir doğru yok ve yani futbol saha içerisinde bile yeni doğrular eski doğruları yenebiliyor ve oyun da buna göre evriliyor. O yüzden benim de mesela bugün yaptığım bir yorumun yarın geçerliliği belki olmayabilir ve birçoğumuzun da bence böyle. Yani biraz oyuna şöyle bakmalıyız. Evet mesela son yıllarda diyelim ki son 20 yıldır şu klişe net bir şekilde işliyor bizim ligimizde. Yani atanla tutan niye olacak klişesi. Ama bundan 5 sene sonra belki bu olmayabilir. Yani bence olur ama demek

dediğim şey yani birazcık aslında çok net bir örnek vererek, yani belki de katılmayacak birçok kişi vardır bu yorumuma ama olmaya da bilir. Yani mesela biz 2010'larda Barcelona'nın topa %80-85'lerle sahip olduğu denklemlerde en iyi takım olduğunu görüyorduk. Ama şu anda topa bu kadar fazla hükmettiğiniz vakitte zaman zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayan takımlar da var ve

0: abiyi de birazdan bağlayabiliriz. Evet, Yakup abi de şu anda hattımızda. Çağlar Bey, sizin mesajınızı okuyacağım ama Yakup abi hazır yakalamışken bir bağlamak istiyoruz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Ya bir kere tabii ki Yakup Çınar deyince birazcık da Galatasaray konuşacağımız anlaşılmıştır tabii. Yakup abi, şimdi tabii ki taraftar şunu söylüyor. Yani birçok takımda transfer var. Hem Trabzonspor'da hem Galatasaray, pardon, hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de. Galatasaray'da neden şu anda bir aksiyon yok? Taraftar diyor ki en başarılı Bayern Münih, mesela başarılı bir takım Bayern Münih bile transfer yaparken neden Galatasaray birazcık daha sabırlı davranıyor bu konuda diye bir eleştiri var. Yakup abi, nasıl değerlendirirsin bu eleştiriyi?
1: Ya taraftar bu konuda %100 haklı. Özellikle eleştirilmesi gereken iki tane konu var Can. Birincisi, bu kadar deneyimli bir yönetimden bahsediyoruz. Eli bu kadar rahat yönetimden bahsediyoruz. Üst üste 4 sene şampiyon olmuşsun ve 4 yıl şampiyon olurken transfer ettiğin oyuncuların hepsi fark yaratmış. Senin kadroların her zaman Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha iyi olmuş ki sen maratonun sonunda kupayı kazanan, şampiyonluğa uzanan takım olmuşsun.
0: Doğru.
1: Temmuz'un bugün yanlış bilmiyorsam 11'i.
0: Doğru.
1: Hala bir tane oyuncu transferi yapmadın. Onun dışında ki hani yabancı kontenjanı deniliyor ama öyle ya da böyle kontenjan hep devam edecekti zaten. Yani bir tane kontenjan, şimdi Leslie Uçoku transferi mesela isteseydin daha önce de gerçekleştirebilirdin. Yani taraftarın aslında eleştiri oklarından bir tanesi bu. İkincisi Icardi meselesi. Yani Haziran'ın 30'unda Galatasaray'la sözleşmesi bitti. Ama hala hiç kimse Icardi'nin gelip gelmeyeceğini net olarak bilmiyor. Icardi'nin sözleşmesi bitmesine rağmen ne Icardi veda etti ne Galatasaray veda etti. Yani Icardi yarın ben geliyorum derse Galatasaray'la antrenmanlara çıkar ve o bir tane kontenjan var. O kontenjanı Galatasaray kullanamayacak duruma gelir. Böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle Galatasaray taraftarı da sosyal medyada tabii ki yönetimi eleştiriyor. Eleştirilerde bulunuyor. Ama için öbür tarafına baktığımız zaman da Galatasaraylı yöneticilere de sorduğumuzda onlar da şunu söylüyor. Evet, bizim belli bir planımız var. Bu yabancı kontenjanı, yabancı kuralı konusu önemliydi. Bunu beklemek zorundaydık. Ona göre hareket etmeliydik. Bir taraftan Dünya Kupası vardı. Bunlar da onlar adına haklı gerekçeler tabii ki ama yine de Galatasaray taraftarı, Trabzonspor'un bu kadar transfer yapmışken, Beşiktaş'ın yapmışken, Fenerbahçe'nin önemli hamleler yapmışken Galatasaray'ın sessiz kalması Galatasaray taraftarını tabii ki rahatsız ediyor.
0: Ben katılırım abi. Yani o yüzden taraftarın şu anda en sıcak sorusuyla başlamak istedim açıkçası Yakup abi. Senin görüşlerin bizler için çok çok değerli. O yüzden de bu soruyla başlamak istedim ki şunu da sorayım. Yani taraftar aslında forvet çıkmazını çok merak ediyor ki Icardi durumunun belirsizliğinden bahsettin abi. John Duran durumu nasıl? John Duran'daki son gelişmeler nasıl? Ve John Duran alındığı takdirde yani Icardi de alınabilir mi? Yani 3 forvetle mi Galatasaray devam edecek diye bir soru sormak istiyorum. Yani taraftar şunu mu anlamalı? Ya John Duran mı ya Icardi mi, yoksa ikisi birden de olabilir mi? Yani taraftar burada ne düşünmeli, ne anlamalı?
1: Can, 2 gün önce yapsaydık bu bağlantıyı ben sana derdim ki John Duran Galatasaray öyle ya da böyle John Duran'ı kadrosuna katacak. Icardi gelirse de gelmezse de John Duran Galatasaray'ın kadrosunda olur ama dün özellikle aldığım bilgi John Duran'la alakalı oldukça olumsuz düzeyde. Niye olumsuz? Çünkü Türkiye'de John Duran ismi çok fazla dillendi. Galatasaray anlaştı, bitiriyor, etti. Oyuncu 5 milyon euroya Galatasaray'a geliyor, Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Bu oyuncu tarafıyla ilgili doğru bilgiler ama Al Hilal tarafında böyle bir durum yok. Al Hilal diyor ki kardeşim, bu adam bizden 20 milyon euro maaş kazanıyor. En az bu adamın maaşının yarısını ödemek zorundasınız ya da bonservisiyle bu oyuncuyu transfer edeceksiniz. Böyle olunca da durum, Galatasaray şu anda tamamen John Duran transferini bekletmeye almış durumda. Hatta Galatasaray'ın gündeminden uzaklaşıyor da diyebiliriz. Alternatif isimler üzerinden gidiyor Galatasaray. 10 numaraya Can Uzun'u alabilirse bu kez yabancı hakkını forvetten yana kullanabilir. Can Uzun olmazsa 10 numaraya daha tecrübeli bir isim alırlarsa bu kez 2004-2005 doğumlu Avrupa'dan Galatasaray'ın transferini

0: Gençler Listesi'nde olan bazı isimler var. Bunlarla alakalı görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi yani John Duran transferi Galatasaray taraftarının gözünde bitme noktasındaydı. Ama şunu söyleyeyim, John Duran her anlamda kafalarda soru işareti olan bir futbolcu. Maliyeti nedeniyle Galatasaray bu duruma sıcak bakıyordu. Sadece 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekti. Bütün maaşını alınasını ödeyecekti. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Eğer John Duran'ın menajeri bu sıkıntıları çözebilirse o zaman evet transfer gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi aksi bir durumda Galatasaray bir sezon için 5 milyon eurodan daha fazla para ödemek istemiyor.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: U23 kontenjanı da belki biraz daha transferin olması konusunda cezbedici bir faktör olabilir John Duran için, ama evet yani %100 katılırım abi. Şunu soracağım, yani bir yerlerde okudum, birkaç tane haber okudum tabii ki, ama Bruno Fernandes veya Martin Ødegaard'ın Galatasaray'a gelme olasılığı realistik bir olasılık mıdır? Böyle bir tasarruf var mıdır abi, onu sormak istiyorum.
0: Ya şöyle, realistik midir? Evet realistiktir. Niye? Çünkü sen geçen sezon Osimhen'i 70 milyon euroya almış Galatasaray'dan bahsediyoruz.
2: Doğru.
0: Galatasaray yönetimindeki insanlar da şunu söylüyor. Biz bu sezon evet ana plan için en az 2 ya da 3 tane oyuncu transfer edeceğiz, ama asıl parayı 10 numara mevkisine gömeceğiz. 10 numara mevkisi için de en ön sıradaki isim Can Uzun. Yani Okan Hoca yeni sezondaki kafasındaki plan Can Uzun transferi gerçekleşirse 10 numara diyoruz, ama o daha çok böyle 9.5 Mertens'in oynadığı rolde Osimhen'e biraz daha yakın o profilde bir oyuncu ve Can Uzun bu listede ilk sırada. Galatasaray 2 gün önce de oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi ki hani bu da en azından Galatasaray'ın transferde ne kadar inandırıcı olduğunu, ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Frankfurt 60 milyon euro serbest kalma bedeli var ve sözlü olarak 50 milyon euronun altına bir rakama bu oyuncuyu vermek istemediğini Galatasaray tarafına iletmişti. Galatasaray bu transferde ısrarcı, dediğim gibi son güne kadar değil ama ihtimali sonuna kadar kovalayacak. Öncelik Can Uzun. Olmazsa evet listede isimler, hani mesela Bruno Fernandes aslında baktığın zaman imkansız gözüküyor ama detaylara indiğin zaman bu transferin gerçekleşme ihtimali söz konusu olabiliyor. Çünkü oyuncunun Manchester United'la sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı. Aslında geçen sezonun devre arasında Manchester'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyordu. Michael Carrick geldikten sonra orada Manchester'da bir toparlanma oldu ama oyuncularla bir yıllık sözleşmesi var. O yüzden hani oyuncuyu parayla ikna etme şansınız var ki hani Bruno Fernandes'in menajerleri de böyle bir ihtimalden bahsettiği için Galatasaray bu işin peşinden gidiyor. Düşük ihtimal mi? Evet, ama transferde bazen hani düşük ihtimal de olsa gerçeğe dönüşme ihtimali söz konusu olabiliyor.
2: Çok güzel açıkladın abi. Çok güzel açıkladın hakikaten.
0: Evet.
2: Ya şeyi soracağım abi, bir de Davinson Sanchez haberlerini görüyorum. Galatasaray'ın 30 milyon gibi beklentisi varmış. Como'da galiba daha düşük tekliflerde bulunuyormuş. Öyle bir durumda yani Galatasaray stoperde nasıl bir hamleye gider ve Davinson sence kalır mı gider mi abi?
0: Can, Galatasaray bu mevcut kadro içerisinde satmayacağı iki tane oyuncu var. Bir tanesi Davinson Sanchez, ikincisi de Osimhen. Yani yeni sezon planlamaları tamamen bu oyuncular üzerine kuruluyor. Aslında Dünya Kupası öncesinde böyle Galatasaray'ı tatmin edici düzeyde bir teklif gelseydi belki Galatasaray ikna olabilirdi. Ama Dünya Kupası'ndaki performansından sonra
2: çok iyi, evet.
0: Galatasaray hiçbir şekilde Davinson Sanchez'den çıkmak istemiyor. Ya 35 milyon euro da ben Avrupa'da bir kulübün Davinson Sanchez için bonservis bedeli ödeyeceğini sanmıyorum. O zaman dediğim gibi astronomik bir teklif gelir. O zaman tabii ki Galatasaray alternatif isimler var listede. Kim Mijay'ı geçiyor. Çok zor olsa Liverpool'daki durumu daha belli değil. Van Dijk ihtimali belki söz konusu olabilir. Milan'da forma giyen Pavlovic'in Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi ama ben hem Davinson Sanchez hem de Osimhen'in Okan Hoca özellikle yeni sezonda mutlaka ve mutlaka kadroda tutmak istiyor ki Galatasaray hani yeni sezonda kadrosunda ana plandaki oyuncuların hiçbirini kaybetmek istemiyor. Sadece geçen sezon kiralık giden işte Nelson'a, bu sezon kadroda düşünülmeyen Ahmet Kutucu'ya, Kazımcan Karataş'a bazı teklifler var. Onun dışında hani ana plandaki oyuncularla alakalı şu ana kadar Galatasaray'a gelen resmi teklifte söz konusu değil.
2: Yani aslında biz şöyle bir dönem mi beklemeliyiz Galatasaray'ın transfer penceresinde? Yani çok hamleli değil ama mesela 3 oyuncu gidecek, 4 oyuncu gelecek ama net isimlerle bir yol mu izlenecek Galatasaray'da? Yani bu şekilde mi yorumlamalıyız şimdiden?
0: Ben sana planı çizeyim dinleyicilerimize.
2: Lütfen
0: de.
2: Abi.
0: Şimdi Galatasaray Can Uzun'u transfer ederse forvet bölgesine U23'ten ziyade Osimhen, en az Osimhen kadar etkili olabilecek kimin ismi geçiyor mesela? Kolomuani. Şu anda Galatasaray yönetimine en yakın menajer Ali Bilecan bu transferin gerçekleşebileceği bilgisini veriyor. Juventus da istiyor ama burada Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi. Ama oldu ki Can Uzun olmadı. Kontenjan hakkını 10 numara transferini Galatasaray bu bölgeye kullanacak. İşte Bruno Fernandes, hatta Dani Olmo, işte Manchester City'deki Tiani Wenders ismi geçmiyor. Odegaard çok düşük bir ihtimal çünkü Arsenal 10 numara bölgesine transfer yapan ayrı çok konusu olabilir. O zaman gerçekten ses getirecek bu seviyede bir oyuncu transferi yapacak. Forvet bölgesine bir tane yedek yabancı oyuncu düşünülüyor. Yine hani 2023 kontenjan oyuncusu. Yine Galatasaray'da Okan Hoca'nın özellikle istediği isimlerden bir tanesi Berthu Yıldırım. Yani Galatasaray'ın bir tane kontenjan hakkı var, o da Icardi gelmezse. Bunu forvetten ya da on numaradan yana kullanacak. Onun dışında da şu anda zaten Leslie isminin bittiğini söyleyebiliriz. Artık Galatasaray bu transferin resmi olarak açıklamasını bekliyoruz.
2: Leslie genç kontenjanda mıdır abi? Onu bir şey yapalım.
0: Tabii. Oyuncu 21 yaşında. Burnley'den geliyor Galatasaray'a. Renato Niaga zaten kadroda tutulacak. İki ediyor. Geriye de iki tane kontenjan kalıyor. On numaraya işte Can Uzun gelirse kalan iki hakkını birini kanattan yana birini de forvetten yana kullanmayı düşünüyor Galatasaray. Ama on numaraya Can Uzun gelmezse bu kez o kontenjan hakkını on numaradan yana kullanıp yine forvet ve kanada Galatasaray kontenjan oyuncusu transfer etmeyi planlanıyor. Onun dışında transfer dönemleri çok dinamik. Daha Eylül'ün onunla çok süre var. Evet. Oldu ki Salah'a iyi bir teklif geldi. Ya da işte Gabriel Sara'ya çok üst düzey bir teklif geldi. Galatasaray tatmin edecek bir teklif geldi. Bu ayrılıklar söz konusu olursa onların yerine transferler yapılabilir. Onun dışında çünkü kontenjanımız yok. Oyuncu satmadan oyuncu alma ihtimali söz konusu değil. Bu kuralında bu saatten sonra değişeceğini sanmıyoruz. Can Uzun transferini o yüzden Galatasaray değerli buluyor ve bu transferde gerçekten ısrarcı. Evet, astronomik bir rakam var ama Galatasaray'da 40 milyon euroya kadar çıkmaya niyetli. 50 milyon euro da Can Uzun için şu an için tabii ki çok görülen rakam.
2: Valla Yakup abi çok güzel anlattın hakikaten. Yani bir 10 dakikada 15 dakikada böyle bizim kafamızda o şekli oluşturmayı sağladın. Abi çok teşekkür ederiz kıymetli katkından
0: ben
2: dolayı.
0: Ben teşekkür ederim Can, iyi yayınlar
2: çok,
0: diliyorum.
2: Çok teşekkürler abi.
0: Görüşmek üzere abi,
2: görüşürüz. Yakup Çınar bizlerle beraberdi. Evet, Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yakup Çınar'la konuştuk. Biraz sonra Hakan Erol'la konuşacağız. Hakan Erol da bizim Dakika Skor programlarımızda maç sonunda gerçekten yorumlarıyla Radyo Gold'de fark yaratan yorumcularımızdan bir tanesi. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Neredeyse hiçbir zaman bizi kırmadığı için, güzel yorumlarını bizden sakınmadığı için öncelikle böyle bir teşekkür etmiş olayım. Hakan'a merhaba demeden önce de Çağlar Bey'in mesajını okumak istiyorum. Yayıncı kuruluşun mobil uygulaması üzerinden maçı izlettiği platforma %50'lik bir zam geldiğini vurgulamış. Yani ve Beşiktaş'taki kapalı tribünün zammıyla alakalı bu cümleyi kurmuştu Beşiktaş bölümünde. Yani şöyle söyleyeyim, yani %135 %150 zam çok fazla bir zam. Yani evet, mutlaka belki bir zam olması gerekiyordu. Yönetimi orada belki biraz anlayabiliriz, Serdal Adalı yönetimini, ama bu zamın miktarı bu olmamalıydı. Yani doğu ve batı diye bir şey yapalım, ya da numaralı ve kapalı diye cümle kuralım. Yani numaralı üstle kapalı üstün aynı fiyat olması zaten bence bir